0: Elbette ki saklıdır. Bunu bir sorumluluk gereği ben duyuruyorum. Belki ikili diyalogda, sosyal medyada sizinle bir iletişim kurmayabilir, bir polemiğe girmeyebilir belki, ama bu konuda paylaşacağı bir şey varsa herhangi bir şekilde bunun paylaşmasında aracısı elbette oluruz. Sizi yayın aldığımız
1: ben
0: gibi.
1: Tabii,
0: Uğur Bey'in de söz hakkı bakidir. Maksadım, buyurun, yanıt hakkı bakidir.
1: Benim maksadım kimseyle bir polemiğe girmek değil. Bakın, öyle şeyler yaşadık ki, insansınız, şöyle bir empati yapın. Hiç sizinle ilgisi olmayan, tamamen yan, tamamen iftira haberlerinin sayısı yüzleri geçti. Ne garip bir şey. Şimdi çok enteresan. Mesela 2-3 tane haber sitesinde çıkıyor. Bu haber sitelerinin tamamına bakıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi, hani CHP'nin taşıyla CHP'nin kuşunu vurmak gibi, Cumhuriyet Halk Partisi'ne fatura kesiyorsunuz, para alıyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde aldığınız parayla Cumhuriyet Halk Partisi il başkanının eylemini sabote etmeye çalışıyorsunuz. Çok açık, net söylüyorum. Bakın, Türkiye'nin bir sürü sorunları var, bir sürü sıkıntıları var. Her şeye rağmen hiçbir gün bir polemiğe falan girmedik. Ama kardeşim, kusuruma bakmayın. Ben de insanım. Yani yazdığınız gazetelerin, çıktığınız televizyonların, hiç gazeteciler masak raporlarında olur mu? Orada çok değerli gazeteci arkadaşlarımız var. Gürkan Bey'e soruyor. Masak raporlarında Gürkan Bey'in ismi çıkarsa gazetecilik yapar mı? Yapmaz. Şimdi Masak gazetecilerinin raporlarını, işte Masak'ta ismi çıkan gazetelerin saldırısını, kardeşim Doğru Haber'de saldırın. Hiçbir tereddüt yok. Hiçbir tereddüt yok. Aynı gazeteler, bakın, çok enteresan. Bir ay önce 298 daire 17 villa diye haber yapıyor. Aynı gazete. Üstünde bir ay geçiyor. Benim kiracısı olduğum adamla, mahkemeyi açan da davayı açan da benim, aramızdaki davadan dolayı bütünü, biz kimler tarafından yönetildiğini biliyoruz. Hiç kimse bana gazetecilik dersi vermeye kalkışmasın.
0: Siz ben Gürkan Bey değilim. İsmini andınız, ona ben soru siyasetçi. Sordunuz ama o da gözünü ısırdı. O ne zaman gözünü ısırsa soru soracağını anlayacak kadar
1: elbette beraberiz. Ya buyurun. Yani ben bitireyim, sonra hepinizin sorularını alacağım. Şuna emin olmanızı istiyorum. En ufak bir dahilimiz yok. Necdet Başkan da orada biliyor sürecin ne olduğunu. Tamamen bizim dışımızda.
0: Evet, o çok tartışıldı.
1: Bu sefer İkincisi bakın, daha soruşturma bitmediği için, bittiği zaman bütün manzaraları göreceksiniz. Kimler tarafında organize edildi, nasıl geldiğini falan. Çok çirkin bunlar. Gerçekten ben siyasette bu kadar çirkinliği hayatımda ilk kez görüyorum. Siyasi mücadele dediğin açık aleni yapılır. Onun için bu saldırılar tekrar devam ederse tereddütsüz. Çünkü benim başka şeyim yok. Ordum yok, gazetem yok, televizyonlarım yok. Peki, Hüseyin Gün'ün yaratmış olduğu troll çetelerim yok.
0: Yüksel Bey.
1: Yok kardeşim.
0: Konu şuydu, çerçeve şuydu. Siz de ona açıklık getirdiniz. Sayın Uğur Dündar'la sosyal medya üzerinden de karşılıklı yazıştığınız çerçevede siz bir suç duyurusunda bulunmuş muydunuz? İfadeye sizin suç duyurunuz üzerine mi gitmişlerdi sorusuna?
1: Son kez
0: evet
1: bir şey
0: dediniz.
1: Söyleyebilir miyim?
0: Tabii, buyurun. Bir de oradan da Gürkan Zengin'in sorusu.
1: İyi kötü insanlar, gazeteci dostlarımız da bizi tanıyor. Diyorum ki, bir, para meselesi. İki, kas şirketi. Üç, bu yazılanların bir tanesi doğru çıkarsa bizimle ilgili, benimle ilgili, kendimi Taksim Meydanı'nda asarım. Buna rağmen haber yaptılar ya. Buna rağmen.
0: Peki.
1: Ya bu nasıl
0: Zengin?
1: Bir şeydir? Ya yani Allah aşkına, böyle işte gazeteci özgürlüğü, bizim özgürlüklerimiz ne olacak?
0: Peki, bir gazeteci soru sorma özgürlüğünü kullansın şu an.
1: Elbette.
2: Ya şimdi bu figüranlı CHP toplantısı diye ifade edilen, CHP'yi sizleri izam eden, doğru yanlış neyse, birkaç günde geçti. Şimdi kamuoyunun bu tartışmanın tam olarak ne olduğunu, ne olmadığını doğru anlayabilmesi için bu birkaç gün içinde elde ettiğiniz veri, olgu, ama veri ve olgu düzeyinde soruyorum. Onlar onu dedi, bunlar bunu dedi. Siz kendi yaptığınız araştırmalarda hakikaten orada ne olduğunu, bu adamların, bu insanların

0: insanların oraya kimler tarafından getirildiğini, nasıl bu işin haber olduğunu, CHP ile irtibatının, irtibatsızlığının nerelerde kurulduğunu bize böyle birkaç dakika içinde izah etme imkanı var mı? Soruşturma sonuçlarınca bakacağız, göreceğiz diyorsunuz ama şu anda belli olan hiçbir resim yok mu kamuoyuyla paylaşabileceğiniz? Tam ne olmuş?
1: Elbette yani? Var. Birincisi şu, yani iki ayrı şey var. Bir baba oğul aktörü var. Baba oğulla ilgili çok enteresan şey. Şimdi şu anda soruşturma safhasında ben bunu söylemem doğru değil. Bunlar tamamen CHP'nin dışında, CHP'lerin dışında gelişen bir olay. Yine çeşitli dönemlerde işte Saraçhane'ye giden 2-3 kişi var. Onların bir beyanları var. Üçüncüsü işte o dün 2 gün önce televizyona çıkıp ben gittim işte Cumhuriyet Halk Parti'ye destek vermek için giden şey var. Şimdi tüm bunların sonucu şu. Sonuçta bizimle en ufak bir ilgileri yok, ilişkileri yok. Bu kadarını söyleyeyim, geri kalan
0: bizimle
1: zaten
0: ilişkileri yok çıkıyor. Kim? Siz kimsiniz? Yani Gürsel Tekin'le mi ilgisi
1: yani
0: yok?
1: Cumhuriyet
0: Kemal Bey'le mi ilgisi yok? İl başkanlığıyla mı ilgisi yok? Kiminle ilgisi
1: elbette,
0: yok yani?
1: Cumhuriyet
0: var ki bir yerlerle ilgisi çünkü, bu mesajlar yazılıyor, çiziliyor.
1: Tamam. Şimdi sonuç itibariyle eylemi yapan benim. Burada İstanbul İl Başkanıyım. Hı. Benimle bu vatandaşların ifadelerinde, şeylere de baktığınızda bizim dışımızda yani bizimle ne yakın bir ilişkileri olmuş ne temasları olmuş yani en azından benimle ilgili bir para yok, pul yok, bunların hiçbirisi yok. Ama bütün bunlar yazılıp çizildi. Hı. Doğrusu tabii önümüzdeki günlerde de o yazan
0: peki,
1: çizenler
0: şu
1: konusunda
0: mu? Birileri işgüzarlık yapıp sizlere destek olmak niyetiyle, iyi niyetiyle de olsa böyle bir şey yapmış mı? Öyle bir şey mi var?
1: Efendim öyle elbette.
0: Yoksa
1: öyle
0: gerçekten bir,
1: şey
0: bir kumpas mı kurulmuş? Çünkü bu sonuçta aldığı olarak çok sıkıntılı bir şey yarattı.
1: Ya şöyle yani haber şu. Haber konusu olan Gürsel Tekin ve İstanbul İl. Haber şu. İstanbul Cumhuriyet Halk Partisi insan bulamadı. Kas şirketinde adam kiraladı, para verdi.
0: Haber yanlış şimdi ve çarpıtılmış para olabilir ama olayın kendisi ne? Biz sizden onu öğrenmeye çalışıyoruz şu an.
1: Kendisi bizimle en ufak ilişkisi yok. Bizim dışımızdan gelişen bir olay olmuştur. Olay bittiği zaman sizlerle paylaşacağım.
2: Yani şunu
1: çok kritik şeyler de var orada.
2: Gürkan Bey, ben de bir şey sormak
0: tabii,
2: istiyorum.
0: Tabii.
2: Yani Gürsel Tekin'in gözüne girmek isteyen birileri mi var? Hadi toplanın
1: efendim,
2: arkadaşlar.
1: Zaman
2: ben size bir de 950 lira harçlık vereceğim demiş, oraya getirmiş. Ben 950 liraya takıldım, ben sizi bilirim. Hani böyle bir şey yapacak olsanız 1000 lira dersiniz ya. 950 nedir? Yani böyle küsuratlı bir rakamda yapmazsınız. Yani birileri sizin şimdi, gözünüze girmek, size kıyak mı yapmak istemiş?
1: Bizim böyle bir kıyağa ihtiyacımız yok. Yani sonuç itibariyle 2500 kişinin içinde 70 arkadaşımızın, 70 gelenin eksik fazlası bir şey yaratmaz. Bizim de kaldı ki buna ihtiyacımız yok. Benim
2: peki,
1: itirazım
2: bu
1: şu, kimin yaptığının ötesinde.
2: Bu bahsettiğiniz ihtiyacınız yok ve orada toplanan kalabalık arkadaşlar, bu aralarına sızan kişileri nasıl fark etmediler ve bir şekilde bunu engellemediler ya da size iptal ettirmediler?
1: Şimdi, tabii şöyle, 2500 kişinin içinde insanların çoğu gelen katılım töreni, farklı siyasi partilerde insanlar gelmiş törene katılmış. Kimin ne olduğunu bilmek, 70 kişiyi oradan seçmek mümkün
2: hayır,
1: değil.
2: Yelek giydirilmiş iddiası olduğu için söylüyorum.
1: Vallahi yelek giydirilmişlerin hepsini tane tane bizim gençlik kollarımızda olduğunu, onu da açıkladım. Onu da haber yapmadılar mesela. Yelek giymiş CHP'liler kas şirketinde gelenler, hepsi yalan. Ya bir tanesi doğru değil. Şimdi bizim itirazımız şu. Dediğinize katılıyorum. Yani o öyleydi, böyleydi. Şimdi savcılık soruşturması yapacak. Ama haberin tamamı yalan olabilir mi? Sokakta bir kişi buluyorsunuz. Kalabalık dağılıyor. Bir muhalif gazete babayı buluyor. Bir başka muhalif bir başka gazeteyi buluyor. Aynı anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde para alan haber siteleri ve sayfalar parayla adam topladı haberleri yaptı. Şimdi bunu kim kabul eder ya Allah aşkına ya? Size soruyorum. Ya mesela bu gazeteciler kendi gazetelerinde, mesela ben en az 100'ün üstünde manşetim ben kendi gazetelerinde. O zaman arıyordunuz. İşte imar çetesinin, beton çetesinin, ihale çetesinin korkulu rüyaları diye siz manşet attınız. Ne oldu da biz bu duruma geldik? Telefonla ulaşırsınız. bilgimizi alırsınız.

0: Ondan sonra haberleştirirsiniz. Bunları yapmayacaksınız. Bizim aramamıza rağmen yapmayacaksınız. Sonra biz hukuksal hakkımızı arayınca efendim işte 60 yıllık gazeteci. 60 yıllık gazeteciye yakışır mı yalan ve yanlış haberi paylaşmak?
1: Bu konuda Uğur Bey'in de söyleyecekleri olursa elbette ki onları da duyurup izleyicilerimizle paylaşacağız. Ekleyecekleriniz var mı Gürsel Bey veya soracaklarınız varsa onları
0: efendim,
1: da alıp.
0: Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür öncelikle şunu söyleyeyim. Beyan esastır. Aksi bir şey olmadığı sürece her beyanı dünyanın her basın kuruluşu bunu doğru kabul eder. Ama bizim beyanımızı kabul etmeyip hiç tanımadıkları bir insanız. Tesadüfen şeyden çıkarken bir de o vatandaş aynı zamanda Sayın Kılıçdaroğlu'na yaklaşıyor. Hakaretvari bir cümle söylüyor. Siz bunu haberleştiriyorsunuz ama aklınıza bir CHP'li. Hani bana ulaşamadınız, Necdet Bey'e ulaşınız. Necdet Bey'e ulaşamadınız, Müslüm Bey'e ulaşın. Hayır. Kimin ne olduğunu biliyoruz kardeşim. Bakın yaşadığımız bu şeyde daha meseleyi daha fazla derinleştirmemek adına, çünkü seçmenimizin çok duyguları incindi. Duygularını incitmeyin, incitmeyin, incitmeyin. Aksi takdirde bütün bildiklerimizi konuşmak zorunda kalırız. İyi akşamlar diliyoruz.
2: Bütün bildiklerimiz...
3: En önemli yerini kapattı.
2: Evet. Özür dilerim. Bütün bildiklerimiz deyince...
0: Efendim az evvel 76
2: gazeteci olarak...
0: Bildiklerimi de söyleyeyim. Hadi kapalı kalmasın.
2: Buyurun, hayır hayır. Buyurun. Biraz 76, evvel MASAK raporunda yer alan 76, gazeteciler dediniz. Onun üzerine gazetecileri konuşurken ben açıkçası... Zaten MASAK raporuna giren gazeteci falan değildir. Yani bunun adı başka.
0: Bakın
2: Türkiye'de
0: o zaman,
2: bunun bu şekilde olmaz. Değerlendirilmesine de karşıyım da. O bildikleriniz neyse onları da söyleyin lütfen. Yani bu kadar konuştuk.
0: Şimdi 76 tane itirafçı ve itirafçı ilişkilerini inşallah uygun bir zamanda yayına gelir konuşurum. Bir başka bir şey daha söyleyeyim. Mesela beni haberleştiren, yalan haber yapanların CHP'de almış olduğu faturaları paylaştım. Bana dava açtı. Ne diye dava açıyor biliyor musun?
2: Ya MASAK raporuna gerek kalmasın.
0: Rakama itiraz etmiş. Rakam almadım demiyor. Yani rakama itiraz ediyor. Kusura bakmayın. Bizim bir matematik sorunumuz var. O da bizim eksiğimizde olsun. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.
1: Peki. İyi akşamlar. Dediğim gibi bugün gün içerisinde gazeteciler gittiler ifade verdiler. Ve ifade veren gazetecilerden de Uğur Dündar, Sayın Dündar... 60 yıla yaklaşan gazetecilik hayatımda bunu da gördüm. Doğruluğu belgeler ve itiraflarla kanıtlanmış figüranlı CHP toplantısı haberini konu alan Kayyum Gürsel Tekin ve Kast Ajansı'nın açıklamalarına da yorumsuz yer verdiğim X paylaşım nedeniyle kayyum hakkında suç duyurusunda bulunmuş. Hakikaten siyaset ve basın tarihine geçecek ibretlik ve trajikomik bir durum. Bu arada gazeteciye hedef gösteren Tekin hakkında ben de suç duyurusunda bulunacağım şeklinde paylaşım olmuştu. Gürsel Tekin'in bu paylaşıma cevap niteliğinde bir paylaşım olmuştu. Devamında Uğur Bey bu polemiğe devam etmeyeceğini belirtir. Bir paylaşımda daha bulundu. Cevap vermeyeceğim, zul sayarım dedi. Fakat dediğim gibi Gürsel Bey'e biz de bunu sorduk. Hakikaten siz mi şikayette bulundunuz? Sizin şikayetiniz üzerine mi gazeteciler ifade vermek zorunda kaldı diye. O da dedi ki yasal hakkımı kullandım diyerek canlı yayında söyledi. Bunların üzerine kamuoyuna yönelik görüş belirtmek, bu son aşamaya dair görüşlerini belirtmek isterse Uğur Bey'e de tabii ki cevap hakkı bakidir, saklıdır, kendisindedir. Nasıl? Evet, Uğur Bey'den de bir mesaj geldi. Cevap hakkımı kullanacağım dedi. Hemen organizasyonunu yapacağız. Uğur Bey de cevap hakkını elbette ki kullanacak. Arkadaşlarımız gerekli bağlantıyı kendisiyle hemen yapacaklar Uğur Bey. Sizinle iletişime geçecekler. Arkadaşlarımla paylaşıyorum. Mesajınızı gördüm. Evet, bu arada biz bu organizasyonu yapana kadar siz yorumlarınızı paylaşın. Biz de Uğur Bey'e
2: dönelim. Şuna takılıyorum. Gürkan Bey de, Gürkan abi diyeceğim, benden büyüktür. Katılacaktır. Yani gazetecilerin böyle parayla pulla, akçeli işlerle anılması gerçekten bu işe... Alın teriyle yıllarını vermiş pek çok insanda, ki ben onlardan biriyim zannediyorum, sizler de aynı şeyi düşüneceksiniz. Gerçekten çok rencide ediyor beni. Yani biz kalemini satanlar ya da mikrofonunu satanlar görmek istemiyoruz aramızda. Ama her noktada bakıyoruz siyasetçiler de canı sıkıldıkça gazetecilere ver yansın ediyor. Gazetecileri bir şeylerle itham ediyorlar. MASAK raporuna giren gazeteciden sonra şimdi Necdet Bey de zannediyorum benzer bir...

0: İler paylaşmıştı. Ya da Ali Aydar Fırat mıydı? İşte şu site bu kadar aldı, bu gazeteci bu kadar aldı. Abi niye bu paralar alınıyor? Neyin karşılığında alınıyor? Ve siyasetin finansmanını az evvel konuştuk. İşte İBAN veren yeni parti var. Bu siyasetin finansmanında gazetecileri ne kadar finanse ediyorlar? Bunu sorgulamak lazım. Meslek büyüğümüz Uğur Bey de herhalde buna da cevap verecektir diye düşünüyorum.
1: Şimdi arkadaşlarımız kendisiyle irtibata geçiyorlar. Ve o da elbette ki cevap hakkını kullanacak. Var mı? Uğur Bey bağlanana kadar bu konuda ekleyecekleriniz?
2: Ya şöyle, Cumhuriyet Halk Partisi ya bu en azından yeni yolun deklare edilmesinin ardından bence iki tane içeride süreç yönetiminde kamuoyunda çok böyle hani pozitif algılanmayan bir şey ortaya çıkarttı. Birincisi bu. Yani kumpas da olsa birisinin bir başkasına iltifatı için kendi işgüzarlığı da olsa bu sürecin bu kadar baskın bir biçimde hani figüranlar üzerinden tartışılıyor olması hakikaten Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal kimliği açısından çok şey... Ya elbette yani Gürsel Tekin kendisi istese orada muhtemelen 3-5 bin kişiyi çok rahatlıkla organize edebilecek birisi. Ama eğer bu kumpassa onların da iddia ettiği gibi bunu çok açık bir biçimde ortaya koymalılar. Ya gerçekten onların yani 200-300 kişiye ihtiyacı olması mümkün değil. Oyu ne olursa olsun. Diğer mesele grup başkanlığı ile ilgili bu Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki sevk ve idarenin de ben çok sağlıklı yönetilmediği kanaatindeyim. Orada Gürsel Bey'in birinci turdaki aldığı oy sonrasında ikinci turda çekilmesi, buna Kılıçdaroğlu'nun müdahale ettiği ile ilgili spekülasyonlar yapılması ki Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde o kurumsal kimliği sahiplenmek suretiyle kaldığını ifade etmişti Gürsel Bey ve diğerleri. Yani birçok insan da Kılıçdaroğlu namına değil, Cumhuriyet Halk Partisi kimliğinde bir siyaset yapmak
1: için. Özür dileyerek yarıda keseceğim çünkü Uğur Bey şu an telefonda. Sayın Dündar hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Eren Bey, iyi yayınlar. Konuklarınıza da sevgi ve saygılar.
1: Çok teşekkürler, çok sağ olun. Evet, yayını izleme fırsatınız oldu mu bilmiyorum. Yani azından
3: Oldu.
1: O zaman ben direkt sözü size bırakayım. Sorumun muhatabı Gürsel Bey'e sorumu sordum. Dedim ki siz mi şikayette bulundunuz? Akabinde gazeteciler sizin şikayet üzerine mi ifade vermek zorunda kaldı? Evet dedi, yasal hakkımı kullandım dedi. Ve akabindeki görüşlerini de kamuoyu da siz de dinlediniz. Buyurunuz.
3: Ben sadece şunu belirteyim. Benim Cumhuriyet Halk Partisi ile ne geçmişte ne bugün hiçbir zaman Akçeli hiçbir işim olmamıştır. Ben bağımsız, herkesin bildiği gibi asla dürüstlüğüne leke sürdürmeyecek bir gazeteciyim. Ve bu onurum için yaşıyorum. Bunu muhafaza edebilmek için yaşıyorum. Bir defa Gürsel Bey benim haber konum değildir. Ben Gürsel Bey ile ilgili hiçbir haber yapmadım bugüne kadar. Kendisine hiçbir iftirada, hiçbir isnatta bulunmadım. Adını zikreden bir paylaşım gerçekleştirmedim. Sadece bu arkadaşlarımızın bana göre çok çarpıcı olan ve sonuna kadar arkasında durdukları bu haberi sosyal medya hesabımda paylaştım. Bana göre yılın haberidir. Arkadaşlarımız sadece Bir Gün Gazetesi'nin muhabiri olan kardeşimiz değil, Ebru Çelik'ti galiba ismi.
1: Evet.
3: Sadece o değil, Sözcü Gazetesi'nde Nerim Bayhan da benzer bir haber yaptı. O haberin arkasında durdu. Savcılığa gittiler, ifadelerini verdiler ve yine haberin arkasında olduklarını söylediler. Sadece bana değil, Gürsel Bey, Fatih Altaylı ve Timur Soykan kardeşimize de suç duyurusunda bulunmuş. Tabii ki savcıya gideceğiz, sayın savcıya. Biz de bu konudaki ifademizi vereceğiz. Ancak Gürsel Bey'in atladığı bir şey var. Ben bunu paylaştım. Fakat Gürsel Bey'in açıklamasını da paylaştım. Yani bu haberi yalanladığı açıklamasını da paylaştım. Ayrıca paralı kişileri oraya gönderdiğini ve bunu kendiliğinden gönüllü bir katkı olarak yaptığını itiraf eden Kast Ajansı'nın açıklamasını da özellikle yorumsuz

0: paylaştım. Dolayısıyla burada ben Gürsel Tekin'e herhangi bir isnatta bulunmuş değilim. Ben sadece bir haberi sosyal medya hesabımda paylaştım ve bir gazetecinin yapması gereken cevap hakkına saygı anlamında Gürsel Bey'in açıklamasında yayınladım. Kast Ajansı'nın açıklamasında yayınladım. Ve ben Gürsel Bey'in benim için suç duyurusuyla savcılığa verdiği konusunu da halen anlayabilmiş değilim. Bir gazeteci ne yapar? Görünen gerçek neyse onu paylaşır. Biz hafiye değiliz, dedektif değiliz. Sadece görünen gerçek ve somut olgularla bir haberi yaparız ya da yapılmış bir haberi paylaşırız. Burada da görünen gerçek vardı. Haberi yapan kardeşimiz fotoğrafları paylaşmış, videoları paylaşmış. Yani kuşkuya hiç mahal bırakmayacak netlikte bir haber yapmış. Ha bu Gürsel Tekin Bey tarafından organize edilmiştir demiyor kimse. Hiç kimse söylemiyor böyle bir şey. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sarıyer'deki toplantısına, rozet takma etkinliğine pahalı insanlar geldi diyorlar. Zaten Kast Ajansı sahibi de bunu itiraf ediyor. Dolayısıyla burada ben bir suç göremiyorum, tam manasıyla bir alınganlık görüyorum. Kaldı ki Gürsel Bey'le bizim geçmişe dayalı hukukumuz da vardır. Kendisi bana genel sekreter olduğu zaman Gazeteciler Cemiyeti, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sayın Misket Dikmen o sırada başkandı. Sevgili Atilla Sertel ve sevgili Atilla Köprülüoğlu'nun önünde Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili adaylığı da teklif etmiş bir kişidir ve ben bunu anında reddettim. Ben hangi bir siyasi partiye ait değilim. Ben gazeteciyim kardeşim. Uğur Dündar gazetecilik yaptı bu ülkede. Uğur Dündar işte soruşturmacı gazeteciliği televizyonlarda başlattı. Dünyanın en saygın ödüllerini Türkiye'ye getiren ilk televizyoncu oldu denilmesi benim için her türlü payeden daha üstündür. Benim Gürsel Tekin'le de alıp veremediğim herhangi bir şey yoktur.
1: Uğur Bey, müsaadenizle şunu sormak isterim. Çünkü bu mutlak mutlan kararından sonraki bütün süreçlerde Kemal Bey'in, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olması, akademik süreçlerde aslında yer yer sizin de kulaklarınız şu şekilde çınlamıştır diye. Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi, bürokrasideki geçmişi tamam ama siyasetteki kariyerinde aslında Uğur Dündar önemli ve kritik bir yerde duruyor. Siyasetteki kariyerinde o diye düellolar, sizin moderasyonunuzla olan düellolarla Kemal Kılıçdaroğlu daha çok Türkiye'de de tanındı ve siyasette de önemli bir miktarda da önü açıldı. Yine Gürsel Tekin'in de Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi kariyerindeki etkisi yüksek. Bu anlamıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasetteki bu mazisine ve kariyerine bir gazeteci olarak da olsa, bir moderasyon da olarak da olsa, Türkiye'nin en çok konuştuğu düelloları moder etmiş bir isim olarak bu kadar etki ettikten sonra bu süreçte, bu konjonktürde böylesi bir karşılıklı veya karşı karşıya gelişi böyle kaderin cilvesi mi olarak görüyorsunuz? Siyasetin ben, cilvesi olarak mı görüyorsunuz? Nasıl görüyorsunuz?
0: Çok güzel bir soru bu. Çok güzel bir soru bu. Bazılarına göre güya ben Sayın Kılıçdaroğlu'nu o açık oturumlarda parlatmışım. Bakın Sayın Kılıçdaroğlu'nu ben 70'li yıllardan itibaren tanırım. Mesleğim dolayısıyla, haberciliğim dolayısıyla. Kendisi Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü'nde hesap uzmanı olarak görev yapıyordu. Daha sonra Gelirler Genel Müdür Yardımcılığı'na kadar terfi etti. Oradan da SSK Genel Müdürlüğü'ne geçti. Hesap uzmanlarının en önemli özelliklerinden biri vergi kayıp ve kaçaklar, ki bunlar çok büyük kaçaklardır. Milyonluk, trilyonluk o zamanın parasıyla öylesine büyük dosyaları analiz ederler ve oradan vergi kayıp ve kaçaklarını tahsil edecek raporları yazarlar. Yani dosya analizinde hesap uzmanları çok önemli farklılıklara sahiptirler. Çok başarılı bir şekilde bu analizleri yaparlar. O açık oturumlardan önce de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bana telefon açarak ya Uğur Bey acaba ne konuşacağız diye hiçbir zaman sormamıştır. Ve gerek Dengirmir Mehmet Fırat rahmetli, gerekse Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı o dönemde Sayın Melih Gökçek'le olan tartışmalarından önce

0: kendisi konunun içeriğiyle ilgili bile hiçbir şekilde benimle temas kurmamıştır. Ama mesela Dengirmir Mehmet Fırat Bey'e ben o açık oturumda yardımcı oldum. Çünkü açık oturumun yapıldığı salon çok küçüktü. Meclisteki basın toplantılarının yapıldığı salon ve içerisi hınca hınç doluydu. Kendisi rahmetli o gün bir gripal enfeksiyon geçiriyordu. Ona rağmen söz verdiği için açık oturuma katıldı. Kameraman arkadaşlarımız sırtlarına vurduğu için klimaları da kapatmışlardı. Dengir Bey terlemeye başladı. Bunu gören meclis görevlileri bir tabak dolusu peçete getirdiler. Dengir Bey peçetelere uzanırken ben elini tuttum ve hemen reklam arası verdim. Çünkü biliyordum ki o peçeteyi aldığı ve terini sildiği anda fotoğraflar çekilecek ve Kemal Kılıçdaroğlu Dengirmir Mehmet Fırat'ı böyle terletti diye bir manşet olacaktı. Benim adalet duygum buna izin vermedi. O reklam arasında Dengir Bey terlerini kuruttu. Ben de kameraman arkadaşlardan rica ettim. Lütfen çekilin ve klimaları açalım dedim. Salon normal ısısına geldi ve ondan sonra açık oturuma başladık. Daha sonra Kemal Bey bu son Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce oluşturduğu ittifak içinde Cumhurbaşkanı adaylığını açıklamadan aylar önce kendisinin Cumhurbaşkanı adayı olmaması gerektiğini, Sayın Ekrem İmamoğlu'nu aday göstermesi gerektiğini Sözcü gazetesindeki köşemde yazdım. Benim Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili özel bir yakınlığım yoktur. Özel bir çaba asla sergilemedim. Eğer o açık oturumlarda Kemal Bey başarılı olduysa tamamen kendi gayretiyle ve sahip olduğu özellikler nedeniyle olmuştur. Ama açık oturumda başarılı olmak demek siyasette lider olarak başarılı olacak anlamına da gelmez. Bana göre de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu başarılı bir Cumhuriyet Halk Partisi liderliği yapamamıştır. Bunu da objektif olarak söylüyorum.
1: Peki. Çok teşekkürler. Var mı ekleyeceğiniz başka bir nokta?
0: Hayır yok. Hayır peki. Yok.
1: Çok teşekkürler. Çok sağ olun katıldığınız için.
0: Cevap hakkı tanıdığınız için çok teşekkür ediyorum. Eğer konuklarınızın bir sorusu varsa onu da memnuniyetle cevaplarım. Benim cevabını veremeyeceğim hiçbir soru olamaz.
1: Anladım. Sanırım galiba herkes verdiğiniz yanıttan tatmin oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Çok çok sağ olunuz.
0: Hepinize çok saygılar.
1: Sağ olun.
0: Hoşçakalın.
1: Evet.
2: Eren Bey, bu konuda kısa bir yorum yapabilir miyim?
1: Tabii ki. Buyurunuz.
2: Yani Uğur Bey'e cevap vermek açısından değil. Yeni bir söz Uğur Bey'e vereceğim
1: evet, bir özel bir cevap hakkı da doğurmayacak şekilde lütfen. Çünkü yayından ayrıldı. Evet.
2: Yok. Ben yani o anlamda bir polemiğe girmeyi düşünmüyorum.
1: Buyurun.
2: Ya tartışma noktası şu aslında. Ben de oradaydım. Yani ben İstanbul, CHP İstanbul Örgütü'nün düzenlediği toplantıdaydım. Ve salon gerçekten kalabalıktı. Biraz önce siz de ekrana taşıdınız. Yani sonuçta yüzlerce insanın katıldığı, işte Gürsel Bey 2500 kişi ifadesini kullandı. Gerçekten kalabalık, salonun içi ve dışında çok fazla sayıda insan vardı. Toplantı, doğru toplantı. Tartışma şu, şimdi uzunca bir süredir aslında mutlak butlan kararından bu yana medyanın bir bölümü, dün yan yana yürüdüğümüz birçok arkadaşımız da bunun içinde CHP ile ilgili negatif haber yapma noktasında çok ciddi basıyorlar. Yani figüran, kast ajans gibi işlerin bir siyasi parti toplantısı üzerinden organize edilmesi kabul edilebilir bir iş değildir. Yani böyle bir gerçeklik yani CHP için de doğru değildir, bir başka siyasi parti için de doğru değildir. Ortada böyle bir organizasyon söz konusu değil. Evet yani bununla ilgili mahkeme süreci sürüyor. Belli ki bir takım isimler bazı isimleri getirmiş. Arka planlı yaşayarak göreceğiz ama asıl şey şu. Kılıçdaroğlu'nun orada yaptığı konuşma hiç kimse tartışmadı. Bütün tartışmayı figüranlar üzerinden kurdular ve öyle yaptılar. Benim de mesela esas itiraz noktam o. Kılıçdaroğlu orada ne konuştu? Esas itibariyle temiz siyaseti konuştu. Esas itibariyle arınmayı tartıştı. Esas itibariyle siyasetin finansmanını işte birinci bölümde kısmen konuştuğumuz siyasetin finansmanını tartıştı. Bununla ilgili bir tek cümleyi kullanmadan bütün tartışmayı figüranlar üzerine kurmak ve şöyle bir algı yaratmaya çalışmak. Yani sanki bu toplantıdaki kalabalık

0: kalabalık figüranların eseriymiş gibi bir tartışma yapmak gerçekten siyasi etik açısından doğru değil. Gazetecilik açısından da doğru değil. Ben şuna itiraz etmem. Biraz önce Uğur Bey ne yaptı? Kemal Bey ile ilgili, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bir siyasi eleştiride bulundu. Ben bunu anlarım. Siyasi eleştiri olabilir. Kılıçdaroğlu'nun konuşması ya da orada Gürsel Bey'in konuşmasına yönelik eleştiriler olabilir. Kabul edilmeyebilir, reddedilebilir. Ya bu açıklama doğru değildir denilebilir. Tartışma buradan kurulmuyor. CHP'ye yönelik, CHP'nin kurumsal kimliğine yönelik olumsuz bir karşı hamleler var. Bir kara propaganda var. Yanlış olan bu bence.
1: Peki.
0: Yoksa siyasi eleştiriler yapılacaktır ya. Yapılması da son derece anlaşılırdır. Ona da mutlaka verileceği cevaplar vardır.
1: Peki. Şimdi Nurtuba Hanım'a dönmek istiyorum. Çünkü biz bu bağlantıları yapmadan evvel şunu konuşuyorduk. MHP Genel Başkan Yardımcısının el yükselttiği bir açıklama oldu. Yani yolsuzluk, rüşvet konusu gerekirse parti kapatma kapsamına girsin. Bu kadar ciddi, bu kadar önemli diyen bir paylaşım oldu. Sizin Fethi Bey'le iletişiminiz olmuş olabilir, programdan önce görüşmüş olabilirsiniz. Belki programı izlemiştir, bir katkısı olmuş olabilir veya yoksa da yorumunuz nedir?
2: Şöyle, ben gelmeden Sayın Yıldız'a yine bugün gerçekten yaptığı açıklama ezberleri bozdu. Özellikle hangi partiyi kastediyor diye ben bugün ulaşmaya gayret ettim. Tam da gelirken yolda Sayın Yıldız'la görüşme şansım oldu. Öncelikle hiçbir siyasi partiyi kastetmediğini iletti. Hatta şu anda sanıyorum yayını izliyordur muhtemelen, çünkü yayında olacağımızı da iletti kendisine. Aslında tabii Sayın Fethi Yıldız sadece parti kimliğinin dışında da siyasette ve özellikle hukukta çok bu anlamda siyasi partilere kanunu ve hukukuna çok hakim bir hukukçu. Sadece siyasi kimliğini bir kenara bırakıp birçok şeyde de hani görüşlerini alırız, sorarız. Özellikle bugün aslında bir ilkesel bir yapının tasarımından bahsetti. Özellikle de vurgulanması gereken notlarımdan da izin verirseniz destek alacağım. Anayasa hukukunda odak, özellikle orada belirttiği bir kavram var. Odak olma. Hı hı. Rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmak eklenmelidir dedi. Yani burada kastedilen sadece işte bir siyasi partideki bir müferit bir olay değil. Çünkü suçun şahsiliğinden bahsetti. Ancak burada meselenin şöyle bir örnek verebiliriz belki. Bir çürük elma var bir siyasi partide. O çürük elma seçilip atılmak yerine bunun bir sistematik olarak çürüğün üzerine çürük bünük, bunun bu yolsuzlukların, rüşvetin hem siyasi parti nezdinde hem teşkilatlar nezdinde üstünde örtülerek çürüyen, topyekün çürüyen bir yapının aslında topyekün ortadan kaldırılması açısından özellikle bunu vurguladı. Elbette yani burada bence tabii kendisi anladıklarım söylemlerinden burada bir siyasi partinin kapatılmasından çok öte. Tabii ki az önce söylediğim bireysel olarak elbette kapatılması
1: değil. Yani geriye dönük değil.
2: Değil.
1: Bundan sonra elbette Türkiye'de benzeri yaşanacak
2: aslında bir caydırıcılık, sanıyorum tabii onu sormadın mı? Sanıyorum bir caydırıcılık ilkesi. Hı-hı. Ki bence çok önemli. Bence Cumhuriyet Halk Partisi bu anlamda önemli bir göstergedir. Şimdiye kadar baktığımızda özellikle Sayın Kılıçdaroğlu'nun döneminde, ki ben hani bu stüdyolarda çokça eleştirmişimdir. Hatta Necdet Bey'le de zaman zaman yayınlarda karşı karşıya gelmişizdir ama mesele ne? O dönemde bu hadiselerin politikalarını eleştirebilirsiniz, siyaseti, ama hiçbir zaman böylesine bir yolsuzluk ya da usulsüzlüğün içine saplandığı bir siyaset resmi yoktu. Bu hadisenin tabii ki Sayın Fethi Yıldız, yine altını çiziyorum, burada bir siyasi parti belirtmediğini özellikle belirtti. Ama bir siyasi partinin topyekun hem belediyelerinin hem genel merkezinin disiplin kurallarının, özellikle üst düzey yöneticilerinin bu tabiri caiz az önce söylediğim o çürük elmaları ayıklamak yerine onları korumaya alıyorsa ve elbette bu yolsuzluk iddialarının da parti hiyerarşisi kullanılarak üzeri örtülüyorsa, tabii ki bunun bir sistematik hale gelmişse işte tam da Sayın Fethi Yıldız'ın söylediği yolsuzlukların odağı olmak eklenmeli kısmı önemli bir referans. Çünkü burada peki neden önemli? Eğer Türkiye demokratik yöntemlerle yönetiliyorsa, demokrasinin sigortası seçimlerse, milletin iradesi siyasi partilerin iradesinde mecliste tecelli ediyorsa ya da işte belediyelerde, sonuçta milletin iradesi de sakata uğruyor. Milletin verdiği vergiler de işte bu maalesef bu başlıklar altında topyekun o sistemin farklı bir yerine geliyor. Yani dolayısıyla Sayın Fethi Yıldız'ın bu anayasaya koyalım dediği meselenin bireyselliğinden daha çok o sistemleşen, çürümüş yapının topyekun ortadan kaldırılması bu anlamda

0: Çünkü bugün bayağı sanıyorum çok çok uğraştım gerçekten kendisi ulaşmak için ama sonunda da buraya da geleceğimizi
1: Çünkü
0: söyledik.
1: Çünkü şu yaptığınız açıklama önemli Fethi Bey'e referansla. Şöyle yorumlara siz de denk gelmişsinizdir. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'ni ya da yeni partiyi kasteden bir göndermesi var, yorumları vardı. Siz diyorsunuz ki evet. Fethi Bey bu açıklamasıyla somut bir partiyi, somut bir vakayı değil, bir prensibi, bir ilkeyi açıkladı.
0: Bu geleceği bunlar, aslında geleceğe dair bence çok önemli. Çünkü aslında hatırlarsınız geçtiğimiz günlerde MHP lideri Sayın Bahçeli de önemli bir açıklama yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi ve işte bu yeni bölünmenin ya da ayrışmanın Türk siyasetinin de aslında o etik değerlerini topyekün sadece muhalefet tarafı değil o siyasetin dilini, siyaseti inancını da aslında bir taraftan farklı bir yöne çekebileceğini vurguladı. Dolayısıyla bence bu tespitler çok değerlidir. Çünkü maalesef yayının başından beri konuştuğumuz hadiseler Türkiye'de derin bir kutuplaşmaya sebebiyet vermiştir. Hatta muhalefet kesiminde bile kendi içlerine derinleşen bir muhalefet ortaya çıkmıştır. Önümüzdeki günlerde Sayın Bahçeli'nin dile getirdiği o terörsüz Türkiye, bu kadar iç cephede biz birbirimizi yani DEM, işte kayyum atanan belediyeler birçok meselelerin çözümü noktasında bir ortak masada oturma ve Türkiye'nin meselelerine yine beraber hiçbir masaya kimseye katmadan bütün unsurlarıyla beraber devletin birlik ve beraberliğine hatta meclisimizin çatısı altında çözüme ulaştırmak varken bir siyasi partinin topyekun böyle hatta ana gövde de değil artık neredeyse ana gövde seviyesinde bölünmesi ve kopuşu elbette Türk siyasetinin geneline etki eder.
1: Peki tam buradan devam edeceğim. O da şu Nur Tuğba Hanım gibi Turgay Bey de kendi konuşma bölümünde dedi ki neredeyse Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana gövdesi gitti yeni partiye doğru diye. Şimdi bugün de bir istifa daha vardı. Arkadaşlar onu da paylaşabilir. O da Önder Savun istifası. Yedinoğlu grafik. 70 yıllık CHP üyeliğinden istifa etti. Cenaze törenlerine bile yoğun korumayla gidebilen bir yönetim ortaya çıktı diyor. Üye katılım töreninde parayla temin eden figüranlar kullanıldı. Yani biraz önce yaptığımız tartışmayı tekrar ediyor. Parti kurucu felsefesinden ve Atatürk ilke ve devrimlerinden uzaklaştı diyor. Önder Sal tabi burada kritik böyle sembolik de biri değil mi Gürkan Zengin? Yani Kılıçdaroğlu nasıl Uğur Dündar'ı andık dedik. Kılıçdaroğlu'nun siyasi kariyerinde Uğur Dündar bir yere tekabül ediyor. O da uzun uzun anlattı. Aslında Önder Sal da Deniz Baykal'dan Kılıçdaroğlu'na geçiş sürecinde önemli bir yere tekabül ediyordu. Bir hem Önder Sal'ın ailesiyle birlikte geçişi. Akabinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'ye mi geçecek, geçmeyecek bir tartışmasıyla bir ayrılık daha. Yine mesela arkadaşlar hazırlamışlar CHP'den yeni partiye geçişler sürüyor diye. Onları da DSF olarak paylaşabilirler. Edirne İl Örgütü CHP'den istifa ederek yeni partiye katıldı. Manisa yeni partiye katıldı. Trabzon yeni parti kalabalık katılım vesaire diye. Böyle birçok işte CHP'den yeni partiye geçişler sürüyor. İki Büyükşehir Belediyesi, iki il belediyesi, 28 ilçe belediyesi, 32 genel toplamda 32 belediye şeklinde böyle kitlesel katılımlar görüntüleri de var. Hem Nur Tuba Hanım hem Turgay Bey'in söylediği gibi hani CHP'nin çoğunluğu oraya geçiyormuş gibi bir görüntü var. Bu görüntüden algıdan mı ibaret yoksa hakikaten CHP'de tabela kaldı parti gitti gibi bir durum mu var izlenimin nedir?
2: Kemal Bey orada kaldığı sürece bu geçişler devam edecektir. Büyük bir parça geçmiştir. Bütünün büyük parçası geçti. Bugüne kadar siyasi tarihte bir partinin içinden kopuşlar olurdu. Bir yerlere gidilirdi ama giden parça her zaman küçük olurdu. Burada ilk defa büyük bir parça gidiyor. Bu da çok anlaşılabilir bir şey. Yani keşke gitmeselerdi ve bu mücadeleyi içeride verselerdi.
1: Peki Önder Sal senin için çok sembolik mi?
2: Sembolik tabii ama Önder Bey'in de kalma şansı yoktu. Hani parti 103 yıllık, Önder Bey 70 yıllık üye düşünün ne kadar eski bir üye olduğunu. Hukukçu ve 70, bütün süreçlerde belirleyici olmuş.
3: Bir... Kendi ifadesi 70 yıllık siyasetçiyim.
2: Evet.
3: Ben izledim çünkü açıklamayı.
2: Dolayısıyla öyle garabet bir şey ortaya çıktı ki CHP'de. Türk siyasi tarihinde benzeri görülmemiş bir durum ortaya çıktı. Bu CHP tarihinin zannediyorum en büyük krizidir. Hani hocalar var bunlar daha iyi bakarlar derler ama daha büyük bir kriz Necdet Bey de öyle. yaşandığını zannetmiyorum. Bu en büyük kriz. Yani darbeleri saymayın. Bütün herkesin yaşadığı bir şey.

şeyde. Böyle bir kriz, garabet bir kararla parti genel başkanlığına, mahkeme kararıyla bir isim getiriliyor. Ve o gelen isim zaten 13 yıl partiyi yönetmiş, 7 genel seçim kaybetmiş. Sonrasında gelen kişi bir seçime girmiş ve %37 almış. Partinin o zamana kadar AK Partili yıllar için söylüyorum en yüksek oy oranına ulaşmış biri. Özgür Özel.

0: öyle belirleyemezsiniz. Bu iklimde böyle bir genel başkanın bulunduğu bir zeminde şahsını kastetmiyoruz ama siyasi siciliğini kastediyorum Kemal Bey'in. Partide kalabilmek mümkün değil. Giderek daha artan ölçülerde partiden kopuş var. Ha bir umut, bir umut olarak Kemal Bey'e düşen oydu. Biraz onu beklediler. Bence Önder Bey de öyle midir bilmiyorum ama bazı isimler, Gürsel Eroğullar, Hurşit Güneşler mesela, Oğuz Kağan Salıcılar biraz bunu beklediler. Hala da bekleyenler varsa bu sebeple bekliyorlar. Ya bu arzi bir durum. Bu bir garabet durum. Bu geçiş dönemi olabilir. Çok da uzun olmayan
1: Oğuz
0: bir devrede.
1: Oğuz Kağan Salıcı ve Hürşit Güneş'in de ismini verdin. Hı hı. 8 nolu grafikte de tam da aynısını gösteriyorlar. İzleyiciler açısından da Gürkan Zengin ne kastediyor onu görelim. CHP'de kimse kalmadı mı başlığını atmışlar. CHP'nin ağır toplarından yönetime tepki. Hı hı. Eski Çalışma Bakanı Önder Sağlı, eski Bayındırlık Bakanı Erol Çevikçe'nin CHP'den istifalarını duydum diyor Hürşit Güneş. Derinden üzüldüğümü hatta sarsıldığımı ifade etmeliyim. Her iki kişi de Kemal Kılıçdaroğlu'nu 2010 yılında genel başkanlığa doğrudan taşıyan kişilerdir. Onların istifaları birçok bakımdan anlamlıdır. Oğuz Kağan Salıcı CHP İstanbul Milletvekili, efsane genel sekreter Önder Sağlı'dan Erol Çevikçe'ye, Erol Tuncer'den Kemal Anadolu'ya, Ahmet Gürdüz Ketenci'den Ethem Can Kurtaran'a, Kemal Ekin'den Haluk Koç'a, Mustafa Özyürek'ten Alev Coşkun'a, Şükrü Elekdağ'dan Hüsnü Bozkurt'a kadar ömrünü 6 akut çatısı altında geçirmiş parti büyüklerimizin ve yol arkadaşlarımızın istifası üzerinde ciddiyetle durulması gereken bir durumdur diyor. Bunu kastetti evet. Gürkan Zengin.
0: Bekledikleri şey yani Kemal Bey'in birkaç ay içinde bir olağanüstü kurultaya giderek bu meseleyi doğal akışına sokmasıydı. Bakın siyasi partilerde büyük krizler yaşandığında bu krizleri iki şey çözer. Ya seçimler ya kurultaylar. Özellikle böyle partilerde yani kurultay partisi, parti içi çekişmenin yoğun olduğu, keskin olduğu yerlerde kurultaylarla genel siyasette de seçimler böyle yağmur suları gibidir. Bütün meseleleri halleder, çözer. Bu parti büyükleri, parti isimleri biraz beklediler. Bazıları hala bekliyor. Kurultaya gidilsin, makul bir zamanda kurultaya gidersin. Öyle aylarca, yıllarca kalacak şekilde değil. Belli ki Kemal Bey böyle aylarca, yıllarca demeyelim ama aylarca kalma eğiliminde olduğu için bu insanlar çekildiler, gittiler. Kemal Bey'e düşen bu işi yönetmekti, bu süreci yönetmekti.
1: Orası kaçtı mı?
0: Sorsanız Necdet Bey'e veya Gürsel Tekin'e yönetiyor zaten der.
1: Necdet Bey'e soracağım şimdi... ama...
2: Ama öyle değil. Derim, bir şey ekleyebilir
1: miyim? Tabii lütfen ekleyin.
2: Önder Sağ özelinde konuştuğumuzda Önder Sağ'la mücadele ede ede genel başkan olan Kemal Kılıçdaroğlu Önder Sağ'ı bile partiden gönderdi. Şimdi rahmetli Deniz Baykal seçimi kaybetti, baraj altında kaldı, istifa etti. Gazeteci büyüğümüz Altan Öymen bir dönem başkanlık yaptı ama sonra yine kurultayda Deniz Baykal geldi. Ta ki kaset kumpasıyla gidene kadar partiyi yönetti. Ve işte o dönemde biraz evvel yine meslek büyüğümüz Uğur Dündar'a sorduk. Siz Kılıçdaroğlu'nu cilaladınız mı diye. O dönemleri yaşadık. O dönem Kemal Kılıçdaroğlu'nun en büyük rakibi parti içinde Önder Sağ'dı. Çok mücadele etti Önder Sağ'ın kurduğu işte delege yapısı dendi. Hepimiz Ankara'da bunları takip ettik. Şimdi Önder Sağ bile gitti. Ben o anlamda... Çok anlamlı buluyorum Önder Sav'ın bu gidişini ve geride bir söylem bıraktı. Onu da iyi değerlendirmeli bence CHP.
1: Turgay Erikaya.
3: Az önceki meseleyle ilgili iki tane şey söyleyeceğim. Hemen hızlı geçeceğim. Bu parti kapatma meselesi biliyorsunuz 2010 anayasa referandumuyla çok konuşulmuştu. O zaman AK Parti ki bu yani Türkiye'nin demokratikleşmesi anlamında da önemli bir katkıydı. Bir anayasal değişiklik yaptı ve parti kapatmayı zorlaştırdı. Hatta sonrasında HDP ile ilgili bir parti kapatma süreci olduğunda bu yine gündeme gelmişti. Ve orada hazine yardımı ile ilgili bir kesinti. Yani daha hafif tedbirlerle süreci geçiştiren. Çünkü yani erken cumhuriyetten bugüne parti kapatma meselesine baktığımızda çok istismara da açık bir şey. Burada doğrudan partiye mal edilme yerine şahıslarla ilgili bir tedbir uygulanması meselesi. Yani eğer daha geniş bağlamda tartışılırsa muhtemelen gündeme gelecektir. Diğer bir mesele. Yani bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde az önce bahsettiğim bağlantıdan önce iki tane meselede Cumhuriyet Halk Partisi bu süreci sevk ve idare ederken ciddi bir problem yaşadı. Zaten yeni yol, yeni parti ayrılması süreci ve onların Cumhuriyet Halk Partisi seçmenindeki özgül ağırlığı meselesi mevcut Cumhuriyet Halk Partisi açısından bir meydan okumaydı. Evet, onlar kadar oy alma ihtimali kısa ve orta vadede mümkün değil ama uzun vadede bunu başarabilmesi için birkaç tane

0: ne gerekçeye ihtiyaçları var. Birkaç tane aksiyon üretmeleri gerekiyor. Bunlardan bir tanesi ki en önemlisi Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde kalan işte Salıcı gibi, Güneş gibi, Kesici gibi, Erol gibi isimleri ki bunların sayısı artırılabilir. O parti içerisinde kalacak ve onları o geçişe ikna edebilecek bir güzergah lazım. O güzergah da evet Kılıçdaroğlu'nun burada siyasi bir ısrarının ve kişisel hırsı ya da motivasyonunun olmadığını gösterecek bir yol haritasıdır. Yani bir vade ortaya koyacak ve o vadede Cumhuriyet Halk Partisi'ni güvenli limana taşıyacağını söyleyecek. Buna da sadık kalacak. Fakat bu vade çok uzun bir vade olmaması gerekiyor. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nde mevcut parti içerisinde kalan isimler içerisinde aktör anlamında o partiyi sahiplenecek, o partiyi dışarıda anlatacak birkaç kuvvetli isme ihtiyaç var. Yani biz yeni partiyi ben mesela köşemde yazarken Yeni Şafak'ta aktörel ve ideolojik bazda bir değişim geçirmediği için iktidara namzet olduğunu iddia etse de iktidarın yerine ikame bir aktör olarak, bir parti olarak düşünülmesi geniş kitlelerde çok mümkün değil dedim. Aynı şey CHP için de geçerli. Yani biraz değişikliğe ihtiyacı var. Mesela bugün Gürsel Bey de partinin bir temsilcisi, İstanbul İl Örgütü'nün, Necdet Bey de partinin önemli bir temsilcisi ama yani Gürsel Bey'in Dündar'la karşı karşıya kaldığı, muhatap olduğu şeydeki pozisyonlar itibariyle bile aynı yerde durmadıklarına tanık oluyorum. Biraz konsolidasyona da ihtiyaçları var. Benim baktığım yerden yani Gürsel Tekin bir pozisyon iddias etti ve bu şahsileşmiş olabilir ikili arasında ama yani evet 300-400 kişi bile olsa burada bir şey var. Yani hakikaten benim de yakın durduğum yer ihtimal itibariyle buna ihtiyacı olmayan bir siyasi partinin ya da İstanbul İl Örgütü'nün böyle bir şeye muhatap oluyor olmasının arkasında bir takım sebepler olabilir. Burada o mesele şahsileştiyse karşı karşıya gelinen yerde partinin İstanbul İl Örgütü'nün temsilcisi sahiplenilir. Burada bir konsolidasyona ihtiyacı var. Diğer meselelerde de öyle. Körü körüne mücadeleden bahsetmiyorum. Yani orayı sahipleneceksiniz. Onun için Kemal Kılıçdaroğlu'nun o geçişe hatta diğer etkili bu saydığımız isimlerin genel başkan olabilme ihtimaline sıcak bakması gerekiyor. Siyaset biraz da mücadeledir ve elit sirkülasyondur. Yani onların kendilerini bir sonraki adımda partinin yönetiminde daha etkili yerlerde görebilme kanallarının açık olması gerekiyor. Zaten Kılıçdaroğlu'na yönelik şöyle bir eleştiri var. İşte mevcut hukuki durumdan yararlanıyorsun. O da şöyle bir argüman geliştirdi. Ben partiyi hani güvenli limana taşımak için bu görevi sahiplendim. Dolayısıyla bana güvenin diyor. Evet sana size güvenenler olabilir ama o güveni boşa çıkartmamak için bir vade, bir projeksiyon ortaya koymanız gerekiyor. Ama hani bu yeni partinin de işinin çok kolay olduğunu ifade etmiyor. Yani orayı biraz ayrıntılandırayım bir iki cümleyle. Yeni partide mesela yani doktriner anlamda, ideolojik harita anlamında Cumhuriyet Halk Partisi'nin programını ki kendileri yaptığı için bir sonraki kurultayda kopyaladılar. Bu kopyalama hani partinin nerede duracağını çok keskin bir biçimde gösterdi. Aktör anlamında yeni bir parti olmalarına rağmen herhangi bir orayı renklendirecek, orayı geniş kitlelere teşmil edebilecek, onlar nezdinde bir teveccüh aktörüne dönüştürebilecek bir parti hüviyetinde değil. Bence mesele bazıları biraz açık söylemeye başladı ama daha henüz o netlikte değiller. Biraz çekindikleri için muhtemelen.
1: Siz açık söyleyin.
0: Özgür Özel eğer parti içerisinde kalıp mücadelesini İmamoğlu bagajından ya da İmamoğlu'nu paranteze alarak yapma özgürlüğüne kavuşabilseydi muhtemelen farklı bir hat olabilirdi. Kılıçdaroğlu ve arkadaşları da Butlan gündeme geldiğinde daha önceki süreçlerde eğer arınma meselesini kendileri gibi düşünen isimler üzerinden daha belirgin bir hatta tarif edebilseydiler, temsil edebilseydiler bugün Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nde yani 4'te 3'e 4'te 1 seçmen teveccühü açısından belki yarı yarıya olacaktılar. O mücadeleye geç tevessül ettikleri için Kılıçdaroğlu ve arkadaşları kamuoyunda da seçmen nezdinde de çok geride başladılar. Onun için bir rüzgarla başlayanlarla yeni partiyi kastediyorum. Biraz daha o kurumsal kimliğin içerisinde kalıp bir sürü risk, meydan okuma, eleştiriye muhatap olan partinin aktörleri fark büyüdü. Yani geriden geldiniz, o mesafeyi hızlı kapatmanız gerekiyor.
1: Evet, şimdi bir araya gideceğim. Aradan dönüşte de Ankara'ya döneceğim. Ankara'ya konuklarıma döneceğim. Hem Bülent Bey'e hem de Necdet Bey'e döneceğim. İkisinin de mutlaka ki notları arttı. Ve biraz da şöyle döneceğim. Davutoğlu'nun da siyasetten çekinmesi, Gelecek Partisi'nin feshetmesi, Yeni Yol'a bunun nasıl etki edeceği. Cumhuriyet Halk Partisi bölündü. Altılı Masa'da tek tek isimler gidiyor. Temel Bey bıraktı, Meral Hanım bıraktı, Ahmet Bey bıraktı.
2: Kılıçdaroğlu bırakmadı.
1: Kılıçdaroğlu burada ama o da mesela arınmadan sonra bir kurultayla bırakırsa, o zaman soru şu: Türkiye siyasetinde, CHP'nin de ötesinde, Türkiye muhalefeti yeniden baştan bir şekil mi alıyor? Belki bunu da konuşmamız gerekiyor detaylıca aranın ardından.

0: Akın sunumuyla devam edecek.
1: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
0: Pompark'ın sunumuyla devam ediyor.
2: Evet, şimdi arkadaşlarımdan bir de şu 9 no'lu sesi istiyorum. Önce bir izleyelim.
3: Kendisiyle hiçbir iletişim yok. Nereden seçildiği belli. İzmir halkının tavrı, tutumu da belli. O tavra, tutuma uyumlu davrananlar siyasete devam edebilirler. O tutum beni ilgilendirmez, ben istediğim gibi davranırım diyenler de halktan gerekli reaksiyonu er geç görürler. Biz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın İzmir halkının taleplerine uygun bir davranış içerisinde olmasını kendisinden bekleriz.
4: Kimsenin en ufacık bir yanlış yapmasına izin vermeyecek adam benim. Kim kendini ne tarafta tanımlarsa tanımlasın umurumda değil. Umurumda değil. İhtiyacım olan tek şey sizin o güzel dostluğunuz.
2: Şimdi Bülent Bey'e döneceğim. Çünkü yine Necdet Bey en son cevap versin. Herkes bu konuda konuşsun. Çünkü o muhatabı Necdet Bey topluca cevap veriyor. Şimdi Bülent Bey, aslında şöyle bir manzara var. İzmir, hani son yıllarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani gözü kapalı seçim kazandığı yer ve şu an İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'ye mi geçer, geçmez mi tartışması var. Ve Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın'ın paylaştığımız ifadesine cevap verdiği konuşuldu. İşte o iki diyalog. Bu boyutuyla da özelde bir İzmir özelinde yorumunuz ne? Ama genelde de birazdan Sayın Davutoğlu meselesine de geçeceğimizde de muhalefet topyekün bir dağılma sürecinde mi? Ve bu dağılma hayırlı bir dağılma mı? Tekrar toparlamak açısından yoksa dağıldı ve gitti mi?
5: Ya şimdi yani biz Saadet, Deva ve Gelecek Partilerinde siyaset yapan milletvekili olarak Yeni Yol Partisi tüzel kişi altında bir araya gelmiş ve mecliste de Yeni Yol grubu olarak siyasi çalışmalarımıza devam ediyorduk. Yeni parti kurulunca biraz böyle Yeni Parti'deki arkadaşlarla biraz espri yollu birbirimize takılıyorduk. Ya partilerimizin ismi kamuoyunda acaba karıştırılır mı diye. Bugün yani çok dikkatli bir akademisyen olmasına rağmen Turgay Hocam'ın zaman zaman Yeni Yol ifadelerini görünce bu meseleyi biraz daha masaya yatırıp ciddi ciddi konuşmamız lazım diye düşündüm. Yani Yeni Yol'la Yeni Parti biraz karıştırılıyor kamuoyunda birbirine. O açıdan arkadaşlarımızla bu konuyu biraz daha detaylı konuşmamız gerekiyor anlaşılan. Yani iki siyasi partinin birbirine karıştırılma ihtimali.
6: Bunu da aynı yolda değil miyiz?
5: Tabii.
6: Espri tabii.
5: Aynı gemideyiz hep diyorlar ama yani önemli olan yollar farklı olsa da aynı menzil için yol yürümek önemli tabii. Şimdi yani Cumhuriyet Halk Partisi ile Yeni Parti arasındaki bilek güreşinde işte kim büyük parçayı aldı, Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne kadarlık bir parça kaldı gibi tartışmalar yani Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti açısından belki dediğim gibi kısa vadeli bir kazanım için anlamlı olabilir, konuşulabilir ama ben muhalefet cephesinden baktığım zaman niyetinde parça büyük de olsa küçük de olsa bütünün kendisini temsil etmiyor. Yani

0: parçalı hal her halükarda muhalefetin zararına olan bir şey. Yani dolayısıyla burada yani şu kadar belediye başkanı şuraya geçti, bu kadar milletvekili buraya geçti. Dediğim gibi bir bilek güreşinde Cumhuriyet Halk Partisi ile yeni parti arasındaki yarışta bir anlam ifade edebilir. Ama bütün muhalefeti topyekün olarak değerlendirdiğimiz zaman bence dediğim gibi parçanın büyüğü veya küçüğün nerede kalmasının muhalefet için bir
1: Ama
0: başarı
1: soru
0: olmadığını da
1: şu,
0: ortaya koymak
1: bugün
0: lazım.
1: gelinen noktada muhalefeti bir bütün olarak diyorsunuz ya, şimdi muhalefet öyle bir bütün mü? Ya Cumhuriyet Halk
0: Yani elbette
1: Partisi'nin,
0: muhalefet bir bütün.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilmiş kimi isimler daha yakın zamanda gerek belediye başkanı gerek siyasetçi AK Parti'ye mesela geçtiler. Şimdi İzmir geçer mi geçmez mi tartışılıyor. Bu anlamıyla öbür taraftan Cumhuriyet Halk Partisi Kılıçdaroğlu ile ilgili ve onun arkadaşlarıyla ilgili söylemlere bakılırsa, oradaki sertliğe bakılırsa bunların hepsini üst üste koyduğunuzda öyle bütün bir muhalefet var mı?
0: Ya bütün bir muhalefet olması doğru bir şey de değil zaten. Çünkü niyetinde muhalefet dediğimiz şey herkesin ayrı bir parti programı olur, ayrı bir Türkiye ideali olur. Bunların yarıştığı bir zemin olması lazım. Ama bir taraftan da bütün devlet imkanlarını, bütün iktidar gücünü muhalefeti yok etmek için kullanan bir iktidara karşı en azından muhalefet partilerinin birbiriyle dayanışma içerisinde olması gereken bir durum söz konusu. Yoksa yani iktidarın getirdiği her şey kötü, muhalefetin yaptığı her şey iyi şeklinde toptancı bir yaklaşım içerisinde olmamız mümkün değil. Biz iktidardan da gelse, muhalefetten de gelse doğru şeyleri savunuruz. Ama ben birlikte muhalefet etmekten bahsediyorum. Yoksa birlikte aynı hedefe kilitlenmek başka bir şey. Onlar daha sonra konuşulabilecek konular. Yani şu an her muhalefet partisi iktidara karşı birleşmek gibi bir mecburiyet içerisinde kendisini hissetmemeli. Ama dediğim gibi gücü itibariyle devletin bütün imkanlarını kullanan bir iktidara karşı muhalefet partilerinin en azından zaman zaman birbirleriyle dayanışabilecek bir durum içerisinde ya da en azından birbirlerine muhalefet etmemeleri icap eder. Bu yönüyle söylüyorum. Yani yeni parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında hani muhalefet etmesi gibi bir durum topyekün muhalefete zarar verir. Yoksa dediğim gibi muhalefet içerisinde bir tek renkliliğin doğru olmadığını düşünüyorum. Ama bir de hani evet doğru yeni partide bugüne kadar belki bir başka siyasi partide olmayacak kadar büyük bir kopuş söz konusu oldu Cumhuriyet Halk Partisi'nden ama şunu da tespit etmek lazım ki belki Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez mevcut görevde olan genel başkan, mevcut görevde olan parti yönetimi, görevde olan meclis yönetiminin muhalefet bayrağı açarak partiden koptuğu bir süreci Türkiye ilk kez yaşıyor. Genelde yani parti için liderliği elinde bulunduran genel merkeze karşı muhalefette olan kesimler partiden kopup giderdi. Diğer bütün örneklere baktığımız zaman partinin daha doğrusu parti içi iktidarı elinde bulunduranların partiyi terk ederek gittikleri herhalde ilk örnektir bu. Belki kısmen Fazilet Partisi'nin kapatılmasından sonraki süreç buna benzetilebilir ama o dönemde de kapanan bir parti vardı. O dönemde de Fazilet Partisi'nin üst düzey yönetiminde bulunan isimler de parti içi muhalefet değil, belki siyaset yapma tarzı ile ilgili farklılıklar sebebiyle partiden kopmuşlardı. Ama onun dışında hemen hemen Türkiye'de parti içi ayrışmaların tamamı kendisini genel merkezden ya da parti içi iktidardan dışlanmış hisseden muhalefetin partiden ayrılıp bir yere gitmesiydi. Dolayısıyla onun için de çok etkili sonuçlar doğurmayabiliyordu. Örneğin Sayın Davutoğlu'nun, Sayın Babacan'ın, işte HAS Parti'nin yeniden falan benzeri partilerin kopuş süreçleri veya işte Büyük Birlik Partisi'nden Milli Yol'un yani sayılarını artırabiliriz. Bunların çıkışıyla burayı temelden birbirinden ayıran şey şu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde parti içi iktidarı elinde bulunduran kadro partiden ayrıldı.
1: Evet.
0: Öyle olunca
1: Peki.
0: büyük parçanın onlarla beraber ayrılmasından daha doğal bir şey olamaz. Ama bence şöyle bir husus da var Gürkan Bey'in işaret ettiği yerde. Hani dediğim gibi parti içi bir başka partinin iç meselelerini konuşmak çok da belki hoşlaştığım bir durum değil ama bir siyaset okuması adına söyleyeyim. Eğer yeni partiye giden arkadaşlar parti içerisinde kalmaya devam etmiş olsalardı herhalde Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki mevcut kurultayın mahkeme kararı kesinleşmeden olmayacaktı. Bu mahkeme kararı da muhtemelen parti içindeki arkadaşların elinde olan bir süreç olmadığı için

0: O süreç çok uzatılacağı için o kongrede bir türlü olmayacaktı. Ama şimdi artık bu arkadaşlarımız yeni bir parti kurup partiden ayrıldığı için bir an önce kurultay yapmayla ilgili hususu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu dahil olmak üzere ben parti yönetimin de ciddi olarak gündemine almaya başladığını düşünüyorum. Yani evet, şimdiye kadar hani bir an önce kurultay yapın çağrılarının manası şuydu. Yani Kemal Bey'in gelmesine ile hiçbir şeyin değişmediği bir tablo ortaya çıkacaktı derhal kurultay. E bu Kemal Bey'in belki kendince gelişini anlamlandıracak şeyi ortadan kaldırmış olacaktı. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde, yani Necdet Bey kusura bakmasın böyle kendi partilerinin iç meselelerini değerlendirmiş gibi olmuyor ama ben siyaset okuması sonra söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kurultay sürecinin çok da uzun olmayacağını düşünüyorum. Eğer bu mevcut arkadaşlar parti içerisinde kalmış olsalar belki bu süreç daha da uzayabilirdi. Ama artık Cumhuriyet Halk Partisi'nde an itibariyle kalan arkadaşların ve mevcut Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin de bir an önce kurultaya gideceğini düşünüyorum. Dolayısıyla ondan sonra süreç biraz daha şekillenmiş olur.
1: Peki mesela Cemil Tugay'ın AK Parti'ye mi geçeceği yoksa yeni partiye mi geçeceği meselesi artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da yeni partinin kendi iç meselesi olarak değerlendirilebilir mi? Türkiye siyasetini ve bütün Türkiye'sinin bütün siyasetçilerini etkileyecek bir tartışma değil mi?
0: Tabii ki etkileyecek bir, çünkü bu seçmen iradesiyle ilgili bir şey değil. Yani Sayın Cemil Tugay işte 2000 seçmeni olan bir beldede 10.000 seçmeni olan bir ilçede belediye başkanı değil. Yani İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, İzmir'in bütün ilçelerinde Cumhuriyet Halk Partisi adına seçimlere katılan ilçe belediye başkan adaylarının kendisi için ayrıca oy istediği bir büyükşehir adayı. Yani o gün sandığa giden seçmen için Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları iki oy istedi. İlçede bana veriyorsun, büyükşehirde Cemil Tugay'a veriyorsun. Yani dolayısıyla Sayın Cemil Tugay sadece kendi oylarıyla seçilmiş, dediğim gibi yerelde bir belde ya da ilçede etkin olan bir siyasi figür olmanın ötesinde bir de İzmir'in geleneksel bir muhalif kültürü vardır. Yani iktidarlara karşı mesafeli olma durumu. Dolayısıyla bu seçmenin herhalde bu duygularını dikkate alacaktır. Aksi takdirde seçmenin siyaset kurumuna olan güveni zedelenir. Yani bu kadar keskin geçişler, bu kadar hani birbirine yakın partiler arasındaki geçişler normal belki karşılanabilir ama siyaseten seçimlerde tam birbirinin zıttı olarak konumlanmış bir siyasi partiden bir başka siyasi partiye geçiş sadece o belediye başkanının değil belki siyaset kurumuna duyulan güveni de zedeleyecek çok önemli bir husus. Beklersiniz, döneminizi tamamlarsınız ya da hiç olmazsa bağımsız kalırsınız. Yani olabilir insanlık hali, herkes siyaseten kendi partisiyle ayrı da düşebilir ama asıl olan bu kadar, yani seçmen tercihlerinin zıt iki kutuba dönüştüğü İzmir gibi yerlerde en azından seçmen iradesine saygının bir gereği olarak ilgili belediye başkanının bence dönem sonuna kadar hiç olmasa bağımsız kalması seçmenin iradesine bir saygı olur. Ama olmadığı durumda belki Adalet ve Kalkınma Partisi 2002'den itibaren seçimle alamadığı bir yeri seçilen belediye başkanının siyasi operasyonuyla almış olacak. Bu AK Parti'ye de yakışmaz ve AK Parti'ye de bir şey kazandırmaz. Çünkü AK Parti'nin elinde yeterince belediye var ve bu onun kişisel oyları ya da seçmenin evet sen buraya geçebilirsin şeklinde tasdik edebileceği bir geçiş olmaz diye düşünüyorum. Bu topyekin siyaset kurumunun kirlenmesi. Peki, veya siyaset kurumuna olan güveni zedeleyecek bir şey diye düşünüyorum. Yani, çok kısa bir not.
1: Buyurun, o kısa notunuzu da alayım. Ama Necdet Bey'in de
0: şöyle, yani bu odak olmayla ilgili siyasi partilerin kapatılması, Turgay Bey'in işaret ettiği hazine yardımı ile ilgili alternatif husus 1995 anayasa değişikliğiyle yürürlüğe girdi. Adalet ve Kalkınma Partisi evet 2010'da parti kapatmayı zorlaştıran bir değişiklik yapmak istedi ama o dönem paketin içerisindeki diğer maddelerle ilgili DEM Parti, o dönemki HDP bunu bir havuç olarak değerlendirdi ve destek vermediği için o pakete girmedi. Dolayısıyla parti kapatmayı zorlaştıran 2010 değişikliği anayasa referandumuna gitmedi. O değişiklik yapılamadı. Biz prensip olarak şahısların işlemiş olduğu suçlardan dolayı partilerin, tüzel kişiliklerin cezalandırılmasının doğru olmadığını, zaten rüşvet ve yolsuzluğun odağı olmuş bir partinin seçmenin sandıkta cezalandırdığını düşünüyoruz ve inanıyoruz. Bu işte bizim milli görüş geleneklerindeki gibi anayasa aykırı eylemlerin odağı olma, yani laiklik tanımlarıyla ilgili siyasal kararların ya da DEM geleneğinden gelen partilerin işte devletin bölünmez bütünlüğüne aykırı faaliyetlerin odağı olma gibi zaten ona

0: oy veren seçmenlerin bu ithamı doğru kabul etmediği hususlar gibi algılanmaz. Bir parti rüşvet ve yolsuzluğun odağı haline gelmişse zaten seçmen onu sandıkta yeterince cezalandırır. Bununla ilgili bir düzel kişiliği cezalandırmaya dönük bir şeye ihtiyaç olmadığını düşünüyorum.
1: Peki Cemil Tugay konusunda Necdet Bey, mutlaka ki iletişimler de vardır. Siz medyadan, basından takip etmiyorsunuzdur sadece. Perde arkasında birçok mekanizmayla da süreci takip ediyorsunuzdur. Bir, AK Parti'ye geçmesi söz konusu mu? İki, burada paylaştığımız gibi veya kamuoyunun bir kısmının algıladığı gibi hakikaten mesela Yeni Parti Grup Başkan Vekili ile Cemil Tugay arasında böyle bir diyalog mu oldu? O anlamıyla Cemil Tugay parti değiştirecekse AK Parti, Yeni Parti bu konuda sizin görüşünüz nedir?
2: Evet. Ya Cemil Tugay AK Parti'ye geçmemeli. Çok net. Ama Türkiye şöyle bir süreç yaşıyor. Türkiye belki de kendi siyasal tarihinde en kırılgan dönemlerinden birisi geçiyor. Siyasi sürece müdahalenin de burada payı var ama ya şimdi Cemil Tugay da AK Parti'ye geçmemeli. Özlem Çerçeoğlu da geçmemeliydi. Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal da geçmemeliydi. 17 civarında Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanı AKP'ye geçmiş. Bu şunu gösteriyor ya. Bir, siyasal çürümeyi gösteriyor. İki, düşüncenin, fikrin, ideolojik, politik durumun, duruşun ne kadar önemsizleştirildiğini gösteriyor. Reddedilmesi gereken birinci şey bu. Çünkü belediye başkanlarının ortak özelliği şu. Belediye başkanları bugüne kadar esas itibariyle ağırlığını CHP seçmeninin oluşturduğu muhalif seçmenin oylarıyla buralara seçildiler. Belki küçük yerel yerde birkaç bin kişilik belediyelerde kurgu kişilerin ağırlığı üzerine kurulabilir ama büyük şehirlerde, İzmir'de, Aydın'da, Afyon'da, benzeri yerlerde ya da İstanbul'un çeşitli ilçelerinde, metropol ilçelerinde sonuçta belediye başkanı Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugüne kadar izlediği ittifak politikaları sonucunda seçilmiş belediye başkanlarıdır. İttifak içinde yer alanlar kimisi İstanbul İttifakı'dır ki İmamoğlu ile ilgili çok net bir biçimde ifade edilmiş bir şeydir. İstanbul İttifakı. Kimi yerlerde kent uzlaşısıdır, kimi yerlerde Türkiye İttifakı olarak şekillenmiştir, kimi yerlerde Kuvayi Milliye İttifakı olarak şekillenmiştir. Bu nedenle bunun hoş görülebilir bir yanı yoktur. Yani eğer siz bir siyasi duruş sergileyecekseniz parti hangisi olursa olsun kendi seçmeninize saygı duymanız gerekiyor. Ben Cemil Tugay'ın yani duyumlar ötesinde bir takım görüşmelerde ben CHP'de kalması gerektiğini ya da CHP'ye yeniden dönmesi gerektiğini düşünen birisiyim ki böyle olmalıdır. Yani bu son derece doğal ve olağan bir iş. Ya öbür türlü hiçbir kriter yok, hiçbir değer yok. Ya bugün bu ülkede idealist olmak, bazı fikirlerin ideallerini öne çıkarmak bile garipsenmeye başladı. Bunun reddedilmesi lazım. Ya böylesine geçişlerin yalnızca CHP'ye ya da yeni parti vurgusu yaptığınız için yeni partiye zararı olmaz. Bu tür geçişler Türk siyasetine zararı olur, AKP'ye de zararı olur, geçilen partiye de zararı olur. Değerler tümüyle ortadan kalkıyor. Bu nedenle Cemil Tugay da demin isimlerini saydığım belediye başkanlarının da geçişleri son derece yanlıştır, doğru değildir. Gerekçesi ne olursa olsun, ister operasyonlardan kurtulma, ister ki haklarında açılabilecek sözleşmeleri, soruşturmaları engelleme olsun. Bu siyasi olarak açıklanabilecek bir şey değildir. Arkasında durulabilecek gerekçeler değildir. Bu kendi seçmenine, seçmen iradesine, Türkiye'deki mevcut sisteme yönelik çok ciddi bana göre dezavantajlı bir noktadır. Ve bu siyasal sistemi çürütüyor. Bu seçmenin sandığa olan güvenini ortadan kaldırıyor. Bu seçmenin ya seçime girme eğilimini bile olumsuz etkileyebilecek gelişmelerden bir tanedir. Bu nedenle de benim açımdan çok net. Bunların hiçbirisi hoş görülemez ve yapılması gereken bellidir. Kim seni seçtiyse o iradeye sahip çıkabilmen
1: peki,
2: gerekiyor.
1: Peki şu konuda kaldı ne diyorsunuz?
2: Geçişlerin hiçbir tanesinde Eren Bey geçeceğim, diğer konuya da geçeceğim. Eren Bey geçişlerin hiçbir tanesinde ben parti geçişleri dahil olmak üzere bir öz eleştiri görmedim. Ya öz eleştirinin olmadığı bir Türkiye'yi konuşuyoruz biz. Kimse öz eleştiri yapmıyor. Cumhuriyet Halk Partisi açısından da Cumhuriyet Halk Partisi bu yaşanan süreçle ilgili bir öz eleştiri yapmalı mı? Evet yapmalı. Süreç doğru yönetilseydi bugünkü bu tablo olmazdı. Ben şu anda
1: Cumhuriyet Halk Partisi
2: Genel Başkanı
1: yani yardımcısı. Mutabakatla İstanbul'daki konuklarımızın tamamı Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyük gövdesi yeni partiye geçti. tespiti yaptılar. Tamam. Hatta hani Önder Sav'ın sembolikliği de dahil olmak üzere bu kısım önemli. Tam oraya geçiş yaptınız aslında siz de. O anlamıyla Cumhuriyet Halk Partisi tarihin en büyük kırılmasını yaşıyor dedi Gürkan Zengin. Hakeza diğer konuklarımız da
3: öyle. Siyasi tarihinde böyle bir örnek yok.
1: Siyasi tarihte
3: yani.
1: Böyle bir örnek
3: kavram
1: yok.
3: Kavram var yani ana gövdeden kopuk yani, kurulan.
1: En son şöyle oldu yani Cumhuriyet Halk Partisi sadece tabela mı kaldı şimdi, diyecek kadar bir vurgu oldu. Buna dair mutlaka ki cevabımız
2: Cumhuriyet
1: vardır.
2: Halk Partisi sadece önemli doğru kamuoyunda bu tartışılıyor. Konukların değerlendirmeleri doğru. Gürkan Bey başlattı diğer konuklarımız da
4: gemi
2: katıldı.
4: Büyüktü,
2: Türkiye siyasal tarihinde ilk kez böylesine.
1: Bir daha söyleyin.
4: Yani
2: Türkiye siyasal
4: Kemal Bey
2: tarihinde duyamadım
4: ne söylediğini Gürkan. Gemiyi güvenli limana yanaştıracağım. Gemi büyüktü. Cruise gemisiydi. Şimdi motoyata döndü.
2: Birkaç dakika müsaade edebilirsiniz.
1: Buyurun buyurun buyurun. Buyurun. Ama tabii müsaade edin araya da girebilsinler. Soruları olabilir. Buyurun.
2: Tabii tabii yani yok ben duyamadım o yüzden. Belki arkadaşlar sesi biraz yükseltebilirler.
1: Gürkan Bey dedi ki bir daha tekrarlasın. Kendi sesinden duyun. Buyurun Gürkan Bey.
4: Şimdi Kemal Bey'in Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği gemiyi güvenli limana yanaştırmak. Gemi büyüktü. İkinci kaptan vardı, üçüncü kaptan vardı. Cruise gemisiydi. Şimdi motor yata döndü. Yani ufak bir yata döndü. Yani buyurun. Tek kaptanla nereye dümen kırılacak bunu merak ediyorum.
1: Buyurun.
2: Ben tabii yani ben Gökhan Bey'e bu noktada katılmıyorum. Şu doğru. Bunun gizlenecek, saklanacak bir şeyi yok. Toplumsal ve siyasal süreç şu anki mevcut CHP'nin aleyhine bir süreç. Bu anlamıyla da CHP'den kopuş çok zayıf bir kopuş değil, güçlü bir kopuş. Milletvekillerinde bunu görüyoruz, kısmen belediye başkanlarında görüyoruz, üyelerin bir bölümünde görüyoruz. Ya bunu böyle gizlemek, saklamak hayır böyle değildir diye bir tartışma yürütmek doğru değil. Ancak bu henüz daha işin şekillenmediği bir dönemde. Şu anda siyasal konjonktür tümüyle mevcut CHP'nin aleyhine dönmüş durumda. Niye döndü? İki nedenden döndü. Bir tanesi mutlak mutlan siyasi bir karardı. Mutlak mutlan süreci, oraya gelen süreçle sonrası süreçle doğru yönetilemedi. Bunun ortaya çıkardığı ciddi sorunları biz dün de yaşadık. Ve bu yalnızca Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ya da Sayın Özgür Özel'in teki sorumlu değil. Her iki tarafta süreci doğru yönetemediği için buraya geldi. Böylesine bir süreç ortaya çıktı. Ve bununla ilgili mutlaka yeni bir hamle yapmak gerekiyor. Turgay Bey de bir biçimde ifade etti sürecin doğru yönetilemediğini. Doğru yönetilseydi zaten CHP parçalanmazdı. Doğru yönetilseydi CHP'de ideolojik, politik hiçbir fark yokken bir ayrışma yaşanmazdı. Yani mesela Önder Sav önemli bir isim mi Cumhuriyet Halk Partisi'nde? Tereddütsüz önemli bir isim. Bir de 2000'lerle hatta 1900'lerin ortasından 2000'lerin başına kadar CHP'yi dizayn eden CHP'deki en önemli aktörlerden bir tanesi. Şimdi mesela Sayın Sav diyor ki kurucu felsefeden Atatürk ilke ve devrimlerinden uzaklaşıldı. Külliyen yani yalan demeyeceğim ama doğru değil. Yani ortada böyle bir gerçeklik yok. Bazen gerçekten siz kendi söylediğinize bir süre sonra inanıyorsunuz. Bakın iddialı bir şey söyleyeyim. Diğer tartışmalardan bağımsız olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel çizgisinde bir sorun yok. Kurulan yeni partinin söyleminde CHP'nin bugüne kadar söylediklerinden ne fark
3: değişen
2: var?
3: Değişen hiçbir şey yok. Yeni hiçbir şey
2: tam
3: yok.
2: Tam tersine. Yani yenilik de yok. İsimlerde de yenilik yok. Bakın isimler aynı isimler
3: eski
2: orada.
3: Isim,
2: daha önce de telaffuz ettim ben. Bu evet, yani bu aynı isimler. Dün Kılıçdaroğlu'nun yanındaydı. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olması için çalışan isimlerdi. Bütün kararlarda bu isimler vardı.
3: Parlamento
2: İsimleri
3: zaten
2: tek tek saymak
3: öyle.
2: İstemem ama sayın derseniz bunları da sayarım. Şimdi mesela Önder Sav gibi önemli bir siyasi aktör diyor ki Cumhuriyet ve devrim, Cumhuriyet değerlerinden ve devrimden uzaklaşıldı. Bir tane örnek veremez. Demin yani Uğur Dündar ve Gürsel Tekin'i bağladığınız için eğer Sayın Sav dinliyorsa programı ben programa bağlanıp bir tane örnek vermesini isterim. Hangi cumhuriyet değerlerinden kopulmuştur? Hangi devrimlerden kopulmuştur? Hangi kurucu kavramlardan uzaklaşılmıştır? Bunlar doğru işler değil. Açsın baksın Sayın Önder Sav CHP'nin şu anki söylemlerine ki CHP'nin söylemleri yazılı belgeleri orta yerde. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bunları reddetti mi? Hayır reddetmedi. Orta yerde 2015 seçim bildirgesi var. Orta yerde 2018 seçim bildirgesi var. İkinci yüzyıla çağrı beyannamesi var. 2025 programı var. Açsın baksın sayısal. CHP'nin yeni partinin açıkladığı programa baksın. Bana bir tane fark göstersin. Desin ki şöyle bir siyasal kopuş var. Yani bu

0: algı yönetiminden vazgeçmek lazım. Algı yönetimi CHP'ye yönelik, CHP'nin kurumsal kimliğine yönelik de çok ciddi yanlış bir tartışmayı tetikliyor. Ben şunu çok net söylerim. Bu programda söylediğim bir şey de değil. Ya süreci doğru yönetemiyorsanız süreç bir süre sonra sizin aleyhinize döner. Tabii bizim o noktada daha doğru tespitler ve doğru hamleler yapmamız gerekiyor. Henüz daha yani bu toplumsal baskı ve toplumsal psikolojiyi aşılamadı. Ya düşünsenize dün yan yana yürüyen insanlar bugün neredeyse düşmanlaştırıldı. Öfkeler bir biçimde Kılıçdaroğlu'na yönetildi. Böyle bir objektif var. Şimdi CHP seçmeninin hangisine giderseniz gidin. Yeni kurulan parti açısından da aslında temel kurallarda ve seçmen davranışında farklı bir şey yok. Yani daha önce telaffuz ettim. Güven Parti'de hak, hukuk, adalet sloganı atanla CHP genel merkezi önünde hak, hukuk, adalet sloganı atanlar arasında nitel bir fark yok. Bu şimdi böyle bir gerçeklikte siz seçmeni karşı karşıya getirdiğinizde bu geçici bir kazanım olabilir. Yani öfkeler ve tepkiler üzerinde siz yürüyemezsiniz. Siyasi perspektifiniz iktidara yönelik olmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi gibi partilerde doğru iç tartışmalarda tartışma hep parti içi iktidara yöneliyor. Oysa tersi bir iş olması lazım. Esas itibariyle iktidar dediğimizde bizim algılamamız gereken parlamento çoğunluğudur, hükümettir, iktidarın bizzat kendisidir. Biz bunu becerebilir miyiz? Evet, ben bunun becerilebileceğini düşünüyorum. Bakın önümüzdeki günlerde ne olacak onu söyleyeyim. Evet, bir şey var yani kamuoyunda olumsuz bir algı var mı? Var. Şu programda da onları ben birebir görüyorum. Mesela ben kendi adıma çok net şunu söyleyeyim. Ben mesela atanmış bir isim değilim. MYK düzeyinde atandığımı söyleyebilirsiniz. Ama şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde yönetimde olanların tümü seçilmiştir. Bir önceki kongrede. Tıpkı Sayın Özgür Özel'le hareket eden ve istifa eden parti meclis üyeleri gibi. Hepsi gitmiştir. İcra dairesinden belgelerini almışlardır. Parti meclis üyelik belgelerini almışlardır. Burada bir atanma yok. Bu Sayın Kılıçdaroğlu için de geçerli. Sorun şu. Evet, burada bir atanma yok. Ortadaki bir karara yönelik süreç iyi yönetilebilirdi. Mesela ben parçalanmadan bu süreci yönetilebileceğini düşünüyorum. Şimdi demin başlıklar attınız. CHP'de kimse kalmadı mı diye.
1: Nurtuğba Hanım'ın bir sorusu olacak. Onu da alalım.
2: Tespitlerimiz hemen hemen aynı. Biz de en başından beri meseleyi özellikle iki tarafında hani tek topyekun birine hedef almak yerine bu meselenin en başından itibaren sonuçta insanlar iletişilerek yani konuşarak, müzakere ederek ne kadar farklı olsa da yani dünyadaki bütün uç savaşan ülkeler bile bir tek masada müzakere edebiliyor. En başından beri aslında biz bunu önerdik. Hep bunu da söyledik her iki lidere. İşte Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu buttan kararını bir siyasi öc alma ya da bir rövanşa çevirip bu meseleyi uzatmak yerine ki tedbiren bir karar bu. Sayın Özgür Özel'in de sokağa ve kitleleri yine hareketlendirmek ve yine bir mağduriyet siyaset üretmek yerine el birliğiyle bir ortak müzakere, kişisel geçmiş yaralarını ya da işte mağduriyetlerini bırakıp tek çatı altında, tek hedeflerini Cumhuriyet Halk Partisi'nin sürdürülebilir kurumsallığını öncelemelerini arzu ettik. Ben şunu merak ediyorum Necdet Bey, siz bunu Sayın Kılıçdaroğlu'na ya da işte Özgür Özel'e söyleme fırsatınız oldu mu? Ya da bununla ilgili bir müzakere masası girişimleri oldu mu? Ya da buna mesela Önder Sav çok önemli bir isim. Yani az önce söylüyorsunuz ya, katılıyorum. Önder Sav Cumhuriyet Halk Partisi'nin maalesef şimdiye kadar gelen süreçte adının hiç karışılmadığı ya da işte içinin geçmediği bazı iddialarla güne geldi zaman hiçbir zaman açıklama yapmadı. Bugün işte bu meseleyle işte gerekçesiyle beraber belki önemli bir kurumsal hafızadır Cumhuriyet Halk Partisi için istifa ediyor. Yani bu isimler bu müzakerenin içinde olmak istediler mi?
0: Nur Hanım, birincisi ben bu müzakere için kendi adıma da hamleler yaptım. Birçok kişi de bu konuda hamleler yaptı. Yani biz bu noktada bir ortak eğilimi şekillendirmek için gerçekten birçok tarafla görüştük. Yani ben çünkü bugün de bakın, bugün dahil ona inanıyorum. CHP ile kurulan yeni parti arasında ideolojik, politik, fikri hiçbir ayrılık yok. İsim sonradan gelebilir belki bazı şeylerde ama şu anda... Yani Sayın Önder Sav'a o yüzden çağrı yaptım. Buyursun Sayın Önder Sav desin ki önemli, bakın şu fikri ayrılıklar var. Şu politik fark, yani politik farklar var desin. Biz de bunu bu ekranlarda hep beraber
1: dinleyelim. Gökhan Bey'in de bir sorusu olacak.
3: Buyurun. İdeolojik bir fark yok. Yeni partinin de sizin söylemlerinizden başka bir şey söylediğini duymuyoruz. Ben geçen programda aynen bunu sordum. Yeni ne var dedim. Sadece yeni isim.
2: İsim de eski. Eski bir siyasi parti.
3: Yeni yolda.

0: Hadi alıntı. Bülent Bey de oradayken o da hatırlattı, bir daha hatırlatalım. Şunu merak ediyorum. İdeolojik fark yok diyorsunuz, müzakere edilseydi diyorsunuz ama onca il başkanını, il yönetimini, ilçe yönetimini neden feshettiniz? Ne oldu? Yani aynı şeyi savunmadılar mı?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim bakın. O süreç tabii geride kaldı. Şimdi parti yarıldı ama Gökhan Bey çok net şunu ifade edeyim. Ya iş şöyle bir noktaya geldi. CHP gibi kendisini solda, sosyal demokraside, demokraside, demokratlıkta ifade eden, hatta biraz daha genişleten, Sayın Özel de geçen Sayın Kılıçdaroğlu'nun cümlelerini tekrar etti. Sosyalist demokratlar, muhafazakar demokratlar, milliyetçi demokratlar, aslan sosyal demokratlar kavramını kullandı. Şimdi bunu kullanan parti şöyle bir noktaya evrildi. Bazı illerde, ilçelerde Kılıçdaroğlu'nun üzerine çarpı işareti atıldığını gördük. Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili, yani o anlamıyla da siyasi eleştiriden bağımsız bir takım kavramların kullanıldığını gördük. Ya şimdi bir parti hukuku vardır, bir parti işleyişi vardır. Siz eleştirebilirsiniz. O yüzden demin Sayın Uğur Dündar'a siyasi eleştirisini saygıyla karşıladım. Yapabilirsiniz. Ama kardeşim, sonuçta çarpı işaretinin bu coğrafyadaki anlamı bellidir. Siz çarpı işareti attığınızda o hukuksal zeminde bulunamazsınız. Nefret söylemini geliştirdiğinizde o hukuksal zeminde bulunamazsınız. Birincisi bu. İkincisi bu biraz da teşvik edildi. Biraz teşvik edildi. Yani meydanlarda bağırtılan sloganlar çok tesadüfi sloganlar değildir. Kitle psikolojisi bu noktada AKP'ye yönelik, Erdoğan'a yönelik öfkeler de bir biçimde doğrudan Kılıçdaroğlu'na yöneltilerek başka bir şey yapılmaya çalışıldı. Bu süreçten çıkmak kolay olmadı gerçekten bu anlamıyla ve kaçınılmaz bir biçimde bir takım il örgütleri, ki sayısı az değil, 39 il örgütü görevden alındı. Ana gerekçelerden bir tanesi buydu gerçekten ve bu sürecin diğer bir parçası şuydu. Şundan emin olun. Demin aslında Bülent Bey cümle içinde söyledi ama eminim bizi izleyenler de sizler de kerelerce duymuşsunuzdur. Aslında bu tedbir kararından dolayı Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir olağanüstü kurultay yapma şansı yoktu. Bunu Sayın Kılıçdaroğlu da biliyordu, Sayın Özel de biliyordu. Ama siz siyasette gerilimden beslenmeye başladığınız andan itibaren bunu kullanırsınız. Yani mevcut hukuk bunu söylüyor. Bunu reddetmek bir şey ifade etmiyor. Ben de demin bakın başından itibaren mutlak mutlanla da ilgili siyasi bir değerlendirme yaptım. Belediye operasyonlarla da ilgili bir siyasi değerlendirme yaptım ama ortadaki sonuca ortak bir çözüm üretmeniz gerekiyordu. Bu çözüm aslında diyalog heyetleri arasındaki diyalog heyetleri oluştu. Hukukçular arasında da çeşitli görüşmeler yapıldı. Başarılamadı. Bu başarılamama ben kendi adıma net söyleyeyim. Bunda ben dahil payı olan, yani bu sürecin önünde olan tüm insanların payı vardır. Ama payı düşüktür, yüksektir. Bu başka bir tartışma.
2: Çünkü Necdet Bey, şimdi siyaset, bir şey söyleyeyim. Olan oldu. Parti ayrıştı. Seçime gidiyoruz.
1: Evet.
2: Bu işin CHP içindeki kesim olarak soruyorum. Nasıl toparlayacaksınız? Ve seçime Kemal Bey'le mi gideceksiniz? Kemal Kılıçdaroğlu'yla mı gideceksiniz genel seçimde? Evet. Mesele bu.
1: Bu önemli bir soru. Bakın iki önemli tartışma vardı. Bu tartışmalardan biri devre dışı kaldı. Kurultay, olağanüstü kurultay yapılabilir mi? Şu anda Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde ki bu Merkez Yürütme Kurulu kararıydı. Eylül'den itibaren olağan kurultay süreci başlatacağız diye açıklama yaptı ve süre de verdi. 4-5 ayda bu işi bitiririz.
2: Peki.
1: Bu henüz daha Özgür Beyler ayrılmadan. Bu sürecin ben... doğru yönetildiğinde demin saydığınız isimler var mesela, değerli isimler onlar. Profesör Hurşit Güneş gibi, Oğuz Kağan Salıcı gibi, efendim işte diğer birçok ismi burada saymak mümkün. Mesela dün kamuoyuna CHP'den istifa ediyorum diye 264 milletvekilinin açıklaması vardı. Bugün ya da yarın kamuoyunda başka bir şey göreceğiz. 300'e yakın Cumhuriyet Halk Partisi eski milletvekili de CHP'de kalıyoruz. Çünkü biz CHP'nin kurumsal yapısına, CHP'nin kurucu iradeyi temsil, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmasına sahip çıkıyoruz değil mi? Açıklama yapacaklar. İçlerinde Necati Yılmaz var, Ali Özgündüz var, Ali Şeker var, Gaye Usluyar var. Yani kamuoyunda bu isimleri yarın göreceğiz. Sorun isimleri yarıştırma sorunu değil. Sorun burada seçime giderken, yani Gürkan Bey'in söylediği önemli bir soru. Diğer soru, Kemal Bey devam edecek mi sorusu. Bu önemli bir soru.
2: Bunu belirleyici
1: CHP
2: soru.
1: CHP halen demokratik
2: bir önemli değil, belirleyici soru.
1: Belirleyici sorular.
2: Kemal Bey'in başında bulunduğu bir genel merkezde seçime gitmeyi göze alabilecek misiniz mesela?

0: Şimdi şu
1: Ya da
0: anda
1: bir ek
0: Kemal
1: daha
0: Bey,
1: yapalım
0: normal
1: mı?
0: ben
1: Müsaadenizle.
0: bu yapıyla benim
1: Yani
0: beklentim şu,
1: Kemal Kılıçdaroğlu bir
0: benim
1: önceki
0: beklentim
1: seçimi
0: ve
1: kaybetti.
0: gördüğüm
1: Yeniden ben seçime gireceğim diye ısrar eder mi bilmiyorum. Israr ettiği takdirde kimden destek alacak? Altılı Masa gerçeği karşınızda duruyor.
0: Gökhan Bey,
1: Altılı Masa
0: Kemal Bey'in
1: patır
0: böyle...
1: patır dökülürken çok özür dilerim Necdet Bey. Mesela siz
0: Tabii, dinliyorum.
1: Özgür Özel, hani Mansur Yavaş'tan da söz ediliyor ama Mansur Yavaş'ın CHP'den ya da yeni partiden gelecek teklife ve bu konudaki ciddiyete bakacağını hep öngörüyorum ben. Yani siyasi kariyerini buna göre belirleyecek, net bir şey olduğunda harekete geçecek diye bakıyorum. Velev ki Özgür Özel, hani az evvel söylediniz, ideolojik olarak ortada bir şey yok, söylem farkı yok. Yani yeni partinin, onun başında da Özgür Özel var ve anketlerde de daha önde gidiyor. Desteklemez misiniz?
2: Buyurun.
0: Şimdi söylediğiniz, bakın söylediğiniz önemli ve doğru. Gürkan Bey'in sorusuyla bütünleştirerek söyleyeyim. Şu anki kamuoyu yoklamalarında doğru. Yani Özgür Bey'in olası bir seçimde, bu pazar seçim olsa sorusuna yeni partinin önde olduğunu görüyoruz. Bu henüz daha, bakın orta yerde seçim yok. Yani en iyi olasılık seçimin Kasım 2027'de yapılacağını gösteriyor. Ya da Nisan 2028'de yapılacağını gösteriyor. Bizim yapacağımız şeyleri söyleyeyim. Bir, Eylül ile birlikte kurultay sürecini başlatıyoruz. Temmuz'un sonuna geldik. Bir aylık bir süre var. Bu sürede ne yapacağız? Bu sürede söyleyeyim. 81 il başkanı önümüzdeki günlerde kameraların karşısına geçecek. İstanbul'dan Hakkari'ye, Kars'tan İzmir'e kadar 81 il başkanı kameraların karşısına geçecek. Ve biz önümüzdeki günlerde bir siyasi yol haritası yayınlayacağız. Bu siyasi yol haritası kuşkusuz gelişen koşullara, özellikle bölgedeki gelişmelere de vurgu yapacak ama esas itibariyle 2000 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy birliğiyle yayınladığı ikinci yüzyıla çağrı beyannamesinin yeni bir şey olacak, manifesto olacak ve Türkiye'nin temel sorunlarına değinen, bizim bir biçimde siyasi söylemlerimizi ifade eden bir şey olacak. Üçüncüsü, biz dikkatli bir dil kullanmaya çalışıyoruz, buna devam ediyoruz. Niye? Demin söylendi. Bakın Türkiye'de mevcut Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kaçınılmaz bir biçimde 50 artı 1'i zorunlu kılıyor. 50 artı 1'in olduğu yerde biz, işte Cumhurbaşkanlığı için Mansur Bey'in, Sayın Mansur Yavaş'ın ismi sıklıkla geçiyor. Bizim de ekipte de Mansur Yavaş'a ben bugüne kadar bir tek itiraz görmedim. Olası bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Yarın olası bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde örnek vermesi olması açısından söylüyorum. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olduğunda sizin siyasi parti tercihiniz ne olursa olsun, eğer 50 artı bile alamazsanız, biz bunu 2023'te yaşadık, 2018'de yaşadık, 2014'te yaşadık. Siz 50 artı bile alamadığınız sürece bu seçimi kazanamazsınız. Bu ne anlama geliyor? CHP ile yeni parti seçmeninin de sandıkta aynı oyu kullanacağı anlamına geliyor. Bu kaçınılmazdır. Siz seçmeni düşmanlaştırırsanız, kendi seçmeninizi düşmanlaştırırsanız, birbirine rakip olarak gösterirseniz, en büyük tehlike şudur: sandığa gitmeme tehlikesidir. Bu kime yarar? Bu iktidara yarar. Bu kime yarar? İktidar blokunun o günkü Cumhurbaşkanlığı adaylığına yarar. Bu nedenle biz bugün, dün de bugün de şu ısrardayız. Bizim ki şimdi bakın yine ekrana taşıdınız, Hurşit Güneş'i ve Oğuz Kansalıcı, eleştirileri var mı? Var. Bakın CHP halen böyle bir parti. Eleştirileri var mı? Var. Ama bir şey söylüyorlar. Tıpkı benim de söylediğim gibi, asıl olan CHP'de kalıp mücadele etmektir. CHP büyük bir parti, kurumsal bir parti, kuşkusuz
2: Peki.
0: CHP 1920 koşullarına göre şekillenecek bir parti değildir bugün itibariyle. Kendisini yeni söylemlerle buluşturmalıdır. Ama temel şey, kurultay sürecinde göreceğiz. Olması gereken şudur: Cumhuriyet Halk Partisi siyaset yenileniyor. Türkiye'de yenilenmiyor aslında, bölgede yeniliyor. Her yerde yeni bir dünyadan bahsediliyor, yeni bir siyasetten bahsediliyor. Yeni siyaset kaçınılmaz bir biçimde yeni yüzleri, yeni bir nesli de kaçınılmaz kılıyor.
2: Tam bu yeni siyasetle
0: Sayın
2: ilgili bir
0: Kemal
2: soruyla
0: Kılıçdaroğlu,
2: döneceğim. Buyurun.
0: Ben burada
2: Şöyle,
0: kardeşim kalıcı
2: buyurun,
0: olarak geldim
2: buyurun.
0: Diye bir yaklaşımı yok.
2: Peki. Şimdi şöyle, arkadaşlarımdan önce 9 nolu grafiği rica ediyorum. Kalan süremiz yaklaşık 17-18 dakika. Şimdi Gelecek Partisi kendini feshetti. Türkiye'de köklü bir zihniyet ve sistem değişimine ihtiyaç var. Mevcut siyasi düzen kutuplaşmayı, liyakatsizliği ve otoriterleşmeyi arttırıyor. Bu yüzden Gelecek Partisi mevcut parti siyasetinden çekilme kararı aldığını açıklıyorum.

0: dedi Ahmet Davutoğlu. Bu karar bir teslimiyet ya da siyaseti bırakma değil, kirlenmiş siyasi anlayışa karşı ahlaki bir mesafe koyma ve yeni bir başlangıç çağrısı dedi. Şimdi bir de arkadaşlar, altılı masanın o akıllarda kalan fotoğraflarından, görsellerinden birini getirirlerse, hazırda ellerinde mutlaka ki vardır. Bir altılı masayı bir görelim, hatırlayalım arkadaşlar. Evet, geliyor, geldi. Şimdi bu masada Sayın Karamollaoğlu yok. Siyaseti bıraktı. Sayın Akşener yok. Siyaseti bıraktı. Artık Sayın Davutoğlu da yok diyebilir miyiz? Diyebiliriz sanırım bu açıklamadan sonra. Kemal Bey var ama bir kılıç, yani şeyden sonra, bir kongreden, kurultaydan sonra bırakır mı, devreder mi sorusunu daha Gürkan Zengin yeni sordu. Sayın Babacan'la Gültekin Uysal kaldılar. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ne olacak? Yeni parti o adayı mı çıkartır? Mansur Yavaş'la böyle mi olur? Tartışmaları sürerken Cumhur İttifakı diyeyim, ekstra hiçbir performans sergilemeden, sadece 2023 yılında seçim kazanmış olmanın bakiyesiyle hiçbir şey yapmadan aslında şu karşısında bir önceki seçimdeki ittifakın dağıldığını görüyor ve izliyor. Ne diyorsun Turgay Yerlikaya? Bu muhalefetin dağılma fotoğrafı mıdır? Yoksa bir önceki dönemde başarısız olmuş bir projenin yerine önümüzdeki seçime daha güçlü çıkacak yeni bir muhalefet dizaynının öncesi midir? Bu bir dağılma mıdır? Yoksa çok daha güçlü bir modelin geleceğinin işareti midir? Ne dersin?
1: Ya bu bir projeksiyondu. Yani Cumhur İttifakı karşısında ona muhalefet eden bütün iktidar, bütün muhalefeti, bütün aktörleri konsolide etme ve bir masa etrafında toparlama. Bu strateji açısından bence yani kritik ve öngörülebilirlik açısından başarılı bir hamleydi. Ama karşılarında yani Cumhur İttifakı, özellikle AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın varlığı, o hakim parti geleneği, kesintisiz iktidar olma pozisyonu, ki 2023-14 Mayıs seçimleri öncesindeki ekonomi meselesinin seçmen davranışındaki belirleyiciliğini bu ekranda çok konuştuk. Ama ben o dönemde de yine aynı argümanı savunuyordum. Mutlak belirleyici değil, çünkü yani Erdoğan iktidarı, AK Parti iktidarı sadece 2020 ve sonrasındaki ekonomik kırılganlıklarla ya da siyasi bir takım eleştirilerle mukayyet değil. 2002'den bu yana yaptıklarıyla değerlendirilir. Dolayısıyla o performans daha geniş bir evrende, daha geniş bir düzlemde değerlendirildiği için altılı masa kendi içerisinde çok başarılı bir oy oranı almasına rağmen iktidara alternatif olamadı. Dolayısıyla o masadan arda kalanların siyaseten yaptıkları, siyaseten temsil ettikleri yer itibariyle ya da kapladıkları yer itibariyle Türkiye siyasetinde ne anlama geldikleri, ne tür karşılıklılıkları oldukları üzerine çok tartışma yapıldı. Hatta bu masa içerisindeki bazı siyasi partilerin Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden meclise giriyor olmaları, sonra farklı bir pozisyonla, farklı bir yapıyla kendi partileri ve Yeni Yol'la siyasete devam etmeleri eleştirilmişti. Hatta o listelerde çok ciddi bir yekün oluşturmaları Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içerisinde tartışılan bir konuydu.
0: Ama bunlar geride kaldı.
1: Geride kaldı.
0: İncelliğini korumuyor.
1: Tabii yani Karamollaoğlu'nun gidişi, Sayın Davutoğlu'nun siyasetten ayrılıyor olması, onların ki bunu daha geniş, belki Davutoğlu'nu gelecek ve Deva ile birlikte düşündüğümüzde, onlar AK Parti'den ayrılırken iddiaları AK Parti'nin iktidarına karşı bir eleştiri ve alternatif olabilme iddiasıydı. Bu iddiaların da seçmen düzeyinde karşılık bulmadığını gördük. Yani hem muhafazakarlık üzerinden AK Parti'den çıkanlar, hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütlediği muhalefet o dönem konsolide olabildi. Bu büyük başarıydı, konsolide olma anlamında. Ama sonraki süreçte bu muhalefeti bir araya getirebilecek bir aksiyon yeni parti tarafından ya da diğer muhalif partiler tarafından üretilebilir mi? Bu çok zor. Niye çok zor? Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin butlan süreci, işte bu yerel yönetimlerle ilgili yolsuzluk operasyonları meselesi, buna mesela muhalefetin kategorik olarak bir tutumu yok. Şunu kastediyorum. Hepsi bunların siyaset mühendisliği olduğuna dair bir iddia, bir argüman üzerinden ilerlemiyor. Zaman zaman mesela DEM bazı açıklamalar yapıyor ama böyle canhıraş bir biçimde savunmuyor. Ya da Yeni Yol grubundaki siyasiler, partiler, aktörler bu süreci Cumhuriyet Halk Partisi lehine ya da Yeni Yol lehine, yeni parti lehine mutlak bir biçimde sahiplenmiyor. Biraz İyi Parti çok böyle ön plana çıktı. Onların da siyaseten motivasyonu anlaşılabilir. Hiç kuşkusuz yeni

0: Parti lokomotif olarak iktidara karşı kendi programlarında olan bir ibare Türkiye İttifakı'nı oluşturmaya çalışacaktır. Ama bu 14 Mayıs 2023 öncesindeki gibi kolay olmayacak. Bunu yine bugünkü yazıda
1: Süre
0: yazdım.
1: daraldığı için son cümleyi alacağım.
0: Son
1: Şunu,
0: iki
1: bu
0: cümle.
1: dağılmanın fotoğrafı mı sizin açınızdan yoksa yeni bir başlangıcı
0: Çoktan
1: mı?
0: dağılmıştı çünkü iddiaları kalmadı ama yeni yol şunu yapamaz. İki tane şeyden mahrum onu söyleyeyim.
1: Yeni yol mu yeni parti mi?
0: Yeni parti pardon.
1: Çünkü Bülent Bey'in oradaki
2: bir, acaba
1: uyarısını.
2: birleşirler mi yeni yolda?
0: Kılıçdaroğlu o masayı toparlarken bazı siyasi imkanlara sahipti. Parlamentoda temsil olası bakanlıklar ve diğer bürokratik mekanizmalar tanzim edilmişti, tahsis edilmişti bazı aktörlere, bazı partilere. Bu bir siyasi ikbal açısından önemlidir konsolidasyonda. Yeni partinin böyle bir imkanı yok kapasite açısından. Onun için Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında
1: dağılmış
0: şansları
1: bir muhalefet
0: çok daha
1: fotoğrafı
0: hani,
1: var.
0: Zor.
1: Peki Gökhan Bey, herkesin
3: görüşü var.
1: Bülent Bey'e geçeceğim.
3: Hem de katkıda bulunayım.
1: Bülent Bey size döneceğim. Necdet Bey yaptığımızı şimdi size
4: demişti ya. Yani evet. Yeni partiyle yeni yolu bir karıştırdık. Aslında hepsini biz olası bir seçimde yan yana görmek durumundayız.
1: Bu kaçınılmaz mı?
0: Öyle demedi Bülent Bey ama.
4: Hayır, ben o şekilde algılıyorum. Neden? Hayır, siz yeni yolda yeni partiyi isim olarak karıştırdık diyoruz ya. Aslında yeni partide, yeni yolda bir şekilde bir arada olacak.
2: Kadersel altı... bir ortaklık mı olacak o zaman?
4: Yani ama yeni, şöyle, yeni
0: ben,
4: üzerinde
0: benim argümanım onların bir araya gelme ihtimallerinin artık daha zor olduğu. Hem kapasite, imkan, dağıtım anlamında
4: tabii.
0: hem de ideolojik anlamda. Mesela Bülent Bey dedi ki eşitleniyoruz anlamına gelmez. Farklı
4: Hayır,
0: arayışlar olabilir.
4: Ben buna
0: olabilir.
4: Bir de şu ekiyi yapacağım. Hocam. Yeniden Refah Partisi de var. Hep bir yeniden gidiyoruz ama
0: anladım.
4: Aslında
0: yani
4: ortada yeni bir şey yok. Ben sadece kinaye yapmaya çalışmışım.
0: Tamam,
4: yani
0: orada
4: aslında fikrinizi destekliyorum
0: doğru.
4: ama yeniden refah, yeni yol, yeni parti. Olası bir seçim düşünelim. Az evvel Bülent Bey de ifade etti. Seçimde ne olacak? 50 artı 1.
1: Ya mesela bu, yıllardır ekranlarda...
4: Yani artık seçim
1: bir şey
4: sistemi değişti.
1: Şimdi biz hep eldeki veriler üzerinden konuşuyoruz.
4: Evet.
1: Yani şu anki şartlar... Mesela siz yıllardır ekranlarda, özellikle size soruyorum. Yıllardır ekranlardasınız. Haber bültenleri, gece bültenleri sundunuz. Fotoğraflar, görseller sizin için anlamlıdır gündeme taşımak.
4: Tabii ki.
1: Örneğin Bülent Bey cevap verecektir daha sonra ama D8'in değil mi 29. yıl dönümünde Saadet Partisi Çırağan Sarayı'nda bir toplantı yaptı. Cumhurbaşkanı, eski Cumhurbaşkanı, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bir konuşma yaptı. Sonra Çırağan'ın balkonunda bir fotoğraf verdiler. Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Yeniden Refah Partisi, işte Saadet Partisi'nin temsilcisi ve Abdullah Gül. Mesela bir haberci olarak o akşam yayın yapıyorsanız o fotoğrafı koyup üstüne konuşur musunuz? Bundan
4: Elbette
1: bir siyasi yapıyoruz. Mesaj çıkartır mısınız?
4: Yani ben Abdullah Gül'ü acaba Cumhurbaşkanı adaylığı için ısındırdılar. Biraz daha kaynatacaklar. Yeni yolu da dahil edip hatta yeni partiyi de ikna ederler mi diye sorarım.
1: Yani bir anda biz tarihin bir anında bir tarafında Abdullah Gül'ün, bir tarafında Mansur Yavaş'ın, öbür tarafında belki demin kendi adayının olduğu başka bir fotoğraf çıkarsa bütün kartlar değişmiş olmaz mı?
4: Kartlar değişir ama olasılıklar üzerinden konuşuyoruz. Türkiye'de iktidar olmak hayaliyle yanıp tutuşan muhalefet bir araya gelmeden iktidara karşı seçim kazanabilir mi? Bu gerçeği siyaseti koşturanlar, biz gazeteciyiz. Koşturanlara haber yapıyoruz, olup biteni anlatıyoruz. Siyasetin içinde olanlar, bu iddiayı taşıyanlar eğer buna vakıf değillerse vatandaşa neyi izah edecekler, neyin umudunu verecekler? Bugün 36.920 lira olmuş. Yani Türk İş'in açıkladığı açlık sınırı. Ya ben muhalefetten bunu konuşmasını beklerim. Buna çözüm önerisi getirmesini beklerim. Ya Abdullah Gül, ya Sayın Erbakan, ya Özgür Özel. İsimler üzerinde konuşuyoruz. Tamam da ne yapacaksın kardeşim? Diyenimiz yok. Yeni ne var? Bunu diyen yok.
1: Bu söylediğiniz de Turgay Bey'in söylediği gibi muhalefetin dağılmışlığının fotoğrafının bir başka yüzü olarak söylüyorsunuz.
4: Aynen.
1: Peki Bülent Bey, ne diyorsunuz? Yani Sayın Davutoğlu'nun açıklamaları evet. ve Gelecek Partisi'nin de kendini feshetmesiyle birlikte yani yeni yol grubuyla yeni partinin belki karışmayacağı bir yere gidebiliriz. Yeni yol dağılabilir grup olarak. Doğru mu?
3: Şöyle yani bu Eren Bey, bugün geçmişe dönüp yani 2023 seçimini kaybetti diye altılı masayı işte bir felaket gibi ya da itibarsızlaştırmak kolay, çok kolaycılık bir şey. Altılı masa olduğu için Sayın Erdoğan EYT yasasını çıkarmak zorunda kaldı. altılı masa olduğu için

için Sayın Erdoğan memura, seyyanan 8 bin zam söz verdi. Altılı masa olduğu için seçime 1-2 ay kala Sayın Erdoğan TOKİ'den 500 TL yatıran herkese ev vaat etti, 10 milyon kişi başvurdu. Ve altılı masa olduğu için ilk kez cep telefonu ve bilgisayar alan gençlere ÖTV imkanı getirdi.

0: Partisi hale gelip paramparça olmuş olsaydı 2024 belediye seçimlerinde birinci olan Cumhuriyet Halk Partisi'ni AK Parti'nin elindeki Kütahya'dan tutun da Afyon'a, Adıyaman'a varıncaya kadar, Kastamonu'ya varıncaya kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiç kazanamadığı yerlerdeki belediye seçimlerini kazanmayı nereye koyacağız? Yani dolayısıyla altılı masa siyasete gerçekten yani uzun yıllar üzerinde akademik olarak da konuşulacak, kutuplaşan, kamplaşan Türkiye siyasetinde çok önemli bir siyasal çıkıştı yani. Dolayısıyla onu bir kenara bırakarak söyleyeyim. Sayın Temel Karamollaoğlu o altılı masa sürecinde Türkiye'nin bu siyasal ittifakının en önemli aktörlerinden biriydi. Seçimi kaybettiğimiz için değil. Sayın Temel Karamollaoğlu'nun hem yaşı hem de sağlık sorunları sebebiyle ancak bir yıl sürdürebildi seçimden sonra. 2024'ün Ekim'inde, Kasım'ında bıraktı. Sayın Davutoğlu siyasetten çekilmedi. Partili siyaseti bir kenara bıraktı. Çünkü partili siyasetin kendine göre zorlukları var. Önümüzdeki günlerde de biz Sayın Davutoğlu'nun Türkiye siyasetine dair böyle kenara çekilmiş bir isim olarak değil, aktif mücadelesini yaptığını hep beraber göreceğiz. Yani biz de bu Sayın Davutoğlu'nu uzun yıllardır takip eden, 3 ile yakındır da birlikte siyasal mücadele yaptığımız için yapısını biliyoruz. Yani Sayın Davutoğlu bunları bir sorumluluk olarak görür.
1: Başka bir
0: Dolayısıyla
1: siyasi
0: partiyi
1: parti mi?
0: kapatıp köşesine çekilecek bir isim değil. Yani Türkiye siyasetinde etkin olmak için partili siyaset her zaman şart değildir. Kendisi ayrı bir parti kurmaz ama Türkiye siyasetinde şu an işte Sayın Abdullah Gül'den bahsettiniz. 2014'ten beri partisi var mı? Ama her siyasi tartışmanın göbeğinde olan bir isim. Sayın Davutoğlu da bu memlekete önemli hizmetler yapmış ve her siyasi tartışmada ya da ismi anıldığında mutlaka acaba ne diyor diye insanların merak edeceği önemli bir siyasi aktör. Sayın Meral Akşener'in partisi devam ediyor. Yani dolayısıyla burada hani altılı masayı oluşturan aktörler dağıldı gitti demek haksızlık olur.
2: Peki
0: Diyorum
2: şunu
0: ya, bir yıl
2: sorayım.
0: sonra
2: Hakikaten
0: belediye
2: D8'le ilgili Çırağan'da
0: Cumhuriyet
2: yaptığınız
0: Halk Partisi'ni
2: toplantıda
0: kaybedip elindeki belediyeleri kaybediyor
2: Bülent
0: olması
2: Bey,
0: lazımdı. Bırakın elindeki belediyeleri kaybetmeyi, yeni belediyeler kazandı
2: Bülent
0: yani.
2: Bey, D8'le ilgili 29. yılıyla ilgili yapılan toplantıda çıkan o fotoğrafın bir siyasi mesajı var mı Türkiye siyasetinin geleceğine dair?
0: Şöyle yani bir kere yani D8 bizim geleneksel olarak yaptığımız bir program. Yani biz oradan bir siyasi mesaj vermek için yapmadık. Dönemin bakanlarından bir tanesidir Sayın Abdullah Gül. Hemen hemen her yıl ki programımıza mutlaka davet edilir. Yani bu manada hani bir siyasi fotoğraf vermek istemedik ama şunu ya, elbette yani Sayın Abdullah Gül olsun, Sayın Fatih Erbakan, Sayın Davutoğlu, Sayın Babacan, Sayın Mahmut Er, bunların hepsi nihayetinde benzer siyasi kaygıları taşıyan ve Türkiye için hedefleri, idealleri olan kişiler. Bunların bu dağınık siyasi tabloda Türkiye'nin daha iyi bir yere gitmesi için belli bazı düşünceler etrafında bir araya gelmelerinden daha doğal bir şey olamaz. İllaki bir parti çatısı altında bir araya gelmelerine de gerek yok. Nihayetinde zaman zaman bunlara akıl danışırız, fikir danışırız, görüşlerine müracaat ederiz. Ama Türkiye'de bizim Yeni Yol grubu olarak yapmak istediğimiz şey şu. Biz Yeni Yol'da Türk bu gidişata yani özellikle adalet sistemindeki tıkanıklığa, Türkiye'nin devletin kurumsal yapısının çökertilmesine, devlet aklının artık ortadan kaldırılmasına, bir kurumsal olarak devleti yönetmekten öte bürokrasinin yeniden siyaset kurumunu esir aldığı bir sisteme itiraz eden herkesi bir araya getirerek birlikte mücadele etmeyi savunuyoruz. Yani bunu Sayın Erdoğan DSP'den tutun da Hüdapar'a, MHP'den tutun da başka partiye kadar bir araya, Büyük Birlik Partisi'ne kadar bir araya getirince bu normal oluyor da bizlerin için yapınca anormal olarak görülebiliyor. Çünkü Türkiye'nin temel problemlerinden bir tanesi en azından %100 olmasa da siyaseten birbirine yakın fikri temsil eden partilerin bu dağınık siyasi tabloyu ortadan kaldırması lazım. Bugün Türkiye'de 190 parti var. 41 tane seçime girme yeterli olan bir parti var. Sayın Davutoğlu yani parti kurduğundan bu yana Türkiye siyasetinde konuşulan bir aktördü. Yani 190 partiden bir parti kurmadı. Parti feshettiği güne kadar kameraların, medyanın ve herkesin takip ettiği ve acaba ne diyecek diye merak ettiği bir aktördü. Dolayısıyla Sayın Davutoğlu öyle sıradan bir parti kurmadı. Parti kurduğu ilk günden itibaren Türkiye siyasetinde konuşulan bir siyasi aktördü. Bugün gelinen noktada da ben şuna net bir şekilde eminim. Sayın Davutoğlu'nu yakından tanıma imkanı bulmuş biri olarak söylüyorum. Sayın Davutoğlu memleket meseleleri, devlet meselesi, millet meselesi olduğu zaman ben artık evime çekileyim, kitap yazayım, kitap okuyayım demez. Kitap

0: yazarken bile memleketin meseleleriyle ilgili kitaplar yazar yani. Dolayısıyla Sayın Davutoğlu partili siyasete bir müddet ara veriyor olsa bile Türkiye'nin bütün kritik meselelerinde mutlaka kamuoyunu
1: Peki.
0: üzerine düşen vazifeyle aydınlatmaya, yol göstermeye bence devam edecektir. Dolayısıyla altılı masayı bir yıkım olarak göstermek bir tabiri caizse benim kanaatime göre doğru bir algı değil. Çünkü eğer bir yıkım olmuş olsa bir sene sonraki belediye seçimlerinde AK Parti'nin belediyelerini muhafaza edip başka partileri kazanması gerekirken bir seçim yenilgisine dönüştü AK Parti için.
1: Peki.
0: Saydığım gerekçelerle Sayın Erdoğan altılı masanın kazanacağından endişe ettiği için hayatının en büyük ekonomik adımlarını attı. Hayatıma mal olsa bile EYT'yi yapmam dedi. Getirdi EYT'yi. Bunu hep beraber hatırlamak durumundayız diye düşünüyorum.
1: Peki, süre çok çok azaldı. Gürkan Zengin'in ve Nur Tuba Aktay'ın da final cümleleriyle konuyu bağlayacağız. Ve çok kısa kısa alalım.
2: Futbol ve Almanlar için söylenen laf var. Bilirsiniz, futbol 11 kişiyle oynanan ama sonuçta hep Almanların kazandığı bir oyundur diye. Türkiye siyaseti son 20-25 yıldır işte üçlü, beşli, altılı masaların kurulduğu, muhalefetin böyle dönüp dolaştığı ama sonuçta Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazandığı bir sahne resmi veriyor. Bu dönemde öyle mi olur? Almanya dünya şampiyonu da olamadı, Avrupa şampiyonu da olamadı bu sefer. Böyle bir resim var. Muhalefet için yani şöyle önümüzde bir 1,5 yıl falan var. Bu dağınık muhalefet için yeni partisiyle işte başında genel başkan olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu CHP'siyle dağınık işte Davutoğlu çekiliyor ama Bülent Bey'e katılıyorum. Öyle parti siyasetini bırakır, öteki işi bırakmaz ama bu dağınık bir muhalefet olduğu gerçeğini ortadan kaldırmıyor. Bir 1,5 yıl içinde toparlanır, hani akıllarını başlarına almazlarsa Türkiye'nin beklediği, sokağın beklediği, toplumun beklediği bir dili, üslubu ve politikaları ve gerçek sol politikaları bakın, bölüşümcü politikaları, adalet merkezli politikaları, hak, hukuk, adalet merkezli bir siyaseti koyamazlarsa Erdoğan burada bir seçim daha kazanır. Bu tedbiri almak zorundalar. Belediye seçimlerini kazanmak, Bülent Bey'e katılmadığım şey o söyledikleri için de, belediye seçimlerini kazanmak bir şey değildir. Devlet genel seçimleri kazanmaktır. Kaybettiğiniz seçimler olur. Hiç kazanamadığınız seçimler olur AK Partili yıllarda. Belediye seçimlerini kazanmak kolay. Kazanılıyor. Millet zaten AK Parti'yi cezalandırdığı alan olarak görüyor mahalli seçimleri. Devleti ama alıp sizlere vermiyor. Sorun o. Onu alabilmeniz lazım.
1: Peki. Belediyeleri veriyor, devleti vermiyor seçmen dedi Gürkan Zengin. Böyle bir dakika içinde sizden de bir final.
3: Ya tabii yani Cumhur İttifakı ve Altılı Masa'yı aslında kuruluş bir kere başlangıçlar ikisinde. Bir kere Cumhur İttifakı'nın mayası çok bambaşka. Tamamen her iki liderin de hain FETÖ girişimi sonrası tamamen gelecek siyasi ikballerinden çok daha öte. Daha milli güvenlik perspektifinde kurulmuş ve her iki liderin özellikle altını çiziyorum lider merkezli güçlü bir siyasi ittifak olmuştur. Seçim ittifakı. Elbette altılı masanın da bir taraftan baktığınızda o kurumsal dengeyi kendilerince farklı çoğulcu demokrasi olan işte biz o dönemde konuştuk. Hatta Sayın Bahçeli beş benzemez, altı benzemez, birbirine benzemez bu yapının bir araya gelişindeki ana faktörü derlediğimizde parlamenter sisteme dönüşünü ve işte iktidarın karşısında bir muhalefet, başka bir politikası maalesef o dönemde göremedik. Belki o dönem her masanın etrafındaki her lider kendi içlerinde...
0: 200 sayfa metni vardı, anayasa teklifi adı çok vardı.
3: Kendi yani. İçlerindeki...
0: Gazeteciler takip etmiş olmanız lazım.
3: Çok konuştunuz, ben bitireyim bir dakika.
1: Hayır, zaten
3: kaldı.
1: Süremiz yok.
3: Sürem yok zaten.
1: Evet,
3: bir, yani da. Dolayısıyla o liderlerin kendi aralarındaki çekişme... Ve maalesef seçmenin gittiği zaman sandığa ne diyecek? İstikrara ve hızlı karar alan mekanizmalar. Çünkü Türkiye'nin jeopolitik gerçekliği var. Bu ülkenin öncelikleri, gerçeklikleri var. Ama Cumhur İttifakı'nın da elinde belki şöyle bir handikap var. Güvenlik ve beka söylemlerini öncelendirirken ekonomi politikalarını ve toplumsal refahı da ikinci plana atması gerekiyor.
1: Bir cümleyle şuna katılıyor musunuz? Gürkan Zengin dedi ki seçmen yerel yönetimleri veriyor ama devleti vermiyor. Yaşadığı asıl sorun bu dedi muhalefet.
3: Çünkü açısından. Yerelde aslında yayının başında konuştuk ya yereldeki ana seçmen gördük bu geçtiğimiz MHP'nin aday gösterilmeyen adayları çoğu peki. CHP'den aday gösterildi. Demek ki aday daha önemli.
1: Peki bundan sonra yerelde. Ne olacak Türkiye siyasetinde? Her gün yeni bir gelişme var. O gelişmeleri de gündemimize katarak tartışmaya devam edeceğiz. Gelecek programlarda. Ben Doçent Doktor Turgay Erkaya teşekkür ediyorum. Nur Tuba Aktaş. Teşekkür ediyorum.
3: Biz teşekkür ederiz.
1: Gürkan Taşkın, teşekkür ediyorum. Gürkan Zengin, teşekkür ediyorum. Avukat Bülent Kaya, teşekkür ediyorum. Necdet Saraç, teşekkür ediyorum. Tüm konuklarıma teşekkür ettim. Kısa bir aranın ardından da size teşekkür edeceğim.

0: Akın sunumuyla devam edecek.
1: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
0: Bankın sunumuyla devam ediyor.
2: Sizlere izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tüm ekip arkadaşlarıma, çalışma arkadaşlarıma, emekli için teşekkür ediyorum. Bir başka gerçek filmde görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Merhaba, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Haber bülteniyle yeniden sizlerleyiz. Balıkesir'in Gömeç ve Ayvalık ilçelerinde çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor. Gömeç'te çarşamba başlayan yangın bir gün sonra Ayvalık'a sıçradı. Rüzgarın etkisiyle alevler akşam saatlerinde şiddetlendi. Yangından etkilenen 5 yaralı Ayvalık Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Bölgede 3 mahalle tedbir amaçlı tahliye edilirken yüzlerce küçük ve büyükbaş hayvan güvenli alana taşındı. Bölgeyi ziyaret eden Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Gömeç ve Ayvalık'taki 7 mahalle kırsalında yangının sürdüğünü, ilk belirlemelere göre 1250 hektar alanın etkilendiğini açıkladı. Alevlere müdahale ise sürüyor. Aydın'ın Çine ilçesindeki orman yangını akşam saatlerinde rüzgarın da etkisiyle alevlendi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Kavşıt mahallesinde saat 15 sıralarında bilinmeyen nedenle çıkan yangına ihbar üzerine itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre 5 ev hasar gördü, 30 ev ise tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangının enerjisi bir süre sonra düşse de akşam saatlerinde etkili olan rüzgar nedeniyle alevler yine şiddetlendi. Yangın Mutaflar Mahallesi'ne ulaşırken alevler nedeniyle Mutaflar'ın yanı sıra Kavşıt, Dutlu Oluk ve Tatar Memişler mahallelerinde hayvanlar tahliye edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Aydın'ın Çine ilçesinde orman yangınlarıyla mücadele sürerken Vali Osman Varol da son duruma dair bilgi verdi. Varol, karadan müdahalenin sürdüğünü, havadan müdahalenin ise hava aydınlandığı an yeniden başlayacağını açıkladı.
1: Arkadaşlarımız, tüm kurum ve kuruluşlardan arkadaşlarımız büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyorlar. Yaklaşık 500 kişi şu an bütün yangın alanında yangını öncelikle kontrol altına almaya, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamaya gayret ediyor. Şu an için tabii özellikle gün boyu esen yoğun rüzgarın etkisiyle yangının alanı genişledi. Ama şu an hem rüzgarın azalması hem de arkadaşlarımızın sahada aldığı tedbirlerle belirli noktalardaki yoğunluklar dışında daha sakinleşmiş görünüyor. Özellikle dediğim gibi 500'e yakın personel, 5 helikopter, 3 tane uçakla özellikle öğleden sonra müdahale edildi. Sahada büyük bir mücadele var, canhıraş bir mücadele var. Mevlam böyle sıkıntılar, afetler göstermesin ama devletimiz bütün güçleriyle, birimleriyle sahada inşallah en kısa zamanda bu sıkıntıdan kurtulacağız. Belirli bölümlerinde tahliyeler gerçekleştirdik ama özellikle de önünü kesmek noktasında da çalışmalar yapıldı ama tahliyemizi gerçekleştirdik. İhtiyaç duyulan bölümlerde.
0: Antalya'nın farklı ilçelerinde peş peşe çıkan orman yangınları bölge halkına kabusu yaşattı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan alevler ev, bağ ve bahçelere sıçradı. Geriye küle dönen yerler kaldı.
2: Ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarla yayıldı. Birçok ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Antalya'nın ilçeleri Kumluca, Alanya ve Kaş'ta ard arda orman yangınları çıktı.
3: Aşırı fırtına vardı. Fırtına olunca rüzgarın etkisiyle yangın dağıldı. Her yer yandı.
2: Kumluca'daki yangın 2 gün sürdü. Havadan ve karadan yürütülen çalışmalar sonrası yangın kontrol altına alındı.
4: Kumluca'da çıkan yangın sonrası tahliye edilen evlerden bazıları yangında zarar gördü. Örneğin arkamdaki bu iki komşu ev yangın sonrası artık tamamen kullanılamaz hale geldi.
2: Yangında 50 hektarlık alanla 15 ev zarar gördü. Yanan evlerdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.
5: Ya bizde bir şey yok. Benim kızımın evi var. Onda bir şey yok. Yukarıdaki komşularımızda bir şey yok. Ama bu iki ev mahvoldu ya.
4: Kaç yıldır burada yaşıyorsun?
3: 76 yaşındayım, 76 yıldır buradayım.
4: Daha önce böyle bir yangın gördün mü?
3: Gördük.
2: En son 30 yıl önce bölgede bu çapta yangın görüldü. Yıllar sonra aynı bölge yine felaketi yaşadı. Yeşil alanlar gri ve siyaha dönüştü. Alanya'da da benzer görüntüler vardı. Çalılık alanda başlayan yangın kısa sürede yayıldı. Bazı ev ve arabalar yanarak kullanılamaz hale geldi.
4: Zor bir coğrafya, sark ve engebeli arazilerden oluşuyor. Ondan dolayı da ekiplerin özellikle havadan yangına müdahalesi devam ediyor.
2: Sapadere, Beldibi, Çamlıca ve Fakırcalı mahallelerinde tedbir amacıyla 66 ev tahliye edildi. İlçedeki mezarlık yangında zarar gördü. Topkaşı'nın Karadağ mahallesindeki ormanlık alanda da yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler alevlere karşı mücadeleye başlattı.
0: Ciğerimizi yakan orman yangınlarında alev savaşçılarının saatlerce müdahale verdiği yerlerden biri de Muğla'ydı. Önce Seydikemer, ardından Fethiye'de çıkan yangınlar ormanların yeşilini siyah döndürdü.
6: Bas!
7: Yangın haberleri peş peşe geldi. Alev savaşçıları ormanları kurtarmak için seferber oldu. Muğla'daki yangınların ilki çarşamba sabahı Seydikemer ilçesinde çıktı. Bayır mahallesine başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevlerin tehdit ettiği mahallede 400'den fazla ev, yaklaşık 800 kişi tahliye edildi. Bölgedeki hayvanlar da güvenli alanlara taşındı.
8: Hayvanlar yangın arasında zor kurtardık Apo. Çok kötü.
7: Gündüz hava destekli süren çalışmalarda gece boyu yer ekipleri mücadeleye devam etti. Sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı. Yangında aralarında ahır ve harabe evlerin olduğu 50'ye aşkın yapı ve bazı araçlar zarar gördü. Muğla'dan ikinci yangın haberi ise Fethiye'den geldi. Alevlere karşı seferberlik başladı.
9: Evet. Alevlerin sardığı alanlarda hem havadan hem de karadan mücadele sürüyor. İşte helikopterin bıraktığı su bir yana, ekiplerin de burada karadan müdahalesi, an be an alevlerle mücadele sürüyor. Tam söndürüldü derken alevler yeniden yükseliyor ve olay yerine hemen ormancılarla birlikte vatandaşlar da geliyor. İşte ellerindeki kovalarla alevleri söndürmeye çalışıyor vatandaşlar.
7: Bölgede yanan alanlardan geriye yürek burkan manzara kaldı.
0: Fransa ve İspanya'da etkili olan orman yangınları hala kontrol altına alınamadı. Fransa'da yangınlara müdahale eden 4 itfaiye eri hayatını kaybetti. Yunanistan'daki yangınlarda ise 3 itfaiye erinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. İngiltere'de de orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.
7: Fransa, İspanya, Yunanistan. Avrupa ülkeleri orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yunanistan'daki yangınlar Girit Adası'nda etkili oluyor. Kuvvetli rüzgarlar yangına müdahaleyi zorlaştırıyor. Adada 5 köy için tahliye emri verildi. Yunan sahil güvenlik tekneleri halkın tahliye edilmesine yardım

0: hükmetti. Hem Girit'te hem Mora'da yangına müdahale eden bazı itfaiye erlerinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Orman yangınlarıyla mücadele eden bir diğer ülkede İspanya. Başkent Madrid yakınlarındaki yangınlarda durum iyiye gidiyor. Ancak ülkenin doğusundaki Castellón bölgesindeki yangınlar hala kontrol altına alınamadı. Yangına müdahale eden pilotlar yaşadıkları şoku anlattı.
1: No dejo de sorprenderme. Este incendio efectivamente ha sido.
2: Şok olmaktan kendimi alamıyorum. Bu yangın gerçekten de devasa boyutlarda. Yükleme noktasından iniş bölgelerine kadar kilometrelerce uçtuk ve ıssız bir manzarayı izledik. Sahip olduğumuz en büyük hazineyi savunmak için savaşıyoruz. Yangının neden olduğu yıkımı görmek çok zor.
0: 5 gündür devam eden yangınlar nedeniyle en az 10 bin kişi tahliye edildi. İspanya'nın batısındaki Zamora bölgesinde de orman yangını başladı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevlere müdahale sürüyor. Fransa'da tarihinin en büyük orman yangınıyla mücadele ediyor. Şimdiye kadar bölgede 42 bin hektarlık alan kül oldu. Alevlerle mücadele eden bazı itfaiye erlerinin hayatını kaybettiği belirtilirken çok sayıda yaralı olduğu duyuruldu. Ancak yangının Bordeaux kentinin banliyölerine ulaşması engellendi. Hollywood yıldızı George Clooney de Fransa'daki evini yangınlar nedeniyle tahliye etti. Yangın ve kuraklığın etkili olduğu bir diğer ülke ise İngiltere. Suffolk'ta çıkan orman yangınında yaklaşık 14 futbol sahası büyüklüğünde alan küle dönerken, yangın bölgesine yakın bir noktada nükleer santral bulunduğu belirtiliyor.

0: ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bugün Barış Kurulu Hamas'ın ve Gazze'deki diğer tüm silahlı grupların tamamen silahsızlandırılması konusunda tarihi bir anlaşmaya vardı dedi. Trump açıklamasında bu anlaşma Gazze'nin nihayet Filistin halkına yardım etmek için Barış Kurulu ile yakın işbirliği içinde çalışacak yeni bir Filistin hükümeti tarafından yönetilmesi yolunda kritik bir adımdır dedi. Uluslararası istikrar gücünün yeni bir Filistin polis gücüyle çalışacağını belirtti. Trump, bir yıl önce şiddetli bir savaş, insani kriz ve acımasız esaret altında tutulan rehineler vardı. Tarihi ilerleme kaydettik ve yapılacak daha çok iş var açıklamasında bulundu. 7 Ekim'de Gazze'den ortaya çıkan tehdidin yeniden güçlenmesine izin verilmeyecek diyen Trump, bu anlaşma sayesinde Gazze nihayet halkına hizmet eden yeni bir Filistin hükümetinin eline geçecek ifadesini kullandı. ABD Başkanı ayrıca arabuluculuk yapan Mısır, Katar ve Türkiye'ye de çabalarından dolayı teşekkür etti. Amerikan basınında konuşan yetkililer anlaşmanın haftalar içinde uygulamaya koyulacağını söylese de Filistin İslami Cihat Hareketi'nden açıklama gecikmedi. Filistinli gruplarla İsrail arasında anlaşmaya varıldığı yalanlandı. Mısır basını ise ikinci aşama görüşmelerin Kahire'de yapılacağını öne sürdü. Hamas müzakere heyeti üyesi Gazi Hamad ise El Cezire televizyonuna konuştu. İsrail anlaşmadaki taahhütlerini tamamen yerine getirmedikçe Hamas'ın silah bırakması için adım atmayacaklarını dile getirdi. İran, Körfez ülkelerine düzenlediği saldırılarda Amerikan F-35 uçaklarını imha ettiğini açıklamıştı. ABD ise hiçbir uçağının hasar almadığını bildirdi. Husiler ise Dimyat limanındaki ABD tankerine saldırıyı kendilerinin gerçekleştirmediğini belirtti.
1: İran, Amerikan savaş uçaklarını imha ettiğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nden yalanlama geldi. Önce Amerika Birleşik Devletleri İran'a, ardından İran Körfez ülkelerine saldırılar düzenlemişti. Devrim muhafızları saldırıda 3 F-35 uçağını imha ettiğini, diğer 3'üne ise hasar verdiğini belirtmişti. Amerikan ordusu hiçbir savaş uçağının yok edilmediğini veya hasar almadığını açıkladı. Mısır'ın Dimyat limanında ise bir Amerikan tankeri hedef alınmış, Yemen'deki Husilerin saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilmişti. Husiler iddiaları reddetti. Husi yetkili hedeflerinin Suudi Arabistan olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise sosyal medya paylaşımında Mısır önemli bir dostumuz ve ortağımız ifadelerini kullandı. Güvenliği bizim için son derece önemlidir diye belirtti. Arakçı Bulgar mevkidaşıyla da telefonda görüştü. Bulgaristan parlamentosunun Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkedeki üslerin kullanılmasına izin veren karar

0: yaptığına tepki gösterdi. Bunun uluslararası hukukun temel ilkelerine aykırı olduğunu savundu. Amerikan Senatosu ise yeniden oylamaya gitti. İran savaşını durdurmaya yönelik bir tasarı daha engellendi. Daha önce de benzer 12 tasarı Senato'da reddedilmişti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar devam etse de arabulucu Pakistan'ın açıklamasına göre taraflar arasındaki görüşmeler sürüyor.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde meclis grup yönetimi belli oldu. Grup yönetim kurulu 8 isimden oluştu. Disiplin kurulu üyeleri de seçildi. CHP Grup Başkanı Faik Öztürk, toplantıya katılmayan milletvekillerinin mazeret bildirdiğini söyledi. CHP'nin grup toplantı günü ve saatiyle ilgili bir değişiklik olmadığını da paylaştı.
2: Günaydın. Sağ olun efendim.
3: Kolay gelsin.
4: Kapalı grup toplantısı gerçekleştirildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde meclis grup yönetimi belli oldu. 25 milletvekilinin katıldığı toplantıda belirlenen CHP'nin grup yönetim kurulu 8 isimden oluştu. Disiplin kurulu üyeleri de seçildi. CHP Grup Başkanı Faik Öztürk toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Toplantıya katılmayan milletvekillerinin protesto ettiği yönündeki iddiaya yanıt verdi.
5: Hayır arkadaşlar, herhangi protesto yok. Arkadaşlarımız mazeret bildirdiler. Arkadaşlarımızın bir kısmı yakınlarını kaybettiler. Bir kısmı Ege bölgesindeki yangınlardan aileleri etkilendiği için onları almak üzere oraya gittiler. Bütün arkadaşlarımız mazeret bildirmiştir.
4: Öztürk, CHP'nin grup toplantı günü ve saatiyle ilgili bir değişiklik olmadığını söyledi.
5: Grup toplantı günü saatiyle ilgili herhangi bir değişiklik yok. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz grup toplantılarımızı normal zamanımızda yapacağız. Salı günleri saat 13.30.
6: Önümüzdeki hafta grup toplantısı olacak mı? Kemal Bey gelecek mi?
5: Önümüzdeki hafta evet, meclis açık olursa grup toplantısı yaparız arkadaşlar.
4: Öte yandan CHP, Türkiye Büyük Millet Meclisi Meclis Divan Katip üye sayısı da 3'ten 2'ye indi.
1: CHP üye katılım törenine figüran taşındı iddiası üzerine başlatılan soruşturmada 3 gazeteci ifadeye çağrıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sarıyer'de düzenlenen CHP'nin üye katılım törenine kast ajansıyla anlaşılarak gerçekte üye olmayan kişilerin götürüldüğü iddiası üzerine soruşturma başlatmıştı. Söz konusu iddialar ve bu yönde yapılan yayınlara ilişkin inceleme yapan savcılık, gazeteciler Timur Soykan ve Fatih Altaylı'yı şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırdı. Uğur Dündar da ifadeye çağrılan isimler arasında. Savcılıkta ifade veren Timur Soykan, gazete haberinin doğruluğu figüranların ifadesiyle ortaya çıktı. İftira atmadım ifadelerini kullandı. Soruşturma kapsamında daha önce de Bir Gün gazetesi muhabiri ve iki internet koordinatörüyle bir televizyon kanalının muhabiri adliyeye gelip ifade vermişti. Soruşturma ise devam ediyor. Ankara Etimesgut Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasında belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 55 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmakla suçlanıyor.
7: Geçmiş olsun, bir şey söyleyecek misiniz?
4: Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile birlikte 55 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Aralarında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 55 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olmakla suçlanıyor. Etimesgut Belediyesi tarafından yapılan bazı ihalelerde usulsüzlük, sahte belge düzenleme, otopark kiralama ve inşaat projelerine ilişkin imar ve ruhsat işlemleri gibi konularda menfaat temin edildiği iddia edildi. Polis ekipleri belediye binasıyla şüphelilerin ikametlerinde arama yaptı. El koyma işlemleri gerçekleştirdi.
8: Altın değil mi onlar?
9: Altın değil mi?
10: Altın, ha onlar altın.
4: Soruşturma dosyasında 6 Sayıştay raporunun yer aldığı öğrenildi. Bu raporlarda farklı tarihlerde gerçekleştirilen ihalelere ilişkin bazı tespitlere yer verildi. Bir raporda 11 milyon 990 bin liralık kamu zararının olduğuna dönük tespit dikkat çekti. Sayıştay raporlarının yanı sıra etkin pişmanlık

0: İfadeleri, CİMER başvuruları, ses ve video kayıtları, MASAK ve bazı ETS analizleri de soruşturma dosyasına eklendi. Şüphelilerin emniyetteki gözaltı işlemleri sürüyor.
1: MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, siyasi parti kapatma nedenlerine rüşvet ve yolsuzlukların odağı olma suçunun da eklenmesi gerektiğini savundu. Fethi Yıldız açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Türkiye'de siyasi partilerin temelli kapatılmasına dönük nedenlerin anayasanın 68 ve 69. maddelerinde düzenlendiğini belirtti. O maddelere göre mevcut yasada tüzük ve program aykırılığı, eylemlerin odağı olma, devletin bütünlüğüne aykırı hareket edilmesi ve suç işlemeyle şiddet suçlarından partilerin kapatılabileceğini hatırlattı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız bu suçlara rüşvet ve yolsuzlukların odağı olma suçunun da eklenmesi gerektiğini savundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, adliyelerde yargı hizmetlerinin etkinliği büroları kurulacağını duyurdu. Bakan Gürlek açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Kurulacak büroların adli yargı ilk derece mahkemeleriyle bölge adliye ve idari mahkemeleri adalet komisyonları bünyesinde hizmet vereceğini ifade etti. Bu bürolar vatandaşlarımızın yargı süreçlerinde karşılaştıkları gecikmelerin ve uygulamaya ilişkin sorunların yakından takip edilmesini sağlayacak ifadelerini kullandı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu aldıkları kararla partilerinin siyasi faaliyetlerini sonlandırdıklarını açıkladı. Bu siyasetten vazgeçiş değil, herkese siyaseti yeniden düşünme çağrısıdır dedi. Davutoğlu muhafazakar partileri kapsayacak şekilde tek parti olması için çaba gösterdiklerini ancak bunun sonuçsuz kaldığını ifade etti.
0: Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu partiyi feshetti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Davutoğlu, bu siyasetten vazgeçiş değil, herkese siyaseti yeniden düşünme çağrısıdır dedi.
2: Partimizin yetkili kurulları ve Gelecek Partisi'ni bugüne taşıyan dava arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler neticesinde kirlenmiş siyasi iklimin bir parçası olmamak amacıyla parti siyasetinden çekilme ve Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı almış bulunuyoruz. Bu bir teslimiyet kararı değildir. Bu ahlaki bir mesafe koyma kararıdır. Bu siyasetten vazgeçiş değil, herkese siyaseti yeniden düşünme çağrısıdır.
0: Davutoğlu kararının gerekçelerini de paylaştı.
2: Geldiğimiz noktada genelde siyasi sistemin, özelde ise parti siyasetinin büyük bir çıkmaza girdiğini görüyoruz. Muhafazakar partileri de kapsayacak şekilde mümkünse birleşerek tek parti olması, mümkün değilse organik bir ittifak kurması için çaba gösterdik. Ancak bu çabalarımız da sonuçsuz kaldı.
0: Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından 12 Aralık 2019'da kurulan Gelecek Partisi, 2023 genel seçimlerinde CHP listelerinden 10 milletvekili çıkardı. İstifalar nedeniyle partide Selçuk Özdağ, Cemalettin Kani Torun, Sema Silkin Ün ve Mustafa Bilici olmak üzere 4 milletvekili yer alıyordu. Gelecek Partisi, Ağustos'un ikinci yarısında kapanış kongresini düzenleyecek. 4 milletvekilinin o tarihe kadar partide ve Yeni Yol grubunda kalacağı öğrenildi.
1: Gazeteci Cem Küçük, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlamasıyla gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturmada gazeteci Cem Küçük hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlarından gözaltına alma talimatı verildi. Küçük gözaltına alındı. Küçük'ün bazı iş insanlarından maddi menfaat karşılığı sosyal medya paylaşımları yaptığına ilişkin şikayetler ve İBB soruşturma sürecinde medyada yer alan bir kısım beyanatlarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi. İsrail'in Guantanamo'su Side Teiman gözaltı merkezinde ilginç bir olay yaşandı. İsrail basınında yer alan habere göre askerler komutanlarına isyan ederek üssü terk etti. Nedenine bakalım.
3: İsrail askerler komutanlarına tepki gösterdi. Bulundukları üssü terk etti. Haber İsrail basınından. 7 Ot Ahronot gazetesinin haberine göre Sidi Teiman askeri üssü ve gözaltı merkezinden bir taburda askerler katıldıkları saldırılara ait hatıralar

0: Kralların olduğu bir köşe yapmıştı. Tabur komutanı üs içindeki köşenin kaldırılmasını istedi. Askerlerse buna isyan etti. Onlarca asker üssü terk etti. Bütün subaylar cehenneme sloganları atarak yürüdü. Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Esti Teyman üssü İsrail'in güneyindeki Necef çölünde bulunuyor. Üste Gazze'de alıkonulan Filistinliler de tutuluyor. Ciddi ihlaller nedeniyle üsse İsrail'in Guantanamo'su deniliyor.
1: İşgal altındaki Batı Şeria'da yerleşimci şiddeti her geçen gün tırmanıyor. İsrail Batı Şeria'da Gazze'de olduğu gibi yıkıma yol açmayı mı hedefliyor? Avrupa Birliği şiddete karşı yaptırım kararında neden uzlaşamıyor? Habertürk Dış Haber muhabiri Abdullah Tekin, uluslararası hukuk uzmanları ve İsrailli muhalif siyasetçilere sordu.
2: Bize doğru ateş açıldı. Bir kurşun torunuma isabet etti. Yüzünü geçip annesinin yanağına saplandı. Annesi şu anda hastanede. Sadece evimizde kalmak istediğimiz için zarar görüyoruz.
3: O sabah köylüler yerleşimcilerin saldırısıyla şaşkına döndü. Saldırganlar doğrudan evlerimize taş attı. Üzerimize kurşun yağmaya başladı. 4 gencimizi kaybettik. Evimizde bile güvende değiliz. Does the Israeli military support
4: or inaction during... İsrail ordusunun yerleşimci saldırıları sırasındaki desteği veya eylemsizliği İsrail devletine uluslararası hukuk kapsamında doğrudan sorumluluklar mı? It will be a huge
5: mistake. İşgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşimcilere İsrail devletiyle bağlantılı olmayan bir şey gibi bakmak büyük bir hata olur. İsrail makamlarının temel amacı Filistin topraklarının ilhakını gerçekleştirmek. Bu durum Uluslararası Adalet Divanı tarafından da tespit edilmiştir. Filistinlilere karşı ciddi suçlar işleyip de mahkum edilen hiçbir yerleşimci yoktur. Led by
6: Netanyahu,
5: of course,
6: a decisive plan of Smotrich. Netanyahu hükümeti, Smotrich'in 2017'de yayımladığı soykırımcı planını hayata geçirmekle ilgileniyor. İsrail'in Filistinlilere hiçbir hak canımadan işgal altındaki tüm Filistin topraklarını ilhak etmesi gerektiğini söylüyor.
4: Peki, yerleşimciler uluslararası hukuku yok sayarak Batı Şeria'daki yerleşimleri nasıl işgal ediyor? They are armed
5: by the state of Israel. İsrail devleti tarafından silahlandırılıyorlar ve Filistinli sivillere karşı cinayet de dahil olmak üzere suç işlediklerine dair kanıtlar olsa bile İsrail devleti tarafından bir ceza almazlar. And a continuous
7: ethnic cleansing. Yerleşimci terörizm ve işgal güçleri birlikte etnik temizlik yapıyor. Her şey hükümet tarafından finanse ediliyor, siyasi olarak destekleniyor ve teşvik ediliyorlar.
4: Bir tarafta İsrail yönetiminden gelen provokatif söylemler, diğer tarafta toprakları ellerinden alınan Filistinliler. İsrail yönetimi Batı Şeria'yı Gazze'ye mi dönüştürmek istiyor?
5: Batı Şeria'daki Filistinliler yaklaşık 60 yıldır acımasız ve ölümcül bir işgal altında yaşıyor. Evleri yıkılıyor, sürekli askeri baskıya maruz kalıyorlar.
4: Geçtiğimiz günlerde yerleşimci saldırıların hedefinde olan Tel Köyü'nde 4 Filistinli öldürülmüş, olay dünya gündeminde geniş yankı olmuştu.
5: Tel Köyü'ndeki terör saldırısı İsrailli terörist yerleşimciler tarafından gerçekleştirildi. Bunu manipüle ediliyor ve olayı Filistinlilerin başlattığı söyleniyor. Tüm Batı Şeria patlamayı bekleyen bir yanardağ gibi. İnfilak etmesini istiyorlar.
4: Batı Şeria'daki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından etnik temizlik mi yoksa apartheid yani ayrımcılık olarak mı sınıflandırılmalı?
5: Asıl suç, insanlığa karşı bir suç teşkil eden apartheid suçudur. Toplumun zorla yerinden edilmesi, Uluslararası Ceza Mahkemesi tüzüğüne göre bir savaş suçu ve insanlığa karşı suçtur.
4: Uluslararası Adalet Divanı kararlarına rağmen, üçüncü taraf devletlerin İsrail'e yaptırım uygulama konusunda hukuki bir yükümlülüğü var mı? Every state on Earth
5: has a legal. Yeryüzündeki her devletin soykırım riskine son

0: vermek için uluslararası hukukun sağladığı silah ambargosu da dahil tüm araçları uygulama konusunda net bir hukuki yükümlülüğü vardır.
1: Ancak o yükümlülük batılı liderler arasında görüş ayrılıklarına yol açıyor. Avrupa Birliği de yaptırımlar konusunda bölünme yaşıyor.
2: European Union has adopted 22 now.
0: Avrupa Birliği, Ukrayna'daki savaşla ilgili Rusya'ya karşı 22 yaptırım paketi kabul etti. Ancak şu ana kadar İsrail hükümetine karşı, hatta hükümetin tek bir bakanına karşı bile tek bir yaptırım kabul etmedi. Mahkeme Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığında, İtalya, Fransa, Hollanda ve Almanya dahil batılı devletler tutuklama emirlerini uygulamayacaklarını söylediler. Bu durum, Uluslararası Adalet Divanı kararının açık bir ihlali olduğu gibi, Uluslararası Ceza Mahkemesi statüsü altındaki yükümlülüklerinin de ihlalidir.
3: İngiltere'deki Filistin yanlısı gösteriye polis müdahalesi damga vurdu. Palestine Action grubuna destek gösterisinde 117 protestocu gözaltına alındı.
4: Filistin'e destek çağrısı yaptılar, yaka paça gözaltına alındılar. Görüntüler İngiltere'nin başkenti Londra'dan. Filistin destekçisi Palestine Action grubu geçen yıl İngiltere'de terör örgütü ilan edilmişti. Gruba üye olmaya veya desteklemeye 14 yıla kadar hapis cezası getirildi. Yüksek mahkemede bu cezanın kaldırılması için duruşma görüldü. Grubun destekçileri ise mahkeme dışında toplandı. Eylemciler Filistin'e özgürlük yazan rozetler taktı, Filistin bayrakları taşıdı.
5: İnsanlar sadece bir şiir okudukları veya sadece destekliyorum dedikleri için tutuklanıyor.
4: İngiliz polisi eylemcilere müdahale etti. Eylemcilerin yasaklı örgüte destek verdikleri gerekçe gösterildi. En az 117 kişi gözaltına alındı. Bu İngiltere'nin yeni başbakanı Andy Burnham'ın koltuğu devralmasından bu yana gruba destek amacıyla yapılan ilk eylemdi. Burnham, iktidardaki İşçi Partisi'nin Filistin politikası hakkında özür dilemişti. Ancak bir eylemci, değişen hükümetin Gazze için bir şey yapmayacağından yana endişeli.
6: Bence İngiliz halkı soykırıma karşı. Şu an değişen hükümetin Gazze soykırımını durdurmak için hiçbir şey yapmayacağını görünce derinden şok oldum.
3: Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşme sürecine değindi. Özel temsilciyle ilgili görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Armen Pres'in aktardığına göre Paşinyan, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuştu. Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşme sürecinde Ermeni tarafının yeni özel temsilcisiyle ilgili soruyu yanıtladı. Özel temsilciyle ilgili henüz bir karar yok dedi. Türkiye ile çalışmalarımıza nasıl devam edeceğimizi, hangi formatta ilerleyeceğimizi belirlememiz gerekiyor diye belirtti. Görüşmelerin devam ettiğini kaydetti. İki ülke arasında normalleşme süreci 2022 yılında Paşinyan zamanında başlamıştı. Beştepe'de Türkiye ve Irak arasında imza töreninde kısa süreli bir gecikme yaşanmıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yaşananlara açıklık getirdi. Teknik bir düzeltmenin yapıldığını, görüş farklılığı olmadığını söyledi.
7: İmza töreninin hemen arefesinde böyle dakikalar kala orada tespit edilen teknik bir ayrıntının düzeltilmesi noktasında bir düzeltme ihtiyacı oldu.
8: Beştepe'de Türkiye ve Irak arasındaki imza töreninde yaşananlara dair konuştu. Teknik bir düzeltme yapıldığını söyledi.
7: Muhatabımız Ulaştırma Bakanı da kendisi bir açıklama yaptı Irak'a döndükten sonra. Teknik bir noktanın düzeltilmesi gerekiyordu. Bunu düzelttikten sonra imzayı atalım şeklinde bir öneriler oldu. Biz de makul karşıladık. Orada asla bir görüş farklılığı olmadığının özellikle altını çizmek isterim.
8: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 2027-2047 dönemi Türkiye Araç Muayene Hizmetleri İmtiyaz Sözleşmesi imza töreni sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeminde Irak Başbakanı Ali Ezzeydi'nin Türkiye'ye ziyaretinde imzalanan anlaşmalar vardı.
7: Sadece teknik bir detaydı, onu da gidermiş olduk. Ülkemize, Irak'a, Orta Doğu'ya hayırlı uğurlu olsun. Biz bu projeyi bitirdiğimiz zaman artık Hürmüz Boğazı, veya kritik su yolları daha az konuşuluyor olacak.
8: Bakan Uraloğlu, kalkınma yolu projesinde önceliğin demir yolu hattı olduğunu söyledi. Projenin 4-5 yıl içinde bitmesinin planlandığını belirtti.
3: Gülistan 9 soruşturması kapsamında 4 şüpheli daha tutuklandı. Tutuklu sayısı 20'ye yükseldi. Gülistan Doku kaybolduktan sonra yürütülen soruşturmada şüpheli işlemler yaptığı değerlendirilen kolluk görevlilerine yönelik pazartesi günü operasyon düzenlenmişti. Aralarında emniyet müdürü ve emniyet amiriyle bilgisayar işletmeni ve 10 polis memurunun bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 8'i dün Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden biri savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Hakimliğe sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. 10 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Ahbap Derneği soruşturmasında aralarında iş insanı Hüseyin Başaran'ın da olduğu 7 şüpheli tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 35'e yükseldi. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hüseyin Başaran dahil 7 şüpheli tutuklandı. İstanbul'un suç oranı en yüksek ilçesi Esenyurt'ta Emniyet Müdürlüğü ekipleri teyakkuzdaydı. Drone ve helikopterlerin de katılımıyla asayiş denetimi yapıldı. Havadan ve karadan denetim yapıldı. Durdurulan şüpheli araçlar didik didik arandı.
9: Bütün elebaşısından tetikçisine kadar bütün suç örgütlerinin köklerini kazımaya kararlıyız.
3: Denetimlerin adresi Esenyurt'tu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri suçla mücadele, suçluların yakalanması ve caydırıcılığın artırılması amacıyla görev başındaydı. İlçe genelindeki denetimde araçlar durdurularak sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi, şüpheli araçlarda arama yapıldı.
9: Burayı huzurun, güvenin, esenliğin hakim olduğu bir esenlik yurdu yapmak için tüm birimlerimizle sahada kararlılık nöbetindeyiz.
3: İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız denetimleri yerinde inceledi. Organize suçla mücadelenin aralıksız süreceğinin altını çizdi.
9: Eski ya da yeni nesil fark etmeksizin adları ne olursa olsun organize suç örgütleri bizim için yalnızca hukuk karşısında hesap verecek olan suç yapılarıdır.
3: En düşük emekli aylığının artırılmasını içeren düzenleme yürürlüğe girdi. Resmi gazetede yayımlanan düzenleme ile en düşük emekli maaşı 23.552 lira oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeye göre %17'lik bir artış sağlandı. Böylelikle en düşük emekli aylığı 3.552 lira artış kaydetti. Söz konusu artış, kök aylığı bu rakamın altında kalan emeklilere uygulanacak. SSK ve Bağkur emeklilerinin Temmuz maaşlarını taban sınır olan 20 bin lira üzerinden aldıklarından dolayı oluşan 3.552 liralık fark ödemesi Ağustos ayında SGK'nın belirleyeceği takvimle hesaplara yatırılacak. Türk İş'in açlık ve yoksulluk sınırı araştırması yayımlandı. Temmuz ayında açlık sınırı 36.940 lira, bekar çalışanın aylık yaşama maliyeti de 47.758 lira oldu.
10: Açlık sınırı 36.940 liraya, yoksulluk sınırı 120.325 liraya yükseldi. Türk İş Temmuz ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasını yayımladı. 4 kişilik ailenin aylık gıda harcama tutarı Haziran ayında 35.759 liraydı. Bu rakam Temmuz ayında 36.940 lira oldu. Yoksulluk sınırı 116.478 liradan 120.325 liraya yükseldi. Bekar çalışanın aylık yaşam maliyeti de 47.758 lira olarak hesaplandı. Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre %3,30 oranında arttı. Gıda enflasyonunda yıllık ortalama artış %40,60 oldu. Türk İş yaptığı araştırmayla gıda fiyatlarındaki değişimi de ele aldı. Süt, yoğurt, peynir ürünlerinin yer aldığı grupta önemli bir değişiklik görülmedi. Dana kıyma ve dana kuşbaşı fiyatlarında sınırlı artışlar tespit edildi.
3: 2021 yılında katıldı.

0: Kıldığı yemek yarışmasında şampiyon olan Şef Eren Kaşıkçı Sarıyer'deki evinde ölü bulundu. 37 yaşındaki şefin ölüm nedeni araştırılıyor.
1: Eren Kaşıkçı, Gökçeada'dan geliyorum. 32 yaşındayım. Aşçılık yapıyorum, şeflik yapıyorum bir otelde.
2: Yemek yarışmasında kazandığı şampiyonlukla tanınmıştı. Ünlü şef evinde ölü bulundu.
3: Bismillah. Bıçağın keskin olsun.
2: 37 yaşındaki Eren Kaşıkçı İstanbul Sarıyer'de yaşıyordu. Yakınları kendisinden haber alamayınca durum jandarma ekiplerine bildirildi. Adrese giden ekipler Eren Kaşıkçı'yı hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede genç şefin hayatını kaybettiği belirlendi.
1: Baba diyor. Eren, eskiden Eren diyordu, şimdi baba demeyi öğrendi işte.
2: Bir çocuk babası 37 yaşındaki ünlü şef 2021 yılında katıldığı bir yemek yarışmasında şampiyon olmuştu. Eren Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Japonya'nın Kumamoto eyaletinde meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e yükseldi. Bilim insanları ise bölgede 2016 yılındaki gibi peş peşe meydana gelebilecek güçlü bir ikiz deprem riskine dikkat çekiyor.
4: Japonya'nın Kumamoto eyaletinde meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremin ardından gözler bir kez daha Futagawa-Hinagu fay hattına çevrildi. İkiz deprem uyarısında bulunuldu. 2016 yılında Kumamoto eyaletinde 28 saat arayla 6.2 ve 7 büyüklüğünde iki deprem olmuştu. Depremlerde 277 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda bina yıkılmıştı. Tokyo Üniversitesi'nden Profesör Watanabe Hidenori, son depremin 2016 yılında kırılan fay hattının yakınlarında meydana geldiğini açıkladı. Daha önce hareket etmeyen bir fay segmentinin devreye girmiş olabileceğini söyledi. Deprem uzmanı Moriwaki Yoshinori ise bu hafta içerisinde güçlü ve ardışık bir ikinci deprem yaşanabileceği uyarısında bulundu. Artçı sarsıntılar, heyelanlar, yangınlar ve gaz sızıntıları nedeniyle bölge halkına dikkatli olmaları çağrısında bulunuluyor. Japonya'nın Kumamoto eyaletinde 28 Temmuz'da meydana gelen deprem çok sayıda can almıştı. 10 kilometre derinlikte meydana gelen deprem yangınlara, yolla köprülerin çökmesine ve çok sayıda binanın ağır hasar görmesine neden oldu. Yaklaşık 10 bin kişi tahliye merkezlerinde kalıyor. Arama kurtarma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.
0: 2010'dan bu yana Merkez Bankası Başkanı düzeyinde Suriye'ye ilk ziyaret gerçekleşti. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Suriye'ye gitti. İlk olarak Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz'la görüşen Karahan, ardından Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani tarafından kabul edildi. Fatih Karahan daha sonra Suriye Merkez Bankası Başkanı Muhammed Savvet Ruslan'la bir araya geldi. Görüşmede iki ülke merkez bankaları arasında Türk lirası mevduat hesabı anlaşması imzalandı. Görüşme sonrası Emevi Camii'nde bulunan Türk şehitliğini ve Selahaddin Eyyubi Türbesi'ni ziyaret eden Karahan ve Raslan, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda da işbirliği ve dostluk mesajları verdi. Yurt dışına çıkmak isteyenlerin en büyük sorunu vize randevusu bulmak. Bunu fırsat bilen dolandırıcılar sahte sitelerde hızlı vize alma vaadi veriyor, vize ücreti alıyorlar. Peki bu tuzağa düşmemek için ne yapmak gerekiyor? Cevaplar İrem Şimşek'in haberinde.
2: Resmi site görünümünde sahte sayfalar, hızlı ve garantili vize alma vaadi ve bir tıkla dolandırıcıların hesabına aktarılan binlerce lira.
5: Benim gibi birçok arkadaş da mağdur oldu bu randevu, sahte randevulardan dolayı. Arkadaşlarının tavsiyesiyle gidip başvuranlar oluyor. Bu şekilde parasını kaybeden oluyor sahte siteler.
2: Dolandırıcılar vize alma hayali kuranları ağına düşürmek için her gün farklı yöntem deniyor. Sahte sitelerle vatandaşları resmi başvuru merkezi olduklarına inandırıyorlar.
6: Instagram'dan özellikle bu tarz siteler çok var. Ama artık her bilinçli insanın bunlara kanmayacağını ümit ediyorum.
7: Önemli olan saygınlık, vizeci kardeşlerimizi iyi seçmemiz.
8: Vize dolandırıcılığında en sık kullanılan yöntemlerden biri kopyalanmış sahte internet siteleri ve garantili vize ilanları. Peki bu tuzaktan kurtulmak için sahte siteleri gerçeğinden ayırt etmek mümkün mü?
9: Konsolosluklar tarafından yetkilendirilmiş bazı başvuru merkezleri var. Eğer siz vize işlerinizi kendiniz yapacaksanız sadece bu sayfalar üzerinden

0: randevularınızı almaya çalışmalısınız. Bir aracıyla bu işi yapmak istiyorsanız o zaman da TÜRSAP tarafından yetkilendirilmiş, sadece bakanlık tarafından lisanslı seyahat acenteleriyle işlem yapmalısınız.
1: Dikkat edilmesi gereken bir başka husus, vize işlemlerinde ödeme yaparken de kontrolü elden bırakmamak.
0: Eğer bir vize işlemi yapacaksanız, bir ödeme yapacaksanız bir yere, lütfen yaptığınız ödemenin doğru kuruma gidip gitmediğinden emin olun. Eğer bir üçüncü şahsa veya bir üçüncü kuruma ödeme yapacaksanız da lütfen mümkünse yerlerine giderek, görerek, insanları tanıyarak ya da kurumları tanıyarak işlem yapmaya özen gösterin.
2: Sizden sonra sanki...
3: Evlenen çiftler bir ömür boyu beraber diye yola çıksa da tüm dünyada boşanma oranları yükselişte. Türkiye'de de 50 yaş üstü boşananların sayısında ciddi artış var. Peki evliliği bitiren sebepler neler? Değişen kuşak boşanma oranlarını nasıl etkiledi? Ayrıntılar Aslı Nömer Aktaş'ın haberinde.
4: Sevgi artık aşk çok kalmadı.
5: Hiç kimse sıkıntıya gelmiyor artık. Evlilikler başladığı gibi bitiyor zaten.
6: Yalnızlaşıyoruz. Her şey kişiselleşiyor.
1: Değişen alışkanlıklar, artan tahammülsüzlük ve yalnızlaşma. Tüm bu sebepler boşanmaların artışında birer etken.
7: Şimdiki gençler çok çabuk pes ediyorlar. Eskisi gibi değil yani. En ufak bir şey ayrılma sebebi olabiliyor.
8: İnsanların bence artık birbirine tahammülü olduğunu düşünmüyorum.
1: Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de boşanma oranları artışta. Öyle ki TÜİK'in verilerine göre sadece genç nüfus değil, 50 yaş üstü boşanmalarda son 25 yılda 2,5 kat arttı.
9: Geçinemiyorlar, o yüzden boşanıyorlar yani.
10: Evleneyim, boşanayım, olmazsa boşanayım.
11: Aynı yastığa baş koyanlar bir anda yollarını ayırıyor. Aşk mı bitiyor, sabır mı tükeniyor? Boşanma oranları neden artıyor?
12: Sohbet yok, konu yok, kültürel anlamda bir uzlaşma yok. Uzlaşma varsa da ikisi alt seviyede birlikte doğmuşlar. En önemli sebeplerden bir tanesi insanların insanı insan yapan değerin farkında olmamak.
13: Hiç insanların sabrı kalmamış. Biz bir sürü şeye, eşim de göğüs gerdi, ben de göğüs gerdim. Yani sabır olmadan evlilik yürümez.
3: Ankara'da aort kapak darlığı teşhisi konulan 76 yaşındaki hasta için yüksek cerrahi risk nedeniyle dünyada nadir görülen bir yöntem tercih edildi. Kol damarından girilerek aort kapak değişimi yapılan hasta sağlığına kavuştu.
14: Uyudu, su içerdi, ne yemek yedirdi ve de hiçbir şey gözüme görüktü. Burada şikayetim vardı, ameliyat ettiler beni burada çok şükür.
1: Yaşlılıkla birlikte şikayetleri arttı. Nefes alamaz duruma geldi. Ankara'da 76 yaşındaki Nuriye Demir'e aort kapak darlığı teşhisi kondu.
15: Kalbin vücuda kan pompalaması azalıyor. Kan pompalama azalınca hastada nefes darlığı, göğüs ağrısı, halsizlik, yorgunluk, bitkinlik gibi durumlar gelişiyor.
16: Gece yatarken hiç yatamıyordu. O kadar bir eziyet çekiyordu ki yatarken yani bir çocuktan daha farklı ağlıyordu eziyetinden, kalkamıyordu. Su içemiyordu, içse de midesi kabul etmiyordu.
17: Daha önce kalp ameliyatı olduğu zaman masada kalır dediler. Biz ona istinaden yaptırmadık.
18: 76 yaşındaki Nuriye Demir yüksek cerrahi risk taşıyan hasta durumundaydı. Sincan Eğitim Araştırma Hastanesi'nde dünyada nadir uygulanan kol damarından girilerek aort kapak değişim işlemi gerçekleştirildi.
1: Kardiyoloji profesörü Hüseyin Ayhan başarıyla sonuçlanan operasyonu anlattı.
15: Teyzemizin kasık damarları da tıkalıydı. Bu kasık damarları tıkalı olunca tek şans açık ameliyat kalıyordu ama açık ameliyat içinde kalp yetmezliği vardı. Riskli olduğu için yapılamaz gibi duruma gelmişti. O yüzden de biz bu hastaya kol damarından girerek TAVI dediğimiz yine aort kapak implantasyon işlemini başarıyla gerçekleştirdik. Kolda damar tıkanabilirdi, kanayabilirdi, kapak yerleştiremeyebilirdik. Böyle riskleri vardı. Çok şükür onlardan hiçbir olmadan başarıyla gerçekleştirmiş olduk.
3: Şanlıurfa'da hırsızlar film senaryolarını aratmayan bir soygun yaptı. Jandarma kıyafeti giyen şüpheliler sahte kontrol noktası kurarak durdurdukları araçtan kilolarca altın çaldı.
1: Jandarma kıyafeti giydiler. Sahte uygulama noktası kurdular. Bir aracı durdurup 13 kilo altın çaldılar. Filmleri aratmayan soygun Şanlıurfa'da yapıldı. Jandarma üniforması giyen şüpheliler yolda sahte kontrol noktası kurdu. altın sevkiyatı yaptığı iddia edilen aracı hedef alan şüpheliler

0: Önce aracı durdurdu, sonra içindekileri yaralayarak etkisiz hale getirdi. Soyguncular daha sonra araçtaki 13 kilo altını ve 2 milyon lirayı alıp kaçtı. İhbar üzerine ekipler harekete geçti. Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Şüphelilerin peşine düşen jandarma 7 kişiyi gözaltına aldı. İnceleme devam ediyor.
1: El Salvador'da bir mahkeme uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama ve suç örgütü üyeliğinden yargılanan çete üyelerine 1000 yılı aşan hapis cezaları verdi. Karar 2022 yılında başlatılan operasyonların gölgesinde.

0: El Salvador'da mahkeme kararını verdi. Kara para aklama ve suç örgütü üyeliğinden yargılanan çete üyelerine 1000 yılı aşkın hapis cezalarına hükmetti. El Geremio adlı çetenin 28 üyesinin yargılandığı davada iki sanığa 1048'er yıl hapis cezası verildi. Karar, Devlet Başkanı Bukele'nin 2022 yılında başlattığı ve ülke genelinde çetelere yönelik kapsamlı operasyonlarla devam eden güvenlik politikalarının gölgesinde geldi. Yetkililere göre operasyonlar kapsamında bugüne kadar 90 binden fazla kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin büyük bölümü yüksek güvenlikli cezaevlerinde tutuluyor. El Salvador Kongresi Mart ayında kabul ettiği anayasa değişikliğiyle 60 yıllık azami hapis cezasını kaldırmış, ömür boyu hapis cezasının önü açılmıştı. Düzenleme daha sonra 18 yaş altındaki failleri de kapsayacak şekilde genişletildi. Aralık 2025'te bölgenin en tehlikeli çetelerinden MS-13 üyesi bir kişi 1335 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.
1: Yapay zeka teknolojisinde korkulan senaryolardan biri gerçekleşiyor. OpenAI'ın test aşamasındaki otonom yapay zeka ajanları kontrolden çıktı. Dijital dünyada adeta bir siber saldırı dalgası başlatarak şirketlere saldırdı. Skandalın ardından açıklama yapan ABD Başkanı Trump, denetimleri artırmayı değerlendiriyoruz ancak Çin'in gerisinde de kalmamalıyız yorumunu yaptı.
0: Yapay zeka kontrolden çıktı. ChatGPT ajanları siber saldırılarla şirketleri hedef aldı. Açık kaynak yapay zeka platformu Hugging Face, güçlü bir otonom yapay zeka tarafından eklendiğini duyurdu. OpenAI, test sırasında kapalı ortamdan kaçan yapay zekanın şirkete saldırdığını kabul etti. Saldırının tek mağdurunun Hugging Face olduğu düşünülüyordu ancak kriz bununla sınırlı kalmadı. OpenAI, kontrolden çıkan botların kamuya açık 4 ayrı hizmete daha sızdığını itiraf etti. Dünyanın ilk tam otonom yapay zeka saldırısına uğrayan Hugging Face temsilcileri, siber güvenlik uzmanlarıyla acil koduyla toplandı. Toplantı sonrası çarpıcı veriler açıklandı. Buna göre yapay zeka ajanları insanüstü bir hızla çalıştı. 3 günde tespit edilen ajanların insanlardan farklı olarak garip hatalar yaptığı, ancak yeni senaryolara hızla uyum sağladığı kaydedildi. Daha önce sektöre müdahale etmeyen bir çizgi izleyen ABD Başkanı Trump, yaşananların ardından yapay zeka üzerindeki denetimleri artırmayı değerlendirdiklerini söyledi.
2: We're looking at AI, we're looking at controls, we're also making sure that we lead. So we're leading China in AI by a lot. China has virtually no controls. It's freewheeling a little bit. So we have to be careful. In both ways, we don't want to restrict them. Where all of a sudden we come in second to China. Whoever wins with AI is going to win. That's how big it is. So it's bigger than the internet ever was. It's bigger than anything ever was. So.
0: Yapay zeka ajanlarının kontrolden çıkması ilk kez yaşanmıyor. ChatGPT'nin erken bir modeli 2024'te başka bir testin yanıtına ulaşmak için kendi korumalı alanından kaçmıştı.
1: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu rövanşında Midtjylland'i 2-0 yenerek tur atladı. Danimarka'da oynanan rövanşta 53. dakikada ev sahibi ekip 10 kişi kaldı. 70. dakikada Beşiktaş oyuna 1 dakika önce giren Raşika'nın golüyle öne geçti. 75. dakikada siyah beyazlılar penaltı kazandı. Kaptan Orkun Kökçü skoru 2-0'a getirdi. Beşiktaş sahadan 2-0 galip ayrılarak tur atladı. Siyah beyazlılar UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya temsilcisi Hradec Krolova ile karşılaşacak. Öte yandan temsilcimiz Başakşehir UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Inter Turku'ya 2-0 yenilerek Avrupa kupalarına veda etti. UEFA FIFA'nın Dünya Kupası ve Kulüpler Dünya Kupası için yeni bir şirket kurup hisselerinin satılmasına yönelik yeni projesini boykot ettiğini açıkladı.
3: UEFA ve FIFA arasındaki kriz büyüyor. FIFA Başkanı Infantino, Dünya Kupası ve Kulüpler Dünya Kupası için yeni bir şirket kurup hisselerin satılmasına yönelik yeni projesini duyurmuştu. UEFA ve 55 üye ülkenin Futbol Federasyonu FIFA'nın yeni planına tepki gösterdi. UEFA FIFA'nın etkinliklerini boykot ettiğini açıkladı. UEFA'nın yanı sıra Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu, Asya Futbol Konfederasyonu ve birçok federasyon FIFA'ya tepki gösterdi.

0: verdi. UEFA FIFA'nın boykot edildiğini yaptığı resmi açıklamayla duyurdu. UEFA'nın resmi sitesinde yapılan açıklamada FIFA'nın turnuvalarına katılım gerçekleştirilmeyeceği açıklandı. UEFA ve 55 üye federasyonu tek yürektir. FIFA'nın Dünya Kupası ve diğer FIFA turnuvalarındaki mülkiyet haklarını özel yatırımcılara devretme teklifini oy birliğiyle ve kesin bir dille reddediyoruz. Bugünkü görüşmelerin bir sonucu olarak bu teklif tamamen rafa kaldırılmadığı ve FIFA'nın yönetimini veya turnuvalarını bir daha asla özel mülkiyete açmayacağına dair bağlayıcı garantiler verilmediği sürece bu teklifler masada kaldığı müddetçe hiçbir UEFA milli takımı hiçbir FIFA turnuvasına katılmayacaktır. Açıklamada bu denli önemli bir önerinin anlamlı bir istişare yapılmadan gizlice hazırlandığına dikkat çekildi. UEFA süreci FIFA açısından derin bir yönetim başarısızlığı ve dünya futbolunun koruyucu olma sorumluluğunu ihmali olarak nitelendirdi. UEFA ayrıca dünya genelindeki milli federasyonlara bir ultimatum verildiğini savundu.
1: 2026 Ulusal Atletizm Şampiyonası'na uzun atlama branşında normal statüde davet edilen özel sporcu Esra Bayrak şampiyonayı altın madalyayla tamamladı. Avrupa'da bir, dünya sıralamasında ise ikinci sıraya yükseldi.
2: Milli özel sporcu Esra Bayrak Portekiz'de önemli başarılara imza attı. Tecrübeli sporcu 2026 Ulusal Atletizm Şampiyonası'nda tarihi dereceler elde etti. Şampiyonaya uzun atlama branşından normal statüde davet edilen milli atlet, sergilediği üstün performansla altın madalyanın sahibi oldu. Başarılı sporcu elde ettiği şampiyonlukla 2026 Avrupa sıralamasında ilk sıraya yükseldi. Bayrak bu başarısıyla Avrupa sıralamasında zirveye yerleşen ilk Türk kadın sporcu olarak tarihe geçti. Başarılı atlet aynı zamanda dünya sıralamasında da ikinci sırada yer aldı. Aynı zamanda milli takımlar kaptanı olan Esra Bayrak, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye para atletizm tarihinin ilk altın madalyasını kazandırmayı hedefliyor.
1: Türk ultramaraton yüzücüsü Melisa Uluarslan, Zorlu Kuzey Kanalı geçişini 14 saat 13 dakikada tamamlayarak bu parkuru geçen 3. Türk kadın sporcu unvanını kazandı. Detaylara bakacağız. Sonrasında kısa bir aramız olacak. Saat başında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
3: Türk ultramaraton yüzücüsü Melisa Uluarslan, açık su yüzücülüğünün en zorlu meydan okumalarından biri olarak kabul edilen Kuzey Kanalı geçişini başarıyla tamamlayarak bu parkuru geçen 3. Türk kadın sporcu oldu. Kuzey İrlanda'nın Donaghadee kıyılarıyla İskoçya'nın Portpatrick kıyıları arasında gerçekleştirilen toplam 40 kilometrelik parkurda Uluarslan yerel saatle 01'de suya girerek yüzüşüne başladı. Ortalama 13-14 derece deniz suyu sıcaklığında güçlü gelgit akıntıları, yoğun deniz anası varlığı ve değişken deniz koşullarıyla mücadele eden Uluarslan 40 kilometrelik parkuru 14 saat 13 dakikada başarıyla tamamladı. 2025 yılında İngiltere ile Fransa arasındaki Manş Denizi'ni 16 saat 49 dakikada geçerek 7. Türk kadın ve 21. Türk sporcu unvanını elde eden Melisa Uluarslan Kuzey Kanalı'nda başarıyla tamamladı. Bu sonuçta Kuzey Kanalı'nı geçen 3. Türk kadın sporcu olarak Türk açık su yüzme tarihindeki yerini aldı. Melisa Uluarslan açık su yüzücülüğündeki uluslararası kariyerine önemli bir başarı daha eklemiş oldu. Ocean 7 serisinin en zorlu etaplarından biri olarak gösterilen Kuzey Kanalı, düşük su sıcaklığı, güçlü gelgi takıntıları, yoğun zehirli deniz anası popülasyonu ve değişken hava koşulları nedeniyle dünyanın en zorlu açık su yüzme parkurlarından biri olarak kabul ediliyor.

0: haberin ve hayatın içinde.
1: Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk manşetle karşınızdayız.
0: Gündemin sıcak başlıkları.
1: Yakın tarihin belki de en yüksek miktarlı soygunu olarak geçen olaya bakacağız. İstihbarat dünyasında çok konuşulan bir vaka. Kara para soruşturmalarının tam ortasına oturan kişilerden, portrelerden bahsedeceğiz. Bunların hepsi gerçek. Hepsi de Türkiye'de yaşandı.
0: Satır arasında kalanlar. Perde arkasında yaşananlar.
1: Toplamda burası 60 haneli bir köy. Elimle işaret ettiğim noktada Tavşantepe köyü var. Yine bu ara sokağı gösterdiğimizde yıkımın ne kadar büyük olduğunu. Enkaza bir diğer yönden de bir bakmaya çalışalım.
0: Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk Manşet. Hafta içi her gün 17'de Habertürk'te.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Edirne güneşli 32 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 41, Adana güneşli 38 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Trabzon parçalı bulutlu 26 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 30, Kayseri 31 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 31, Van güneşli 31 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor, Diyarbakır ve Şanlıurfa 43 derece.
1: Arkadaşlar, İstanbul'da güvenliği işimizi yaparken...
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardan. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım.

0: Yeniden merhaba. Saatlerimiz 6'ya gelirken haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Balıkesir'in Gömeç ve Ayvalık ilçelerinde çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor. Gömeç'te çarşamba başlayan yangın bir gün sonra Ayvalık'a sıçradı. Rüzgarın etkisiyle alevler akşam saatlerinde şiddetlendi. Yangından etkilenen 5 yaralı Ayvalık Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Bölgede 3 mahalle tedbir amaçlı tahliye edilirken yüzlerce küçük ve büyükbaş hayvan güvenli alana taşındı. Bölgeyi ziyaret eden Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Gömeç ve Ayvalık'taki 7 mahalle kırsalında yangının sürdüğünü, ilk belirlemelere göre 1250 hektar alanın etkilendiğini açıkladı. Alevlere müdahale ise sürüyor. Aydın'ın Çine ilçesindeki orman yangını akşam saatlerinde rüzgarın da etkisiyle alevlendi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Kavşıt mahallesinde saat 15 sıralarında bilinmeyen nedenle çıkan yangına ihbar üzerine itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre 5 ev hasar gördü, 30 ev ise tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangının enerjisi bir süre sonra düşse de akşam saatlerinde etkili olan rüzgar nedeniyle alevler yine şiddetlendi. Yangın Mutaflar Mahallesi'ne ulaşırken alevler nedeniyle Mutaflar'ın yanı sıra Kavşıt, Dutluoluk ve Tatar Memişler mahallelerinde hayvanlar tahliye edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yangınlara karşı yeni uyarılar yaptı. Rüzgar nedeniyle önümüzdeki haftayı da kapsayan bir riskin söz konusu olduğuna dikkati çekti. Dışarıda ateş yakılmaması gerektiğini söyledi.
1: Özellikle arkamda görmüş olduğunuz risk haritası bu haftanın da hatta belki önümüzdeki haftaya sarkacak bir risk durumunun da bizleri beklediğini gösteriyor. Buradan özellikle Çanakkale'den başlayarak Mersin'e kadar çok ciddi bir rüzgar unsurunun etkili olacağını bize gösteriyor.
2: Orman yangını riski

0: yine işaret etti. Dikkatli olunması için uyarıda bulundu.
1: Bütün vatandaşlarımıza dışarıda ateş yakılmamasını ya da ateşe sebep olabilecek herhangi bir faaliyette bulunmamalarını özellikle istirham ediyoruz.
0: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarında mevcut bilançoyu basın toplantısında aktardı. Yangınları tetikleyen süreçleri anlattı.
1: Yangın için önemli olan 3 ana unsur var. Düşük nem, yüksek sıcaklık ve şiddetli rüzgar. Tabii mücadelemiz son ateş sönene kadar devam edecek. Yangın konusu bir tecrübe gerektirir, bir bilgi birikimi gerektirir. Dolayısıyla kamu görevlilerinin yönlendirmelerinin dışında herhangi bir sebeple yangın alanına girilmemesini özellikle istirham ediyorum.
0: Bakan Yumaklı yangınlara müdahaledeki hassasiyetleri de sıraladı.
1: Burada da bizim bu dünyayı paylaştığımız bir ekosistem var. Hani sadece ağaçtan ibaret değil. Dolayısıyla hassasiyetimiz hem kendi can ve mal güvenliğimizi sağlamanın yanı sıra hem de bu ekosistem içerisindeki bütün canlıların da hayatını kurtaracak bir ihtimamı ifade ediyor bizler için.
2: Orman yangını riski taşıyan bölgelerde yaşayanların cep telefonlarına uyarı mesajı gönderildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin ve Adana'dan sinyal veren tüm cep telefonu kullanıcılarına mesaj gitti. Dikkat, bulunduğunuz alanda orman yangını riski çok yüksektir. Yangına neden olabilecek davranışlardan kaçınalım. Açık alanda ateş yakmayalım. En küçük duman veya alev gördüğünüzde 112'yi derhal arayalım. Hassasiyetiniz için teşekkür ederiz ifadeleri kullanıldı. Sıcak havayla birlikte maalesef Türkiye'nin özellikle güney kesimlerinde orman yangınları sürüyor. Antalya'nın Serik ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın ev ve seralara kadar ulaştı. Yangına ilk müdahaleyi bölgedeki vatandaşlar yaptı.
3: Çekil, çekil, çekil, çekil oradan, çekil.
0: Kimi traktöre bindi, kimi de hortumlarla koştu. Ormanlık alanda çıkan yangın yerleşim yerlerine ulaşınca vatandaşlar seferber oldu.
3: Çekil oradan! Abim çekil!
0: Antalya'nın Serik ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede yayıldı.
4: Sera birebir yanıyor. Evet, eritiyor gördüğünüz gibi bu şomayı.
0: Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler Bilginler Mahallesi'ndeki sera ve yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Yangına ilk müdahaleyi vatandaşlar kendi imkanlarıyla yaptı.
3: Evet, görüyor musunuz köylülerimizi, evet, çabasına.
0: Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine yardım eden mahalle sakinleri traktörlerinde bulunan ilaçlama tanklarının yardımıyla yangına müdahale etti.
4: Çiftçilerimiz ürünlerini ve zeytinlerini kurtarmak için çabalıyor arkadaşlar.
0: Bölgede etkili olan yangına karşı gece boyu mücadele sürdü.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnanlı mevkidaşı Alm'la Beştepe'de bir araya geldi. Ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, Lübnan'ın bölgesel çatışmalardan gördüğü zarara dikkat çekerek, Lübnan'ın egemenliğinin temini için başlatılacak tüm girişimlerde Türkiye olarak yer almak istiyoruz dedi.
5: Lübnan uzun yıllardır bölgedeki bazı güçlerin rekabet ve çatışma alanı olarak en büyük zararı gören kardeş bir ülke. Bu minvalde bizim Orta Doğu'da en başından beri hedeflediğimiz istikrar, barış ve işbirliği ortamından en fazla faydayı görecek ülkelerin başında Lübnan yer alıyor.
6: Orta Doğu'da barış vurgusu yaptı. Lübnan'a desteğinin altını çizdi.
5: Lübnan'ın kurumsal kapasitesinin artırılması için desteklerimizi sürdüreceğiz. Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımlarımıza devam edeceğiz.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Alm'la Beştepe'de görüştü. Ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün görev süresinin yıl sonunda dolacağına dikkat çekti. Lübnan'ın egemenliği için başlatılacak girişimlere Türkiye'nin katkı verebileceğini söyledi.
5: Lübnan'ın güneyinde konuştu. Birleşmiş Milletler geçici görev gücü UNIFIL'in

0: görev süresinin tamamlanması önemli bir gelişmeyi teşkil edecek. Bölgede güvenliğin desteklenmesi ve Lübnan'ın egemenliğinin temini için başlatılacak tüm girişimlerde Türkiye olarak yer almak istiyoruz. Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne desteğimiz de sürecek.
1: Erdoğan, İsrail'in saldırgan politikasının bilançosuna işaret etti.
0: İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının başladığı 2 Mart 2026 tarihinden bu yana 4300'den fazla Lübnanlı kardeşimiz hayatını kaybetti. 2000'den fazla kardeşimiz yaralandı. 1 milyon kişi evlerini, yurtlarını terk etmek zorunda bırakıldı. İsrail saldırılarından yoğun şekilde etkilenen Güney Lübnan'ın yeniden inşası bağlamında ülkemizin elinden gelen desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade etmek istiyorum.
1: Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun da Türkiye ile geliştirilen ilişkilere değindi.
2: İşbirliğini daha da güçlendirmek için her iki ülke halkının yararına ve bölgenin istikrarına olacak şekilde işbirliği iradesi mevcut. Sayın Erdoğan gerçekten vizyonuyla ve sadık iradesiyle bu ilişkileri desteklemektedir ve bu ilişkileri yeni bir işbirliği düzeyine taşımak için kararlıdır.
3: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreci kapsamında meclise sunulacak çerçeve yasaya ilişkin konuştu. Yasa çalışmalarının sonuna gelindi. Yasa silah bırakmanın tespit ve tesciliyle yürürlüğe girecek dedi. Aynı törende konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de terörsüz Türkiye hedefimize kararlılıkla ilerliyoruz ifadesini kullandı.
4: Terörü artık tarihin çöplüğüne atıyoruz. Bunun için sürdürdüğümüz çalışmaların hemen hemen sonuna gelinmiştir. Ümit ederiz ki partilerimizin tamamının uzlaşısıyla bir yasal düzenleme sürecini hep birlikte idrak edeceğiz.
5: Terörsüz Türkiye süreci ve çerçeve yasa hazırlıkları gündemindeydi. Düzenlemede genel af olmayacak dedi.
4: Bu yasa asla bir genel af mahiyetinde değildir. Asla kişisel af mahiyetinde değildir. Geçici ve münhasıran örgütün münfesi örgüte ait bir yasa olacaktır. Bu yasa ile Türkiye'de dediğim gibi bir genel af anlayışı ortaya konulmayacaktır.
5: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste düzenlenen İnebolu'ya İstiklal Madalyası takdim töreninde konuştu. Çerçeve yasa teklifinin içeriğine değindi.
4: Mesele silahların bırakılması, örgütün tamamıyla kendisini feshetmesi ve bir daha terör örgütünün fiili olarak varlığının devam etmemesinin tespit ve tesciliyle birlikte de bu yasa yürürlüğe girecek, uygulamaya girecektir.
5: Kurtulmuş, gerektiğinde başka yasaların da çıkarılabileceğini belirtti. Yeni bir dönemin kapısı açılıyor dedi.
4: Türkiye'de gerektiğinde başka yasalar da çıkar. Mühim olan mesele yeni bir dönemin kapılarının açılmasıdır. Yeni bir dönemin kapılarında silaha yer yok, kavgaya yer yok, tefrikaya yer yok Akif'in dediği gibi. Sen Türksün, ben Kürdüm meselesine asla yer yok. Yeni dönemin kapıları Allah'ın izniyle bu yasanın kabulüyle birlikte sonuna kadar açılacak.
5: Törende Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de konuştu. Terörsüz Türkiye sürecine yönelik mesaj verdi.
6: Terörsüz Türkiye hedefimize de kararlılıkla ilerliyoruz. Bu tarihi süreç, milli mücadelede ortaya konulan birlik ve beraberlik ruhunun daha da tahkim edilmesi, milletimizin enerjisinin ve kaynaklarının kalkınmaya, üretime, refaha ve çocuklarımızın geleceğine yöneltilmesi anlamına da gelmektedir.
3: MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin mesajlar verdi. Yıllar boyunca terörle mücadeleye ayrılan kaynaklar artık çocuklarımıza okul, yaşlılarımıza hastane ve bakım hizmeti olarak döndürmeliyiz dedi. Yıldız sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Terörün ekonomik boyutuna dikkat çekti. Kaynakların üniversite yatırımı, esnafa kredi, sanayiciye yatırım, şehirlere altyapıya dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ekim 2024'te mecliste yaptığı çağrıyı hatırlatan Yıldız, terörsüz Türkiye süreci uyum içinde ilerlemiş, o günden bugüne evlere, yüreklere çok şükür yeni ateşler.

0: Düşmemiştir. Yalan, riya ve istismardan başka sermayesi kalmayanların ne söylediğine bakmayız ifadesini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde istifalar sürüyor. Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, CHP'den istifa ederek yeni partiye desteğini açıkladı. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın da partisinin bağış kampanyasına ilişkin tek başına yeterli olmayabilir dedi.
1: Eşim Çiğdem Sav ve iki evladım ve damadımla birlikte ben de bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki siyasi yaşamımı noktalıyorum. Üzülerek ve büyük bir acı içinde istifa ettiğimi kamuoyuna duyurmak istiyorum.
2: CHP'de ard arda istifalar yaşanıyor. Bu kez eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav istifa ettiğini açıkladı. Yeni partiyi desteklediğini duyurdu.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin genleriyle oynanmış ve Cumhuriyet Halk Partisi başkalaştırılmış bir partiye dönüşmüştür. Herkes gibi Cumhuriyet Halk Partisi de benim vazgeçilmez aile yuvam olmuştur. Aile içindeki geçimsizlikler ister istemez 70 yılını bu partiye vermiş bir siyaset adamı olarak beni de fevkalade derinden yaralamıştır.
2: Sav, yeni parti genel başkan yardımcıları Aylin Yaman ve Gizem Güven'le birlikte mecliste basın toplantısı düzenledi. CHP'deki mutlak buklan süreci ve ardından yaşanan gelişmeler nedeniyle istifa ettiğini belirtti. Eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erol Çevikçi'nin de istifa ettiğini paylaştı.
1: Mensup olduğum partide bu hukuksuzluklara sessiz kalmam mümkün olamazdı. Partinin, binanın ve amblemin sahibi görünenler kiracı durumundadırlar.
2: Yeni parti ise bağış kampanyası için bir internet sitesi kurdu. Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın mecliste bağış yeterli gelmezse bir B planı var mı sorusuna yanıt verdi.
3: Şüphesiz bağış kampanyası tek başına yeterli olmayabilir. Nakdi yardımların ötesinde aynı yardım yapacak çok fazla yurttaşımız var. Para yokluğu veya eksikliği siyasetteki eksikliğin bir gerekçesi olamaz. O finansman ya karşılanır ya da herkes kendi yağıyla kavrulmanın yolunu bulur.
0: Ankara İtimeskut Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 55 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmakla suçlanıyor.
4: Geçmiş olsun, bir şey söyleyecek misiniz?
2: İtimeskut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile birlikte 55 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Etimeskut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Aralarında Etimeskut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 55 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olmakla suçlanıyor. Etimeskut Belediyesi tarafından yapılan bazı ihalelerde usulsüzlük, sahte belge düzenleme, otopark kiralama ve inşaat projelerine ilişkin imar ve ruhsat işlemleri gibi konularda menfaat temin edildiği iddia edildi. Polis ekipleri belediye binasıyla şüphelilerin ikametlerinde arama yaptı. El koyma işlemleri gerçekleştirdi.
5: Altın değil mi
6: onlar? Altın değil mi?
7: Altın, ha onlar altın.
2: Soruşturma dosyasında 6 Sayıştay raporunun yer aldığı öğrenildi. Bu raporlarda farklı tarihlerde gerçekleştirilen ihalelere ilişkin bazı tespitlere yer verildi. Bir raporda 11 milyon 990 bin liralık kamu zararının olduğuna dönük tespit dikkat çekti. Sayıştay raporlarının yanı sıra etkin pişmanlık ifadeleri, CİMER başvuruları, ses ve video kayıtları, MASAK ve bazı ETS analizleri de soruşturma dosyasına eklendi. Şüphelilerin emniyetteki gözaltı işlemleri sürüyor.
0: Görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yargılandığı davada ara karar açıklandı. 16 kişi hakkında tahliye kararı verildi. Davada aralarında Mustafa Bozbey'in yanı sıra eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de bulunduğu 37'si tutuklu 63 sanık yargılanıyor. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve imar kirliliğine neden olma gibi suçlarla yargılanan sanıklar bir kez daha hakim karşısına çıktı. Ara karar öncesi duruşmaya 2 saat ara verildi. Mahkeme heyeti Bozbey'i ve Erdem'le diğer 19 sanığın tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. 16 kişinin ise tahliyesine karar verdi. Duruşma 5 Ekim'e ertelendi. İddianameye göre Bozbey için 402 yıl, Erdem için ise 946 yıla kadar hapis isteniyor. Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla yürütülen soruşturmada eski Mali Hizmetler Müdürü Ali Alper Üstündağ'a etkin pişmanlık talebinde bulundu. Üstündağ, katı atık ihalesinin kasıtlı geciktirildiğini ve Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in talimatıyla iptal edildiğini söyledi.
2: Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında ifadeler ortaya çıkmaya başladı. Şüpheli sıfatıyla ifade veren eski Mali Hizmetler Müdürü Ali Alper Üstündağ etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istedi. Üstündağ, katı atık ihalesinin kasıtlı geciktirildiğini söyledi. 2019-2024 tarihleri arasında görev yapan Ali Alper Üstündağ, 2024'te 18 şirketin davet edildiği pazarlık usulü ihalenin belediye başkanı Hüseyin Can Güner'le meclis üyesi Emre Doğan'ın talimatıyla iptal edildiğini öne sürdü. Şüpheli Üstündağ, yeni ihaleye çağrılacak şirketlerin listesinin WhatsApp üzerinden kendisine gönderildiğini iddia etti. Söz konusu mesajları dönemin ihale yetkilisi Ali Yalçın'a aktardığını ve emniyet incelemesinde Yalçın'ın telefonundan çıkan ekran görüntülerinin bu yazışmalara ait olduğunu ifade etti. İhaleyi kazanan Norm şirketinin listede bulunmadığını belirten Üstündağ, usulüne uygun ihaleyi iptal etmeyi reddetmesinin ardından aynı gün 5 yıldır çalıştığı görevinden alındığını söyledi. Belediye meclis üyesi Emre Doğan'ın bizi de Veli Ağbaba sıkıştırıyor dediğini de iddia etti.
0: İzmit Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında Başkan Fatma Kaplan Hürriyet'in tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından seçim yapıldı. Lütfü Obuz Belediye Başkan Vekili seçildi. Olağanüstü toplantıda belediye başkan vekili seçimi için Lütfü Obuz ve Hayrettin Ünlü aday oldu. İlk iki turda adaylar 3-2 oy alamayınca salt çoğunluğun arandığı 3. tura geçildi. 3. turda CHP'li Lütfü Obuz 22 oy alarak İzmit Belediye Başkan Vekili oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 3 suçlamayla tutuklanan Fatma Kaplan Hürriyet görevden uzaklaştırılmıştı. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'ın emniyette verdiği ifadenin detayları ortaya çıktı. Başaran, Haluk Levent hakkında daha önce şikayetçi olduğu gayrimenkullerin satış sürecini anlattı.
5: Hiç kimse gelmedi. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'dan alacağı fonla ödeyeceğini söyledi. Sağladığı güven sonucunda vadeli ödemeyi kabul ettim dedi. 21 daire ve bir fabrika satışı yaptığını anlattı. İş adamı Hüseyin Başaran'ın ifadesi ortaya çıktı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran da gözaltına alınmıştı. Soruşturma öncesi de gayrimenkul devri nedeniyle Haluk Levent hakkında şikayet dilekçesi veren Başaran o süreci emniyetteki ifadesinde anlattı.
6: Haluk Levent, deprem bölgesinde yaptıkları yardımları anlattı. ABD, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler'den yardım fonları aldığını söyledi. Bu fonlardaki paraların gelebilmesi için taşınmazların kendisine ait barter havuzunda toplanması gerektiğini anlattı. Sağladığı güven sonucunda taşınmazların ödemesini vadeli yapmasını kabul ettim.
5: Başaran, Haluk Levent'e toplamda 21 daire ve bir fabrikanın devrini yaptığını söyledi.
6: Haluk Levent, yurt dışından gelecek fonların yetkilisinin Yeliz Kaya olduğunu söyledi. Bu taşınmazların tamamı Yeliz Kaya'ya devredildi. Toplamda 2 milyar 298 milyon 985 bin lira bedelle satış yapıldı ancak karşılığında sadece 4 işlemde 151 milyon 680 bin lira aldım. Ben ısrarla arayınca mide kanseri olduğunu söyledi.
5: Başaran, taşınmazların birkaç gün içinde başkasına devredilip ipotek konulduğunu belirleyince savcılığa şikayetçi olduğunu, tapulara da tedbir koydurduğunu belirtti. Ben sadece taşınmaz satışı gerçekleştirdim ve paramı da alamadım. Mağdur edilen de benim dedi. Başaran'a 60 milyon dolar olarak beyan ettiği taşınmazların ekspertiz değerinin 24 milyon 800 bin dolar olduğu belirtilerek farkın nedeni soruldu. Bankanın yaptığı eksper raporları her zaman düşük çıkmaktadır. Bütün bedeller rayiçlere uygundur yanıtını verdi.
8: Okul açılabilir, ne bileyim simülatör kurulabilir.
0: Gülistan doku soruşturması kapsamında 4 şüpheli daha tutuklandı. Tutuklu sayısı 20'ye yükseldi. Gülistan doku kaybolduktan sonra yürütülen soruşturmada şüpheli işlemler yaptığı

0: Değerlendirilen kolluk görevlerine yönelik pazartesi günü operasyon düzenlenmişti. Aralarında emniyet müdürü ve emniyet amiriyle bilgisayar işletmeni ve 10 polis memurunun bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 8'i dün Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden biri savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Hakimliğe sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. 10 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni komuta kademesi şekilleniyor. Milli Savunma Bakanlığı yaş toplantısının önümüzdeki hafta yapılacağını açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri nitelikli personeliyle her türlü tehdit ve tehlikeyi yok etmeye devam edecektir denildi. Irak'ta savunma işbirliği anlaşmasının da bölgesel istikrar ve güven açısından önem taşıdığı vurgulandı.
1: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni komuta kademesi şekilleniyor. Yüksek Askeri Şura toplantısı önümüzdeki hafta yapılacak.
2: Türk Silahlı Kuvvetlerimiz sahip olduğu güçlü imkan kabiliyetleri ve nitelikli personeliyle her türlü tehdit ve tehlikeyi yok etmeye, ülkemizin güvenlik ve huzuru için gece gündüz demeden çalışmaya, nitelik ve nicelik olarak her geçen gün daha da güçlenerek üstlenmiş olduğu tüm görevleri büyük bir azim, kararlılık ve başarıyla yerine getirmeye devam edecektir.
1: Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısı da MKE'nin Ankara'daki Gazi Fişek Fabrikası'nda yapıldı. Toplantıda Irak ve savunma güvenliği alanındaki işbirliğine de dikkat çekildi.
2: İmzalanan anlaşmalar bölgesel istikrar ve güven açısından önem taşımaktadır. Türkiye ile Irak arasında son yıllarda geliştirilen işbirliği, terörle mücadelede elde edilen başarının önemli unsurlarından biri olmuştur. Ortak mekanizmalar işletilmekte, sınır güvenliği ve terörle mücadeleye yönelik koordinasyon kararlılıkla sürdürülmektedir. İşbirliğinin güçlenmesi, Irak Türkmenlerinin güvenliği ve refahı açısından da büyük önem taşımaktadır.
1: Toplantıda, Türkiye'nin Kıbrıs Türk'ünün güvenliği ile meşru hak ve menfaatlerini desteklemeyi kararlılıkla sürdüreceği de belirtildi. Adada kalıcı, adil ve sürdürülebilir bir çözümün ancak egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde İki devletli çözüm modeliyle mümkün olduğunu bir kez daha vurguluyoruz denildi. Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Lübnan ve Filistin'e saldırılarına devam etmesine de tepki gösterdi. İsrail'in uluslararası hukuku ve ateşkes hükümlerini ihlal eden eylemlerine son vermesi ve bölgesel barışla istikrarı zedeleyen tutumundan vazgeçmesi gerekmektedir ifadeleri kullanıldı.
0: Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta karşılıklı saldırılar şiddetlendi. Rusya'nın Ukrayna genelinde düzenlediği füze ve İHA saldırılarında en az 13 kişi hayatını kaybetti. Polonya savaş uçaklarını havalandırırken Ukrayna'da Rusya'daki Wildberries lojistik tesislerine hedef aldı.
3: Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş son günlerde karşılıklı saldırılarla tırmandı. Rusya, Ukrayna'nın birçok bölgesinde füze ve insansız hava araçlarıyla geniş çaplı yeni saldırılar düzenledi. Ukrayna'nın başkenti Kiev'in yanı sıra Kryvyi Rih, Lviv, Dnipropetrovsk ve Poltava'da hedef alınırken saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Kryvyi Rih'te bir eve isabet eden İskender M. balistik füzesi nedeniyle aralarında 5 ve 12 yaşındaki iki kız çocuğunun da bulunduğu 6 kişi yaşamını yitirdi. Polonya sınırına yakın Lviv'de ise bir apartman vuruldu. Çok sayıda kişi yaralanırken enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Saldırıları terör saldırısı olarak nitelendiren Zelenski, onlarca ev, sivil işletme ve altyapı tesisi yıkıldı ve hasar gördüğü ifadesini kullandı. Uzmanların saldırıda kullanılan silahları incelediğini söyledi. İlk bulgularda saldırıda Kuzey Kore yapımı bir balistik füze kullanıldığını iddia etti. Zelenski, hava savunma füzelerinin kritik şekilde yetersiz olduğunu, bu konuda müttefik ülkelerden desteğe ihtiyaç duyduklarını da belirtti. Saldırıların ardından NATO üyesi Polonya'da alarma geçti. Polonya Silahlı Kuvvetleri hava sahası alarmı verdi. Savaş uçakları havalandı. Ukrayna'da Rusya topraklarına yönelik İHA saldırılarını sürdürdü. Rus e-ticaret şirketi Wildberries'e ait Penza'daki depoyla Udmurtya Cumhuriyeti'nin Sarapul kentindeki lojistik merkezi İHA'larla hedef alındı. Penza'daki saldırının ardından yaklaşık 200 çalışan tahliye edildi. Her iki tesiste de yangın çıktı. Ukrayna-Rus e-ticaret platformu Wildberries'e ait tesislere son dönemde yoğun saldırılar düzenliyor.
0: Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde ücret alınmasına yönelik tartışma Kızıldeniz'e de sıçradı. Reuters haber ajansı Yemen'deki İran destekli Husilerin Badülmen'de Boğazı'ndan geçen ticari gemilerden ücret almayı değerlendirdiğini iddia etti. Husiler ise iddiayı yalanlıyor.
3: Yemen'deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz'in güneyindeki Babül Mendeb Boğazı'ndan geçen ticari gemilerden ücret almayı değerlendirdiği öne sürüldü. İddia Husiler tarafından yalanlandı. Reuters haber ajansı Yemen'deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz'in güneyinden geçen ticari gemilere ücret uygulamayı düşündüğünü bildirdi. Kaynaklar Husilerin amacının uluslararası su yollarında ücretlendirme uygulamasını normalleştirmek ve Amerika Birleşik Devletleri üzerinden baskıyı artırmak olduğunu ileri sürdü. İddiaya göre İranlı yetkililerle Husi temsilciler arasında yapılan görüşmelerde yeni uygulamanın ayrıntıları ele alındı. Çin'e ait gemilerin bu uygulamadan muaf tutulması değerlendirildi. Babül Mendeb Boğazı, Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne bağlayan ve dünya ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği kritik bir güzergah olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla böyle bir kararın bölgedeki güvenlik dengeleri dışında küresel enerji piyasalarını da doğrudan etkilemesi bekleniyor. Husiler söz konusu iddiaları reddetti. Husilerin siyasi büro üyesi Eri Esed, Boğaz'dan geçen ticari gemilerden ücret alınmasına yönelik herhangi bir plan bulunmadığını açıkladı. Askeri operasyonların yalnızca Suudi Arabistan'a ait gemileri kapsadığını vurguladı. Suudi Arabistan ise Kızıldeniz'de deniz güvenliğini sağlamak amacıyla uluslararası koalisyon kurmayı planlıyor. Bu amaçla toplantı da yapıldı. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı 43 ülke ve Avrupa Birliği delegasyonunun toplantıya katıldığını açıkladı. 14 devletin önerilen koalisyonu desteklediğini kaydetti. Husiler 20 Temmuz'da Suudi Arabistan'a deniz ambargosu ilan ederek bölgedeki tankerleri hedef almaya başlamıştı.
0: Göreve geldiği günden bu yana kamuoyu önüne çıkamayan İran'ın dini lideri Müçteba Hamaney nerede? İngiliz basınına göre Mossad ve CIA Hamaney'in izini sürüyor. Hamaney'in yaklaşık 150 gündür hiçbir elektronik cihaz kullanmadığı ve yer altındaki bir sığınakta saklandığı iddia ediliyor.
1: CIA ve Mossad Hamaney'in izini sürüyor. İddia İngiliz The Times gazetesinde yer aldı. ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a düzenledikleri saldırıda İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney hayatını kaybetmiş, yerine oğlu Müçteba Hamaney geçmişti. Ancak Hamaney'den 150 gündür haber alınamadı. Babası için yapılan cenaze törenine bile katılmadı. Yeni liderin ne görüntüsü ne de bir ses kaydı var. The Times gazetesi, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'la Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA'in Müçteba Hamaney'in yerini belirlemek için gizli bir operasyon yürüttüğünü öne sürdü. Gazete, Hamaney'in Amerikan casus uydularına yakalanmamak için Tahran'daki yeraltı tünellerinden birinde ya da Kum kenti yakınlarındaki bir sığınakta saklandığını iddia etti. İddiaya göre Mossad'ın eski şeflerinden Rami Igra, elektronik takip yöntemlerinin artık yetersiz kaldığını ve insan istihbaratının ön plana çıktığını söyledi. Igra, Müçteba Hamaney'in telefon kullanmıyor olabileceğini belirtti. Küçük kağıtlara yazılan mesajları birbirinden habersiz kuryeler aracılığıyla ilettiği, hatta güvenlik amacıyla dublör kullandığı iddia edildi. Igra, Müçteba'ya ulaşmanın tek gerçek yolu onunla temas halinde olan bir ajan bulmaktır dedi. İddiaya göre Hamaney'e yemek götüren birkaç kişi var. Ancak sadece biri gerçekten Hamaney'e yemek götürürken diğerleri yemeği dublörlere teslim ediyor. Hamaney ise her gün farklı bir kişiden yemek yiyor. Bazı istihbarat kaynakları ise Müçteba Hamaney'in hayatta olup olmadığı konusunda bile kesin bilgiye sahip olmadıklarını savunuyor.
0: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin görev süresi sona yaklaşırken Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ön oylamaya gidildi. Yeni Genel Sekreter adayları seçildi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dönem başkanı Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin daimi temsilcisi ön oylama çıkışında konuştu. İlk ön oylamanın sonuçlandığını söyledi. Sonuçların aday gösteren üye devletlerle genel kurul başkanlığına bildirileceğini belirtti. Oylama sonucunun

0: basınla paylaşılmayacağını söyledi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres 31 Aralık'ta görevine veda edecek. Koltuk içinse 7 aday yarışıyor. Hürmüz Boğazı'nda aylardır süren krizde tehlikenin boyutu değişti. Boğazın sıcak sularında bekleyen gemiler istilacı canlılara yuva oldu. Çevre kirliliğine dikkat çeken uzmanlar asıl felaketin gemiler hareket edince ortaya çıkacağını savunuyor. Gemilerin zararlı canlıları tüm dünyaya taşımasından endişe ediliyor.
1: Hürmüz Boğazı'nda yeni bir tehlike baş gösterdi. 4 aydır bekleyen gemiler adeta biyolojik bombaya dönüştü. Hürmüz Boğazı'ndaki jeopolitik kilitlenme dünyayı küresel bir çevre felaketinin eşiğine getirdi. Maryland Üniversitesi ve Woods Hole Oşinografi Enstitüsü araştırmacıları mahsur kalan gemilerde çok yoğun bir biyolojik kirlenme tespit edildiğini duyurdu. Bölgedeki sıcak sularda aylardır hareketsiz kalan binden fazla gemi, İstilacı deniz canlıları için devasa bir üreme merkezi haline aldı. Gemilerin gövdeleri ve pervaneleri bakteri, yosun ve midyelerle kaplandı. Uzmanlara göre asıl tehlike gemiler hareket ettiğinde başlayacak. Basra Körfezi'nde bekleyen 1500'den fazla gemi farklı limanlara doğru yola çıktığında bu istilacı canlıları da dünyanın dört bir yanına taşıyacak. Bu durum küresel çapta bir biyolojik deniz istilasına yol açacak. Bu senaryonun gerçekleşmemesi için uzmanlar yapılması gerekenleri de sıraladı. Hürmüz'den geçecek gemilerin demir almadan önce detaylı su altı temizliğinden geçirilmesinin şart olduğu belirtildi. Uluslararası Denizcilik Örgütü de gemilerin sefere çıkmadan önce biyolojik kirlenme temizliği yapması gerektiğini vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından Hürmüz Boğazı Savaşı'nın en kritik kozu haline gelmiş, İran boğazı gemi trafiğine kapattığını duyurmuştu. 4 ayı aşkın sürede yalnızca sınırlı sayıda geminin geçişine izin verilirken bölgedeki 1500'den fazla geminin çaresiz bekleyişi sürüyor.
0: İstanbul'un suç oranı en yüksek ilçesi Esenyurt'ta Emniyet Müdürlüğü ekipleri teyakkuzdaydı. Drone ve helikopterlerin de katılımıyla asayiş denetimi yapıldı. Havadan ve karadan denetim yapıldı. Durdurulan şüpheli araçlar didik didik arandı.
2: Bütün elebaşısından tetikçisine kadar bütün suç örgütlerinin köklerini kazımaya kararlıyız.
0: Denetimlerin adresi Esenyurt'tu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri suçla mücadele, suçluların yakalanması ve caydırıcılığın artırılması amacıyla görev başındaydı. İlçe genelindeki denetimde araçlar durdurularak sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi, şüpheli araçlarda arama yapıldı.
2: Burayı huzurun, güvenin, esenliğin hakim olduğu bir esenlik yurdu yapmak için tüm birimlerimizle sahada kararlılık nöbetindeyiz.
0: İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız denetimleri yerinde inceledi. Organize suçla mücadelenin aralıksız süreceğinin altını çizdi.
2: Eski ya da yeni nesil fark etmeksizin adları ne olursa olsun organize suç örgütleri bizim için yalnızca hukuk karşısında hesap verecek olan suç yapılarıdır.
0: 2021 yılında katıldığı yemek yarışmasında şampiyon olan Şef Eren Kaşıkçı Sarıyer'deki evinde ölü bulundu. 37 yaşındaki şefin ölüm nedeni araştırılıyor.
3: Gökçeada'dan geliyorum. 32 yaşındayım. Aşçılık yapıyorum, şeflik yapıyorum bir otelde.
4: Yemek yarışmasında kazandığı şampiyonlukla tanınmıştı. Ünlü şef evinde ölü bulundu.
5: Bismillah. Bıçağın keskin olsun.
4: 37 yaşındaki Eren Kaşıkçı İstanbul Sarıyer'de yaşıyordu. Yakınları kendisinden haber alamayınca durum jandarma ekiplerine bildirildi. Adrese giden ekipler Eren Kaşıkçı'yı hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede genç şefin hayatını kaybettiği belirlendi.
3: Baba diyor. Eren, eskiden Eren diyordu, şimdi baba demeyi öğrendi işte.
4: Bir çocuk babası 37 yaşındaki ünlü şef 2021 yılında katıldığı bir yemek yarışmasında şampiyon olmuştu. Eren Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Adana'da bir kişi önce yanındaki kadını ardından da cinayete tanık olan iki genci silahla vurarak katletmişti. Olayla hiçbir ilgisi olmayan 25 yaşındaki Alican Demir'in babası oğlu ve yeğeninin bir hiç uğruna öldürüldüğünü söyledi.
6: İki kişi olay gördüğü için mi öldürdün?
7: Pişman mısın öldürdün?
8: Yani ben anlamadım, bu işte tek kurşunla işte iki çocuk da bir anda ölüyor.
4: silah.

0: çekip gözünü kırpmadan 3 kişiyi katletti. Kıskançlığı bahane edip kendini savundu. Olay 25 Temmuz gecesi Adana'da yaşandı. İddiaya göre Osman Ağa tartıştığı Semra Yılmaz'la otomobile binip Seyir Tepesi'ne gitti. İkili arasında çıkan tartışma üzerine Osman Ağa silahını çekti. Semra Yılmaz'ı orada katletti.
1: Kadını vuruyor. Kadın bunlara koşuyor, daha doğrusu sığınmaya koşuyor çocukların yanına.
0: Alican Demir'le kuzeni Sinan İlbey de aynı anda Seyir Tepesi'ndeydi. Araç içinde sohbet eden gençler cinayete tanık oldu. Semra Yılmaz'ı öldüren Osman Ağa kuzenlere ateş açarak onları da hayattan kopardı.
1: 3 tane ocağı yüzlerce binlerce insanın ciğerini yaktı. Hep sevilen çocuklardı ikisi de. Kadını da tanımayız etmeyiz, hiç bilmeyiz. Yani o yakalandı, adaletimize güveniyoruz.
0: Cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini öne süren Osman Ağa tutuklandı.
2: Türkiye'de işsizlik oranı Haziran'da bir önceki aya göre azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre işsiz sayısı 2 milyon 688 bin kişi, istihdam oranı ise %48,9 olarak hesaplandı.
0: Haziran ayında işsizlik oranı bir önceki aya göre 168 bin kişi azaldı. %7,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı ise 2 milyon 688 bin kişi oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayı iş gücü verilerini açıkladı. İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 227 bin kişi artarak 32 milyon 733 bin kişi oldu. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı ise bir önceki aya göre 1,8 puan artarak 12,8 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde %10,4, kadınlarda ise %17,3 olarak tahmin edildi.
2: İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya binlerce göçmen akın etti. Göçmenlerin kimi yüzerek kimi kara sınırını aşarak İspanya toprağına ulaştı. Yerel yönetim durumu kontrol altına almak için hükümetten asker göndermesini talep etti.
3: Binlerce göçmen İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya geçti. Kentin yöneticisi merkezi hükümetten yardım istedi. İspanyol yetkililer binlerce göçmenin Fas'tan Ceuta'ya geçiş yaptığını duyurdu. Kentteki güvenlik güçleri göçmenleri durdurmada yetersiz kaldı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre bazı göçmenler yüzerek, bazıları ise sınırdaki güvenlik güçlerini aşarak karayoluyla Ceuta'ya ulaştı. İspanya Devlet Televizyonu en az 3000 kişinin Ceuta sınırını aştığını açıkladı. Ceuta Bölgesel Yönetimi lideri hükümetten acil durum ilan etmesini istedi. Kentin güvenliğini sağlamak için askerlerin gönderilmesini ve Fas sınırının kapatılmasını talep etti. İspanya İçişleri Bakanlığı durumu kontrol altına almak için Faslı yetkililerle görüştüklerini belirtti. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta, Avrupa Birliği'nin Afrika'daki sınırı olarak kabul ediliyor. Bu nedenle bölgede zaman zaman göçmen akını yaşanıyor. Yaşanan son göçmen dalgasının İspanya Yüksek Mahkemesi'nin bu ay aldığı bir karar nedeniyle başladığı değerlendiriliyor. Mahkeme Ceuta'nın özel durumu nedeniyle buraya denizden geçiş yapmaya çalışan göçmenlerin yargılama olmadan sınır dışı edilemeyeceğine karar vermişti.
2: İstanbul'da 17 gündür kayıp olarak aranan düğün fotoğrafçısı gencin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Katili de daha önce düğün fotoğrafını çektiği bir kişi çıktı. Katil zanlısı Van'dan yurt dışına kaçmaya çalışırken İHA destekli operasyonla yakalandı.
4: Düğününde resimlerini çekmiş, kamera çekimi yapmış, bu vesileyle tanışmışlar.
3: Düğün fotoğrafını çeken genci gözüne kestirdi. Suç ortaklarıyla birlikte gasp etmek için plan yaptı. Fotoğrafçı genci katleden zanlı İran'a kaçmak isterken yakalandı. İstanbul Esenyurt'ta fotoğrafçılık yapan 21 yaşındaki Ferhat Açık 12 Temmuz'da ortadan kayboldu. Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine polis harekete geçti. Gencin en son 2 ay önce düğün fotoğrafını çektiği Okan K. ve 2 kişiyle buluştuğu belirlendi.
4: Diyor ki işte bizim Arnavutköy'de amcaoğlumuzun düğünü var. Gel başkası çekim yapıp resim çekeceğine sen yap.
3: 3 şüpheliyi takibi alan polis Ferhat Açık'ın telefonunun en son bas sinyali verdiği Arnavutköy'deki boş arazide arama yaptı. Hassas burunlu köpek gencin gömüldüğü yeri buldu. Ferhat Açık'ın defalarca bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.
4: Götürüp gasp etmişler, telefonunu götürmüşler, keza makinesini, kamera çekim makinesini, fotoğraf makinesini hepsini götürüp satmışlar.
3: Polis Okan K'yi İHA destekli operasyonla İran'a kaçmaya çalışırken Van'da yakaladı. Olaya karışan 6 şüpheli daha gözaltına alındı. İfadesinde cinayeti itiraf eden şüpheli Okan K, çok genç yaşta otomobili vardı. Zengin olduğunu düşündük ve parasını almak için yaptık dedi. Şüphelilerin gasp ettikleri gencin telefonundan yakınlarına mesaj atarak kimliğini aileden aldıkları ve aracını noterden satmaya çalıştıkları belirlendi. Telefonunu da 9000 liraya sattığı tespit edildi.
4: Bizim adaletten beklentimiz bu vahşilerin, bu katillerin en ağır cezayı almalarını istiyoruz.
2: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2. İletişim Şurası sona erdi. Sonuç bildirgesinde yapay zeka ile medya ilişkisinden afet ve kriz iletişimine pek çok başlıkta öneriler yer aldı. Bildirgede dijital ortamdaki risklere de ayrı bir parantez açıldı.
0: Dezenformasyona karşı topyekün mücadele, şeffaf ve sürdürülebilir dijital telif sistemi ve çocukların dijital ortamdaki risklerden korunması. İkinci İletişim Şurası'nın sonuç bildirgesi yayınlandı. ...23 yıl aradan sonra İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen Şura'nın sonuç bildirgesine 16 ayrı çalışma grubunda görev alan 425 uzman katkı sağladı. Bildirgede stratejik iletişim, afet ve kriz iletişimi, yapay zeka ve medya ile habercilik gibi başlıklarda hazırlanan öneriler yer aldı. Sonuç bildirgesinde stratejik iletişim anlatısının etkisini ölçmek amacıyla planlı bir ortak ölçüm ve raporlama sistemi kurulması gerektiği belirtildi. Ayrıca dezenformasyon riskine ve tehditlere karşı topyekün mücadele edilmesi gerektiğinin de altı çizildi. Dijital medyada bireylerin bilinçlerini artıracak mekanizmaların geliştirilmesinin önemli olduğu kaydedildi. Haber ve içerik üretim süreçlerinde siber tehditler ve benzeri dijital risklere karşı ulusal düzeyde dijital afet senaryoları hazırlanması gerekliliği vurgulandı. Ayrıca afet farkındalığı ve kriz iletişimi eğitimlerinin sadece okullarda değil, yetkili kurumların sivil toplum işbirliğiyle yürüteceği yaygın eğitim programları aracılığıyla toplumun tüm kesimlerine ulaştırılması gerektiği belirtildi. Bildirgede haber ve diğer medya içeriklerinde yapay zeka eğitiminde kullanılan telif korumalı eserler için şeffaf, adil ve sürdürülebilir dijital telif sisteminin kurulması gerektiği de vurgulandı. Ayrıca çocukların yaşlarına uygun güvenli dijital deneyimlere erişiminin sağlanması gerektiği belirtildi. İletişim şuralarının ise en az 5 yılda bir yapılması gerektiği kararlaştırıldı.
2: Sivas'ta Siyer-i Nebi Külliyesi'nin temeli atıldı. 30 binadan oluşan külliyenin en kısa zamanda tamamlanması hedefleniyor.
3: Sivas'ta manevi ve kültürel açıdan önemli bir projenin ilk adımı atıldı. 30 ayrı yapıdan oluşacak Siyer-i Nebi Külliyesi için temel atma töreni düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı.
5: İnsanlığı yeniden ayağa kaldıracak en büyük güç ilmin imanla, aklın vahiyle ve bilginin ahlakla buluştuğu medeniyet tasavvuru olacaktır. İnanıyorum ki Siyer-i Nebi Külliyesi de bu dirilişin, bu ihyanın ve bu büyük yürüyüşün önemli merkezlerinden biri olacaktır.
6: Türk-Kürt arasındaki kardeşliği yeniden tesis etmeye çalışıyoruz. Alevi-Sünni arasındaki kardeşliği yeniden tesis etmeye çalışıyoruz. Acılarımızın ve sevgimizin bu kadar ortak olduğunu bizden saklamışlar adeta. Cehaleti aramıza duvar kılmışlar adeta.
3: 30 binadan oluşacak külliyenin en kısa zamanda bitirilmesi hedefleniyor.
7: İlahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi.
2: Nesli tükenme tehlikesi altındaki lear papağanlarını üretme çabaları sonuç verdi. Belçika'daki hayvanat bahçesinde iki papağan yumurtadan çıktı.
3: Nadir türdeki papağan çiftin ilk yavruları oldu. Bir aylık olan yavrular Belçika'daki hayvanat bahçesinde gözetim altında. Mavi renkteki çivit makava olarak bilinen lear papağanlarını üretme çabaları bir süredir devam ediyor. Geçen yılki çabalar sonuç vermemişti. Ancak Temmuz ayının başında hayvanat bahçesinden müjde geldi. Dişi Lear papağanının iki yavrusu yumurtadan çıktı. Yavrular sıkı gözetim altında tutuluyor. Elle besleniyor. Uygun sıcaklık

0: da bakılıyor. Henüz tüyleri bile çıkmamış yavruların büyüdüğünde görkemli papağanlara dönüşmesi bekleniyor. Lear papağanlarının nesli tükenme tehlikesi altında. Yalnızca Brezilya'nın kuzeydoğusundaki vahşi doğada bulunuyor. Renkleriyle görenleri büyülüyor.
1: ...2026 Ulusal Atletizm Şampiyonası'na uzun atlama branşında normal statüde davet edilen...

0: Milli özel sporcu Esra Bayrak, Portekiz'de önemli başarılara imza attı. Tecrübeli sporcu 2026 Ulusal Atletizm Şampiyonası'nda tarihi dereceler elde etti. Şampiyonaya uzun atlama branşından normal statüde davet edilen milli atlet, sergilediği üstün performansla altın madalyanın sahibi oldu. Başarılı sporcu elde ettiği şampiyonlukla 2026 Avrupa sıralamasında ilk sıraya yükseldi. Bayrak bu başarısıyla Avrupa sıralamasında zirveye yerleşen ilk Türk kadın sporcu olarak tarihe geçti. Başarılı atlet aynı zamanda dünya sıralamasında da ikinci sırada yer aldı. Aynı zamanda milli takımlar kaptanı olan Esra Bayrak, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye para atletizm tarihinin ilk altın madalyasını kazandırmayı hedefliyor.
1: Türk ultramaraton yüzücüsü Melisa Uluarslan, Zorlu Kuzey Kanalı geçişini 14 saat 13 dakikada tamamlayarak bu parkuru geçen 3. Türk kadın sporcu unvanını kazandı.
2: Türk ultramaraton yüzücüsü Melisa Uluarslan, açık su yüzücülüğünün en zorlu meydan okumalarından biri olarak kabul edilen Kuzey Kanalı geçişini başarıyla tamamlayarak bu parkuru geçen 3. Türk kadın sporcu oldu. Kuzey İrlanda'nın Donaghadee kıyılarıyla İskoçya'nın Portpatrick kıyıları arasında gerçekleştirilen toplam 40 kilometrelik parkurda Uluarslan yerel saatle 01'de suya girerek yüzüşüne başladı. Ortalama 13-14 derece deniz suyu sıcaklığında güçlü gergit akıntıları, yoğun deniz anası varlığı ve değişken deniz koşullarıyla mücadele eden Uluarslan 40 kilometrelik parkuru 14 saat 13 dakikada başarıyla tamamladı. 2025 yılında İngiltere ile Fransa arasındaki Manş Denizi'ni 16 saat 49 dakikada geçerek 7. Türk kadın ve 21. Türk sporcu unvanını elde eden Melisa Uluarslan Kuzey Kanalı'nda başarıyla tamamladı. Bu sonuçta Kuzey Kanalı'nı geçen 3. Türk kadın sporcu olarak Türk açık su yüzme tarihindeki yerini aldı. Melisa Uluarslan, açık su yüzücülüğündeki uluslararası kariyerine önemli bir başarı daha eklemiş oldu. Ocean 7 serisinin en zorlu etaplarından biri olarak gösterilen Kuzey Kanalı, düşük su sıcaklığı, güçlü gergit akıntıları, yoğun zehirli deniz anası popülasyonu ve değişken hava koşulları nedeniyle dünyanın en zorlu açık su yüzme parkurlarından biri olarak kabul ediliyor.
1: Türkiye Gençlik Vakfı her yıl düzenlenen yaz okulları finalini bugün yapacak. Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.
3: TÜGVA bu yaz döneminde bir sivil toplum kuruluşunun bir projeyle en yüksek rakama ulaştığı bir rekora imza attı.
4: Özel gösteriler düzenlenecek, sanatçılar sahne alacak. Yaz okulları finali için hazırlıklar tamam.
3: Sahne sanatlarından çok güzel sanatçılara kadar etkinlikler, faaliyetler gerçekleşecek.
4: Türkiye Gençlik Vakfı 81 ilde 20 bin eğitmenle düzenlediği yaz okulları projesinin final programını bu yıl Seyrantepe'deki Ali Samiyen Spor Kompleksi'nde yapacak. Etkinliğe Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.
3: Öğrencilerimiz çok zengin müfredat eşliğinde birçok eğitime katıldılar. Kültürden sanata, sportif faaliyetlerden birçok etkinliğe katılmış oldular. Bu büyük coşkuyu, bu büyük heyecanı zirveye taşımak istiyoruz.
4: İstanbul'daki final programının yanı sıra İzmir, Şanlıurfa ve Rize'de de törenler yapılacak.
3: Gençlerimizin heyecanını, coşkusunu, enerjisini taçlandırmak istiyoruz.
1: İşgal altındaki Batı Şeria'da yerleşimci şiddeti her geçen gün tırmanıyor. İsrail, Batı Şeria'da Gazze'de olduğu gibi yıkıma yol açmayı mı hedefliyor? Avrupa Birliği şiddete karşı yaptırım kararında neden uzlaşamıyor? Habertürk dış haber muhabiri Abdullah Tekin, uluslararası hukuk uzmanları ve İsrailli muhalif siyasetçilere sordu. Yanıtlarına bakacağız. Bu gelişmeyle birlikte haber bültenini de noktalamış olacağız. Bizden hemen sonra yayınımız Gün Başlıyor'la devam edecek ve Murat Güloğlu sizlerle olacak. Hoşça kalın, bizden ayrılmayın.
5: Bize doğru ateş açıldı. Bir kurşun torunuma isabet etti. Yüzünü geçip annesinin yanağına saplandı. Annesi şu anda hastanede. Sadece evimizde kalmak istediğimiz için zarar görüyoruz.
6: O sabah köylüler yerleşimcilerin saldırısı

0: ile şaşkına döndü. Saldırganlar doğrudan evlerimize taş attı. Üzerimize kurşun yağmaya başladı. 4 gencimizi kaybettik. Evimizde bile güvende değiliz.
1: Does the Israeli military support or inaction during...
2: İsrail ordusunun yerleşimci saldırıları sırasındaki desteği veya eylemsizliği, İsrail devletine uluslararası hukuk kapsamında doğrudan sorumluluklar mı?
3: It will be a huge mistake.
4: İşgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşimcilere, İsrail devletiyle bağlantılı olmayan bir şey gibi bakmak büyük bir hata olur. İsrail makamlarının temel amacı, Filistin topraklarının ilhakını gerçekleştirmek. Bu durum, Uluslararası Adalet Divanı tarafından da tespit edilmiştir. Filistinlilere karşı ciddi suçlar işleyip de mahkum edilen hiçbir yerleşimci yoktur.
5: Led by Netanyahu, of course, a decisive plan of Smotrich.
6: Netanyahu hükümeti, Smotrich'in 2017'de yayımladığı soykırımcı planını hayata geçirmekle ilgileniyor. İsrail'in Filistinlilere hiçbir hak canımadan işgal altındaki tüm Filistin topraklarını ilhak etmesi gerektiğini söylüyor.
2: Peki, yerleşimciler uluslararası hukuku yok sayarak Batı Şeria'daki yerleşimleri nasıl işgal ediyor?
3: They are armed by the state of Israel.
4: İsrail devleti tarafından silahlandırılıyorlar ve Filistinli sivillere karşı cinayet de dahil olmak üzere suç işlediklerine dair kanıtlar olsa bile İsrail devleti tarafından bir ceza almazlar.
3: And a continuous ethnic cleansing.
7: Yerleşimci terörizm ve işgal güçleri birlikte etnik temizlik yapıyor. Her şey hükümet tarafından finanse ediliyor, siyasi olarak destekleniyor ve teşvik ediliyorlar.
2: Bir tarafta İsrail yönetiminden gelen provokatif söylemler, diğer tarafta toprakları ellerinden alınan Filistinliler. İsrail yönetimi Batı Şeria'yı Gazze'ye mi dönüştürmek istiyor?
7: Batı Şeria'daki Filistinliler yaklaşık 60 yıldır acımasız ve ölümcül bir işgal altında yaşıyor. Evleri yıkılıyor, sürekli askeri baskıya maruz kalıyorlar.
2: Geçtiğimiz günlerde yerleşimci saldırıların hedefinde olan Tel Köyü'nde 4 Filistinli öldürülmüş, olay dünya gündeminde geniş yankı bulmuştu.
7: Tel Köyü'ndeki terör saldırısı İsrailli terörist yerleşimciler tarafından gerçekleştirildi. Bunu manipüle ediliyor ve olayı Filistinlilerin başlattığı söyleniyor. Tüm Batı Şeria patlamayı bekleyen bir yanardağ gibi. İnfilak etmesini istiyorlar.
2: Batı Şeria'daki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından etnik temizlik mi yoksa apartheid yani ayrımcılık olarak mı sınıflandırılmalı?
4: Asıl suç, insanlığa karşı bir suç teşkil eden apartheid suçudur. Toplumun zorla yerinden edilmesi, Uluslararası Ceza Mahkemesi tüzüğüne göre bir savaş suçu ve insanlığa karşı suçtur.
2: Uluslararası Adalet Divanı kararlarına rağmen, üçüncü taraf devletlerin İsrail'e yaptırım uygulama konusunda hukuki bir yükümlülüğü var mı?
3: Every state on earth has a legal law.
4: Yeryüzündeki her devletin soykırım riskine son vermek için uluslararası hukukun sağladığı silah ambargosu da dahil tüm araçları uygulama konusunda net bir hukuki yükümlülüğü vardır.
2: Ancak o yükümlülük batılı liderler arasında görüş ayrılıklarına yol açıyor. Avrupa Birliği de yaptırımlar konusunda bölünme yaşıyor.
3: European Union has adopted 22 now.
4: Avrupa Birliği, Ukrayna'daki savaşla ilgili Rusya'ya karşı 22 yaptırım paketi kabul etti. Ancak şu ana kadar İsrail hükümetine karşı, hatta hükümetin tek bir bakanına karşı bile tek bir yaptırım kabul etmedi. Mahkeme Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığında, İtalya, Fransa, Hollanda ve Almanya dahil batılı devletler tutuklama emirlerini uygulamayacaklarını söylediler. Bu durum, Uluslararası Adalet Divanı kararının açık bir ihlali olduğu gibi, Uluslararası Ceza Mahkemesi statüsü altındaki yükümlülüklerinin de ihlalidir.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Edirne güneşli 32 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 41, Adana güneşli 38 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Trabzon parçalı bulutlu 26 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 30, Kayseri 31 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 31, Van güneşli 31 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor, Diyarbakır ve Şanlıurfa 43 derece.
1: Dijital dünya, çocuklarımız için sonsuz bir keşif alanı. Ancak bu dünya onlar için yeterince güvenli değil. Çocuklarımız yeni sosyal medya düzenlemesiyle daha güvende. Sosyal medyada ve oyun platformlarında çocuklarımızı koruyan güçlü adımlar atıyoruz. Güvenli dijital dünya ile daha güçlü bir geleceğe ilerlemeleri için çalışıyoruz. Çocuklar güvende, geleceğimiz güvende.

0: Günaydın, hoş geldiniz. Habertürk'tesiniz. Temmuz ayının son günü, haftanın da son iş günü diyebiliriz. Gün başlıyordasınız. 31 Temmuz, Cuma sabahındayız efendim. Bendeniz Burak Güloğlu, haberleri anlatmaya başlıyoruz. 3 saat boyunca sürecek, saatimiz 7'ye birkaç dakika kala. Hoş geldiniz. X Murat Güloğlu, Instagram ve en sosyal Murat Güloğlu TV. Haberlerimize bakacağız. Elbette ki gazeteleri de bakacağız, ancak yangın gündemini ön plana çıkarmamız gerekiyor. Çünkü memleketin tabiri caizse ciğerleri maalesef yanmaya devam ediyor. Buyurunuz. Aydın'ın Çine ilçesindeki orman yangını akşam saatlerinde rüzgarın da etkisiyle iyiden iyi alevlendi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları günün ilk ışıkları evet olmasına rağmen devam etmekte efendim. İşte gördüğünüz gibi gece boyunca yaşananlar. Kavşıt mahallesinde saat 15 sıralarında, yani dün öğlen saat 3 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye ve orman ekipleri hemen sevk edildi. İlk belirlemelere göre de 5 ev hasar gördü. 30 evse tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangının enerjisi bir süre sonra düştü, ancak akşam saatlerinde etkili olan rüzgar nedeniyle alevler yine şiddetlendi. Havadan müdahalede malum gece saatleri olması nedeniyle yapılamadı. Yangın Mutaflar Mahallesi'ne ulaştı. Alevler nedeniyle Mutaflar Mahallesi'nin yanı sıra Kavşıt, Dutlu Oluk ve Tatar Memişler mahallelerinde hayvanlar da tahliye edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürmekte. An itibariyle dediğimiz gibi çıkan bu orman yangını rüzgarın etkisiyle büyük ölçüde yeniden yayıldı. Aydın'ın Çine ilçesinden söz ediyoruz. Evet, tahliyeler de sürüyor bir taraftan ve bir taraftan bu Çine ilçesindeki Aydın'ın orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Vali Osman Varol da son duruma dair önemli bilgiler verdi.
1: Arkadaşlarımız, tüm kurum ve kuruluşlardan arkadaşlarımız büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyorlar. Yaklaşık 500 kişi şu an bütün yangın alanında, yangını öncelikle kontrol altına almaya, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamaya gayret ediyor. Şu an için tabii özellikle gün boyu esen yoğun rüzgarın etkisiyle yangının alanı genişledi. Ama şu an hem rüzgarın azalması hem de arkadaşlarımızın sahada aldığı tedbirlerle belirli noktalardaki yoğunluklar dışında daha sakinleşmiş görünüyor. Özellikle dediğim gibi 500'e yakın personel, 5 helikopter, 3 tane uçakla özellikle öğleden sonra müdahale edildi. Sahada büyük bir mücadele var, canhıraş bir mücadele var. Mevlam böyle sıkıntılar, afetler göstermesin, ama devletimiz bütün güçleriyle, birimleriyle sahada inşallah en kısa zamanda bu sıkıntıdan kurtulacağız. Belirli bölümlerinde tahliyeler gerçekleştirdik, ama özellikle de önünü kesmek noktasında da çalışmalar yapıldı. Ama tahliyemizi gerçekleştirdik ihtiyaç duyulan bölümlerde.
0: Evet, Vali Osman Varol'un açıklaması bu şekilde, ancak dediğimiz gibi Çin'deki bu yangın devam ediyor, müdahalede sürüyor. Öte yandan Balıkesir'e geçelim. Gömeç ve Ayvalık ilçelerinde biliyorsunuz bir orman yangını çıkmış idi. Ona da müdahale devam ediyor, söndürülebilmiş değil. Gömeç'te çarşamba günü başladı bu yangın. Bir gün sonra da Ayvalık'a sıçradı maalesef. Yine rüzgarın etkisiyle alevler akşam saatlerinde iyiden iyiye şiddetlendi. Yangından etkilenen 5 yaralı Ayvalık Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Bölgede 3 mahalle tedbir amaçlı tahliye edildi. Yüzlerce küçük ve büyükbaş hayvan da güvenli alanlara taşınmak zorunda kaldı. Bölgeyi ziyaret etti Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu. Gömeç ve Ayvalık'taki 7 mahalle kırsalında yangının sürdüğünü ve ilk belirlemelere göre 1250 hektar alanın etkilendiğini açıkladı. Alevlere müdahale hali hazırda sürmekte. Evet, gece saatlerinde ağırlıklı olarak karadan tabii ki müdahale gerçekleştiriliyor. Yangın uçakları ya da helikopterler çalışmıyor. Günün ilk ışıkları itibariyle bu uçak ya da hava unsurları diyelim, onlar çalışıyor. Yangını söndürmeye gayret gösteriyor, ancak rüzgarın etkisiyle büyüdükçe büyüyor. İşte bu iki yangında da hem Çin'de hem Ayvalık ve Gömeç'te yangına müdahaleler sürmekte, ancak söndürülebilmiş değil. Hep cümleye başlıyoruz bu şekilde, ciğerimizi yakan orman yangını yangınları diye. Alev savaşçılarının saatlerce mücadele verdiği yerlerden biri neresi? Muğla. Bu kez Muğla'ya inelim, güneye gidelim. Seydi Kemer, ardından Fethiye'de çıkan yangınlar ormanların yeşilini siyaha döndürdü adeta.
2: Yangın haberleri peş peşe geldi. Alev savaşçıları ormanları kurtarmak için seferber oldu. Muğla'daki yangınların ilki çarşamba sabahı Seydikemer ilçesinde çıktı. Bayır mahallesine başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevlerin tehdit ettiği mahallede 400'den fazla ev, yaklaşık 800 kişi tahliye edildi. Bölgedeki hayvanlar da güvenli alanlara taşındı.
3: Hayvanlar yangın arasında zor kurtardık Apo. Çok kötü.
2: Gündüz hava destekli süren çalışmalarda gece boyu yer ekipleri mücadeleye devam etti. Sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı. Yangında aralarında ahır ve harabe evlerin olduğu 50'ye aşkın yapı ve bazı araçlar zarar gördü. Muğla'dan ikinci yangın haberi ise Fethiye'den geldi. Alevlere karşı seferberlik başladı.
4: Evet. Alevlerin sardığı alanlarda hem havadan hem de karadan mücadele sürüyor. İşte helikopterin bıraktığı su bir yana, ekiplerin de burada karadan müdahalesi, an be an alevlerle mücadele sürüyor. Tam söndürüldü derken alevler yeniden yükseliyor ve olay yerine hemen ormancılarla birlikte vatandaşlar da geliyor. İşte ellerindeki kovalarla alevleri söndürmeye çalışıyor vatandaşlar.
2: Bölgede yanan alanlardan geriye yürek burkan manzara kaldı.
0: Evet, Aydın, Çin'e işte ardından Balıkesir, Gömeç, Ayvalık, Muğla, Fethiye, Seydikemer derken maalesef güneyde Antalya'da bu kez farklı ilçelerden peş peşe orman yangını haberi geldi. Ve orman yangınları özellikle bölge halkına maalesef kabusu yaşatıyor. Şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılıyor alevler. Ev, bağ ve bahçelere sıçrıyor. Geriye küle dönen yerler kalıyor, izleyelim.
5: Ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarla yayıldı. Birçok ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Antalya'nın ilçeleri Kumluca, Alanya ve Kaş'ta ard arda orman yangınları çıktı.
6: Aşırı fırtına vardı. Fırtına olunca rüzgarın etkisiyle yangın dağıldı. Her yer yandı.
5: Kumluca'daki yangın 2 gün sürdü. Havadan ve karadan yürütülen çalışmalar sonrası yangın kontrol altına alındı.
7: Kumluca'da çıkan yangın sonrası tahliye edilen evlerden bazıları

0: Binaları yangında zarar gördü. Örneğin arkamdaki bu iki komşu ev yangın sonrası artık tamamen kullanılamaz hale geldi.
1: Yangında 50 hektarlık alanla 15 ev zarar gördü. Yanan evlerdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.
2: Ya bizde bir şey yok. Benim kızımın evi var. Onda bir şey yok. Yukarıdaki komşularımızda bir şey yok. Ama bu iki ev mahvoldu ya.
0: Kaç yıldır burada yaşıyorsun?
3: 76 yaşındayım. 76 yıldır buradayım.
0: Daha önce böyle bir yangın gördün mü?
3: Gördük.
1: En son 30 yıl önce bölgede bu çapta yangın görüldü. Yıllar sonra aynı bölge yine felaketi yaşadı. Yeşil alanlar gri ve siyaha dönüştü. Alanya'da da benzer görüntüler vardı. Çalılık alanda başlayan yangın kısa sürede yayıldı. Bazı ev ve arabalar yanarak kullanılamaz hale geldi.
0: Zor bir coğrafya, sark ve engebeli arazilerden oluşuyor. Ondan dolayı da ekiplerin özellikle havadan yangına müdahalesi devam ediyor.
1: Sapadere, Beldibi, Çamlıca ve Fakırcalı mahallelerinde tedbir amacıyla 66 ev tahliye edildi. İlçedeki mezarlık yangında zarar gördü. Kaş'ın Karadağ mahallesindeki ormanlık alanda da yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler alevlere karşı mücadeleye başlattı.
4: Evet, ilerleyen dakikalarda bizzat yangının olduğu yerde arkadaşlarımız alanlardan bize aktaracak son gelişmeleri. İşte muhabiri dostumuz da söyledi, tam bitti derken bir rüzgarın o hışmıyla yeniden alev almaya başlıyor ormanlar. Bizzat yangının olduğu yerden konuşuyor arkadaşlarımız, gördüğünüz duyduğunuz üzere yapabilecek bir şey olabiliyor mu? Havadan müdahalelerin çok daha fazla arttırılması gerekiyor, ancak akşam saatlerinde, gece saatlerinde bu mümkün olmuyor. Dolayısıyla gece saatlerinde devam ederken orman yangını, bütün yaptıklarınız gün boyunca heba oluyor ve orman yangınları yeniden devam ediyor bir rüzgarın etkisiyle. Umarız ki bugün özellikle bütün bu orman yangınların neredeyse hepsi tamamı söndürülür. Ekipler bunun için çalışıyor. Arkadaşlarımıza detaylıca bilgi aktaracak. Peki yangınlarda son durum buyken, buyurunuz gündemde diğer gelişmelere bakalım. Elbette ki gazeteler. Memleketin gazeteleri yeni güne hangi haberlerle karşılıyor bakalım. Hürriyet ağırlıklı olarak "Vatandaş aman ha dikkat" diyor manşet haber. Hemen okuyalım. Yine konu orman yangınları, 5 maddede toparlamaya çalışmışlar. Efendim, sıcaklarla birlikte yangın tehdidi büyüdü. Orman Bakanlığı riskli 9 şehirde bulunanların cep telefonuna uyarı mesajı gönderdi. Tüm vatandaşlara görev düşüyor. Lütfen bu kurallara uyun. Hangi kurallar bunlar bakalım? 1- Açık alanda ateş yakma. 2- Yanıcı madde atma. 3- Anız yakma işini bırak. 4. Ormanlık alana girme. 5. Dumanı görünce de 112'yi ara şeklinde bir ifade dikkat çekmekte efendim. Yıllardır yapılan uyarılar bunlar, ancak gelin görün ki hala canımız, ciğerimiz, ormanlarımız yanıyor. Efendim, Muğla Seydi Kemer'den bir fotoğraf karesi kullanılmış. Ekipler ve vatandaşlar hem ormanı hem de canlıları kurtarmak için hayatlarını tehlikeye atıyorlar. Ve 169 yangının çıktığı, 5'inin de hala etkili olduğu ifade ediliyor haberin hemen altında. Orman Bakanı İbrahim Yumaklı özellikle batı bölgelerini saran orman yangınlarıyla ilgili detaylı bilgilendirme yaptı. Özellikle dediğimiz gibi 169 yangına müdahale ediliyor. 164'ü kontrol altına alındı. Az evvel bizlerin de ekranlara getirdiği Antalya, Kaş, Muğla, Seydi Kemer, Isparta, Eğirdir kontrol altında, ancak Çin'e ve Gömeç'te müdahale sürmekte. Fethiye, Alanya, Gülnar büyük ölçüde de kontrol altına alındı denilmiş, ama işte dediğimiz gibi bir rüzgarın ani bir esintisi yangını bambaşka bir boyuta taşıyabiliyor. Alanya'da birkaç gündür devam eden orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürmek. Ayvalık Altınova'da otlak alanı saran alevler kısa sürede kontrol altına alındı şeklinde ifade var. Hemen altındaki haber, Avrupa önlemi keçiye dönüş. Nedir bu? Avrupa ülkeleri bu yaz orman yangınlarından perişan oldu tıpkı bizim gibi. Şimdi çobanlık faaliyetinin yeniden canlandırılması, keçi ve koyun sürülerinin ormanlara salınması tartışılıyormuş. Dolayısıyla bu hayvanlar kuru otları temizledikleri için yangına da dur diye biliyor. İş makineleriyle yapılan temizliğe kıyasla daha düşük maliyetli ve çevre dostu görülüyor. Bakalım, Avrupa yakın zamanda bir çoban arayışına girecektir. Bu anlamda da dikkatli olmak lazım. Evet, vatandaş dikkat manşetin

De yangınların son durumunu aktarmış Hürriyet. Geçelim diğer haberlere. Lübnan'a askeri destek sürecek. Lübnan Cumhurbaşkanı Avni ağırladı Erdoğan. Lübnan silahlı kuvvetlerine desteğin süreceğini söyledi. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde de Lübnan Cumhurbaşkanı Trump'la bir görüştürme gerçekleştirmişti. Türkiye'nin kurucusu Atatürk'ün yurtta barış, cihanda barış sözü 100 yıl geçti ama önemini kaybetmedi. Daha fazla önem kazandı. İlişkilerimizin daha ileri taşınması gerekiyor. Lübnan Türk kardeşliği çok önemli diyor Lübnan Cumhurbaşkanı Avn efendim. Detaylıca aktaracağız birazdan ve buyurunuz. Hileli satışı polis gördü. Evet, holding patronu Hüseyin Başaran 60 milyon dolarlık 22 taşınmazını peşinatsız şahsi senet karşılığı Haluk Levent'e neden devrettiğini açıklayamıyor. Polis eksperin 25 milyon dolar değer biçtiği taşınmazlara Başaran'ın 60 milyon dolar istemesini şüpheli bulmuş. Başaran da tutuklandı. İş insanı efendim Hüseyin Başaran tutuklandı, ifade edilmiş. Başaran holdingin sahibiyle beraber 6 kişi daha tutuklandı. 6 kişiye de adli kontrol kararı verildi. Ahbap hikayesi devam ediyor gördüğünüz üzere. Bir başka haber başlığı, araç muayenesinde Turka dönemi. Türkiye'nin araç muayene altyapısını 20 yıl boyunca şekillendirecek yeni dönem başladı. Yeni şirket Turka imiş. 15 Ağustos 2027'de araç muayenesine başlayacak deniyor efendim, bunu da aktaralım. İspanya'ya mülteci istilası Fas kıyılarından yüzen binlerce kişi İspanya'nın Afrika'nın ucundaki toprağı Ceuta'ya akın etti ve kentte acil durum ilan edildi şeklindeki bir ifade dikkat çekiyor. Ve son olarak hep sürekli olarak söylediğimiz belediyelere operasyon dün de Etimesgut Belediyesi ile devam etmişti. Ve Etimesgut Belediyesi'ne operasyon belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 55 kişi efendim gözaltına alındı. Bunu da aktaralım, detayları ilerleyen dakikalarda arkadaşlarımız bize söyleyecek. Bizzat olay yerinden. Ha bu arada Beşiktaş'ta tur atladı. Hayırlı uğurlu olsun, tıpkı Fenerbahçe gibi iyi başladılar Avrupa Ligi'ne. Peki Cumhuriyet'e bakalım. Sendikacılar yeniden halk egemenliği için işçi ve emekçiye yeni parti çağrısı yaptı. Önceden Cumhuriyet Halk Partisi ağırlıklı olarak manşetteydi Cumhuriyet'te. Şimdi artık iş değişti. Yeni partiye ilişkin gelişmeleri manşetinde taşıyor. Emek cephesi ne diyor? Birleşelim. Efendim, Mutlak Mutlan yönetiminin atadığı CHP'den ayrılan Özgür Özel önderliğinde 91 milletvekili tarafından kurulan yeni partiye halk kitlelerinden destek gün geçtikçe büyüyor. 300'e yakın önceki dönem CHP milletvekili, emekli bürokrat, akademisyen, demokratik toplum örgütü temsilcileri ardından emek cephesi de yeni parti dedi denilmiş ve yeni parti saflarında birleşmeye davet ediyoruz şeklinde bir açıklamanın detayları da yine Cumhuriyet'te yerini alıyor efendim. Çankaya'dan sonra Etimesgut işte fotoğraf karesinde de yerini almakta. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 55 kişi gözaltına alındı. O anların fotoğraf karesi yine yerini alıyor Cumhuriyet'te. 73 yıllık parti üyeliğinden istifam neden zor oldu? CHP ruhu ne demektir? Evet. İnönü Ecevit'le girdi. Yarışı kaybettikten sonra yapılan kurultayda ayağa kalkıp düğmelerini ilikledi. Beni hançerlediler demedi. Kuvayi milli ateşini yakan Sivas Kongresi'nden kuruluşu başlayan CHP atanmış genel başkanı kabul etmez şeklindeki ifadeler dikkat çekici efendim, bunu da söyleyelim. Ve utanç veren ekonomi başlığına geçelim. Tablo ağırlaşıyor. Açlık sınırı 37 bin lira sınırında. 36.939 liranız yoksa açlık sınırının altındasınız. Yoksulluk sınırı da 120.325 liraya yükseldi. Türk İş'in verilerini aktarıyoruz. Yoksulluk sınırı efendim Türk İş'in ve açlık sınırı gördüğünüz gibi 28 bin lira olan asgari 8.900 lira geçti deniliyor ve 36 bin hatta 37 bin liraya yaklaştı denilmiş maalesef efendim. Peki bir zam gerçekleşecek mi asgari ücretlere ya da emeklilere? Çok da görülmüyor ama belli de olmaz. Yasada genel af olmayacak, Numan Kurtulmuş'un sözleri yine yerini alıyor. Ve menzil sarayda. Menzil cemaatinde kardeşler arasında süren rekabette mevcut cemaat lideri Saki El Hüseyin'i Cumhurbaşkanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la iletişimini arttırdı şeklinde bir ifadede dikkat çekiyor Cumhuriyet gazetesinde. Diyelim, Milliyet'e geçelim. Sürecin geleceği terör

Sözsüz Türkiye. Efendim bu süreçte devlet planlı ve programlı adımlar atıyor deniliyor. Hazırlıklara bakarak Ağustos 2027'yi kafamızda canlandırmak mümkün şeklinde. Daha memlekette 24 saati göremezken bir yıl sonrasını yazmış Milliyet'in genel yayın yönetmeni Özay Şendir. Bir yılda olacaklar ne olacak? Bütün bunları madde madde yazıyoruz. Bekleyen zorlukları da yazmış. Ağustos 2027'deki manzarayı şimdiden görmeye çalışmış. Bakalım ne kadarı tutacak. İsrail'e sert çıktı. İnsanlık suçu işledi. Evet, gördüğünüz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan, az evvel de söyledim, Lübnan Cumhurbaşkanı'nı ağırladı ve ortak bir basın toplantısı düzenlediler. İsrail'in işlediği insanlık suçlarını yine bu süreçte gündemde tuttuk diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve bir taraftan da bu hafta oldukça önemliydi enerji konusu. Enerjide kritik Irak hamlesi dikkat çekiyor. Özgür Özel'in sözleri: milletten başka güvencemiz yok. 24 saat içinde 114 milyon liraya yakın bir bağış toplandı yeni parti için. Efendim bu da oldukça önemli. Hele ki bu süreçte böylesi bir ekonomi ortamında bu kadar büyüklü bir bağış gerçekten dikkat çekici. Yeşil vatan yanıyor maalesef. Bir küçük kutu halinde görmüş Milliyet gazetesi bu durumu. 1.72 milyar dolar hazinede Turka rekor teklifle ihaleyi kazandı araç muayene hizmetlerinde efendim ve 90 günlük yasal ödeme süresini beklemeden 1.72 milyar dolarlık işletme hakkı bedelini hazineye aktardı. Oldukça önemli. İlk tespit kalp krizi maalesef MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin olay yerindeki sağlık ekibinin ilk değerlendirmesi kalp krizi olduğu şeklinde ifade ediliyor. Diyelim devam edelim yolumuza Karar gazetesiyle beraber. Böyle gitmez deyip bıraktı. Evet, Davutoğlu kirli siyaset sahnesinden çekiliyorum. Gelecek Partisi kapandı şeklinde bir ifade söz konusu efendim. Ahmet Davutoğlu'ndan başka alanlarda çalışmasını sürdürecekmiş. En büyük tehlikenin de otoriterleşme olduğunu ifade ediyor ve kirli siyasetin parçası olmayacağım şeklinde bir açıklamada söz konusu. Ancak kimi çevrelerde artık Gelecek Partisi'nin parasının kalmadığı ve kapatmak zorunda kaldığı da yine konuşulan konular arasında. Bu arada kalan vekiller var Gelecek Partisi'nde. Onlar da yeni yolda devam edecek denilmiş, biliyorsunuz. CHP listelerinden Kılıçdaroğlu'nun altılı masasından meclis sıralarına geçmişler idi. 9 ilde alev kapanı, programımızı açtığımız andan itibaren aktardığımız yangından detaylar yine maalesef yerini alıyor. CHP'nin devamı değiliz. Bu açıklamalar oldukça önemli. Özgür Özel yeni partiyi CHP'nin devamı değil, ortak gelecek hedefiyle kurulan yeni bir siyasi başlangıç olarak tanımlıyor. Kronometre sıfırlandı. CHP'de kronikleşmiş hataların getirdiği yükleri taşımayacağız. Yani bir bagajımız olmayacak şeklindeki ifadeleri bu anlamda son derece mühim. Ve çerçeve yasa açıklaması Numan Kurtulmuş'tan asla genel bir af olmayacak şeklinde Türkiye'nin terör meselesinde kurtulmak üzere olduğunu ifade ediyor. Yeni dönemin kapıları Allah'ın izniyle bu yasanın kabulüyle birlikte sonuna kadar açılacak denilmiş efendim. Ve bir taraftan da MHP'li Yıldız'dan dikkat çeken bir çıkış söz konusu. Türk Gün Gazetesi'nden de size paylaşacağım ama evet, önümüzdeki günlerde konuşulacak ve tartışılacak bir çıkış bu. Partiler rüşvet ve yolsuzluk suçundan da kapatılmalı. Evet, partiler kapatılmalı mı, kapatılmamalı mı diye konuşulurken, tartışılırken kapatılmalı ama rüşvet ve yolsuzluk suçundan da şeklindeki ifadeler dikkat çekici. Bakalım siyasette nasıl bir yer bulacak bu açıklamalar. Akşam gazetesine bakalım. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik olarak devasa bir manşetle bugün okuyucusunun karşısında, rüşvetle çürük dönüşüm şeklinde. Üsküdar Belediyesi'nde kentsel dönüşüm için kurulan Kent AŞ'nin rüşvetle yapımını onayladığı binalarda taşıyıcı perde yırtıkları ve kolon kaymaları tespit edildi deniliyor. Biliyorsunuz gözaltına alınmıştı başkan ve beraberindekiler. Yine aynı şekilde Beşikçioğlu da göz altında, onu bir kez daha söyleyelim. Düğün fotoğrafçısının katili damat çıktı. İlginç bir haber. Esenyurt'ta Okan Kağan'ın düğün fotoğraflarını çeken Ferhat Açık'ı iki arkadaşıyla birlikte öldürdüğü belirlendi. Kriminal bir gündemi akşam manşetine, daha doğrusu gazetenin birinci sayfalarına taşıyor. Efendim bu arada sürücüleri ilgilendiren bir hadise: İstanbul'a tam 128 yeni radar geliyormuş. Hız tespiti için kurulan EDS efendim bu noktalar arasında Avrasya ile birlikte 4 tünel ve ilçe

0: meydanlarındaki büyük caddeler de söz konusuymuş. Bunları bilmekte büyük fayda var, yoksa ciddi cezalar yazılıyor. Başakşehir'den erken veda, geçmiş olsun diyelim. Kartal turu geçti 2-0'la. Evet, lige devam ediyor Avrupa'da. Öte yandan İstanbul'a NBA Europe piyangosu yine akşamda yerini alan haber başlıklarından diyoruz. Ve Türk'ün gazetesine geçiyoruz. İsrail insanlık suçu işliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Lübnan Cumhurbaşkanı ile görüşmesinden notlar, ama manşet önemli. Türk ve Türkiye'nin 100 yılının dayanakları. Durduğumuz yeri çok iyi bilmeliyiz. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin özel açıklamaları yerini almakta. Röportajı Profesör Muhammed Hanefi Macit gerçekleştirmiş, MHP Genel Başkan Yardımcısı. Efendim, Devlet Bahçeli ne diyor bakalım Türk'ün gazetesinin manşetinde. Türk ve Türkiye yüzyılı tasavvuru öncelikle kadim hikayemizin, bundan sonraki halkası Cumhuriyet'le başlayan modern devlet yapımızda varoluşumuzun ikinci yüzyıldaki beyanıdır diyor. Türk ve Türkiye yüzyılının dayanakları üzerine gazetemiz Türk Günü'ne özel açıklamalarda bulundu denilmiş. Dediğim gibi efendim, Türk ve Türkiye yüzyılı tasarrufu öncelikle kadim hikayemizin, bundan sonraki halkası Cumhuriyet'le başlayan modern devlet yapımızla varoluşumuzun ikinci yüzyıldaki beyanıdır. Cumhuriyetimizi gelecek yüzyıllara, daha ilerisinde bin yıllara taşıyacak düşüncenin temellendirilmesi ve altyapının oluşturulmasıdır diye konuştu. Gelişmelerin doğru okunması gerektiğini de ifade ediyor. Detaylı haberi arkadaşlarımız birazdan bize aktaracak canlı yayında. Milliyetçi Hareket Partisi Devlet Bahçeli'nin sözleri bu anlamda son derece mühim. Türk Gün gazetesinden paylaşıyoruz. Ve asla genel af yok. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un sözleri. Rüşvet ve yolsuzluk kapatma nedeni olmalı. Parti kapatmasına yönelik olarak Fethi Yıldız'ın efendim anayasanın 68 ve 69. maddelerine ilişkin olarak konuşuyor. Gördüğümüz gibi efendim Türk Günü'nün manşetinde de ve ağırlıklı birinci sayfasında da bu haberler yerini almakta. Evet, Habertürk'tesiniz. Gün başlıyor da gazeteler turunu da sizlere aktardık. Saatimiz 7.24'ü gösterirken açılışımızı biliyorsunuz yangınlarla yapmış idik ve yangınlarda olay yerinden detaylı anlatımları arkadaşlarımız bize anlatacak ve gazetelerde bu şekilde gördüğümüz gibi efendim saatimiz 7.24 ve devam edelim yeni ve önemli gelişmelerle. Mesela Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ne diyor? Buna bakalım, çünkü bu da sıcak bir haber. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Bugün Barış Kurulu, Hamas'ın ve Gazze'deki diğer tüm silahlı grupların tamamen silahsızlandırılması konusunda tarihi bir anlaşmaya vardı diyor Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump efendim. Devam edelim, neler söylemiş. Bu anlaşma Gazze'nin nihayet Filistin halkına yardım etmek için Barış Kurulu'yla yakın işbirliği içinde çalışacak yeni bir Filistin hükümeti tarafından yönetilmesi yolunda kritik bir adımdır ifadeleri oldukça önemli. Uluslararası istikrar gücünün yeni bir Filistin polisi gücüyle çalışacağını da belirtiyor. Bir yıl önce şiddetli bir savaş, insani kriz ve acımasız esaret altında tutulan rehineler vardı. Tarihi ilerleme kaydettik ve yapılacak daha çok iş var açıklamasında da bulundu sosyal medya hesabından. 7 Ekim'de Gazze'den ortaya çıkan tehdidin yeniden güçlenmesine izin verilmeyecek diyor. Bu anlaşma sayesinde Gazze nihayet halkına hizmet eden yeni bir Filistin hükümetinin eline geçecek ifadesini de kullandı. Amerika Başkanı ayrıca arabuluculuk yapan yine Mısır, Katar ve Türkiye'ye de çabalarından dolayı teşekkür etti. Öte yandan Amerikan basında konuşan başka yetkililer anlaşmanın haftalar içinde uygulamaya koyulacağını söylese de Filistin İslami Cihat Hareketi'nden bir açıklama var. Filistinli gruplarla İsrail arasında anlaşmaya varıldığı yalanlandı. Mısır basını ise ikinci aşama görüşmelerinin Kahire'de yapılacağını öne sürdü. Hamas müzakere heyeti üyesi Gazi Hamad ise El Cezire televizyonuna konuştu. İsrail anlaşmadaki taahhütlerini tamamen yerine getirmedikçe Hamas'ın silah bırakması için adım atmayacaklarını dile getirdi. Trump'ın bu sözlerinden sonra yalanlamaların geldiğini görmekteyiz. Evet, Trump konuya ilişkin olarak tarihi bir anlaşma devreye girdi dedi ama özellikle son zamanlarda bu tür açıklamalarını çok duymuyorduk. Daha çok İran'a yönelik olarak vuracağız, parçalayacağız şeklindeki açıklamaları söz konusuydu. Ancak Gazze'ye yönelik böyle bir paylaşımı acaba gündemi saptırma mı yoksa başka bir şey mi? Bütün bunları önümüzdeki zaman diliminde göreceğiz ve gelelim memlekete. Çünkü emeklileri özellikle ilgilendiren bir haber, hele ki en düşük emekli aylığını alabiliyorsanız, alıyorsanız daha doğrusu. Bu aylığın arttırılmasını içeren düzenlemeyi konuşacağız. Yürürlüğe girdi çünkü resmi gazetede yayımlanan düzenlemeye göre en düşük emekli maaşı 23.552 lira oldu. Hayırlı uğurlu olsun, bol harcamalar efendim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeye göre %17'lik bir artış sağlandı. Böylelikle en düşük emekli aylığı 3.552 lira artış kaydetti. Söz konusu artış kök aylığı bu rakamın altında kalan emeklilere uygulanacak. SSK ve Bağkur emeklilerinin Temmuz maaşlarını taban sınırı olan 20.000 üzerinden aldıklarından dolayı oluşan 3.552 liralık fark ödemesi bu ay, daha doğrusu Ağustos ayında SGK'nın belirleyeceği takvimle hesaplara yatırılacak. Evet, 20 bin liraydı. 23.552 liraya yükseldi. Açlık sınırı da yaklaşık 37 bin lira olduğu düşünülürse hani o açık kapanmaya çalışılıyor. Buradan anladığımız bu, bol harcamalar diyelim. Peki siyasete bakalım, ne olacak, ne bitecek? Tabii ağırlıklı olarak yeni partiyi son bir haftadır 10 gündür konuşuyoruz ama bir de CHP var. Onlar ne yapıyor? Meclis grup yönetimi belli olmuş. Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup yönetim kurulu 8 isimden oluşuyor. Disiplin kurulu üyeleri de seçildi. CHP grup başkanı biliyorsunuz Faik Öztürk, toplantıya katılmayan milletvekillerinin mazeret bildirdiğini söyledi. CHP'nin grup toplantı günü ise saatiyle ilgili bir değişiklik olmadığını da paylaştı.
1: Kolay gelsin.
2: Kapalı grup toplantısı gerçekleştirildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde meclis grup yönetimi belli oldu. 25 milletvekilinin katıldığı toplantıda belirlenen CHP'nin grup yönetim kurulu 8 isimden oluştu. Disiplin kurulu üyeleri de seçildi. CHP Grup Başkanı Faik Öztürk toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Toplantıya katılmayan milletvekillerinin protesto ettiği yönündeki iddiaya yanıt verdi.
3: Hayır arkadaşlar, herhangi protesto yok. Arkadaşlarımız mazeret bildirdiler. Arkadaşlarımızın bir kısmı yakınlarını kaybettiler. Bir kısmı Ege bölgesindeki yangınlardan aileleri etkilendiği için onları almak üzere oraya gittiler. Bütün arkadaşlarımız mazeret bildirmiştir.
2: Öztürk, CHP'nin grup toplantı günü ve saatiyle ilgili bir değişiklik olmadığını söyledi.
3: Grup toplantı günü saatiyle ilgili herhangi bir değişiklik yok. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz grup toplantılarımızı normal zamanımızda yapacağız. Salı günleri saat 13.30.
4: Önümüzdeki hafta grup toplantısı olacak mı? Kemal Bey gelecek mi?
3: Önümüzdeki hafta evet, meclis açık olursa grup toplantısı yaparız arkadaşlar.
2: Öte yandan CHP, Türkiye Büyük Millet Meclisi Meclis Divan Katip üye sayısı da 3'ten 2'ye indi.
0: Evet, manşetlerden düşmeye başladı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik olarak haberler gördüğünüz gibi, bir taraftan da Genel Başkan Kılıçdaroğlu artık çıkıp konuşmaya başlayabilecek. Onu da söyleyelim mecliste. Bir taraftan da yeni partiye işte gördüğünüz gibi ilgi yoğun. 24 saatte tam 113 milyon lira bağış denilmiş. Daha doğrusu yaklaşık 114 milyon lira diyebiliriz. Çünkü 113 milyon 841 bin 910 lira efendim bir bağış ilk 24 saat içinde. Yaklaşık 32 bin kişi tarafından yapıldı. Yeni Parti Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, partiler için başlattıkları bağış kampanyasına dediğim gibi 31 bin 934 vatandaşın katıldığını açıkladı. Sosyal medya hesabından bu paylaşımı yaptı. İlk 24 saatte yaklaşık 32 bin kişi ve yaklaşık 114 milyon lira bağışta bulunuldu. Bağış yapan tüm vatandaşlarımıza destekleri için yürekten teşekkür ediyoruz. Yapılan bağışlarla ilgili bilgileri şeffaf bir şekilde halkımızla paylaşmaya devam ediyoruz. Yeni partimiz milletimizin desteğiyle büyümeye devam edecek şeklindeki bir izahı söz konusu. Biliyorsunuz hazine yardımları söz konusu. 24 saatte 114 milyon lira toplandı ama AK Parti 2 milyar 550 milyon lira hazine yardımı alıyor. CHP 1 milyar 815 milyon, MHP 721 milyon, İyi Parti 693 milyon, DEM Parti ise 631 milyon lira hükümetten hazine. Daha doğrusu hükümet demeyelim, hazineden yardım alıyorlar. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan yeni parti biliyorsunuz bu yardımlardan hiçbir şekilde faydalanamıyor. Tam takır kuru bakır şeklinde hatta yeni partimizi açtık demişti Özgür Özel. O da bağışlarla ayakta kalmayı planlıyor. İlk 24 saat için iyi de bir rakama ulaşılmış durumda anladığımız kadarıyla efendim.

0: Peki bir taraftan da tabii yine o cepheden devam edelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde istifalarda sürmeye devam ediyor. Eski CHP Genel Sekreteri Yılların Önder Savı CHP'den istifa etti. Yeni partiye desteğini açıkladı. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın da partisinin bu bağış kampanyasına ilişkin tek başına yeterli olmayabilir diyor.
1: Eşim Çiğdem Sav ve iki evladım ve damadımla birlikte ben de bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki siyasi yaşamımı noktalıyorum. Üzülerek ve büyük bir acı içinde istifa ettiğimi kamuoyuna duyurmak istiyorum.
2: CHP'de ard arda istifalar yaşanıyor. Bu kez eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav istifa ettiğini açıkladı. Yeni partiyi desteklediğini duyurdu.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin genleriyle oynanmış ve Cumhuriyet Halk Partisi başkalaştırılmış bir partiye dönüşmüştür. Herkes gibi Cumhuriyet Halk Partisi de benim vazgeçilmez aile yuvam olmuştur. Aile içindeki geçimsizlikler ister istemez 70 yılını bu partiye vermiş bir siyaset adamı olarak beni de fevkalade derinden yaralamıştır.
2: Sav, Yeni Parti Genel Başkan Yardımcıları Aylin Yaman ve Gizem Güven'le birlikte mecliste basın toplantısı düzenledi. CHP'deki mutlak mutlan süreci ve ardından yaşanan gelişmeler nedeniyle istifa ettiğini belirtti. Eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erol Çevikçi'nin de istifa ettiğini paylaştı.
1: Mensup olduğum partide bu hukuksuzluklara sessiz kalmam mümkün olamazdı. Partinin, binanın ve amblemin sahibi görünenler kiracı durumundadırlar.
2: Yeni parti ise bağış kampanyası için bir internet sitesi kurdu. Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın mecliste bağış yeterli gelmezse bir B planı var mı sorusuna yanıt verdi.
3: Şüphesiz bağış kampanyası tek başına yeterli olmayabilir. Nakdi yardımların ötesinde aynı yardım yapacak çok fazla yurttaşımız var. Para yokluğu veya eksikliği siyasetteki eksikliğin bir gerekçesi olamaz. O finansman ya karşılanır ya da herkes kendi yağıyla kavrulmanın yolunu bulur.
0: Evet, partilerin finansman konusu hep konuşulur, tartışılır, ancak şöyle çok fazla da bir masaya oturulup konuşulmaz. Devlet yardımı yoksa nelerle olacak? İşte böyle vatandaş yardımıyla, maddi ya da aynı yardımla devam edecek. Ancak onun da bir sınırı var. Bir yıl içinde 600 bin civarında belli bir rakam ödemek durumundasınız. Bu arada Önder Sav CHP ile tamam anlamıyla özdeşleşmiş bir insan. 70 yılını bu partiye verdim diyor. 70 yılımı bir ömürden kimilerine göre çok daha fazlası ve artık burada kalamam çünkü CHP eski CHP değil diyerek, hani derler ya, zehir zemberek açıklamalarda bulunarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Yeni parti saflarına katıldı diğer eski CHP'liler gibi. Bakalım Cumhuriyet Halk Partisi'nden nasıl bir tepki gelecek böylesi. Partinin hafızasını oluşturan insanların bir anda, daha doğrusu gözü yaşlı bir şekilde ayrılıp başka bir partiye geçmeleri hazmedilebilir bir şey değil kimi zaman. Efendim, görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan söz edeceğiz. Mustafa Bozbey'in yargılandığı davada ara karar açıklandı. 16 kişi hakkında tahliye kararı verildi. Davada aralarında Mustafa Bozbey'in yanı sıra eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de bulunduğu 37'si tutuklu 63 sanık yargılanmakta. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve imar kirliliğine neden olma gibi suçlarla yargılanan sanıklar bir kez daha hakim karşısına çıktı. Ara karar öncesi duruşmaya 2 saat ara verildi. Mahkeme heyeti Bozbey ve Erdem'le diğer 19 sanığın tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. 16 kişinin tahliyesine karar verildi. Duruşmada 5 Ekim'e ertelendi iddianameye göre. Bozbey için 402 yıl, Erdem içinse 946 yıla kadar hapis isteniyor. Evet, Türk siyasi hayatında çok da görülebilen bir şey değil parti kapatma. Baktığınız zaman bir elin parmaklarını geçmez. Hani pıtırak gibi partilerimiz çoğalırken son yeni partiden sonra acaba ne olur derken siyasi hayatta bir parti ben kendimi feshediyorum dedi Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu. Aldıkları kararla partilerinin siyasi faaliyetlerini sonlandırdıklarını açıkladı. Bu siyasetten vazgeçiş değil, herkese siyaseti yeniden düşünme çağrısıdır dedi giderken. Ahmet Davutoğlu muhafazakar partileri kapsayacak şekilde tek parti olması için çaba gösterdiklerini, ancak bunun sonuçsuz kaldığını da ifade etti.
2: Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu partiyi feshetti.

0: Sosyal medya hesabından açıklama yapan Davutoğlu, "Bu siyasetten vazgeçiş değil. Herkese siyaseti yeniden düşünme çağrısıdır," dedi.
1: Partimizin yetkili kurulları ve Gelecek Partisi'ni bugüne taşıyan dava arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler neticesinde kirlenmiş siyasi iklimin bir parçası olmamak amacıyla parti siyasetinden çekilme ve Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı almış bulunuyoruz. Bu bir teslimiyet kararı değildir. Bu ahlaki bir mesafe koyma kararıdır. Bu siyasetten vazgeçiş değil, herkese siyaseti yeniden düşünme çağrısıdır.
0: Davutoğlu kararının gerekçelerini de paylaştı.
1: Geldiğimiz noktada genelde siyasi sistemin, özelde ise parti siyasetinin büyük bir çıkmaza girdiğini görüyoruz. Muhafazakar partileri de kapsayacak şekilde mümkünse birleşerek tek parti olması, mümkün değilse organik bir ittifak kurması için çaba gösterdik. Ancak bu çabalarımız da sonuçsuz kaldı.
0: Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından 12 Aralık 2019'da kurulan Gelecek Partisi, 2023 genel seçimlerinde CHP listelerinden 10 milletvekili çıkardı. İstifalar nedeniyle partide Selçuk Özdağ, Cemalettin Kani Torun, Sema Silkin Ün ve Mustafa Bilici olmak üzere 4 milletvekili yer alıyordu. Gelecek Partisi Ağustos'un ikinci yarısında kapanış kongresini düzenleyecek. 4 milletvekilinin o tarihe kadar partide ve Yeni Yol grubunda kalacağı öğrenildi.
2: Evet, Gelecek Partisi daha evvelinden Memleket Partisi biliyorsunuz kendisini feshetmişti. Aynı şekilde Türk siyasi hayatından ayrıldı, buraya kadarmış dedi. Ahmet Davutoğlu da siyaseti bıraktı ya da faaliyetlerini sonlandırdı ama siyaset pek biliyorsunuz memleket insanını bırakmıyor. O koltuğun çok cazibesi söz konusu, yakın zamanda yeni bir şekilde hayata girer mi çıkar mı, siyasette olur mu olmaz mı? Eskinin başbakanı nihayetinde hep beraber göreceğiz diyelim. Memleketteki siyaseti şöyle bir kenara bırakalım. Gülistan Doku soruşturmasına bakacağız. Çünkü bu kapsamda 4 şüpheli daha tutuklandı. Tutuklu sayısı 20'ye yükselmiş durumda. Gülistan Doku kaybolduktan sonra yürütülen soruşturmada şüpheli işlemler yaptığı değerlendirilen kolluk görevlilerine yönelik pazartesi günü bir operasyon düzenlenmişti. Hatırlayınız, aralarında emniyet müdürü ve emniyet amiriyle bilgisayar işletmeni ve 10 polis memurunun bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı ve şüphelilerden 8'i dün Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden biri savcılıktaki ifadesinin ardından da serbest bırakıldı. Hakimliğe sevk edilen şüphelilerden de 4'ü tutuklandı. 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. 10 şüphelinin jandarmadaki işlemleri hali hazırda sürmekte. Bir başka soruşturmaya geçelim. Ahbap Derneği diyeceğiz. Bu soruşturmada aralarında iş insanı Hüseyin Başarı'nın da olduğu 7 şüpheli tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı böylelikle 35'e yükselmiş durumda. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada dediğim gibi Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başarı'nın aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hüseyin Başaran dahil 7 kişi de tutuklandı. Evet, bu soruşturmanın ilk günlerinde önemli bir açıklama yapmıştı. Hatta gazetelerin manşetlerinde yerini alıyordu Hüseyin Başarı'nın sözleri. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklandı dediğim gibi Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran. Başaran'ın emniyette ifade verdiği detaylar da ortaya çıktı. Haluk Levent hakkında daha önce şikayetçi olduğu gayrimenkullerin satış sürecini anlatıyor Başaran.
3: Oturmadık ki burada hiç. Basına. Evet, hiç kimse gelmedi.
4: Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'dan alacağı fonla ödeyeceğini söyledi. Sağladığı güven sonucunda vadeli ödemeyi kabul ettim dedi. 21 daire ve bir fabrika satışı yaptığını anlattı. İş adamı Hüseyin Başaran'ın ifadesi ortaya çıktı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran da gözaltına alınmıştı. Soruşturma öncesi de gayrimenkul devri nedeniyle Haluk Levent hakkında şikayet dilekçesi veren Başaran o süreci emniyetteki ifadesinde anlattı.
5: Haluk Levent deprem bölgesinde yaptıkları yardımları anlattı. ABD, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler'den yardım fonları aldığını söyledi. Bu fonlardaki paraların gelebilmesi için taşınmazların kendisine ait barter havuzunda toplanması gerektiğini anlattı. Sağladığı güven sonucunda taşınmazların ödemesini vadeli yapmasını kabul ettim.
4: Başaran, Haluk Levent'e toplamda 21 daire ve bir fabrikanın devrini yaptığını söyledi.
5: Haluk Levent, yurt dışından gelecek fonların yetkilisinin Yeliz Kaya olduğunu söyledi. Bu taşınmazların tamamı Yeliz Kaya'ya devredildi. Toplamda 2 milyar 298 milyon 985 bin lira bedelle satış yapıldı ancak karşılığında sadece 4 işlemde 151 milyon 680 bin lira aldım. Ben ısrarla arayınca mide kanseri olduğunu söyledi.
4: Başaran, taşınmazların birkaç gün içinde başkasına devredilip ipotek konulduğunu belirleyince savcılığa şikayetçi olduğunu, tapulara da tedbir koydurduğunu belirtti. Ben sadece taşınmaz satışı gerçekleştirdim ve paramı da alamadım. Mağdur edilen de benim dedi. Başaran'a 60 milyon dolar olarak beyan ettiği taşınmazların ekspertiz değerinin 24 milyon 800 bin dolar olduğu belirtilerek farkın nedeni soruldu. Bankanın yaptığı eksper raporları her zaman düşük çıkmaktadır. Bütün bedeller rahiçlere uygundur yanıtını verdi.
2: Okul açılabilir, ne bileyim, simülatör kurulabilir. Valla açıklamalarda, savunmalarda gördüğünüz gibi ifadelerde büyük büyük paralardan söz ediliyor. Milyarlar, milyon dolarlar, neler neler olmuş, neler neler dönmüş hep beraber görüyoruz bu açıklamalarla, bu savunmalarla, efendim bu ifadelerle. Şimdi maalesef çok genç bir yaşta hayatını kaybeden, 2021 yılında katıldığı yemek şampiyonasının yarışmasında şampiyon olan şef Eren Kaşıkçı'dan söz edeceğiz. Sarıyer'deki evinde biliyorsunuz ölü bulundu. Kızıl sakalla kaplı bu şef kardeşimiz, 37 yaşındaki şefin şimdi ölüm nedeni araştırılmakta.
6: Eren Kaşıkçı, Gökçeada'dan geliyorum. 32 yaşındayım. Aşçılık yapıyorum, şeflik yapıyorum bir otelde.
0: Yemek yarışmasında kazandığı şampiyonlukla tanınmıştı. Ünlü şef evinde ölü bulundu.
7: Bismillah. Bıçağın keskin olsun.
0: 37 yaşındaki Eren Kaşıkçı İstanbul Sarıyer'de yaşıyordu. Yakınları kendisinden haber alamayınca durum jandarma ekiplerine bildirildi. Adrese giden ekipler Eren Kaşıkçı'yı hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede genç şefin hayatını kaybettiği belirlendi.
6: Baba diyor. Eren, eskiden Eren diyordu, şimdi baba demeyi öğrendi işte.
0: Bir çocuk babası 37 yaşındaki ünlü şef 2021 yılında katıldığı bir yemek yarışmasında şampiyon olmuştu. Eren Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
2: Allah'tan rahmet dileyelim kardeşimize. Büyük bir ihtimalle kalp krizi deniyor ama tabii otopsi raporu da bekleniyor. Çok genç yaşta hayattan koptu gitti zira. Efendim, kalkınma yolu artık dünyaya lazım şeklinde Yeni Şafak gazetesinden bir haber başlığıyla devam edelim. Hürmüz'den sonra en acil mesele denilmiş bir de harita yerini alıyor. Basra Körfezi'ni Irak ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacak olan kalkınma yolu. Hürmüz Körfezi'ndeki krizin ardından bütün dünya için hayati bir proje haline geldi. Türkiye 3-4 yıl gecikmeyle salı günü Ankara'da imzası atılan dev projeyi 3 yıl içinde bitirmeyi hedefliyor denilmiş. Bir an önce kazma vuracağız diyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu. Biz bu projeyi bitirdiğimiz zaman artık Hürmüz Boğazı veya kritik su yolları daha az konuşuluyor olacak. Kalkınma yolunu bitirmiş olsaydık Hürmüz Boğazı bugün dünyanın bu kadar gündemine oturmamış olurdu. Bundan sonraki yol haritamız bir an önce kazmayı vurmak diyor. Basra Körfezi'nden Bağdat üzerinden Türkiye'ye ulaşan bir hattan söz ediyoruz. Efendim, bugün şartlar değişti başlığıyla bir başka detay var, onu da aktaralım. Irak Türkmen cephesi 5. dönem milletvekili İmdat Terzi, Irakların kalkınma yoluna büyük destek verdiğini ve gecikmeye tepkili olduklarını söylüyor. Geçmişte İran'ın Irak üzerindeki etkisi, bazı uluslararası çekinceler ve bölgesel dengeler projenin önünde engeldi. Bugün şartlar değişti. Proje Musul ve çevresiyle birlikte Türkmenlerin yoğun yaşadığı bölgelerde de ekonomik hareketlilik oluşturacak deniliyor. Kalkınma yolu tam anlamıyla hakkını verecek isminin efendim görünen o Yeni Şafak'tan sizlerle paylaştık ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni komuta kademesine bakalım an itibariyle, zira şekilleniyor. Milli Savunma Bakanlığı yaş toplantısının önümüzdeki hafta yapılacağını açıkladı. TSK nitelikli personeliyle her türlü tehdit ve tehlikeyi yok etmeye devam edecektir deniliyor. Irak'la savunma işbirliği anlaşmasının da bölgesel istikrar ve güven açısından önem taşıdığı vurgulanıyor.
0: Türk Silahlı

0: Kuvvetlerinin yeni komuta kademesi şekilleniyor. Yüksek Askeri Şura toplantısı önümüzdeki hafta yapılacak.
1: Türk Silahlı Kuvvetlerimiz sahip olduğu güçlü imkan kabiliyetleri ve nitelikli personeliyle her türlü tehdit ve tehlikeyi yok etmeye, ülkemizin güvenlik ve huzuru için gece gündüz demeden çalışmaya, nitelik ve nicelik olarak her geçen gün daha da güçlenerek üstlenmiş olduğu tüm görevleri büyük bir azim, kararlılık ve başarıyla yerine getirmeye

0: edecektir.
1: Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısı da MKE'nin Ankara'daki Gazi Fişek Fabrikası'nda yapıldı. Toplantıda Irak ve savunma güvenliği alanındaki işbirliğine de dikkat çekildi.
0: İmzalanan anlaşmalar bölgesel istikrar ve güven açısından önem taşımaktadır. Türkiye ile Irak arasında son yıllarda geliştirilen işbirliği, terörle mücadelede elde edilen başarının önemli unsurlarından biri olmuştur. Ortak mekanizmalar işletilmekte, sınır güvenliği ve terörle mücadeleye yönelik koordinasyon kararlılıkla sürdürülmektedir. İşbirliğinin güçlenmesi, Irak Türkmenlerinin güvenliği ve refahı açısından da büyük önem taşımaktadır.
1: Toplantıda, Türkiye'nin Kıbrıs Türk'ünün güvenliği ile meşru hak ve menfaatlerini desteklemeyi kararlılıkla sürdüreceği de belirtildi. Adada kalıcı, adil ve sürdürülebilir bir çözümün ancak egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde iki devletli çözüm modeliyle mümkün olduğunu bir kez daha vurguluyoruz denildi. Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Lübnan ve Filistin'e saldırılarına devam etmesine de tepki gösterdi. İsrail'in uluslararası hukuku ve ateşkes hükümlerini ihlal eden eylemlerine son vermesi ve bölgesel barışla istikrarı zedeleyen tutumundan vazgeçmesi gerekmektedir ifadeleri kullanıldı.
2: Efendim devam edelim yolumuza. An itibariyle 7.48'i gösteriyor saatlerimiz. İstanbul'da suç oranı en yüksek ilçesi Esenyurt desem şaşırmayız. Çünkü neredeyse hemen hemen 3-5 haber giriyor bültenlerimize her gün. Emniyet Müdürlüğü ekipleri teyakkuzdaydı Esenyurt'ta. Drone ve helikopterlerin de katılımıyla asayiş denetimi yapıldı ilçede.
3: Havadan ve karadan denetim yapıldı, durdurulan şüpheli araçlar didik didik arandı.
4: Bütün elebaşısından tetikçisine kadar bütün suç örgütlerinin köklerini kazımaya kararlıyız.
3: Denetimlerin adresi Esenyurt'tu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri suçla mücadele, suçluların yakalanması ve caydırıcılığın artırılması amacıyla görev başındaydı. İlçe genelindeki denetimde araçlar durdurularak sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi, şüpheli araçlarda arama yapıldı.
4: Burayı huzurun, güvenin, esenliğin hakim olduğu bir esenlik yurdu yapmak için tüm birimlerimizle sahada kararlılık nöbetindeyiz.
3: İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız denetimleri yerinde inceledi. Organize suçla mücadelenin aralıksız sürücüğünün altını çizdi.
4: Eski ya da yeni nesil fark etmeksizin adları ne olursa olsun organize suç örgütleri bizim için yalnızca hukuk karşısında hesap verecek olan suç yapılarıdır.
2: Efendim işgal altındaki Batı Şeria'da yerleşimci şiddeti her geçen gün tırmanıyor maalesef. İsrail Batı Şeria'da Gazze'de olduğu gibi yıkıma yol açmayı mı hedefliyor? Avrupa Birliği şiddette karşı yaptırım kararında neden uzlaşamıyor? Habertürk Dış Haber muhabiri Abdullah Tekin, uluslararası hukuk uzmanları ve İsrailli muhalif siyasetçilere sordu. İzleyelim. Daha sonra bir küçük ara verelim. Saat başında yeni gelişmelerle beraberiz.
5: Bize doğru ateş açıldı. Bir kurşun torunuma isabet etti. Yüzünü geçip annesinin yanağına saplandı. Annesi şu anda hastanede. Sadece evimizde kalmak istediğimiz için zarar görüyoruz.
0: O sabah köylüler yerleşimcilerin saldırısıyla şaşkına döndü. Saldırganlar doğrudan evlerimize taş attı. Üzerimize kurşun yağmaya başladı. 4 gencimizi kaybettik. Evimizde bile güvende değiliz. Does the Israeli military support
6: or inaction during... İsrail ordusunun yerleşimci saldırıları sırasındaki desteği veya eylemsizliği İsrail devletine uluslararası hukuk kapsamında doğrudan sorumluluklar mı? It will be a huge
7: mistake. İşgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşimcilere İsrail devletiyle bağlantılı olmayan bir şey gibi bakmak büyük bir hata olur. İsrail makamlarının temel amacı Filistin topraklarının ilhakını gerçekleştirmek. Bu durum Uluslararası Adalet Divanı tarafından da tespit edilmiştir. Filistinlilere karşı ciddi suçlar işleyip de mahkum edilen hiçbir yerleşimci yoktur. Led by
8: Netanyahu,
7: of course,
8: a decisive plan of Smotrich. Netanyahu hükümeti Smotrich'in 2017'de yayımladığı soykırımcı planını hayata geçirmekle ilgileniyor. İsrail'in Filistinli

0: İsraillere hiçbir hak canımadan işgal altındaki tüm Filistin topraklarını ilhak etmesi gerektiğini söylüyor.
1: Peki yerleşimciler uluslararası hukuku yok sayarak Batı Şeria'daki yerleşimleri nasıl işgal ediyor?
2: They are armed by the state of Israel.
3: İsrail devleti tarafından silahlandırılıyorlar ve Filistinli sivillere karşı cinayet de dahil olmak üzere suç işlediklerine dair kanıtlar olsa bile İsrail devleti tarafından bir ceza almazlar.
2: And a continuous ethnic cleansing.
4: Yerleşimci terörizm ve işgal güçleri birlikte etnik temizlik yapıyor. Her şey hükümet tarafından finanse ediliyor, siyasi olarak destekleniyor ve teşvik ediliyorlar.
1: Bir tarafta İsrail yönetiminden gelen provokatif söylemler, diğer tarafta toprakları ellerinden alınan Filistinliler. İsrail yönetimi Batı Şeria'yı Gazze'ye mi dönüştürmek istiyor?
4: Batı Şeria'daki Filistinliler yaklaşık 60 yıldır acımasız ve ölümcül bir işgal altında yaşıyor. Evleri yıkılıyor, sürekli askeri baskıya maruz kalıyorlar.
1: Geçtiğimiz günlerde yerleşimci saldırıların hedefinde olan Tel Köyü'nde 4 Filistinli öldürülmüş, olay dünya gündeminde geniş yankı olmuştu.
4: Tel Köyü'ndeki terör saldırısı İsrailli terörist yerleşimciler tarafından gerçekleştirildi. Bunu manipüle ediliyor ve olayı Filistinlilerin başlattığı söyleniyor. Tüm Batı Şeria patlamayı bekleyen bir yanardağ gibi. İnfilak etmesini istiyorlar.
1: Batı Şeria'daki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından etnik temizlik mi yoksa apartheid yani ayrımcılık olarak mı sınıflandırılmalı?
3: Asıl suç, insanlığa karşı bir suç teşkil eden apartheid suçudur. Toplumun zorla yerinden edilmesi, Uluslararası Ceza Mahkemesi tüzüğüne göre bir savaş suçu ve insanlığa karşı suçtur.
1: Uluslararası Adalet Divanı kararlarına rağmen, üçüncü taraf devletlerin İsrail'e yaptırım uygulama konusunda hukuki bir yükümlülüğü var mı?
2: Every state on earth has a legal law.
3: Yeryüzündeki her devletin soykırım riskine son vermek için uluslararası hukukun sağladığı silah ambargosu da dahil tüm araçları uygulama konusunda net bir hukuki yükümlülüğü vardır.
1: Ancak o yükümlülük batılı liderler arasında görüş ayrılıklarına yol açıyor. Avrupa Birliği de yaptırımlar konusunda bölünme yaşıyor.
2: The European Union has adopted 22 now.
3: Avrupa Birliği, Ukrayna'daki savaşla ilgili Rusya'ya karşı 22 yaptırım paketi kabul etti. Ancak şu ana kadar İsrail hükümetine karşı, hatta hükümetin tek bir bakanına karşı bile tek bir yaptırım kabul etmedi. Mahkeme Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığında, İtalya, Fransa, Hollanda ve Almanya dahil batılı devletler tutuklama emirlerini uygulamayacaklarını söylediler. Bu durum, Uluslararası Adalet Divanı kararının açık bir ihlali olduğu gibi, Uluslararası Ceza Mahkemesi statüsü altındaki yükümlülüklerinin de ihlalidir.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Edirne güneşli 32 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 41, Adana güneşli 38 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Trabzon parçalı bulutlu 26 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 30, Kayseri 31 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 31, Van güneşli 31 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor, Diyarbakır ve Şanlıurfa 43 derece.
1: Sevgili günlük, bugün babam bana bisiklete binmeyi öğretti. Babamdan çok şey öğreniyorum ama bir şeyi anlamıyorum.

0: Kendisi sürekli güçlü ve kararlı olmamı söylüyor. Böyle söylüyor ama kendisi maalesef kararlı olamıyor. Bana sen sakın sigara içme diyor ama kendisi habire içiyor. Buz gibi havada babamın balkonda titreyerek sigara içtiğini görünce çok üzülüyorum. Keşke bana söylediği gibi kendisi de kararlı olsa. Bir şu sigarayı bıraksa. Erkenden hastalanıp beni yalnız bırakmasa.
1: Ailenizle yaşayacağınız onca güzellik varken sevdiklerinizi kendinizden, kendinizi hayatın güzelliklerinden mahrum bırakmayın. Sağlıklı bir aile ve sağlıklı bir gelecek için Dumansız Türkiye.

Efendim bir kez daha günaydın. Habertürk'tesiniz. Gün başlıyor. Bir saattir devam ediyor. Saatlerimiz 7.59'u gösteriyor ve Temmuz ayının son günündeyiz. Haftanın da birçoğumuzun tabii iş günü son olarak Cuma bugün. Son iş günündeyiz. 31 Temmuz efendim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Maalesef gündemdeki yerini arttırarak devam eden yangınlardan söz edeceğiz. Bu şekilde başlayalım. Aydın'ın Çine ilçesinde maalesef orman yangını akşam saatlerinde dün rüzgarın da etkisiyle yeniden alevlendi ve hali hazırda devam ediyor. Ekiplerin yangını söndürme çalışmalarına ilerleyen dakikalarda bakacağız ama henüz bir gelişme söz konusu değil. Çünkü orman yangını daha da şiddetlendi diyebiliriz. Kavşıt mahallesinde dün öğle saat 15 yani 3 sıralarında bilinmeyen bir nedenle başladı orman yangını. İhbar üzerine itfaiye ve orman ekipleri hemen sevk edildi bu yangına ve ilk belirlemelere göre 5 ev hasar gördü. 30 ev ise tedbir amaçlı tahliye edilmiş idi. Yangının enerjisi bir süre sonra düştü ancak. Dediğim gibi akşam saatlerinde etkili oldu rüzgar ve bu nedenle alevler yine şiddetlendirdi yangını. Mutaflar Mahallesi'ne ulaştı. Alevler nedeniyle Mutaflar Mahallesi'nin yanı sıra Kavşıt, Dutlu Oluk ve Tatarmemişler mahallelerinde hayvanlar tahliye edildi. Ekiplerin müdahalesi gece boyu karadan yapılan çalışmalarla sürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan çalışmalar da yeniden başladı. Ancak dediğimiz gibi rüzgarın etkisiyle daha da fazla yayıldı ve Aydın'da orman yangını şiddetlendi. An itibariyle de söndürme çalışmaları sürüyor efendim. Evet, Aydın'ın Çine ilçesinden gidelim. Günlerdir konuştuğumuz Balıkesir'e ve Gömeç ilçesinde çıkan orman yangınına, zira söndürülebilmiş değil. Müdahale hali hazırda devam ediyor. Gömeç'te çarşamba günü başladı orman yangını. Bir gün sonra da komşusu Ayvalık'a sıçradı. Rüzgarın etkisiyle alevler akşam saatlerinde daha da şiddetlendi. Yangından etkilenen 5 yaralı Ayvalık Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Bölgede 3 mahalle tedbir amaçlı tahliye edildi. Yüzlerce küçük ve büyükbaş hayvan da güvenli alana taşındı Ayvalık'ta. Bölgeyi ziyaret eden Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ilk belirlemelere göre 1250 hektar alanın etkilendiğini açıkladı. Alevlere dediğim gibi müdahale sürmekte, söndürülebilmiş değil orman yangını. Aydın, Balıkesir ve buyurunuz efendim Antalya'nın farklı ilçeleri.

0: Yangının pençesinde peş peşe çıkan orman yangınları bölge halkına kabusu yaşattı diyebiliriz. Antalya'da özellikle şiddetli rüzgarın etkisiyle yayıldı alevler. Ev, bağ ve bahçelere de sıçradı. Geriye küle dönen yerler kaldı her yangında olduğu gibi.
1: Ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarla yayıldı. Birçok ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Antalya'nın ilçeleri Kumluca, Alanya ve Kaş'ta ard arda orman yangınları çıktı.
2: Aşırı fırtına vardı. Fırtına olunca rüzgarın etkisiyle yangın dağıldı. Her yer yandı.
1: Kumluca'daki yangın 2 gün sürdü. Havadan ve karadan yürütülen çalışmalar sonrası yangın kontrol altına alındı.
3: Kumluca'da çıkan yangın sonrası tahliye edilen evlerden bazıları yangında zarar gördü. Örneğin arkamdaki bu 2 komşu ev yangın sonrası artık tamamen kullanılamaz hale geldi.
1: Yangında 50 hektarlık alanla 15 ev zarar gördü. Yanan evlerdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.
4: Ya bizde bir şey yok. Benim kızımın evi var. Onda bir şey yok. Yukarıdaki komşularımızda bir şey yok. Ama bu iki ev mahvoldu ya.
3: Kaç yıldır burada yaşıyorsun?
2: 76 yaşındayım, 76 yıldır buradayım.
3: Daha önce böyle bir yangın gördün mü?
2: Gördük.
1: En son 30 yıl önce bölgede bu çapta yangın görüldü. Yıllar sonra aynı bölge yine felaketi yaşadı. Yeşil alanlar gri ve siyaha dönüştü. Alanya'da da benzer görüntüler vardı. Çalılık alanda başlayan yangın kısa sürede yayıldı. Bazı ev ve arabalar yanarak kullanılamaz hale geldi.
3: Zor bir coğrafya, sarp ve engebeli arazilerden oluşuyor. Ondan dolayı da ekiplerin özellikle havadan yangına müdahalesi devam ediyor.
1: Sapadere, Beldibi, Çamlıca ve Fakırcalı mahallelerinde tedbir amacıyla 66 ev tahliye edildi. İlçedeki mezarlık yangında zarar gördü. Kaş'ın Karadağ mahallesindeki ormanlık alanda da yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler alevlere karşı mücadeleye başlattı.
0: Evet, orman yangınları kimi yerde maalesef şiddetini artırarak devam ediyor. İlerleyen dakikalarda bölgede bulunan arkadaşlarımızdan son durumu alacağız. Umarız ki bugün artık bu orman yangınlarını bitirmiş oluruz diyelim. Gündemin farklı noktasına gidelim. Saatimiz 8'i 4 geçerken Trump'tan çok önemli bir açıklama var. Özellikle İran'a dair malum konuşurdu. Şimdi gündeminde Gazze anlaşması var. Trump'ın sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Bugün Barış Kurulu, Hamas'ın ve Gazze'deki diğer tüm silahlı grupların tamamen silahsızlandırılması konusunda tarihi bir anlaşmaya vardı diyor Trump açıklamasında. Bu anlaşma Gazze'nin nihayet Filistin halkına yardım etmek için Barış Kurulu'yla yakın işbirliği içinde çalışacak yeni bir Filistin hükümeti tarafından yönetilmesi yolunda kritik bir adımdır diyor Amerika Birleşik Devletleri Başkanı. Uluslararası istikrar gücünün yeni bir Filistin polis gücüyle çalışacağını da belirtiyor Trump. Bir yıl önce şiddetli bir savaş, insani kriz ve acımasız esaret altında tutulan rehineler vardı. Tarihi ilerleme kaydettik ve yapılacak daha çok iş var açıklamasında bulunması da dikkat çekici. 7 Ekim'de Gazze'den ortaya çıkan tehdidin yeniden güçlenmesine izin verilmeyecek diyen Trump, bu anlaşma sayesinde Gazze nihayet halkına hizmet eden yeni bir Filistin hükümetinin eline geçecek ifadesini de kullandı. ABD Başkanı ayrıca arabuluculuk yapan Mısır, Katar ve Türkiye'ye de çabalarından dolayı teşekkür ediyor. Amerikan basınında konuşan yetkililerse anlaşmanın haftalar içinde uygulamaya konulacağını söylüyor. Filistin İslami Cihat Hareketi'nden de bu noktada açıklama gecikmedi. Filistinli gruplarla İsrail arasında anlaşmaya varıldığı yalanlandı. Mısır basını ise ikinci anlaşma görüşmelerinin Kahire'de yapılacağını öne sürüyor. Hamas müzakere heyeti üyesi Gazi Hamad ise El Cezire televizyonuna bir açıklama yaptı. İsrail anlaşmadaki taahhütlerini tamamen yerine getirmedi. Hamas'ın silah bırakması için adım atmayacaklarını da dile getirdi. Evet, Trump ne dedi? Tarihi bir anlaşma dedi Gazze'de, ama bir taraftan da muhatapları bu durumu yalanlıyor. Tıpkı İran saldırılarında olduğu gibi. Bakalım, durup dururken böyle bir sosyal medya paylaşımı ardından yalanlanma devre nereye gidecek, hep beraber göreceğiz. Yoksa İran'a dair bir gündem değiştirme süreci mi? Evet, göreceğimiz ve bekleyeceğimiz.

0: Geçeceğimiz hadiselerden bir tanesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnanlı mevkidaşı Avn'la Beştepe'de bir araya geldi. Ortak basın toplantısında konuştu Erdoğan. Lübnan'ın bölgesel çatışmalardan gördüğü zarara dikkat çekiyor. Lübnan'ın egemenliğinin temini için başlatılacak tüm girişimlerde Türkiye olarak yer almak istiyoruz diyor Cumhurbaşkanı.
1: Lübnan uzun yıllardır bölgedeki bazı güçlerin rekabet ve çatışma alanı olarak en büyük zararı gören kardeş bir ülke. Bu minvalde bizim Orta Doğu'da en başından beri hedeflediğimiz istikrar, barış ve işbirliği ortamından en fazla faydayı görecek ülkelerin başında Lübnan yer alıyor.
2: Orta Doğu'da barış vurgusu yaptı. Lübnan'a desteğinin altını çizdi.
1: Lübnan'ın kurumsal kapasitesinin artırılması için desteklerimizi sürdüreceğiz. Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımlarımıza devam edeceğiz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'la Beştepe'de görüştü. Ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün görev süresinin yıl sonunda dolacağına dikkat çekti. Lübnan'ın egemenliği için başlatılacak girişimlere Türkiye'nin katkı verebileceğini söyledi.
1: Lübnan'ın güneyinde konuştu. Birleşmiş Milletler geçici görev gücü UNIFIL'in görev süresinin tamamlanması önemli bir gelişmeyi teşkil edecek. Bölgede güvenliğin desteklenmesi ve Lübnan'ın egemenliğinin temini için başlatılacak tüm girişimlerde Türkiye olarak yer almak istiyoruz. Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne desteğimiz de sürecek.
2: Erdoğan, İsrail'in saldırgan politikasının bilançosuna işaret etti.
1: İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının başladığı 2 Mart 2026 tarihinden bu yana 4300'den fazla Lübnanlı kardeşimiz hayatını kaybetti. 2000'den fazla kardeşimiz yaralandı. 1 milyon kişi evlerini, yurtlarını terk etmek zorunda bırakıldı. İsrail saldırılarından yoğun şekilde etkilenen Güney Lübnan'ın yeniden inşası bağlamında ülkemizin elinden gelen desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade etmek istiyorum.
2: Lübnan Cumhurbaşkanı Avn da Türkiye ile geliştirilen ilişkilere değindi.
3: Esselamu fiddâhil.
4: İşbirliğini daha da güçlendirmek için her iki ülke halkının yararına ve bölgenin istikrarına olacak şekilde işbirliği iradesi mevcut. Sayın Erdoğan gerçekten vizyonuyla ve sadık iradesiyle bu ilişkileri desteklemektedir ve bu ilişkileri yeni bir işbirliği düzeyine taşımak için kararlıdır.
0: Evet, bu önemli görüşmeden geçelim Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelere efendim ve tabii ki yansımalarını da anlatacağız. Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde ücret alınmasına yönelik tartışma Kızıldeniz'e sıçramış durumda. Reuters haber ajansı Yemen'deki İran destekli Husilerin Babül Mendeb Boğazı'ndan geçen ticari gemilerden ücret almayı değerlendirdiğini iddia ediyor. Husiler ise bu iddiayı yalanlıyor.
2: Yemen'deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz'in güneyindeki Babül Mendeb Boğazı'ndan geçen ticari gemilerden ücret almayı değerlendirdiği öne sürüldü. İddia Husiler tarafından yalanlandı. Reuters haber ajansı Yemen'deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz'in güneyinden geçen ticari gemilere ücret uygulamayı düşündüğünü bildirdi. Kaynaklar Husilerin amacının uluslararası su yollarında ücretlendirme uygulamasını normalleştirmek ve Amerika Birleşik Devletleri üzerinden baskıyı artırmak olduğunu ileri sürdü. İddiaya göre İranlı yetkililerle Husi temsilciler arasında yapılan görüşmelerde yeni uygulamanın ayrıntıları ele alındı. Çin'e ait gemilerin bu uygulamadan muaf tutulması değerlendirildi. Babül Mendeb Boğazı, Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne bağlayan ve dünya ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği kritik bir güzergah olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla böyle bir kararın bölgedeki güvenlik dengeleri dışında küresel enerji piyasalarını da doğrudan etkilemesi bekleniyor. Husiler söz konusu iddiaları reddetti. Husilerin siyasi büro üyesi El-Esed, Boğaz'dan geçen

0: ticari gemilerden ücret alınmasına yönelik herhangi bir plan bulunmadığını açıkladı. Askeri operasyonların yalnızca Suudi Arabistan'a ait gemileri kapsadığını vurguladı. Suudi Arabistan ise Kızıldeniz'de deniz güvenliğini sağlamak amacıyla uluslararası koalisyon kurmayı planlıyor. Bu amaçla toplantı da yapıldı. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı 43 ülke ve Avrupa Birliği delegasyonunun toplantıya katıldığını açıkladı. 14 devletin önerilen koalisyonu desteklediğini kaydetti. Husiler 20 Temmuz'da Suudi Arabistan'a deniz ambargosu ilan ederek bölgedeki tankerleri hedef almaya başlamıştı.
1: Tabii Hürmüz Boğazı deyince Brent petrolün varil fiyatına bakmadan geçmek olmaz efendim. Yaklaşık %2'lik bir düşüş neyse ki söz konusu, 85-86 dolar seviyesinde an itibariyle seyretmekte. Ancak motorindeki güncelleme fiyatları da dikkat çekici. İstanbul'da hem Anadolu Avrupa yakasında 80 liranın üzerine çıkmış durumda. Ankara'da ve İzmir'de ise 82 liranın üzerine çıkmış durumda motorinin litre fiyatı. İşte bu gelişmeler memleketimize bizzat bu şekilde yansıyor, diğer ülkelerde olduğu gibi. Umarız ki yeniden petrol fiyatları inmeye başlar. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nden hava savunmasına 58.6 milyar dolar şeklinde Yeni Şafak'tan bir haber var. Okuyalım. Pentagon, İran Savaşı sonrası ABD ordusunun hava savunma sistemlerine yönelik artan talebi karşılamak için Patriot füzesi siparişini revize etti. Basında yer alan haberlere göre Kara Kuvvetleri Amerika Birleşik Devletleri'nin Martin şirketine verdiği füze siparişini 53.9 milyar dolar arttırdı deniyor ki hayli büyük bir rakam. Revize edilen firmalarında havada uçuşuyor. Dolayısıyla savaş sürdüğü sürece de böylesi bir kazanç oluyor efendim savunma sanayilerinde. Gelelim memlekete. Gelişme önemli. Öğrenci affını içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi ve yasalaştı. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Genel Kurul'da kabul edilen bu yasayla üniversiteyle ilişiği kesilenler ve kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptıramayanlar geri dönebilecekler. Yasa daha önceden aftan yararlanı da kapsamakta. Terör suçlarından hüküm giyenler, belirli ağır suçlardan mahkum olanlar, sahte belgeyle kayıt yaptırdığı tespit edilenler ve terör örgütleriyle iltisak veya irtibat nedeniyle üniversiteyle ilişiği kesilenlerse bu aftan yararlanamıyor. Başvurular düzenlemenin yürürlüğe girmesinden itibaren 4 ay içinde yapılacak. Başvuru kabul edilenler 2026-27 eğitim öğretim yılında üniversitelerine dönebilecekler. Evet, konuşuluyordu ve gerçekleşti gördüğünüz üzere. Öte yandan Adalet Bakanı Akın Gürlek adliyelerde yargı hizmetlerinin etkinliği büroları kurulacağını duyurdu. Bakan Gürlek açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı yine. Kurulacak büroların adli yargı ilk derece mahkemeleri ile bölge adliye ve idare mahkemeleri adalet komisyonları bünyesinde hizmet vereceğini ifade ediyor. Bu bürolar vatandaşlarımızın yargı süreçlerinde karşılaştıkları gecikmelerin ve uygulamaya ilişkin sorunların yakından takip edilmesini sağlayacaktır diyor Adalet Bakanı Akın Gürlek. Ve belediyelere yönelik operasyonlara, soruşturmalara bakalım. Üsküdar Belediyesi ve ardından Ankara Etimesgut Belediyesi dün. Evet, bu belediyeye yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 55 kişi biliyorsunuz gözaltına alınmıştı. Şüpheliler ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmakla suçlanıyor yine.
2: Geçmiş olsun, bir şey söyleyecek misiniz?
3: Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile birlikte 55 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Aralarında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 55 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olmakla suçlanıyor. Etimesgut Belediyesi tarafından yapılan bazı ihalelerde usulsüzlük, sahte belge düzenleme, otopark kiralama ve inşaat projelerine ilişkin imar ve ruhsat işlemleri gibi konu

0: konularda menfaat temin edildiği iddia edildi. Polis ekipleri belediye binasıyla şüphelilerin ikametlerinde arama yaptı. El koyma işlemleri gerçekleştirdi.
1: Altın değil mi onlar?
2: Altın değil mi?
3: Altın, ha onlar altın.
0: Soruşturma dosyasında 6 Sayıştay raporunun yer aldığı öğrenildi. Bu raporlarda farklı tarihlerde gerçekleştirilen ihalelere ilişkin bazı tespitlere yer verildi. Bir raporda 11 milyon 990 bin liralık kamu zararının olduğuna dönük tespit dikkat çekti. Sayıştay raporlarının yanı sıra etkin pişmanlık ifadeleri, CİMER başvuruları, ses ve video kayıtları, MASAK ve bazı ETS analizleri de soruşturma dosyasına eklendi. Şüphelilerin emniyetteki gözaltı işlemleri sürüyor.
4: Ve Cumhuriyet Halk Partisi, efendim, partiye üye katılım törenine figüran taşındı iddiası üzerine başlatılan soruşturmada 3 gazeteci ifadeye çağrılmış durumda. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sarıyer'de düzenlenen Cumhuriyet Halk Partisi'nin üye katılım törenine KAST ajansı ile anlaşılarak gerçekte üye olmayan kişilerin götürüldüğü iddiası üzerine soruşturma başlatılmıştı biliyorsunuz. Söz konusu iddialar ve bu yönde yapılan yayınlara ilişkin inceleme yapan savcılık, gazeteciler Timur Soykan ve Fatih Altaylı'yı şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırdı. Uğur Dündar da ifadeye çağrılan isimler arasında. Savcılıkta ifade verdi Timur Soykan. Gazete haberinin doğruluğu figüranların ifadesiyle ortaya çıktı. İftira atmadım ifadelerini kullandı. Soruşturma kapsamında daha önce de Bir Gün gazetesi muhabiri ve iki internet koordinatörü ile bir televizyon kanalının muhabiri adliyeye gelip ifade vermişti. Soruşturma ise hali hazırda sürmekte. Ve Ankara'dayız yine. Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla yürütülen soruşturmada eski Mali Hizmetler Müdürü Ali Alper Üstündağ Etkin pişmanlık talebinde bulundu. Üstündağ, katı atık ihalesinin kasıtlı geciktirildiğini ve belediye başkanı Hüseyin Can Güner'in talimatıyla iptal edildiğini söyledi.
0: Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında ifadeler ortaya çıkmaya başladı. Şüpheli sıfatıyla ifade veren eski Mali Hizmetler Müdürü Ali Alper Üstündağ etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istedi. Üstündağ, katı atık ihalesinin kasıtlı geciktirildiğini söyledi. 2019-2024 tarihleri arasında görev yapan Ali Alper Üstündağ, 2024'te 18 şirketin davet edildiği pazarlık usulü ihalenin belediye başkanı Hüseyin Can Güner'le meclis üyesi Emre Doğan'ın talimatıyla iptal edildiğini öne sürdü. Şüpheli Üstündağ, yeni ihaleye çağrılacak şirketlerin listesinin WhatsApp üzerinden kendisine gönderildiğini iddia etti. Söz konusu mesajları dönemin ihale yetkilisi Ali Yalçın'a aktardığını ve emniyet incelemesinde Yalçın'ın telefonundan çıkan ekran görüntülerinin bu yazışmalara ait olduğunu ifade etti. İhaleyi kazanan Norm şirketinin listede bulunmadığını belirten Üstündağ, usulüne uygun ihaleyi iptal etmeyi reddetmesinin ardından aynı gün 5 yıldır çalıştığı görevinden alındığını söyledi. Belediye meclis üyesi Emre Doğan'ın bizi de Veli Ağbaba sıkıştırıyor dediğini de iddia etti.
4: Peki tüm bu gelişmeleri bir kenara bırakalım. Acaba geceden sabaha memlekette ne oldu ona bakalım. Saatimiz 8.21'i gösterirken buyurunuz. Gece turundayız efendim. Kazalarla başlıyoruz. Görüntüler Samsun ilk adımdan. Hasta nakli yapan ambulansla kavşağa giriş yapan bir tır çarpıştı maalesef. Kazada 3 sağlık personeli, ambulansta bulunan hasta ile yakını ve tır sürücüsü yaralandı. Tır deposundan yakıt sızması nedeniyle yol geçici bir süre ulaşıma kapatıldı Samsun'da. Bir diğer kazaysa maalesef Hatay'dan geliyor. Hastada bir araç şarampole devrildi. Biri ağır, 5 kişi yaralandı. Yaralıların tedavisi de hastanelerde sürmekte. Acil şifalar dileyelim. Ve İstanbul, Eyüp Sultan'da silahlar konuştu diyebiliriz. Plakasız motosikletle otogaleriye giden bir kişi silahlı saldırı gerçekleştirdi. Yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. 29 yaşındaki Ensar Sever tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırı yapan 15 yaşındaki genç ise polis tarafından yakalandı. Adana'dayız. Silahlı saldırı var Adana'da da. Çukurova'daki bir restorana gitti. 2 kişiden biri silahına davrandı. Restorana ateş açtı. Ardından motosikletle bölgeden kaçmaya çalıştı. Saldırıda 4 kişi yaralandı. Polis kaçan şüphelileri aramakta. Efendim geceden sabaha yaşananları, kriminal anlamda memlekette ne oluyor ne bitiyor.

0: işte gördük. Gelişmeleri tabii gün boyu yeni detaylarıyla Habertürk'te izleyebileceksiniz diyelim. Bir başka gündeme geçelim. Ankara'dayız. Bir imza törenine gideceğiz. Kısa süreli bir gecikme yaşanmıştı, hatırlayınız. Beştepe'de Türkiye ve Irak arasındaki imza töreninde. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yaşananlara açıklık getirdi. Teknik bir düzeltmenin yapıldığını, görüş farklılığı olmadığını söylüyor bakan.
1: İmza töreninin hemen arefesinde böyle dakikalar kala orada tespit edilen teknik bir ayrıntının düzeltilmesi noktasında bir düzeltme ihtiyacı oldu.
2: Beştepe'de Türkiye ve Irak arasındaki imza töreninde yaşananlara dair konuştu. Teknik bir düzeltme yapıldığını söyledi.
1: Muhatabımız Ulaştırma Bakanı da kendisi bir açıklama yaptı Irak'a döndükten sonra. Teknik bir noktanın düzeltilmesi gerekiyordu. Bunu düzelttikten sonra imzayı atalım şeklinde bir öneriler oldu. Biz de makul karşıladık. Orada asla bir hani görüş farklılığı olmadığının özellikle altını çizmek isterim.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 2027-2047 dönemi Türkiye Araç Muayene Hizmetleri İmtiyaz Sözleşmesi imza töreni sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeminde Irak Başbakanı Ali Ezzeydi'nin Türkiye'ye ziyaretinde imzalanan anlaşmalar vardı.
1: Sadece teknik bir detaydı, onu da gidermiş olduk. Ülkemize, Irak'a, Orta Doğu'ya hayırlı uğurlu olsun. Biz bu projeyi bitirdiğimiz zaman artık Hürmüz Boğazı veya kritik su yolları daha az konuşuluyor olacak.
2: Bakan Uraloğlu, kalkınma yolu projesinde önceliğin demir yolu hattı olduğunu söyledi. Projenin 4-5 yıl içinde bitmesinin planlandığını belirtti.
0: Evet, böylelikle bir açıklama gelmiş oldu bakanlık tarafından efendim. Özellikle sosyal medyada çok konuşulan bir konuydu zira. Peki akşamdan bir haberle devam edelim. Atina'dan Türk sınırına hava savunma sistemi detaylara bakıyoruz. Yunanistan Savunma Bakanı Aşil Kalkanı adı verilen çok katmanlı hava savunma ağını devreye sokma planı kapsamında Ege'de 6 adada denetim yapmış. Atina 150 bin kişilik yedek askeri güç içinde harekete geçti deniyor ve akşam bu ziyaretleri adalara provokatif bir ziyaret şeklinde nitelendiriyor. Savunma Bakanı Dendias Genelkurmay Başkanı ile önceki gün Orta ve Doğu, Ege ve Girit'in yer aldığı 6 adayı kapsayan denetim turuna çıktı. Hepsi de Türkiye sınırlarına oldukça yakın efendim. Yunan Katimerini'de yer alan habere göre denetimler Yunanistan'ın Aşil Kalkanı olarak adlandırılan çok katmanlı hava savunma ağını devreye sokma planları doğrultusunda askeri altyapının gözetleme sistemlerinin ve üst güvenliğinin modernize edilmesi odağında gerçekleşti deniyor. Dendias, Savunma Bakanı Yunan, 3 yeni özel operasyon yedek birliğinin kurulmasına ilişkin kararları da imzalamış. Bu birliklerden ikisinin tamamen yedek askerlerden oluşacağı ifade ediliyor. Atina, Makedonya ve Türkiye sınırı konuşlandırılması planlanan 150 bin kişilik yedek birliğinde eğitimlere başladığı öğrenildi. Komşudan, Atina'dan böyle bir haber başlığı görmektesiniz efendim. Dendias adaları gezdi ve bunda provokatif olarak nitelendiriliyor. Gördüğünüz, duyduğunuz üzere efendim. Gerekli cevap elbette ki verilecektir. Saatimiz 8.26'yı gösterirken İran'a doğru ilerleyelim. Çünkü Körfez ülkelerine düzenlediği saldırılarda İran'ın Amerikan F-35 uçaklarını imha ettiğini açıklamıştı, hatırlayınız. Amerika Birleşik Devletleri ise hiçbir uçağının hasar almadığını bildirdi. Husiler ise Dimyat limanındaki ABD tankerine saldırıyı kendilerinin gerçekleştirmediğini belirtiyor.
2: İran, Amerikan savaş uçaklarını imha ettiğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nden yalanlama geldi. Önce Amerika Birleşik Devletleri İran'a, ardından İran Körfez ülkelerine saldırılar düzenlemişti. Devrim muhafızları saldırıda 3 F-35 uçağını imha ettiğini, diğer üçüne ise hasar verdiğini belirtmişti. Amerikan ordusu hiçbir savaş uçağının yok edilmediğini veya hasar almadığını açıkladı. Mısır'ın Dimyat limanında ise bir Amerikan tankeri hedef alınmış, Yemen'deki Husilerin saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilmişti. Husiler iddiaları reddetti. Husi yetkili hedeflerinin Suudi Arabistan olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise sosyal medya paylaşımında Mısır önemli bir dostumuz ve ortağımız ifadelerini kullandı. Güvenliği bizim için son derece önemlidir diye belirtti. Arakçı, Bulgar mevkidaşıyla da telefonda görüştü. Bulgaristan parlamentosu

0: Senatosu'nun Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkedeki üslerin kullanılmasına izin veren kararına tepki gösterdi. Bunun uluslararası hukukun temel ilkelerine aykırı olduğunu savundu. Amerikan Senatosu ise yeniden oylamaya gitti. İran savaşını durdurmaya yönelik bir tasarı daha engellendi. Daha önce de benzer 12 tasarı Senato'da reddedilmişti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar devam etse de arabulucu Pakistan'ın açıklamasına göre taraflar arasındaki görüşmeler sürüyor.
1: Evet. Bölgeyi özellikle provoke etmek isteyen güçler bir hayli fazla. Aşağı yukarı kim olduğu da belli. Barış istemeyen kaç ülke var ki bölgede? Muhtemeldir ki provokasyonu da bunlar yapıyor. Efendim Hürmüz Boğazı'nda bu arada aylardır sürüyor kriz. Ve bu krizde tehlikenin boyutu artık değişti. Boğazın sıcak sularında bekleyen gemiler istilacı canlılara yuva oldu. Çevre kirliliğine dikkat çeken uzmanlar asıl felaketin gemiler hareket edince ortaya çıkacağını savunuyor. Gemilerin zararlı canlıları tüm dünyaya taşımasından şimdi endişe ediliyor.
0: Hürmüz Boğazı'nda yeni bir tehlike baş gösterdi. 4 aydır bekleyen gemiler adeta biyolojik bombaya dönüştü. Hürmüz Boğazı'ndaki jeopolitik kilitlenme dünyayı küresel bir çevre felaketinin eşiğine getirdi. Maryland Üniversitesi ve Woods Hole Oşinografi Enstitüsü araştırmacıları mahsur kalan gemilerde çok yoğun bir biyolojik kirlenme tespit edildiğini duyurdu. Bölgedeki sıcak sularda aylardır hareketsiz kalan binden fazla gemi istilacı deniz canlıları için devasa bir üreme merkezi haline aldı. Gemilerin gövdeleri ve pervaneleri bakteri, yosun ve midyelerle kaplandı. Uzmanlara göre asıl tehlike gemiler hareket ettiğinde başlayacak. Basra Körfezi'nde bekleyen 1500'den fazla gemi farklı limanlara doğru yola çıktığında bu istilacı canlıları da dünyanın dört bir yanına taşıyacak. Bu durum küresel çapta bir biyolojik deniz istilasına yol açacak. Bu senaryonun gerçekleşmemesi için uzmanlar yapılması gerekenleri de sıraladı. Hürmüz'den geçecek gemilerin demir almadan önce detaylı su altı temizliğinden geçirilmesinin şart olduğu belirtildi. Uluslararası Denizcilik Örgütü de gemilerin sefere çıkmadan önce biyolojik kirlenme temizliği yapması gerektiğini vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından Hürmüz Boğazı Savaşı'nın en kritik kozu haline gelmiş, İran boğazı gemi trafiğine kapattığını duyurmuştu. 4 ayı aşkın sürede yalnızca sınırlı sayıda geminin geçişine izin verilirken bölgedeki 1500'den fazla geminin çaresiz bekleyişi sürüyor.
1: Tabii herkes Brent petrolde varil fiyatındaki rakama odaklandı. Ancak işte gördüğünüz gibi Körfez'de işin bir de bu boyutu var. Onca gemi hareket ettiği andan itibaren acaba neler yaşanacak Körfez'de? Efendim bir taraftan da Avrupa'daki gelişmelere şöyle bir bakalım. Çözüm keçi ve koyunlarda deniyor. Avrupa'da orman yangınlarına karşı böyle bir çözüm şimdi ortaya atılmış. Haberi Yeni Birlik'ten okuyoruz. Avrupa'da iklim değişikliği nedeniyle giderek sıklaşan ve daha yıkıcı hale gelen orman yangınlarıyla mücadelede keçi ve koyun sürülerinin yeniden ormanlık alanlara salınması gündeme geldi. Politico'da yer alan habere göre Avrupa'nın birçok bölgesinde geleneksel çobanlık faaliyetlerinin yeniden canlandırılması, yangınların hızla büyümesini ve yayılmasını sağlayan çalılık ve kuru bitki örtüsünün doğal yollarla temizlenmesinde etkili bir yöntem olarak görülüyor denilmiş. Son yıllarda kırsal nüfusun azalması ve hayvancılık faaliyetlerinin gerilemesiyle ormanlarda tutuşabilen bitki örtüsü hızla arttı deniliyor. Muhtemeldir ki tez zamanda keçi ve koyunları ve bunlara elbette ki bakacak çobanları görebiliriz Avrupa sınırları içinde. Böyle bir çözüm önerilmiş. Belki bizde de yeniden hareketlendirilir efendim küçükbaş hayvancılık. Peki depozitosu olan ambalajların iadesi biliyorsunuz epeydir gündemde ve yeni bir dönem başladı bu anlamda. Bakanlık makineler önünde oluşan sıranın önüne geçebilmek için mobil doğa sistemini hayata geçirdi. Artık mahalle esnafı da iade alacak.
2: Depozito makinesi aramaya gerek kalmayacak. Marketler, bakkallar ve büfeler artık mobil iade noktası olarak hizmet verecek.
3: Sanki markette satış yaparmış gibi bu cihazla ürünleri geriye iadesini alabiliyoruz.

0: alabiliyoruz. Şöyle gördüğünüz üzere ürünleri böyle teslim alıyoruz.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda hayata geçirilen geri dönüşüm hareketi büyük ilgi görmüştü. Ancak makineler önünde sıra olunca yeni bir adım atıldı. Mobil doğa sistemi İstanbul'da kullanılmaya başlandı.
2: Mobil doğa cihazı verilen her esnaf anında iade alımlarına başlayabiliyor. Aynı makineleri gördükleri gibi bu cihazla hangi noktalarda vatandaş rahatlıkla görüntüleyebilecek doğa uygulaması üzerinden.
1: Artık esnafa verilen cihazlara iadeler alınabilecek. Sistem aynı şekilde işleyecek.
0: Sıkıntısı neydi? Yığılmalar oluyordu. Burada maksimum 15 dakika içerisinde bir müşterinin 100 tane ürünü alıp müşteriye teslim edebiliyoruz.
1: Sistem yalnızca vatandaşa değil, esnafa da kazandıracak. Mobil doğayla teslim alınan her ambalaj için işletmeye 50 kuruş teşvik ödemesi yapılacak. Böylece hem geri dönüşüm desteklenecek hem de mahalle esnafı ek gelir elde edecek.
0: Hem esnafa hem millete hem de doğaya tamamen doğa dostu bir projedir.
3: Evet, bu kadar yoğun talep bekleniyor muydu bilemiyoruz ama işte yeni adımlar atılıyor. Türkiye'den bir haber başlığı, ölçüyü kaçırdın usta şeklinde. Detay önemli, gıda fiyatları 4 yılda 4 kat, ustalık isteyen işlerse 10 kat arttı diye bir tespitte bulunmuş ama gıda fiyatları gerçekten 4 yılda 4 kat mı arttı? Bunu en iyi sizler bilirsiniz. Efendim, pahalılık denilince akla ilk market rafları geliyormuş. Oysa vatandaşın bütçesinde asıl büyük deliği hizmet sektörü açmış. Son 4 yılda gıda fiyatları ortalama 4-6 kat arttı deniyor. Türkiye Gazetesi'nin iddiası bu yönde. Usta emeğine dayalı hizmet kalemleri ise 10'a katladı. İşçilik malzemeyi geçti. Zam yarışında terziler %1100 artışla başı çekti. İkinci sırada berberler yer aldı deniyor. Türkiye Gazetesi ölçüyü kaçırdın usta ifadeleri. Dikkat çekici, gerçekten gıda fiyatları 4-5 kat mı arttı dediğim gibi. Bunu en iyi sizler bilirsiniz elbette ve bir taraftan da o kadar çok üniversite mezunumuz var ki meslek liseleri ya da mesleğe yönelik olarak böylesi usta meslekleri çok da geride kaldı. Öyle olunca da azaldılar fiyatlarda. Dolayısıyla arttı birçok şeyde olduğu gibi. Diyelim Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim. Bir kez daha COVID-19 pandemisini tartışmaya başladı diyebiliriz Amerika Birleşik Devletleri. Senato'daki cumhuriyetçiler o dönem Amerika'daki pandemiye ilişkin en yetkili isim olan Fauci'yi ifadeye çağırdı. Ancak Fauci sessizlik hakkını kullandı ve soruları yanıtsız bıraktı.
1: ABD'deki COVID-19 pandemisi hakkındaki tartışmalar yeniden alevlendi. O dönem ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci kongreye ifadeye çağrıldı. 111 sorunun hiçbirini yanıtlamadı. Fauci'nin ifadesi yüzlerce sayfalık notunun kamuoyuyla paylaşılmasının ardından geldi. Buna göre Fauci 26 Ocak 2020'de günlüğüne ilk enfeksiyonun Aralık 2019'un başlarında ortaya çıktığı ve Wuhan'daki hayvan pazarıyla bağlantılı olmadığı anlaşılıyor sözlerini yazdı. Ancak Nisan 2020'de Beyaz Saray'daki basın toplantısında veriler virüsün bir hayvan türünden insana sıçramasıyla tamamen tutarlı dedi. ABD Senatosu İç Güvenlik Komitesi Cumhuriyetçi Başkanı Rand Paul, Fauci'yi COVID'in nasıl ortaya çıktığına yönelik araştırmaları engellemekle ve kongreye yalan ifade vermekle suçladı. Fauci ise susma hakkını kullandı.
4: Yasama organına duyduğum saygı nedeniyle bunu yapmak bana acı verse de, avukatlarımın tavsiyesi üzerine anayasanın 5. maddesi uyarınca sorularınızı yanıtlamaktan kaçınma hakkımı kullanacağım.
5: Under the advice of my attorneys,
1: ABD Başkanı Trump da tartışmalara dahil oldu. Fauci'nin fikirlerini çılgınca olarak niteleyen Trump, en başından beri virüsün Çin'deki Wuhan laboratuvarından çıktığını söyledim. Fauci buna şiddetle karşı çıktı ve sürekli Çin'i korumaya çalıştı dedi. Fauci'nin maske kullanımı dahil pek çok konuda yanlış kararlar verdiğini söyledi. Fauci, 1984-2022 arasında ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörlüğü yapmıştı. Cumhuriyetçiler, Fauci'nin salgının nasıl ortaya çıktığı konusunda kamuoyunu yanılttığını ve virüsün laboratuvardan sızdığı teorisini bastırdığını düşünüyor.
3: Evet, bir muğlak dönemden söz ediyoruz. Sessizlik hakkını kullanan önemli bir insan. Bakalım Amerika'da nasıl süreç ilerleyecek, hep beraber göreceğiz. Milliyet'ten bir haber başlığı, konumuz fındık efendim. İklime rağmen rekolte iyi olacak deniyor. Üreticinin Toprak Mahsulleri Ofisi'nden beklediği alım fiyatı 300 liraymış. Onu da belirtelim. Fındık bahçelerinde son birkaç yıldır yaşanan zararlı etkisi kuraklık, don gibi afetler ardından bu yılın rekoltenin iyileşmesi bekleniyormuş. Bu yıl Türkiye genelinde beklenen 704 bin ton rekoltenin en önemli belirleyicisi ise iklim oldu. Kasım Aralık dönemi sıcaklığı döllenmeyi etkiledi deniyor. 704 bin ton rekolte son derece önemli. Rekolte tespit çalışmaları sonucu önceki gün açıklanırken verimin önceki yıllara göre daha iyi olacağı tespit edilmiş. Ağustos ortası itibariyle hasadı başlayacak fındık için üreticinin fiyat talebi ise en az 300 lira imiş. Önemli. Üretici illerden Ortu'da fındık maliyeti 227 lira olarak da hesaplandığı ifade ediliyor. Özellikle geçim payının bu anlamda hesaplanması gerektiği yine uzman çevreler tarafından söyleniyor. Son 3 yıldır fındık bahçelerine büyük zarar vermişti kahverengi kokarca. İşte bununla da mücadele faydalı olmuş. Bahçelerde kahverengi kokarca zararının bölgelere göre %2 ile 6 arasında sınırlı kaldığı görüldü deniliyor efendim. Ancak tabii uyarılar da yineleniyor bir taraftan da. Evet, fındık bir hayli fazla olacak gibi gözüküyor. Umarız ki fiyatlara da yansır, hem üreticiye hem de tüketiciye diyelim. Devam edelim. Fındıkla uğraşan herkese sevgi selam diyerek MasterChef şampiyonunun başına gelenlere bakalım. Maalesef 2021 yılında katıldığı bu yemek yarışmasında şampiyon olmuştu Şef Eren Kaşıkçı. Kızıl Sakal lakabı vardı. Çok da seviliyordu. İstanbul'da Sarıyer'deki evinde maalesef ölü olarak bulundu. 37 yaşındaki şefim ölüm nedeni şimdi araştırılıyor.
6: Gökçeada'dan geliyorum. 32 yaşındayım. Aşçılık yapıyorum, şeflik yapıyorum bir otelde.
1: Yemek yarışmasında kazandığı şampiyonlukla tanınmıştı. Ünlü şef evinde ölü bulundu.
7: Bismillah. Bıçağın keskin olsun.
1: 37 yaşındaki Eren Kaşıkçı İstanbul Sarıyer'de yaşıyordu. Yakınları kendisinden haber alamayınca durum jandarma ekiplerine bildirildi. Adrese giden ekipler Eren Kaşıkçı'yı hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede genç şefin hayatını kaybettiği belirlendi.
6: Baba diyor. Eren, eskiden Eren diyordu, şimdi baba demeyi öğrendi işte.
1: Bir çocuk babası 37 yaşındaki ünlü şef 2021 yılında katıldığı bir yemek yarışmasında şampiyon olmuştu. Eren Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
3: Evet, kalp krizine yönelik olarak konuşuluyor iddialar bu yönde. Allah'tan rahmet dileyelim, çok genç bir yaşta hayattan koptu gitti zira. Efendim, emanet takı davası Hürriyet'ten okuyacağımız haber başlığı. Kayınvalideye emanet takı davası diyoruz. SB isimli kadın balayına gittiği için emanet ettiği düğün takılarını geri vermediği iddiasıyla kayınvalidesi HB'ye dava açmış. Kayınvalidesinin haksız yere ziynet eşyalarını alarak güvenini zedelediğini öne süren SB, takılarının iade edilmesini istiyor şeklinde bir ifade var. Takıların aynen iadesi mümkün olmazsa bedelin müvekkile ödenmesini talep ediyoruz şeklindeki ifadeler dikkat çekici. İşte gördüğünüz gibi gelin kayınvalide arasında yeni bir mahkeme süreci bu şekilde başlamış durumda maalesef. İşte bir güven kaybı muhtemeldir ki artık bundan sonra işte kayınpedere ya da geline ya da damada ya da kayınvalideye bir şey emanet ederken noter huzurunda yapmak en doğrusu olacak. Geldiğimiz nokta bu maalesef efendim. Ankara'dayız. Aort kapak darlığı teşhisi konuldu. 76 yaşındaki bir hasta için yüksek cerrahi risk nedeniyle dünyada nadir görülen bir yöntem tercih edildi. Bakın neymiş? Kol damarından girilerek aort kapak değişimi yapılan hasta sağlığına kavuştu.
8: Uyudu, su içirdi, ne yemek yedirdi. Ve de hiçbir şey gözüme kırıktı. Burada şikayetim vardı. Ameliyat ettiler beni burada, çok şükür.
1: Yaşlılıkla birlikte şikayetleri arttı. Nefes alamaz duruma geldi. Ankara'da 76 yaşındaki Nuriye Demir'e aort kapak darlığı teşhisi kondu.
9: Kalbin vücuda kan pompalaması azalıyor. Kan pompalama azalınca hastada nefes darlığı, göğüs ağrısı, halsizlik, yorgunluk, bitkinlik gibi durumlar gelişiyor.
10: Gece yatarken hiç yatamıyordu. O kadar bir eziyet çekiyordu ki yatarken, yani bir çocuktan daha farklı ağlıyordu eziyetinden. Kalkamıyordu, su içemiyordu, içse de midesi kabul etmiyordu.
11: Daha önce kalp ameliyatı olduğu zaman masada kalır dediler. Biz ona istinaden yaptırmadık.
12: 76 yaşındaki Nuri Demir yüksek cerrahi risk taşıyan hasta durumundaydı. Sincan Eğitim Araştırma Hastanesi'nde dünyada nadir uygulanan kol damarından girilerek aort kapak değişim işlemi gerçekleştirildi.
1: Kardiyoloji profesörü Hüseyin Ayhan başarıyla sonuçlanan operasyonu anlattı.
9: Teyzemizin kasık damarları da tıkalıydı. Bu kasık damarları tıkalı olunca tek şans açık ameliyat kalıyordu ama açık ameliyat içinde kalp yetmezliği vardı. Riskli olduğu için yapılamaz gibi duruma gelmişti. O yüzden de biz bu hastaya kol damarından girerek TAVI dediğimiz yine aort kapak implantasyon işlemini başarıyla gerçekleştirdik. Kolda damar tıkanabilirdi, kanayabilirdi, kapak yerleştiremeyebilirdik. Böyle riskleri vardı. Çok şükür onlardan hiçbir olmadan başarıyla gerçekleştirmiş olduk.
3: Evet, son derece önemli operasyonlar bunlar. Ekibi tebrik ediyoruz ve uzun ömürler diliyoruz ablamıza. Efendim, ünvanı geri alınacak. Milliyet gazetesinden okuyoruz. Neyin ünvanı? Akademik sahtekarlığa ağır yaptırım başlığı. Dikkat çekici. Öğrenci affına ve yüksek öğretime ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi biliyorsunuz Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi ve yasalaştı. Buna göre mesela anket uygulaması, veri toplama gibi akademik değerlendirme içermeyen katkılar hariç olmak üzere kişisel emeği ve akademik birikimi dışında ücretli veya ücretsiz olarak kısmen yahut tamamen başkalarına yazdırdığı tez, makale, kitap veya yaptırdığı proje gibi çalışmalarla ön lisans, lisans veya lisansüstü diploma derecesi ya da akademik ünvan alanlar üniversite öğretim mesleğinden çıkarılacak deniyor. Akademik derece ve ünvanları geri alınacak diye de ekleniyor. Bunlara ayrıca 5.000 günden 10.000 güne kadar adli para cezası da uygulanabilecekmiş. Söz konusu yayın ve çalışmaları hazırlayanlar veya aracılık edenlere de aynı adli para cezasıyla karşı karşıya kalacak. Öte yandan Türk veya yabancı yüksek öğretim kurumlarına ait diploma, mezuniyet belgesi veya sertifika belgesini sahte olarak düzenleyen ve düzenletenler ceza kanunun resmi belgede sahtecilik hükmüne göre cezalandırılacak deniyor. Çok da vakalar söz konusuydu geçtiğimiz aylarda. Bu konu çok konuşuldu. Özellikle sahte diploma üretimine yönelik olarak umarız onları da kapsar. Zira memlekette çete çete halinde dolaşıyor böylesi tipler diyelim. Devam edelim. Nesli tükenme tehlikesinde biliyorsunuz. Lear papağanlarını üretme çabaları sonuç verdi. Belçika'daki hayvanat bahçesinde iki papağan yumurtadan çıktı.
13: Nadir türdeki papağan çiftin ilk yavruları oldu. Bir aylık olan yavrular Belçika'daki hayvanat bahçesinde gözetim altında. Mavi renkteki çivit makava olarak bilinen Lear papağanlarını üretme çabaları bir süredir devam ediyor. Geçen yılki çabalar sonuç vermemişti. Ancak Temmuz ayının başında hayvanat bahçesinden müjde geldi. Dişi Lear papağanının iki yavrusu yumurtadan çıktı. Yavrular sıkı gözetim altında tutuluyor. Elle besleniyor. Uygun sıcaklıkta bakılıyor. Henüz tüyleri bile çıkmamış yavruların büyüdüğünde görkemli papağanlara dönüşmesi bekleniyor. Lear papağanlarının nesli tükenme tehlikesi altında. Yalnızca Brezilya'nın kuzeydoğusundaki vahşi doğada bulunuyor. Renkleriyle görenleri büyülüyor.
3: Efendim birazdan hava durumuna geçeceğiz ama sporda önemli gelişmeler oluyor. Lig henüz başlamadı ama Avrupa'da ter döküyor takımlarımız. Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş'ta önemli bir kazanım elde etti. UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu revanşında rakibini 2-0 yendi. Tur atladı biliyorsunuz Danimarka'da oynandı bu revanş efendim. 53. dakikada ev sahibi ekip 10 kişi kaldı. 1-0, 2-0 derken Beşiktaş sahadan özellikle Orkun Kökçü'nün golüyle 2-0'a getirdi ve sahadan galip ayrıldı siyah beyazlılar. Ve 3. eleme turunda Çekya temsilcisiyle karşılaşacak. Bir öte yandan temsilcimiz Başakşehir UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu revanşında da Inter Turku'ya 2-0 yenildi ve Avrupa kupalarına veda etti. Geçmiş olsun diyelim. Peki bugün ve yarın memleketin havası nasıl olacak hafta sonu diyelim efendim. Hüseyin Öztel tabii ki karşımızda. Hoş geldin Hüseyin. Neler anlatacaksın? Orman yangınları da bir taraftan maalesef.

0: Renkler artık sıcaklar temmuza aşinasınız. Mevsim normallerinden daha serin havayı kırmızı alanlar mevsim normallerinin yukarısını, sarı ise aşağı yukarı ortalamaları simgeliyor. Artık 1-2 Ağustos olurken İç Anadolu'da, Doğu Anadolu'da ve Güneydoğu'da hava sıcaklıkları biraz daha artacak. Güneydoğu Anadolu'ya hava sıcaklığı artacak demek çok ağır bir ifade. Çünkü 42-43 derece zaten Diyarbakır, Şanlıurfa ve çevresi. Ancak gelecek hafta 43-44 derece seviyesinde tutunacak. Yani rekor sıcaklıklar gelir mi? Haftaya bakacağız. Güneydoğu Anadolu'da böyle bir risk var. Önce orayı söylemek istedim. Başkent Ankara'da 3-4 gündür serin sayılır mevsime göre hava. 27-28 derece gölge sıcaklıkları. Ancak Ankara gelecek hafta pazartesi salı 32-33 derecelere yükseliyor. Konya, Niğde çevresi yani Orta Anadolu dediğimiz şu alanda gelecek hafta biraz bunaltıcı geçecek. Güneydoğu Anadolu kadar değil ama yine de özellikle Doğu Akdeniz'de ve Güneydoğu'da daha bunaltıcı hava. Şimdi başa döndü animasyon. O bugünün tahminleri. İç Anadolu'da derin bir serin hava var. Yani sabah saatleri 18-16 dereceye uyanıyoruz. İç Anadolu'da Yozgat, Çorum, işte Kırşehir, Erzincan'a kadar olan, Doğu Anadolu'ya kadar olan şu hatta epey bir soğuk hava. Mayıs'ın başındaki gibi Ağustos ayının ilk günlerine doğru uzanırken biz. Ancak bu tablo değişecek. Biz burada hep aynı şeyi anlattık. Batı Avrupa'ya sıcak hava çıkıyor. Bir sırt. Bunun yerine de oluk. Yani meteorolojide bir soğuk hava akımı kuzeyden güneye iniyor. Bu sırada da rüzgarlar çok kuvvetli esiyor diye hep anlatıyorduk. Bir benzerini yaşıyoruz. Rüzgar demişken rüzgar haritasına da bakalım. Ancak bu rüzgarlar bizi serinletirken orman yangınlarının da kontrol altına alınmasını imkansız hale getiriyor. Yani konforlu bir durum. Şehirlerde serinliyoruz, ferahlıyoruz. Ama bakın oklarımıza kuzeydoğudan güneybatıya doğru iniyor. İstanbul'da çok rüzgarlı bir gün geçirecek bugün. Kuzey Ege'de önemli olan şu alan özellikle yani rüzgar açısından Edremit Körfezi, işte Kaz Dağları, bakın şurası Kaz Dağları mesela. Hemen güneyinde öyle bir esiyor ki rüzgar, İzmir'e kadar olan şu hatta çıkan bir yangın işte hızlıca güneye doğru yanmaya devam ediyor. Aynı zamanda Bandırma çevresi, Kocaeli, Körfez, Bursa yine çok rüzgarlı. Yani Lodos'tan esmiyor. Bursalılar çok endişe etmeyin. Bugün öyle çatılarınız uçmayacak. Ama kuzeydoğudan esen bu rüzgar yangınların güneye doğru dağların eteklerinin yaka yaka ilerlemesine maalesef yol açıyor. Yani bir ateş görürseniz, yangın görürseniz bulunduğunuz konuma bakın. O yangın büyük ihtimalle kuzeyden güneye doğru yana yana ilerleyecek. Hava kalitesi çok düşüyor. Orman canlıları tabii ki telef oluyor. Bir sürü yan etkisi var. Şimdi orman yangınlarının zararlarını anlatmayalım ama iyi haber olarak şunu söylemek istiyorum. Bugün kuvvetli esen şu rüzgar, 40 ila 45 kilometre ile esen şu rüzgar, yarın 30 kilometreye hatta 28-26 kilometreye kadar düşecek sürati tahminlerimize göre. Ancak pazar günü olduğunda tekrar öğle saatleri biraz 35 kilometrelere tekrar yeniden çıkabilir. Bir de rüzgar hamlesi kısa süreli estiği en yüksek sürat var. O da maalesef 70-80 kilometrelere kadar ulaşıyor. Tabii deniz kıyısında tatilcileri de ilgilendiren bir haber bu. Pazar günü, cumartesi ve pazar günü bugünlere göre daha sakin olacak deniz kıyısında. Yani uçuşmadan şu şemsiyeler, kumlar gözümüze kaçmadan daha iyi vakit geçirebilirsiniz. Bu hafta epey rüzgarlıydı. Cumartesi pazar bu rüzgar ciddi oranda azalıyor. Bir de Doğu Karadeniz'deki şu hadiseyi göstereceğim sizlere. Aralıklı olarak yağış sürüyor. Yukarı seviyelere doğru dönüp duran bir alçak basınç Samsun'dan Trabzon'a bulutluluk, kapalılık getiriyor. Bu rüzgarlarla birlikte iç kesimlerde bulutlar oluşuyor. Dağlara çarpıp yükselici etkisini oradan alıp burada ivmesini kazanınca sisli ve puslu bir hava oluşuyor. Fazla bir güneş görülmüyor. İşte bu Doğu Karadeniz çevresinde dönen alçak sebebiyle su buharı, nem çok yüksek. Sıcaklık 27 derece ama 35 hissediliyor su buharı sebebiyle. Özetle böyle güneşlice, daha sakin, rüzgarlı bir hafta geçireceğiz. Hafta sonu geçireceğiz. Umarız da şu yangınların tekrarı çıkmaz bu hafta sonu.
1: Hüseyin, çok teşekkür ediyoruz. Evet. Güzel bir hafta sonu diliyoruz sana. Evet, Hüseyin Öztel bizlerle beraberdi. Uğurluyoruz ve haberimize devam ediyoruz. Yurt dışına çıkmak istiyorsanız, özellikle Avrupa ülkelerine tabii, en büyük sorun vize randevusu bulmak. Bunu fırsat bilen dolandırıcılar da var tabii. Sahte sitelerde hızlı vize alma vaadi veriyorlar özellikle ve vize ücreti alıyorlar, az da değil. Peki bu tuzağa düşmemek için ne yapmak gerekiyor? Cevaplar İrem Şimşek'in haberinde, izliyoruz. Daha sonra küçük bir ara, saat başında canlı bağlantılarımızla yeni gelişmelerle karşınızdayız.
2: Resmi site görünümünde sahte sayfalar, hızlı ve garantili vize alma vaadi ve bir tıkla dolandırıcıların hesabına aktarılan binlerce lira.
3: Benim gibi birçok arkadaş da mağdur oldu bu sahte randevulardan dolayı.

0: Arkadaşlarının tavsiyesiyle gidip başvuranlar oluyor. Bu şekilde parasını kaybeden oluyor, sahte siteler.
1: Dolandırıcılar vize alma hayali kuranları ağına düşürmek için her gün farklı yöntem deniyor. Sahte sitelerle vatandaşları resmi başvuru merkezi olduklarına inandırıyorlar.
2: Instagram'dan özellikle bu tarz siteler çok var. Ama artık her bilinçli insanın bunlara kanmayacağını ümit ediyorum.
3: Önemli olan saygınlık, vizeci kardeşlerimizi iyi seçmemiz.
4: Vize dolandırıcılığında en sık kullanılan yöntemlerden biri kopyalanmış sahte internet siteleri ve garantili vize ilanları. Peki bu tuzaktan kurtulmak için sahte siteleri gerçeğinden ayırt etmek mümkün mü?
5: Konsolosluklar tarafından yetkilendirilmiş bazı başvuru merkezleri var. Eğer siz vize işlerinizi kendiniz yapacaksanız sadece bu sayfalar üzerinden randevularınızı almaya çalışmalısınız. Bir aracıyla bu işi yapmak istiyorsanız o zaman da TÜRSAP tarafından yetkilendirilmiş sadece bakanlık tarafından lisanslı seyahat acenteleriyle işlem yapmalısınız.
1: Dikkat edilmesi gereken bir başka husus. Vize işlemlerinde ödeme yaparken de kontrolü elden bırakmamak.
5: Eğer bir vize işlemi yapacaksanız, bir ödeme yapacaksanız bir yere, lütfen yaptığınız ödemenin doğru kuruma gidip gitmediğinden emin olun. Eğer bir üçüncü şahsa veya bir üçüncü kuruma ödeme yapacaksanız da lütfen mümkünse yerlerine giderek, görerek, insanları tanıyarak ya da kurumları tanıyarak işlem yapmaya özen gösterin.
6: Sizden sonra sanki

0: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı alıyor. Serebral palsi onların hayata aktif katılmalarını zorlaştırsa da özel eğitim ve rehabilitasyon sayesinde birçok şeyi başarabilirler.
1: Yürüyebiliriz.
2: Yürütebiliriz.
3: Konuşabiliyoruz.
0: Erken teşhis ve doğru tedavi sayesinde daha neler neler yapabilirler. Yeter ki desteğinizle zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler.

0: ekonomideki parametreler, son dakika haberleri ve kulislerden yansıyanlar.
1: Piyasaların nabzını, siyasetin sıcak gündemini ve günün kritik notlarını sizlerle paylaşıyoruz.
0: Güne yön verecek tüm gelişmeler Para Gündem'de. Serap Belet'le Para Gündem. Hafta içi her

0: saat 10'da Habertürk'te.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazasını attım, araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

0: Efendim saatimiz 9'u gösteriyor. Habertürk'tesiniz. Gün başlıyordayız. 31 Temmuz Cuma günü maalesef kapkara bir gündem var. Neden? Çünkü orman yangınları devam ediyor. Hem Balıkesir'de, Gömeç'te, Ayvalık'ta devam ediyor. Bir taraftan da Antalya'da yangınların büyük bir çoğunluğu kontrol altına alındı ama alevlerden geriye kalanlara bakacağız. Arkadaşlarımız bizlerle beraber gördüğünüz gibi. Hemen Balıkesir'e gidelim efendim. Orman yangınında maalesef 3. gündeyiz. Gömeç'te özellikle havadan ve karadan müdahaleler sürüyor. Ayrıntıları Habertürk muhabiri Öznur Karslı Çetiner bize aktaracak. Dediğim gibi 3. gündeyiz ve yangın kimi yerde arttırarak devam ediyor hızını. Ne anlatacaksın an itibariyle Öznur, söz sende.
1: Murat Güloğlu, günaydın. Dün gece hem Gömeç'te hem de Ayvalık'ın çeşitli muhtelif noktalarında yine alevler vardı. Ormanın içine girebildik. Bu alevlerin olduğu noktalara yaklaşabildiğimiz kadar yaklaştık. Tahribat gerçekten büyüktü. Gün artık aydınlandı. Şu anda neredeyiz? Biraz da geriye kalan izleri, bazı noktalarda nasıl bir tahribat bıraktı bu yangın, onu göstermek istedik sizlere. Tabii hava aydınlanır aydınlanmaz Balıkesir semalarında, özellikle Gömeç'te, Ayvalık semalarında iki gündür, hatta üç gündür, üç sabahtır da helikopterlerle uyanıyoruz. Çünkü bazen baraj ve denizden su alıyorlar, bazen de yangınları

0: değişmekle birlikte ciddi oranda bir alevlerin üzerine su desteği sağlıyorlar. Şu anda bir tane daha üzerimizden şimdi geçecek. Burası Bağyüzü Köyü. Ayvalık'la İzmir Bergama'nın kesiştiği noktada diyebilirim. Gömece biraz daha uzak bir nokta. Çünkü dün biraz Bergama'ya doğru da yönelmişti yangın. Dün bu köyü boşalttılar Murat Güloğlu. Köye ulaşmasın alevler diye. Bakın şu anda evet. Sanıyorum bu soğutma çalışması. Bazı noktalarda da helikopterler su takviyesiyle soğutma yapıyor söndürmeden sonra. Evet, tekrar buraya dönelim. Bağyüzü Köyü'nü dün dediğim gibi boşalttılar. Dün burası çok hararetliydi. Belli bir saatten sonra, saat 17'den sonra köye girişimiz bizim de yasaklandı jandarma tarafından. Burada köy halkı boşaltıldı, evlerden tahliye edildi. Şöyle bir baktığımızda evlerde bir hasar yok gibi görünüyor. Çünkü yangın dağların daha zirvesindeydi. Köye kadar ulaşmasın diye işte bu önlem alındı. İnsanlar köyden gönderildi. Girişler yasaklandı. Evlerde, yapılarda bir belki yanık izi, yanma izi problem görünmüyor gibi olabilir ama doğada tabii ki tahribat var. Bu dağın, bu yamacın arkasında sürdü dün. Saatlerce sürdü Bağyüzü Köyü'nün eteklerindeki, etrafındaki yangınla mücadele. Yangın kadar rüzgara karşı da bir mücadele veriliyor ciddi anlamda. Dün gece saatlerinde özellikle biz Ayvalık'ta Bakırcılar mevkiindeyken, Karayiğit mevkiindeyken rüzgar o kadar savurdu ki yamaçlarda o anda konuşmak, çekim yapmak, personel için çalışmak, alevlere müdahale etmek gerçekten zordu. Dün gece rüzgar şu an olduğundan çok daha hızlı esiyordu. Şöyle köyün içlerine doğru ilerleyelim. Bu arada dünkü o yoğun mücadelede hem kara hem hava ekiplerinin mücadelesinde bu köyde bir destek araçlarından bir tanesi yandı. İtfaiye aracı ya da bir su tankeri olabilir. Yaralanan itfaiye görevlileri oldu. Bunların arasında ormancılar da vardı. Bakın şu anda yangın artık söndürüldü, soğutuldu. Kolay gelsin. Afiyet olsun. Zor bir geceydi hepimiz için. Afiyet olsun tekrardan. Evet, görüyorsunuz hem Orman Genel Müdürlüğü'nden profesyonel ekipler Balıkesir'den, Bolu'dan, başka illerden desteğe gelenler de var ve gerçekten biz onların dünkü o mesailerine şahit olduğum için söylüyorum, bir nefes almaları gerekiyor. Dün gece hiç durmadı ekipler. Bir 10 dakika şöyle bir nefes alsalar arkanızı dönüyorsunuz, başka bir noktada alevlerin yükseldiğini görüyorsunuz. Bağyüzü Köyü'nde şöyle biraz daha ilerleyelim. Burası tamamen artık söndürülmüş, kontrol altına alınmış diyebiliriz ama Gömeç ve Ayvalık'ın diğer noktalarındaki yangınların devam ettiği bilgisi var. Geçmiş olsun, kolay gelsin. Burası tamamen herhalde artık rahat, kontrol altına alındı. Biraz daha yükseklerde mi tahribat var? Dağın arka tarafında mı kalıyor? Evet, siz köye ulaşmasın diye burayı bırakmadınız aslında. Köylü de şu anda evinde yok. Sadece bu köy değil. Mesela yangının sıçramadığı köyler var ama insanlar yine de evlerinden gitmişler. Çok az sayıda insan var. Bu köyün meydanında kutu kutu sular, ayranlar, aparatif yiyecek bir şeyler gördük mesela buraya gelirken. Gitmeyenler, geride kalan halk akşam burada seferber oldular. Onun çalışanlarla birlikte biraz daha şöyle devam edelim. Bağyüzü Köyü dediğim gibi burada dün çok uzun soluklu bir mücadele verildi. Türkiye genelinde 10'dan fazla, hatta Fethiye de eklendi çünkü sonra Alanya eklendi. Ondan fazla noktada çıkan bu yangınlarda, 2-3 gündür süren yangınlara 3000'in üzerinde personel eşlik ediyor. Tabii arazözler, su tankerleri, aynı şekilde helikopterler, 58 helikopter, 23 uçak gibi 3000'in de üzerinde insan desteğiyle bu süreç yönetilmeye çalışılıyor. Bakın biraz erdi şöyle içeriye girmeye çalışsak diyeceğim ama Orman Genel Müdürlüğü ekipleri ellerinde hortumlar ve şeyler var. Yani geride kalan tahribatı sanırım fotoğraflamaya çalışıyorlar. Bir rapor da oluşturulacak. Ne kadarlık bir hektarlık alanda şu anda bir tahribat var, zarar var bilmiyoruz. Böyle soğutulan, söndürülen yerlerde fotoğraflama çalışmaları da devam ediyor. Bağyüzü köyüne girişler açıldı ama insanlar evlerinden gittiği için henüz geri dönüşler başlamadı ama gün içinde yine bir ayağımız burada olacak. Şimdi Gömeç ve Ayvalık'ta yangının devam ettiği diğer noktalara bakıyor olacağız. Bu arada bu köye gelen yol üzerinde bir mezarlık var. Mezarlığın da yandığını söyleyelim Murat Güloğlu.
1: Özgür, çok teşekkür ediyoruz. Özgür Karslı Çetiner Balıkesir ayarlıklı olarak Gömeç'ten bize aktardı ve yangının tahribatını hep beraber paylaştı. Ve bir taraftan da Habertürk de gün boyunca yayınlarını sürdürecek ve bir başka noktaya gidelim efendim, Antalya'ya. Çünkü yangınların büyük bir çoğunluğu kontrol altına alındı. Peki alevlerden geriye ne kaldı? Soğutma çalışmaları ne durumda? Tahribat ne durumda?

0: Emine Derya bize anlatacak. Öncelikle günaydın diyelim. Emine Derya, neler söyleyeceksin?
1: Murat Güloğlu, günaydın. Antalya'da az önce sen de güzel haberi verdin. Artık kentin farklı noktalarında çıkan yangınların büyük bir kısmının enerjisi düşürüldü ve yangınlar kontrol altına alındı. Burası Alanya ilçesine bağlı Beldibi mahallesi. Ahmet Korkmaz'la birlikte bölgede soğutma çalışmalarını sabahın erken saatlerinde takip etmeye başladık. Şimdi Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler geceden beri buradalar. Aslında iki günden beri buradalar. Aralıksız bir şekilde 48 saattir hatta daha fazla buradaki mesailerini sürdürüyorlar. Çünkü bölgede hala risk aslında devam ediyor. Kıvılcım olarak böyle hafif hafif tüten yerler var. Şimdi rüzgar şiddetini epey azalttı. Ancak en ufak bir şiddetlendiğinde ne yazık ki o kıvılcımlar hiç istenmeyecek orman yangınlarına neden oluyor ki o orman yangınlarından geriye kalan manzarayı da Ahmet Korkmaz şu anda ekranlarınıza getiriyor. Buradaki ekiplerle konuştuğumuzda şunu söylediler. Şimdi zaman zaman havada helikopterleri görüyoruz ama yangının da kontrol altına alındığını söylemişlerdi. Hani havadan helikopterler müdahale mi ediyor yoksa başka bir durum mu var diye sordum. Şunu söylediler, tedbir amaçlı havadan kontroller yapılıyor. Örneğin bir kıvılcım gördüklerinde, bir duman gördüklerinde helikopter kara araçlarına durumu haber veriyor ve oraya arazözler gidiyor. İtfaiye ekiplerinin, Orman Genel Müdürlüğü'nün ekipleri giderek o şekilde yangına müdahale ediyor. Ama şurada hemen sağ tarafta bakın araziyi göstermek adına şimdi Ahmet Korkmaz'dan rica edeceğim. Ne kadar eğimli olduğunu coğrafyanın göstermek adına bu görüntüleri ekranlara getirelim. Örneğin burada bir yangın çıktığını düşünelim. Hemen ormanlık alanın içerisinde, tabanında. Ne olacak? İtfaiye ekiplerinin oradan müdahale etmesi, mesela bakın karşıda yanmış bir yer var. Oraya müdahale etmek zor, karadan da müdahale etmek çok zor. Çünkü çok eğimli bir arazi. Yani oraya araç girmiyor. Ekiplerin bireysel bir şekilde o ağır su dolu hortumlarla aşağıya inmesi lazım. Müdahale etmesi lazım ki o da ne yazık ki hiç kolay değil. Ancak ekipler tıpkı Balıkesir'de olduğu gibi, Muğla'da olduğu gibi orman yangının nerede çıktıysa ki şu an Aydın'da ve Balıkesir'de ne yazık ki devam ediyor. Gerçekten hakları ödenmez, canla başla burada müdahale ediyorlar. Sadece ekipler değil, yani Orman Genel Müdürlüğü'nün ya da AFAD'ın, itfaiyenin ekiplerinden de bahsetmiyorum. Çok sayıda orman gönüllüsü de Antalya'daki yangınlarda rol aldı. Dün örneğin zaman zaman motosikletli vatandaşların, Antalyalıların, Alanyalıların bölgeye geldiğini, işte su taşıdığını, ayran ikram ettiğini, limonata ikram ettiklerini gördük. Daha önce benzer yangınlarda da benzer şeyleri yaşamıştık. Yani insanlar yaşadıkları coğrafyada, Alanya'da ise kalkıyor Alanya'dan buraya, Beldibi'ne ya da Sapandere Mahallesi'ne geliyor. Şimdi Sapandere Mahallesi ne de aslında bir uzanmak istiyorum. Orası da şu anda bizim bulunduğumuz Beldibi Mahallesi'ne oldukça yakın bir noktada. Zaten yangın da Sapandere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkmıştı. Ve çevredeki vatandaşların ihbarıyla aslında itfaiye ekipleri buraya gelmişti. Dün bazı açıklamalar yapıldı. Tedbir amaçlı yangın bölgesine yakın evleri tahliye ettik diye Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk yapmıştı açıklamayı. Sapandere, Fakırcalı ve şu anda bulunduğumuz Beldibi mahallelerinde bazı evler tahliye edilmişti. 45 hane tahliye edildiğini söyleyebiliriz. Yaklaşık sayı bu. Çok şükür herhangi bir can kaybı yok. En büyük tabii ki mutluluk kaynağımız bu. Ancak can kaybı yok ama işte bu ormanda yaşayan canlılar, börtü, böcek ne yazık ki onlar yandı, ağaçlar yandı. Onların yerine gelmesi seneler sürecek. Ancak yangınların daha da büyümemesi için ekiplerin müdahalesi, soğutma çalışmaları devam ediyor. Risk de devam ediyor aslında. Biz de gelişmeleri bugün Alanya'da Ahmet Korkmaz'la birlikte takip etmeye devam edeceğiz.
0: Emine Derya, çok teşekkür ediyorum. Alanya'dan bize aktardı. Gördüğünüz üzere her an her şey olabilir. Ancak şu anda yangınlar kontrol altına alınabilmiş durumda. Arkadaşımız Ahmet Korkmaz'la beraber gün boyu yayınlarını sürdürecek. Antalya'dan da bir taraftan da Balıkesir'den de yapıyoruz bu yayınları gördüğünüz üzere. Ve sıcak bir gelişmeye geçelim. Saatimiz 9.12'yi gösterirken Üsküdar Belediyesi'ne biliyorsunuz operasyonda gözaltına alınanlar, belediye başkanı dahil, sağlık kontrolüne getirildi. Ayrıntılar için Arzu Kaya an itibariyle telefon attığımızda. Arzu.
2: Murat Güloğlu, evet, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra şüpheliler soruşturmanın yürütüldüğü Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na

0: sevk edilecekler ve artık savcılık süreci başlamış olacak. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde düzenlenmişti, çarşamba günü bir operasyon düzenlenmişti Üsküdar Belediyesi'ne yönelik. Yapı ruhsatı ve iskan ruhsatı verilmesinde usulsüzlükler yapıldığı gerekçesiyle 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. Kimlerdi gözaltına alınan isimler? Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü'nün de aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında rüşvet, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme suçlamaları yöneltilmişti şüphelilere. Tabii soruşturma kapsamında Başsavcılığın bazı tespitleri de vardı. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın Belediye Başkan Yardımcısı, danışmanı, özel kalemi ve ilgili amirleriyle birlikte yapı ruhsatı ve iskan verilmesi sürecinde usulsüzlük yaptıkları yönünde ihbarlar vardı. Tabii mağdur beyanları ve etkin pişmanlık ifadeleri üzerine de bu soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında dediğimiz gibi çarşamba günü bir operasyon düzenlendi. Emniyette ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler az evvel sağlık kontrolünden geçirildiler ve soruşturmanın yürütüldüğü Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilecekler. Biz de gün içerisinde gelişmeleri takip ediyor olacağız.
1: Arzu, çok teşekkür ediyoruz. Üsküdar Belediyesi'ne operasyonda gözaltına alınanlar, başta belediye başkanı olmak üzere, sağlık kontrolüne getirildi. Çarşamba günü alınmıştı biliyorsunuz. Dün de Etimesgut Belediyesi'ne yönelik bir operasyon gerçekleşmişti. Gelişmeleri gün boyu Arzu Kaya bize aktaracak. Efendim devam ediyoruz yolumuza. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yangınlara karşı yeni uyarılar yaptı. Yapmaya da devam edecek gibi gözüküyor. Rüzgar nedeniyle önümüzdeki haftayı da kapsayan bir riskin söz konusu olduğuna dikkat çekiyor bakan. Dışarıda ateş yakılmaması gerektiğini de söylüyor.
2: Özellikle arkamda görmüş olduğunuz risk haritası bu haftanın da, hatta belki önümüzdeki haftaya sarkacak bir risk durumunun da bizleri beklediğini gösteriyor. Buradan özellikle Çanakkale'den başlayarak Mersin'e kadar çok ciddi bir rüzgar unsurunun etkili olacağını bize gösteriyor.
3: Orman yangını riskine işaret etti. Dikkatli olunması için uyarıda bulundu.
2: Bütün vatandaşlarımıza dışarıda ateş yakılmamasını ya da ateşe sebep olabilecek herhangi bir faaliyette bulunmamalarını özellikle istirham ediyoruz.
3: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarında mevcut bilançoyu basın toplantısında aktardı. Yangınları tetikleyen süreçleri anlattı.
2: Yangın için önemli olan 3 ana unsur var. Düşük nem, yüksek sıcaklık ve şiddetli rüzgar. Tabii mücadelemiz son ateş sönene kadar devam edecek. Yangın konusu bir tecrübe gerektirir, bir bilgi birikimi gerektirir. Dolayısıyla kamu görevlilerinin yönlendirmelerinin dışında herhangi bir sebeple yangın alanına girilmemesini özellikle istirham ediyorum.
3: Bakan Yumaklı yangınlara müdahaledeki hassasiyetleri de sıraladı.
2: Burada da bizim bu dünyayı paylaştığımız bir ekosistem var. Hani sadece ağaçtan ibaret değil. Dolayısıyla hassasiyetimiz hem kendi can ve mal güvenliğimizi sağlamanın yanı sıra hem de bu ekosistem içerisindeki bütün canlıların da hayatını kurtaracak bir ihtimamı ifade ediyor bizler için.
1: Evet, uyarılar devam ediyor. Çanakkale'den Mersin'e önümüzdeki hafta özellikle rüzgar bir hayli etkili olacak. Aman ha diyoruz, dikkatli olalım. Öte yandan orman yangını risk taşıyan bölgelerde yaşayanların cep telefonlarına uyarı mesajları da gönderildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin ve Adana'dan sinyal veren tüm cep telefonları kullanıcılarına bir mesaj gönderdi. Dikkat, bulunduğunuz alanda orman yangını riski çok yüksektir. Yangına neden olabilecek davranışlardan kaçınalım. Açık alanda ateş yakmayalım. En düşük duman veya alev gördüğünüzde 112'yi derhal arayalım. Hassasiyetiniz için teşekkür ederiz ifadeleri kullanılıyor. Tabii hassasiyet için teşekkür edilmesi önemli ama ağır cezai yaptırımların özellikle bu süreçte devreye girmesi de gerekiyor. Caydırıcı olması açısından insan davranışı, çünkü işte gördüğünüz gibi arkamdaki alevleri çok daha fazla yapabiliyor. Fransa ve İspanya'ya gidelim. Orada da etkili biliyorsunuz. Orman yangınları hala kontrol altına alınabilmiş değil zira. Fransa'da yangınlara müdahale eden 4 itfaiye eri hayatını kaybetti. Yunanistan'daki yangınlardaysa 3 itfaiye erinin hayatını kaybettiği ifade ediliyor. İngiltere'de de orman yangınlarıyla mücadele var.
3: Fransa, İspanya, Yunanistan. Avrupa ülkeleri orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yunanistan'daki yangınlar Girit Adası'nda etkili oluyor. Kuvvetli rüzgarlar yangına müdahaleyi zorlaştırıyor. Adada 5 köy için tahliye emri verildi. Yunan sahil güvenlik tekneleri halkın tahliye edilmesine yardım etti. Hem Girit'te hem Mora'da yangına müdahale eden bazı itfaiye erlerinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Orman yangınlarıyla mücadele eden bir diğer ülke de İspanya. Başkent Madrid yakınlarındaki yangınlarda durum iyiye gidiyor. Ancak ülkenin doğusundaki Castellón bölgesindeki yangınlar hala kontrol altına alınamadı. Yangına müdahale eden pilotlar yaşadıkları şoku anlattı.
4: Şok olmaktan kendimi alamıyorum. Bu yangın gerçekten de devasa boyutlarda. Yükleme noktasından iniş bölgelerine kadar kilometrelerce uçtuk ve ıssız bir manzarayı izledik. Sahip olduğumuz en büyük hazineyi savunmak için savaşıyoruz. Yangının neden olduğu yıkımı görmek çok zor.
3: 5 gündür devam eden yangınlar nedeniyle en az 10 bin kişi tahliye edildi. İspanya'nın batısındaki Zamora bölgesinde de orman yangını başladı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevlere müdahale sürüyor. Fransa'da tarihinin en büyük orman yangını ile mücadele ediyor. Şimdiye kadar bölgede 42 bin hektarlık alan kül oldu. Alevlerle mücadele eden bazı itfaiye erlerinin hayatını kaybettiği belirtilirken çok sayıda yaralı olduğu duyuruldu. Ancak yangının Bordeaux kentinin banliyölerine ulaşması engellendi. Hollywood yıldızı George Clooney de Fransa'daki evini yangınlar nedeniyle tahliye etti. Yangın ve kuraklığın etkili olduğu bir diğer ülke ise İngiltere. Suffolk'ta çıkan orman yangınında yaklaşık 14 futbol sahası büyüklüğünde alan küle dönerken, yangın bölgesine yakın bir noktada nükleer santral bulunduğu belirtiliyor.
1: Bu yaz Avrupa için hiç de iyi geçmiyor. Sadece Güney Avrupa'dan söz etmiyoruz. Bakınız İngiltere'de bile orman yangınlarıyla mücadele sürmekte ve maalesef önümüzdeki hafta Türkiye için son derece önemli. Zira az önce bakan da söyledi, Çanakkale'den Mersin'e kadar ciddi bir rüzgar akımı söz konusu, aman dikkat edelim diyelim. Siyasete geçelim, oradaki sıcaklık da devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde meclis grup yönetimi de belli oldu. Efendim yeni istifalarla beraber grup yönetim kurulu 8 isimden oluşuyor. Disiplin kurulu üyeleri de seçildi. CHP Grup Başkanı Faik Öztürak, toplantıya katılmayan milletvekillerinin mazeret bildirdiğini söyledi. CHP'nin grup toplantı günü ve saatiyle ilgili bir değişiklik söz konusu değil.
5: Günaydın. Sağ olun efendim.
3: Kapalı grup toplantısı gerçekleştirildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde meclis grup yönetimi belli oldu. 25 milletvekilinin katıldığı toplantıda belirlenen CHP'nin grup yönetim kurulu 8 isimden oluştu. Disiplin kurulu üyeleri de seçildi. CHP Grup Başkanı Faik Öztürak toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Toplantıya katılmayan milletvekillerinin protesto ettiği yönündeki iddiaya yanıt verdi.
6: Hayır arkadaşlar, herhangi protesto yok. Arkadaşlarımız mazeret bildirdiler. Arkadaşlarımızın bir kısmı yakınlarını kaybettiler. Bir kısmı Ege bölgesindeki yangınlardan aileleri etkilendiği için onları almak üzere oraya gittiler. Bütün arkadaşlarımız mazeret bildirmiştir.
3: Öztürak, CHP'nin grup toplantı günü ve saatiyle ilgili bir değişiklik olmadığını söyledi.
6: Grup toplantı günü saatiyle ilgili herhangi bir değişiklik yok. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz grup toplantılarımızı normal zamanımızda yapacağız. Salı günleri saat 13.30.
7: Önümüzdeki hafta grup toplantısı olacak mı Kemal Bey gelecek mi?
6: Önümüzdeki hafta evet meclis açık olursa grup toplantısı yaparız arkadaşlar.
3: Öte yandan CHP Türkiye Büyük Millet Meclisi Meclis Divan Katip üye sayısı da 3'ten 2'ye indi.
1: Evet, yeni partinin oluşumuyla birlikte ana muhalefet partisi konumunu biliyorsunuz yitirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yine devam ediyor süreç, onu da söyleyelim. Bir taraftan da bir telefon bağlantımız var. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Düzenlenen iki ayrı operasyondan söz ediyor. Detaylar Habertürk muhabiri Emre Aytekin'de. Emre.
8: Evet Murat Güloğlu, İstanbul'da yasa dışı bahis ve uyuşturucuya yönelik iki ayrı soruşturmada dikkat çeken operasyonlar gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında vatandaşların cep telefonlarına 0800'lü hatlar başta olmak üzere farklı numaralar üzerinden toplu SMS göndererek yasa dışı bahse teşvik ettiği belirlenen şüphelere yönelik İstanbul merkezli operasyon başlatıldı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yapay zekalı analizleriyle kimlik tespitleri yapıldı ve 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bir diğer operasyon ise Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Ambarlı Limanı'na gelen Çin bayraklı bir gemideki konteynerde 3 ton pregabalin ele geçirildi. Yeşil reçeteli ilaçların üretiminde kullanılan bu madde, bu maddenin de piyasa değerinin yaklaşık 2 milyar lira olduğu değerlendiriliyor. Aynı zamanda uyuşturucunun dağıtım ağına ulaşmak amacıyla da kontrollü teslimat ve teknik takip uygulandı. Olayla ilgili de sıra el konuldu. Bu operasyonda da 3 şüpheli gözaltına alındı. Akın Gürlek operasyona ilişkin bir mesaj da paylaştı. Teknolojinin sağladığı bütün imkanları kullanarak suçun izini sürecek, gençlerimizi ve vatandaşlarımızı hedef alan hiçbir suç odağına müsamaha göstermeyeceğiz. Suç gelirlerinin ve suç organizasyonlarının üzerine hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Bir kez daha belirtelim, İstanbul'da yasa dışı bahis ve uyuşturucuya yönelik iki ayrı soruşturmada önemli operasyonlar gerçekleştirildi. 36 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
1: Emre Aytekin, çok teşekkür ediyoruz efendim. Akın Gürley'in paylaşımına dair detayları bize aktardı. Gelişmeler gün boyu tabii ki yine Emre Aytekin'de olacak diyelim. Bir başka operasyona geçelim. Nedir o? Ankara Etimeskut Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasından söz ediyorum. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil biliyorsunuz 55 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmakla suçlanıyor. İzleyelim.
9: Geçmiş olsun, bir şey söyleyecek misiniz?
3: Etimeskut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile birlikte 55 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Etimeskut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Aralarında Etimeskut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 55 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olmakla suçlanıyor. Etimeskut Belediyesi tarafından yapılan bazı ihalelerde usulsüzlük, sahte belge düzenleme, otopark kiralama ve inşaat projelerine ilişkin imar ve ruhsat işlemleri gibi konularda menfaat temin edildiği iddia edildi. Polis ekipleri belediye binasıyla şüphelilerin ikametlerinde arama yaptı. El koyma işlemleri gerçekleştirdi.
10: Altın değil mi onlar?
11: Altın değil mi?
12: Altın, ha onlar altın.
3: Soruşturma dosyasında 6 Sayıştay raporunun yer aldığı öğrenildi. Bu raporlarda farklı tarihlerde gerçekleştirilen ihalelere ilişkin bazı tespitlere yer verildi. Bir raporda 11 milyon 990 bin liralık kamu zararının olduğuna dönük tespit dikkat çekti. Sayıştay raporlarının yanı sıra etkin pişmanlık ifadeleri, CİMER başvuruları, ses ve video kayıtları, MASAK ve bazı ETS analizleri de soruşturma dosyasına eklendi. Şüphelilerin emniyetteki gözaltı işlemleri sürüyor.
1: Bir başka belediyeye geçelim. İzmit Belediyesi'ndeyiz. Biliyorsunuz buraya yönelik soruşturma kapsamında Başkan Fatma Kaplan Hürriyet tutuklandı ve görevinden uzaklaştırılmıştı. İşte bunun ardından bir seçim yapıldı. Lütfü Obuz belediye başkan vekili seçildi İzmit'te. Olağanüstü toplantıda belediye başkan vekili seçimi için Lütfü Obuz ve Hayrettin Ünlü aday oldu. İlk iki turda adaylar 3-2 alamayınca salt çoğunluğun arandığı 3. tura geçildi. 3. turda CHP'li Lütfü Obuz 22 oy alarak İzmit belediye başkan vekili oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 3 suçlamayla tutuklanan Fatma Kaplan Hürriyet görevinden uzaklaştırılmıştı. Bir başka gözaltına bakalım. Gazeteci Cem Küçük, halkı yanıltıcı

0: bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlamasıyla gözaltına alınmış durumda. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen bu soruşturmada gazeteci Cem Küçük hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlarından gözaltına alma talimatı verildi. Cem Küçük gördüğünüz üzere gözaltına alındı. Küçük'ün bazı iş insanlarından maddi menfaat karşılığı sosyal medya paylaşımları yaptığına ilişkin şikayetler ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturma sürecinde medyada yer alan bir kısım beyanatlar ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi. Evet, bunlar sıcak gelişmelerdi ve buyurunuz efendim, terörsüz Türkiye sürecine geçebiliriz. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreci kapsamında meclise sunulacak çerçeve yasaya ilişkin konuştu. Yasa çalışmalarının sonuna gelindi. Yasa silah bırakmanın tespit ve tesciliyle yürürlüğe girecek diyor. Aynı törende konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de terörsüz Türkiye hedefimize kararlılıkla ilerliyoruz ifadesini kullandı.
1: Terörü artık tarihin çöplüğüne atıyoruz. Bunun için sürdürdüğümüz çalışmaların hemen hemen sonuna gelinmiştir. Ümit ederiz ki partilerimizin tamamının uzlaşısıyla bir yasal düzenleme sürecini hep birlikte idrak edeceğiz.
2: Terörsüz Türkiye süreci ve çerçeve yasa hazırlıkları gündemindeydi. Düzenlemede genel af olmayacak dedi.
1: Bu yasa asla bir genel af mahiyetinde değildir. Asla kişisel af mahiyetinde değildir. Geçici ve münhasıran örgütün münfesi örgüte ait bir yasa olacaktır. Bu yasa ile Türkiye'de dediğim gibi bir genel af anlayışı ortaya konulmayacaktır.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste düzenlenen İnebolu'ya İstiklal Madalyası takdim töreninde konuştu. Çerçeve yasa teklifinin içeriğine değindi.
1: Mesele silahların bırakılması, örgütün tamamıyla kendisini feshetmesi ve bir daha terör örgütünün fiili olarak varlığının devam etmemesinin tespit ve tesciliyle birlikte de bu yasa yürürlüğe girecek, uygulamaya girecektir.
2: Kurtulmuş, gerektiğinde başka yasaların da çıkarılabileceğini belirtti. Yeni bir dönemin kapısı açılıyor dedi.
1: Türkiye'de gerektiğinde başka yasalar da çıkar. Mühim olan mesele yeni bir dönemin kapılarının açılmasıdır. Yeni bir dönemin kapılarında silaha yer yok, kavgaya yer yok, tefrikaya yer yok Akif'in dediği gibi. Sen Türksün, ben Kürdüm meselesine asla yer yok. Yeni dönemin kapıları Allah'ın izniyle bu yasanın kabulüyle birlikte sonuna kadar açılacak.
2: Törende Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de konuştu. Terörsüz Türkiye sürecine yönelik mesaj verdi.
3: Terörsüz Türkiye hedefimize de kararlılıkla ilerliyoruz. Bu tarihi süreç, milli mücadelede ortaya konulan birlik ve beraberlik ruhunun daha da tahkim edilmesi, milletimizin enerjisinin ve kaynaklarının kalkınmaya, üretime, refaha ve çocuklarımızın geleceğine yöneltilmesi anlamına da gelmektedir.
0: Evet, bir taraftan da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni komuta kademesi şekilleniyor. Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Askeri Şura YAŞ toplantısının önümüzdeki hafta yapılacağını açıkladı TSK. Nitelikli personeliyle her türlü tehdit ve tehlikeyi yok etmeye devam edecektir deniliyor. Irak'la savunma işbirliği anlaşmasının da bölgesel istikrar ve güven açısından önem taşıdığı vurgulanıyor.
2: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni komuta kademesi şekilleniyor. Yüksek Askeri Şura toplantısı önümüzdeki hafta yapılacak.
4: Türk Silahlı Kuvvetlerimiz sahip olduğu güçlü imkan kabiliyetleri ve nitelikli personeliyle her türlü tehdit ve tehlikeyi yok etmeye, ülkemizin güvenlik ve huzuru için gece gündüz demeden çalışmaya, nitelik ve nicelik olarak her geçen gün daha da güçlenerek üstlenmiş olduğu tüm görevleri büyük bir azim, kararlılık ve başarıyla yerine getirmeye devam edecektir.
2: Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısı da MKE'nin Ankara'daki Gazi Fişek Fabrikası'nda yapıldı. Toplantıda Irak ve savunma güvenliği alanındaki işbirliğine de dikkat çekildi.
4: İmzalanan anlaşmalar bölgesel istikrar ve güven açısından önem taşımaktadır. Türkiye ile Irak arasında son yıllarda geliştirilen işbirliği, terörle mücadelede elde edilen başarının önemli unsurlarından

0: Dan biri olmuştur. Ortak mekanizmalar işletilmekte, sınır güvenliği ve terörle mücadeleye yönelik koordinasyon kararlılıkla sürdürülmektedir. İşbirliğinin güçlenmesi, Irak Türkmenlerinin güvenliği ve refahı açısından da büyük önem taşımaktadır.
1: Toplantıda, Türkiye'nin Kıbrıs Türk'ünün güvenliğiyle meşru hak ve menfaatlerini desteklemeyi kararlılıkla sürdüreceği de belirtildi. Adada kalıcı, adil ve sürdürülebilir bir çözümün ancak egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde iki devletli çözüm modeliyle mümkün olduğunu bir kez daha vurguluyoruz denildi. Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Lübnan ve Filistin'e saldırılarına devam etmesine de tepki gösterdi. İsrail'in uluslararası hukuku ve ateşkes hükümlerini ihlal eden eylemlerine son vermesi ve bölgesel barışla istikrarı zedeleyen tutumundan vazgeçmesi gerekmektedir ifadeleri kullanıldı.
2: Efendim İngiltere'ye geçiyoruz. Bir polis müdahalesi söz konusu, zira kime? Filistin yanlısı gösteriye. Polis müdahalesi damga vurdu diyebiliriz. Palestine Action grubuna destek gösterisinde 117 protestocu bakın nasıl gözaltına alındı.
3: Filistin'e destek çağrısı yaptılar, yaka paça gözaltına alındılar. Görüntüler İngiltere'nin başkenti Londra'dan. Filistin destekçisi Palestine Action grubu geçen yıl İngiltere'de terör örgütü ilan edilmişti. Gruba üye olmaya veya desteklemeye 14 yıla kadar hapis cezası getirildi. Yüksek mahkemede bu cezanın kaldırılması için duruşma görüldü. Grubun destekçileri ise mahkeme dışında toplandı. Eylemciler Filistin'e özgürlük yazan rozetler taktı, Filistin bayrakları taşıdı.
4: İnsanlar sadece bir şiir okudukları veya sadece destekliyorum dedikleri için tutuklanıyor.
3: İngiliz polisi eylemcilere müdahale etti. Eylemcilerin yasaklı örgüte destek verdikleri gerekçe gösterildi. En az 117 kişi gözaltına alındı. Bu İngiltere'nin yeni başbakanı Andy Burnham'ın koltuğu devralmasından bu yana gruba destek amacıyla yapılan ilk eylemdi. Burnham, iktidardaki İşçi Partisi'nin Filistin politikası hakkında özür dilemişti. Ancak bir eylemci, değişen hükümetin Gazze için bir şey yapmayacağından yana endişeli.
5: Bence İngiliz halkı soykırıma karşı. Şu an değişen hükümetin Gazze soykırımını durdurmak için hiçbir şey yapmayacağını görünce derinden şok oldum.
2: Evet, bazı ülkelerde Filistin yanlısı gösteri bile yapılamıyor. İngiltere'de de yapıldı. İşte gördünüz neler oldu. Efendim Epstein ortağına af yok. Milliyet gazetesinden okuyoruz detayları. ABD senatosu Jeffrey Epstein'in suç ortağı Maxwell'e başkanlık affı dahil herhangi bir ceza indirimi uygulanmasına karşı çıkan karar tasarısını oy birliğiyle kabul etti. Söz konusu tasarının Trump'ın Adalet Bakanlığı görevine aday gösterdiği Blanche'ın Maxwell'e Trump'ın adını temize çıkarması karşılığında af sağlanmasının önüne geçmeyi amaçladığı ifade ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Epstein ismi yeniden ortaya atılmış durumda, ufak ufak konuşulmaya da başlandı. Ama tabii herhangi bir İran'a müdahale ya da başka bir şey olmaz ise efendim yaz ayları boyunca konuşulur mu konuşulmaz mı hep beraber göreceğiz. Bir taraftan da Amerika'da bir seçim var. Kasım ayına yaklaştıkça belki Epstein ismi çok daha fazla ön plana çıkabilir, bilemiyoruz. Efendim Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin görev süresi sona yaklaşırken Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ön oylamaya gidildi. Yeni genel sekreter adayları da seçilmiş durumda. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dönem başkanı Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin daimi temsilcisi ön oylama çıkışında konuştu. İlk ön oylamanın sonuçlandığını da söyledi. Sonuçların aday gösteren üye devletler ile genel kurul başkanlığına bildirileceği belirtiliyor. Oylama sonucunun basınla paylaşılmayacağını da söyledi ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri biliyorsunuz Guterres 31 Aralık tarihinde görevine veda edecek. Koltuk içinse şu anda 7 aday söz konusu. Tabii gündemin hiç bitmeyen maddelerinden bir tanesi Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş. Ve bu savaşta karşılıklı saldırılar şiddetlendi diyebiliriz. Rusya'nın Ukrayna genelinde düzenlediği füze ve İHA saldırılarında en az 13 kişi hayatını kaybetti. Polonya savaş uçaklarını havalandırdı. Ukrayna'da da Rusya'daki Valsberis lojistik tesislerini hedef aldı.
6: Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş son günlerde karşılıklı saldırılarla tırmandı. Rusya, Ukrayna'nın birçok bölgesinde füze ve insansız hava araçlarıyla geniş çaplı yeni saldırılar düzenledi. Ukrayna'nın başkenti Kiev'in yanı sıra Kryvyi Rih, Lviv, Dnipropetrovsk ve Poltava'da hedef alınırken saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Kryvyi Rih'te bir eve isabet eden İskender M. balistik füzesi nedeniyle aralarında 5 ve 12 yaşındaki iki kız çocuğunun da bulunduğu 6 kişi yaşamını yitirdi. Polonya sınırına yakın Lviv'de ise bir apartman vuruldu. Çok sayıda kişi yaralanırken enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Saldırıları terör saldırısı olarak nitelendiren Zelenski, onlarca ev, sivil işletme ve altyapı tesisi yıkıldı ve hasar gördüğü ifadesini kullandı. Uzmanların saldırıda kullanılan silahları incelediğini söyledi. İlk bulgularda saldırıda Kuzey Kore yapımı bir balistik füze kullanıldığını iddia etti. Zelenski, hava savunma füzelerinin kritik şekilde yetersiz olduğunu, bu konuda müttefik ülkelerden desteğe ihtiyaç duyduklarını da belirtti. Saldırıların ardından NATO üyesi Polonya'da alarma geçti. Polonya Silahlı Kuvvetleri hava sahası alarmı verdi. Savaş uçakları havalandı. Ukrayna'da Rusya topraklarına yönelik İHA saldırılarını sürdürdü. Rus e-ticaret şirketi Wildberries'e ait Penza'daki depoyla Udmurtya Cumhuriyeti'nin Sarapul kentindeki lojistik merkezi İHA'larla hedef alındı. Penza'daki saldırının ardından yaklaşık 200 çalışan tahliye edildi. Her iki tesiste de yangın çıktı. Ukrayna Rus e-ticaret platformu Wildberries'e ait tesislere son dönemde yoğun saldırılar düzenliyor.
2: Ve geçelim önemli bir ziyarete. Arkamda heyetleri görmektesiniz. 2010 yılından bu yana Merkez Bankası Başkanı düzeyinde Suriye'ye ilk ziyaret gerçekleşmiş durumda. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Suriye'ye gitti. İlk olarak Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz'la görüştü. Karahan ardından Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani tarafından da kabul edildi. Fatih Karahan daha sonra Suriye Merkez Bankası Başkanı Muhammed Raslan'la bir araya geldi. Görüşmede iki ülke merkez bankaları arasında Türk lirası mevduat hesabı anlaşması imzalandı ve görüşme sonrası Emevi Camii'nde bulunan Türk Şehitliğini ve Selahattin Eyyubi Türbesini ziyaret eden Karahan ve Raslan sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda da işbirliği ve dostluk mesajları verdiler. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Memlekette ne oluyor ne bitiyor parasal anlamda buna bakalım ve biraz da paradan söz edelim. Türk İş'in açlık ve yoksulluk sınırı araştırması yayımlanmış durumda. Temmuz ayında açlık sınırı 36.940 lira. Bekar çalışanın aylık yaşama maliyeti de 47.758 lira oldu.
1: Açlık sınırı 36.940 liraya, yoksulluk sınırı 120.325 liraya yükseldi. Türk İş Temmuz ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasını yayımladı. 4 kişilik ailenin aylık gıda harcama tutarı Haziran ayında 35.759 liraydı. Bu rakam Temmuz ayında 36.940 lira oldu. Yoksulluk sınırı 116.478 liradan 120.325 liraya yükseldi. Bekar çalışanın aylık yaşam maliyeti de 47.758 lira olarak hesaplandı. Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre %3,30 oranında arttı. Gıda enflasyonunda yıllık ortalama artış %40,60 oldu. Türk İş yaptığı araştırmayla gıda fiyatlarındaki değişimi de ele aldı. Süt, yoğurt, peynir ürünlerinin yer aldığı grupta önemli bir değişiklik görülmedi. Dana kıyma ve dana kuşbaşı fiyatlarında sınırlı artışlar tespit edildi.
2: Evet, Türk İş'in rakamları bunlar. Gördüğünüz gibi açlık ve yoksulluk sınırı yerinde durmuyor, artışını sürdürüyor. Ancak bazı gıda maddelerinde herhangi bir değişiklik söz konusu değilmiş. Motorinin fiyatına baktığımız zaman bu da tabii bir taraftan şaşırtıcı. Diyelim piyasalarda son duruma bakalım efendim, yeni güne. Temmuz ayının bu son gününe, haftanın son iş gününe piyasalar nasıl başlıyor? Bakıyoruz, Borsa İstanbul 100 Endeksinde bir düşüş söz konusuydu. 14.000'in üzerindeydi. Bugün 13.292 puandan güne başlayacak. Dolardaki artış yine dikkat ediyor. 47 duvarını aştı. 47 lira 52 kuruş. Euro'da ise efendim 55'e doğru bir gidişat vardı. An itibariyle 54 lira 73 kuruştan işlem görüyor euro efendim lira karşısında. Euro dolar paritesi de 1.15'lerde. Küçük de olsa bir düşüş var ama yine yükselişte. 42 faizin puanı efendim. Altının onsu 4.078 dolar. Brent petrol 87-88 dolar aralığında %2'ye yakın bir düşüş var neyse ki. ABD ham petrolü de 82 dolardan işlem görmekte. Altına bakalım, altın cephesinde durum nedir? Gram altın 6.243-44 lira seviyesinde. 10.207 lira çeyrek altın. Yarım altın 20.413 liradan ederine bulurken 40.700 lira tam altının fiyatı. Tabii kapalı çarşıda biraz daha durum farklı olabilir. Haftanın bu son iş gününe, aynı zamanda ayın son iş gününe işte bu rakamlarla merhaba diyoruz. Yatırımcısına inşallah bol miktarda kazandırır diyelim. Devam edelim memleketin gündemiyle. Saatimiz 9.44'ü gösterirken Adana'da bir kişi önce yanındaki kadını, ardından da cinayete tanık olan iki genci silahla vurarak katletmişti. Olayla hiçbir ilgisi olmayan 25 yaşındaki Alican Demir'in babası, oğlu ve yeğeninin bir hiç uğruna öldürüldüğünü söylüyor.
7: İki olay gördüğü için mi öldürdün?
8: Pişman mısın öldürdün?
9: Yani ben anlamadım, bu işte tek kurşunla işte iki çocuk da bir anda ölüyor.
1: Silahını çekip gözünü kırpmadan üç kişiyi katletti. Kıskançlığı bahane edip kendini savundu. Olay 25 Temmuz gecesi Adana'da yaşandı. İddiaya göre Osman Ağa tartıştığı Semra Yılmaz'la otomobile binip Seyir Tepesi'ne gitti. İkili arasında çıkan tartışma üzerine Osman Ağa silahını çekti. Semra Yılmaz'ı orada katletti.
9: Kadını vuruyor. Kadın bunlara koşuyor, daha doğrusu sığınmaya koşuyor çocukların yanına.
1: Alican Demir'le kuzeni Sinan İlbey de aynı anda Seyir Tepesi'ndeydi. Araç içinde sohbet eden gençler cinayete tanık oldu. Semra Yılmaz'ı öldüren Osman Ağa kuzenlere ateş açarak onları da hayattan kopardı.
9: Üç tane ocağı yüzlerce binlerce insanın ciğerini yaktı. Hep sevilen çocuklardı ikisi de. Kadını da tanımayız etmeyiz, hiç bilmeyiz. Yani o yakalandı, adaletimize güveniyoruz.
1: Cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini öne süren Osman Ağa tutuklandı.
2: Evet, oturup konuşup anlaşmak varken tam anlamıyla bir hiç uğruna insanlarımız ölüyor, öldürülüyor efendim. Allah'tan rahmet dileyelim. Bu arada Türkiye'nin Oscar adayı belli oldu. Kültür sanat dünyasından gelişmeler Sabah gazetesinden okuyalım. Akademi ödüllerinde Türkiye'yi temsil edecek film belli oldu. Türkiye Oscar Seçim Komitesi en iyi uluslararası film kategorisinde Türkiye'nin adayını seçti. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle hayata geçirilen Tunç Davut'un yönettiği başrolleri Ali İpin, Feyyaz Yaz Duman, Selen Kurtaran'ın paylaştığı Kesilmiş Bir Ağaç gibi filmi 17 yapım arasından seçildi ve Türkiye'nin Oscar adayı oldu diyelim. Umarız ki kazanacaktır da, güvenimiz bu anlamda tam. Peki, yola devam. Türkiye'de 35 milyona yakın araç sahibini ilgilendiren bir adım var. Sırada İçişleri Bakanlığı. Port, bagaj, çadır ve kayak taşıma aparatlarının teknik tadilat kapsamında değerlendirilmeyeceğini duyurdu. Artık bu ekipmanlar için ceza kesilmeyecek.
1: Port bagaj, çadır ve kayak taşıma aparatları teknik tadilat kapsamında değerlendiriliyordu. Bu ekipmanlar nedeniyle trafik cezaları kesiliyordu. Artık ceza işlem uygulanmayacak. Kararı İçişleri Bakanlığı açıkladı. Araçlara takılan bu tür ekipmanların araçta teknik bir değişiklik olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığı kaydedildi. Daha önce trafik ekipleri ruhsata işlenmediği gerekçesiyle bu ekipmanların takılı olduğu araçlara para cezası kesebiliyordu. 1000 liralık bu ceza ve 30 gün içinde takılı ekipmanları projelendirme şartı yapılan değişiklikte tümüyle kaldırıldı.
2: Karayolundan geçelim hava yoluna, buyurunuz. İstanbul Sabiha Gökçen Avrupa'nın zirvesinde deniyor. Yeni Şafak'tan okuyoruz. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi Avrupa tarafından açıklanan 2026 yılının ilk yarısına ilişkin hava trafiği raporunda büyük havalimanları kategorisinde Avrupa'nın en hızlı büyüyen havalimanı olduğu deniyor. Sabiha Gökçen Havalimanı 2026 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yolcu trafiğini %6.4 arttırdı. ve 40 milyonun üzerinde yolcu ağırlayan Avrupa havalimanları arasında en yüksek büyüme oranını kaybetti.

kaydetti. Hem Avrupa hem de Türkiye ortalamasının üzerinde bu rakamlar. İstanbul, Sabiha Gökçen Avrupa'nın zirvesinde, haberi de Yeni Şafak'tan okuduk gördüğünüz gibi efendim. Şanlıurfa'dayız. Hırsızlar film senaryolarını aratmayan bir soygun yaptı. Jandarma kıyafeti giyen şüpheliler sahte kontrol noktası kurarak durdurdukları araçtan kilolarca altın çaldı.

0: Filmleri aratmayan soygun Şanlıurfa'da yapıldı. Jandarma üniforması giyen şüpheliler yolda sahte kontrol noktası kurdu. Altın sevkiyatı yaptığı iddia edilen aracı hedef alan şüpheliler önce aracı durdurdu, sonra içindekileri yaralayarak etkisiz hale getirdi. Soyguncular daha sonra araçtaki 13 kilo altını ve 2 milyon lirayı alıp kaçtı. İhbar üzerine ekipler harekete geçti. Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Şüphelilerin peşine düşen jandarma 7 kişiyi gözaltına aldı. İnceleme devam ediyor.
1: Soygunculuk, dolandırıcılık her yerde, kime nasıl güveneceğimiz belli değil. Çok dikkatli olmak durumundayız efendim. Buyurunuz, Sagalassos sevgisi Türk vatandaşı yaptı. Milliyet gazetesinden okuyalım. Burdur'da Ağlasun ilçesinde Sagalassos Antik Kenti Kazı Başkanı ve Bilkent Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Profesör Taloen, fotoğrafta da görüyoruz. 1995'te öğrenci olarak geldi Türkiye'de, geçen 30 yıllık yolculuğun ardından Türk vatandaşı olmuş. Hayırlı uğurlu olsun. Evimiz burada diyor. Çocuklarımız burada doğdu. Türk isimleri taşıyorlar. Türk okullarına gidiyorlar. Ben Türk üniversitesinde çalışıyorum. Türk öğrencilere ders veriyorum. Türkiye'de kazı yapıyorum. Bütün hayatımız neredeyse burada gerçekleşiyor. Ben de Türk olduğumu belki de söyleyebilirim ifadelerini kullanmış Sagalassos sevgisi Türk yaptı, Türk vatandaşı yaptı haberinde Milliyet gazetesinden paylaştık efendim, gördüğünüz üzere. Peki UEFA, FIFA'nın Dünya Kupası ve Kulüpler Dünya Kupası için yeni bir şirket kurup hisselerin satılmasına yönelik yeni projesini boykot ettiğini açıkladı.
2: UEFA ve FIFA arasındaki kriz büyüyor. FIFA Başkanı Infantino, Dünya Kupası ve Kulüpler Dünya Kupası için yeni bir şirket kurup hisselerin satılmasına yönelik yeni projesini duyurmuştu. UEFA ve 55 üye ülkenin Futbol Federasyonu, FIFA'nın yeni planına tepki gösterdi. UEFA, FIFA'nın etkinliklerini boykot ettiğini açıkladı. UEFA'nın yanı sıra Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu, Asya Futbol Konfederasyonu ve birçok federasyon FIFA'ya tepki gösterdi. UEFA, FIFA'nın boykot edildiğini yaptığı resmi açıklamayla duyurdu. UEFA'nın resmi sitesinde yapılan açıklamada FIFA'nın turnuvalarına katılım gerçekleştirilmeyeceği açıklandı. UEFA ve 55 üye federasyonu tek yürektir. FIFA'nın Dünya Kupası ve diğer FIFA turnuvalarındaki mülkiyet haklarını özel yatırımcılara devretme teklifini oy birliğiyle ve kesin bir dille reddediyoruz. Bugünkü görüşmelerin bir sonucu olarak bu teklif tamamen rafa kaldırılmadığı ve FIFA'nın yönetimini veya turnuvalarını bir daha asla özel mülkiyete açmayacağına dair bağlayıcı garantiler verilmediği sürece, bu teklifler masada kaldığı müddetçe hiçbir UEFA milli takımı hiçbir FIFA turnuvasına katılmayacaktır. Açıklamada bu denli önemli bir önerinin anlamlı bir istişare yapılmadan gizlice hazırlandığına dikkat çekildi. UEFA süreci FIFA açısından derin bir yönetim başarısızlığı ve dünya futbolunun koruyucu olma sorumluluğunu ihmali olarak nitelendirdi. UEFA ayrıca dünya genelindeki milli federasyonlara bir ultimatum verildiğini savundu.
1: Efendim bugün de gün başlıyoru bitiriyoruz. Bizden hemen sonra Serap Belet para gündemle karşınızda olacak. Gelişmeler gün boyu Habertürk ekranlarında. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla.
1: Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
2: Plastikler 1940'lı yıllarda dünya genelinde kullanılmaya başlandı. 1960'lardan itibaren ise çok yaygın ve her sektörde plastiklerle karşılaşır olduk. Bilim insanları hayatı kolaylaştıran plastik ve türevlerinin doğada öyle kolayca çözünmediğini, ufak parçalara ayrıldığını keşfetti. Derin okyanusların diplerinde, hatta kutupların el değmemiş buzulları dahil tüm ekosistemlerde bugün boyutları 5 milimetre ile 1 nanometre arasında değişen plastik parçaları, yani mikroplastikler bulunuyor. Yapılan güncel araştırmalara göre doğaya karışan plastiklerin %9'u taşıtların lastiklerinden, en az %15'i ise boyalardan kaynaklanıyor. Eski binalar, otomobiller ve her sektörde kullanılan çeşitli boyalar mikroplastiklere dönüşüyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Önce halk,

0: haberin ve hayatın içinde.
1: Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk manşetle karşınızdayız.
0: Gündemin sıcak başlıkları.
1: Yakın tarihin belki de en yüksek miktarlı soygunu olarak geçen olaya bakacağız. İstihbarat dünyasında çok konuşulan bir vaka. Kara para soruşturmalarının tam ortasına oturan kişilerden, portrelerden bahsedeceğiz. Bunların hepsi gerçek. Hepsi de Türkiye'de yaşandı.
0: Satır arasında kalanlar.

0: arkasında yaşananlar.
1: Toplamda burası 60 haneli bir köy. Elimle işaret ettiğim noktada Tavşantepe köyü var. Yine bu ara sokağı gösterdiğimizde yıkımın ne kadar büyük olduğunu, enkaza bir diğer yönden de bir bakmaya çalışalım.
0: Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk manşet. Hafta içi her gün 17'de Habertürk'te.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halkbank.

0: İyi günler sevgili seyirciler. Para gündeme hoş geldiniz. 31 Temmuz sabahı bugün Cuma günündeyiz. Operasyonlar olmuştu hafta içi. Hem Üsküdar hem Etimesgut gelişmeler oldukça aktarıyoruz. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Sinem Dedetaş dahil, Başkan Dedetaş dahil 6 kişi adliye sevk edildiler. Arzu Kaya takip ediyor süreci. Ne zaman adliye sevk edildiler? Nedir son bilgiler Arzu?
1: Serap Pelet, yaklaşık bir saat önce şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi ve hemen akabinde Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildiler. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında çarşamba günü gözaltı kararı verilmişti ve şüphelilerin emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından artık savcılık ifadeleri, savcılık sorguları başlayacak. Peki soruşturma nasıl başladı? Hangi deliller ve hangi tespitler var? Hangi suçlamalar yöneltiliyor şüphelilere? Birincisi Sinem Dedetaş, belediye başkanı yardımcısı özel kaleminin de aralarında bulunduğu 6 şüpheliden bahsediyoruz. Rüşvet, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme suçlamaları yöneltiliyor. Ciddi tespitler var soruşturma kapsamında. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında belediye başkanı Sinem Dedetaş ve yardımcılarının rüşvet aldığı, imar ve ruhsat süreçlerinde rüşvet aldığı noktasında şikayetler, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalan şüpheli beyanları doğrultusunda soruşturma başlatıldı ve genişletildi. Tabii soruşturma kapsamında savcılığın yaptığı bazı tespitler de var, bazı deliller de var dosyada. Onları aktaralım isterseniz. Rüşvet karşılığı mevzuata aykırı olmasına rağmen ruhsat verildiği ifade ediliyor dosyada. Yine aynı zamanda mevzuata aykırı iskan ruhsatı karşılığında rüşveti banka hesabından yatırmak istemeyip elden vermek isteyen bazı müteahhitlerin de bağış adı altında paravan bağış protokolü ile tadilat işlemlerinin üstlendirildiği noktasında bazı tespitler söz konusu. Tespitler ciddi. Soruşturma kapsamında da tabii şüphelilere emniyette bu tespitler soruldu. İtirafçı beyanları soruldu ve emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından da aralarında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da bulunduğu, aynı zamanda Belediye Başkan Yardımcısı özel kalemi, mimar, iş takipçisi ve müteahhitin de bulunduğu 6 şüpheli sabah saatlerinde emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Biz de süreci takip ediyor ve aktarıyor olacağız Serap Melet.
0: Evet Arzu Kaya, teşekkürler. Görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yargılandığı davada ara karar açıklandı. 16 kişi hakkında tahliye kararı verildi. Davada aralarında Mustafa Bozbey'in yanı sıra eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de bulunduğu 37'si tutuklu 63 sanık yargılanıyor. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve imar kirliliğine neden olma gibi suçlarla yargılanan sanıklar bir kez daha hakim karşısına çıktı. Ara karar öncesi duruşmaya 2 saat ara verildi. Mahkeme heyeti Bozbey ve Erdem'le diğer 19 sanığın tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. 16 kişinin ise tahliyesine karar verildi. Duruşma 5 Ekim'e ertelendi. İddianameye göre Bozbey için 402 yıl, Erdem için ise 946 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Örgüt kurma, rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla gözaltına alınan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve 54 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Bu konuya ilişkin ayrıntılar da Emre Aytekin'de.
2: Evet, evet Serap Bey, siz de ifade ettiniz. 55 kişi gözaltına alınmıştı dün Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu kapsamında. Şu anda da emniyetteki işlemleri devam ediyor. Aralarında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu da bulunuyor. Dün operasyon gerçekleştirildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Etimesgut Belediyesi'nde geniş çaplı bir arama yaptı ve çok sayıda dijital materyal ile dosyaya el koydu. Tabii 55 kişi hakkında gözaltına

0: kararı verilmişti. Erdal Beşikçioğlu belediye başkanı, 3 belediye başkan yardımcısı ve üst düzey belediye yöneticileri bu soruşturma kapsamında gözaltına alındı ve emniyete getirildi. Tabii dosyanın içeriğine bir bakalım, soruşturma detaylarına bir bakalım. Dosyanın içeriğini Sayıştay raporları, müşteki ifadeleri ve bir itirafçının ifadeleri oluşturuyor. 6 Sayıştay raporu bulunuyor bu dosyada. 2026 yılındaki bazı yüksek tutarlı ihaleler Sayıştay tarafından denetlendi ve burada toplam 11 milyon 990 bin liralık bir kamu zararına uğratıldığı tespit edildi belediyenin. Bir diğer iddia ise geçtiğimiz aylarda aslında Mart ayında Etmesgut Belediyesi'ne bir operasyon yapılmıştı ihalelerle ilgili. Orada tutuklanan bir tutuklu itirafçı oldu ve o itirafında ise ifadesi de şunları söyledi. İhalelerin adrese teslim yapıldığını ve kişilere özel ihaleler yapıldığını öne sürdü. Bu da dosyanın önemli ayrıntılarından biri oldu. Dediğimiz gibi 55 kişi dün gözaltına alındı. Gözaltındaki şüphelilerin bugün emniyetteki işlemleri devam ediyor diyelim ve sözü tekrar size bakalım.
1: Evet, Emre Aytekin, çok teşekkürler. Yine bugünün çok konuşulan bir haberi gazeteci Cem Küçük, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlamasıyla gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturmada gazeteci Cem Küçük hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlarından gözaltına alma talimatı verildi ve Küçük gözaltına alındı. Cem Küçük'ün bazı iş insanlarından maddi menfaat karşılığı sosyal medya paylaşımları yaptığına ilişkin şikayetler ve İBB soruşturma sürecinde medyada yer alan bir kısım beyanatlarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı öğrenildi. Ve Ahbap Derneği soruşturması. Aralarında iş insanı Hüseyin Başaran'ın da olduğu 7 şüpheli tutuklandı ve soruşturmada tutuklu sayısı 35'e yükseldi. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'ın aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı. Emniyeteki işlemleri tamamlanan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi ve Hüseyin Başaran dahil 7 şüpheli tutuklandı. Türkiye 3 gündür orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Ne yazık ki dün tam 169 yangına müdahale edildi. 163'ü kontrol altına alındı. Ancak devam eden yangınlar var. Alevler yükseliyor. Aydın, Çin'de, Balıkesir, Gömeç'te yangınlara müdahale yoğunlaştı. Ekip arkadaşlarımızı görüyorsunuz. Nejat Kırbulut Aydın'da, Öznur Karsı Çetiner Balıkesir'de, Emine Derya'da, Antalya'da yangınlarda son durumu yerinde sahada takip ediyor. Aydın'dan başlayalım Nejat Kırbulut'la. Neredesiniz şu anda Nejat ve durum ne?
2: Aydın Çin'deyiz. Mutaflar köyünün hemen üstündeyiz. Dün burası cehennemi yaşamıştı ve yoğun bir şekilde alevler her yeri sarmıştı. Bugün ise rüzgarın etkisini kaybetmesiyle gece boyu yapılan çalışmalar sonucunda bölge alevlerden arındırıldı. Ama hemen ekrana gelen dağın arka kısmında yine alevlerin yükseldiğini söyleyebiliriz. Orada da hem havadan hem karadan ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Bulunduğumuz bu nokta cehennemi yaşadı demiştik. Gerçekten de öyle, bakın tamam anlamıyla simsiyah bir orman var. Geride başka hiçbir şey kalmadı. Şöyle biraz ilerleyelim, bakın ileride bir köpek var. O köpek de oldukça korkmuş görünüyor. Çünkü o alevlerin arasında canını zor kurtardı. Şu an itibariyle yangının kontrol altına alınabilmesi için dünden bu yana 9 helikopter, 3 uçak, 42 arazöz, 9 su tankeri, 4 dozerle ekipler yangını söndürmek için mücadele verdi. Tabii Kavşit Yaylası'nda bulunan 5 evde hasar gördü. 30 ev ise tedbir amacıyla tahliye edilmişti. Tabii 4 mahalledeki hayvanlar da yine Çin'e canlı hayvan pazarına götürülmüştü. Bir kısmı da bir halı sahanın içine taşınmıştı hayvanlar. İşte o hayvanlardan biri de burada köpek, bekçilik yapmaya devam ediyor. Şu an itibariyle oldukça geniş bir alana yayılmıştı. Burada da bir çoban köpeği burada bekliyor. Tamam. Tabii oldukça korktuğu için, korkmuş olduğu için hayvan burada yanına yaklaşmamızı istemiyor. Çünkü dün burada gerçek manasıyla cehennem yaşandı. O alevlere tanıklık.

0: etti. Bölge halkıyla birlikte şöyle geniş bir görelim Mehmet Sait Atasoy. Bakın yer yer dumanların tüttüğünü görüyorsunuz. İşte şu an rüzgar yok. Umarız da rüzgar çıkmaz. Rüzgar çıkmadığı için bu alanlar hızlıca söndürüldü. Ama ufak bir rüzgarın gelişiyle birlikte şu duman tüten noktalar yeniden alevleniyor ne yazık ki. O alevlerle birlikte de tabii bölge yeniden yanmaya başlıyor ve yüzlerce metre ileriye taşınıyor. Şu an itibariyle ekiplerin havadan ve karadan mücadelesi devam ediyor. Günün aydınlanmasıyla birlikte uçak ve helikopterler de havada ve söndürme ve soğutma çalışmalarını sürdürüyorlar.
1: Nejat Kırbulu çok teşekkürler. Çok güzel yerler buralar tabii, Aydın, Çin'e. Şimdi bir başka cennet köşeye gideceğiz. Balıkesir'e, Ayvalık ve Gömeç'te yangınlar var. Birkaç başka noktada da yine yangın olduğu belirtiliyor. Öznur Karslı Çetiner orada Erdi Demir'le birlikte takip ediyor. Ne oldu şu anda Gömeç'te, Ayvalık'ta, yangınlarda son durum ne Öznur?
2: Serap Belet, dün geceye göre şu anda daha iyi durumda diyebiliriz. Söndürmeden ziyade daha çok soğutma çalışmalarını görüyoruz bazı noktalarda. Şu anda biz Ayvalık-Bergama sınırındaki Bayüzü köyündeyiz. Bu köy dün gece ekipleri çok uğraştırdı.
1: Dinliyoruz seni Öznur. Sesin geliyor bize. Devam edebilirsin.
2: Evet, buradaki mücadele saatlerce sürdü ve alevlerin köye ulaşması bir şekilde ekiplerin ve köylülerin desteğiyle engellendi. Şu anda köyün eski bir ilkokulundayız. Burada dün bir 8 yaşındaki çocuğun sünnet düğünü yapılacaktı. Ailesi turşular kurdu, mantılar hazırladı ancak maalesef gelişen bu durum nedeniyle sünnet düğünü iptal edildi. Okulun bahçesi de ekiplere yardım amaçlı, destek amaçlı buraya sular, ayranlar, yiyecekler getirildi. Şöyle vaktimiz varsa köy meydanını da gösterelim. Bağyüzü köyünde saatlerce hem ormancılar hem itfaiye ekipleri, köyde yaşayan insanlar alevlerin köye ulaşmasını, evlere ulaşmasını engellemek için mücadele ettiler.
1: Evet, Öznur Karslı Çetiner'e çok teşekkür ediyoruz. Orada tabii üzüm bağları var, çok ciddi zarar gören üretici var, çiftçi var, evler aynı şekilde tehdit altında. Şu anda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 2026 yılı ikinci çeyrek turizm verilerini açıklıyor. Canlı yayına dönelim.
3: Şunu açıkça ifade etmek gerekiyor ki Türkiye'nin içinde yer aldığı jeopolitik bölgede geçmişte krizler vardı, günümüzde de var ve maalesef gelecekte de olma olasılığı yüksek. Bunun bilinciyle 2018 itibarıyla sektörün krizlere karşı bağışıklığını arttıracak eylemleri uygulamaya başladık. Turizm Geliştirme Ajansı'nın kurulması, bununla beraber hızla ürün çeşitliliğine gidilmesi, tüm dünyayı kapsayan tanıtım faaliyetleriyle kaynak pazar sayısının artması bu eylemlerin en önemlileri oldu. Böylesi kriz dönemlerinde süreci akılcı yönetmek, gelişmeleri doğru okuyup riskleri zamanında tespit etmek ve ihtiyaç duyulan adımları gecikmeden atmak çok önemlidir. Bizler de savaşın başladığı ilk andan itibaren gerekli tüm planlamaları yaparak sektörden gelen verileri düzenli olarak değerlendirdik ve gelişmelere göre yol haritamızı sürekli güncelleyerek adımlarımızı attık, atmaya devam ediyoruz. İlk adım olarak Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansımız aracılığıyla ilk çeyrekte arttırdığımız tanıtım yoğunluğunu ikinci çeyrekte daha da arttırarak kesintisiz şekilde sürdürdük. Ana pazarlarımızdaki gelişmeleri yakından takip ederken alternatif pazarlardaki çalışmalarımıza ağırlık verdik. Türkiye'nin güvenli, erişilebilir ve güçlü bir turizm destinasyonu olduğu mesajını dijital mecralardan geleneksel iletişim kanallarına kadar geniş bir alanda uluslararası kamuoyuyla paylaşmaya devam ettik. Turizm Geliştirme Ajansı aracılığıyla ülkemizin tüm bölgelerinin doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerini anlatan, dünyaca ünlü oyuncularımızın yer aldığı mini dizileri uluslararası izleyicilerle buluşturduk. Bugüne kadar yayınlanan mini dizilerimiz 5 milyardan fazla

izlenmeye ulaşarak ülkemizin küresel tanıtımına önemli katkı sağladı. Yılın ilk yarısında ülkemizden sahne alan Andrea Bocelli, Scorpions, Pet Shop Boys, Alice Cooper, Kanye West, Ricky Martin gibi uluslararası müzik dünyasının önemli isimlerinin etkinliklerine yoğun yurt dışı tanıtım ve satış desteği sağladık. UEFA Avrupa Ligi finalinin İstanbul'da düzenlenmesi, Formula 1'in 2027 itibariyle İstanbul'a dönecek olması, bu ve benzer organizasyonlarla Türkiye'nin ateş çemberi içindeki bölgede istikrar adası olduğunu bir kez daha tescillemiş olduk. Bu süreçte öncelik verdiğimiz adımlardan ikincisi de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hayata geçirdiğimiz turizm destek paketiyle sektörümüze güçlü bir finansman zemini oluşturmak oldu. Toplam 60 milyar liralık kredi imkanı sunan bu paket KGF, İGE ve KFK aracılığıyla işletmelerimize hızlı, erişilebilir ve etkin bir şekilde işletme kredisine olanak sağlamaktadır. Üçüncü adım olarak Cumhurbaşkanımızın onayıyla turizm işletme belgeli konaklama tesislerinde çalışan sigortalılar için 2026 yılı Mayıs-Aralık dönemini kapsayan yeni bir destek modelini hayata geçirdik. Bu kapsamda sigortalı başına aylık 3500 lira prim desteği sağlanması amacıyla turizm sektörüne toplam 6 milyarlık kaynak aktardık. Böylece işletmelerimizin üzerindeki istihdam yükünü hafifletirken sektörümüzün nitelikli insan kaynağını korumasına da katkı sunduk. Dördüncü adım olarak konaklama vergisi oranını yıl sonuna kadar %1'e çektik. Bir diğer önemli çalışmamız başta Türk Hava Yolları olmak üzere sektörümüzle yakın işbirliğimizi sürdürmek oldu. Hedef pazarlardaki talep değişimlerini, uçuş planlamalarını ve koltuk kapasitelerini düzenli olarak değerlendirdik. İhtiyaç duyulan noktalarda hızlı ve pazar odaklı adımlar attık. Tur operatörleriyle yürüttüğümüz temaslarda rezervasyon eğilimlerini, tüketici davranışlarını ve pazardaki yön değişimlerini doğrudan sağdan takip ettik. Elde ettiğimiz veriler doğrultusunda tanıtım, kapasite ve pazarlama çalışmalarımızı güncelledik. Bu süreçte sektör temsilcilerimizle güçlü bir koordinasyon içinde hareket ettik. Kamu ve özel sektörün ortak hareket kabiliyeti, küresel ve bölgesel gelişmelerin sektörümüz üzerindeki etkilerinin yönetilmesinde önemli bir rol oynadı. Şimdi müsaadenizle 2026 yılının ilk 6 aylık turizm verilerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Konuşmanın başında da belirttiğim gibi savaşın olumsuz etkilerini yoğun hissettiğimiz bir dönem olacak demiştik. Öyle de oldu. Nisan ayında 4.3 milyon ziyaretçi, Mayıs ayında 5.7 milyon ziyaretçi, Haziran ayında 6.5 milyon ziyaretçi girişi sağlandı. İlk 6 aylık toplam ziyaretçiye bakıldığı zaman 2025 yılında 26 milyon 389 bin ziyaretçi vardı. 2026 yılının ilk 6 aylık döneminde 25 milyon 759 bin ziyaretçi giriş olmuş oldu. Bu da eksi %2.4'lük bir daralma karşılık gelmekte. Aslında bu yılın en zor çeyreğini geride bıraktığımızı düşünüyoruz. Turizm Geliştirme Ajansı'nın yoğun tanıtım ve PR faaliyetlerinin de etkisiyle 3. çeyrek itibarıyla tekrar pozitif büyümeye geçeceğimizi öngörüyoruz ve Temmuz ayı itibariyle de bunu görüyoruz. Yani Temmuz ayının kesin verilini her ne kadar biz TÜİK yıl sonu Ağustos sonunda açıklayacak olsa da kapı girişlerinden elde ettiğimiz verilere göre özellikle yabancı girişlerinde Temmuz itibariyle Türkiye'nin tekrar pozitif büyümeye geçtiğini görebiliyoruz. En çok yolcu veren kaynak pazarlara baktığımızda Rusya Federasyonu 2.650.000 ziyaretçiyle ilk sırada, Almanya 2.440.000 ziyaretçiyle ilk 6 ayda ikinci sırada, Birleşik Krallık 1.580.000 ziyaretçiyle üçüncü sırada yer almış durumda. Ortalama kalış süresine baktığımızda burada beklentilerimizin üzerinde pozitif bir gelişme olduğunu görüyoruz. 2000 ilk çeyrekte 10.96'dan 2026'da 10.90'a gerilemişti. İkinci çeyrekte ise ortalama kalış süresi 2025 yılında 9.40, 2026 yılında 9.

0: 9.50 oldu. İlk 6 aylık ortalamaya baktığımızda 9.96, geçen yıl 9.96 olan ortalama kalış süresi bu yıl ilk 6 ayda 10.01, yani binde 5'lik pozitif bir büyümeyle kapattığımızı görüyoruz. Kişi başı gecelik gelir 2017'den itibaren biliyorsunuz politika değişikliğine gidip nitelikli turist öncelikli politikaları hayata geçirmiştik. Bunun pozitif yansımalarını görmeye devam ediyoruz. Yabancı ziyaretçi de geçen sene 121 dolar olan kişi başı gecelik gelirin bu sene 122 dolara, yurt dışı ikametli vatandaşlar da 70 dolar olan gecelik gelirin 75 dolara. Tüm ziyaretçiler bazında da geçen sene ilk 6 ayda 106 dolar olan kişi başı gecelik harcamanın 109 dolara çıktığını, %2.5'lik pozitif büyümeyle ilk 6 ayı kapattığımızı görüyoruz. Turizm gelirleri açısından baktığımızda hem ortalama kalıştaki pozitif ayrışma hem kişi başı gecelik harcamadaki pozitif gelirle 2025 yılında 25 milyar 778 milyon, 2026 yılında da yine eşdeğer bir rakamla 25 milyar 746 milyon dolar gelirle kapattığımızı görüyoruz. Cumhurbaşkanımız liderliğinde dış politikada atılan barış sağlayacak adımların savaşan taraflarca da takdirle karşılanıyor olması, Turizm Geliştirme Ajansı'nın krizlerin başladığı andan itibaren gerçekleştirdiği yoğun tanıtım faaliyetlerinin bölgede yer almamız sebebiyle Türkiye'ye yönelik oluşan güvenlik endişelerini büyük ölçüde ortada kaldırdığını ve 3. çeyrek itibarıyla pozitif büyüme olarak verilere yansıyacağını öngörüyoruz. Kıymetli konuklar, turizm hareketlinin en yoğun olduğu dönemin içerisindeyiz. Önümüzdeki süreçte küresel ve bölgesel gelişmeleri yakından takip etmeyi, riskleri pazar bazında yönetmeyi ve sektörümüzü destekleyecek adımları kararlılıkla sürdürmeyi esas alıyoruz. Tanıtımdan ulaşım kapasitesine, pazar çeşitliliğinden sektör desteklerine kadar sahip olduğumuz bütün imkanları etkin şekilde kullanıyoruz. Türkiye turizminin güçlü altyapısına, ürün çeşitliliğine, hizmet kalitesine ve sektörümüzün krizler karşısında kazandığı tecrübeye güveniyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gereken adımları zamanında atacak ve sektörümüzle birlikte hareket etmeyi sürdüreceğiz. Sunumumuz bugün burada son buluyor. Hepinize katılımlarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.
1: Efendim bizler de Sayın Bakanımıza değerli konuşmalarından dolayı teşekkürlerimi sunuyoruz.
2: Evet, 6 aylık turizm verilerinde bir miktar daralma var. 2,4 oranında bir düşüş var. Temmuz'dan itibaren bunun artacağını söyledi Turizm Bakanı. Biz de şimdi ekonomiye yavaş yavaş geçelim. Turizm başlığından en düşük emekli aylığının artırılmasını içeren düzenleme yürürlüğe girdi. Resmi gazetede yayımlandı. Düzenleme en düşük emekli maaşı da 23.552 lira oldu. Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeye göre %17'lik bir artış yapıldı. Böylelikle en düşük emekli aylığı 3552 lira arttı. Söz konusu artış kök aylığı bu rakamın altında kalan emeklilere uygulanacak. SSK ve Bağkur emeklilerinin Temmuz maaşlarını taban sınır olan 20 bin lira üzerinden aldıklarından dolayı oluşan 3552 liralık fark ödemesi Ağustos ayında SGK'nın belirleyeceği takvimle hesaplara yatırılacak. Şimdi bugünün piyasa ekranına bakalım. Haftayı noktalarken Borsa İstanbul 13.378 puanda, bu hafta hep 14.000'in altındaydı. İbre yukarı yönlü, dolar yükseliyor 47.52, euro da yükseldi. Bugün biraz düşmüş 54.77, euro dolar paritesi tekrar 1.15'in üzerine çıktı. Faiz %42, faiz de biraz yükseldi son dönemde. Altının onsu 4.075 dolar, 4.050'lerdeydi dün. Yükseldi dün öğleden sonra, şimdi tekrar aşağı geliyor. Brent petrolün varili 90 doların altında, 87.86 dolar. ABD ham petrolün varili de 82 dolar 82.37. Gram altın ne oldu? Doların da yükselişi elbette gramı etkiliyor. 6.231 lira bu sabah. Çeyrek altın 10.188 lira. Yarım altın 20.377 lira. Tam altında 40.629 lira. 0.42 gibi bir artış var ama bugün ibre aşağı yönlü ufak bir düşüş. %1'lik oynamalar, hatta %1'i bile bulmayan oynamalar oluyor. Bu hafta da Fed haftasıydı biliyorsunuz. Özellikle üzerine altının daha da çok konuştuk. Şimdi Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Zeynep Ökten konuğum. Onunla konuşacağız bu ekonomiye ilişkin gelişmeleri. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
3: Merhaba Serap Hanım, iyi yayınlar.
2: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi az önce açıklanan turizm verisine ilişkin bir yorumunuz olur mu, onu da sormak isterim. Savaşta ne olacak diye endişelendik. Bazı iptaller oldu ama sonra tekrar o çok kısa sürede düzeldi diye biliyoruz. O dönemde en azından savaş döneminde konuştuk. Bu sene 60 milyon turist, 60 milyar dolar da turizm gelir hedefi var yanlış hatırlamıyorsam. Şu anda 25 milyon 759 bin ilk 6 ayın sonucu ve geçen yıla göre bir 2,5'luk daralma var. Nedir yorumunuz?
3: Evet Serap Hanım, burada savaşın tabii ki etkisi olur. Ama acaba bu %2,5'luk daralmada etkisi olan şey sadece savaş mı, onu düşünmemiz lazım. Türkiye pahalı ülke algısı oluştu ne yazık ki.
2: Son dönemde doğru.
3: Hakikaten pahalıyız. Dolayısıyla yerli turiste baktığımız zaman yerli turist de yurt dışını tercih ediyor ve bunu da çok fazla işte sosyal medya paylaşımlarından görüyoruz. Dolayısıyla tatil yörelerinde ciddi bir şey var, kayıp var, yani müşteri misafir kaybı var. Burada Türkiye ekonomisinin uzun süredir yüksek enflasyonla baş etme problemi ve hayat pahalılığı problemi ve bu hayat pahalılığında en çok hizmetler sektörüne yansıması, yani enflasyondaki kalemlere baktığımız zaman hizmetler sektörünün bu konuda önü çektiğini görüyoruz. Bunun içinde tabii ki turizm de var. Dolayısıyla o Türkiye pahalı algısı bu %2,5 gerilemenin ne kadarını kapsıyor. Bundan çok fazla bahsetmedi Sayın Bakan. Bu bizim için önemli. Çünkü esasında hani bir yükselen trend içinde olması lazımken turizm, gelen misafir sayısının her sene daha da yükselerek artması beklerken biz burada gerilemeyi görüyoruz. Şimdi baktığımızda işte pek çok ülkede İspanya falan kapılarını turizme kapatıyor. Aman gelmeyin artık, yeter dolduk taştık diyor. Yunan adaları doluyor taşıyor. Dolayısıyla Türkiye bu artış trendinden kendine pay almayı bırakın bir tarafa, burada bir düşüş yaşıyor. Onun için biz sadece bu azalmayı savaşa yüklemeyelim. Çünkü hani Türkiye gerçekten savaştan uzak kalan, Allah'a çok şükür doğru, bu konuda doğru. Dışişlerinin çok büyük de gayretiyle, ülkemizin gayretiyle savaş alanından tamamıyla uzak yaşayan, savaşın bize herhangi bir sıçrama ihtimalinin olduğu göstergesinin olmadığı bir dönemdeyiz. Dolayısıyla ben burada hayat pahalılığının ve Türkiye pahalı imajının oluşmasının daha etkili olduğunu düşünüyorum.
2: Haklısınız. Ben de hani gelip giden, tanıdığım yurt dışından gelip giden, kendi gözlemlerimden ya da sosyal medya o kadar etkili ki olumlu anlamda da. Türkiye'de turizme çok olumlu katkıları da var sosyal medya paylaşımlarının. Ama bir yandan oradaki bazı olumsuz şeyler de böyle büyüyebilir ya da böyle bir dediğiniz gibi yerleşebilir bu algı. Son dönemde işte dövizle Türkiye'ye yurt dışından gelenlerin gördükleri fiyat etiketlerindeki farklar çok daha fazla konuşulmaya başladı. Bunun tabii %2,5 belki çok yüksek bir oran değil ama bunun işte bir kalıcı etkiye dönüşmemesi lazım. Çünkü son yıllarda Türkiye yükselerek gidiyor turist sayısında ama bunun da farklı etkilenmemesi gerek. Ben de yeri gelmişken söyleyeyim hocam. Özellikle bizde çok olan bir şey var bu turizm bölgelerinde. Esnafın turisti biraz bunaltan çağrıları artık hani ondan o kadar çok şikayet görüyorum ki eskiden de vardı bu artık sosyal medyada bile. Belki o yöntemleri de değiştirmek lazım baskı kurmadan. Yani gel yapan, çağrı yapan esnaf turizm bölgelerinde gerçekten biraz olumsuz bir iz bırakıyor aklıma gelmişken söylemeden edemedim. Ben bir ilaveniz yoksa bu açlık yoksulluk sınırı verilerine geçmek istiyorum. Temmuz ayına ilişkin açlık yoksulluk sınırı araştırması yayımlandı. 36.940 liraya çıktı açlık sınırı 4 kişilik ailenin. Yoksulluk sınırı da 120.325 liraya yükseldi. Bir 4 kişilik ailenin evine 120 bin liranın altında bir para giriyorsa 120 bin ve altı yoksul olarak tanımlanıyor. Temel ihtiyaçlar baz alındığında bunu

0: Son dönemde asgari ücretle aranın açılması üzerinden de konuşuyoruz. Niye böyle açıldı son dönemde bu?
1: Serap Hanım, bu son özellikle işte 4 seneyi geçti. Bakın, çok yüksek enflasyonun Türkiye'de başlaması, yani işte Sayın Nurettin Nebati döneminde uygulanan politikalarla çılgın gibi yükselen enflasyonun üzerimizde yarattığı etki. Yani uzun süreli kalan enflasyon mutlaka gelir dağılımı adaletsizliğini daha da şiddetlendirir. Yani o kadar yüksek faizlerle, daha sonra işte Nebati dönemi sonrası uygulanan, tabii enflasyonla mücadele programında uygulanan yüksek faizlerde bir şekilde bir gelir aktarımı yaptı o orta gelirliden yüksek gelirliye. Dolayısıyla Türkiye'de orta gelirli de kalmadı. Aşağı doğru yaygınlaşan bir yoksulluktan bahsediyoruz. Ve uygulanan, Mehmet Şimşek tarafından uygulanan politikalarda da önemli olan, dezenflasyon programı içinde önemli olan araçlardan bir tanesi ücretlerin yükseltilmemesi. Yani aman biz ücretleri baskılayalım, talebi baskılayalım bu sayede ve aynı zamanda maliyetleri baskılayalım düşüncesiyle ücretliler enflasyonun altında kalan fiyat ücret artışlarına tabi oldular. Bu da yoksullaşmayı getirdi. Evet. Diğer tarafta bir gerçek var. Gerçek ne? Hayat pahalılığı ve enflasyon. Çılgınca bir enflasyonu, dünyanın en yüksek ilk 4 enflasyondan birini yaşıyoruz Serap Hanım. Ama ücret artışları hep bunun altında kalıyor. Dolayısıyla burada gittikçe açılan bir makastan bahsediyoruz. Gerçekten sabit gelirle yaşayan, ücretle yaşayan insanlar çok ezildi son 4 senedir. Ben hep bunu örnek gösteriyorum. Serap Hanım, çok açık ve net bir örnektir. Ben 6 sene evvelde, 4 sene evvelde, işte 2 sene evvelde ve şu anda da aynı iş yerinde çalışıyorum ve aynı evde kira ödüyorum. Bundan 5 sene evvel, yani Nurettin Bey'in politikalarının uygulamasından önceki dönemde benim ödediğim kira maaşımın 3'te 1'iyken şu anda yarısından fazlaya yükseldi. Yani evet, ben çok... aldığım maaşın şu anda yarısından fazlasını kiraya
0: veriyorsunuz.
1: Dolayısıyla bakın, hayat pahalılığı dediğimiz şey bu işte. Yani
0: doğru, barınma ve gıdanın ne kadar yer aldığını hep konuşuyoruz. Ben geçen başka bir konuğuma, yani kiranın, daha doğrusu gelirinin 1/4'ünü kiraya veren kişiler belki 1/3'ünü ya da yarısını kiraya veriyorlar diye örnek veriyordum. Siz bunun tam örneğisiniz işte. İnsanın gelirinin yarısının kiraya gitmesi gerçekten yaşam standardı ile ilgili çok önemli bir veri ve enflasyona ilişkin en çok gıdada ve barınmada ve özellikle ulaşım ve diğer hizmetlerde bunu yaşıyoruz. Dediğiniz gibi şu anda asgari ücret 28 bin küsur, açlık sınırı da 36.940 lira. Yalnız enflasyonda da belirgin bir düşüş yok. Elbette bu savaş onu 4 puan revize etti belki yukarı yönlü, ama şimdi geçen yıl 2.05 gelmiş Temmuz enflasyonu. Bu yılki beklentilerde, beklenti anketleri 1.80-1.90 civarında yine Temmuz enflasyonu için. Sizin beklentiniz nedir? Pazartesi günü açıklanacak enflasyon.
1: İkiye yakın bir beklenti. Yani ben daha 1.90'lar civarında, ikiye yakın bir beklenti içindeyim. Biraz daha pesimistik bulabilirsiniz ama önemli olan işte baz etkisiyle yıllık enflasyonda bir aşağı doğru geliş göreceğiz. Ama bu dezenflasyon sürecinin hızla uygulandığı bir veya görüldüğü bir süreç diyemeyiz buna Serap Hanım. Yani bakın, hani hedef neydi? Ekonomi yönetiminin hedefi, bundan 3 sene evvel söylediği Sayın Şimşek'in, biz bu sene %10'lara gelecektik ama gelemedik. Peki Merkez Bankası'nın hedefi neydi? Yıl sonu hedefi ya da ekonomi yönetimi %24-25 bandındaydı. Biz hala, eğer 1.80 bile gelecek olsa Temmuz işte enflasyon oranı, hala yıl sonu için %32 bir enflasyondan bahsediyoruz. Dolayısıyla ne yazık ki yüksek enflasyon devam ediyor. Şimdi zaten Merkez Bankası Başkanı Son açıklamalarında Temmuz ayının geçici olarak yüksek gelecek.

0: şeyini söylüyor. Ağustos'ta belki bir parça gene Haziran
1: düşebilir.
0: verisine yakın bir veri görebiliriz. Ama ondan sonra Serap Hanım, Eylül'de okullar açılıyor.
1: Her zaman artar. Evet. Her zaman
0: Evet,
1: yüksek geliyor.
0: yani Ekim, Kasım doğalgaz eklenecek. İşte ulaşımda artışlar gelecek. Petrol fiyatları yüksek kalıyor. Bu petrol fiyatlarının yansımasını göreceğiz. Yani gerek savaşın da etkisi. Bakın burada onu ihmal etmeyelim. Tabii ki petrol fiyatları artışının enflasyon üzerinde etkisi var. Ama gerekse ne yazık ki uygulanan ekonomi politikanın istenen sonuçları vermemesiyle birlikte sene sonu enflasyonda yine yüksek bir enflasyon, 30'lar bandında bir
1: Gelecek.
0: enflasyonu gözlemleyeceğiz.
1: Peki. Son olarak tabii bu piyasalar ve savaşı konuşmadan da geçmek istemem. Bu arada Hürmüz Boğazı krizi de devam ediyor aynı zamanda. Motorin litre fiyatına gece yarısına itibaren 3.71 zam yapıldı. %3,71 bu haftanın yükselişiyle birlikte. Şimdi altınla ilgili şöyle bir analist yorumu var. Diyor ki bugünlerde yine de altın iyi bir performans gösterdi. Çünkü bir cazibe oluşturdu alıcılar için. Şu dönemde altını alma dönemi mi? Ve buna ilişkin bir değerlendirme almak isterim. Savaşın seyrine ilişkin son olarak.
0: Evet Serap Hanım, aylık bazda altın ufak da olsa bir getiri elde etti. Yani kâr satışlarını gördük. Yani hani günlük olarak baktığımızda çok volatil. Yani şunu kabul edelim. Bu savaş böyle sürdüğü süreçte hiçbir piyasa için biz böyle haftalık, aylık yorum yapma imkanına sahip değiliz. Günlük gelen haberlerle birlikte piyasada acayip dalgalanmalar oluyor. Gerek dövizde, gerek hisse senetlerinde, gerek altında.
1: Evet.
0: Ve altın hani savaş döneminde güvenli liman dediğimiz şeyi yıktı. Tamamıyla söylemi yıktı ve bu savaş döneminde altın olduğu gibi değerini kaybetti. Ama şu bir gerçek ki altının esas değerini belirleyen şey küreseldeki para miktarı ve işte borçluluk oranlarıdır. Baktığımızda küreselde para miktarı çok artmış vaziyette. Dünya küresel hasılasının yaklaşık 3 katı kadar para var piyasada ve aynı şekilde borçluluk oranı çok yüksek. Onun için altın her zaman bir şekilde değerli olmaya devam edecektir. Ben bir altın yatırımcısı olarak, yani tamamıyla bu bir şey değil, yatırım tavsiyesi değil. Ama baktığımda, küresel verilere baktığımda düşüşlerde almayı tercih ediyorum. O benim için bir ileride bir garanti gibi gözüküyor. Ama bu kadar yüksek faiz varken altın aldığında faiz getirisi olmadığı için doğru bir yatırım aracı mı? Tabii ki bu tartışmalı ama küçük miktarda almaya devam edebilirim.
1: Evet, yani o paradan ne kadar zamanda gelir elde etmeyi hedefliyorsak işte herhalde ona göre değişecek. 6 ay sonrası bir alışveriş için bir yatırım yapıyorsa belki bu daha başka bakması lazım. Çok teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun katkınız için. Profesör Doktor
0: Ben
1: Zeynep
0: teşekkür
1: Ek'ten
0: ederim.
1: çok teşekkürler. Evet, veriler bugün için böyle. Pazartesi enflasyon açıklanacak ve orada da verileri konuşacağız. Şimdi İran Körfez ülkelerine düzenlediği saldırılarda Amerikan F-35 uçaklarını imha ettiğini açıklamıştı. ABD ise hiçbir uçağın hasar almadığını bildirdi. Husiler ise Dimyat limanındaki ABD tankerine saldırıyı kendilerinin gerçekleştirmediğini açıkladı.
2: İran, Amerikan savaş uçaklarını imha ettiğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nden yalanlama geldi. Önce Amerika Birleşik Devletleri İran'a, ardından İran Körfez ülkelerine saldırılar düzenlemişti. Devrim muhafızları saldırıda 3 F-35 uçağını imha ettiğini, diğer üçüne ise hasar verdiğini belirtmişti. Amerikan ordusu hiçbir savaş uçağının yok edilmediğini veya hasar almadığını açıkladı. Mısır'ın Dimyat limanında ise bir Amerikan tankeri hedef alınmış, Yemen'deki Husilerin saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilmişti. Husiler iddiaları reddetti. Husi yetkili hedeflerinin Suudi Arabistan olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise sosyal medya paylaşımında Mısır önemli bir dostumuz ve ortağımız ifadelerini kullandı. Güvenliği bizim için son derece önemlidir diye belirtti. Arakçı Bulgar mevkidaşıyla da telefonda görüştü. Bulgaristan parlamentosunun Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkedeki üslerin kullanılmasına izin veren kararına tepki gösterdi. Bunun uluslararası hukukun temel ilkelerine aykırı olduğunu savundu.

0: Amerikan Senatosu ise yeniden oylamaya gitti. İran savaşını durdurmaya yönelik bir tasarı daha engellendi. Daha önce de benzer 12 tasarı Senato'da reddedilmişti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar devam etse de arabulucu Pakistan'ın açıklamasına göre taraflar arasındaki görüşmeler sürüyor.
1: İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya binlerce göçmen akın etti. Tam bir akın görüntüsü gelecek şimdi ekrana. Göçmenlerin kimi yüzerek, kimi kara sınırını aşarak İspanya toprağına ulaştı. Yerel yönetim de durumu kontrol altına almak için hükümetten asker göndermesini istedi.
0: Binlerce göçmen İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya geçti. Kentin yöneticisi merkezi hükümetten yardım istedi. İspanyol yetkililer binlerce göçmenin Fas'tan Ceuta'ya geçiş yaptığını duyurdu. Kentteki güvenlik güçleri göçmenleri durdurmada yetersiz kaldı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre bazı göçmenler yüzerek, bazıları ise sınırdaki güvenlik güçlerini aşarak karayoluyla Ceuta'ya ulaştı. İspanya Devlet Televizyonu en az 3000 kişinin Ceuta sınırını aştığını açıkladı. Ceuta bölgesel yönetimi lideri hükümetten acil durum ilan etmesini istedi. Kentin güvenliğini sağlamak için askerlerin gönderilmesini ve Fas sınırının kapatılmasını talep etti. İspanya İçişleri Bakanlığı durumu kontrol altına almak için Faslı yetkililerle görüştüklerini belirtti. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta, Avrupa Birliği'nin Afrika'daki sınırı olarak kabul ediliyor. Bu nedenle bölgede zaman zaman göçmen akını yaşanıyor. Yaşanan son göçmen dalgasının İspanya Yüksek Mahkemesi'nin bu ay aldığı bir karar nedeniyle başladığı değerlendiriliyor. Mahkeme Ceuta'nın özel durumu nedeniyle buraya denizden geçiş yapmaya çalışan göçmenlerin yargılama olmadan sınır dışı edilemeyeceğine karar vermişti.
1: Ve hemen nasıl da karar etkisini göstermiş. Gülistan doku soruşturması kapsamında 4 şüpheli daha tutuklandı ve tutuklu sayısı 20'ye yükseldi. Gülistan doku kaybolduktan sonra yürütülen soruşturmada şüpheli işlemler yaptığı değerlendirilen kolluk görevlilerine yönelik pazartesi günü operasyon düzenlenmişti. Aralarında emniyet müdürü ve emniyet amiriyle bilgisayar işletmeni ve 10 polis memurunun bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alınmıştı. Düşünün, bir genç kız kayboluyor. Bütün Türkiye'nin takip ettiği arama kurtarmaları çalışmaları var. Şimdi yıllar sonra o süreçte görev yapan emniyet müdürü, emniyet amiri, bilgisayar işletmeni, 10 polis memurunun bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Ne oldu sonra? Şüphelilerden 8'i dün Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden biri savcılıktaki ifadesinin ardından serbest kaldı. Hakimliğe sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. 10 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Arama işlemlerinde delillerin karartıldığı iddiası var. Zaten dönemin valisi de tutuklu şu anda. Çok ciddi iddialar ve sürece ilişkin soruşturma devam ediyor. Şanlıurfa'da hırsızlar film senaryolarını aratmayan bir soygun yaptı. Jandarma kıyafeti giyen şüpheliler sahte kontrol noktası kurarak durdurdukları araçtan kilolarca altın çaldı.
2: Jandarma kıyafeti giydiler. Sahte uygulama noktası kurdular. Bir aracı durdurup 13 kilo altın çaldılar. Filmleri aratmayan soygun Şanlıurfa'da yapıldı. Jandarma üniforması giyen şüpheliler yolda sahte kontrol noktası kurdu. Altın sevkiyatı yaptığı iddia edilen aracı hedef alan şüpheliler önce aracı durdurdu, sonra içindekileri yaralayarak etkisiz hale getirdi. Soyguncular daha sonra araçtaki 13 kilo altını ve 2 milyon lirayı alıp kaçtı. İhbar üzerine ekipler harekete geçti. Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Şüphelilerin peşine düşen jandarma 7 kişiyi gözaltına aldı. İnceleme devam ediyor.
1: Mersin'de evinin önünde oturan 80 yaşındaki bir adam korkunç bir saldırıya uğradı. Kasklı saldırgan yaşlı adamı öldüresiye dövdü, boynunu kırmaya çalıştı, sonra da kaçtı.
2: Canice saldırdı, boynunu kırmaya çalıştı. Yere yatırıp başını defalarca tekmeledi. Yaşlı adamı öldüresiye dövdü.
3: Bir düşman bile yaşlı bir insana bunu yapmaz.
2: Mersin'de yaşayan 80 yaşındaki Hasan Hüseyin Belen evinin bahçesinde oturuyordu. O sırada başında kask olan saldırgan geldi. Bir anda yaşlı adama saldırmaya başladı.

0: Aldığı darbelerle yaralanan yaşlı adam yere yığıldı. Bir süre sonra kızı geldi. Olan bitene anlam veremedi.
1: İlk etapta kalp krizi geçirdi ya da yürürken düştü diye düşündüm.
0: Durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Bahçedeki güvenlik kamerasını izleyen ekipler saldırganı tespit etti.
1: Bu düşmanlıkta değil, nefrette değil, bu canavarca bir ruh hali.
0: Gözaltına alınan saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşlı adamsa yaşam mücadelesi veriyor.
1: Adaletin en ağır cezası neyse onu alsın. Adalete güveniyorum.
2: Hani denir ya, Allah iyi insanlarla karşılaştırsın. Gerçekten şimdi sıradaki haber de öyle, ne kadar acı. İstanbul'da 17 gündür kayıp olarak aranan düğün fotoğrafçısı gencin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Hem de daha önce düğün fotoğrafını çektiği kişi tarafından. Katil zanlısı kaçırmış, işte el koymaya çalışmış banka hesaplarına, aracına, çok acı ayrıntılar var ne yazık ki. Onun kılığına girerek parasını almaya çalışmış. Katil zanlısı Van'dan yurt dışına kaçmaya çalışırken İHA destekli operasyonla yakalandı.
3: Düğününde resimlerini çekmiş, kamera çekimi yapmış, bu vesileyle tanışmışlar.
4: Düğün fotoğrafını çeken genci gözüne kestirdi. Suç ortaklarıyla birlikte gasp etmek için plan yaptı. Fotoğrafçı genci katleden zanlı İran'a kaçmak isterken yakalandı. İstanbul Esenyurt'ta fotoğrafçılık yapan 21 yaşındaki Ferhat Açık 12 Temmuz'da ortadan kayboldu. Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine polis harekete geçti. Gencin en son 2 ay önce düğün fotoğrafını çektiği Okan K. ve 2 kişiyle buluştuğu belirlendi.
3: Diyor ki işte bizim Arnavutköy'de amcaoğlumuzun düğünü var. Gel başkası çekim yapıp resim çekeceğine sen yap.
4: 3 şüpheliyi takibe alan polis Ferhat Açık'ın telefonunun en son bas sinyali verdiği Arnavutköy'deki boş arazide arama yaptı. Hassas burunlu köpek gencin gömüldüğü yeri buldu. Ferhat Açık'ın defalarca bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.
3: Götürüp gasp etmişler, telefonunu götürmüşler, keza makinesini, kamera çekim makinesini, fotoğraf makinesini hepsini götürüp satmışlar.
4: Polis Okan K'yi İHA destekli operasyonla İran'a kaçmaya çalışırken Van'da yakaladı. Olaya karışan 6 şüpheli daha gözaltına alındı. İfadesinde cinayeti itiraf eden şüpheli Okan K, çok genç yaşta otomobili vardı. Zengin olduğunu düşündük ve parasını almak için yaptık dedi. Şüphelilerin gasp ettikleri gencin telefonundan yakınlarına mesaj atarak kimliğini aileden aldıkları ve aracını noterden satmaya çalıştıkları belirlendi. Telefonunu da 9.000 liraya sattığı tespit edildi.
3: Bizim adaletten beklentimiz bu vahşilerin, bu katillerin en ağır cezayı almalarını istiyoruz.
2: 21 yaşında işte böyle insanlara kurban gidiyor gencecik bir delikanlı, ne yazık ki. İstanbul'un suç oranı en yüksek ilçesi Esenyurt'ta. Emniyet Müdürlüğü ekipleri teyakkuzdaydı. Drone ve helikopterlerin de katılımıyla bir asayiş denetimi yapıldı.
5: Havadan ve karadan denetim yapıldı. Durdurulan şüpheli araçlar didik didik arandı.
6: Bütün elebaşısından tetikçisine kadar bütün suç örgütlerinin köklerini kazımaya kararlıyız.
5: Denetimlerin adresi Esenyurt'tu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri suçla mücadele, suçluların yakalanması ve caydırıcılığın artırılması amacıyla görev başındaydı. İlçe genelindeki denetimde araçlar durdurularak sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi, şüpheli araçlarda arama yapıldı.
6: Burayı huzurun, güvenin, esenliğin hakim olduğu bir esenlik yurdu yapmak için tüm birimlerimizle sahada kararlılık nöbetindeyiz.
5: İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız denetimleri yerinde inceledi. Organize suçla mücadelenin aralıksız süreceğinin altını çizdi.
6: Eski ya da yeni nesil fark etmeksizin adları ne olursa olsun organize suç örgütleri bizim için yalnızca hukuk karşısında hesap verecek olan suç yapılarıdır.
2: Giresun'da yamaçtan kopan kaya parçaları bir evde hasara yol açtı. Kayalar böyle evin içine girdi. Kayaları gören ev sahipleri büyük şaşkınlık ve korku yaşadılar. Görele ilçesi Çavuşlu beldesinde bir ev burası, Giresun'da. Şiddetli yağış heyelana yol açtı ve heyelanın etkisiyle yüksekten kopan kaya parçası bir eve isabet etti. Büyük çapta hasara yol açan heyelan evde yaşayanlarda panik ve korkuya neden oldu. Neyse ki yaralanan yok, zarar gören bir insan yok ama ciddi bir maddi zarar var. İhbarla bölgeye AFAD, polis ve belediye ekipleri geldi. Evde

0: Bulunanlar tahliye edildi. Olayın ardından bölgede temizlik ve hasar tespit çalışması başladı. Türkiye'de 35 milyona yakın araç sahibini ilgilendiren bir adım var bu haberde. İçişleri Bakanlığı port bagaj, çadır ve kayak taşıma aparatlarının teknik tadilat kapsamında değerlendirilemeyeceğini duyurdu. Artık bu ekipmanlar için ceza kesilmeyecek.
1: Port bagaj, çadır ve kayak

0: Daha önce trafik ekipleri ruhsata işlenmediği gerekçesiyle bu ekipmanların takılı olduğu araçlara para cezası kesebiliyordu. 1000 liralık bu ceza ve 30 gün içinde takılı ekipmanları projelendirme şartı yapılan değişiklikle tümüyle kaldırıldı.
1: ABD bir kez daha COVID-19 pandemisini tartışmaya başladı. Senato'daki cumhuriyetçiler o dönem ABD'deki pandemiye ilişkin en yetkili isim olan Fauci'yi ifadeye çağırdı. Ancak Fauci sessizlik hakkını kullanarak soruları yanıtsız bıraktı.
0: ABD'deki COVID-19 pandemisi hakkındaki tartışmalar yeniden alevlendi. O dönem ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci kongreye ifadeye çağrıldı. 111 sorunun hiçbirini yanıtlamadı. Fauci'nin ifadesi yüzlerce sayfalık notunun kamuoyuyla paylaşılmasının ardından geldi. Buna göre Fauci 26 Ocak 2020'de günlüğüne ilk enfeksiyonun Aralık 2019'un başlarında ortaya çıktığı ve Wuhan'daki hayvan pazarıyla bağlantılı olmadığı anlaşılıyor sözlerini yazdı. Ancak Nisan 2020'de Beyaz Saray'daki basın toplantısında veriler virüsün bir hayvan türünden insana sıçramasıyla tamamen tutarlı dedi. ABD Senatosu İç Güvenlik Komitesi Cumhuriyetçi Başkanı Rand Paul, Fauci'yi COVID'in nasıl ortaya çıktığına yönelik araştırmaları engellemekle ve kongreye yalan ifade vermekle suçladı. Fauci ise susma hakkını kullandı.
2: Although it pains me to do so,
3: yasama organına duyduğum saygı nedeniyle bunu yapmak bana acı verse de, avukatlarımın tavsiyesi üzerine anayasanın 5. maddesi uyarınca sorularınızı yanıtlamaktan kaçınma hakkımı kullanacağım.
2: Under the advice of my attorneys,
0: ABD Başkanı Trump da tartışmalara dahil oldu. Fauci'nin fikirlerini çılgınca olarak niteleyen Trump, en başından beri virüsün Çin'deki Wuhan laboratuvarından çıktığını söyledim. Fauci buna şiddetle karşı çıktı ve sürekli Çin'i korumaya çalıştı dedi. Fauci'nin maske kullanımı dahil pek çok konuda yanlış kararlar verdiğini söyledi. Fauci, 1984-2022 arasında ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörlüğü yapmıştı. Cumhuriyetçiler, Fauci'nin salgının nasıl ortaya çıktığı konusunda kamuoyunu yanılttığını ve virüsün laboratuvardan sızdığı teorisini bastırdığını düşünüyor.
1: Nesli tükenme tehlikesi altındaki Lear papağanlarını üretme çabaları sonuç verdi. Animasyon filmi Rio'dan hatırlarsınız. Masmavi papağanlar bunlar. Belçika'daki hayvanat bahçesinde üretmeye çalışılıyordu, çoğaltılmaya. İki papağan yumurtadan çıktı.
4: Nadir türdeki papağan çiftin ilk yavruları oldu. Bir aylık olan yavrular Belçika'daki hayvanat bahçesinde gözetim altında. Mavi renkteki çivit makava olarak bilinen Lear papağanlarını üretme çabaları bir süredir devam ediyor. Geçen yılki çabalar sonuç vermemişti. Ancak Temmuz ayının başında hayvanat bahçesinden müjde geldi. Dişi Lear papağanının iki yavrusu yumurtadan çıktı. Yavrular sıkı gözetim altında tutuluyor. Elle besleniyor. Uygun sıcaklıkta bakılıyor. Henüz tüyleri bile çıkmamış yavruların büyüdüğünde görkemli papağanlara dönüşmesi bekleniyor. Lear papağanlarının nesli tükenme tehlikesi altında. Yalnızca Brezilya'nın kuzeydoğusundaki vahşi doğada bulunuyor. Renkleriyle görenleri büyülüyor.
1: Saat başında devam edeceğiz. Para gündeme görüşmek üzere.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Gıda güvenliği açısından son kullanma tarihi kadar tavsiye edilen tüketim tarihi ibaresinin de dikkatle kontrol edilmesi gerekiyor. Gıda alışverişinde güvenilir marka ve denetimli satış noktalarının tercih edilmesi önem taşıyor. İçerik bilgileri, katkı maddeleri ve saklama koşullarının kontrol edilmesi tüketici sağlığı açısından önem taşıyor. Uzmanlar tüketicilerin yalnızca fiyatı değil, ürün içeriğinde dikkate alması gerektiğini vurguluyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Tekrar merhaba. Para gündem devam ediyor. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan belediye başkanı Sinem Dedetaş dahil 6 kişi adliye sevk edildi. Arzu Kaya'dan ayrıntıları alarak başlayalım.
2: Serap Bele, savcılıktaki sorguları sürüyor, şüphelilerin işlemleri halen daha devam ediyor. Sabah saatlerinde emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Kartal'da bulunan Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmişlerdi. Operasyonda geçtiğimiz çarşamba günü düzenlenmişti. Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. Peki hangi suçlamalarla? Rüşvet, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme suçlamaları yöneltiliyor şüphelilere. Tabii soruşturma kapsamında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tespitleri var. Neydi bu tespitler? Bu soruşturma nasıl başlamıştı? Biraz onlardan bahsedelim isterseniz. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın belediye başkan yardımcısı

0: Danışmanı özel kalemi gibi isimlerle birlikte yapı ruhsatı ve iskan ruhsatı sürecinde usulsüzlük yaptığı yönündeki ihbarlar, etkin pişmanlık ifadeleri ve şikayetler üzerine bu soruşturma başlamıştı ve başlatılan soruşturma kapsamında da birçok bulgu ele geçirilmişti. Soruşturma kapsamında delillendirilmişti. Savcılığın bazı tespitleri var. Onları da hemen aktaralım. Yapı ruhsatı verilmesi sürecinde herhangi bir yetkisi olmamasına rağmen belediye iştiraki olan Kent AŞ görevlilerin yapı ruhsatı verilme sürecini koordine ettiği, rüşvet karşılığı mevzuata aykırı olarak ruhsat iskanının verildiği ve yine aynı şekilde ruhsat iskanı karşılığında rüşvet olarak nakit ödeme yapmak istemeyen müteahhitlerin sanki belediyeye bir bağış yapıyormuşçasına rüşvet verdiği yine soruşturma kapsamında elde edilen bulgular. Tam bu bulguların hemen akabinde Cumhuriyet Başsavcılığı, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı derhal bir gözaltı kararı verdi. Sinem Dedetaş belediye başkanı, belediye başkan yardımcısında aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Bugün adliyede sorguları devam ediyor. Biz de gelişmeler oldukça aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Evet, iddialar bu yönde. Arzu Kaya'ya teşekkür ediyoruz. Bakalım bu adliye sürecinden hangi sonuç çıkacak? Ahbap Derneği soruşturmasında da aralarında iş insanı Hüseyin Başaran'ın da olduğu 7 şüpheli tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 35'e yükseldi. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi ve Hüseyin Başaran dahil 7 şüpheli tutuklandı. Gazeteci Cem Küçük halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlamasıyla gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütülen soruşturmada gazeteci Cem Küçük hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlarından gözaltına alma talimatı verildi ve Küçük gözaltına alındı. Küçük'ün bazı iş insanlarından maddi menfaat karşılığı sosyal medya paylaşımları yaptığına ilişkin şikayetler ve İBB soruşturma sürecinde medyada yer alan bir kısım beyanatlarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi. Orman yangınlarında son duruma bakalım. Aydın Çine'de dün başlayan orman yangını devam ediyor. 2 mahalle tahliye edildi. Havadan ve karadan müdahale sürüyor. Kontrol altına alınan bölgeler var. Bir önceki saatte bize o bölgeleri Necat Kırbulut gösterdi. Şu an son durum ve gözlemlerin nedir Necat?
2: Dehşetin yaşandığı gecenin ardından ortaya çıkan manzara gerçekten tüyler ürpertici cinsten. Hemen arkamda bir araç görüyorsunuz. Bakın bu araç tam anlamıyla hurdaya döndü. Tabii alevler önüne ne çıktıysa yaktı, küle çevirdi. İşte onlardan biri bu araç. Burada park halinde bir otomobil vardı. Vatandaşlar bu arabayı alıp kaçıramadı bile. O kadar hızlı ve güçlü şekilde geldi alevler. Tabii bununla birlikte çok geniş bir alanda, ormanlık alanda etkili oldu ve buradaki çam ormanı küle döndü. Gece saatlerinde başlamıştı yangın. Gece boyunca ekipler müdahale etti. Tabii havadan ve karadan müdahaleler yapıldı. Şu anda da müdahaleler, soğutma çalışmaları bulunduğumuz bölgede devam ediyor. Helikopterlerin sesini duyuyorum, görünmüyor çünkü çok fazla yoğun bir dumana maruz kaldı bu bölge ve o duman hala şehrin üzerinde. Çin'de, Aydın'ın Çin'e ilçesinde geniş bir alanda etkili oldu. Dün itibariyle 9 helikopter, 3 yangın söndürme uçağı, 42 arazöz ve 9 tankerle bölgede çalışma yürütüldü. Şunu söyleyelim, bakın evler tahliye edildi, hayvanlar tahliye edildi. O tahliye sırasında yaşanan dehşet, bazı evler yandı, o evlerle birlikte araçlar da yandı. Tabii ileride bir araç daha var, o araç da aynı vaziyette ve şunu görelim, bakın araçlar gidiyor. Hayvan tahliyesi devam ediyor bir yandan da. Köylerin ilerideki köylerden hayvanlar tahliye edilmeye devam ediyor. Çünkü yangın tam anlamıyla sönmüş değil. Dumanı tutan çok yer var. Alev göremedik ama duman içten içe orman yanmaya devam ediyor. Bakın bu araç hurdaya dönmüş durumda, alevlere teslim oldu. Ve o alevler önüne ne çıktıysa bu hale getirdi bakın. Ve ekipler de

0: mücadelesini yaparken aslında çok zorlu şartlarda mücadele ettiler. Onların saatlerce süren çalışmasının sonucunda artık alevler görünmüyor, söndü diyebiliriz. Tabii resmi açıklamayı bekliyoruz, kontrol altına alındığına dair bir açıklama şu an yok. Kısa sürede herhalde bu açıklama da gelmiş olur. Geniş bir alanda ormanın tüttüğünü söyleyebiliriz. Mehmet, şöyle sağ tarafta dağı görelim. Bakın, yoğun bir duman var. O duman nedeniyle tabii ekipler de çalışmakta zorluk çekiyorlar. Dün 4 mahallede hayvanlar Çin'e canlı hayvan pazarına taşınmıştı. Şu an itibariyle de hayvanlar tahliye edilmeye devam ediyor. 30 ev tedbir amaçlı tahliye edildi. Tabii bu dehşetin yaşandığı gecede geriye de bu simsiyah görüntü kaldı. Ne yazık ki Aydın'ın Çin'e ilçesinde yangın ormanın derinliklerinde içten içe devam ediyor. Tabii bununla birlikte soğutma ve söndürme çalışmaları da devam ediyor. Ekiplerin büyük bir mücadelesi var. Bölgede orman havuzları var, yangın söndürme havuzları. Orada da şu an itibariyle su alıp ekipler alevlere müdahale ediyorlar. Soğutma çalışmaları devam ediyor diyelim. Sözü size bırakalım.
1: Necat Kırbulut, çok teşekkürler. Hem ormanlarımız yanıyor, hem içindeki canlılar, hem bölge insanı zarar görüyor. Sadece evler bu tehdit değil, aynı zamanda bazı tarım arazileri, bağlar ne yazık ki yok oluyor ya da büyük zarar görüyor. Ne yazık ki Antalya'da da öyle. Kaş, Serik, Akseki ve Alanya ilçelerinde yangın çıktı. Antalya'da birkaç gündür orada farklı noktalarda sürekli yangına müdahale var. Emine Derya da orada, Ahmet Korkmaz'la birlikte. Bugün şu an Antalya ya da durum ne Emine? Devam eden yangınlar var mı?
2: Serap Belet, biz Ahmet Korkmaz'la birlikte Antalya'da aslında özellikle dün yangının etkili olduğu noktalardan birindeyiz. Burası Alanya ilçesine bağlı Beldibi mahallesi. Şimdi Ahmet Korkmaz yangından geriye kalan manzarayı drone kamerayla Habertürk ekranlarına getiriyor. İki gün süren müdahalenin ardından artık buradaki yangın, Alanya ilçesindeki yangın kontrol altına alındığını aktarabilirim. Zaten resmi açıklamada yine dün ve bu sabah saatlerinde tekrar gelmiş. Şimdi Sapandere mahallesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmış. Ardından da çevresindeki mahallelere sirayet etmişti. Şu anda bulunduğumuz ve ekranlarınıza gelen bölge Beldibi mahallesi ile Sapandere mahallesinin arasında kalan ormanlık alan. Şimdi coğrafyayı şöyle anlatabilirim size. Burası Akdeniz ikliminin etkili olması nedeniyle makilik alanların ve kızılçam ormanlarının oldukça yoğun olduğu bölgelerden bir tanesi. Yangın da tam olarak bu ormanlarda etkisini gösterdi. Bildiğimiz kadarıyla bölgede yangınlar yerleşim yerlerine ulaşmadı. Can kaybı yok, bu sevindirici haber. Ancak 24 çiftçiye ait 305 dekarlık alan ne yazık ki bu bölgede zarar gördü. Şimdi ekiplerin bir yandan soğutma çalışmaları devam ediyor. Hem soğutma çalışması yapıyorlar, hem zaman zaman tüten yerlerde topraklama çalışması yapıldığına bugün şahit olduk. Aynı zamanda bölgede tıpkı dün söndürme çalışmalarında olduğu gibi bugün aslında havadan helikopter dolaştığını ve kimi zaman da su taşıdıklarını görünce ekiplere sorduk. Çünkü gözümüzün gördüğü veya bilgimizin olduğu bir yangın yok. Neye müdahale ediyorsunuz diye şunu söylediler. Tedbir amaçlı havadan da kontrollere devam ediyoruz. Örneğin bir kıvılcım tespit ettiğimizde ya da tüten bir yer tespit ettiğimizde anında müdahale ediyoruz. Ya da kara araçlarına haber veriyoruz. Oraya arazözler, itfaiye araçları, işte Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler gidiyor, müdahale ediyor diye. Ancak sevindirici haberi paylaşabiliriz. Yani sabahın çok erken saatlerinden itibaren Alanya'nın farklı mahallelerini geziyoruz ve özellikle tepelik alanlardan coğrafyaya bakmaya çalışıyoruz görüntüyü daha net anlayabilmek adına. Ve artık o tüten, sabah geldiğimizde tüten yerler görmüştük. Kıvılcım demem doğru olmaz ama dünden kalan yangının etkilerini zaman zaman görüyorduk. Artık o tütmeler bile bitti. Artık yangın bu bölgede çok çok çok büyük ölçüde kontrol altına alındı. Ancak bu kolay olmadı. Ekiplerin çok yoğun bir mücadelesi vardı dünden beri, iki günden beri daha doğrusu, düzeltiyorum. Gece bile uyumadan, yani ara bile vermeden burada ekipler çalışıyor. Yalnızca Serap Belet, bu arada bölgede ekipler de yangına müdahale etmedi. Orman gönüllülerini de bu yayında anmadan geçmem doğru olmaz. Çünkü motosikletiyle, işte elindeki kamyonetiyle, aracıyla Alanya merkezden, ki burası Alanya merkeze 1,5 saat mesafe.

0: mesafede bulunan bir bölge. Alanya merkezden kalkıp gelen, buradaki ekiplere soğuk su, limonata, ayran ikram eden, bir şeye ihtiyacınız var mı diye soran da onlarca orman gönüllüsü vardı. Onların verdiği mücadele de çok kıymetli. Dün onlarla da konuştuk. İşte bir beyefendi su tankeri işletmecisiymiş. Su tankerleri kiralıyormuş. İşini durdurmuş. 3 gündür arabada yatıyorum dedi ve geldi buradaki ekiplere müdahale ediyor. Şimdi az önce gördüğünüz ekranlara da yansıyor şu anda. Ahmet Korkmaz drone kamerayla aslında buradaki son durumu ekranlara getirdi. Sevindirici haber şu: artık yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Bölgede aktif yanan bir yer yok. Alanya için söylüyorum. Ancak üzücü haber de görselden anlaşılıyordur. Antalya'da o yeşil kızılçam ormanlarının yerini siyah ya da gri bir bitki örtüsü aldı.
1: Ne yazık ki. Emine, çok teşekkürler. Emine Derya ve Ahmet Korkmaz bölgeden aktardı bize. Şimdi Gülistan Doku soruşturmasındaki son gelişmelerle devam edeceğiz. 4 şüpheli daha tutuklandı ve 20 tutuklu var şu anda. Özellikle arama çalışmaları döneminde bazı bu döneme ilişkin pek çok resmi yetkili de içinde var. Ciddi iddialar vardı. Veysi İpek'ten hemen öğrenelim. Tutuklanan bu 4 kişiyle ilgili iddiaları hatırlatır mısın Veysi?
2: Evet, aslında usulsüzlük ve delillere müdahale edildiği yönde Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı yazılı açıklamada bu vurgu öne çıkıyordu. Bürokratik zırhlarını kullanarak Tuncay Soner koordinesinde delillere müdahale ve usulsüzlük yaptıkları yönünde. Tabii dün çıkarılan şüpheliler ifadelerinin ardından hem Tuncay'ı hem Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı iki kanatta aslında soruşturma yürütüyordu. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı adliyeye sevk edilen şüphelilerle ilgili delilleri kararttığı gerekçesiyle savcılığa tutuklama talebini gönderdi. 7 kişi, bir kişiyi ise serbest bıraktık. Kimler var aralarında? Aslında 10 polis olduğunu ifade edelim. Yine eski polisler var. 3 de eski polis olduğunu ifade edelim. Bilgisayar işletmenleri vardı. Bu noktada hem haber merkezinde müdahale edildiği, ifade alma işlemleri sırasında delillere müdahale ettiği şüphesi, güçlü şüpheler vardı. Hem de arama çalışmalarında su altı kurtarma timleri, özellikle 14 metre suyun altında Gülistan Doku'ya ait olduğu ifade edilen reçete bulunmuştu. Reçetenin tahrip olmaması dikkat çekiciydi. Yine orada o noktada bir makas bulunmuştu. Munzur çayı göletinde, bu da burada durmasının aslında akıntı olmasına rağmen orada durmasının 2 gün boyunca orada duramayacağı ifade edilmişti. Bu da ciddi şüpheler getirdiğini ifade edelim. Diğer taraftan da bazı polis memurları soruşturmaya aslında içerisinde olmamasına rağmen Gülistan Doku ile ilgili bilgi topladıkları ve bu bilgileri başka noktalara aktardıkları iddiasıyla ifade verdi. Jandarmada 8 kişi önceki gün sevk edilmişti. Bunlardan 7'si tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. 4'ü tutuklandı. Tutuklu sayısı 20'ye yükseldi. Ancak Cumhuriyet Başsavcılığı 2 kişinin daha tutuklanmasına istediği, bu noktada da itiraz edeceğini ifade edelim. Diğer taraftan da bugün 6 kişi daha adliye sevkleri gerçekleştirildi. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'nda verdiği ifadeler doğrultusunda sevkler gerçekleşir. Şimdi ise 3 Cumhuriyet Savcısı ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcısının nezaretinde ifadelerinin alındığını ifade edelim. Daha sonra da bilgiler doğrultusunda da 5. dalga operasyonu da beklendiği yönünde bilgiler de ulaşıyor diyelim, söz size bırakalım.
1: Ne kadar geniş, değil mi? Ne kadar yayılıyor o dönemde görev yapan pek çok kişi içine alarak. Çok teşekkür ediyoruz Veysi İpek'e ve başkente dönüyoruz. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör bizimle. Merhaba Nasuhi, hoş geldin.
3: Merhaba, haftayı bitiriyoruz Serap. Bayağı
1: evet,
3: yoğun
1: haftayı
3: bir gündemin ardından.
1: Evet. Bitiriyoruz. Bitirirken de hala CHP diyorum bu arada. Bu yeni parti CHP, kafa karışıklığını yaşıyorum ben bazen. Özgür Özel yeni partiyi kurduğunda bir bağış toplama kampanyası başlatacaklarını söylemişti. Çarşamba akşamı da bu kampanya başlatıldı ve bir günde 113.841.910 liralık bağış yapılmış. İlk gün için açıklamalar böyle. 31 binden fazla kişi de bağış yapmış. Şimdi buna ilişkin yorumun nedir? Epey de yüklü bir rakam bir gün için, yeni kurulan bir parti için. Ne dersin?
3: Bu tabii şöyle, biliyorsun Cumhuriyet Halk Partisi'nin de aslında diğer partilerinde yeni partiye geçmeden Kaynakları belli. Yani üye aidatları, bu Türkiye'de çok işleyen bir sistem değil. Bağışlar keza yine öyle çok aktif işleyen bir sistem değil. Belli sınırları da var. Aslında sınırlar o kadar da dar değil ama sonuç itibariyle bu bir alışkanlık meselesi. Yani bu daha çok bağıştan ziyade özellikle Anadolu'da şöyle şekilleniyor Serap. Yani bir ilçe başkanlığının, bir il başkanlığının belli bir masrafını gayri resmi olarak oradaki herhangi bir partili üstlenebiliyor. Kendi binasını veriyor, o işte kira vesaire bedellerini almıyor. O şekilde bir dayanışmayla gidiyor genelde siyasi partiler de, ama bir de hazine yardımı diye bir şey var ve ondan yeni parti zaten yararlanamıyor. Tabii. Dolayısıyla önündeki önemli seçeneklerden bir tanesi böyle bir bağış kampanyasıydı. Toplanan rakam iyi bir rakam. Sürdürülebilir olup olmayacağına elbette bakmak lazım. Yani 113 milyon bir siyasi parti için hani onun geleceğini kurgulamak için bir rakam değil ama bir günde ya da bir buçuk günde toplanması açısından baktığında iyi bir rakam. Devam ettirecekler mi? Yeniden kampanya yapacaklar mı? Onu da görelim. Ama Türkiye'de siyasetin finansıyla ilgili sorunlar, hani gönüllü bağışlar, az önce söylediğim gayri resmi yaklaşımlar. Doğru. Ben bunların çok gayri ahlaki olduğunu falan düşünmüyorum. Yani insanlar eğer bir partiye gönül vermişse, bir binası varsa kullandırabilir.
4: Resmi olarak
3: yani
4: açıktan, niyeti belli olarak yapıldıktan sonra tamamen insanların tercihine kalmış. Yani başka yerleri nasıl yapıldı, yönteminin ne olduğu önemli burada tabii ki. Bu arada izleyicilere fikir vermesi için de yani mutlaka takip ediyorlardır ama mesela aldıkları oy oranında, meclis temsiliyeti oranında tabii bu hazine yardımları AK Parti'nin, yuvarlayarak söylüyorum, 2,5 milyar liranın üzerinde, CHP'nin 1 milyar 800 milyon liranın üzerinde, Milliyetçi Hareket Partisi'nin sanıyorum 750 milyon liranın üzerinde. Ardından işte İYİ Parti'nin 600 milyonlar küsuratlar. Evet. Hani birazcık rakamı belki anlayabilmek için daha iyi bir fikir verebilir izleyiciye bu oranlar. Onu da not düşmek lazım. Ama sözünü böldüm. Tamamla lütfen.
3: Yok, hayır. Şöyle, ben de hani aslında hani bu hazineden yapılan yardımlarda zaman zaman yani toplum tarafından eleştiriliyor. Hani siyasetin eleştirildiği değil ama hani bu parayı ne yapıyorsunuz, hak ediyor musunuz, hak etmiyorsunuz. Ya bunlar çok canlı tartışmalar, hep devam eder ama bu hazine yardımları siyasetin meşru dış alanların dışına taşmaması anlamında da önemli destekler. Hani nasıl planlanır, oranları vesaire, bütün bunlarla ilgili yakın tarihlerde Sayın Bahçeli'nin yaptığı açıklamayla bir tartışma ortaya çıktı ama ben sonuç itibariyle bunun doğru olduğunu düşünüyorum. En kötüsü maalesef siyasetin finansı konusunda yerel yönetimler üzerinden ortaya çıkan hikayeler ki bu Türk siyasetinin gerçekten kanayan bir yarası. Yani oralara dair, yani daha baştan denetimlerin vesaire sıklaşması, siyasi partilerin daha fazla hassasiyet göstermesi önemli. Çünkü günün sonunda bir şekilde karşınıza çıkıyor yani oradaki bağlantılar. Ama bu şekilde bağışlarla yürüyen bir siyasetinde meşruiyet zemininde son derece sağlam bir yer tutabileceğini söylemek lazım. Önemli bence ve rakam da bence hiç öyle hafife alınır bir rakam değil.
4: Bugün 14'te Cumhuriyet Halk Partisi'nin MYK'sı var. Hem gündemi ne olacak hem de 44 vekil kaldı ama kurultay çağrıları var şu anda. Yani son toplantılara katılmayan vekiller var. Herkes tabii merak ediyor hem yeni partideki durumu hem CHP'de şu anki durumu. En son CHP İstanbul Milletvekili Özkan Salıcı kurultay çağrısı yaptı. Bir an önce ilan edilmeli dedi ama yeni partinin ayrılmasının sebebi de bir kurultaya gidilememesiydi. Şimdi yeniden kalan CHP'de bir an önce kurultaya gidilsin deniyor. Nasıl yorumluyorsun şu an son yaşananları?
3: Hemen MYK'yı söyleyeyim. Yani MYK'nın gündeminde zaten çok sayıda il başkanlığında atama beklentisi var. Yanlış rakam vermeyeyim ama 55 kadar bir rakam var. Bunlarla ilgili belli atamaların yapılması bekleniyor. Bu birincisi. İkincisi, tabii ki biz bu toplantıların hep resmi gündemini söylüyoruz ama Türkiye'deki siyasal gündemden ziyade hala kendi iç gündemleri olan konuları konuşacaklardır. Hani gittiler, ondan sonra biz ne yapacağız, onlar ne yapıyorlar? Yani böyle işte biz bunları gündemimize almıyoruz, birbirimizi muhatap almıyoruz sözleri kamuoyuna söylenmiş sözler.
4: Burada, böleceğim ama lütfen oradan ayrılma. Çünkü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Pamukova YHT Yüksek Hızlı Tren İstasyonu açılış töreninde şu anda Pamukova YHT açılıyor. Kulak verelim.
5: Yüksek hızlı demir yolu ulaşım imkanını doğrudan 27 ile inşallah ulaştırmış olacağız. Biz şunu özellikle söylemek isterim. Bakın 90'lı yıllarda ertesi gün acaba maaşımız bankaya, hesabımıza yattı mı düşünen bir Türkiye'den 2053'ü 2071'leri planlayan bir Türkiye'ye geldik çok şükür. Kimin sayesinde? Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesinde. Allah ondan razı olsun. Ve biz Cumhur İttifakı olarak Sayın Devlet Bahçeli'nin ve Milli

0: Milliyetçi Hareket Partimizin de desteğiyle beraber durmaksızın Allah'ın izniyle yolumuza devam edeceğiz. Bakın 2053 yılına geldiğimizde 48 saatte toplam 28.500 kilometrelik bir demiryolu ağıyla Türkiye'yi dolaşabilme imkanına sahip olacağız. Kıymetli Sakaryalı ve Pamukovalı kardeşlerim, bu vizyonumuz kapsamında 11 Ağustos 2025'te işletmeye aldığımız Pamukova yüksek hızlı tren istasyonunun da yüksek hızlı tren ailemizin en yeni ve önemli bir üyesi oldu. Artık Pamukovalı hemşerilerimiz yüksek hızlı trene evlerinin hemen yanında binerek konforlu ve hızlı seyahat imkanına kavuşmuş durumda. Açılışından bu yana da geliş gidiş olmak üzere 41 binin üzerinde yolcu ile yaklaşık 32 bin olan Pamukova nüfusundan daha fazla yolcuya hizmet etmiş durumdayız. Değerli kardeşlerim, aynı zamanda bugün Ali Fuat Paşa Köprülü kavşağını da hizmete açıyoruz. Tabii hizmetler büyük olunca küçük hizmetleri dile bile getirmiyoruz. Bakın burada sadece bir yaya üst geçiti. O bile 50 milyon liralık. Bak bizim konuşma metinlerimizde yok. Arkadaşlar uyardı da ben söylüyorum. Yani onu bile artık biz hani rutinden sayıyoruz. Hizmetten saymıyoruz asla diyemem. Çünkü oradan bir vatandaşımız bile geçse o kıymetlidir. Onun için o kadar çıtayı yükseğe çıkardık ki çok şükür her zaman daha iyisini yapma gayreti içerisindeyiz.
1: Evet, açılış törenine bir uzandık. Tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Nasuhi Güngör'le MYK ile ilgili değerlendirme yapıyordun Nasuhi.
2: Evet.
1: CHP MYK.
2: Evet. İl başkanları, hani 55 kadar il başkanının atama söz konusu, oralarda bir takım kadroların doldurulması, atanması meselesi var. Diğer yandan işte o diğer gündemleri, yani kendilerinin yeni partili olan gündemlerini de elbette ele alıyorlar. Onu söylemiştim. Bir de partide kalan ama Özgür Özel'le hala bağının devam ettiği söylenen isimler konusu var. Yani bunların partiden ihracı ile ilgili bir bugün kararın bir sevkin ortaya çıkacağına dair bir duyum da var. Bu şöyle, hani ola ki Yargıtay'dan olumlu bir karar çıkarsa Özgür Özel'ler lehine, dönüşlerini burada organize edecek bazı isimlerden söz ediliyor. Şimdi kesinleşmediği için isim vermeyeyim ama kamuoyu genel olarak o isimleri biliyor zaten. Bu da çok şöyle ilginç Serap. Yani iki taraf hala hani gözü birbirinde, dedim ya konuşma anlamında, aslında kurumsal olarak da hala birbirlerine bakıyorlar. Bu da çok ilginç. Yani yeni parti kurduk, artık biz buradan geri dönüşümüz yok denilmiyor. Tekrar CHP çatısı altına dönmekle ilgili de bir gündem var belli ki. Bunun da böyle bir altını çizmiş olalım. Kurultay talebine gelince, zamanımız varsa çok hızlı söyleyeyim.
1: Tabii.
2: İki kurultay talebi arasında tabii ince bir fark var. O da şudur. Hani Özgür Özel tarafı bir an önce yani kurultayın toplanmasını istiyordu. Bu doğru. Bu tarafta da şimdi Oğuzkan Kısalcı'nın ismi geçiyor ama partide belli ki 10-12 civarında, belki 15 civarında milletvekili, kurultaya daha hızlı gidilmesi. Ama bu kurultay şu anda hani Eylül itibariyle takvimi ilan edilen ve süreci beklenen kurultay, işte onun hızlandırılmasını istiyorlar. Diyorlar ki tamam, mutlak butlan kararı çerçevesinde, tedbir kararı çerçevesinde diğer kurultayı yapamazdınız. Bu
1: ama
2: doğru
1: işte, hukuken. İlan edilsin
2: ama
1: diyorlar.
2: Bu
1: belki
2: sizin
1: önceden de ilan edilen, en azından tarih netleşsin. Hani böyle ucu açık kalmasın.
2: Evet. Ha, onu söyle. Yani bu, ama yani parti tekrar bir iç kanamaya yol açmasın. O nedenle bir tarih söyleyin. O tarihe de o takvim yetişsin ve kurultay toplansın. Bu aynı zamanda hani kendi parantezinde buralarda yeni adaylar çıkabileceğini de işareti olarak okunabilir Serap. Ankara'da da öyle
1: tabii,
2: konuşuluyor
1: tabii
2: zaten. Yani Oğuz Kantalcı'nın da ismi bu konuda çok geçiyor. Başka isimler de çıkabilir yapılacak bir kurultay dahilinde.
1: Şimdi bir yandan da bazı CHP'li belediyelerin AK Parti'ye geçeceği yönünde yeni haberler gördüm. Yakın zamanda 14 Ağustos'ta işaret ediliyor. En çok Cemil Tugay üzerinden bu konuşuldu ama onun dışında orada bir belirsizlik var. Başka isimlerin netleştiği değerlendiriliyor. Öyle mi? Ankara'da buna ilişkin ne konuşuluyor?
2: Ya şöyle oluyor bu işler. Onunla ilgili de bir kendim bir şeyimi anlatayım. Ya burada mesela biz bunu duyum olarak aktarıyoruz. Ondan sonra bir bakıyorsunuz ki bir gün elinize bir tebligat geliyor. İşte hakkımda yanlış bilgi yaymak bilmem ne falan gibi. Sonra bir bakıyorsunuz ki bu yanlış bilgi diyen isim söz konusu partiye geçiş yapmış mesela. Bu hani AK Parti, CHP falan değil, daha öyle bir şey söylemiş olmayayım. Ama şöyle, 14 Ağustos'ta bazı CHP'li belediyelerin katılabileceğine dair Ankara'da da kuvvetli bir duyum, bir kulis var Serap, onu söylemiş olayım. İzmir konusu hala belirsiz. Yani İzmir'le ilgili netleşmiş bir şey görünmüyor. Ama geçen hani birlikte akşam yayında da konuştuk. Tabii İzmir'le ilgili bir geçişin siyasal sonuçları ve etkileri sadece İzmir'de değil, genelde muhalif siyasette, Cumhuriyet Halk Partisi'nde, hatta bana sorarsan yeni parti içinde de ciddi karşılıklar, tartışmalar üretecektir. Çünkü İzmir, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok uzun yıllardır kazandığı, hep önde olduğu, biraz sembolik değeri olduğunu söylediği bir şehir. Bakalım orada ne olacak, onu da beraber göreceğiz.
1: Aslında süremizi doldurduk ama çerçeve yasa hafta sonu meclisteki partilere gönderilecek mi?
2: Evet. Evet, dün akşam itibariyle öğrenebildiğim kadarıyla, hani epeyce yakından izliyoruz, bu konuda çok büyük bir sorun kalmamış görünüyor. Yani sorun zaten büyük değil, belli bir takım detaylar üzerindeydi. O nedenle o yasalar taslak incelenecek ve önümüzdeki hafta mecliste olması artık çok çok kuvvetli bir ihtimal Serap. Hatta çıkması diyeyim, yani sadece olması değil. Evet. Çünkü 14 Ağustos'tan önce bitirilmesi planlanıyor.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum Nasip Katkın için.
2: Ben teşekkür ederim. Sağ ol Serap.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin röportajıyla devam edelim. Türk ve Türkiye yüzyılının modern devlet yapısıyla varoluşunun ikinci yüzyıldaki beyanı olduğunu belirtti Bahçeli. Durduğumuz yeri çok iyi bilmeliyiz dedi. Devlet ve adalet vurgusu yaptı. Halk kendisine devletin adil davrandığına inanmazsa sisteme bağlılık sağlanmaz mesajı verdi.
3: Adalet vurgusu yaptı. Bağlılık sağlanmazsa dejenerasyon ortaya çıkar uyarısında bulundu.
4: Halk kendisine devletin adil davrandığına inanmazsa o zaman koruma görevini yerine getirmek amacıyla kurulmuş olan bir sisteme itaat sağlanır. Ama bağlılık sağlanmaz. Bu bir gerçekliktir. Bağlılığın sağlanamadığı bir toplumsal ve siyasal ortam ise en küçük bir istikrarsızlıkta ciddi düzeyde kırılganlaşır. Ardından devlet yapısı dejenere olur. Sistemde aksaklıklar yaşanmaya başlanır. İşte bu nedenle böyle bir sarsılmaya meydan vermemek için devletin adaleti gerçek anlamda tesis etmesi gerekir.
3: Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli Türk Gün gazetesine açıklamalarda bulundu. Türkiye yüzyılı tasavvuruna işaret etti.
4: Türk ve Türkiye yüzyılı tasavvuru öncelikle kadim hikayemizin bundan sonraki halkası, Cumhuriyet ile başlayan modern devlet yapımızla varoluşumuzun ikinci yüzyıldaki beyanıdır. Cumhuriyetimizi gelecek yüzyıllara, daha ilerisinde bin yıllara taşıyacak düşüncenin temellendirilmesi ve altyapısının oluşturulmasıdır. Değişen dünya, bölge ve ülke gerçekleri ve yeniden şekillenen düzen anlayışları bizim de çağın ruhuna uygun bir konumlandırma yapmamızı gerekli kılmıştır. Bu, Türk ve Türkiye yüzyılı tasavvurudur. Durduğumuz yeri çok iyi bilmeliyiz.
3: Bahçeli, Türk Devletleri Teşkilatı şemsiyesinde devam eden ortak alfabe çalışmalarına da değindi. Türkçe dünya kurma ideali yüksek idealimizdir dedi.
1: En düşük emekli aylığını 23.552 liraya çıkaran düzenleme yürürlüğe girdi. 3.552 liralık fark Ağustos ayında ödenecek.
3: En düşük emekli aylığında %17,76 oranında artış yapıldı. Yaklaşık 5 milyon emekliye fark ödemesi yapılacak. En düşük emekli aylığının artırılmasını içeren kanun resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. En düşük emekli aylığı 20 bin liradan 23.552 liraya yükseldi. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi Temmuz ayına yetişmediğinden en düşük emekli aylığı alanlar Temmuz ayı maaşlarını zamsız aldı. Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte Temmuz ayından kaynaklanan fark ödemeleri Ağustos ayında emeklilerin hesaplarına yatırılacak. Yaklaşık 5 milyon emekliye 3.552 lira fark ödemesi yapılacak. Temmuz ayı farklarının yatırılacağı tarih Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacak. En düşük emekli aylığı alanlara fark ödemesi dışında Ağustos maaşları da zamlı olacak şekilde hesaplarına yatırılacak.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ve gelir vergisinde ikinci taksit ödemesi için de bugün son gün, hatırlatalım. Ödemeyenlere gecikme faizi uygulanacak. Gelir İdaresi Başkanlığı vergilerin ödeme süreçlerine ilişkin bilgi paylaştı. Buna göre 2026 yılına ilişkin motorlu taşıtlar vergisi ve 2025'te elde edilen kazançlara yönelik gelir vergisinin ikinci taksitlerinin ödenmesi için tanınan süre bugün doluyor. Taksit ödemeleri vergi daireleri, PTT şubeleri, internet bankacılığı ve anlaşmalı bankalar üzerinden yapılabiliyor.

0: Adana'da bir kişi önce yanındaki kadını ardından da cinayete tanık olan iki genci silahla vurarak katletmişti. Olayla hiçbir ilgisi olmayan 25 yaşındaki Alican Demir'in babası oğlu ve yeğeninin bir hiç uğruna öldürüldüğünü söylüyor.
1: İki kişiyi olay gördüğü için mi öldürdün?
2: Pişman mısın öldürdün?
3: Yani ben anlamadım, bu işte tek kurşunla işte iki çocuk da bir anda ölüyor.
4: Silahını çekip gözünü kırpmadan üç kişiyi katletti. Kıskançlığı bahane edip kendini savundu. Olay 25 Temmuz gecesi Adana'da yaşandı. İddiaya göre Osman Ağa tartıştığı Semra Yılmaz'la otomobile binip Seyir Tepesi'ne gitti. İkili arasında çıkan tartışma üzerine Osman Ağa silahını çekti. Semra Yılmaz'ı orada katletti.
3: Kadını vuruyor. Kadın bunlara koşuyor, daha doğrusu sığınmaya koşuyor çocukların yanına.
4: Alican Demir'le kuzeni Sinan İlbey de aynı anda Seyir Tepesi'ndeydi. Araç içinde sohbet eden gençler cinayete tanık oldu. Semra Yılmaz'ı öldüren Osman Ağa kuzenlere ateş açarak onları da hayattan kopardı.
3: 3 tane ocağı yüzlerce binlerce insanın ciğerini yaktı. Hep sevilen çocuklardı ikisi de. Kadını da tanımayız etmeyiz, hiç bilmeyiz. Yani o yakalandı, adaletimize güveniyoruz.
4: Cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini öne süren Osman Ağa tutuklandı.
0: Yani insan söyleyecek söz bulamıyor ne yazık ki. Göreve geldiği günden bu yana kamuoyu önüne çıkmayan İran'ın dini lideri Müçteba Hamaney nerede hala? İngiliz basınına göre Mossad ve CIA Hamaney'in izini sürüyor. Hamaney'in yaklaşık 150 gündür hiçbir elektronik cihaz kullanmadığı ve yer altındaki bir sığınakta saklandığı iddia ediliyor.
4: CIA ve Mossad Hamaney'in izini sürüyor. İddia İngiliz The Times gazetesinde yer aldı.
5: Amerika ya.
4: ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a düzenledikleri saldırıda İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney hayatını kaybetmiş, yerine oğlu Müçteba Hamaney geçmişti. Ancak Hamaney'den 150 gündür haber alınamadı. Babası için yapılan cenaze törenine bile katılmadı. Yeni liderin ne görüntüsü ne de bir ses kaydı var. The Times gazetesi İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'la Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA'nin Müçteba Hamaney'in yerini belirlemek için gizli bir operasyon yürüttüğünü öne sürdü. Gazete, Hamaney'in Amerikan casus uydularına yakalanmamak için Tahran'daki yeraltı tünellerinden birinde ya da Kum kenti yakınlarındaki bir sığınakta saklandığını iddia etti. İddiaya göre Mossad'ın eski şeflerinden Rami Igra, elektronik takip yöntemlerinin artık yetersiz kaldığını ve insan istihbaratının ön plana çıktığını söyledi. Igra, Müçteba Hamaney'in telefon kullanmıyor olabileceğini belirtti. Küçük kağıtlara yazılan mesajları birbirinden habersiz kuryeler aracılığıyla ilettiği, hatta güvenlik amacıyla dublör kullandığı iddia edildi. Igra, Müçteba'ya ulaşmanın tek gerçek yolu onunla temas halinde olan bir ajan bulmaktır dedi. İddiaya göre Hamaney'e yemek götüren birkaç kişi var. Ancak sadece biri gerçekten Hamaney'e yemek götürürken diğerleri yemeği dublörlere teslim ediyor. Hamaney ise her gün farklı bir kişiden yemek yiyor. Bazı istihbarat kaynakları ise Müçteba Hamaney'in hayatta olup olmadığı konusunda bile kesin bilgiye sahip olmadıklarını savunuyor.
0: İsrail'in Guantanamo'su SDA Teyman gözaltı merkezinde ilginç bir olay yaşandı. İsrail basında yer alan habere göre askerler komutanlarına isyan ederek üssü terk etti.
6: İsrail askerler komutanlarına tepki gösterdi. Bulundukları üssü terk etti. Haber İsrail basınından. 7 Ot Ahronot gazetesinin haberine göre SDI Teyman askeri üssü ve gözaltı merkezinden bir taburda askerler katıldıkları saldırılara ait hatıraların olduğu bir köşe yapmıştı. Tabur komutanı üs içindeki köşenin kaldırılmasını istedi. Askerler ise buna isyan etti. Onlarca asker üssü terk etti. Bütün subaylar cehenneme sloganları atarak yürüdü. Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. SDI Teyman üssü, İsrail'in güneyindeki Necef çölünde bulunuyor. Üste Gazze'de alıkonulan Filistinliler de tutuluyor. Ciddi ihlaller nedeniyle üsse İsrail'in Guantanamo'su deniliyor.
0: El Salvador'da bir mahkeme uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama ve suç örgütü üyeliğinden yargılanan çete üyelerine 1000 yılı aşan hapis cezaları verdi. Karar 2022 yılında başlatılan operasyonların gölgesinde geldi.

0: El Salvador'da mahkeme kararını verdi. Kara para aklama ve suç örgütü üyeliğinden yargılanan çete üyelerine 1000 yılı aşkın hapis cezalarına hükmetti. El Geremio adlı çetenin 28 üyesinin yargılandığı davada iki sanığa 1048'er yıl hapis cezası verildi. Karar, Devlet Başkanı Bukele'nin 2022 yılında başlattığı ve ülke genelinde çetelere yönelik kapsamlı operasyonlarla devam eden güvenlik politikalarının gölgesinde geldi. Yetkililere göre operasyonlar kapsamında bugüne kadar 90 binden fazla kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin büyük bölümü yüksek güvenlikli cezaevlerinde tutuluyor. El Salvador Kongresi Mart ayında kabul ettiği anayasa değişikliğiyle 60 yıllık azami hapis cezasını kaldırmış, ömür boyu hapis cezasının önü açılmıştı. Düzenleme daha sonra 18 yaş altındaki failleri de kapsayacak şekilde genişletildi. Aralık 2025'te bölgenin en tehlikeli çetelerinden MS-13 üyesi bir kişi 1335 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.
1: Ankara'da aort kapak darlığı teşhisi konulan 76 yaşındaki hasta için yüksek cerrahi risk nedeniyle dünyada nadir görülen bir yöntem tercih edildi. Kol damarından girilerek aort kapak değişimi yapılan hasta sağlığına kavuştu.
2: Uyudu, su içirdi, ne yemek yedirdi ve de hiçbir şey gözüme kırıktı. Burada şikayetim vardı, avalet ettiler beni burada çok şükür.
0: Yaşlılıkla birlikte şikayetleri arttı. Nefes alamaz duruma geldi. Ankara'da 76 yaşındaki Nuriye Demir'e aort kapak darlığı teşhisi kondu.
3: Kalbin vücuda kan pompalaması azalıyor. Kan pompalama azalınca hastada nefes darlığı, göğüs ağrısı, halsizlik, yorgunluk, bitkinlik gibi durumlar gelişiyor.
4: Gece yatarken hiç yatamıyordu. O kadar bir eziyet çekiyordu ki yatarken yani bir çocuktan daha farklı ağlıyordu eziyetinden. Kalkamıyordu, su içemiyordu, içse de midesi kabul etmiyordu.
5: Daha önce kalp ameliyatı olduğu zaman masada kalır dediler. Biz ona istinaden yaptırmadık.
1: 76 yaşındaki Nuri Demir yüksek cerrahi risk taşıyan hasta durumundaydı. Sincan Eğitim Araştırma Hastanesi'nde dünyada nadir uygulanan kol damarından girilerek aort kapak değişim işlemi gerçekleştirildi.
0: Kardiyoloji profesörü Hüseyin Ayhan başarıyla sonuçlanan operasyonu anlattı.
3: Teyzemizin kasık damarları da tıkalıydı. Bu kasık damarları tıkalı olunca tek şans açık ameliyat kalıyordu ama açık ameliyat içinde kalp yetmezliği vardı. Riskli olduğu için yapılamaz gibi duruma gelmişti. O yüzden de biz bu hastaya kol damarından girerek TAVI dediğimiz yine aort kapak implantasyon işlemini başarıyla gerçekleştirdik. Kolda damar tıkanabilirdi, kanayabilirdi, kapak yerleştiremeyebilirdik. Böyle riskleri vardı. Çok şükür onlardan hiçbir olmadan başarıyla gerçekleştirmiş olduk.
1: Yapay zeka teknolojisinde korkulan senaryolardan biri gerçekleşiyor. OpenAI'ın test aşamasındaki otonom yapay zeka ajanları kontrolden çıktı. Dijital dünyada adeta bir siber saldırı dalgası başlatarak şirketlere saldırdı. Skandalın ardından da ABD Başkanı Trump bir açıklama yaptı. Denetimleri artırmayı değerlendiriyoruz ama Çin'in gerisinde de kalmamalıyız dedi.
0: Yapay zeka kontrolden çıktı. ChatGPT ajanları siber saldırılarla şirketleri hedef aldı. Açık kaynak yapay zeka platformu Hugging Face, güçlü bir otonom yapay zeka tarafından hacklendiğini duyurdu. OpenAI, test sırasında kapalı ortamdan kaçan yapay zekanın şirkete saldırdığını kabul etti. Saldırının tek mağdurunun Hugging Face olduğu düşünülüyordu ancak kriz bununla sınırlı kalmadı. OpenAI, kontrolden çıkan botların kamuya açık 4 ayrı hizmete daha sızdığını itiraf etti. Dünyanın ilk tam otonom yapay zeka saldırısına uğrayan Hugging Face temsilcileri, siber güvenlik uzmanlarıyla acil koduyla toplandı. Toplantı sonrası çarpıcı veriler açıklandı. Buna göre yapay zeka ajanları insanüstü bir hızla çalıştı. 3 günde tespit edilen ajanların insanlardan farklı olarak garip hatalar yaptığı, ancak yeni senaryolara hızla uyum sağladığı kaydedildi. Daha önce sektöre müdahale etmeyen bir çizgi izleyen ABD Başkanı Trump, yaşananların ardından yapay zeka üzerindeki denetimleri artırmayı değerlendirdiklerini söyledi.
6: So we have to be careful in both ways. We don't want to restrict them. We're all of a sudden we come in second to China. Whoever wins with AI is going to win. That's how big it is. So it's bigger than the internet ever was. It's bigger than anything ever was. So.
0: Yapay zeka ajanlarının kontrolden çıkması ilk kez yaşanmıyor. ChatGPT'nin erken bir modeli 2024'te başka bir testin yanıtına ulaşmak için kendi korumalı alanından kaçmıştı.
1: Depozitolu ambalajların iadesinde yeni bir dönem başladı. Bakanlık makineler önünde oluşan kuyruğun önüne geçebilmek için mobil doğa sistemini hayata geçirdi. Artık mahalle esnafı da iade alabilecek.
0: Depozito makinesi aramaya gerek kalmayacak. Marketler, bakkallar ve büfeler artık mobil iade noktası olarak hizmet verecek.
7: Sanki markette satış yaparmış gibi bu cihazla ürünleri geriye iadesini alabiliyoruz. Şöyle gördüğünüz üzere ürünleri böyle teslim alıyoruz.
0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda hayata geçirilen geri dönüşüm hareketi büyük ilgi görmüştü. Ancak makineler önünde sıra olunca yeni bir adım atıldı. Mobil doğa sistemi İstanbul'da kullanılmaya başlandı.
8: Mobil doğa cihazı verilen her esnaf anında iade alımlarına başlayabiliyor. Aynı makineleri gördükleri gibi bu cihazla hangi noktalarda vatandaş rahatlıkla görüntüleyebilecek doğa uygulaması üzerinden.
0: Artık esnafa verilen cihazlara iadeler alınabilecek. Sistem aynı şekilde işleyecek.
7: Sıkıntısı neydi? Yığılmalar oluyordu. Burada maksimum 15 dakika içerisinde bir müşterinin 100 tane ürünü alıp müşteriye teslim edebiliyoruz.
0: Sistem yalnızca vatandaşa değil, esnafa da kazandıracak. Mobil doğayla teslim alınan her ambalaj için işletmeye 50 kuruş teşvik ödemesi yapılacak. Böylece hem geri dönüşüm desteklenecek hem de mahalle esnafı ek gelir elde edecek.
7: Hem esnafa, hem millete, hem de doğaya tamamen doğa dostu bir projedir.
1: Evet, her şey dijitalleşiyor. Artık saate de telefon ekranımızdan bakıyoruz çoğu kez. Geçmişe göre alışkanlıklarımız çok değişti. Ama tabii saatler sadece rakam ya da zaman takip etmek için değil. Çok büyük değer biçenler de var saatleri. Onlardan biri de İstanbul Feriköy'de bir dükkanda asırlık saatleri yeniden ayağa kaldıran saatçi Metin Usta. İrem Şimşek'in haberiyle noktalıyoruz. Burada para gündemi. Hemen ardımızdan da spor haberleri var. Selengil Dayıoğlu karşınızda olacak. Bu akşam 20'de Olaylar ve Görüşler'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.
9: Bozuk olanları çalışma sesinden bile anlayabiliyorum. İstanbul'da benim gibi çalışan iki kişiyiz.
10: Küçük bir dükkan, hiç dinmeyen tik tak sesleri.
9: Burada hep çalacaktır her saat başında. Her 15 dakikada bir saat sesleri duyacaksınız. Ben bu sesleri duymazsam olmaz. Yani hangi saatin çaldığını, ne olduğunu takip ederim.
10: 57 yıllık saat ustası ve koleksiyoncu Metin Coşkun, dükkanında birbirinden farklı yüzlerce saati tamir ediyor. Asırlık parçaları onarıp tekrar çalıştırıyor.
9: Küçücük bir sihirli kutu içinde enerji saklı. Ben onun tadına vardım herhalde ki saatçiliği çok sevdim. O gün bugündür çalışıyorum. Yaklaşık 56-57 yıldan beri bir saatçiyim. Çıraklığımda 6 sene hiç elime iş vermediler benim. Sırf sadece ustamı seyrettim. Seyrede seyrede bütün işleri ezberledim. Sonunda ustam dedi ki sen galiba oldun, şu saati bir sök de yapalım. İşte o gün benim düğünümdü.
10: Mahalleli onu saatçi Metin Usta olarak biliyor. Padişahlara hediye gelen saatlerden binaların içine yerleştirilenlere kadar yüzlerce çalışmada emeği var.
9: Yaptığım en küçük saat bu küçük tırnağım kadar. Yaptığım en büyük saat 9 katlı bir binanın içine entegre edilmiş kule saati. Burada güzellik tanrısını modellemişler. Gördüğünüz gibi elinde çiçeklerle şeyler, kuşlar cıvıl cıvıl.
11: Tam 40 yıldır aynı dükkanda hem müşterilerinin saatlerini tamir ediyor hem de yüzlerce yıllık antika saatleri restore ediyor.
9: 1808'de yapmışlar. Şu aynısının porselen ekranlısı 1809'da yapılmış. Bu dükkanın en yaşlı saati şu. Bu 1640 yapımı. Ben bunu bir yabancı bir sitede kurda vaziyette buldum. Yapabileceğimi aklım kesti ve aldım. 2 sene uğraştım. 2 senenin sonunda bunu yaptım.

0: Dijital çağın hızlanmasıyla birçok eski zanaat gibi saat tamirciliğinde de tehlike çanları çalıyor.
1: Mesleğin geleceği karanlık görünüyor. Sanat da var, zanaat da var bizim işimiz. Onun için bizim işimizin geleceği asla ölmeyecektir. Ama çok korkunç bir şey var. Çırak yetiştiremiyoruz. Yeni eleman bulamıyoruz.

0: Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: Mutlu günler Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu revanşında Midtjylland'ı 2-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Siyah beyazlar etkili oyunuyla taraftarını sevindirirken Avrupa yolculuğunu kayıpsız sürdürdü. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 70. dakikada Raşit Sağ ve 76. dakikada penaltıdan Orkun Kökçü kaydetti. Bu sonucun ardından toplam skorda 3-0'lık üstünlük sağlayan siyah beyazlar UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turuna adını yazdırdı. Midtjylland ise yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. Avrupa Ligi 2. eleme turu maçında Midtjylland'ı eleyen Beşiktaş'ın 3. eleme turundaki rakibi de Çekya temsilcisi Hradec Králové oldu. Siyah beyazlar 3. eleme turunda Çekya temsilcisiyle kozlarını paylaşacak. UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu çift maç eleme usulüne göre 6-13 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Siyah beyazlar ilk maçı deplasmanda oynayacak. Midtjylland galibiyetinin ardından Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam futbolcularını tebrik etti ve hedefimize ulaştığımız için mutluyuz dedi.
1: Her zaman siz oyunu domine edemezsiniz. O yüzden gerçekten tekrardan çocuklarımı tebrik etmek istiyorum. Harika bir iş çıkarttılar bugün. Bunu da size daha önce söylemiştim. Avrupa'da kolay maç asla yoktur. Bazen acı çekmeniz gerekiyor. Her zaman oyunu domine edemezsiniz. Ama bugün hedefimize ulaştığımız için çok mutluyuz. Bundan sonraki maçımız için yarın aslında çalışmaya başlayacağım. Eminim ki zor bir maç olacak. Çünkü daha demin dediğim gibi Avrupa'da kolay maç yoktur. Aynı zamanda rakibimiz de bundan önceki iki maçına kazandı. O yüzden iyi bir rakip olduğunu gösteriyor bu. İlk maçı deplasmanda oynayacağız. O yüzden buna hazırlanmamız gerekiyor. Ama bu turdaki gibi aynı karakteri gösterirsek, aynı kaliteyi gösterirsek, aynı şekilde akıllı oynarsak bence yine iyi işler yapabiliriz. Aynı zamanda bu maçtan dolayı bugün çok iyi bir özgüven kazandığımızı düşünüyorum. O yüzden çalışmaya başlayacağız.
0: Dünün bir başka maçına geçelim. Başakşehir Futbol Kulübü Konferans Ligi 2. eleme turu revanş maçında Inter Turku'ya 2-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.
2: Başakşehir Futbol Kulübü Konferans Ligi 2. eleme turu revanş maçında Finlandiya temsilcisi Inter Turku'ya 2-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Veritas Stadında oynanan mücadelede Belçika Futbol Federasyonu'nu anlatan Ferbomen düdük çaldı. İlk maçta İstanbul'da rakibiyle 1-1 berabere kalan Turuncu Lacivertli ekip rövanş mücadelesinde deplasmanda 2-0'lık skorla sahadan mağlup ayrıldı. Inter Turku'ya galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Aseto Minen'le,

0: Maçın ardından Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin açıklamalarda bulundu. Şahin bu maçtan ders çıkarmaları gerektiğinin altını çizdi.
1: Maçın başından sonuna kadar asla hak etmediğimiz bir maç oldu. Bizim adımıza çok çok kötü geçen bir 90 dakika. Maçın hiçbir anında o hissi yakalayamadık, o oyunu yakalayamadık ne yazık ki. Çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Geçen sene bu kadar emek verip bu şekilde elenmek hepimizin canını yakıyor. Başta ben olmak üzere oyuncularıma da aynısını söyledim. O kadar emek verdik. Bunun acısını ne yazık ki yaşayacağız. Birkaç günümüz alacak. Ama yeniden ayağa kalkmamız lazım. Bu maçtan bayağı bir ders çıkarmamız lazım. Eğer doğru dersi çıkartırsak sezon bizim açımıza iyi gider. Sezonun ilk günü, bu sezonun ilk günü oyuncularıma bu sezonun çok daha zor olacağını söyledim. Onlar da en geç bugün bunu anlamıştır diye düşünüyorum.
0: Atletico Madrid'le Barcelona arasında Julian Alvarez gerilimi büyüyor. İspanya ekibi Atletico Madrid Julian Alvarez transferindeki girişimleri nedeniyle Barcelona'yı İspanya Futbol Federasyonu'na şikayet etti.
2: Atletico Madrid sözleşmesi 2030'a kadar devam eden Julian Alvarez'e yönelik transfer girişimleri nedeniyle Barcelona hakkında İspanya Futbol Federasyonu'na şikayette bulundu. Başvurunun kulüpler arasındaki etik kuralların ihlal edildiği iddiasıyla yapıldığı aktarıldı. Barcelona cephesinin ise şikayete karşı itirazda bulunmaya hazırlandığı belirtildi. Julian Alvarez yaz transfer döneminde Barcelona'nın öncelikli transfer hedeflerinden biri olmuştu. Katalan ekibinin Mayıs ayında Atletico Madrid'de görüşmelere başladığı ve 26 yaşındaki hücum oyuncusu için yaklaşık 100 milyon euroluk teklif hazırladığı öne sürülmüştü. Barcelona'nın ilk girişimlerden sonuç alamamasına rağmen yeni bir teklif yapması bekleniyordu. Atletico Madrid ise bu haberlerin ardından sosyal medya hesabından gerçeği yansıtmayan transfer paylaşımları yaparak Barcelona'ya göndermede bulunmuştu. Paylaşımlarda gördüğünüz her şeye özellikle de Barcelona ile ilgili ise inanmayın ifadeleri kullanılmıştı. Manchester City'den 2024 yazında bonuslarla birlikte 95 milyon euroya çıkabilecek bir bedelle Atletico Madrid'e transfer olan Julian Alvarez, İspanyol ekibiyle 106 karşılaşmaya çıktı ve 49 gol kaydetti. Geçen sezon 49 maçta 20 gole ulaşan Arjantinli oyuncu Atletico Madrid'in La Liga'yı 4. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi bileti almasında önemli rol oynadı. Alvarez, Dünya Kupası sırasında yaptığı açıklamada Atletico Madrid'den ayrılarak yeni bir takıma transfer olmak istediğini söylemişti.
0: İtalyan futbol efsanesi Franco Baresi 66 yaşında hayata gözlerini yumdu. Kariyerinde yalnızca Milan'ın formasını terleten Franco Baresi, 6 Serie A şampiyonluğu, 2 Şampiyon Kulüpler Kupası, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 UEFA Süper Kupa, 4 İtalya Süper Kupa ile ikişer kıtalar arası kupa ve Serie B şampiyonluğu yaşamıştı. Efsane futbolcu İtalya milli takımıyla ise 1982 FIFA Dünya Kupası'nda zafere ulaşmıştı. Baresi'nin vefatını açıklayan Milan efsanesine veda etti. Bu haberin ardından spor bültenimizi noktaladık. Az sonra gün ortasında Semiha Şahin sizlerle olacak. Hoşçakalın.

Atmosferimizin temel bileşenlerinden su buharı, dünyamızın su döngüsünün vazgeçilmez aktörüdür. Su buharı sayesinde yağış gerçekleşir ve canlılığın devamı için gerekli olan temiz su kaynakları yenilenir. Su buharı doğası gereği güçlü bir sera gazıdır ve atmosferdeki ısı dengesinde önemli bir yer tutar. Yeryüzünden yansıyan uzun dalga boylu radyasyonu bir süre daha atmosferde tutarak gezegenin ortalama sıcaklığının yaşam için uygun seviyede kalmasını sağlar. Ancak atmosferdeki su buharı miktarı sıcaklık artışıyla orantılı olarak artma eğilimindedir. Daha sıcak okyanus ve denizler atmosferde daha fazla su buharı anlamı taşır. Bu durum pozitif geri besleme döngüsüne neden olarak zamanla artan şekilde küresel ısınmanın olası etkilerini güçlendirebilir.

0: Efendim herkese merhaba, hoş geldiniz Habertürk'e gün ortasına. 31 Temmuz Cuma, haftanın son iş günü. Temmuz ayını da bitirdik. Maalesef yangınlar devam ediyor. Ekipler rüzgarın hızı artmadan alevlerin önünü kesmeye çabalıyor. Nereler kontrol altına alındı ve devam etmekte? Habertürk ekipleri sıcak noktalarda, bakacağız. Üsküdar Belediye Başkanı Dede Taş adliyede. Taraftan ABD-İran savaşı da sürüyor. Hepsi ve daha fazlası için gün ortası başlasın. Efendim şimdi yangınlarla başlayacağız. Biri kontrol altına alındı derken maalesef başka bir noktadan alev haberi geliyor. Arkadaşlarımız da bu noktada, sıcak noktalarda bakacağız. Balıkesir Gömeç'te alevlerle mücadele devam ediyor. Orman kahramanları 3 gündür sahada. Özdur Karslı Çetiner de şu anda bu çalışmaları takip ediyor karşımızda. Özdur, nedir notların? Dün Gömeç'le ilgili kontrol altına alındı demiştin. Ama işte dediğimiz gibi yani tam söndü derken bir başka noktadan tekrar alevler yükseliyor. Nedir acaba son durum?
1: Semiha, Gömeci konuşacak olursak evet, burada yangın kontrol altına büyük oranda alındı. Hem Balıkesir Valiliği bir açıklama yaptı, hem de Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın paylaştığı veriler var. Balıkesir Gömeç'te, Altınoluk'ta 29 Temmuz'da başlamıştı bu yangınlar ve bu mahallelerin ardından köylere ulaşmıştı. Bazı köylere, yaklaşık 5-6 köy etkilendi bu yangınlardan. Şu anda biz o köylerden bir tanesindeyiz. Tıfıllar köyündeyiz. Burada çok mücadele verildi. Geriye kalan o tahribatı bir gösterelim istedik sizlere. Bakın nasıl bir mücadele verildi. Şu noktaya 3. gününde, dün gece saatlerinde, belki de sabaha karşı getirildi bu arazi, ormanlık alan. Her yer simsiyah büyük oranda. Yeşil vatanın belki de en yeşil olduğu bölgelerden bir tanesi Balıkesir. Özellikle Gömeç, Ayvalık, ağaçlara şöyle bir baktığımızda artık simsiyah gövdeleri. Şöyle bir az önce dokundum, hala o sıcaklık var. Günlerdir tabii devam eden o yüksek boyutlu alevlere aynı oranda da büyük miktarda, sürekli hiç ara vermeden su desteği yapıldı. Küçük dallı ağaçlar olsun, böyle büyük gövdeli, asırlık belki de bu ağaçlar, şu anda gördüğünüz gibi bir kısmı yeşil, bir kısmının yeşilliği artık sarıya dönmüş. Yemyeşil olarak gösterebileceklerim bu alanda en azından oldukça az. Bu köyün eski bir mezarlığı var. Orayı da gösterelim size. Erdi, şöyle bir karşıya geçelim. Mezarlık da yangından etkilendi. Bakın, büyük bir kabristan diyebileceğim bir yer burası. Köyün hemen girişinde oldukça da eski mezarların olduğu bir kabristan. Bakın, mezarlığın içi de büyük oranda, özellikle şu sağ taraf tamamen küle dönmüş durumda. Mezarların üzerinde de, bazı mezarların üzerinde de yanan yerler var. Erdi, sol tarafa doğru da şöyle bir gösterelim, ilerleyelim biraz daha. Şimdi yangın böyle sol taraftan geliyor, erdi. Tam anlaşılması için kamerayı bir sola çevirelim. Sol tarafımızdaki bu ormanlık alandan geliyor, bu yolu aşıyor, mezarlıkta devam ediyor, mezarlığın arka tarafına geçmiyor. Yani bu büyük ormanlık alanla mezarlığın bulunduğu noktada yangın iki gündür, neredeyse iki buçuk gündür devam etti. 3000'in üzerinde Türkiye'deki bu yüzden fazla çıkan orman yangınlarına 3000'den fazla personel müdahale etti. Havadan, karadan müdahaleler hiç durmadı. Helikopterler sadece akşam karanlığı çöktüğünde doğal olarak müdahale edemiyorlar. Bu yüzden de hava kararana kadar dün özellikle zamanla yarıştılar. Yani hava aydınlıkken ne kadar destek olabilirlerse oldular köylere, mahallelere. Dün gece de Bağyüzü köyünde ciddi bir mücadele vardı. Biz de o anlara eşlik ettik. Sarp yamaçların olduğu tepeliklerde alevler ağaçların boyunu geçti, çok çok geçti hatta. O anlarda fiziken insan bedeniyle müdahale etmek gerçekten zor oluyor. Çünkü hem alevlerin sıcağı hem rüzgarın önüne kattığı toz, toprak, duman derken çok çalıştılar. Buradan çünkü onların hakkını teslim etmek adına böyle ortamı gösteriyoruz, tahribatı gösteriyoruz ama bu insan emeğini de atlamamak lazım. Köylüler keza öyle, profesyonel ekipler, ormancısı, itfaiyecisi, başka illerin gönderdiği destekler. Birlikte bir mücadele verildi gerçekten. Bugün gelinen noktada Gömeç'te büyük oranda artık yangın kontrol altına alındı diyebiliriz ama rüzgar bir yandan devam ediyor. Dün gece Ayvalık'a kadar uzanmasının sebebi biraz da yani bizim gözlemlerimize göre rüzgarın dün gece saatlerinde, hatta şu anda da öyle görüyorsunuz, etkisini çok daha fazla artırmış olmasından kaynaklanıyor. Bakın, mezarlık oldukça büyük bir yer, yani kurulduğu arazi oldukça büyük ve şöyle bir, şu tarafını da Erdi gösterirsen, simsiyah bürünmüş durumda. Balıkesir Valiliği de dediğim gibi bir açıklama yaptı. Gömeç yangınında bu arada iki tutuklama var. Kaynak kıvılcımıyla yangın çıkaran iki kişi tutuklandı. Bunu ben dün yayında söylemiştim ama henüz teyit edilmemiş bilgiydi. Fakat dün gün boyunca Bağönü köyünde ve diğer köylerde konuşulan

0: konuşulan tek iddia buydu. Açık bir alanda, arazide birilerinin kaynak yaktığını bize söylediler. Teyit edilmemişti, resmi bilgi olarak açıklanmamıştı ama biz bunu iddia olarak aktarmıştık ve görünen o ki bununla alakalı hem teyit edilmiş oldu. İki tutuklama var Gömeç yangını ile ilgili. İşte hep şunu söylüyoruz ya, bu orman yangınlarında evet hava sıcak, rüzgar, coğrafya faktörü var ama insan kaynaklı sebepler de işte bu ormanları, bu cennet köşeleri 3 gündür bu mücadelelere mecbur bırakabiliyor. Canla başla çalıştı. Herkes, 3000'in üzerinde insan, sadece Balıkesir'de değil, Antalya'da, Alanya'da, Fethiye'de, Aydın Çin'de, Muğla'da, Seydikemer'de günlerdir, saatlerdir durdurak dinlemeden çalışıldı. Ama bugün görüyoruz ki Gömeç için konuşacak olursak buradaki... Bu tahribata iki insan yaptığı işlem nedeniyle, bu sıcak havada kaynak işlemi nedeniyle yangının nedenlerinden biri olarak gösterilmiş diyebiliriz şu anda. İki tutuklama olduğunu da hatırlatalım. Mezarlık bu halde, bazı mezarların üzeri de küle dönmüş durumda Semiha. Gömeç'i, Ayvalık'ı dolaşmaya devam ediyoruz. Son olarak tehlike atlatıldı belki diyebiliriz. Daha çok şu anda havadaki Gömeç semalarındaki helikopterler daha çok söndürmeden ziyade çalışmalarını soğutmaya evrilttiler.
1: Peki. Özür, teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Gerçekten çok can yakıcı görüntüler bunlar. O bölge oksijen deposudur. O ormanlar, o Kaz Dağları çok çok üzücü. Ve Gömeç yangınında iki tutuklama olduğunu da altını çizelim tekrar. Valilik kaynak kıvılcımıyla yangın çıkaran iki kişi tutuklandı diyor. Zaten Türkiye'de orman yangınlarının çok büyük bir bölümü insan kaynaklı, insanların ihmali üzerine çıkan yangınlar. Bakın, uzmanlar anız yakılması, kontrolsüz ateş, izmarit atılması ve bu benzeri dikkatsizliklerin işte bu felaketleri yaşamamıza sebep olduğunu her defasında söylüyor. Dikkatli olunması çağrısında bulunuyor ama durum ortada. Şimdi Necat Aydın'a gidelim. O da Aydın Çin'de yangının enerjisinin yüksek olduğunu biliyoruz. Hala öyle mi Necat? Nedir durum?
2: Yangının enerjisi düştü. Şu an itibariyle bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor ama geniş bir alanda yine dumanların tüttüğünü görüyoruz. Bir yandan da helikopter ve uçaklar da sortilerine devam ediyor. O cehennem gecesini yaşadığı dünden bugüne neler oldu onu gösterelim. Bakın, o dehşet gecesinden geriye kalan manzara. Bu araçta köylüler vardı. Burada köylülerin anlattığına göre araç seyir halindeyken ormanın içinden geçerken alevlere maruz kaldı ve araç sürücüsü aracını yoldan çıkararak buraya bıraktı ve canlarını son anda kurtardılar. Bakın, aracın içinde bir pazar sepeti var, malzemeler var, çay bardakları var. Aslında onlar bu bölgeyi terk etmek için yola çıkmışlardı ama araçları burada yandı ve küle döndü. Şöyle gelelim Mehmet, aynı zamanda hemen arkamdaki dağı gösterelim. Bakın, orada duman tütmeye devam ediyor. Her ne kadar alev olmasa da aslında içten içe yanmaya devam ediyor orman. Bir yandan da ekipler karadan ve havada soğutma çalışmalarını sürdürüyorlar. Rüzgar durdu, o büyük bir avantaj. Bu nedenle rüzgar olmadığı için de alevler yok. Eğer rüzgar yine başlarsa o zaman işte alevlerin yükseldiğini göreceğiz. Umarız böyle bir şey olmaz. Şöyle bakın, aracın son halini size gösterelim. Eriyen demir parçaları bakın burada taşlaşmış durumda. O yüksek ısıyla birlikte araba hurdaya döndü. Yukarıda daha önce de bir araç göstermiştik. Çok sayıda böyle araç var ve manzara bu şekilde. Evler yandı, bazı ahırlar yandı. Tabii bölgede tahliyeler de yapılmıştı. Şu an itibariyle de halen hayvanlar tahliye ediliyor. Mehmet, şöyle gel, bir geniş olarak görmeye çalışalım. Şöyle bakın, bu yanan bölgeyi gösterelim. Hemen yanı başımızda yine bir orman bölge müdürlüğüne bağlı araçlar da devreye geziyorlar. Noktaları belirliyorlar, oraya ekipleri yönlendiriyorlar. Bu alan koca bir dağ, tamamıyla yandı. Şu anda da içten içe yanmaya devam ediyor. Dumanların tüttüğünü görüyoruz geniş alanda. Helikopter

0: Helikopterler, uçaklar havada, karadan çok sayıda ekip var. Onlar da mücadeleyi sürdürüyorlar geceden bu yana. Tabii havanın kararmasından ardından havadan müdahale şansı ortadan kalkmıştı. Gece sabaha karşı da rüzgar durunca artık kara ekipleri hızlı davrandı ve burada çalışmalarını tamamladılar. Yangını kontrol altına aldılar. Ancak henüz kontrol altına alındığına dair resmi bir açıklama yok. Dört mahalledeki hayvanlar Çin'e canlı hayvan pazarına taşındılar. Beş ev hasar gördü Karşıt yaylasında. Tabii 30 ev ise yine tedbir amaçlı boşaltıldı. Şu an bölgede çalışmalar devam ediyor. Havadan helikopter ve uçaklar, karadan da ekipler yangını tamamıyla söndü denilinceye kadar çalışmalarını sürdürecekler.
1: Evet, Aydın'da da yangın kısmen kontrol altına alındı. Nejat Kırbulut aktardı. Günlerdir ekipler canlı başla çalışıyor. İtfaiyeciler, orman işçileri, gönüllüler, bölge halkı omuz omuza mücadele veriyor. Hakikaten minnet doluyuz. Şimdi gidelim Antalya'ya. Alanya'daki yangında neyse ki büyük ölçüde kontrol altına alındı ama hasarın boyutu ne acaba? Emine Derya o noktada. Emine?
2: Semiha Şahin, senin de söylediğin gibi artık Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan yangın çok büyük ölçüde kontrol altına alındı. Ancak tabii ki her yangından geriye kalan manzarada olduğu gibi burada da durum üzücü. Yangından geriye kalan manzarayı da şu anda Ahmet Korkmaz bir yandan drone kamerayla ekranlarınıza getiriyor. Antalya'da biliyorsunuz özellikle Alanya'da ve kentin genelinde Akdeniz iklimi hakim. Bundan dolayı da bitki örtüsü maki ve kızılçam ormanlarından oluşuyor. Ancak iki gündür bölgede etkili olan yangın nedeniyle ormanlık alanlar zarar gördü. Toplamda 24 çiftçiye ait 305 dekar alanın zarar gördüğünü biliyoruz. Sevindirici haber şu, artık yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Bugün yine geceden beri soğutma çalışmaları devam ediyor. Ekipler sadece soğutma çalışması da yapmıyor üstelik. Topraklama çalışmaları var. Yine tedbir amacıyla bölgeden ayrılmayan ekipler var. Yani hava sıcaklığı çok yüksek. 40 dereceleri aşan sıcaktan söz ediyoruz. Zaman zaman rüzgar şiddetini artırıyor. Ve düşük nem de buna eklenince tabii ki en ufak bir kıvılcımın ya da bir ihmalin kocaman bir orman yangınına dönmesi hiç şüphesiz kaçınılmaz. Ekipler de bu nedenle tedbiri elden bırakmıyorlar. Bu sabah bile sabahın çok erken saatlerinden itibaren farklı bölgelerdeyiz. Örneğin burası Beldibi Mahallesi. Yine Beldibi Mahallesi'nde de ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu ve yangın riskinden dolayı da bölgede tedbir amacıyla ayrılmadıklarını söyleyelim ki helikopterler de havadan aslında çalışmalarına devam ediyor. Onlar da şundan dolayı devam ediyor. Aktif olarak Alanya'da yanan bir bölge yok. Ancak ekipler havadan kontrol ederken gördükleri bir kıvılcım ya da tüten bir yer olursa anında ya kendileri suyu boşaltarak müdahale ediyorlar ya da kara araçlarına, arazözlere, itfaiye araçlarına durum bildiriliyor ve Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de ya da itfaiye ekipleri de o noktaya giderek o kıvılcıma ya da o tüten yere müdahale ediyorlar. Ancak Semiha Şahin, bunu tekrar etmek istiyorum çünkü güzel bir haber. Şimdi sabah erken saatlerde drone'da gördüğünüz o ormanlık alanda tütmeler daha fazlaydı. Artık o tütmeler de oldukça azaldı. Ancak yangın riski geçmiş değil. İşte Aydın'da devam ediyor. Balıkesir'de devam eden yerler var. Antalya'nın da farklı noktalarında örneğin dün Kumluca'da bir orman yangını vardı. O da büyük ölçüde kontrol altına alındı ama Murat Kurum, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı bugün bir açıklama yaptı. Kumluca'da 20 bağımsız bölümün zarar gördüğünü, yangından etkilendiğini söylemişti. Şimdi Alanya'ya geri dönecek olursak artık burada güzel haber şu, yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Can kaybı yok. Bildiğimiz kadarıyla zarar gören bir yerleşim yeri de yok. Ancak Alanya'nın o yemyeşil güzel doğası, kızılçam ormanlarının yerinde siyah ve küle dönen bir toprak var.
1: Peki. Emine Derya da Alanya'dan aktardı. Devam edelim şimdi. Bu hava peki daha ne kadar böyle rüzgarlı devam edecek? Yanımda Hüseyin var. Hüseyin Öztel. Meteoroloji 11 kent için değil mi? Ciddi bir fırtına uyarısı veriyor. Devam edecek mi?
3: Meteorolojinin risk de ne kadar? Uyarı verdiği kentleri hızlıca sayalım. Semiha, risk geçtiğimiz günlere nazaran biraz azalsa da bu hafta sonunda sürüyor. En rüzgarlı alan Edremit Körfezi, Balıkesir. Aslında Altınoluk, Asos, Ayvalık hattı vardır yani. Bu alan işte tam Kaz Dağları'nın güney cephesi oluyor. Rüzgarımız kuzey doğudan güneybatıya esiyor. Yani Karadeniz üzerinden, Kırım üzerinden gelip Karadeniz'i geçip İstanbul'a bir çarpıp ama önce. İstanbul'a

0: İstanbul'da epey
1: rüzgarlı.
0: Da bayağı evet.
1: Hava vardı. Şu animasyonda, ekranlara gelen animasyonda göreceğiz. O turuncu renkler rüzgarın kuvvetli olduğu estiği alanları gösteriyor. İç Anadolu sakin. Güneydoğu Anadolu'da da bir esintiler var. Bakın göreceksiniz bu haritada. Ama en çok Balıkesir-Çanakkale arasındaki bu alan. İzmir'den itibaren güney kesimlere indikçe daha sakin. Çin'de az önce muhabirimizin rüzgarsız bir hava gösterdiğini gördünüz. Normalde öğlen saatleri şu an Kuzey Ege, yani Balıkesir çevresi adeta uçuyor. Ama güneye indikçe o esinti denize çıktığı için İzmir-Aydın arası biraz korunaklı kaldı. Bugün ve yarın Muğla ve Aydın çevresinde özellikle durumlar yangın açısından, yangını şiddetlendirmemesi açısından iyi. Ancak Kuzey Ege'de de
0: aynı
1: şey söyleyemiyoruz. Bir de
0: orada peki ne kadar devam edecek Hüseyin? Kuzey
1: aslında
0: Ege'de.
1: Cumartesi günü yarınki tahminlerimiz bizim biraz değişti ve ben o yüzden biraz mutsuzum şu anda. Belki belli oluyordur. Normalde 70-80 kilometreye çıkan o rüzgarın biz 60 hatta 40-45 kilometreye düşmesini bekliyorduk. Fakat şu andaki son revize tahminlerimizde yine 70-75 ile esecek bir rüzgardan bahsediyoruz.
0: Bu hem da ciddi risk tabii değil mi?
1: Ciddi risk. Bir de şey var, ben Ağustos ayının genel hani uzun vadeli tahminleri çok kesin olmadığı için aktarmıyoruz ama bu konular hakkında yorum yapıyoruz. Bir aylık rüzgar ve sıcaklık ilişkisine bakıyoruz. Maalesef bu alan Ağustos ayının ilk 15 günü de rüzgarlı olacak.
0: Kuzey Ege mi?
1: Evet. İlk 15 günü. Buna İstanbul'da katılır mı? Zaman zaman katılacak. Ama dağlık, tepelik arazilerin güney yamaçları her zaman bu tabloyla karşılaşacak gibi duruyor. Normal şartlarda Ağustos'ta bize sıcak hava dalgası gelir. Basra kökenli veya Afrika'dan. Bu bizi 40 derecelere çıkarır. İstanbul'u bile 38'lere.
0: Evet, evet.
1: Ama havada bu kadar esinti olmaz. Yani yüksek sıcaklık, biraz daha düşük bir rüzgar sürati. Bugünlerde ise İstanbul mesela 27-28 derece gölgede. Yani çok bir sıcak yok. Doğru. Ama rüzgar orta kuvvetin çok üzerinde esiyor. Bu da bize
0: üşütüyor desem, yani yeri geceleri gibi, özellikle.
1: Evet, üşütüyor. Hatta Anadolu'da 16-15 derece gündüz, sıfıra yakın gece sıcaklıkları kaydettik. Yozgat'ın bazı ilçeleri, Çorum'la Karaman iç kesimleri, Kahramanmaraş'ın kuzeyi, yani böyle bölgesel olarak ilkbaharın başındaki sıcaklıkları bile ölçüyoruz bugünlerde. Bu ayrı bir
0: peki
1: dosya.
0: Peki kuzey serin ama güney öyle değil. Çok sıcak.
1: Arkasında, evet, çok sıcak. Güneydoğu Anadolu'da bugünlerde 43 derece Diyarbakır, Şanlıurfa, işte Adana 38-40 derece. Bunlar da Basra'dan gelen sıcakların etkisinde. Yani Türkiye'yi şu an iki hava olayı etkiliyor. Bir tanesi Kırım, Ukrayna üzerinden gelen rüzgarlı ve serin hava. İkincisi de Basra kökenli Güneydoğu Anadolu'yu, Akdeniz'i ve Doğu Anadolu'yu etkileyen sıcak hava. Doğu Anadolu demişken Erzurum'da hava İstanbul'dan sıcak. Yani İstanbul'a gelen bir Erzurumlu bugün serinler. Böyle de bir olabiliyor ülkemizin doğu batı doğrultusundaki. Şu an ekranlara geldi bakın o sıcaklık. İç Anadolu'nun maviliğini görüyorsunuz.
0: Evet, evet.
1: Ve Güneydoğu Anadolu'nun, Doğu Anadolu'nun kırmızılığını. Ya burada hem şanslı hem şanssızız. Rüzgarlı olmak aslında aynı zamanda mevsimin de bir huyu, bir karakteri. Bizim ısındığımızda, karalarımız ısındığında ister istemez karadan denize, gece de denizden karaya hep rüzgar alırız. Ama bizim yangınların çıktığı noktalarda çok dikkatli, halkı da uyaracak şekilde artık yıllar geçti değil mi? Kaç yıldır bu işleri rüzgarlı havalarda özellikle yapmamak lazım. İşte kaynak, anız yakmak, işte çoluk çocuğun oynaması, izmarit atmak.
0: Yani bunu bilinçli bilinçsiz ama maalesef
1: havai fişek,
0: insanlar
1: kutlama,
0: yapmaya devam ediyor.
1: Bir takım partiler. Yani bu işler ateş çıkartmaması gerekiyor. Biz söyleyelim de umarız birileri.
0: Şimdi Kuzey Ege için bugün ve cumartesi pazar
1: kuvvetli, yani.
0: Fırtına, işte rüzgar.
1: Yani %20, %15 gibi bir zayıflıyor sadece. Biz geçtiğimiz günlerdeki tahminlerde cumartesi pazar %40'a varan bir böyle hızda törpülenme bekliyorduk. Ancak sınırlı kalacak. Tekrar Balıkesir, Çanakkale arası Gelibolu da buna dahil. Gelibolu'da da yangın çıkma ihtimali yüksek. Yüksek sıcaklık ve rüzgara da dikkat diyoruz. Güney Ege'de rüzgar zayıf ama sıcaklık yüksek bu sefer.
0: Ama zaten Ağustos'un ilk iki haftası da bu bölge rüzgarlı olacak dedin.
1: İlk haftası çok yüksek ihtimalle. İkinci haftasına sarkacak görünüyor. Ya bu havayı değiştirecek, yani şimdi iki ucu pis değnek derler ya, bize çok büyük bir sıcak hava dalgası lazım ki soğuk rüzgarları, o kuzeyden esen rüzgarları baskılasın. Ama bu da bu sefer başka dertler getiriyor yanına. Sağlık sorunları, kalp rahatsızlıkları. Avrupa'daki
0: evet,
1: gibi.
0: Evet.
1: Ya Avrupa'daki gibi oluyor hava. Durağan ve aşırı sıcak. Ya da şu an bizim yaşadığımız gibi rüzgarlı, serin. Ama işte yangın çıktığında da imkansız kontrol altına alınması.
0: Son olarak Kuzey Ege'de durum böyle. Biraz daha aşağıya Ege'ye ve güneye indiğimizde rüzgar riski burada
1: daha sakin.
0: Daha sakin.
1: Ama Antalya'nın, Fethiye'nin çeşitli dağlık ve tepelik arazileri var. Buralardaki rüzgar bizim istasyonların merkezlerdeki tahminleriyle örtüşmüyor. Daha süratli esebiliyor. Özellikle Fethiye ile Antalya arasındaki yolu ve çevresindeki beldeleri çok korumak lazım. Yani buralarda fazladan belki uyarı yapılabilir ya da önlem alınabilir. Hı hı. Umarız en kısa sürede diğer yangınlar da söner.
0: Umarız ve daha fazlası
1: daha
0: gelmez. Peki çok teşekkür ederiz. Evet. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel bugünü yarına genel olarak havanın durumunu aktardı. Şimdi yangınların son durumuna ilişkin vaziyeti ekranlara getirdik. Devam edelim. Diğer notlara, haberlere de bakalım. Sosyal medyada tetikçi ve suç örgütlerini öven kişilere operasyon yapıldı. 52 ilde toplam 216 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonu İçişleri Bakanlığı MİT birlikte yürüttü. Şüphelilerin iletişim platformlarında oluşturulan gruplar vasıtasıyla tetikçi temin etme ya da tetikçilik yapmaya yönelik paylaşımlar yaptıkları belirlendi. Sosyal medya hesapları üzerinden suçluyu övücü, tehdit, hakaret, örgüt propagandası içerikli paylaşımlar yaptıkları, sosyal medya paylaşımlarıyla örgütsel faaliyetlerini durdurmayı amaçladıkları tespit edildi ve 216 şüpheli 52 ilde gözaltına alındı. Efendim şimdi gelelim soruşturmalara. Ahbap Derneği soruşturmasında aralarında iş insanı Hüseyin Başaran'ın da olduğu 7 şüpheli daha tutuklandı ve bu soruşturmada tutuklu sayısı 35'e yükseldi. Bazı şüphelilerin savcılıkta verdikleri ifadeler ortaya çıktı. Ne anlatmışlar? İzleyelim.
2: Haluk Levent'in güven sağladığını söyledi. 21 daire ve bir fabrikanın satışını nasıl yaptığını anlattı. Ahbap Derneği soruşturmasında iş insanı Hüseyin Başaran dahil 7 şüpheli daha tutuklandı. Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran savcılıktaki ifadesinde Haluk Levent'in uluslararası yardım fonlarıyla toplu konut alacağını söyleyerek kendisinden taşınmaz satın almak istediğini öne sürdü. Yeliz Kaya'nın yurt dışı fonlarının temsilcisi olarak tanıtıldığını, ilk etapta yapılan ödemeler nedeniyle güven duyduğunu söyledi. Bu süreçte 21 daire ve bir fabrikayı şahsi senetler karşılığında devrettiğini ancak taşınmazların bedelini alamadığını iddia etti.
3: Biz 4-5 gün içerisinde veya bir hafta içerisinde 3 veya 4 taşınmaz devrettik. Karşılığında herhangi bir para almadık. Vadeli senetler aldık. Hatta bir miktar parayı vadesi gelmeden ödeyince güven sağladı. Bu şekilde peyderpey 21 daire bir fabrika devrettik. Bunlara dair sözleşmeleri sunduk. Bunlar karşılığında hep şahsi senetlerini verdi. Bize verdiği senetlerden Ahbap Derneği'nin kefil olduğu senet yoktur.
2: Tutuklanan iş insanı Necdet Kuyu da savcılıktaki ifadesinde deprem döneminde dernekler için 3400 konteyner, 56 çelik ev, 4 okul ve bir gençlik merkezi yaptığını, tüm işlemlerin faturalı ve denetime açık olduğunu savundu. Çelik ev projesi sırasında Haluk Levent'in borç istediğini, bu nedenle 55 milyon lirayı bir şirkete havale ettiğini, 15 milyon lirayı ise nakit verdiğini öne sürdü. Dernekten aldığı yaklaşık 752 milyon liranın yaptığı konteyner, konut, okul ve diğer projelerin karşılığında olduğunu savundu. Hak etmediğim bir kuruş bile almadım dedi. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hüseyin Başaran dahil 7 şüpheli tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 35'e yükseldi.
0: Efendim, Milli Savaş Uçağı Kaan'dan yeni görüntü var. Görüntülere ilişkin detayları bize Serkan Şimşek aktaracak. Serkan?
4: Semih Şahin, Kaan 1'in taksi görüntüleri Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı. Hemen şunu ifade edelim. İlk uçuş yapan, yani 2024 yılında uçuş yapan versiyon Kaan 0 olarak adlandırılıyor. Ekranlarınızda görüntüsü, taksi görüntüsü yer alan uçakta Kaan 1 modeli. Tabii şu anda testleri yoğun bir şekilde devam eden bir uçak olması sebebiyle dış boyasının bu şekilde olduğunu görüyorsunuz. Ama bu testler yakın bir zamanda sona erecek ve bu yıl bu uçağın Kaan 1 versiyonunun uçuş yapmasını bekliyoruz. Zira planlanan takvim neticesinde de 2028 yılında da Kaan 1 modelinin ilk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslimatı planlanıyor. Ardından 2 yıl içinde, yani 2030 yılına kadar da 20 adet Kaan'ın Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmesi planlanıyor. Biraz bilgi vermek gerekirse, hatırlatmak gerekirse, Kaan Türkiye'nin ürettiği ilk savaş uçağı ve milli bir savaş uçağı olmasıyla ön plana çıkıyor. 5. nesil bir jet Kaan ve 21 metre uzunluğu, 14 metre kanat açıklığı bulunuyor. Tabii iki motordan oluşuyor. Zira Kaan'ın özellikle testlerinde kullanılacak F-110 motorları ile ilgili de Amerika Birleşik Devletleri ile yakından temaslar devam ediyor. İşte şu anda da ekranlarınızda yeni bir testini görüyorsunuz. İlk taksi testi, Kaan 1 modelinin ilk taksi testi. Yani havalanmadan apron üzerindeki hareket halindeki testi tamamlanmış oldu. Ve bu yıl içinde de bu modelin uçması bekleniyor Temel Şahin.
0: Peki, Kaan Türkiye'nin savunma sanayinde geldiği aslında o teknolojik seviyeyi gösteren çok önemli projelerden biri. Yeni görüntüye dair notları da bize Serkan Şimşek aktardı. Şimdi Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan belediye başkanı Sinem Dedetaş dahil 6 kişi adliyeye sevk edildi. Bu soruşturmayı Arzu Kaya takip ediyor. Detayları anlatacak Arzu.
5: Semel Şahin, sabah erken saatlerde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildiler. Adliyede işlemleri sürüyor ve savcılık sorguları da başladı ve halen şu dakikalarda devam ediyor. Peki bu soruşturma nasıl başladı? Hem mağdur beyanları, hem ihbarlar, hem de etkin pişmanlıktan faydalanan şüphelilerin beyanları doğrultusunda soruşturmada genişledi. Etkin pişmanlıktaki şüpheli ifadesinden bahsedecek olursak da ifade veren bir müteahhit var dosyada. Kendisi usulsüz iskan ruhsatı karşılığında belediye başkanı Sinem Dedetaş'ın danışmanı Ulaş Meydan'a belediyedeki makam odasında 860 bin dolar rüşvet teslim ettiği yönünde bir itirafı dosyaya girdi ve bu eylemin de sadece itiraf noktasında kalmadığı, bas kayıtlarıyla da tespit edildiği dosyadaki deliller arasında. Yine dosyadan aktaracağımız bilgiler içerisinde mevzuata aykırı iskan ruhsatı verilmesi için alınan rüşvetlerin bazı iş insanları tarafından banka aracılığıyla ödenmemesi ve elden ödemesi noktasında taleplerin olduğu ve bunu da delillendirebilmek ve kanıtlayabilmek için de paravan bir bağış protokolüyle bu işlemlerin usulsüz bir şekilde yaptığı noktasında savcılık tespitleri var. Dosyayı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Geçtiğimiz günlerde çarşamba günü Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. Suçlamalar da dikkat çekici. Rüşvet, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme suçlamaları yöneltiliyor. Tabii emniyetteki işlemlerin ardından dediğimiz gibi sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildiler. Şu dakikalarda da adliyede işlemleri savcılıkça devam ediyor.
0: Çok teşekkür ederiz Arzu Kaya. Adliyede savcılık sorgusu başladı şüphelilerin. Sinem Dedetaş belediye başkanı da dahil. O dosyada neler var? Arzu anlattı. Şimdi Ankara'ya gideceğiz. Etimeskut Belediyesi operasyonunda gözaltına alınan Başkan Beşikçioğlu dahil 55 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. O noktayı da Emre Aytekin anlatacak. Emre.
6: Evet Semiha Şahin, dün gerçekleştirilmişti Etimeskut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu ve soruşturma kapsamında da belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 55 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltındaki şüphelilerin emniyet işlemi sürüyor. Henüz ifade verme işlemi başlamadı. Bunu söylemiş olalım. Suçlama ne? Hemen onu da hatırlatalım. İrtikap, rüşvet, zimmet, ihaleye fesat karıştırma, edemin ifasına fesat karıştırma suçları kapsamında Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı dün bir soruşturma başlattı ve 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. 55 kişi de gözaltına alındı. Suçlamalar ne, iddialar ne, hemen ondan da bahsetmek istiyorum. Belediyelerin, belediyenin bazı ihalelerinde usulsüzlük yapıldı, sahte evraklar düzenlendi. Otopark süreci, otopark devri ve bazı imar süreçlerinde sahte ruhsatlar ve bazı isimlere adrese teslim ruhsatlar verildiği yönünde iddialar var. Tabi soruşturma dosyasını Sayıştay raporları, müşteki ifadeleri ve bir itirafçının ifadesi oluşturuyor. Soruşturma dosyasının 3 önemli başlığı var. Onlardan biri Sayıştay raporu. 6 rapor yer alıyor bu dosyada. 2026 2016 yılındaki bazı ihaleler incelendi Sayıştay tarafından ve kamunun 11 milyon TL bir zarara uğratıldığı tespit edildi. Bunlar da soruşturmanın önemli iddiaları arasında yer alıyor. Dediğimiz gibi 55 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Henüz ifade alma işlemi başlamadı diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz Emre'ye de. Önce Üsküdar, ertesi günde Etimesgut'a operasyonlar düzenlenmişti. Son durum böyle. Etimesgut Belediye Başkanı hala sorguda, emniyette. Sinem de detersa savcılıkta, adliyede. Şimdi gelin süreç yasasına bakalım. Hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Yasanın hafta başında artık mecliste olması bekleniyor. Peki meclis tatilinden önce yasa meclisten acaba geçebilecek mi? Beklentiler neler? Buse Gençtürk'ten dinleyeceğiz. Buse.
7: Semih Şahin, çerçeve yasa için hazırlıklar sürüyor. Bu hafta içinde de önemli toplantılar yapıldı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Grup Başkanı Abdullah Güler bir toplantı yaptı ve çerçeve yasa hazırlıkları ele alındı. Bu hafta sonuna doğru da, yani cumartesi ve pazar günlerinde AK Parti'nin diğer partilerin hukukçu kurmaylarıyla bir araya gelmesi bekleniyor. Yapılacak görüşmelerde, temaslarda teklife dair son hazırlıklar paylaşılacak ve bir görüş alışverişinde bulunulacak. Bu nedenle de koordinatör grup başkan vekilleriyle bir toplantıya ihtiyaç olmadığı belirtiliyor. Pazartesi günü de teklifin artık Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Dün Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da yaptığı açıklamalarda çerçeve yasa hazırlıklarına değindi ve genel bir af olmayacak ifadelerini kullandı. Geçici bir yasa teklifi olacağını ifade etti. Yasayla beraber münfesih örgüt tanımlaması yapılacak. Yani kendini feshetmiş ve varlığını tamamlamış örgüt tanımlaması yapılması bekleniyor. Peki bu yasanın yürürlüğe gireceği tarih nasıl olacak? Bu neye bağlı olacak? Meclis Başkanı dün yaptığı açıklamada yine ona da işaret etti ve terör örgütünün fiili olarak varlığının devam etmemesinin tespit ve tesciliyle birlikte bu yasa yürürlüğe girecektir, uygulamaya konacaktır ifadelerini kullanmıştı. Süreç kapsamında çıkarılacak bu yasanın 10-12 maddeden oluşması bekleniyor. Teklifte amaç, kapsam ve tanım yapılacak. İki maddenin yürürlük maddesi olması ve amaç, kapsam, tanım kısmının da 3-4 madde şeklinde olması bekleniyor. Yasayla örgüt mensuplarında suça karışmış karışmamış ayrımının yapılması da öngörülüyor. DEM Parti bu ayrımın yapılmamasını talep ederken de hükümet bu noktada o tanımın yapılması noktasına aslında kararlı, bir denetimli serbestlik modeli üzerinde de duruluyor. Örgüt üyeliğinde bulunanlara ve cezaevinde olanlar için denetimli serbestlik mekanizmasının işletilmesi planlanıyor. Bu hafta sonu yapılacak temasların ardından bir uzlaşı çıkması halinde artık pazartesi günü hafta başında teklifin sunulması yönünde beklentiler. Aynı gün içerisinde de eğer teklif pazartesi günü sunulursa, ya pazartesi günü ya da salı günü Adalet Komisyonu'nda görüşüldükten sonra da genel kurula getirilecek. Teklif genel kurula getirilmesi için komisyon aşamasından sonra 48 saat geçmesi gerekti ama uzlaşı sağlanırsa yine hemen bir gün sonrasında genel kurula getirilebileceği ifade ediliyor. Artık gözler teklifin sunulması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Semih Şahin.
0: Çok teşekkürler Buse Gençtürk. Şimdi konuşalım, çerçeve yasa terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir eşik. Yasanın hafta başında mecliste de gelmesi bekleniyor. Sürece katkısı ne olacak? Konuşalım. Profesör Doktor Selami Kur'an ve Doktor Ufuk Uras bizimle birlikte. Hoş geldiniz yayına Selami Bey, Ufuk Bey.
8: Teşekkür ederim. İyi yayınlar Semih Hanım.
0: Çok teşekkür ederim. Hocam. Şimdi evet. Ufuk Bey, sizinle başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan meclis kapanmadan bu işi bitirin dedi. Dün Numan Kurtulmuş, işte mühim olan yeni bir dönemin kapılarının açılması, en geç önümüzdeki hafta başında da meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Tabii kritik başlıklar var, bunları konuşacağız ama burada özellikle altı çizilen yasa fesin tespitiyle yürürlüğe girecek deniyor. Bu nasıl olacak? Nasıl anlaşılacak?
9: Bu işin aslında en kolay kısmı. Çünkü şu anda uzayda 9000 civarında uydu var. Yani bir dizi mesele, uzaydan zaten takip edilebiliyor ve hakikaten Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de tam bir şeffaflık içerisinde bu ele alınacak. Yani genel olarak önce silahı bırak, sonra tutum alalım meselesinden çok sürecin eş güdümü önemli. Bu yasanın hızlandırıcı bir etki yaratacağını görüyoruz. Çünkü arkasında bir siyasi irade var. Hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki partilerin hem iktidarın hem de Abdullah Öcalan'ın da bu süreçte hızlandırıcı bir rol izlediğini görüyoruz. O yüzden hani Eylül ayına geldiğimizde büyük ölçüde bu yasal düzenleme sonuçları itibariyle gözükecek. Çünkü geçen yıl 12 Mayıs'ta olan PKK'nın silah bırakması süreci yasal düzenlemeyle hızlanacak aslında. Ve bu yasal düzenleme toptancı olmayacak. Kişiye bazı dosyalar üzerinden gidecek. Yani bir kademelendirme olacak.

rol izlediğini görüyoruz. O yüzden hani Eylül ayına geldiğimizde büyük ölçüde bu yasal düzenleme sonuçları itibariyle gözükecek. Çünkü geçen yıl 12 Mayıs'ta olan PKK'nın silah bırakması süreci yasal düzenlemeyle hızlanacak aslında. Ve bu yasal düzenleme toptancı olmayacak. Kişiye bazı dosyalar üzerinden gidecek. Yani bir kademelendirme

0: ne olduğunu düşünüyorum. Şüphesiz çok girift bir meseleden konuşuyoruz. Çok karışık bir mesele, 50 yıllık bir mesele bu terör ve şiddet meselesi, bu Kürt meselesi. Adına ne derseniz deyin, isimlendirme açısından bence çok farklı yaklaşımlar da olur. Ben de anlaşılır. Ama önemli olan husus şu. Türkiye'nin gençlerinin, Türk ve Kürt gençlerinin evlatlarının, Türkiye'nin evlatlarının artık bu meseleyle hayatlarını kaybetmemeleri, Türkiye'nin enerjisini bu meseleye sarf etmemesi, trilyonlarca belki altyapıya, refaha gidecek kaynakların bu terör meselesine altını çiziyorum ama kalıcı bir şekilde demokratik yol ve yöntemlerle Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında çözümüdür. Çok önemli bir husus var. Aslında bu yasa teklifi kamuoyuna yansıdığı kadarıyla birçok önemli hususu içeriyor. O da önemli olan nokta geçici ve müstakil bir yasa olması. Yani sadece sürecin amacı da nedir? Terör örgütünün tasfiyesi, feshedilmesi ve silahların bırakılması. Silahların bırakılmasının karşılığı nedir? Şiddete, teröre, herhangi bir silahlı eyleme müsaade edilmeyeceği. Yani zaten devlet şuna buna eleştirel yaklaşanlar şunu söylüyorlar. Yani peki yani Türkiye Büyük Millet Meclisi şu aşamada bu böyle bir yasa faaliyetine girmesi gerekir miydi? Aslında sürecin kendisi çünkü şöyle bir şey var. Yani kendini fesheden ve silahı bırakıp Türkiye'ye giriş yapacak örgüt mensuplarının hukuki durumunun ve infaz şartlarının da bir yasal düzenlemeye ihtiyacı var. Yani siz bunu bir şekilde ortaya koymanız lazım. Bunun da yeri parlamento. Doğal olarak en önemli husus da şu şartlı bir düzenleme. Şartlı bir yasal düzenleme öngörülüyor. Zaten Türkiye Büyük
1: Yani
0: Millet
1: önce
0: Meclisi...
1: izlenecek 6 ay kadar bir süre, öyle ucu açık değil. Ondan sonra da bu düzenlemelere
0: Tabii,
1: başlanacak,
0: tabii,
1: değil mi?
0: tabii, tabii. Şarta bağlı. Neden? Çünkü şu anlamda sürecin amacı zaten örgütün tasfiyesi ve silah bırakılması. Öncelikle ve özellikle ilk adım bu. Yani bunun üzerine siz inşa edebilirsiniz sair konuları, sair meseleleri. Ana amaç
1: Amaca
0: şiddetin,
1: ulaşıldı
0: terörün,
1: mı? Buna
0: silahın,
1: bakılacak.
0: evet, silahın olmadığı bir iklimi ortaya çıkarmak. Meselenin ana amacı bu. Dolayısıyla amaca özgü yasa teklifi derken şarta uygun yürürlüğe giriş şartı da şu. Zaten orada iki tane önemli mekanizma öngörülüyor teklifte kamuoyuna yansıdığı kadarıyla. Bir defa tespit ve teyit mekanizması. Yani başta Milli İstihbarat Teşkilatı olmak üzere sahada yalnız beyanlarla yetinilmiyor. Dikkat edin. Yani örgüt veya örgüt mensuplarının beyanları, açıklamaları, soyut açıklamaları değil. Sahadaki eylemlerine bakılacak. Sahadaki silah bırakıp
1: Evet.
0: bırakılmadığının tespit ve teyidi ve bu noktada da Türkiye'nin güvenlik bürokrasisinin onaylaması lazım. Bu önemli bir husus. Bir de denetleme ve izleme kurulu kuruluyor ki bu kurul da çok önemli şu açıdan. Özellikle İçişleri ve Güvenlik Bürokrasisinin süreci takip etmesi ve siyaset kurumuna bu anlamda bilgi akışını sağlaması. Yani Aile Bakanlığı'ndan tutun da İçişleri Adalet Bakanlığı'na kadar bürokrasinin yer aldığı, elemanların yer aldığı bir kurul olacak. DEM Partisi şöyle bir teklif getirildi. Belki gündeme gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Yine komisyona benzer Türkiye
1: Evet.
0: Büyük Millet Meclisi çatısı altında farklı siyasi partilerden oluşan bir siyasi kurulun da bu süreci takip etmesi. Tabii takdir şüphesiz meclisindir. Bu konuda nasıl bir değerlendirme
1: Tabii o noktada
0: yapılabilecek?
1: DEM Parti'nin altını çizdiği çoğulcu bir yapı olsun. Bir de hani takip yapılırken sürecin takibi burada sorunları erken tespit edebilen bir yapı olsun şeklindeydi.
0: Evet.
1: Peki.
0: Semiha, bir cümle de ifade edeyim. Yani
1: Lütfen.
0: oradaki biz hukukçu olarak şunu da altını çizdim Ufuk Oraya'ya geçmeden önce. Orada zaten en önemli ayrım şu. Kategori bir ayrım yapılıyor teklifte. Suça karışanlar ve suça karışmayanlar. Sadece terör örgütü üyeliği, propagandası, yardım ve yataklıkla ilgili olarak bir şartlı denetimli serbestlik
1: O
0: öngörülüyor.
1: denetimli
0: Öyle
1: serbestliği
0: öngörülüyor.
1: modeli konuşalım. 6 aylık başvuru süresi şiddete karışmamış örgüt mensupları için ama bir izin verirseniz Ufuk Bey'e gitmek istiyorum.
0: Tabii.
1: Ufuk Bey şimdi tabii burada bütün hani meclisin, bütün partilerin ortak mutabakat zemini oluşturması gerekiyor. Ama muhalefet partilerinde bir takım çekinceleri var. İyi Parti'nin çok sert eleştirileri var. Bu kısa sürede acaba sağlanır mı bu ortak uzlaşı?

0: Bu temenni tabii. Yoksa bu çekincelerden vazgeçileceğini zannetmiyorum. Hı hı. Ama süreç içerisinde zaten bütün bunlar test edilerek ilerlenecek. Zaten Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısında olduğu müddetçe bu açık ve aleni olacak. Yani çoğunluk, ekseriyet olarak bakmak lazım. A'dan Z'ye herkesin mutabakatı gerekmiyor da zaten. Süreçteki ve eleştirel tutumları da dikkate almak gerek. Biraz önce bahsedilen takip komisyonunun benzer bir örneği Sayın Devlet Bahçeli tarafından yapılmıştı. İki komisyon kurulsun diye. Yine biraz önce hocamın ifade ettiği CHP ile Yeni Parti arasındaki nasıl diyelim farklılıkların ya da çatlağın buraya yansımayacağını görüyoruz. Yani burada bir politik irade ve kararlılık var. Yani teşkilat bunu uyar mı uyumaz mı diye bir tartışma zaten söz konusu değil. Temel konu şuydu, pişmanlık meselesiydi. Hmm. Bu pişmanlık meselesi geriye dönük bir değerlendirme. Bizim ileriye dönük değerlendirmeler lazım, yapmamız lazım. Yani demokratik entegrasyon. Demokratik entegrasyon pişman olacak bir şey değildir ki. Bu ülkenin geleceğini herkesi kapsayacak bir şekilde oluşturmak. Şimdi değişik toplumlarda farklı tolere etme eşiği oluyor. Tolere etme, hoşgörü eşiği yükselen toplumlar demokratikleşme sürecini daha hızlı geçiyorlar. Burada tolere etmek ne demek? Şiddet, terör tabii ki tolere edilemez. Ama Türk ile Kürt ile birlikte yaşamanın getirdiği bir politik hoşgörü. Hı hı. Asıl olan bu. Hukuki düzenlemeler tabii ki bir süreci hızlandıracak ve bir tür hukuki güvence oluşturacak ama buradaki bu politik kararlılığın, irade ortaklığın kendisi son derece önemli. Bu müfessi örgüt tanımlamasıyla sınırlandırılması da büyük ölçüde karışıklıkları ortadan kaldırıyor. Bunun genel af olmadığını vurgulanması, dosya bazlı ilerleneceğini vurgulanması da var olan itirazları da büyük ölçüde geçersiz kılıyor. Bunu bir ilk adım olarak görmek lazım Semih Hanım. Yani emme basma tulumbaya konulan bir su gibi değerlendirmek lazım. Sonbaharla beraber tamamlayıcı düzenlemeler olacaktır. Zaten anayasa değişikliğinin kendisi büyük ölçüde hani cumhuriyeti tamamlamak, bir tür 12 Eylül rejimini aşmak. Bu perspektif içerisinde bakmakta fayda var. Şans hazırlıklı olanın yüzüne güler demiş Pasteur. Bu artık şansa bırakılacak, tesadüflere bırakılacak bir şey değil. Niye hızlı davranıyoruz? Çünkü Netanyahu'dan ve İsrail'den daha hızlı davranmamız gerekiyordu o yüzden.
1: Peki. Selami Bey, şimdi az önce hani 6 aylık başvuru süresi, şiddete karışmamış örgüt mensupları için denetimli serbestlik modeli dedik. Orayı anlatın lütfen ama Abdullah Öcalan ve örgütün sözde üst düzey yöneticilerine yönelik özel bir düzenleme bu teklifte yok değil mi? Onu da altını çizelim.
2: Evet, evet. Yani teklifte olmayan husus özellikle Öcalan'a ilgili herhangi bir af, bir özel statüyle ilgili herhangi bir husus yok. Yine üst düzey yöneticilerle ilgili bir düzenleme olmadığı ifade ediliyor kamuoyuna yansıyan bilgiler. Bir de altını çizelim. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veya müebbet hapis cezası almış örgüt hükümleriyle de ilgili bir düzenleme öngörülmüyor. Kimler oluyor genellikle bunlar? Ağırlaştırılmış özellikle kasıtlı cinayet işleyenler, adam öldürenler, ciddi şekilde terör eyleminde bulunanlar, evet ama önemli çok büyük eylemlere karışmış kişilerle ilgili. Çünkü ancak o kişiler ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veya müebbet hapis cezası alabilirler. Bunlarla ilgili herhangi bir düzenleme yok. Sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi suça karışmayanlar, şiddete karışmayanlar sadece örgüt üyeliği, örgüt propagandası. Çünkü bizim Türk Ceza Kanunumuzda, terörle mücadele kanunumuzda örgüt üyeliği, örgüt propagandası, yardım veya yataklık da zaten suç olarak kabul ediliyor. Bunlar ama herhangi bir silahlı eyleme karışmamak kayıt şartıyla denetimli serbestlikten yararlanabilirler. Bu denetimli serbestliğin süresiyle de ilgili 3 yılla 5 yıl arasında bir değerlendirme yapılıyor. Tabii meclis nasıl karar verecek göreceğiz. Komisyondan da geçmesi lazım, Adalet Komisyondan. Bir diğer hususta 5 yıl siyaset yapamıyor.

0: olamayacaklar. Herhangi bir kamu görevinde bulunamayacaklar. Kamu görevi ifa edemeyecekler. Bu da zaten Türk Ceza Kanunu'nun en 3. maddesinde belirtilen bir düzenlemeden esinlenerek orada geliyor. Suça karışanlar açısından da özellikle az önce belirttiğim ağırlaştırılmış hapis cezası veyahut da müebbet hapis cezası almamış kişilerle de ilgili olarak dosyaların birer birer gündeme getirilmesi ve onlarla da ilgili şartlı bir tahliye durumu, koşullu tahliye şartlarının olup olmadığı değerlendirilecek. Dolayısıyla altını çizmemiz gereken önemli husus şu. Siyasi iradenin, ki burada da Cumhur İttifakı ve ana muhalefet partilerinin önemli katkısı olduğunu da söyleyelim. Burada iradenin ortaya çıkması ve en azından asgari bir müşterekte o buluşmaları önemli. Asgari müşterekte derken de şunu ifade ediyorum. Bu her siyasi partinin ve her siyasi partinin seçmeninin bu meseleye bakış açısında farklılıklar olabilir. Bu da anlaşılabilir. Eleştirel bakanlar daha bakanlar, DEM Partisi'nin seçmeni biraz daha farklı bakar. MHP'nin, AK Parti'nin, CHP'nin, İYİ Parti'nin. Ama önemli olan husus şu, altını az önce önemli çizdiğim husus. Siyasetin bu meseleye el atması. Yani siyaset kurumu, efendim bunu söyleyince Semiha Hanım, Ufuk Hocam da bilir, şahidinizdir. Daha önce bize yöneltilen sorulardan bir tanesi, Türkiye daha önce de bu çözüm şeylerini denedi, olmadı, olmadı. 3 defa denedi, 4 defa denedi, olmadı. Ben de diyorum ki 13 defa, 14 defa, 24 defa denememiz lazım. Barış için, insanların hayatını kaybetmemesi için, ki bunun üstünde de herhangi bir değer yoktur. Gençlerimizin, insanlarımızın hayatını kaybetmemesi için devlet, zaten devlet olmanın gereği olarak vatandaşlarına hayatını korumakla mükelleftir. Anayasal bir yükümlülüktür. Ama diğer taraftan da bakın şu anda dahi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvenlik bürokrasisi terörle, şiddetle ve bu gibi uçlarla, bu gibi ayrılıklarla mücadele eder. Bu da zaten anayasal bir yükümlülüktür.
1: Evet.
0: Yani bu süreç devam ederken bir taraftan parlamento bu meseleyi bir noktaya getirmeye çalışırken yine Türkiye'nin güvenlik bürokrasisi Türkiye'nin egemenliğine, toprak bütünlüğüne, anayasal düzenine yönelik herhangi bir tehdidi zaten bertaraf etmekle yükümlüdür ve bunu da yapıyor şu anda, ileride de yapacak. Bu ayrı bir tartışma konudur ama Türkiye'nin 100 yıllık bir meselesi, şart meselesi, 50 yıllık bir terör ve şiddet meselesi.

0: Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ayaklarından bu pranganın sökülmesinin ben çok kıymetli olduğunu düşünüyorum.
1: Elbette.
0: Orada önemli olan husus da şudur, şunu altını çizeyim. Toplumsal rıza, toplumsal duyarlılık, çünkü biliyorsunuz bu meseleyle, terör meselesiyle gerçekten binlerce
1: Toplumsal
0: şehidimizi
1: rıza
0: verdik.
1: %100 oluştu mu sizce Selami Bey?
0: Şöyle, o çok şey bir soru. Bakın, toplumsal rıza dediğin zaman aslında silahın olmaması, şiddetin, terörün olmaması da herhalde toplumun kahrekseriyeti tamamına yakını evet der.
1: Tabii.
0: Ayrışma nerede oluyor? Tabii çok acılar yaşandığı, bedeller ödendiği için. Bakın, ben Semih Hanım, bugün Türkiye'de bir şehidin olmadığı bir kasaba, ilçe
1: Yok.
0: bulamazsınız. Bu kadar ağır bir bedel ödenmiş, acılar yaşanmış gencecik insanlar. Dolayısıyla burada, ama biz acıların üzerine geleceği de inşa edemeyiz. Acılar bize bir ders vermeli. Biz geleceğimizi, işte yeni bir sayfa açalım. Anneler ağlamasın.
1: Evet.
0: Ne Türk ne Kürt anneleri. Ama buradaki önemli husus, devletin aklıyla milletin vicdanını pusulu olarak kabul etmek. Yani devlet akıllı hareket eder, rasyonel hareket eder. Yani düşünün, Sayın Bahçeli gibi bir liderin bir devlet sorumluluğunu göstererek bu şeyi, çağrıda bulunması 22 Ekim 2024'te sanıyorum herkesi olağanüstü
1: Evet.
0: şaşırtmıştı. Ama
1: Süremi tamamlıyorum Selami Bey.
0: geldiğimiz
1: Siz
0: süreç
1: bitirin.
0: itibariyle
1: Ufuk Bey'e
0: altını
1: döneceğim.
0: çizelim. Yani 2 yıla yakındır, çok şükür, kazasız belasız bir
1: Buraya
0: noktaya
1: kadar geldi.
0: geldik.
1: Evet.
0: Yapıcı bir dil kullanalım, barış dili kullanalım. Eski alışkanlıklarda kalırsak inanın tekrar eskiye dönüş olur. Ama örgüt bu fırsatı değerlendirir mi? İnşallah, umarız değerlendirmesi zaten Türkiye'nin her türlü
1: Peki.
0: örgütle, her türlü ayrılıkçı
1: Evet.
0: örgütle mücadele etmeye kabiliyeti ve potansiyeli
1: Peki,
0: vardır.
1: Ufuk Bey, sizin de son sözlerinizi alayım, tamamlayalım.
2: Şimdi tabii ki şehitlere hürmetin şeyidir. Ama bütün bu süreç önümüzdeki sürecin farklı şekillenmesi için oluyor. Yani biraz önce hocamın ifade ettiği olmadı olmadı gerekçesi. Ya Kurtuluş Savaşı'na Polatlı'ya kadar geldiler. Olmadı olmadı diye vaz mı geçecek? Benim büyük dedem Çanakkale'de şehit oldu. Artık şehit vermeyelim de Kurtuluş Savaşı'ndan vaz mı geçecek? Yani sürece bakmak lazım. Sürecin kendisi Türkiye'nin geleceği açısından bütün zincirlerin koparılma sürecidir. Zaten bunu test ede de bu tür itiraz edip yeni bir şey
1: Evet.
2: önermeyenlerin kaygıları da bir köşe giderilecektir diye düşünüyorum.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum Profesör Doktor Selami Kur'an ve Doktor Ufuk Uras yayına katkılarınız için. Sağ olun. Efendim tamamladık gün ortasında ilk dilimi. Çok kısa bir aramız var. Reklamların ardından devam edeceğiz.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Ellerin yemek hazırlanmadan önce ve çiğ gıdalarla temas sonrasında yıkanması gıda güvenliğinin temel adımlarındandır. Evde hazırlanan yemeklerin oda sıcaklığında uzun süre bekletilmesi bakteri çoğalmasını hızlandırabilir. Konserve ürünlerde şişme, sızıntı veya paslanma görülmesi ürünün bozulmuş olabileceğini işaret edebilir.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Efendim yeniden merhaba, hoş geldiniz. Habertürk'e gün ortasına saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Hemen Balıkesir Gömeç'e gidelim. Yangına sebep olan iki şüpheli gözaltına alındı ve 3 gün boyunca süren yangın şimdi kısmen kontrol altında ama tabii ki hasar büyük. Özgür Karşı Çetiner de o yangının ilk başladığı noktada, sözü kendisine bırakalım. Anlaşılan rüzgar da hiç hız kesmemiş Öznur.
1: Evet, öyle Semiha. 3 gündür Balıkesir'de, Gömeç'te, Ayvalık'ta yemyeşil ormanları küle çeviren o yangının ilk çıktığı yerdeyiz. İlk çıktığı aslında evin bahçesinin olduğu noktadayız. Balıkesir Valiliği açıklama yapmıştı, iki tutuklu olduğu yönünde. Şimdi bir kaynak işlemi yapılıyor bu evin bahçesinde. Sanıyorum Erdi şu demirler mi onlar yoksa tahta parçaları mı? Bahçesinde bu kaynak işlemini yaptıkları sırada işte bir kıvılcım bile yetiyor bu hale gelmesinde doğanın. Biraz şöyle ilerleyelim. Köylüler çok tepkili çünkü burada belli ki birileri yaşamıyor henüz. Müstakil bir ev yapılacak. Şehir dışından gelenler olduğunu söylediler. Evin şöyle bir bahçesine doğru gidelim. Natamam bir ev, henüz inşaatı tamamlanmamış. Bu bahçede bir kaynak yapılıyor. O sırada işte çıkan kıvılcımlar etrafa yayılınca, zaten ilk başladığı nokta derken bunu kastediyoruz. Hemen evin önündeki ormanlık alanı simsiyah hale zaten getirmiş. Henüz tamamlanmamış bir ev inşaatı bu. Çünkü dışarıda baktığımda çimento paketleri falan, fayanslar, seramikler görüyorum. Şöyle Erdi, sen de rahat görebiliyor musun? Şöyle bir gösterelim.
2: Bunun kaynağını yapmışlar.
1: Evet, şurayı bir gösterelim Erdi. Kaynak işlemi şurası olabilir mi? Bu demir kapının bakın renginden belli, yeni yapılmış gibi duruyor. Buraya böyle bir sabitleme yapmışlar. Bir de bu tarafa, bu tahminim tabii ki ama şöyle bir içeriye baktığımda buna benzer kaynak yapılabilecek bir işlem pek göremiyorum. Burası olabilir belki. Evet, Balıkesir'de ilk olarak Altınoluk'ta, önce Gömeç'te, Altınoluk'ta, dün itibariyle Ayvalık'ta 2,5-3 gündür bu kadar büyük hektarlık bir alanda tahribat yaratan bu zorlu yangınlar, alevler ilk olarak burada başladı. Yangının ilk çıktığı köy burası, Kumgedik Köyü. Yani bu evi sorduğumuzda köylüler çok tepkililerdi. Özellikle evin olduğu noktayı gösterdiler. Gidin çekin, buranın insanı bu havada, bu sıcaklıkta, bu rüzgarda böyle bir işlem yapılmayacağını bilir. Bunun bir zamanı vardır. Biz bunu çok iyi biliriz. Zaten bu evi yapanlar ya da evin sahipleri buranın insanları değiller. Yeni alınmış bir yer. İşlemi yapanlar belki işçiler olabilir. Tutuklananların kimliklerine dair yani isimleri kısaltılmış olarak var ama işçilerdi muhtemelen. Onların da dışarıdan gelmiş olabilecekleri yönünde bir tahmini var köylülerin. Şöyle evin etrafını Erdi bir bak, arka tarafın hala tütüyor. Bir gösterelim. Bakın kaç gün olmuş, hala orada dumanı tüttüğünü görüyorsunuz. Ağaçlar devrilmiş artık. Ortasında büyük bir ağaç belli ki. Koca bir oyuk oluşmuş. Biraz daha şöyle o tarafa doğru gidelim. Burası simsiyah, evin dört bir tarafı, hem arkası hem ön tarafı. İlk burada çıktığı belli zaten, hemen bu sağlı sollu hem ön tarafında ağaçların olduğu alanda başlamış belli ki. Bu arada Kumgedik Köyü bu yangınlarda, biz Bağ Önü Köyü en çok zarar gördü dedik ama buraya ilk defa geliyoruz. Şöyle bir gözle baktığınızda bu köydeki tahribat, küle dönmüş alanlar çok daha fazla. Bunu çok net görebiliyorsunuz fotoğrafa baktığınızda. Bakın hala dediğim gibi yere devrilmiş ağaçların arasında hala küçük küçük dumanların tüttüğünü görüyorsunuz. Zemin çok sıcak. Ayakkabınız ne kadar kalın tabanlı da olsa o sıcaklığı hissediyorsunuz. Evet, burası Kumgedik köyü, yangının ilk başladığı köy. Çok yaklaşmayalım Erdi. Bayağı da bir bu tarafa rüzgarla birlikte dumanlar geliyor. Semiha, evet, 3 gündür süren yangınların ilk olarak başladığı köyden, Kumgedik'ten aktardık.
0: İnsan hayatı, doğa, emek hiçbir işin aciliyetinden daha mühim olamaz. Öznur da anlattı. Bölge halkı da son derece haklı. Böyle bir sıcakta, böyle bir rüzgarda bu işin yapılmayacağını biz biliriz diyor. Yani riskleri önceden değerlendirmek, tedbir almak niye bu kadar zor? Küçücük bir ihmal, görüyorsunuz nasıl bir felaketi yaşatıyor. Şimdi Nejat'a gidelim. Nejat Aydın'a, Nejat Kırbulut'a, o da Aydın'da, Çin'de bize son durumu aktaracak. Nejat?
3: Evet, bulunduğumuz bölgede geniş anlamda alevler kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları yürütülüyor. Şu an Mutaflar bölgesindeyiz. Mahallede halen hayvanlar tahliye ediliyor çünkü ormanın derinliklerinde dumanlar tutmaya devam ediyor. Rüzgar da yeni başladı. Daha önce rüzgar durmuştu. Saatteki hızı 15 kilometre olsa bile rüzgar yine etkisini gösteriyor. Bu nedenle bu ormanda ağaçlar, yanan bölge yeniden tutmaya başladı. Daha güçlü rüzgarlarda da aleve dönüşüyor ve alevler hızlıca yayılmaya başlıyor. İşte bunun için ekipler burada çalışmalarını yürütüyorlar, soğutma çalışmalarına devam ediyorlar. Havadan helikopterler ve uçaklar yine görev başında.

0: günün aydınlanmasıyla birlikte gökyüzünden müdahale de başladı. Karadaki ekiplere destek oldular. Hemen karşısı Çine ilçesi. Çine'yi görelim. Bakın alevler buradan Çine'ye doğru indi ve orada işte durduruldu. Şimdi ise bu bölgede dağın geri taraflarında ekipler, bu simsiyah görüntüye bakın. Bu siyah görüntünün içinde ilerisinde tüten dumanlar var. Saatlerce burada mücadele verildi. Gece boyunca burada alevlerin önüne geçilmeye çalışıldı. Ama ne yazık ki tamamıyla küle döndü bölge. Şu anda hava sıcaklığı 35 derecenin üzerinde. Nem oranı ise %25. Nem oranının biraz daha artması lazım. Çünkü kuru havada çok daha hızlı alevler ilerleyebiliyor. Rüzgar durdu. Rüzgarın seviyesi şu an düşük. Bir yandan da tabii vatandaşlar köylerden hayvanlarını taşımaya devam ediyorlar. Bölgede halen yangın riski var, en azından bizim bulunduğumuz bölgede. Ama bu ekrana getirdiğimiz dağın hemen arkasında da alevlerin yine devam ettiğini belirtelim. Sadece bu bölgede geniş bir alanda kontrol altında olduğunu söyleyelim. Resmi açıklamayı da bekliyoruz bir yandan ama tamamen alevler söndürülmeden o açıklama da gelmeyecek gibi. Burası cehennemi yaşayan bir bölge. Gece boyunca köylüler de ekiplere destek oldular ve yangını söndürmek için mücadele verdiler. Şöyle sola doğru dönelim. Bakın ileride dağın tepesinde yanmamış olan ağaçlar var. Bir kısmı yandı onların. O ağaçların olduğu yerden de şimdi dumanlar yükseliyor. Eğer rüzgar etkisini artırırsa orada da yangın yeniden yükselebilir. Şu an için bölgede çalışmalar devam ediyor. Havadan ve karadan soğutma ve yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Nejat Kırbulut'a da Aydın'dan aktardı. Dileyelim tekrar alevler yükselmesin. Şimdi Gülistan doku soruşturmasına bakacağız. 5 şüpheli daha tutuklandı. Tutuklu sayısı 25 oldu. Bize ayrıntıları Veysi İpek aktaracak. Veysi, kimler?
2: Evet, dün aslında çıkarılmıştı. 4. dalgada 19 kişi gözaltına alınmıştı. 15 kentte düzenlenen operasyon kapsamında İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorguların ardından 29'unda bir grup çıkarılmıştı. 8 kişilik gruptan 4 kişi tutuklandı. 1 kişi savcılıktan serbest bırakılmıştı. 3 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Cumhuriyet Savcılığı 2 kişinin serbest bırakma, adli kontrolle serbest bırakılmasına itiraz edeceğini ifade edelim. Bugün de aslında sevkler vardı. O sevklerden 6 kişi bugün sevk edildi. Cumhuriyet Savcılarına ifade verdikten sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 5 kişi daha tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 25'e yükseldi. Aralarında Emniyet Müdürü Ertuğrul Aslan da bulunduğu 5 şüpheli şu an itibariyle de Cumhuriyet Savcılık'taki ifadeleri sürüyor. Tabii toplam 19 kişi gözaltına alınmıştı 15 kentte düzenlenen operasyonda. Bunların 10'u hala görevde olan polislerdi. Bir emniyet müdürü, bir emniyet amiri olmak üzere 10 polis, 3 emekli polis, 5 de bilgisayar teknisyeni olmak üzere toplam 19 kişi alınmıştı. Bunlar aslında neden alınmıştı? Hem soruşturma dahili olmayan, soruşturmayla ilgisi olmayan polislerin Gülistan Doku ile ilgili bilgi topladıkları, diğer taraftan ifade işlemleri sırasında delillere müdahale edildiği şüphesi doğmuştu. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı yazılı açıklamada da bir taraftan bürokratik zırhlarını, resmi görevlerini kullanarak bu noktada Tuncay Sonel'in koordinesinde delillere müdahale ettiğini ifade etmişti. Ciddi emareler tespit edildiğini vurgulamıştı. Bu kapsamda gözaltına alınmışlardı. Aralarında emniyet müdürünün de bulunduğu şu anda 5 şüpheli adliyede Cumhuriyet Savcılarına ifade verirken sayı da 25'e, tutuklu sayısına 25'e yükseldi. Diğer taraftan da arama çalışmaları sırasında özellikle baraj göleti çalışmaları sırasında o noktada arama kurtarma timlerinde 14 metrede bulunan reçete ve diğer taraftan da makasın sürüklenmeden gitmesi şüphe uyandırdı. Birileri tarafından konulduğu şüphesi hasıl olmuştu. Bu noktada da başsavcılık değerlendirme yapmıştı. Bu kapsamda da gözaltılar olduğunu ifade edelim. Gelişmeler oldukça paylaşacağımızı söyleyerek sözü size bırakalım.
1: Gerçeğin ortaya çıkmasını engellemek için nasıl bir organize kötülük, vicdansızlık haftalardır izliyoruz. Veysi İpek de aktarıyor. 25'e yükseldi tutuklu sayısı. Şimdi devam edelim bu soruşturmanın ardından Ahbap Derneği soruşturması.

0: dosyasına geçelim. Hüseyin Başaran dahil 7 şüpheli tutuklandı. İfadeye çağrılan bazı ünlü isimler de adliyeye geldiler. Bize ayrıntıları Arzu Kaya şimdi aktaracak. Kimler var Arzu?
1: Semiha Şahin, bu sabah saatleri itibariyle oyuncular Eda, Ece ve Kerem Bürsin adliyeye gelerek bir ifade verdiler. Eda, Ece, Haluk Levent'i tanımıyorum ve ahbaba hiç bağış yapmadım şeklinde bir ifade verdi. Biliyorsunuz ki ünlü isimler peyderpey savcılığa gelerek ifade veriyor. Toplamda şu ana kadar 16 isim soruşturma kapsamında ifade verdi. 5 ismin daha ifade vermesi bekleniyor. Peki soruşturmadaki tutuklu sayısına gelecek olursak da toplamda artık soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 35 oldu. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 4 dalga operasyon gerçekleştirilmişti. Son olarak da 4. dalgada iş insanı Hüseyin Başaran'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Peki hangi gerekçelerle tutuklandılar? Hakimlik hangi gerekçelerle tutuklama istemiyle hakimliğe sevk etmişti savcılık? Ondan da bahsedelim. Savcılık ifadesindeki beyanları tutarlı bulmadı şüphelilerin ve taşınmazların devirleriyle bedellerine ilişkin şüpheler olduğunu belirtti ki biliyorsunuz dosyada iş insanı Hüseyin Başaran'ın da birçok gayrimenkulünü Ahbap Derneği'ne devrettiği noktasında tespitler vardı. Bunun içinde ben de dolandırıldım şeklinde bir ifade verdi. Haluk Levent tılsımlı gibi beni etkiledi şeklinde bir ifadesi de söz konusu savcılıkta Hüseyin Başaran'ın. Tabii soruşturma çok kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Hemen her gün neredeyse yeni bir gelişme yaşanıyor. Bu gelişmeler doğrultusunda son olarak 4. dalga operasyon düzenlendi. Toplamda da tutuklu sayısı 35'e yükseldi. Aynı zamanda ünlü isimlerde peyderpey ifade vermeye devam ediyor. Sabah saatlerinde Kerem Bürsin'le Eda, Ece ifade verdi ve aslında ünlü isimlerinde soruşturma kapsamında verdiği ifadelerde Ahbap Derneği'ne biz bağış yapmadık. Sadece bazı çağrılarımız olmuştu diyerek ifade verdiklerini biliyoruz. Soruşturmadaki gelişmeleri de takip ediyor olacağız.
0: Peki Arzu, çok teşekkürler. Kolay gelsin. Ahbap Derneği soruşturmasında son durumu aldık. Şimdi Milli Savaş Uçağı Kaan'la devam edelim. Yeni versiyonundan ilk görüntüler geldi. Kaan Apron'da taksi testini başarıyla tamamladı. Detayları bize Serkan Şimşek aktaracak. Serkan.
2: Semiha Şahin, Milli Muharip Uçak Kağan'dan yeni görüntüler Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı. Hemen şunu ifade edelim. Bu görüntülerde yer alan uçak Kağan'ın P1 yani prototip 1 modeli. Tabii Kağan 2024 yılında ilk uçuşunu tamamlamıştı, hatırlayacaksınız. O uçuşunu tamamlayan uçak bu değil Semiha Şahin. O P0 olarak geçiyor. Daha sonrasında 2 adet Kağan daha üretildi P1 ve P2 olarak. Ve bu uçaklarsa henüz uçuşunu tamamlamadı. İşte P1'in taksi testini ekranlarınızda izliyorsunuz. Tabii bu versiyonunun bu yıl içinde uçmasını bekliyoruz. Zira 2028 yılında da planlanan takvime göre Türk Hava Kuvvetleri'ne teslimatı bekleniyor Kaan Milli Muharip Uçağı'nın. Ve 2030 yılına kadar da toplam Türk Hava Kuvvetleri'ne ilk etapta 20 adet Kaan'ın teslim edilmesi bekleniyor. Tabii P1 ve P2 modellerinin de bu kapsamda bu takvim neticesinde hızlı bir şekilde testleri devam ediyor. Şu an hala hazırda bakın Ankara'da Milli Muharip Uçak Kağan'ın taksi testini ekranlarınızda görüyorsunuz. Tabii bir yandan aslında özellikle afterburn gibi, taksi gibi ve uçuş gibi tabii ki motorlu testlerde kullanılmak üzere de F110 motorlarının tedarik süreci devam ediyor Kağan'lar için. Zira normalde TEİ üretimi TF-35000'in de üretimi bir yandan sürerken yani milli bir motorun üretimiyle milli uçağın Kağan'ın uçması hesaplanırken testlerde kullanılmak üzere alacağımız Amerika Birleşik Devletleri'nden F-110 motorlarının da şu an tedarik süreci devam ediyor. ABD'li makamlarla yakın temas devam ediyor bu kapsamda. İşte o motorların da entegre edileceği ve operasyonel bir şekilde uçacak olan versiyonu işte bu diyebiliriz. Kağan P1'in Apron'da taksisini görüyorsunuz. Taksiyi başarıyla tamamladı ve bu yıl içinde de bu versiyonunun uçmasını bekliyoruz.
0: Evet, aslında savunma sanayinde Türkiye'nin hangi noktaya geldiğini biraz da anlattı Serkan Şimşek. Çok teşekkür ediyoruz. Bir taraftan da tabii bu projelerle dışa bağımlılığı azaltma hedefi de var. Şimdi ABD ile İran arasında 5 gece süren sessizlik yerini yeniden karşılıklı saldırılara bıraktı. ABD'nin İran'daki birçok noktayı vurmasının

0: ardından İran, ABD'nin Orta Doğu'daki üslerini hedef aldı. Körfez bölgesinde bir kez daha patlama sesleri duyuldu.
1: ABD ile İran arasında sular durulmadı. ABD'nin saldırılarına karşı İran'dan bedelini ödeyecekler açıklaması yapıldı. Körfez bölgesinde bir kez daha patlama sesleri duyuldu. ABD ile İran arasında 5 gece süren sessizlik İran'ın Ürdün'deki ABD üssüne düzenlediği füze saldırısıyla bozulmuştu. ABD ve Suudi uçakları da Irak'taki İran yanlısı gruplara ait noktalara saldırı düzenlemiş, İran'ın Bender Abbas'la Abadan kentlerinin yanı sıra Ebu Musa, Kiş ve Keşm adalarından patlama sesleri yükselmişti. Saldırıların ardından İran Meclis Başkanı Kalibaf, ABD'liler savaş meydanında yedikleri tokatları masumların kanını dökerek telafi etmeye alıştı. Ancak bedelini ödeyecekler dedi. Bahreyn'de ABD'ye ait Şeyh İsa Hava Üssü'nün elektrik jeneratörleri, seyri sefer sistemiyle idari ve lojistik binalarını hedef aldığı belirtildi. Saldırıda üssün hareketle lojistik kapasitesinin zarar gördüğü iddia edildi. Kuveyt'teki El Cebir Hava Üssü'nde bulunan ABD ordusuna ait savaş uçağı hangarı, uydu iletişim sistemleri ve mühimmat depoları da İran'a ait İHA'larla hedef alındı. Tahran yönetiminden Mısır'a düzenlenen insansız hava aracı saldırısına ilişkin de açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, İran'ın Mısır'ın toprak bütünlüğüne yönelik saygı politikası herkese açıktır. İran'ın Mısır'a yönelik İHA saldırısıyla bir ilgisi yok dedi. Mısır Petrol Bakanlığı, Dimyat Limanı'nda bulunan iki gazlaştırma ve depolama gemisinde yangın çıktığını duyurmuştu. Karşılıklı saldırılar devam etse de arabulucu Pakistan'ın açıklamasına göre taraflar arasındaki görüşmeler sürüyor.
0: Şimdi bir mühim mesele daha var. Birazdan da konuşacağız. ABD Başkanı Trump, Gazze'de Hamas ve diğer silahlı grupların silah bırakmasına yönelik tarihi bir anlaşmaya varıldığını duyurdu. Fakat Hamas, İslami Cihat ve İsrail'den farklı açıklamalar geldi. Şimdi İsrail planı beklentilerini karşılamadığını söylüyor. Hamas, İsrail çekilmeden de adım atılmayacak diyor.
1: ABD Başkanı Trump, Hamas ve Gazze'deki diğer silahlı grupların silah bırakmasına yönelik tarihi bir anlaşmaya varıldığını açıkladı. İsrail itiraz etti. Hamas da metin henüz taslak anlaşma dedi. Truth Social'dan açıklama yapan Trump, anlaşmanın aşamalı olarak uygulanacağını, silahsızlanma süreci ilerledikçe İsrail güçlerinin de Gazze'den çekileceğini söyledi. Trump, uluslararası istikrar gücüyle yeni kurulacak Filistin Polis Teşkilatı'nın Gazze'nin güvenliğini sağlayacağını belirtti. Anlaşma, Gazze'nin sonunda Filistinlilerden oluşan yeni bir hükümet tarafından yönetilmesine yönelik kritik bir adım diyen Trump, arabuluculuk çalışmaları nedeniyle Türkiye, Katar ve Mısır'a teşekkür etti. Tarihi bir ilerleme kaydettik. Ancak hala yapılacak çok iş var dedi. Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Mladenov da aylar süren görüşmelerin ardından silahların devre dışı bırakılması ve yönetimin sivillere devredilmesi konusunda uzlaşı sağlandığını duyurdu. Filistin İslami Cihat Hareketi anlaşmaya varıldığı yönündeki haberleri yalanladı. Hamas ise üzerinde görüşülen metnin henüz bir taslak niteliğini taşıdığını açıkladı. Hamas yetkililerinden Gazi Hamad, anlaşma aşamalı olarak uygulanacak dedi. İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesi, Filistin Ulusal Komitesi ile uluslararası güçlerin bölgeye konuşlandırılması halinde anlaşmanın uygulanacağı belirtildi. Silahların teslim edilmesinin İsrail'in anlaşmayı onaylamasına bağlı olduğunu vurguladı. İsrail'dense henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak yetkililer önerinin kendi taleplerini karşılamadığını savunuyor.
0: Şimdi konuşalım. Gazze Barış Anlaşması ilerliyor mu, ilerleyemiyor mu? Bunu konuklarımızla değerlendireceğiz. Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörümüz Çetin Erçetin yanımda. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Ve siyaset bilimci Doktor Mehmet Bozkuş da bizimle birlikte. Siz de hoş geldiniz Mehmet Bey.
3: Teşekkür ediyorum Semih Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Şimdi Trump anlaşmayı duyurdu ama Filistinli gruplardan yalanlama geldi. Bir Hamas yetkilisi İsrail'in taahhütleri yerine gelmeden işte silah bırakılmayacak dedi. İsrail Hamas silah bırakmadan biz de hani Gazze'yi terk eder mi etmez mi diye sormak istiyoruz. Bu hedef ne kadar gerçekçi? Trump'ın söylediği Hamas'ın tamamen silahsızlandırılması ama tabii...

0: karşı açıklamada hemen geldi. Buyurun.
1: Tabii baktığımız zaman Semiha Hanım kontrollü bir müzakere sürecinin devam ettiğini görmekteyiz ki arabulucu rolünü üstlenen Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Katar ve Mısır'ın bu süreçte önemli bir süreci yürüttüklerini söylememiz gerekiyor. Ancak tarafların metnin resmen ve ortak biçimde onaylanmaması ve henüz silahsızlanmayla ilgili çekilmenin ayrıntılı takviminin açıklanmaması, Gazze planının bağımsız Filistin devletine bağlanmaması, tabii ki 20 maddelik Gazze barış planının bu aşamasında birçok kritik süreci beraberinde getiriyor. Siyonist devletin geçmişine baktığımız zaman ki bugüne kadar gelinen süreci de değerlendirdiğimizde o günden bugüne pek de iyi bir gelişme sergilediğini söylememiz pek de mümkün değil. Hı hı. Ve hala çatışmaların devam ettiği, hala Siyonist devletin saldırılarının devam ettiği bir noktada tabii ki Hamas'ın hükümeti bırakması bir siyasi başlangıçtı. Silahı bırakması da güvenlik başlangıcı. Ancak karşı taraf İsrail'in uluslararası gücü kabul etmesi diplomatik adım olarak değerlendirilse de Gazze'den çekilmesi için ortaya çıkacak süreçte neler yapabileceğini dikkatle izlemek gerekiyor.
0: Evet.
1: Ama şimdiye kadar izlediğimiz yaklaşımlarına baktığımızda pek de bu süreçte İsrail istenilen adımları atmadığını ifade etmemiz gerekiyor Semiha Hanım.
0: Peki Çetin Erçetin, senin de yorumunu alayım. Bu silahsızlanma meselesi hani her iki taraf içinde nasıl aşılacak bir durum? Bir de şu notu da aktarayım izin verirsen. Şimdi Ekim 2023'ten bu yana 73 binden fazla Filistinli katledildi. 174 bin kişi yaralandı. 10 Ekim 2025'teki ateşkesten bu yana ise 1214 kişi öldürüldü.
2: Aslında Semiha, tam 7 Ekim tarihinde biz buradan, tam da buradan yayın yapmıştık. Ve saatler süren bir yayındı, uzun bir yayındı. Tam da 8 saati aşan bir yayındı hatırladığım kadarıyla. Ve ondan sonra arkadaşlarıma devretmiştim. Gece bir daha devam etmiştik. Ama aradan geçen zaman içerisinde birçok kez Gazze'de barış nasıl sağlanır? Gazze'de silahlar nasıl susar?
0: 3. yıla geliyoruz.
2: İsrail işgali nasıl sonlandırır? Bunları defalarca konuştuk ama geldiğimiz nokta her tartışma başladığında İsrail aslında biraz daha zaman kazanıp biraz daha ilerleme kaydedip işgali devam ettirdi.
0: Yani hiçbir zaman Gazze'de gerçekten yeni bir dönem başlıyor diyemeyeceğiz.
2: Biz
0: görünen o.
2: O yeni dönemden hep bir geri çekilmeyi bekledik. Yani İsrail'in eğer bir ateşkes olacaksa, bir barış olacaksa işgal ettiği bölgede terk etmesini beklersiniz. Ancak İsrail tam tersine her seferinde o sarı bariyerleri daha ileriye taşıdı. Sınırlarını daha geniş bir alana götürdü. Tampon alanı daha da genişletti ve o işgal sürecini hiç yavaşlatmadan sadece zamana bırakarak devam ettirdi. Tabii aradan geçen zaman içerisinde şimdi senin söylediğin rakam 80 binleri aştı. Ve daha da sıkıntı verici olan ise bir enkaz var karşımızda. Evet. Ben 7 Ekim'de hatırlıyorum Gazze sınır hattından yayın yaptığımızda o kocaman büyük binaların tek tek yıkılışına ve İsrail ordusunun orayı hedef alıp insanları boşaltışına şahit olduk. Dolayısıyla burada gelinen nokta itibariyle artık Gazze'de neredeyse 5 kattan daha yukarı hiçbir bina kalmadı. Yerle bir edilmiş bir Gazze var. Burada sadece silahların susması değil, yeniden bu kentin nasıl inşa edileceğine varıncaya kadar çok büyük soru işaretleri var. Çok ciddi aşılması güç, sıkıntılı, problemli bir yol haritası var. Tabii şimdi dün akşam saatleri itibariyle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ilan etti. Ve bugün artık bizim de bugün Habertürk.com'dan duyurduğumuz gelecek yol haritası nasıl işleyecek? Şimdi?
0: Bırakacak mı silah Hamas?
2: Hamas'ın bir yetkilisiyle de ben görüştüm. Görüştüğümde silahları bırakabileceklerini, siyasallaşabileceklerini söylemişti bana telefonda. Ama şöyle bir ifadenin de altını özellikle çizdi. Biz evet siyasallaşma yolunda yol kat etmek istiyoruz. Zaten nihai hedefin de siyasallaşma olduğunu zaten Hamas da bunu gizlemiyor, saklamıyor. Yani hani bugünkü koşullar ve bugünkü konjonktür Hamas'ı ve Filistin halkını kendi topraklarını savunmaya zorladığı için burada halkın silahlandığını söylüyor ki bu da aslında şunu akla getiriyor. Acaba Hamas olmasaydı ya da orada silahlı bir direniş olmasaydı İsrail bu işgali daha nereye kadar götürebilirdi?

0: Şimdi Orta Doğu'da bir gerçeklik var. Siyaset ve silah maalesef eş zamanlı gidiyor. Bu Irak'ta da böyledir, Lübnan'da da böyledir, Suriye'de de böyledir. Eğer siz silahı elinizde tutabiliyorsanız siyaset yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla Gazze'de de eğer uluslararası güç orada belli garantiler verirse ve bu garantilerin
1: Hangi uluslararası güç? Evet.
0: sağlanırsa, ayrıca bu uluslararası güç denklemi içerisindeki ülkeler İsrail'in yeniden saldırısını engelleyebilecek pozisyonda olursa, tabii ki Hamas da silahları bırakıp siyasallaşabilir. Bu da doğal bir süreçtir, normal bir süreçtir. Ama şu anda hiç kimse İsrail'in
1: Giden
0: silahları
1: yardım gemilerine dahi İsrail çatır çatır müdahale
0: müdahale
1: ederken
0: ederken
1: izledi, baktılar, sadece kınamakla yetindiler. Hani bırak oradaki ölümleri durdurmak, yaralılara bir çare olabilmek.
0: bu arada Semiha, bu söylediklerini ek olarak şunu da söylemek lazım. Yani İsrail halihazırda Mısır'dan açılan refah kapısının önünü kapatmış durumda. Bir taraftan Gazze'nin sınırlarını daraltmış durumda. Bir taraftan ilaç, su gibi temel ihtiyaçların dahi girişine izin vermezken, hastaneleri yok
1: Ya.
0: etmişken, şimdi karşımızda nasıl
1: Nezalilik.
0: bir tablo çıkacak? Bu enkaz kalktığı zaman biz şu an 80 bin sivil insanın hayatını kaybettiğini söylüyoruz. Buna bağlı olarak uluslararası mahkemelerde Netanyahu ve savaş kabinesindeki bakanlar, güvenlik personeli, genelkurmay başkanı yargılanırken, bir de karşımızda bu enkazın kaldırılışında nelerle karşılaşacağımız gerçeği var. Ve şöyle de bir durum var. Sil baştan bir kent, sil baştan yeni bir şehir yaratacak ve bu şehrin yaratılmasında hangi İslam ülkeleri ya da Müslüman devletler ne kadar katkı sunacaklar? En yakın tarihte yaşadığımız bir örnek var, Suriye meselesi. Suriye çok büyük bir enkaz. Yani şu anda ihtiyaç en az 600 milyar dolar. Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Suudi Arabistan, bütün bu Arap Ligi'ndeki önemli ülkeler Suriye'ye destek sunacağını söylediler ama bugün gelinen noktada halen Suriye'ye sundukları büyük bir destek yok, büyük bir imkan yok, büyük bir finansman ve fon akışı yok. Dolayısıyla Gazze hepimizin kanayan bir yarası ve bütün dünyanın gözlerinin önünde, hatta bazı devletlerin hükümet yetkililerinin sert tepkilerine rağmen o ülkelerin halklarının sokaklarda gösteri yaptığı bir süreci yaşadık biz. Ve şimdi gelinen noktada Hamas'tan istenen şey silahları bırakması. Hamas'tan istenen şey siyasete dahi dahil olmaması. Bakın, bu özellikle söylediğim bir şey.
1: Bu
0: Hamas diyor ki biz
1: namümkün
0: siyasete
1: herhalde.
0: dahil olacağız. Ama İsrail Hamas'ın siyaset yapmasını dahi istemiyor. Bir başka nokta kritik, silahların teslim süreci. Hamas diyor ki biz silahları İsrail'in gözetiminde bir yere teslim etmeyiz, ancak uluslararası bir güce teslim edip bunu da Mısır üzerinden tahliyesini isteriz. Bir başka nokta, şimdi bu kente bir asayiş gücü lazım, bu kente bir polis gücü lazım, güvenlik gücü lazım. İsrail'in temel şartı diyor ki Hamas üyesi olan ya da Hamas'a katılmamış insanlardan oluşacak. Peki Gazze'de katılmayan ya da
1: Var mı?
0: Gazze'de Hamas'ın içerisinde yer almayan kimse kaldı mı? Yani şimdi bu nasıl, ne kadar gerçekçi olacak, ne kadar
1: Peki.
0: realist bir davranış olacak?
1: Buraya bir virgül koyalım. Bu
0: Elbette.
1: noktadan devam ederiz.
0: Bu
1: Şimdi
0: arada İslami Cihat da var. İslami Cihat da henüz bu konuda
1: bir
0: bir
1: şey
0: görüş
1: demedi.
0: belirtmedi. Muhtemelen İslami Cihat hayır deme ihtimali de var ama tabii buradaki belirleyici aktör Hamas.
1: Şimdi silahsızlanma konusunda taraflar arasındaki bu uzlaşı nasıl sağlanabilir peki Mehmet Bey? Siz bunun olasılığını ne kadar görüyorsunuz? Çünkü asıl mesele zannediyorum burada kilitleniyor. Hani bu aşılabilirse devamı gelecek.
2: Tabii taraflar arasındaki güvenin oluşması çok çok önemli. Tabii burada arabulucuların üstlenince rol de çok çok önemli Semih Hanım. Ama karşı tarafa baktığımız zaman şimdiye kadar hiçbir yapılan anlaşmalarla ilgili ortaya konacak hiçbir süreci de yapmadığını gördüğümüzde Hamas'ın bu sürece temkinli yaklaşması çok çok normal. Çünkü Hamas yetkilisi Gazi Hamas'ın da açıklamalarına baktığımız zaman İsrail'in tehditleri yerine yani verilen taahhütleri yerine getirmezse silah bırakmayacağız yönündeki açıklaması var. Tabii ortaya çıkan önemli bir kriz var. Bu krizin yönetilmesi, krizi yönetirken uluslararası istikrar gücü ve Filistin'deki polis gücüyle beraber güvenliğin sağlanması ve bunların teslim alınması, uluslararası bir yapıya teslim edilmesi tabii önce envanterlerin bildirilmesi gerekiyor. İş tarzına baktığımız zaman ve bu süreçten sonra ağır silahların gösterilen yerlere taşınması, roket üretim merkezlerinin kapatılması gibi, tünellerin haritalanması gibi sınır

0: şantunelin imhası noktası, hafif silahların kayıt altına alınması, savaşçıların yeniden entegrasyonu ve uluslararası doğrulama raporunun hazırlanmasıyla beraber İsrail ancak bu süreci tamamen sağlandıktan sonra Gazze'den çekileceğini ifade eden açıklama var ki bu sürecin pek de başarılı olmasından bu açıklamalar çerçevesinde değerlendirdiğimizde mümkün olmadığını söylememiz gerekiyor. Tabii İsrail'in kendisine göre 5 şartını ifade eden açıklamaları da var. Bunlardan bir tanesi Hamas'ın silahlandırıldıktan sonra geri dönülmez olması noktasındaki açık yaklaşımı ki yaklaşık 2,5 milyon nüfus vardı savaş başlamadan önce. Bugün bunun resmi kayıtlarda ölenlerin sayısı 80 bin ancak enkazların altından çıkanlarla beraber bu sayının çok çok daha fazla olacağını ifade etmemiz gerekiyor. Tabii bu süreçte uluslararası doğrulama noktası çok önem arz ediyor. Hamas'ın kendisinin beyan ettiği silahları yeterli görüp görmeyeceği noktasında da İsrail yine bir kriz çıkartacağını ifade etmemiz gerekiyor ki ondan sonra İsrail'in aşamalı çekilme stratejisine nasıl yaklaşacağına bakmamız gerekiyor. Ve Hamas da bu noktada zaten biz ne teslim ettiysek de onların da karşılıklı olarak eş zamanlı olarak çekilmesi yönündeki adımları gündeme getirdiğinde bu anlaşmanın taraflar tarafından onaylanmasının tartışma konusunun ana noktasının burası olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Tabii güvenlik müdahalesi hakkı eğer taraflar birbirlerine karşı vardıkları mutabakat metninde yerine getirmezler ise tarafsız gözlemci tarafsız olarak davranabilecek mi? Şimdiye kadar Birleşmiş Milletler gözetimi noktasında bölgedeki görev yapmış olan hiçbir yapılanmanın tarafsız bir şekilde bu süreci yönetmediği gerçeğini hatırladığımızda bu da ayrıyeten bir tartışma konusu. Peki İsrail'in bugün Gazze'de Mısır'daki o ateşkes anlaşmasından sonra sarı hatta tamamen çekildiğini söyleyebilir miyiz? Maalesef çekildiğini de söyleyemeyeceğimizi ifade etmemiz gerekiyor ki şu anda %60'ı aşan bir kısmı hala kendi kontrolleri altında ve istediği şekilde istediği operasyonları yine yaparak insanları katletmeye devam ettiğini söylememiz gerekiyor. Ve bu soykırımın neticesinde ana amaçlarının kendilerinin güvenliğini sağlamak noktası olduğunu, oysa burada hem Gazze'nin hem Batı Şeria'nın hem de kurulacak olan Filistin devletinin sınırları belli olmadığı müddetçe bunların hepsinin geçici bir süreç olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmemiz gerekiyor.
1: Bu süreç başarısız olur, bu mutabakat olmazsa ne olacak?
2: Yani İsrail'in istediği de bu zaten. Yani ben İsrail'in gerçekçi bir barış çözüm arayışı içerisinde olduğunu düşünmüyorum. Nitekim bu biraz dünya kamuoyunun baskısıyla, Avrupa'nın baskısıyla, Türkiye'nin inanılmaz bir baskısıyla şöyle söyleyeyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan neredeyse gittiği bütün toplantılarda ilgili ilgisiz. Yani bu diplomasiyle ilgili formlar olur, çevreyle ilgili formlar olur. Dünyanın bütün gittiği toplantılarında Gazze meselesini mutlaka sıcak tuttu, gündemde tuttu. Dolayısıyla bu hem Türkiye'nin yoğun baskısı, bir taraftan diplomatik kıskaçlar. Şimdi düşünün, Netanyahu 12 saatte gideceği Amerika 16 saatte gidebiliyor. Birçok ülke kendi hava sahasını kullandırmıyor. Bir taraftan bazı örneğin İsrailli yetkililerin bazı ülkelere giriş çıkışları yasaklanmış durumda. Ve bir İsrail başbakanı New York'a gittiği zaman bir belediye başkanı tutuklarım tutuklamam tartışmalarının merkezine oturuyor. Şimdi dolayısıyla bu kadar yoğun bir tartışma merkezinde olan İsrail'in biraz da anladığım kadarıyla ya da bizim gördüğümüz kadarıyla bir dünya kamuoyunu yatıştırma, işte ben barıştan yanayım ya da ben barışı destekleyeceğim yönünde bir sahte bayrak gösterisine dönüşebilir bu iş. Çünkü daha önce de baskılar arttıkça masaya oturan taraf oldu ama masada çözüme dayanan ya da çözüme işaret eden hiçbir seçeneği kabul etmeyen bir İsrail var karşımızda. Evet. Şimdi böyle bir tabloda çözüm, tek bir çözüm var. İki devletli çözüm. Yani iki tane devlet olmadığı sürece siz Filistin-İsrail meselesine bir çözüm getiremezsiniz. Dolayısıyla İsrail'in zaten temelde kabul etmediği şey iki devletli çözüm. Yani bunu kabul etmedikten sonra bu da şunu gösterir. Yavaş yavaş belki Gazze meselesinde bir adım geri adım atabilir ama bir yıl sonra bir başka yerden patlak verebilir. Nitekim Batı Şeria'da şu anda yani benzer bir durum söz konusu. Yani Gazze'den farklı bir durum yok. Gazze ile Batı Şeria arasındaki
1: oradaki
2: fark
1: işgalini daha da genişletti.
2: Tabii yani Batı Şeria'da.

0: Batı'daki durum sadece havadan uçakları kullanmıyor, helikopterleri kullanmıyor. Çünkü Batı Şeria'ya rahatlıkla araçlarıyla girebiliyorlar, istedikleri mahallelerde operasyon yapabiliyorlar, istedikleri Filistinli'yi tutuklayabiliyorlar. Dolayısıyla bu kadar rahat hareket ettikleri bir alana Gazze gibi davranmıyorlar. Ama Gazze'de de şu anda durum ya da işgal süreci, özür diliyorum, Batı Şeria'daki işgal durumu ya da operasyonel durum Gazze'dekinden farklı değil. Yani işleyen bir yol haritaları var ve bu yol haritalarında çok açık ve göstere göstere de yapıyorlar. Nitekim iki devletli bir çözüme yanaşmayan İsrail'in kafasında iki tane temel paradigma var. Biri Gazze bölgesindeki Filistinleri Mısır'daki Sina bölgesine göndermek, diğer Batı Şeria bölgesindeki Ramallah bölgesindeki Filistinleri de Ürdün ve Suriye sınırına, o bölgelere zorla göndermek. Şimdi
1: Oraya bir tatil
0: bunu
1: köyü inşa etmek.
0: tabii yani bunu kendi kafasına koyan bir İsrail var. Bunu yaparken de hiçbir Arap ülkesinin, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin kendisine yönelik baskının ya da diplomatik araçları bir kıskaç haline dönüştürebileceğinin sınırlarını iyi biliyor. Ya da ne kadar yapabileceklerinin sınırlarını iyi biliyor. Dolayısıyla burada rahat davranıyor. Çünkü arkasında Amerika var. Çünkü arkasında İngiltere var. Çünkü arkasında Avrupa'daki birçok
1: Olmasaydı
0: ülke
1: böyle
0: var.
1: olur muydu?
0: Bu kadar rahat davranamazdı ama daha önemlisi bu kadar cesur davranamazdı. Çünkü şu anda hoyratça davrandığı vakit hiçbir ülke ya da işte Ürdün, Suudi Arabistan, şimdi tabii ki izleyicilerimiz bizi izlerken şunu söyleyeceklerdir. Ya bu kadar Arap devleti var. Hiçbir birinin vicdanı yok. Yani hiçbiri mi bu iş için para akıtıp da İsrail'le mücadele edecek bir zemin oluşturamıyor? Evet, hiçbiri buna yanaşmıyor. Hiçbiri parasını götürüp böyle bir şey için harcamak istemiyor. Dolayısıyla ne zaman ki kendi başlarına benzer
1: Çünkü
0: bir durum
1: zaten onlar
0: gelirse,
1: da ABD ile çalışıyor.
0: tabii yani ABD bu baskıyı kurabiliyor. Nitekim Gazze Savaşı'nın getirdiği Orta Doğu'daki kırılmaları biz işte Afrika kıtasında görüyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri'nde görüyoruz. Suudi Arabistan, Suriye işbirliğinde ama Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan arasındaki gerilimde görüyoruz. Hürmüz Boğazı'nda görüyoruz.
1: Peki.
0: Katar enerji formunda görüyoruz. Yani biz bütün o bölgenin nasıl bir ateş topuna döndüğünü aslında en iyi gören ülke konumundayız. Ama bir çözüm var mı? Tek bir çözüm var. Çok aleni ve açık, bütün
1: Peki.
0: dünyanın da ilan ettiği bir çözüm. İki devletli çözüm.
1: Evet, bu ateş topunu en iyi gören ülke konumundayız dedin. Bu noktadan Mehmet Bey sizinle tamamlayayım. Türkiye nasıl bir rol üstlenebilir? Kısaca rica edeceğim.
2: Tabii
1: Buyurun.
2: Türkiye tabii şimdiye kadar üstlendiği role baktığımız zaman iki devletli devletten yana baktığımız zaman hem sınırları belli olmuş olan bir İsrail hem de sınırları belli olmuş olan bir Filistin devletinden yana. Ama bölgedeki gerçeklik noktasına baktığımız zaman giderek artan bir kriz ve kaos üzerinden beslenen İsrail'in tehdit boyutlarının bölgedeki Türkiye'nin ortaya koyduğu politikaların da artık rahatsız edecek düzeye ulaştığı gerçektir ki Lübnan'daki işgal süreciyle beraber Suriye'deki gelişmeleri dikkatle izlediğimizde İsrail'in bu süreci tamamen sekteye uğratma noktasında önemli bir rolü üstlendiği ve hala da buna devam ettiğini söylüyor özellikle. Tabii Türkiye'nin bu son görüşmedeki rolünü değerlendirdiğimiz zaman ise Hamas'la olan yakın teması, silahlanma noktasındaki garantiler, Filistin polisinin eğitimi ve insani yardım ve sağlık altyapı gibi yeniden inşa koordinasyonu da dahil olmak üzere birçok noktada
1: Evet.
2: Türkiye'nin etkin rol alma yönündeki çalışmalar var. Ancak buna Siyonist devlet müsaade ediyor mu? İşte bu çok çok tartışılması gereken bir nokta. Diğer bir önemli nokta ise Türkiye'nin buradaki üstleneceği siyasi garantörlük rolü. Tarihsel süreçte değerlendirdiğimizde Türkiye'nin siyasi garantörlük rolüyle beraber bölgedeki barış ve huzurun ve dengenin gelebileceğinin farkında olan bir Siyonist devlet anlayışı var ki kriz ve kaostan beslenen bir yapılanma bu süreçte kriz ve kaosun önemli bir güç silahını elinden almasıyla beraber etkisiz hale gelecektir ve teolojik anlayışının da yapılanmasıyla kendi halkını konsolide etme noktasındaki ulaştığı güç dinamiğini de kaybedecektir. Bunları kaybetmek istemeyen bir Siyonist devlet var olduğu müddetçe bu kriz devam edecektir diye değerlendirmemiz gerekiyor.
1: Maalesef. Peki çok teşekkür ediyorum Doktor Mehmet Bozkuş ve Çetin Erçetin yayına katıldığınız katkılarınız için. Efendim devam edelim sıradaki haberle. İspanya'dan bu haber. Gerçekten inanılmaz. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta en büyük göçmen akınlarından birini yaşıyor. Yaklaşık 50 bin göçmen sınırı geçerken 18 kişi bu

0: yolda hayatını kaybetti. Madrid yönetimi bölgeye askeri birlik gönderirken bu göçmen akını Avrupa Birliği içinde de tabii bir kriz yarattı. Kriz üzerine İspanya Başbakanı Sanchez'in bugün Seuta'yı ziyaret etmesi bekleniyor.
1: On binlerce göçmen Fas'tan İspanya'ya yüzdü. Madrid yönetimi bölgeye askeri birlik gönderirken İtalya Schengen'in askıya alınmasına işaret etti. İspanya İçişleri Bakanlığı 24 saat içinde yaklaşık 49 bin göçmenin İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya deniz ve karayoluyla geçtiğini belirtti.
2: Burada olmaktan çok mutluyum. Okyanustan buraya gelmek çok zor bir deneyimdi. Çok zordu. Polis memurları bizi durdurmaya çalıştılar ama irademiz ve kararlılığımız sayesinde buraya gelebildik.
1: Sınırları yüzerek geçmeye çalışan göçmenlerden hayatını kaybedenler olduğu açıklanırken İspanya yönetimi harekete geçti. Jandarmaya destek olmak üzere bölgeye asker gönderildi. Fas güvenlik güçleri de göçmenleri engellemek için bazı yolları kesti. Fas'tan İspanya'ya yaşanan göçmen akını Avrupa Birliği içinde de krize neden oldu. İtalya Başbakanı Meloni, Schengen düzenlemesini askıya almayı değerlendirdiğini açıkladı. Yasa dışı göç, Avrupa sınırlarının güvenliği açısından somut bir tehdit oluşturuyor dedi. İtalya Dışişleri Bakanı Tajani de İspanya'nın serbest dolaşım sağlayan Schengen bölgesinden çıkarılması çağrısında bulundu. Tajani'ye İspanyol mevkidaşından tepki gecikmedi. İspanya Dışişleri Bakanı Alvarez, İtalya'nın Madrid Büyükelçiliğini bakanlığa çağırdı. Açıklamaların uygunsuz olduğunu söyleyerek dayanışma beklediklerine dikkat çekti. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta, Avrupa Birliği'nin Afrika'daki sınırı olarak kabul ediliyor. Bu nedenle bölgede zaman zaman göçmen akını yaşanıyor. Yaşanan son göç dalgasının İspanya Yüksek Mahkemesi'nin bu ay aldığı bir karar nedeniyle başladığı değerlendiriliyor. Mahkeme Ceuta'nın özel durumu nedeniyle buraya denizden geçiş yapmaya çalışan göçmenlerin yargılama olmadan sınır dışı edilemeyeceğine karar vermişti.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk ve Türkiye yüzyılının modern devlet yapısıyla varoluşun ikinci yüzyıldaki beyanı olduğunu söyledi. Durduğumuz yeri çok iyi bilmeliyiz diyor. Bahçeli devlet ve adalet vurgusu da yaptı. Halk kendisine devletin adil davrandığına inanmazsa sisteme bağlılık da sağlanmaz dedi.
1: Adalet vurgusu yaptı. Bağlılık sağlanmazsa dejenerasyon ortaya çıkar uyarısında bulundu.
3: Halk kendisine devletin adil davrandığına inanmazsa o zaman koruma görevini yerine getirmek amacıyla kurulmuş olan bir sisteme itaat sağlanır. Ama bağlılık sağlanmaz. Bu bir gerçekliktir. Bağlılığın sağlanamadığı bir toplumsal ve siyasal ortam ise en küçük bir istikrarsızlıkta ciddi düzeyde kırılganlaşır. Ardından devlet yapısı dejenere olur. Sistemde aksaklıklar yaşanmaya başlanır. İşte bu nedenle böyle bir sarsılmaya meydan vermemek için devletin adaleti gerçek anlamda tesis etmesi gerekir.
1: Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli Türk Gün gazetesine açıklamalarda bulundu. Türkiye yüzyılı tasavvuruna işaret etti.
3: Türk ve Türkiye yüzyılı tasavvuru öncelikle kadim hikayemizin bundan sonraki halkası, Cumhuriyet ile başlayan modern devlet yapımızla varoluşumuzun ikinci yüzyıldaki beyanıdır. Cumhuriyetimizi gelecek yüzyıllara, daha ilerisinde bin yıllara taşıyacak düşüncenin temellendirilmesi ve altyapısının oluşturulmasıdır. Değişen dünya, bölge ve ülke gerçekleri ve yeniden şekillenen düzen anlayışları bizim de çağın ruhuna uygun bir konumlandırma yapmamızı gerekli kılmıştır. Bu Türk ve Türkiye yüzyılı tasavvurudur. Durduğumuz yeri çok iyi bilmeliyiz.
1: Bahçeli, Türk Devletleri Teşkilatı şemsiyesinde devam eden ortak alfabe çalışmalarına da değindi. Türkçe dünya kurma ideali yüksek idealimizdir dedi.
0: Şimdi IBAN düzenlemesinin yer aldığı 12. yargı paketi de yürürlüğe girdi. Kanunla IBAN ve banka hesabını kullandıranların cezası yarı yarıya düşecek. Yaklaşık 400 bin dosya etkilenecek. Peki başka hangi düzenlemeler hayata geçti? İzleyelim.
1: İBAN'ını kiralayarak ceza alanlar için yeni süreç başladı. Bu kişilerin cezaları yarı oranda indirilecek. Yaklaşık 400 bin dosya etkilenecek. İBAN mağdurlarının merakla beklediği düzenlemenin yer aldığı 12. yargı paketi resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

0: Elektrik dolandırıcılık suçuyla ilgili yasa maddesindeki değişiklikte IBAN'ını vererek menfaat elde eden kişilerin cezasında yarı yarıya indirim yapılacak. Ayrıca mahkemenin ihtarından sonraki 6 ay içinde mağdurun uğradığı zararı geri veren ya da tamamen giderenlere verilen cezalar da yarıya indirilecek. Düzenleme, kanun yürürlüğe girmeden önce mahkumiyet kararı verilmiş, ancak dosyaları henüz kesinleşmeyip istinaf aşamasında bulunanları da kapsayacak. Bu kişilerin dosyaları indirimden yararlanabilmeleri için kararı veren ilk derece mahkemelerine geri gönderilecek. 12. yargı paketiyle duruşmalar arasındaki sürede 3 aydan daha uzun olmayacak. Mirasçılar arasındaki ortaklığın giderilmesi için yapılacak ilk açık artırma yalnızca mirasçılar arasında gerçekleştirilecek. Düzenlemeyle birlikte kanuni faiz oranı %24 yerine %31 olarak belirlendi. Kanuni faiz, alacaklı ve borçlu arasındaki sözleşmelerde faiz oranı belirlenmişse uygulanıyor. Ayrıca 486 bin liraya kadar olan çok sayıda idari dava artık tek hakim tarafından kararla bağlanabilecek.
1: Tam gün boyu sürekli sorduğumuz bir soru: saat kaç? Keşke tabii böyle olmasaydı. Şimdi artık bu sorunun cevabını telefon ekranlarından öğreniyoruz. Ancak saati sadece bir sayıdan ibaret görmeyip ona ayrı bir değer biçenler de var. Şimdi İstanbul Feriköy'de bir dükkanda asırlık saatleri yeniden ayağa kaldıran saatçi Metin Usta. Onun hikayesini İrem Şimşek'ten dinleyeceğiz şimdi.
2: Bozuk olanları çalışma sesinden bile anlayabiliyorum. İstanbul'da benim gibi çalışan iki kişiyiz.
3: Küçük bir dükkan, hiç dinmeyen tik tak sesleri.
2: Burada hep çalacaktır her saat başında. Her 15 dakikada bir saat sesleri duyacaksınız. Ben bu sesleri duymazsam olmaz. Yani hangi saatin çaldığını, ne olduğunu takip ederim.
3: 57 yıllık saat ustası ve koleksiyoncu Metin Coşkun, dükkanında birbirinden farklı yüzlerce saati tamir ediyor. Asırlık parçaları onarıp tekrar çalıştırıyor.
2: Küçücük bir sihirli kutu, içinde enerji saklı. Ben onun tadına vardım herhalde ki saatçiliği çok sevdim. O gün bugündür çalışıyorum. Yaklaşık 56-57 yıldan beri bildiğin saatçiyim. Çıraklığımda 6 sene hiç elime iş vermediler benim. Sırf sadece ustamı seyrettim. Seyrede seyrede bütün işleri ezberledim. Sonunda ustam dedi ki, sen galiba oldun, şu saati bir sök de yapalım. İşte o gün benim düğünümdü.
3: Mahalleli onu saatçi Metin Usta olarak biliyor. Padişahlara hediye gelen saatlerden binaların içine yerleştirilenlere kadar yüzlerce çalışmada emeği var.
2: Yaptığım en küçük saat bu küçük tırnağım kadar. Yaptığım en büyük saat 9 katlı bir binanın içine entegre edilmiş kule saati. Burada güzellik tanrısını modellemişler. Gördüğünüz gibi elinde çiçeklerle şeyler, kuşlar cıvıl cıvıl.
4: Tam 40 yıldır aynı dükkanda hem müşterilerinin saatlerini tamir ediyor hem de yüzlerce yıllık antika saatleri restore ediyor.
2: 1808'de yapmışlar. Şu aynısının porselen ekranlısı 1809'da yapılmış. Bu dükkanın en yaşlı saati şu. Bu 1640 yapımı. Ben bunu bir yabancı bir sitede kurda vaziyette buldum. Yapabileceğimi aklım kesti ve aldım. 2 sene uğraştım. 2 senenin sonunda bunu yaptım.
3: Dijital çağın hızlanmasıyla birçok eski zanaat gibi saat tamirciliğinde de tehlike çanları çalıyor.
2: Mesleğin geleceği karanlık görünüyor. Sanat da var, zanaat da var bizim işimizde. Onun için bizim işimizin geleceği asla ölmeyecektir. Ama çok korkunç bir şey var. Çırak yetiştiremiyoruz. Yeni eleman bulamıyoruz.

0: Hem uzayda geri sayım başladı. SpaceX'e ait 5 tonluk dev roket parçası saatte yaklaşık 8700 kilometre hızla Ay'a çarpmaya hazırlanıyor.
1: SpaceX'in fırlattığı roketin parçası Ay'a çarpacak. Dev çarpışmaya artık sayılı gün kaldı. Açıklama astronomik nesneleri takip eden Project Pluto yazılımının geliştiricisi Bill Gray'den geldi.

SpaceX'e ait Falcon 9 roketinin yaklaşık 5 tonluk üst kademesinin Ay'a çarpmak üzere olduğu bildirildi. Hesaplamalara göre dev çarpışma 5 Ağustos'ta gerçekleşecek. Roket parçası saatte yaklaşık 8700 km hızla Ay'ın batısındaki Einstein krateri yakınlarına düşecek. Çarpışma Ay'ın gündüz tarafında gerçekleşeceği için dünyadan çıplak gözle görülemeyecek.

0: fırsat olarak görüyor. Kütlesi ve hızı kesin olarak bilinen bu çarpışma, doğal göktaşı çarpışmalarını inceleyen teknikler için bir kalibrasyon testi olacak. Oluşacak toz bulutu sayesinde Ay'ın o bölgesinin jeolojik yapısına dair önemli veriler elde edilecek. Ayrıca bu veriler, gelecekte kurulacak kalıcı Ay üsleri ve astronot güvenliği açısından da kritik önem taşıyor. Söz konusu roket parçası 15 Ocak 2005'te Blue Ghost 1 ve Resilience adlı Ay araçlarını taşıyan fırlatmaların ardından yörüngede bırakılmıştı.
1: Efendim tamamlıyoruz. Gün ortasının sonuna geldik. Birazdan Esra Toptaş karşınızda olacak. Güzel bir gün olsun, iyi bir hafta sonu gelsin. Hoşça kalın.

0: Uluslararası Enerji Ajansı'nın ürettiği gelecek modelinde 2030 yılında %14 daha fazla enerji talep edeceğiz ve üretim bu talebe bağlı olarak artacak. Büyük şehirlerin harcadığı enerjinin önemli ve fark yaratacak kısmını temiz ve sürdürülebilir kaynaklardan sağlayabiliriz. Dünya ülkeleri büyük hızla üstlerine gelen yeni enerji krizlerine hazırlanmaya çalışıyor. Elektrik enerjisine ihtiyaç artıyor. Artan enerji ihtiyacını çevreci ve sürdürülebilir enerji kaynaklarıyla karşılamak, daha kaliteli ve temiz havada yaşamak demektir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
3: Yeni partinin ismi ve logosu belli oldu. Peki belediye başkanları hangi tarafı seçecek? Yeni parti kaynak bulmak için nasıl bir yol izleyecek? Bahçeli, hazine yardımı hakkında konuştu. Kim ne yorum yaptı? Ahbap soruşturması derinleşiyor mu? İfadesi alınan isimler giderek artıyor. Kim neden çağrıldı? Serap Belet soruyor. Gazeteciler Mehmet Müftüoğlu, Taha Hüseyin Karagöz, Orhan Bursalı, hukukçu Doktor Sermet Erdem, akademisyenler Profesör Doktor Armağan Öztürk, Profesör Doktor İpek Özkal Sayan ve Doçent Doktor Mustafa Çağatay Aslan yanıtlıyor. Olaylar ve görüşler bu akşam saat 20'de Habertürk'te.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Edirne güneşli 32 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 41, Adana güneşli 38 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Trabzon parçalı bulutlu 26 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 30, Kayseri 31 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 31, Van güneşli 31 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor, Diyarbakır ve Şanlıurfa 43 derece.

0: Ve artık saatler 14 olmak üzere. Habertürk'tesiniz. Haber hattına hoş geldiniz efendim. Ben Esra Toptaş. Bugün de yine 2 saat boyunca birlikte olacağız. Gündemin öne çıkan başlıklarıyla, sıcak gelişmelerle birlikte. Hadi başlayalım. Evet, şimdi yangın bölgesine gideceğiz. Tabii orman yangınlarıyla mücadelemiz devam ediyor. Balıkesir, Gömeç'te Öznur Karslı Çetiner ve Erdi Demir var. Habertürk ekipleri sahada, son durumu da anlatacaklar. Öznur, neler oluyor orada? Birkaç noktada vardı dünden beri yangın. Hangileri söndü, hangileri kontrol altında, hangileri devam ediyor?
1: Esra Toptaş, şu an için Altınoluk'taki Edremit'teki yangın kontrol altına alındı. Hatta söndürüldü de diyebiliriz. Gömeç'te ama devam ediyordu yangın. Burası da büyük oranda kontrol altında. Bakan Yumaklı da bunu aktarmıştı. Öte yandan Balıkesir Valiliği bir açıklama yaptı. Bu çıkan yangınla alakalı 2 tutuklama var. Biz şu anda bu olayla bağlantılı bir yerdeyiz. Neredeyiz? Kum Gedik Köyü burası. 3 gündür devam eden Gömeç ve diğer saydığım yerlerde çıkan yangının ilk yani meydana geldiği adresteyiz. Burası neresi? Şu anda etrafı çitlerle örülü müstakil bir ev görüyorsunuz. İnşaatı henüz bitmemiş, tamamlanmamış ve bu köyde yaşamayan, dışarıdan, farklı bir ilden buraya gelip taşınan bir aile. Tutuklananlardan birinin ev sahibi olduğunu söyledi köylüler. Bir diğer kişinin de bu kaynak işlemini yapan işçi, çalışan olduğunu söylediler. Nasıl bir kaynak yapıldı burada ve o kıvılcım bu hale getirdi? Bu köyde başlayıp başka köylere kadar uzandı biliyorsun yangınlar. Hem köyler hem mahalleleri

0: kadar uzanmıştı. Şimdi bu evi bahçesine erdiyle şöyle bir gösterelim. Söylediğim gibi görüyorsunuz, zaten belli de oluyor. İnşaatı bitmemiş ama içinde yaşıyormuş ev sahipleri. Bu demir kapıyı yapmak istiyorlar. Bir gösterelim. Zaten şurada iki tane böyle uzun sabitleme yapıyorlar. Kaynak yapıyorlar. Çok belli. Bu kaynağın yapıldığı sırada etrafa yayılan kıvılcımlar rüzgarda olduğu için önce bu evin önündeki ağaçlık alanı, erdi bir sol tarafı gösterelim. Buradan başlıyor. Bakın küle dönmüş, simsiyah durumda. Çok da kıymetli ağaçlar bunlar aslında. Zaten bölge zeytinyağının, zeytinin ana vatanı, çam ağaçları var. Önce burayı bu hale getiriyor. Sonra bir sol tarafa dönelim. Sanıyorum bu alan da ev sahibine ait bir alan. Bu şekilde buraya kadar geliyor. Köyün bu noktasından başlıyor. Sonra etraftaki ormanlık alanlara. Burada köyün içine gitmiyor alevler. Buradaki ev köyün biraz daha yüksek bir noktasında. Diğer evler şöyle erdi karşıyı gösterelim. Diğer yapılar aşağıya doğru, daha zemine doğru. Yangın burada çıkıyor. Buradan köyün içine değil, bir başka köye, oradan bir başka köye, oradan başka bir mahalleye, Altınoluk'a derken uzanıyor. Bu şekilde neredeyse 10 farklı noktada köyler ve mahallelerle birlikte bu yangın meydana geliyor. Hala tüten dumanlar var etrafta. Yine bu kaynak işlemi sırasında yapılan söktükleri eski demirler var. Tabi hava 29 Temmuz günü de burada çok sıcaktı. Yine keza rüzgar vardı. İşte o küçük bir kıvılcım Gömeci, Altınoluk, Edremit'i bu hale getirdi. İki tutuklama var söylediğim gibi. Bu arada ev sahibinin yangının çıktığı anlarda buraya yönlendirilen bir su tankerini de geri çevirdiği, kendisinin yangını, bu alanda çıkan alevleri söndürdüğünü söyleyerek tankeri geri gönderdiğini anlattı. Köylüler de doğal olarak çok tepkililer. Zeytinlikleri yandı. Bir iki ay sonra hasat yapacaklardı. Telef olan tarlaları ve zeytin bahçeleri var. Kumgedik köyündeydik. Yangının çıktığı ilk nokta burası. Ama bugün itibariyle daha çok söndürmeden ziyade soğutma çalışmaları devam ediyor diyebilirim, Esra Toptaş.
1: Öznur, çok teşekkür ediyorum sana ve kameraman arkadaşımıza, kolaylıklar diliyorum. Tabii Öznur'un verdiği bilgiler gerçekten akıl alır gibi değil. Yani bir demir kapı uğruna bu kadar ormanlık alanımız yandı, zeytinliklerimiz yandı. Şimdi yangının sürdüğü bir diğer nokta da Aydın Çin'e. Günün aydınlanmasıyla birlikte tabii müdahale ekip sayısı da artırıldı. Bölgeye çevre illerden de ekipler sevk edildi. Yangının kontrol altına alınabilmesi için 9 helikopter, 3 uçak, 42 arazöz, 9 su tankeri, 4 dozerle havadan ve karadan çalışma yürütülüyor. Yoğun duman nedeniyle zaman zaman hava araçlarının sayıları da azaltılıyor. Bu arada o yoğun dumanı da şu anda ekranlarınıza getiriyoruz. Gerçekten bölgede göz gözü görmüyor. Oradaki son durumu da yine aktaracağız elbette programımızın içinde. İlerleyen dakikalarda da yine Çin'e de döneceğiz. Şimdi meteorolojik verilere de bakalım. Rüzgar uyarısında bulundu zira meteoroloji. Habertürk muhabiri Aslı Nömer Aktaş anlatacak o uyarıları. Rüzgar hangi yönden esecek? Yangın bölgelerinde devam edecek mi? Aslı, ne diyorsun?
2: Esra Toptaş, biz kameraman arkadaşım Okan Bıdıklı ile birlikte Sarayburnu sahildeyiz. Rüzgar saçlarımdan da anlaşılacağı üzere etkisini epeyce göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü peş peşe uyarılarda bulundu. Kameraman arkadaşım Okan Bıdıklı da size dalgaların yüksekliğini ve rüzgarın denize olan etkisini göstersin. Özellikle Marmara bölgesinde etkisini artırması beklenen Poyraz'ın saatte 75 kilometre hıza ulaşabileceği tahmin ediliyor. Tabii bu uyarılar sadece İstanbul için değil, İzmir, Manisa'da da kuvvetli bir rüzgar uyarısı var. Aynı şekilde bugün ve yarın Kocaeli, Yalova, Bursa'nın batısında, Balıkesir ve Çanakkale'de de rüzgarın zaman zaman kısa süreli fırtına şiddetine ulaşılacağı

0: olacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle yetkililer ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç devrilmelerine karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyarıyor. Tabii ki rüzgarın etkisi sadece günlük yaşama etkili değil. Biliyorsunuz üzülerek izledik. Günlerdir Ege ve Akdeniz bölgesinde olan yangınlara da rüzgarın etkisi oldukça büyük. Çünkü rüzgar küçücük bir ateşin bir anda büyük bölgelere yayılmasına sebep olabiliyor. Alevlerin yönünü aniden değiştirmeye sebep olabiliyor. Bu sebeple yetkililer vatandaşların özellikle yangın ihtimali olan bölgelerde ateş yakmaması ve anız yakmaması konusunda da vatandaşları uyarıyor. Oldukça rüzgarlı bir hava bugün hakim olacak. Hafta sonu da öyle olacak İstanbul'da diyelim. Deniz ulaşımını kullanacak vatandaşların da mutlaka güncel sefer bilgilerini kontrol etmelerinde fayda var. Yetkililerin uyarılarını takip etmeye devam edeceğiz.
1: Peki Aslı, çok teşekkür ediyorum sana. Verdiğin bilgiler önemliydi, zira rüzgar çok sert esiyor. Özellikle hafta sonu da yangın riskinin olduğu yerlerde çok dikkatli olmak lazım. Şimdi dün akşama flaş gelişmesi, gazeteci Cem Küçük halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlamasıyla gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütülen soruşturmada gazeteci Cem Küçük hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlarından gözaltına alma talimatı verildi. Küçük gözaltına alındı. Küçük'ün bazı iş insanlarından maddi menfaat karşılığı sosyal medya paylaşımları yaptığına ilişkin şikayetler ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturma sürecinde medyada yer alan bir kısım beyanatlarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi. Ve bir canlı bağlantıyla daha devam edelim haber hattına. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında belediye başkanı Sinem Dedetaş'ın da olduğu 6 kişi adliyeye sevk edildi. Arzu Kaya takip ediyor gelişmeleri ve karşımızda Arzu Kaya'yı dinliyoruz.
2: Esat Toptaş, sabah erken saatlerde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sonrasında ifadelerinin alınması için Kartal'da bulunan İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildiler. Şu dakikalarda da ifade işlemleri devam ediyor. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da şu dakikalarda ifadede olduğunu söyleyelim. Savcılık karşısında, savcılık huzurunda ifadesi alınmasına yönelik işlemler başladı. Peki bu soruşturma nasıl başladı? Ondan bahsedelim biraz isterseniz. Geçtiğimiz çarşamba günü Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı bir gözaltı kararı vermişti. Soruşturmada bazı iddialar ve tespitler vardı. Onlardan bahsedelim. Birincisi, yöneltilen suçlamalar rüşvet, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek. Savcılığın üzerinde durduğu ve suçlama maddeleri bu şekilde. Peki savcılığın iddiaları ne yönde? Ondan bahsedelim. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve yardımcılarının rüşvet aldığı noktasında, ihaleler, usulsüz ihaleler noktasında etkin pişmanlıktan faydalanan hükümlülerin beyanları ve aynı zamanda mağdur şikayetleri üzerine başlatılmış bir soruşturmadan bahsediyoruz. Soruşturma kapsamında da yine mevzuata aykırı iskan ruhsatı karşılığında bir takım usulsüz para alışverişi noktasında da tespitler bulunuyor. Savcılığın iddiası bu yönde ve şu dakikalarda Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca şüphelilerin ifadesi alınıyor. 6 isim var, kimler gözaltında? Onu da tekrar etmiş olalım. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Belediye Başkan Yardımcısı, özel kalemi, bir mimar, iş takipçisi ve müteahhitin de aralarında bulunduğu 6 ismin ifadelerinin tamamlanmasının hemen akabinde savcılığın vereceği iki noktada bir tespit olacaktır. Birincisi, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etmesi söz konusu. Bir diğeri, adli kontrolle sulh ceza hakimliğine sevk etmesi noktasında bir tespit çıkabilir veya savcılık ifadelerinin ardından serbest kalması da olası. Tüm bunlar hukuki ihtimaller dahilinde. Biz de süreci takip ediyoruz. İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılığın sevk yazısı ve detaylarını da aktarıyor olacağız.
1: Peki Arzu, çok teşekkür ediyorum sana. Kolaylıklar da diliyorum. Şimdi bir Ankara'ya dönelim. Ben Emre Aytekin'i göreceğim. Zira bir belediye operasyonu

0: Operasyonu da Ankara'da. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 55 kişinin işlemleri devam ediyor. Son bilgiler de Emre'de.
1: Evet Esra Toptaş, Erdal Beşikçioğlu ve beraberindeki 54 kişinin emniyet ifadesi sürüyor. Dün gerçekleştirildi operasyon. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlattı. Yolsuzluk soruşturması, şüpheliler hakkında suç örgütüne üye olma, örgüt kurma, yönetmek, itikat, zimmet, rüşvet alma, verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından bir soruşturma yürütülüyor. Dün gözaltı işlemleri tamamlandı şüphelilere ilişkin ve şüpheliler dün sağlık kontrolünün ardından emniyete getirildi. İşlemleri sürüyor. Yine belediyede bazı aramalar yapıldı. Hem dijital verilere hem de bazı dosyalara da el konuldu. Dosyanın içeriğine bir bakalım. Dosyanın içeriğinde neler var? İddialar neler? Dosyanın içeriğini MASAK raporları, müşteki ifadeleri ve bir itirafçının ifadeleri oluşturuyor ki Sayıştay raporları da bu dosyanın önemli iddialarından biri. Sayıştay raporlarına göre 2026 yılında yüksek bedelli bazı ihaleler incelendi ve bunun ardından da belediyenin 11 milyon TL bir zarara uğratıldığı Sayıştay raporlarında yer aldı. Tabii itirafçı ifadesi dedik. Geçtiğimiz aylarda Etimesgut Belediyesi'ne ihale ile ilgili yine bir operasyon yapılmıştı. Orada tutuklu bulunan biri etkin pişmanlıktan yararlandı ve itirafçı olarak ifade verdi. Şunları iddia ediyor o itirafçı da usulsüz ve adrese teslim bir ihale süreci yürütüldüğünü. Belediye çalışanları tarafından adrese teslim, yani belirli şirketlere bir ihale verildiğini, adrese teslim şekilde bir ihale yapıldığını öne sürüyor. Yine bir iskan faaliyeti içinde 2 milyon TL bir ücret talep edildiği iddiası yer alıyor. Bir müşteki bu soruşturma kapsamında ifade verdi, şikayetçi oldu ve müteahhit bu kişi belediyedeki bazı isimlerin kendisine ruhsat vermesi için, bir işletmeye yönelik ruhsat vermesi için para talep ettiğini, 2 milyon TL para talep ettiğini, bunu fazla bulduğunu ve 1 milyon TL vererek bu işlemin de çözüldüğünü iddia ediyor. Bir diğer başlık ise iddialardan biri CİMER şikayeti. Bu soruşturmada dikkat çeken detay da bu. CİMER'e bir şikayet ediliyor. Bir yine müteahhit rüşvet istendiğine yönelik CİMER'e bir şikayette bulunuyor ve bunu fark ediyor savcılık ve hemen şüphelinin, müştekinin ifadesini alıyor. Yine orada da bir Ankara'daki büyük bir projede müteahhitin, belediye çalışanları müteahhitten rüşvet istiyor ve bu rüşvet sonrasında da ruhsat işleminin gerçekleştirildiğini iddia ediyor yine müteahhit. Son iddialardan biri ise otopark işletmesine ilişkin yine rüşvet istendiği iddiası var. Otopark tahsisi karşılığında da belediye yetkililerin bazı isimlerden rüşvet aldığı, para aldığı da bu soruşturma dosyasının önemli iddiaları arasında yer alıyor. Dediğimiz gibi dün gerçekleştirildi Etimesgut Belediyesi'ne yönelik operasyon. Aralarında belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 55 kişi gözaltına alındı. Gözaltındaki şüphelilerin emniyet işlemleri devam ediyor. İlerleyen günlerde de şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor Esra Topbaş.
0: Peki Emre, çok teşekkür ediyorum sana da. Şimdi efendim, görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yargılandığı davada ara karar açıklandı. 16 kişi hakkında tahliye kararı verildi. Davada aralarında Mustafa Bozbey'in yanı sıra eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de bulunduğu 37'si tutuklu 63 sanık yargılanıyor. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve imar kirliliğine neden olma gibi suçlarla yargılanan sanıklar bir kez daha hakim karşısına çıktı. Ara karar öncesi duruşmaya 2 saat ara verildi. Mahkeme heyeti Bozbey ve Erdem'le diğer 19 sanığın tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. 16 kişinin ise tahliyesine karar verildi. Duruşma 5 Ekim'e ertelendi. İddianameye göre Bozbey için 402 yıl, Erdem için ise 946 yıla kadar hapis isteniyor. Şimdi bir de Gülistan Doku davasına bakalım. Soruşturma devam ediyor. 5 şüpheli daha tutuklandı. Tutuklu sayısı böylece 25'e yükseldi. Veysi İpek'e dönelim. Son bilgileri de ondan alalım. Veysi, seni dinliyoruz.

0: Evet, aslında geçtiğimiz hafta Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturma kapsamında 15 kentte 19 kişi gözaltına almıştı. Aralarında emniyet müdürlerinin de bulunduğu 19 kişi ara ara çıkarılmaya başlandı. 29'unda 8 kişi çıkarılmış 29 Temmuz'da. Öncelikle ifadeleri alındıktan sonra 7 kişi tutuklamaya sevki gerçekleşmişti. Nöbetçi hakimlik 4 kişiyi tutuklamıştı ve ardından da 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Dün ise 6 kişi adliye sevkleri gerçekleştirildi. Dün geç saatlere kadar yaklaşık 20 saatlik ifadenin ardından nöbetçi sulh hakimliği diğer taraftan 5 kişinin tutuklanmasına karar verdi. Sayı şu an itibariyle de 25'e ulaşmış oldu. Kimler var aralarında? Bir emniyet müdürü, bir emniyet amiri, başkomiser, komiser, baş polislerin de bulunduğu 13 polis ki bunların 3'ü emekli olduğunu ifade edeyim. Yine bilgisayar bilişimcileri olduğu belirlenen 5 kişi daha bulunuyor. Bunlar tabii adliyede ifade verilme işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevkleri gerçekleştirmişti. Emniyet Müdürü Ertuğrul Aslan dönemin asayiş şube müdürüydü. Bir kentte şu anda emniyet müdürü yardımcısı olarak görev yapıyor. Jandarmadaki ifadenin ardından bugün Erzurum Adliyesi'ne sevkleri gerçekleştirildi. Şu an itibariyle Cumhuriyet Savcılarına ifade veriyor. Beraberindeki 4 polisle birlikte ifade alma işlemleri sürdüğünü belirtelim. Neler olmuştu? Gülistan Doku 5 Ocak 2020 yılında kaybolmuştu. Arama çalışmaları, ifade alma tutanakları, Bobesa kameraları, o dönemin güvenlik kameralı görüntüleri ve yine K1, K2, K3, K4 kameraları Aselsan tarafından 7 Ocak'ta değiştirildiği iddia edilmişti. Ancak Emniyet Genel Müdürlüğü böyle bir değişimin arızanın olmadığı yönde rapor vermişti. Yine dönemin Emniyet Müdürü tanık bilgisine başvurulmuştu. Onun da kendisinin haberinin olmadığını söylemişti. Bu noktada hem bu kameralara bakanlara, yani kent güvenlik kameralarına bakan polisler, diğer taraftan ifade alan polisler ve bir taraftan da aslında arama çalışmalarında bulunan özellikle Muzurçay'ı göletinde arama yaparken 14 metrede bir reçeteye ulaşılmıştı. Suyun altında tahrip olmadan kalması Cumhuriyet Başsavcının dikkatini çekmişti. Biri tarafından oraya konulduğu öne sürülüyor. Diğer taraftan K1, K2, K3, K4 kameraları, o bölgeyi gören kameralar bu nedenle yönlerinin değiştirildiği ifade ediliyordu. Evet, bunun sorular da kendilerine yöneltilecek. Yine bir makas da gölette Gülistan Doku'ya ait bir makas bulunmuştu. Yine reçetenin üzerinde dönemin su altı dalgıçlarının olduğu, polislerin olduğu yazdığına dair kanaat oluşan bir not vardı. Psikolojik baskı altındayız ifadeleri vardı. Bu noktada aslında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı açıklamasında da şuna özellikle dikkat çekiyordu. Dönemin valisi Tuncay Sonel koordinesinde bürokratik zırhlar resmi sıfatlarını kullanarak usulsüzlük yaptıkları, evet, delillere müdahale ettikleri yönünde ciddi deliller, emarelere ulaşılmıştır, evet, ifadesi kullanmıştı. Bu kapsamda da son 5 kişi, evet, son 5 kişi de ifade verdikten sonra tabii bununla ilgili detayları paylaşacağımızı söyleyelim size.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum Veysi. Şimdi efendim, Ahbap Derneği soruşturmasında aralarında iş insanı Hüseyin Başaran'ın da olduğu 7 şüpheli daha tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı böylece 35'e yükselmiş oldu. Ve bazı şüphelilerin savcılıkta verdikleri ifadeler de ortaya çıktı.
2: Haluk Levent'in güven sağladığını söyledi. 21 daire ve bir fabrikanın satışını nasıl yaptığını anlattı. Ahbap Derneği soruşturmasında iş insanı Hüseyin Başaran dahil 7 şüpheli daha tutuklandı. Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran savcılıktaki ifadesinde Haluk Levent'in uluslararası yardım fonlarıyla toplu konut alacağını söyleyerek kendisinden taşınmaz satın almak istediğini öne sürdü. Yeliz Kaya'nın yurt dışı fonlarının temsilcisi olarak tanıtıldığını, ilk etapta yapılan ödemeler nedeniyle güven duyduğunu söyledi. Bu süreçte 21 daire ve bir fabrikayı şahsi senetler karşılığında devrettiğini, ancak taşınmazların bedelini alamadığını iddia etti.
3: Biz 4-5 gün içerisinde veya bir hafta içerisinde 3 veya 4 taşınmaz devrettik. Karşılığında herhangi bir para almadık. Vadeli senetler aldık. Hatta bir miktar parayı vadesi gelmeden ödeyince güven sağladı. Bu şekilde peyderpey 21 daire, bir fabrika devrettik. Bunlara dair sözleşmeleri sunduk. Bunlar karşılığında hep şahsi senetlerini verdi. Bize verdiği senetlerden Ahbap Derneği'nin kefil olduğu senet yoktur.
2: Tutuklanan iş insanı Necdet Kuy da savcılıktaki ifadesinde deprem döneminde dernekler için 3400 konteyner, 56 çelik ev, 4 okul ve bir gençlik merkezi yaptığını, tüm işlemlerin faturalı ve denetimi açıkladığını

0: açık olduğunu savundu. Çelik ev projesi sırasında Haluk Levent'in borç istediğini, bu nedenle 55 milyon lirayı bir şirkete havale ettiğini, 15 milyon lirayı ise nakit verdiğini öne sürdü. Dernekten aldığı yaklaşık 752 milyon liranın yaptığı konteyner, konut, okul ve diğer projelerin karşılığında olduğunu savundu. Hak etmediğim bir kuruş bile almadım dedi. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hüseyin Başaran dahil 7 şüpheli tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 35'e yükseldi.
1: Şimdi Gazze'deki son duruma bir bakalım. Anlaşma belirsizliği devam ediyor aslında. Şöyle ABD Başkanı Trump, Gazze'de Hamas ve diğer silahlı grupların silah bırakmasına yönelik tarihi bir anlaşmaya varıldığını duyurdu. Fakat Hamas, İslami Cihat ve İsrail'den farklı açıklamalar geldi. İsrail planı beklentilerini karşılamadığını belirtirken Hamas da İsrail çekilmeden adım atılmayacağını belirtti.
0: ABD Başkanı Trump, Hamas ve Gazze'deki diğer silahlı grupların silah bırakmasına yönelik tarihi bir anlaşmaya varıldığını açıkladı. İsrail itiraz etti. Hamas da metin henüz taslak anlaşma dedi. Truth Social'dan açıklama yapan Trump, anlaşmanın aşamalı olarak uygulanacağını, silahsızlanma süreci ilerledikçe İsrail güçlerinin de Gazze'den çekileceğini söyledi. Trump, uluslararası istikrar gücüyle yeni kurulacak Filistin Polis Teşkilatı'nın Gazze'nin güvenliğini sağlayacağını belirtti. Anlaşma, Gazze'nin sonunda Filistinlilerden oluşan yeni bir hükümet tarafından yönetilmesine yönelik kritik bir adım diyen Trump, arabuluculuk çalışmaları nedeniyle Türkiye, Katar ve Mısır'a teşekkür etti. Tarihi bir ilerleme kaydettik. Ancak hala yapılacak çok iş var dedi. Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Mladenov da aylar süren görüşmelerin ardından silahların devre dışı bırakılması ve yönetimin sivillere devredilmesi konusunda uzlaşı sağlandığını duyurdu. Filistin İslami Cihat Hareketi anlaşmaya varıldığı yönündeki haberleri yalanladı. Hamas ise üzerinde görüşülen metnin henüz bir taslak niteliğini taşıdığını açıkladı. Hamas yetkililerinden Gazi Hamad, anlaşma aşamalı olarak uygulanacak dedi. İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesi, Filistin Ulusal Komitesi ile uluslararası güçlerin bölgeye konuşlandırılması halinde anlaşmanın uygulanacağı belirtildi. Silahların teslim edilmesinin İsrail'in anlaşmayı onaylamasına bağlı olduğunu vurguladı. İsrail'den ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak yetkililer önerinin kendi taleplerini karşılamadığını savunuyor.
1: Şimdi Trump demişken ABD Başkanı Trump'la İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Beyaz Saray'da yaptığı görüşme gündemden de düşmüyor bir türlü günlerdir. İki liderin ne konuştuğu merak edilirken görüşmenin gündeminde İran konusunun olduğu ve Trump'ın bu konuda 3 senaryoyu değerlendirdiği öne sürüldü. Netanyahu ise kararları Trump veriyor. Ben küçük ortağım sözleriyle gündeme oturdu tabii.
0: İran'a yönelik 3 senaryoyu masaya yatırdılar. Ekonomik baskıların artırılması, askeri operasyonların yeniden başlatılması ve olası diplomatik çözüm seçeneklerini ele aldılar. ABD Başkanı Trump'la İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Beyaz Saray'da yaptığı görüşme gündemden düşmüyor. İki liderin ne konuştuğu merak edilirken ABD merkezli Axios dikkat çeken bir iddia paylaştı. İddiaya göre 90 dakika süren görüşmenin ana gündem maddesi İran oldu. Netanyahu, İran'la anlaşmaya varılma ihtimali konusunda şüphelerini dile getirdi. Habere göre görüşmede İran'a yönelik 3 senaryo masaya yatırıldı. Bunlardan deniz ablukasını devam ettirerek ekonomik baskıyı artırmak, saldırıları yeniden başlatmak ve anlaşmaya varmak olarak sıralandı. Haberde Trump'ın savaşın enerji piyasaları ve küresel ekonomi üzerindeki etkilerinden endişe duyduğu öne sürüldü. İddiaya göre gündemde İran dini lideri Müçtebe Amaney ve ABD-Suudi Arabistan nükleer anlaşması da vardı. Axios'a konuşan İsrailli yetkili, Amaney hayatta ama onu gören kimse olduğuna dair tanıklık yok ifadelerini kullandı. Netanyahu da görüşmeyi ABD basınına değerlendirdi. Trump'ın patron benim sözlerini hatırlatan sunucuya, ben İsrail Başbakanı olarak küçük ortağım sözleriyle yanıt verdi.
2: The truth is, we're partners, we're allies.

0: He's the senior partner. It's the United States of America, let's not forget. And I'm the junior partner, but I'm the prime minister of Israel. And when I have to stand up for the interests of my country and the security of my country, I do so.
1: Netanyahu ile Trump, 28 Şubat'ta başlayan savaşın ardından Salı günü ilk kez yüz yüze görüşmüştü.
2: Efendim şimdi dünya futbolunu konuşacağız. Dünya futbolu çalkalanıyor zira. Infantino'nun Dünya Kupası'nı yatırımcılara açma planını konuşacağız. Tabii FIFA'nın bu planı büyük tepki çekti. UEFA resti çekti. Ne olacak? Dünya Kupası satılığa mı çıkartılıyor diye bir soru var ortada. Konuklarım var. Habertürk yazarı Oray Eğin ve HT Spor Program Müdürü Deniz Biricik bizimle birlikte. Deniz benim yanımda. Oray da uzaktan bağlantıyla. Oray hoş geldin.
3: Hoş bulduk Esra, hoş bulduk Deniz.
2: Çok teşekkürler. Müsaadenle ben Deniz'le başlayayım. Şöyle teknik ayrıntıları anlatsın. Sonra ABD cephesini asıl sana sormak istiyorum. Deniz hoş geldin.
4: Tekrar. Hoş bulduk.
2: Şimdi ne oluyor? Amaç ne? Infantino'nun futbolu satış planı dedik ama gerçekten böyle bir şey mi? Ne?
4: Şöyle özetlemek gerekirse aslında başlığı şuradan açalım. Çarşı karıştı.
2: Evet.
4: Yani aslında burada büyük savaş FIFA ile UEFA arasında büyük bir savaş var. Bunu Dünya Kupası'ndaki süreçte de gördük. Onları daha sonra konuşuruz. Burada öncelikle FIFA ne istiyor, ne yapmak istiyor? Onu çok kısa anlatmak istiyorum. Evet. FIFA elindeki organizasyonları, hangi organizasyonlar bunlar? FIFA'nın burada haklara sahip olduğu organizasyonlar, Dünya Kupası, Dünya Kulüpler Şampiyonası gibi organizasyonları bir özel şirketle birlikte ticari yatırımcılara açma fikri var.
2: Bunun para ismi kazanmak
4: istiyorlar. Para kazanmak isteniyor. FIFA Forward Enterprise adı altında bir şirketin kurulması planlanıyor.
2: FIFA kuracak bir şirket.
4: Evet. Hatta Infantino görev süresi bittikten sonra yani FIFA başkanı olarak bittikten sonra da bu şirketin CEO'su olacağı iddiası da var. Ha. Onu da söyleyelim.
2: Evet.
4: Burada da neler kapsıyor? Orada da hemen LED'de de yazıyor. Yayın hakları, sponsorluklar, bilet, lisans işlemleri gibi aslında ticari olan tüm aşamalar burada yatırımcıya açılacak.
2: Kaç
4: 20 milyar dolar.
2: Kaç?
4: 20 milyar dolarlık.
2: Evet. Bir pazar.
4: Öz sermayeden bahsediyoruz. Bunun 4.2'sinin de 4.2 milyar dolarında ilk aşamada elde edilmesi planlanıyor. Ama burada FIFA'nın yine Infantino'nun federasyonları, ülke federasyonlarını etkilemek için de olumlu oy verseniz de vermeseniz de size 20 milyon dolar ilk aşamada bir ödeme yapacağım diyor. Orada aslında biraz sonra kimler katılıyor, kimler katılmıyor kısmına geldiğimizde
2: evet,
4: de konu. Orada bir akıllar karışıyor anladığımız kadarıyla.
2: Şöyle bir finansal olarak öncelikle anlatalım.
4: Evet.
2: Evet.
4: Burada ciddi bir maddiyat var. Dünya Kupası satılıyor mu? Böyle hani aslında bu biraz işin başka bir boyutu. Dünya Kupası satılmıyor. Burada UEFA'nın büyük tepkisi var. UEFA burada ilk çıktığında The Times yazmıştı bu haberi. The Times'a çıktıktan sonra UEFA dedi ki futbolun ruhunu satamazsınız.
2: Evet.
4: İlk tepki UEFA'dan geldi ve çok ciddi bir tepkiydi. UEFA ardından hemen ülke federasyonuna 55 ülkeyi toplantıya çağırdı. Dün toplantı yapıldı.
2: Biz de dahiliz.
4: Biz de Türkiye Futbol Federasyonu Sayın Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun katıldığı bilgisi var bizde. 55 üye ülke online bir toplantıya katıldı ve toplantı sonrası UEFA'dan bir açıklama geldi. Sert cümleler var
2: evet.
4: Ama son cümle orada en önemlisi bu proje rafa kalkmadığı sürece yani hayata geçsin geçmesin rafa kalkmadığı sürece üye ülkelerimiz hiçbir FIFA organizasyonuna katılmayacak
2: resti
4: dedi.
2: Resti çekti yani.
4: Resti çekti. Boykot etme kararı aldı ki aslında Dünya Kupası dediğimiz organizasyonu yani bu işin zirvesini oluşturan en önemli paydaş Avrupa futbolu. Avrupa futbolunu içinden çektiğinizde geriye aslında bir şey kalmıyor
2: Onu
4: size.
2: Konuşacağız. Şimdi oraya dönmek istiyorum. Oray ne diyorsun? Bu işin altından da Trump mı çıkıyor? Ve Kushner iddiaları var tabii.
3: Esra bir senedir merak ettiğim sorunun yanıtını aslında aldık. FIFA niye operasyonlarının bir kısmını Zürih'ten Miami'ye taşıdı? Niye Trump Tower'da FIFA hiç kullanmadığı New York'ta bir ofis tuttu ve piyasa fiyatlarından bunu kiraladı? Ve niye Infantino Mar-a-Lago'da Trump'ın baş konuğu oldu ve devlet başkanları tarafından ağırlandı? Ve FIFA niye

0: Özellikle Avrupa'da, Amerika'da oynayan Messi'nin final oynaması için baskı yaptı. Trump'ın her istediğini yaptı. Amerika'nın kırmızı kartını iptal etti. Bütün bunlar şimdi ortaya çıktı. Yaklaşık bir sene önce Joshua Kushner, Donald Trump'ın damadı ve eski danışmanı, Jared Kushner'ın erkek kardeşi, Goldman Sachs'la birlikte şimdi bir plan üzerinde çalışıyorlar. Infantino ile birlikte FIFA'nın bu operasyonlarının bir kısmını özel bir şirkete özelleştirerek bir şirket kurma projesi üzerine konuşmuşlar. Ve bu da işte bahsettiğimiz 20 milyar dolarlık bir paya, %20'lik bir paya işaret ediyor. Ve Infantino şimdi bakıyor Amerika'da. NFL yani Amerikan futbolunun cirosu çok daha fazla. İşte NFL'in başkanı 69 milyon dolar yıllık maaşı var. Kendisinin 10 katı kadar maaşı. Biraz kendini belki küçük hissediyor. Ve burada da işte geçtiğimiz sene mesela bu Kulüp Dünya Kupası diye bir şey uydurdu. İşte hiçbir futbolcu yaz tatili yapamadı. Sürekli bunları çalıştırarak ciro yapıyor. Ve hakikaten de ciro üzerine ciro yaptı. Amerika'da bir keşfedilecek altın madeni buldu. 15 milyar dolar bu Dünya Kupası'ndan da para kazandı. Ve şimdi bunu daha da fazla kapitalize etmek istiyor. Ve birlikte Trump'la birlikte bu futbolu da işte Amerika'nın zaten futbolu ele geçirme gibi bir planı vardı. Bir şekilde bunun üzerinde çalışıyorlar şu anda. Çünkü Amerika'da para çok. Stadyumlardan da gördük zaten. İlgi de çok. Ve bunun nasıl paraya dönüşebileceğini ilk sinyallerini gördük. Amerika nasıl bu işin içine elini atınca işte su molaları, reklam geliri demek. Devre arası konseri, yeni genel reklam gelir demek, sponsorlar vesaire vesaire. Ve şimdi giderek Amerika'nın Infantino sayesinde futbolu aslında kendi bağımsızlığından dönüştüren, kar amaçlı bir organizasyonlara çevirme projesini burada görüyoruz. Başarılı olacak mı, olmayacak mı bunu bilmiyoruz ama olursa bu bildiğimiz haliyle futbol belki kalmayacak. Çünkü kar amaçlı her şirket gibi yatırımcılar, yönetim kurulları olunacak ve yönetim kurulları karlılık peşinde koşacaklar. Bu da kaybeden işte bu Dünya Kupası'nda ben Amerika'da yaşıyorum. Bir tane maç izleyemedim. Astronomik bilet fiyatlarından dolayı on binlerce dolara ulaştı. İşte treni New Jersey'de maça gitmek, New York'tan gidip gelmek 100 dolara ulaştı. 14 dolar olan tren yani astronomik rakamlar. Para para para burada kaybeden tabii ki taraftar olacak. Avrupa'nın da tepkisi şu anda buna zaten. Futbolun bir yandan ruhunu koruma savaşı veriliyor. Bir yandan da Amerikan kapitalizmiyle teknolojide işte askeri üstünlükte söz sahibi olan, diplomaside söz sahibi Amerika. Acaba şimdi futbolu da Avrupa futbolunda ele geçirecek mi? Bunun savaşı var. Ama direnmek de biraz zor görüyor. Çünkü FIFA Kushner'la birlikte bu planı bütün tepkilere rağmen de Goldman Sachs'le birlikte şu anda çalışıyorlar üzerinde.
1: Oray, oradaki kamuoyu tepkisini de soracağım sana. Ama önce Deniz'e de dönmek istiyorum. Şimdi kimler destekliyor, kimler desteklemiyor? Bu kısım önemli, can alıcı değil mi? Zira bu tablo aslında bu planın gerçekleşebilme ihtimalini de ortaya koyacak bize.
2: FIFA'nın toplamda 211 üye federasyonu var.
1: 211 federasyon.
2: Federasyonu
1: Kaç
2: var.
1: Kaç ülke?
2: Toplamda ülke olarak çok fazla tabii ki ama burada konfederasyonlar yazıyor. 6 konfederasyon var. Bunlar Afrika, Asya, Avrupa, Güney Amerika, Kuzey ve Orta Amerika, Karayipler ve Okyanusya olarak. Zaten arkadaşlarımız da çok güzel grafiği hazırlamışlar. Bu şekilde duruyor.
1: Karşı 6
2: tane.
1: Karşı çıkanlar net.
2: Şimdi karşı çıkanlar net. Buradaki en büyük tepkiyi, en büyük duruşu sergileyen Avrupa futbolu. UEFA. UEFA dün açıklamasında çok net söyledi. Futbolun ruhunu sattırmayacağız dedi.
1: Evet.
2: Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu burada ilk açıklama yapan konfederasyonlardandı. Asya Futbol Konfederasyonu'nda aynı şekilde kararsızlar var. Yani ben biraz durayım, bir ortama bakayım.
1: Bir bekleyin,
2: burada bir de
1: göreyim.
2: Payı var. Evet, ben bu kadar sert de çıkmayayım, çok da güçlü değilim diyen Afrika Futbol Konfederasyonu, Okyanusya.
1: Buradan
2: var.
1: Bana güzel bir para düşer mi acaba diye bir
2: bekleyenler var. Çünkü az buz bir paydan da bahsedilmiyor burada. Bir anda set çekmek istemiyorlar. Güney Amerika Futbol Konfederasyonu, burada aslında başkanın bir açıklaması var. Başkan olumlu baktığını söylüyor. Ama burada aslında bizim bakmamız gereken yer UEFA, yani Avrupa. Evet. Şimdi futbol
1: omurgası
2: severler...
1: Omurgası değil midir?
2: Efendim?
1: Dünya Kupası'nın omurgası değil midir?
2: Tam onu söyleyeceğim.
1: Avrupa takımı.
2: Yani izleyenler lütfen bir düşünsünler. Bir Dünya Kupası İspanya mı olmamalı yoksa Togo mu? İsim yani şu anda ülkeleri böyle hafızama geleni söylüyorum. Fiji mi olmamalı, Portekiz mi? Yani Avrupa futbolu burada.
1: Olabilen herkes olmalı da.
2: Olmalı diyor. Yani onların aslında buradaki duruşu çok da bir şeyi değiştirmeyecek. Ama şunu görüyoruz. UEFA buradaki o sert duruşunu devam ettirdiği sürece...

0: Sürece bu FIFA'nın uygulaması çok da hayata geçecek
1: bir durum. Geçemez mi diyorsun?
0: Benim düşüncem,
1: yani
0: öngörüm...
1: Yani göz olabilirler mi Deniz? Şimdi İngiltere yok, İspanya yok, işte daha bu yılın şampiyonu yok.
0: Dünya Kupası olmaz o zaman zaten.
1: İşte yok yani.
0: Ve biraz önce söyledim, 211 üye var. Benim ilk öğrendiğim, yani aşağı yukarı 143'ünü işte bu karşı çıkanlar oluşturuyor. Yani 143 ülke, federasyon şu anda karşı duruyor. Ve burada dediğim gibi, yani Dünya Kupası demek, oradan bir Almanya'yı çıkartın, İspanya'yı, Portekiz'i çıkartın. İnsanlar orada Fiji, Togo'yu ya da başka bir Yeşilburun Adaları'nı izlemek için Dünya Kupası'na yatırım da yapmazlar.
1: Ruhu kaybolur.
0: Ruhu kaybolur ama FIFA'nın da açıklaması var. Biz ruhu satmıyoruz, medya yanlış aktarıyor dedi.
1: Infantino, dün akşam son açıklamasında. Yani Trump'ı arkasına aldı, öyle mi yürüyor? Onun
0: kesinlikle
1: verdiği bir güç
0: Oray
1: mi
0: Bey
1: bu?
0: Çok güzel bir yere değindi, evet, aslında. 2023 yılıydı yanılmıyorsam, FIFA hem yönetim kurulu merkezini hem hukuk merkezini Miami'ye taşıdı.
1: Evet.
0: Miami'ye taşıması ilk başta Dünya Kupası'na bir hazırlık, oraya yakın olmak diye yorumlandı ama işte arkasındaki plan buydu.
1: Evet.
0: Aslında yavaş yavaş FIFA'nın organizasyonunu oraya kaydırma. Çünkü İsviçre merkezli bir federasyondan bahsediyoruz. FIFA'nın merkezi İsviçre ama Miami'ye kaydı. Bu da Amerika Birleşik Devletleri'ne, Trump'a biraz daha yaklaşmak için olduğu aşikar.
1: Peki, oraya tekrar dönmek isterim ben. Oray, şimdi Amerikan kamuoyu ne diyor? Orada da çok tartışılıyor mu? Orada baskın gelen görüş ne acaba? Ya yani özellikle UEFA'nın tepkisi düşünüldüğünde ne diyorsun?
2: Esra, Amerika bir kere Dünya Kupası'ndan son derece mutlu ayrıldı. Yani evet, büyük tepkiler olmasına rağmen organizasyonun çok başarılı geçtiğini, bütün gelen turistlerin Amerika'dan çok etkilenişler, Harlan'ın biliyorsun Rakun'la döndü falan, Texas'ta işte bütün Amerikan kültürünü bağrına bastı. Şimdi bu Amerika buradan alnın akıyla çıktı, izleyici rekorları da çıktı. Pek çok kişi de diyor ki ya evet, bundan sonra hep Dünya Kupası aslında Amerika'da olsun gibi bir düşünce de var genel olarak kamuoyunda. Fakat bugün gazetelerin başyazılarında da işte Infantino-Trump ilişkisine yönelik bir takım yorumlar var. Burada 211 üyenin 211 eşit oyu var. Yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gibi işte büyük ülkelerin veto hakkı yok burada. Yeşilburunlarla İspanya'nın Dünya Kupası şampiyonunun oyu eşit. Ve Infantino bu küçük ülkelere işte ben size yardım yapacağım, altyapılarınızı geliştireceksiniz. İşte SoFi Stadyum gibi siz de ne bileyim başka bir işte Lome'de bir stadyum kurabilirsiniz diyerek oy satın almaya çalışıyor. Fakat bunu yapmak istiyorsa FIFA'nın zaten hali hazırda ciddi anlamda rezervleri var. Yani bu yeni bir para kazanmaya ihtiyacı yok. İşte çok karlı, bu parayı istiyorsa da dağıtabilir. Bütün bunlar aslında dünyada değişen bir takım ekonomik faktörlerden bağımsız bunu düşünemeyiz. Nedir? Bugün Avrupa futbolu diyoruz ama Avrupa futbolunun işte Manchester City İngiltere'de, burada Paris'te, Paris Saint Germain. Bunlar Arap sermayesiyle ilerleyen takımlar oldu artık. Teknoloji şirketleri bütün dünyayı şu anda Amerikan teknoloji şirketleri domine ediyor. Amerikan borsasında %40'ını bu teknoloji şirketleri oluşturuyor. Bu da dünya ekonomisinin %20'sine tekabül ediyor. Dünya Kupası bu sene takım sayısını 40 küsüre çıkarttı. Önümüzdeki Dünya Kupası da 60'a çıkması planlanıyor. Yani para başka yerlerden başka yerlere dönüştükçe buraya katmak istiyor. Afrika keşfedilecek yeni bir kıta. Yani burada bu genişleme planının arkasında aslında Infantino nasıl çok para kazandıysa daha da yeni kaynaklar bulmanın peşinde aslında. Burada mesele şu, bu yeni kaynaklar bulunurken, FIFA genişlerken, belki odak noktasını Amerika'ya dönüştürürken burada kimler kâr edecek bundan? Infantino belli ki kendisi kâr edecek zaten. Trump ailesi bir şekilde Trump'ın doğrudan bir dahli olmamasına rağmen işte damadının erkek kardeşi üzerinden bu işin bir parçası olacak. Daha da önemlisi bu oyun 45 dakika, 15 dakika mola, ikinci 45 dakikadan sonra 20'şer dakikalık molalar, reklam araları, konserler bir Amerikalıların istediği şekle mi dönüşecek? İşte dış müdahaleler mi olacak? Bütün bu soru işaretleri havada ve bu da insanları tedirgin ediyor. Çünkü yani şöyle söyleyeyim, yolsuzluk soruşturmalarıyla görevden alınan Sepp Blatter bile bu plana karşı çıkıyor. Bir belki ihtimal şu olabilir, daha evvel bir Avrupa Şampiyonlar Kupası mıydı? İşte bir şey yaratmaya çalışmışlardı. O mesela ciddi tepki çekti. Bugün Le Monde'un başyazısında var, Fransa'nın kesinlikle buna karşı çıkması gerekiyor diye. Belki bu dirençle, Avrupa'nın direnciyle buna geri adım attırılabilir ama bu mesele artık Şimdi bu ilk tartışılıyor ya, bir gün olacak demek bu. Yani belki bugün olmayacak ama bir gün olacak. Yani bu oyun şekil değiştiriyor artık. Bunu görmeye başladık. İşte su molası 20 sene önce hiç kimsenin aklına gelmezdi belki
1: Evet.
2: devre arası konusu. Ama oldu ve bundan sonra da bu yaşanacakların habercisi olabilir bu. Yani şimdi tartışılıyor, zemin hazırlanıyor ve belki bir sonraki

0: Belki 2-3 sonraki Dünya Kupası'nda bu yeni gerçeklikle artık yüzleşeceğiz.
1: Peki Deniz, şimdi bu Dünya Kupası çok tartışmalı geçti değil mi?
2: Evet.
1: Yani ilk kez bu kadar net kutuplaşma, ayrışma Infantino ve UEFA arasında, yani Avrupa kulüpleri arasında bir net ayrışma gördük. İşte biraz önce Oray da değindi. Özellikle Arjantin'in tartışmalı kararlarla desteklendiğine dair böyle bir aslında dünya çapında bir kamuoyu
2: Evet.
1: birleşti değil mi, bu algıda birleşti, yani bu
2: Kesinlikle doğru.
1: fikirde birleşti. Dolayısıyla bu aslında geliyordu galiba, bu
2: Şimdi
1: ayrışma.
2: aslında burada ilk başında söylediğim konu, FIFA ile UEFA arasında inanılmaz bir çatışma var. Ya bu biraz sessizdi, artık dillendirilmeye başlandı. Bunun da aslında bu noktaya gelmesinin işaretleri de Dünya Kupası'nda atıldı. Hatırlatalım, iki olay yaşandı. Biri Omar Artan, Somalili hakem.
1: Evet.
2: Somalili hakem Amerika'ya gitti, havalimanından geri döndürüldü.
1: Evet.
2: Alınmadı ülkeye ki listeler FIFA tarafından Amerika Birleşik Devletleri'ne aylar öncesinden veriliyor ve araştırmalar yapılmıştır. Yani bunu düşünebiliriz. Burada aslında bir başka olay oldu ve hakem geri gönderildi. Burada UEFA tepki gösterdi ve Süper Kupa finalini, bu sene oynanacak Süper Kupa finalini Paris Saint-Germain Aston Villa maçını Omar Artan'a verdi. Finali sen
1: Evet.
2: yöneteceksin dedi. Onu onurlandırdı.
1: Bu aslında bir tepki
2: Evet, orada
1: reaksiyon.
2: tepkisini gösterdi.
1: Evet.
2: Bunu eyleme de döktü. Aynı zamanda hatırlanacağı üzere Amerika Birleşik Devletleri'nde Balogun'un kırmızı kartı bir yıl ertelendi. Trump dedi ki Infantino'ya, bu kabul edilemez, bunu ertele. Ama ne oldu? Herkes tepki gösterdi. Ertelendi. UEFA hemen açıklama yaptı. Artık dedi, kırmızı çizgiyi geçtiniz dedi. Üst üste ikinci
1: Evet.
2: açıklama ve üçüncü açıklamada, gelen dün üçüncü açıklamada artık FIFA ile UEFA arasında, zaten Ceferin'le Infantino arasındaki o çekişmeyi bize gösterdi.
1: Şimdi burada önemli bir istifa da var değil mi? Bu da bir şeyin işareti mi Deniz?
2: Önemli bir isim. Yani baktığımızda normal bir istifa değil, önemli bir isim, ama şunu da biliyoruz ki sık sık Infantino ile tartışan ve onunla zıt düşen bir isim kendisi. Aynı zamanda yanlış hatırlamıyorsam Amerika Birleşik Devletleri'nde de Futbol Federasyonu da başkanlık görevi de yürüttü. Hafızam beni yanıltmıyorsa. Kendisinin de açıklaması var ve istifası var. Aslında Infantino'nun yanındaki kişiler de çoğu bu işin ne kadar yanlış olduğunun farkında. Futbolu sevenler, futbolun doğasına hakim olanlar ve futbolun, aslında Metin Kurt eski futbolcunun söylediği gibi, arsa da güzel, borsada değil lafını
1: Evet.
2: bilenler bu olaya karşı çıkıyor.
1: Peki, çok aslında zamanım dolmuş ama oraya yeniden dönmek istiyorum. Şöyle bir iki final cümlesini de duymak isterim. Oray, biraz önce sen dedin ki yani şimdi değilse gelecekte olacak, önünde sonunda olacak galiba. Biz sence Avrupa'sız bir Dünya Kupası görür müyüz? Yani bu bir süreç elbette. Önümüzdeki 4 yıl sonra olmayabilir ama böyle bir şeye doğru artık kesin gidiliyor mu?
0: Esra, son 20 yılda dünya futbolu artık bildiğimiz futbolun ötesine çıktı. Yani bir kulüp başkanlarının şekil değiştirmesi, milyarderlerin futbola abartılı olan ilgi zaten bu oyunun şeklini değiştirir. İşte Paris'te mesela Katar kutlanıyor şampiyonluk kutlandığı zaman aslında. Manchester City benzer şekilde. İşte başka ülkelerin çok ciddi etkileri var. Devletler artık bu işe girdi. Zaten Avrupa futbolu dediğimizde başka dış sermaye ile ayakta kalan bir ülke. Her şey artık olabilir. Ve şunu unutmayalım. Amerika çok agresif bir ülke ve istediğini önünde sonunda mutlaka alıyor. Zaman zaman hoyratlıkla alıyor, zaman zaman baskıyla alıyor, bazen tatlı dille alıyor. Ve bu üstünlüğünü sürdürdükçe, ekonomik, askeri ve diplomatik
1: Evet.
0: üstünlüğünü sürdürdükçe kültürel savaşı da bir şekilde hoyratça kazanmak için elinden geleni yapıyor. Şu anda kazanamadığı tek kale bu ve bunu kazanmak için var gücüyle uğraşacak. Yani bu sene belki de Avrupa, Amerika, Arjantin finali oynanması isteniyordu. Top'un canı var, istemedi top ama Trump ya da Amerika diyelim genel olarak bundan vazgeçmeyecek.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum Oray, çok kıymetli katkıların için. Deniz, çok teşekkür
2: Ben
1: ediyorum.
2: teşekkür
1: Sağ
2: ederim.
1: olasın.
2: İyi
1: Ağzına
2: yayınlar.
1: sağlık, ayaklarına sağlık. Teşekkür ediyorum. Ve şimdi devam edelim haberlerimize. E-ticaret ve reklamlarda tüketiciyi koruyacak yeni kurallar 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek efendim. İndirimli satışlardan sosyal medya reklamlarına, yapay zeka içeriklerinden yasa dışı bahis reklamlarına kadar birçok alanda yeni yükümlülükler getirilecek. Peki hangi yeni kurallar var? Yanıtını da izleyelim.
3: Tüketiciler aldatıcı reklamlara

0: karşı korunacak. Yasa dışı bahis ve kumar oyunlarına yönelik reklam yasağı genişletilecek. İnternet alışverişlerinde yeni kurallar hayata geçiyor. Ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar yönetmeliği değiştirildi.
1: Hedefli reklamcılıktan yapay zeka ile oluşturulan reklamlara, influencer olarak bilinen sosyal medya etkileyicileri aracılığıyla yapılan tanıtımlardan, indirimli satış reklamlarına kadar birçok alanda tüketicilerin korunmasına yönelik yeni kurallar getirildi. Reklam verenler, hedefli reklamın hangi kriterler kullanılarak tüketiciye gösterildiğine ve bu kriterlerin nasıl değiştirilebileceğine ilişkin doğrudan ve kolay erişilebilir bilgileri tüketiciye sunmaları şartıyla bu tür reklam uygulamalarını gerçekleştirebilecek.
0: Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde yapılan değişiklik 1 Ağustos'tan itibaren uygulanacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, indirimli satış reklamları ile ilgili detayları da hatırlattı.
1: İndirimli satış reklamlarında, indirimin başlangıç tarihinden önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat, indirime esas fiyat olarak kabul edilecektir. Diğer bir anlatımla, kullanılacak olan üzeri çizili fiyatın son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat olması gerekecek. Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen mallar ile hizmetlere ilişkin reklamlarda ise indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınacak.
0: Falcı, medyum, astrolog ve benzeri tarafından verilen hizmet reklamlarıyla yasa dışı bahis ve kumar oyunlarına yönelik reklam yasağı da genişletildi. Söz konusu düzenlemelerle tüketici daha etkin korunacak. Ve yapay zeka ile oluşturulan tanıtımlar. Yapay zeka teknolojileri kullanılarak insandan ayırt edilemeyecek dijital karakterlere yer verilmesi halinde bu durum açık, anlaşılır ve ayırt edilebilir şekilde belirtilecek.
2: Efendim gün boyu belki de sürekli, belki de en çok sorduğumuz bir soru var, o da saat kaç? Tabii artık bu sorunun cevabını telefon ekranlarından hemen öğreniyoruz. Fakat saati sadece bir sayıdan ibaret görmeyip ona ayrı bir değer yükleyenler, değer biçenler de var. Onlardan biri de İstanbul Feriköy'de bir dükkanda asırlık saatleri yeniden ayağa kaldıran saatçi Metin Usta hikayesini İrem Şimşek'in haberinden izliyoruz.

0: bozuk olanları çalışma sesinden bile anlayabiliyorum. İstanbul'da benim gibi çalışan iki kişiyiz.
1: Küçük bir dükkan, hiç dinmeyen tiktak sesleri.
0: Burada hep çalacaktır her saat başında. Her 15 dakikada bir saat sesleri duyacaksınız. Ben bu sesleri duymazsam olmaz. Yani hangi saatin çaldığını, ne olduğunu takip ederim.
1: 57 yıllık saat ustası ve koleksiyoncu Metin Coşkun, dükkanında birbirinden farklı yüzlerce saati tamir ediyor. Asırlık parçaları onarıp tekrar çalıştırıyor.
0: Küçücük bir sihirli kutu içinde enerji saklı. Ben onun tadına vardım herhalde ki saatçiliği çok sevdim. Bugün bugündür çalışıyorum. Yaklaşık 56-57 yıldan beri bilgili saatçiyim. Çıraklığımda 6 sene hiç elime iş vermediler benim. Sırf sadece ustamı seyrettim. Seyrede seyrede bütün işleri ezberledim. Sonunda ustam dedi ki sen galiba oldun, şu saati bir sök de yapalım. İşte o gün benim düğünümdü.
1: Mahalleli onu saatçi Metin Usta olarak biliyor. Padişahlara hediye gelen saatlerden binaların içine yerleştirilenlere kadar yüzlerce çalışmada emeği var.
0: Yaptığım en küçük saat bu küçük tırnağım kadar. Yaptığım en büyük saat 9 katlı bir binanın içine entegre edilmiş kule saati. Burada güzellik tanrısını modellemişler. Gördüğünüz gibi elinde çiçeklerle şeyler, kuşlar cıvıl cıvıl.
2: Tam 40 yıldır aynı dükkanda hem müşterilerinin saatlerini tamir ediyor hem de yüzlerce yıllık antika saatleri restore ediyor.
0: 1808'de yapmışlar. Şu aynısının porselen ekranlısı 1809'da yapılmış. Bu dükkanın en yaşlı saati şu. Bu 1640 yapımı. Ben bunu bir yabancı bir sitede kurda vaziyette buldum. Yapabileceğimi aklım kesti ve aldım. 2 sene uğraştım. 2 senenin sonunda bunu yaptım.
1: Dijital çağın hızlanmasıyla birçok eski zanaat gibi saat tamirciliğinde de tehlike çanları çalıyor.
0: Mesleğin geleceği karanlık görünüyor. Sanat da var, zanaat da var bizim işimiz. Onun için bizim işimizin geleceği asla ölmeyecektir. Ama çok korkunç bir şey var. Çırak yetiştiremiyoruz. Yeni eleman bulamıyoruz.

0: Enerji maliyetleri gıdaların depolama ve taşınma süreçlerinde yeni güvenlik risklerini gündeme getiriyor. Gıda üretiminde su kaynaklarının kirlenmesi, hem ürün kalitesini hem de tüketici sağlığını tehdit eden önemli faktörler arasında bulunuyor.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Edirne güneşli 32 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 41, Adana güneşli 38 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Trabzon parçalı bulutlu 26 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 30, Kayseri 31 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 31, Van güneşli 31 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor, Diyarbakır ve Şanlıurfa 43 derece.

0: Efendim yeniden merhaba, haber hattına devam ediyoruz. Artık saatler 15 olmak üzere. Şimdi bu yeni saat dilimine sıcak bir gelişmeyle başlayacağız. Dün akşam saatlerinde gözaltına alınmıştı Cem Küçük. Şimdi adliyeye sevk edildi. Arzu Kaya anlatıyor, İstanbul'da Çağlayan'da. Arzu, seni dinliyoruz.
1: Esra Toptaş, saatlerimiz 15'i gösterdi. Yani yaklaşık bir dakika sonra Cem Küçük'ün ifade alınması işlemine başlanacak. Dün akşam saatlerinde sizin de ifade ettiğiniz gibi gözaltına alınmıştı jandarma ekiplerince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında. Peki suçlama neydi? Halkı yalıtıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçundan gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı. Peki soruşturmanın içeriği ne? Neyle suçlanıyor? Cem Küçük'ün hakkındaki şikayetler ve İBB sürecindeki beyanları soruşturma kapsamında kendisini şüpheli yaptı. Peki hangi şikayetler? Bunu biraz açalım isterseniz. Bazı iş insanlarından maddi menfaat karşılığı sosyal medya paylaşımlarını yaptığına ilişkin şikayetler bulunuyor ve aynı zamanda yine İBB soruşturma sürecinde medyada yer alan bazı beyanların nedeniyle hakkında bir soruşturma başlatıldı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı. Soruşturma kapsamında Cem Küçük hakkında gözaltı kararı verildi ve akşam saatlerinde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ciddi suçlamalar, ciddi bir soruşturmadan bahsediyoruz ve bu soruşturma kapsamında da jandarmadaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından artık şu dakikalar itibariyle Çağlayan'da bulunan Cumhuriyet Savcısına ifade veriyor Cem Küçük. İfadesinde neler aktaracak, sonraki süreç nasıl genişletilecek ve ifade edilmiş olacak? Biz de süreci takip ediyor olacağız.
0: Peki Arzu, çok teşekkür ediyorum sana. Arkadaşımız Arzu Kaya Çağlayan'da adliyede Cem Küçük'ün ifadesi yansıdığı takdirde hemen aktaracağız size. Şimdi yangın bölgesine dönelim. Orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz. Aydın Çin'de meslektaşlarımız Nejat Kırbulut ve Mehmet Sait Atasoy haber nöbetinde. Nejat karşımda. Nejat, hemen sözü sana bırakıyorum. Neredesiniz ve orada ne oluyor?
2: Evet, Aydın Çin'de rüzgar etkisini göstermeye başladı yeniden ve bu nedenle alevler de yükseldi ne yazık ki. Hemen arkamda sönmüş olan bölgede yeniden dumanların yükseldiğine şahitlik ediyoruz. Ne yazık ki o rüzgar gücünü kaybetmişti, alevler enerjisini kaybetmişti ama az önce başlayan, yaklaşık yarım saat önce başlayan rüzgar nedeniyle yeniden bölgede alevler yükseliyor. Helikopterler ve uçaklar da yangını söndürmek için havadan mücadelesini sürdürüyor. Şu an bulunduğumuz bu nokta dün akşam saatlerinde yanmıştı. Bakın, bu bölge tamamıyla yandı ve burada arı kovanları vardı. O arı kovanları tamamıyla yandı ve bakın sadece o kovanın kapağı var. Geriye hiçbir şey kalmadı. Arıcılık malzemeleri burada. Buradaki arılar da telef oldu. Şöyle gelelim Mehmet Sait Atasoy. Bakın ileride hayvanlar var. Buradan taşındılar hayvanlar. Daha uzak bir bölge götürüldü. Şimdi ise bu söndürülen bölgede başlayan yangın nedeniyle karadan
3: ulaşıyor.
2: Hava sıcaklığı 37 dereceye ulaşıyor. Tabii rüzgarın hızı da her geçen dakika artmaya devam ediyor. Nem oranı ise %25 seviyelerinde. Bununla birlikte ekipler, dediğimiz gibi orman bölge müdürlüğüne bağlı ekiple birlikte köylülerde tankerleriyle su taşıyorlar ormanın derinliklerine doğru, zirveye doğru. Oradaki ekiplere artık yardıma yetişmeye çalışıyorlar. Dün akşama doğru başlamıştı yangın. O yangınla birlikte gece boyunca tabii alevler etkisini gösterdi. Ancak günün ilk ışıklarında artık alevlerin söndüğünü görmüştük. Madran Dağı'ndaki yaylada bazı evler yandı. Hayvanlar tahliye edildi. 5 ev zarar gördü. Şöyle sol taraftaki dumanı gösterebiliyor muyuz Mehmet? Bakın, gitgide o bölgede yoğunluk artıyor. Hemen sol tarafa bakalım. Sol tarafta da ayrı bir noktada yine yükselmeye başladı. Orada da alevler yükseliyor hızla ne yazık ki. Şu an itibariyle helikopterler ve uçaklar gökyüzünde, onu söyleyelim. Tabii kara ekipleri bir yandan çalışmalarını sürdürüyorlar ama bulunduğumuz bölge Dün geceden bu yana alevlere teslim olmuş durumda. Şu an itibariyle de rüzgarın etkisiyle alevler yayılmaya başladı. Ormancıların mesaisi de aralıksız sürüyor.
0: Peki Nejat, çok teşekkür ediyorum ve kolaylıklar diliyorum meslektaşımıza, gazeteci arkadaşımıza. Şimdi tabii Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'e bir dönelim. Başta Balıkesir ve Aydın olmak üzere orman yangını bölgelerinde hava durumu nasıl olacak? Rüzgar, nem ve hava sıcaklığı ne durumda olacak? Hafta sonunda hangi bölgeler risk altında, orman yangını tehlikesi, tehdidi taşıyan bölgeler var mı? Hüseyin, merhaba, seni dinliyoruz.
3: Esra merhaba. Yangın riski tam gaz sürüyor desek yeridir. Hava tahminlerinde özellikle Kuzey Ege'deki rüzgarın zayıflamayacağını görüyoruz. Yani Edremit, Ayvalık, Gömeç çevresi de dahil olmak üzere kuzeyindeki Edremit Körfezi'nin Balıkesir merkez, Bandırma hatta, Çanakkale ve Bursa aslında bu riskli alanın içerisinde. Şu an ekranlara gelen rüzgar animasyonunda, rüzgar tahmininde göreceğiz. O akış bakarsak kuzeydoğudan nasıl aşağıya deniz üzerinden iniyor. Deniz üzerinden indiğinde ilk başta Marmara ile karşılaşıyor bu akış. Ancak oradaki İstanbul çevresindeki o rüzgarlı havaya bu su buharı biraz eşlik ediyor. Ama Ege'ye doğru indikçe artık hava kuruyor, rüzgarlar kuruyor. Estiği yerlerdeki yangın için en riskli olan koşulları zeminde sağlamış oluyor özetle. Maalesef ki cumartesi yarın biraz zayıflamasını, daha doğrusu yarı yarıya aslında zayıflamasını beklediğimiz rüzgar o kadar fazla zayıflamayacak. Son tahminlerimize göre yarın da özellikle Kuzey Ege'deki az önce saydığım alanların hepsinde fırtınamsı boyutta. İşte iyi haber olarak İzmir'in güneyinde cumartesi zayıflıyor. Yani Bodrum, Fethiye, Marmaris, Kaş, Manavgat, Alanya gibi yerlerde rüzgar daha zayıf. Bu sefer ama hava sıcaklığı biraz yükselecek Esra. Buradaki denklemde yani biri azalıyor ama diğeri de yükseliyor. Bizim özellikle şu rüzgarlı günlerde çok dikkatli olmamız lazım yeşil alanlarda. Ekranlara gelen haritadaki sıcaklık animasyonunda da şunu görüyoruz. İç Anadolu'daki soğuk havayı görüyoruz aslında. Mevsim normallerinden soğuk bir gece geçirdi dün gece Orta Anadolu. Ancak bakılınca Balkanlar çevresindeki Avrupa'daki o sıcaklar yavaş yavaş Türkiye'yi de esir almaya başlıyor. 3-4 Ağustos itibariyle termometreler tekrar yükseliyor. Güneydeki 40-42 derece sıcaklıklarla kuzeydeki 28-30 derece arasındaki sıcaklar büyük fark yarattı ülkede. Adeta Marmara'da, İstanbul'da böyle ilkbahara benzeyen sıcak bir ilkbahar havası varken güneyde aşırı sıcaklar var. Mesela Diyarbakır, Şanlıurfa 43-44 derece hatta. Antalya'da 38-39 derece. Böyle bir fark oluştu ama o fark kapanacak. Kuzey bölgelerde ısınacak çünkü. Gelecek 6-7 Ağustos'tan sonra orta vadeli tahminlerde diyoruz Esra. Durumu özetlemeye çalıştım. Yangın için riskli günler sürüyor. Bugün de çok rüzgar var. Yarın biraz zayıflayacak ama yine rüzgarlı olacaktır. Herkese, çalışan bu konuyla ilgili herkese kolaylıklar diliyoruz.
0: Peki Hüseyin, çok teşekkür ediyorum sana. Verdiğin bilgiler önemliydi. Özellikle hafta sonu rüzgar var. Aman dikkat diyelim. Sağ olasın. Görüşmek üzere Hüseyin. Şimdi Ankara'ya bir dönelim. CHP'de MYK toplantısı var. Zira bugün gündemdeki başlıkları da Emre Karaca'yı göreceğiz ve Emre'den dinleyeceğiz şimdi. Evet arkadaşlarım,
4: evet, Cumhuriyet Halk Partisi bugün Merkez Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştiriyor. Tabii birçok önemli gündem başlığının bu toplantıda değerlendirildiğini ifade edelim. Öncelikle tabii partinin bir kadroların yenilenmesi süreci söz konusu. Bilindiği gibi yaşanan süreçlerin ardından 55 il başkanlığı görevden alınmıştı CHP yönetimi tarafından. Şimdi hangi il başkanlarının geleceği bugün özellikle istişare edilecek konu başlıkları arasında yer alıyor. Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu A takımı birlikte il başkanlıkları konusundaki bugüne kadar aslında çalışmalar yapıldığını biliyoruz, toplantılar yapıldığını biliyoruz. Bu konudaki yol haritasının netleşmesi için belki de son istişareler yapılacak. Tabii İstanbul İl Başkanlığı gibi aslında il başkanlığı en azından kağıt üstünde netleşmiş olan bazı noktalar var. Orada da ilçe başkanlıkları düzeyinde yaşananlar vardı. Yine ilçe başkanlıklarının değişim süreci de bir başka önemli ajanda. Yani il ve ilçe başkanlıklarının değişimi şu anda ana gündem başlığı Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Tabii meclis boyutunda da ilginç gelişmeler yaşanıyor. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin 44 milletvekili var biliyorsunuz şu andaki mevcut meclis aritmetiğinde ve dün kapalı grup toplantısı gerçekleşmişti. Bu toplantıya 25 vekil katıldı. Tabii bu vekillerin neden katılmadığı, yani 19 vekilin neden bu toplantıya iştirak etmediği konusunda bazı iddialar vardı. Ancak dün grup başkanı Faik Öztürak bu toplantının hemen ardından yaptığı açıklamada bütün vekillerin mazeretleri sebebiyle katılmadığını ifade etmişti. Bilindiği gibi grup başkanlığı seçiminde Faik Öztürak ile Elazığ milletvekili Gürsel Erol arasında bazı ihtilafların olduğu basına yansımıştı. Şimdi özellikle bu kamplaşmanın belki de dünkü katılmayan milletvekilleri üzerinden yeni bir gruplaşmanın oluşup oluşmadığı da bir başka merak edilen konuydu. Şüphesiz ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki aritmetik bağlamındaki son gelişmelere de bugün yine parantez açılmasını bekliyoruz. Şimdi bir başka önemli gelişme de kurultay. Kurultay takviminin de Eylül ayından itibaren yeni Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi tarafından gündeme sokulması beklentisi var. Bu konuda da çalışmalar yapılıyor. Yani bugün aslında çok boyutlu olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin yakın orta döneminde projeksiyon tutulacak kritik bir toplantının şu anda gerçekleştiği bilgisini sizlerle paylaşabiliriz. Bu toplantının ardından da saatler 17 gösterdiğinde Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Müslüm Sarı basın toplantısı düzenleyecek. Bu basın toplantısında da MYK'da hangi gündem başlıklarının ele alındığını değerlendirmeleri aktarmış olacak.
0: Peki Emre, çok teşekkür ediyorum sana. Devam edelim şimdi. Mecliste çerçeve yasa için hazırlıklar bu arada hız kesmeden de devam ediyor. Hafta sonu AK Parti'nin diğer partilerin hukukçu kurmaylarıyla görüşmesi bekleniyor. Temasların tamamlanmasının ardından 3 Ağustos pazartesi günü teklifin sunulması öngörülüyor. Peki çerçeve yasada neler var? O çerçeve yasa ne içeriyor? Ayrıntıları izliyoruz.
5: Terörü artık tarihin çöplüğüne atıyoruz. Türkiye bir daha asla ve asla terörle, terör belasıyla uğraşmayacak.
6: AK Parti içinde hukukçu kurmaylarla görüşülecek, temaslar tamamlanacak. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili çerçeve yasa önümüzdeki hafta meclise sunulacak. Bu hafta içinde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Grup Başkanı Abdullah Güler'le bir araya geldi. Çerçeve yasaya ilişkin son detaylar ele alındı. Hafta sonu da AK Parti'nin diğer partilerin hukukçu kurmaylarıyla bir araya gelmesi bekleniyor. Teklif diğer partilere götürülecek ve görüş alışverişi yapılacak. Peki teklifte neler olacak, kimleri kapsayacak? Geçici, müstakil olacak yasada münfesih örgüt, yani kendini feshetmiş, varlığını sona erdirmiş örgüt tanımlaması yapılacak. Kişiye özel ya da genel bir af olmayacak.
5: Terör örgütünün fiili olarak varlığının devam etmemesinin tespit ve tesciliyle birlikte de bu yasa yürürlüğe girecek, uygulamaya girecektir.
6: Çerçeve yasa teklifi 10-12 maddeden oluşacak. Teklifteki 3-4 maddede amaç, kapsam, tanım başlıkları yer alacak. Yasayla örgüt mensuplarında suça karışmış, karışmamış ayrımı yapılması öngörülüyor. Ancak DEM Parti bu ayrımın yapılmamasını talep ediyor. Hocam. Suça karışmayan örgüt üyelerine ve yalnızca örgüt üyeliğinden cezaevinde bulunanlara denetimli serbestlik formülü üzerinde duruluyor. Teklifin süresinin 6 ay ya da 1 yıl olması bekleniyor. Bu hafta sonu yapılacak görüşmelerde uzlaşı çıkarsa teklif 3 Ağustos pazartesi günü meclise sunulacak. Aynı gün içinde ya da 4 Ağustos salı günü Adalet Komisyonu'nda teklifin görüşülmesi planlanıyor. Tekliflerin komisyondan genel kurula getirilmesi için 48 saat geçmesi gerekiyor. Ancak uzlaşı olursa 48 saatten önce teklifin genel kurula getirilebileceği belirtiliyor. Böylelikle çerçeve yasa teklifi meclis tatile girmeden önce yasalaşacak.
0: En düşük emekli aylığını 23.552 liraya çıkaran düzenleme yürürlüğe girdi. 3.552 liralık fark da Ağustos ayında ödenecek.
6: En düşük emekli aylığında %17,76 oranında artış yapıldı. Yaklaşık 5 milyon emekliye fark ödemesi yapılacak. En düşük emekli aylığının artırılmasını içeren kanun resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. En düşük emekli aylığı 20 bin liradan 23.552 liraya yükseldi. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi Temmuz ayına yetişmediğinden en düşük emekli aylığı alanlar Temmuz ayı maaşlarını zamsız aldı. Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte Temmuz ayından kaynaklanan fark ödemeleri Ağustos ayında emeklilerin hesaplarına yatırılacak. Yaklaşık 5 milyon emekliye 3.552 lira fark ödemesi yapılacak. Temmuz ayı farklarının yatırılacağı tarih Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacak. En düşük emekli aile alanlara fark ödemesi dışında Ağustos maaşları da zamlı olacak şekilde hesaplarına yatırılacak.
0: Şimdi motorlu taşıtlar vergisi için bir hatırlatma yapalım ve gelir vergisinde ikinci taksit ödemesi için bugün son gün, ödemeyenlere gecikme faizi uygulanacak efendim. Gelir İdaresi Başkanlığı vergilerin ödeme süreçlerine ilişkin bir bilgi paylaştı. Buna göre 2026 yılına ilişkin motorlu taşıtlar vergisi ve 2025'te elde edilen kazançlara yönelik gelir vergisinin ikinci taksitlerinin ödenmesi için tanınan süre bugün doluyor. Taksit ödemeleri, vergi daireleri, PTT şubeleri, internet bankacılığı ve anlaşmalı bankalar üzerinden yapılabiliyor. Bunu da hatırlatmış olalım. Önemli bugün son gün. Ve öğrenci affı getiren düzenlemeyi içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Bu kanunla birlikte ilişiği kesilenler ve kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptırmayanlar üniversiteye geri dönebilecek. Peki öğrenci affına kimler başvurabilecek? Kanunla başka hangi düzenlemeler yapıldı? Ayrıntıları izleyelim.
6: İlişiği kesilenler ve kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptırmayanlar üniversiteye geri dönebilecek. Başkasına tez yazdıranlar akademisyenlikten men edilecek.
7: Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.
6: Öğrenci affını da içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Kanunla üniversiteyle ilişiği kesilenler ve kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptırmayanlar geri dönebilecek. Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri bu kapsamda olacak. 2022 öğrenci affından yararlanmasına rağmen eğitimini tamamlayamayan öğrenciler de aftan yararlanabilecek. Kendi isteğiyle kaydını sildirenler ve bir bölümü kazanmasına rağmen kayıt yaptırmayanlara aff başvurusu yapabilecek. Uygulamalı eğitim ya da stajyer hekimlik aşamasını bitirmediği için mezun olamayan öğrenciler de eksik eğitimlerini tamamlayabilecek. Peki aftan kimler yararlanamayacak? Terör suçlarından hüküm giyenler ve belirli ağır suçlardan mahkum olanlar aff kapsamında bulunmuyor. Ayrıca sahte belgeyle kayıt yaptırdığı tespit edilenler, terör örgütleriyle iltisak veya irtibat nedeniyle üniversiteyle ilişiği kesilenler aftan yararlanamayacak. Öğrenci affından yararlanmak isteyenler kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 4 ay içinde başvuru yapacak. Askerlik görevini yapanlarsa terhis tarihinden itibaren 2 ay içerisinde başvurabilecek. Başvurusu kabul edilenler 2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversitelerine dönebilecek. Kanunla, akademik kariyerinde yükselirken ücret karşılığında tez hazırlatanlar meslekten çıkarılacak. 48 üniversiteye profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, araştırma görevlisi kadroları verilecek. İhtiyaç duyulan alanlarda öğretim üyelerinin 75 yaşına kadar sözleşmeli olarak çalışmasının önü de açılıyor. Genel kurul görüşmelerinde AK Parti'nin önerisiyle yüksek öğretim kurumlarında çalışacak öğretim elemanı atamalarında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması şartı getiren

0: madde ise tekliften çıkarıldı.
1: Efendim, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta en büyük göçmen akınlarından birini yaşıyor şu günlerde. 34 kişi bu yolda hayatını kaybetti. Madrid yönetimi bölgeye askeri birlik gönderirken İspanya Başbakanı Sanchez de bölgeye gitti. Şimdi siz bu haberi izlerken ben de haber hattını bugünlük kapatıyorum. Programı sona erdireceğim. Az sonra haber hattının ardından yolun başındayken programını izleyeceksiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Habertürk'te kalın.
0: On binlerce göçmen Fas'tan İspanya'ya yüzdü. Madrid yönetimi bölgeye askeri birlik gönderirken İtalya Schengen'in askıya alınmasına işaret etti. İspanya İçişleri Bakanlığı 24 saat içinde yaklaşık 49 bin göçmenin İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya deniz ve karayoluyla geçtiğini belirtti.
2: Burada olmaktan çok mutluyum. Okyanustan buraya gelmek çok zor bir deneyimdi. Çok zordu. Polis memurları bizi durdurmaya çalıştılar ama irademiz ve kararlılığımız sayesinde buraya gelebildik.
0: Sınırları yüzerek geçmeye çalışan göçmenlerden hayatını kaybedenler olduğu açıklanırken İspanya yönetimi harekete geçti. Jandarmaya destek olmak üzere bölgeye asker gönderildi. Fas güvenlik güçleri de göçmenleri engellemek için bazı yolları kesti. Fas'tan İspanya'ya yaşanan göçmen akını Avrupa Birliği içinde de krize neden oldu. İtalya Başbakanı Meloni, Schengen düzenlemesini askıya almayı değerlendirdiğini açıkladı. Yasa dışı göç, Avrupa sınırlarının güvenliği açısından somut bir tehdit oluşturuyor dedi. İtalya Dışişleri Bakanı Tajani de, İspanya'nın serbest dolaşım sağlayan Schengen bölgesinden çıkarılması çağrısında bulundu. Tajani'ye İspanyol mevkidaşından tepki gecikmedi. İspanya Dışişleri Bakanı Alvarez, İtalya'nın Madrid Büyükelçiliğini bakanlığa çağırdı. Açıklamaların uygunsuz olduğunu söyleyerek dayanışma beklediklerine dikkat çekti. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta, Avrupa Birliği'nin Afrika'daki sınırı olarak kabul ediliyor. Bu nedenle bölgede zaman zaman göçmen akını yaşanıyor. Yaşanan son göç dalgasının İspanya Yüksek Mahkemesi'nin bu ay aldığı bir karar nedeniyle başladığı değerlendiriliyor. Mahkeme Ceuta'nın özel durumu nedeniyle buraya denizden geçiş yapmaya çalışan göçmenlerin yargılama olmadan sınır dışı edilemeyeceğine karar vermişti.

0: Yolun Başındayken programından herkese merhaba. Ben Görkem İldaş. Üniversite tercihlerinde ekip arkadaşlarımla birlikte Habertürk ekranlarında sizlere eşlik etmeye devam ediyoruz. Üniversite araştırmaları, bölüm araştırmaları, sonuçlar elinizde, kılavuz elinizde, o böyle başucu kitabınız oldu bu ara, biliyoruz. Biz de hem katkı sağlamaya çalışıyoruz hem de biraz belki kafanızı kurcalıyoruz. Yeni bölümler açılıyor, dünya şuraya gidiyor. Şimdi dün hukuk fakültelerini konuştuk ve iletişim fakültelerini konuştuk. Bugün de beklediğiniz farklı bir fakülte, mimarlık fakültesini konuşarak programa başlıyoruz. İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Şebnem Yalınay Çinici. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Merhaba. Böyle en eski meslekler'den desek aklımıza gelir galiba.
1: Kesinlikle.
0: Değil mi? İnsanın barınma ihtiyacını düşündüğümüz zaman.
1: Kesinlikle.
0: Şöyle bir şey dikkatimi çekiyor. Kampüs olarak baktığımızda çok da tarihi bir dokusu var Bilgi Üniversitesi'nin. Santra,
1: evet.
0: İstanbul Kampüsü.
1: Evet, çok şanslıyız.
0: Eğitim ortamı bazı bölümler için sanki daha mı etkili? Yani mimarlık öğrencisinin o böyle İstanbul'un elektrik santrali,
1: evet,
0: o tarihi dokunun içerisinde bulunmasının ne gibi ona bir farklı katkısı olabilir sizce?
1: Ben çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum öncelikle. Çünkü yani birkaç sebepten de dolayı. Bir tanesi, evet, sizin de dediğiniz gibi son derece özel bir endüstriyel miras alanın içindeyiz. Türkiye'nin ilk elektrik santrali, Santral İstanbul'da, İstilahtara Santral İstanbul kampüsünde eğitimimizi verebiliyoruz. 1911'de kurulmuş, biliyorsunuz, 80

0: 3'e kadar bütün elektriği yayan bir yer olmuş bu kampüs. Daha sonra da 2004'te alınıyor, yenileniyor. Ve hatta şöyle özel bir şeyimiz de var ki bizim Mimarlık Fakültesi olarak. Mimarlık Fakültesi'nin öncü mimarları, akademisyenleri bir araya gelip yenileme projesini üretiyorlar. Ve bir üniversite kampüsüne dönüştürülüyor. Ama eğitimin böyle bir mekanda geçiyor olması aslında son derece özel ve büyük bir şans yaratıyor diye düşünüyorum ben.
1: Çünkü yani aldığınız şey sadece eğitim olmuyor. Bir bakış açısı, bir kültür, evet, bir vizyon hayata dair.
0: Evet.
1: O bakış açısıyla tasarlanmış bir mekanda ona uygun bir eğitim aldığınızda galiba işte fark yaratan zihinler yetişiyor. Şimdi evet, çok disiplinler arası bir eğitim aslında. Hı hı. Mimarlık eğitimi. Sizde 3 bölüm var.
0: Evet.
1: Mimarlık,
0: İç mimarlık ve endüstriyel tasarım bölümlerimiz var.
1: Evet.
0: Yani şu şekilde ilerliyor. Hem bu 3 şeyin meslek eğitiminin bir disiplinler arası ilişkisi çok önemli. Ama bu 3 mesleğin de diğer birçok disiplinle ilişkisi de çok önemli, evet, bizim açımızdan. Dolayısıyla hem işte mekanın o avantajları hem de verdiğimiz eğitimin tasarım eğitimi olması dolayısıyla daha iç içe olabileceğimiz pek çok fakülteyle, pek çok disiplinle bir arada bulunma şansımız bizi bence daha ayrıcalıklı bir yere de konumlandırıyor diye düşünüyorum.
1: Şimdi Mimarlık Fakültesi'nde eğitim almak isteyen bir öğrenci, hı-hı, olarak beni konumlandırın kafanızda.
0: Evet.
1: Şimdi ben araştırıyorum. İşte bazı fakültelerde işte dersiniz ki tıp söz konusuysa hastanesi var mı? Gir bir bak, laboratuvarına bak. Hı-hı. Ben şimdi mimarlık, iyi bir mimarlık eğitimi almak isteyen bir öğrenciyim.
0: Evet.
1: Günümüzde hangi kriterlere bakacağım üniversiteleri, hı-hı, değerlendirirken?
0: Ya şöyle, şimdi günümüzdeki mimarlık eğitimi, yani sadece şimdi mimarlıktan başlarsak, bence kolay bir eğitim değil. Öncelikle öyle başlamakta fayda var. Ama okul seçerken veya eğitim seçerken bence nasıl bir felsefeyle var olduğuna bakmakta fayda var diye düşünüyorum. Çünkü biz mimarlık fakültesini kurarken aslında işin en temeline güçlü bir felsefe koymaya gayret ettik. Hmm. Ve bu felsefede de şöyle bir şey vardı. Aslında önce bütün yakın ve uzak çevremizi varoluşuyla çok iyi anlayabilmek. Ama bu çevre derken şunu kastediyorum. Kullandığımız teknolojiler, malzemeler, beraber çalıştığımız kişiler veya üzerinde çalışacağımız işte coğrafyalar, kültürler veya işte müşterilerimiz diye adlandırabileceğimiz kişiler olabilir. Bunları çok iyi anlayabileceğimiz iyi bir felsefi şeyi oturtmak niyetiyle yola çıktık. Ama bunun ötesinde de asıl hedeflerimizden bir tanesi hep şu oldu. Yeni jenerasyon, yeni gelen öğrenci profile aslında teknolojiyle çok daha güçlü entegre olan bir, evet, profil. Ve biz eğitimi ilk kurgularken ve müfredatları oluştururken ya teknolojiyle ilişkisi daha güçlü bir müfredatı nasıl kurgulayabiliriz onun üzerine çok düşündük. Eğitim kadrosu olarak çok deneyimli, iyi bir eğitim kadrosuna sahibiz ve hani bu konuda da çok ileriye dönük vizyonu olan kişilerle beraber çalışma şansımız var. Ve bunu yaparken hem o teknoloji entegrasyonu güçlü olsun hem de tasarım eğitimini biz verirken, bu aslında 3 bölüm içinde geçerli, üretimde daha iç içe geçen bir eğitim ortamı nasıl sunabiliriz? Onu da çok dert edindik doğrusunu isterseniz. Çünkü bizlerin aldığı eğitimler çok kısmi üretimi içerebilen eğitimlerdi. Halbuki biz birinci sınıftan itibaren öğrencilerimizin hem üretimle daha iç içe geçen bir tasarım eğitimini alabilmelerini hedefledik. Hem de bu üretim ortamlarının teknolojik olarak bizim daha ileri teknoloji diye adlandırdığımız o teknoloji olasılıklarında sunulduğu bir parkı da oluşturmak istedik.
1: Üretim laboratuvarınız var zaten, Maker,
0: evet,
1: Lab.
0: Evet.
1: Ve hani hem fabrikasyon, prototipleme laboratuvarı, atölyeler, dijital tasarım hesaplama, evet, laboratuvarı, atölyeler.
0: Evet. Evet.
1: Uygulamayla çok iç içe bir bölüm zaten,
0: evet,
1: değil mi? Yani bir fakülte hatta.
0: Evet, evet. Çünkü yani tasarım eğitiminin kendisinin siz bir bölü bir ölçekte üretimiyle, uygulamasıyla iç içe geçen çok güçlü bir profilde sunamazsanız bence biraz yarım kalmış olabiliyor o eğitim. Ama malzemeyi, üretim süreçlerini, detayı, ustayı, o malzemeyi nereden bulacağını öğrenmeye başladığın zaman aslında geleceğine

0: yönelik de çok önemli bir deneyimi de eğitim ortamında kazanmış oluyor öğrencilerimiz.
1: Şuna katılır mısınız? Yani ben dışarıdan gözlemleyen biri olarak soruyorum. İyi bir tasarım eğitimi alan kişi, hani bu söylediğiniz malzeme, usta, literatüründe bu olmasa da, alanı bu olmasa da, yani ne bileyim bugün Orhan Pamuk yazarlık yapıyor, mimarlık eğitimi almış birisi. Bir yazar olarak işte orada farklı mekanların içerisinde bize hikayeler anlatıyor.
0: Masumiyet Müzesi gibi.
1: Masumiyet Müzesi'ne dönüşüyor.
0: Mekanlar kuruluyor sonra.
1: Mekanlar kuruluyor. Şimdi bu bakış açısı, yani iyi bir tasarım eğitimi insanı alır, bambaşka bir yere fırlatır.
0: Evet.
1: O donanımla diyebilir miyiz?
0: Bence diyebiliriz. Çünkü tasarım eğitiminin yine temel hedefinde yatan düşüncelerden bir tanesi şudur. Dünyaya bakışınızı değiştirmek, kişi olarak sizin kendi potansiyellerinizi keşfetmenize olanak sağlamak, zemin hazırlamak ve sizin yaratıcı çözüm üretebilme kapasitenizi de mümkün olduğunca çok arttırmaya çalışmaktır. Bizim mesela öğrencilerimiz birinci sınıfında veya dördüncü sınıftan mezun olurken bize hep gelip şunu söylerler. Ya artık dünyaya bambaşka bakıyorum, eskisi gibi bakamıyorum demeye başlarlar. Ama bu hani şu anlama geliyor benim için. Evet hani bir potansiyeli keşfetmek ama o potansiyeli keşfederken sizin dediğiniz gibi bambaşka alanlara doğru da kendini açabilmenin zemini de oluşmuş oluyor. İşte yazarlık gibi veya Feride Çiçekoğlu hocamızdır hala Bilgi Üniversitesi'nde sinema sektöründe biliyorsunuz. Tabii. Uçurtmaya vurmasınlar şeyiyle çok iyi biliyorsunuz. Ama onun dışında hani şunu da söylemek isterim ki hani tasarım eğitimi illa doğrudan ürün odaklı gibi de düşünülmemesi lazım. Yani hani mimarlar binaları yapar, iç mimarlar iç mekanları tasarlar, endüstriyel tasarımcılar daha ürüne yönelik düşünürler ve hani o ürünü tasarlarlar. Onun ötesinde de mesela bizim endüstriyel tasarım bölümünde işte servis tasarımı, işte kullanıcı deneyimi. Yani bunlar da çok önemsediğimiz konular.
1: Hatta
0: yani,
1: dijital dünyada da kullanıcı deneyimi.
0: Kesinlikle. Yani onların aplikasyonlarının oluşturulması.
1: Oyun sektöründe belki yer alacaklar.
0: Evet, evet, aynen. İç mimarlıkta okuyorsanız belki gerçekten bir film endüstrisinin o bütün mekanları tasarladığı herhangi bir sektörde var olabilirsiniz. Çünkü hani o hem aldığınız eğitim altyapı gereği size bu tür olanakları sunmaya başlıyor. Hem de demin söylediğim hani o ürünle ilişkili olan bütün bir şeyi, çevreyi de kapsamaya başlıyor. Yani sizin onun bütün aşamalarıyla düşünüp tasarlamaya başladığınızda onun gerçekten doğru eğitimini de vermeye başlıyorsunuz. Yani çünkü o ürünü kim nasıl kullanacak da önemli bir soru bizim için.
1: Şimdi alanı tabii bilen kişiden, sizin gibi bu alanda donanımlı bir kişiden dinlemek şu anlamda ufuk açıcı. Hep konuşuyorlar ya, ya iyi de şimdi teknoloji çok ilerledi. İşte dijital araçlar var. Biz zaten mekan tasarımı fotoğrafını koyuyoruz odanın. Bu odayı nasıl değerlendirelim diyoruz. Donatıyor odayı. Evet. Şimdi ne yapacak iç mimarlık? Kalır mı ki ileride? Tartışmasına bir cevap niteliğindeydi aslında bu açıklamanın.
0: Evet, yani tabii ki o tür şeyler, gereçler çok fazla şekilde sosyal medyada bile karşımıza çıkıyor. Ama bizim vermek istediğimiz eğitim, yani o sosyal medyada önümüze düşen o tür basit programların işte yerleştirmeleri vesaireleri gibi değil. Mesela bir iç mimarlıktan bahsediyorsak, akustiği, işte doku detayı, kumaşı, ışığı, ergonomi, oradaki ışığın içeri alınmasının, oradaki ferahlığı tasarlarken nasıl kullanılabileceği o kadar ayrıntılı bir detayda ele alınan bir eğitim ki onunla mümkün değil. Artı şunu da eklemek isterim. Mesela bu sene bizim iç mimarlık bölümünde şöyle bir proje yapıldı. Eski bir vapur alındı. Gerçekten o vapura gidildi, gezildi, ölçüldü ve o vapurun kendisi afet döneminde hızlıca içine girip barınılabilecek bir düzenekte nasıl düşünüp tasarlanabilir ona dönüştürüldü. Ve bunun pek çok sayıda projesi üretildi. Yani biz eğitimin içinde sadece hani gördüğünüz bir kutu içine bir yerleştirme nasıl yapılabilir değil. O yaratıcı düşünceyle aslında hani şu an aklımıza çok hızlı gelmeyen problemleri bir takım çözümleri nasıl üretebiliriz ve bunu da aslında bir sosyal fayda, topluma bir katkı olarak nasıl sunabiliriz?
1: Pandemi döneminde deneyimledik işte. Evler bir anda iş yerine döndü. Evet. Okullar ve gidemedi çocuklar evde okul ortamına dönüştü. Belki ileride daha fazla böyle modüler yapılar

0: Evet.
1: Tasarımlara ihtiyacımız olacak.
0: Evet.
1: Günün koşullarına göre.
0: Yani şöyle diyeyim. Yani bu biraz Bilgi Üniversitesi'nin kuruluş nüvesinde de olan bir şey. Yani o toplumsal faydayı sağlamak, toplumla iç içe geçip bir araya geçip hangi alanda çalışıyorsanız çalışın, hani o alana katkıyı sunmaya gayret etmek. Dolayısıyla bu ancak eğitimle mümkün olabiliyor. Tabii. Onu çok net söyleyebilirim. Yani evet, hani pandemi vesaire bizi biraz içe döndürdü falan falan. Ama mesela şunu arada parantez olarak söylemek isterim ki tabii ki pek çok üniversite hızlı adapte oldu ama en hızlı adapte olan Bilgi Üniversitesi oldu. Uzaktan eğitim, uzaktan tasarım eğitimi nasıl verilebilir?
1: 30 yıllık bir
0: tezler
1: deneyim
0: çıktı.
1: Bilgi Üniversitesi'nde
0: evet,
1: de.
0: Evet.
1: Yani
0: evet.
1: Dünyada belki hani bir 100 yılı devirmesi gerekiyor köklü demek için bir üniversite ama Türkiye için yol almış, bayağı epey yol almış üniversitelerden biri 30
0: evet,
1: yılı geride bıraktı.
0: Evet.
1: Uluslararasılaşmayı es geçmek istemem. Çünkü öğrencilerin hedeflerinden biri de yani tamamıyla gidip oraya yerleşmese de öğrencilik bittikten sonra bana o dünyanın kapısını da açacak mı? Dünyanın kapısını nasıl aralayacak? Bunu da merak ediyorlar.
0: Yani bunun için bizim çok alternatifli bir yaklaşımımız var. Biri Erasmus programları, işte onun üzerinde 20'ye yakın Erasmus anlaşmamız var. İkincisi bizim yaptığımız kurumsal ortak çalışmalar. Yani bir tanesi AA, Architectural Association diye geçer. Londra'daki, İngiltere'deki en iyi okullardan bir tanesidir. Onlarla 2020-25 arasında bayağı kurumsal olarak bir araya gelip bir visiting school yapmıştık. Şimdi önümüzdeki 5 seneye yönelik ortak bir araştırma teması çerçevesinde hocalar ve öğrenciler olarak beraber çalışacağız. Veya Wentworth Institute of Technology Boston'da, Amerika'da Erasmus Plus diye bir program imzaladık. Study Abroad. Oradan bir grup öğrenci hocalarıyla geliyor. Bir dönemi bizde geçiriyor. Bizim öğrencilerle ve hocalarla bir araya geliyor. Ve hani bu kapsamda da bize olanakları sunuyoruz. Yani söylemek istediğim aslında şu. Öğrencinin tek kendisinin Erasmus programına katılıp gidip bir yerde o kültürü edinmesi önemli. Ama biz kurumsal olarak şunu sunmak istiyoruz. Ya o çevreyi ortak bir araştırma ve beraber düşünme çevresi olarak kurumumuzda gerçekleştirelim, kuralım. Onlar o çevrenin içine doğrudan girmiş olsunlar ve bu bir araştırma şeye dönüşsün. Artı ufak bir notum daha var. Bu araştırmalarımız uluslararası olarak o kadar da hani başarıyla da takdir ediliyor ki mesela işte sıkıştırılmış toprak, şimdi burada piramitleri de görünce sıkıştırılmış toprak üzere çalışan hocalarımız var. Onlar da, bu da bir uluslararası mecrada başarı olduğu için Venedik Mimarlık Bienali vardır, biliyorsunuzdur.
1: Evet, evet.
0: İki senede bir yapılan, orada Türkiye'nin ulusal bir pavyonu var. Yani ulusal
1: doğru
0: olarak temsil edildiğimiz. Oraya da davet edilmiş tek üniversiteyizdir. Yani Bilgi Üniversitesi olarak üç projemiz sergilendi. Yani yapılan araştırmalar, öğrencilerle bir kolaborasyon içinde yaptığımız araştırmalar uluslararası olarak bu kadar hani dikkat çeken ve hani görünürlüğü olan işlere de dönüşmüş oluyorlar.
1: Şimdi son dakikalar, bir şeyi de atlamak istemem. Size gelip spesifik soru soran öğrenciler var. Tercih döneminde kapısını açtı bütün üniversiteler şu
0: tabii
1: anda. Devam ediyor değil mi okulda ziyaretler?
0: Tabii. Evet.
1: Yani en fazla sorulan, ya burada da şu anda ekranları başında izleyenlere bu bilgiyi vereyim dediğiniz bir şey var mı? Mimarlık eğitimine dair, ya lütfen adaylar, aileler şuna dikkat edin uyarısı da olabilir bu.
0: Yani aslında öncelikle belki hani her akademisyenin söyleyebileceği o mekansal şeye çok dikkat etmelerini tavsiye ederim. Yani çalışma ortamları, stüdyolar, öğrencilere sunulan olanaklar, yani o ne bileyim hani teknolojiyle kurulabilecek ilişkiler. Bunlar yeterince güçlü mü? Çünkü başka bir profilde öğrenci geliyor artık. Şeyleri çok güçlü. Yani teknoloji kullanma becerileri çok güçlü. Ona yatkın müfredatlar bana çok önemli geliyor. Ona göre benim biraz daha yeni jenerasyon diye adlandırdığım profilde bir akademik kadro bana çok önemli geliyor. Yerinde öğrenme çok önemli geliyor. Yine ufak bir not eklemek isterim. Bizim çok fazla gezilerimiz vesairelerimiz vardır. Yurt dışı, yurt içi, işte Roma, Paris vesaire öğrencileri alıp götürdüğümüz. Buna olanak tanınabiliyor mu? Bunlar mümkün olabiliyor mu? Bunlara dikkat etmeleri. Ama en önemlisi de tasarım eğitimi, yani mimarlık, iç mimarlık ve endüstriyel tasarım üçünden de bahsediyorum. Bunlar yani kişilerin gerçekten çok isteyerek ve severek yapabilecekleri eğitimler.
1: Doğru.
0: Yani o uzun süre çalışmalar çok doğru. kişinin kendine devamlı çıta koyup onu devamlı yukarıya doğru çek.

0: gitme arzusu ve bunun için geceler boyu çalışmış çalışıyor olmaları çok doğru bilgiler.
1: O yüzden gönül verenler tercih
0: evet,
1: etsin.
0: Gerçekten bu emeği verebilecek severek olanlar. İsteyenler için çok önereceğim bir meslek ve kesinlikle önereceğim meslekler diyebilirim üç
1: çok
0: içinde.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Ben
1: sağ
0: çok
1: olun.
0: Teşekkür
1: İstanbul
0: ederim.
1: Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Şebnem Yalınay Çinici bizimle birlikteydi. Biz sanat, iletişim, tasarım konuşmaya devam edeceğiz ve Kıbrıs'ta eğitimi konuşacağız. Birazdan karşınızdayız tekrar. Ülken için, güçlü bir ekonomi, güvenilir bir adalet sistemi için. Bilimde, sanatta, sporda önce olmak için. Yolumuz hep aynı yanıta çıkıyor. İyi eğitim şart.
2: Yolun başındayken eğitimin gündemini ekrana taşımaya devam ediyor.
1: ARK'ın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Asım Vehbi bizimle birlikte. Rektörü derken doğru söyledim değil mi? Bir an duraksadım, notlarımda yazmıyor Asım hocamı çok iyi tanıyorum diye. Mütevelli değil, rektörü
3: yok,
1: değil
3: yok,
1: mi?
3: Rektör.
1: Tamam. Çünkü yıllardır program yapıyoruz sizinle ve biliyorsunuz benim bu alanlara duyduğum ilgiyi. Çok seviyorum bunları konuşmayı.
3: Ben aynı zamanda mütevelli heyet üyesiyim de
1: evet,
3: ama
1: evet.
3: Rektör.
1: Rektör. Şimdi değerli hocam, sanat, tasarım, iletişim bunların hepsini birleştirip butik bir üniversite, YÖK onaylı, Türkiye'de onaylı bir butik üniversite kurdunuz. Kaçıncı yıl oldu?
3: 2017'de kuruldu üniversite. Hı hı. 8. yılı tamamlamış olduk. İşte bazı bölümlerimiz 3 yıldır mezun vermiş oldu. Daha sonradan açılan bölümler geçtiğimiz yıl ilk kez mezun vermiş oldu. Aslında böylece tüm lisans programlarımız artık mezun vermiş oldu.
1: Hı hı. Günlerdir sanat konuşmadığımızı fark ettim. O kadar çok yapay zeka, mühendislik, iş dünyası konuşuyoruz ki bunlar hani bir ülkenin kalkınması için de değil mi, insanların zihinlerinin aydınlık yarınlar içinde ne kadar önemli ve tutunmamız gereken alanlar. O yüzden heyecanlıyım. Kuzey Kıbrıs'ın liman kenti olan Girne'desiniz. Girne'nin merkezinde üniversite. Biraz önce üniversiteden bahsedelim. Bir sanat, tasarım ve iletişimle iç içe bulunan bir üniversitede sanat bölümlerini okumak öğrenciye ne katar? Hem de Kıbrıs'tan bahsederek başlayalım.
3: Aslında tabii ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en tercih edilen kenti Girne ve Girne'nin tam göbeğinde kampüsü olan bir üniversite ve korunma altında bir bölge. İşte Girne Kalesi ile birkaç dakikalık yürüme mesafesinde tam anlamıyla sanat tasarım eğitimi alınabilecek aslında ideal bir ortam. Eskiden kalıp renove edilmiş güzel binalar, yeşil bir kampüs. Hı hı. Gerçekten bir kere öncelikle o ortamı yaratıyoruz öğrencilerimize. Bunun devamında bizde klasik sınıf ortamı yok.
1: Hı. Atölyeler.
3: Her şey atölyeler ve stüdyolarda, laboratuvarlarda gelişiyor. Tüm dersliklerimiz o şekilde tasarlanmıştır. Butik bir üniversite, sizin de söylemiş olduğunuz gibi sadece sanat, tasarım ve iletişim odaklı bir üniversite ama tüm bölümlerin birbiriyle interdisipliner olabileceği, aslında sanatın tasarımla, tasarımın iletişimle iç içe geçtiği ve mezunlarımızın üç alandan da beceriler geliştirerek mezun olabileceği bir ortamı sunuyoruz.
1: Şimdi oyunculuk var, özel yetenekli alanlar çok fazla, onlara değinelim. Hani sınavları ne zaman ayrıca soracağım ama hani anladığım kadarıyla böyle koridorda yürürken bir odadan bir müzik sesi, öbür odadan bir işte moda tasarımı, film tasarımı bölümü var, plastik sanatlar, yine mimarlık, iç mimarlık. Çok fazla mesela müzik ve sahne sanatlarının altında da hem oyunculuk, hem modern dans, hem ses
3: sanatları
1: tasarım.
3: Evet, tasarımı var.
1: Spesifik bayağı alan
3: plastik
1: var.
3: Plastik sanatlar, resim, heykel her
1: içeriyor.
3: Alanda içeriyor.
1: Evet. Bunlardaki özel yetenekli alanlar hangisi ve tarihlerini söyleyebilir miyiz?
3: Aslında özel yetenek sınavlarımız başlamış durumda. Hatta kayıt yapan öğrencilerimiz de var. TYT puanlarının oluşmasını bekliyorlardı.
1: Tamam.
3: Oluştuğu andan itibaren kayıt yapan öğrencilerimiz oluştu. Ama daha kontenjan imkanımız devam ediyor. Biz her gün özel yetenek sınavı yapıyoruz artık online olarak. Bu önümüzdeki tercih haftası boyunca da kontenjanlarımız dolana kadar öğrencilerimizin bize web sitemizden online ulaşabilme olanakları var. Hemen onlar için bir tarih saat veriyoruz. Online özel yetenek sınavımızı yapıyoruz. Portföylerine bakıyoruz. Buna göre burs oranlarını da, çünkü çok ciddi burslar veriyoruz. %100'e varan burslar veriyoruz. Burs oranlarını da belirleyip onlara süratle geri dönüş yapıyoruz. Kayıt yapmak istiyorlarsa o olanağı sunuyoruz.
1: O zaman şu tarihe kadar özel yetenek sınavına girinden ziyade tercih dönemi içerisinde bunu değerlendirmeye devam edeceksiniz, evet, diye algılıyoruz.
3: Kontenjanlarımız dolduğu zaman duracağız tabii.
1: Anladım.
3: Ki ama
1: kontenjan planına göre.
3: Yani benim tahminim o Ağustos ortasına kadar dolacaktır.
1: Hı hı. Burs dediniz ya, onu es geçmeyelim. Burslar çok önemli. Hani söz konusu özel üniversite ise, vakıf üniversitesi ise, burslarla ilgili bir de şu var tabii. Ya uzarsa kesilir mi bursum? Şimdi tabii Türkiye'de geneli kesilmez falan diyor ama Kıbrıs'ta belki farklıdır. Onu da söyleyin,
3: evet,
1: bize.
3: Öncelikle ondan önce hangi bölümler özel yetenekle alır, sınavıyla
1: alır demiştiniz. Onu
3: söyleyelim.
1: Evet, özel yetenek
3: onun bir
1: sınavından
3: altını
1: bahsettik.
3: Çizelim. Plastik sanatlar bölümü.
1: Tamam.
3: Fotoğraf bölümü, tekstil ve moda tasarımı bölümümüz özel yetenekle öğrenci alıyor. Bunlar sanat fakültemiz bünyesindeki bölümler.
1: Tamam.
3: Bir de müzik ve sahne sanatları fakültesi bünyesinde 3 bölüm var. Oyunculuk, modern dans, ses sanatları tasarımı. Yani 6 bölümde özel yetenek sınavıyla öğrenci alıyoruz. Burslara gelecek olursak, gerçekten sanat ve tasarım eğitimi genelde öğrencilerin tercih ettiği ama ailelerin zaman zaman işte sanatçı olup da ne olacaksın, fizik oku, biyoloji oku, mühendislik oku, öğretmen ol, doktor ol yaklaşımları var. Tabii ki buna da saygı duyuyoruz ama aslında gençler artık teknolojiyi de kullanan ama klasik sanatları da kullanan ve bunların becerilerini bir araya getiren, evet, bölümler, işte sanat, tasarım gibi bölümlerde gençler gerçekten iletişimde,
1: evet,
3: gençler
1: dijital
3: çok istekli.
1: Tasarımı.
3: O yüzden biz gençlerin aileleri karşısında ellerini kuvvetlendirmeleri ve aynı zamanda da yetenekli öğrencilere yol açabilmek için %100'e varan çok ciddi burslar veriyoruz. Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi'ndeki burs politikası 7 yıl boyunca kesilmiyor bursu. Yani öğrenci zaten 7 yıl yüksek lisans programı eğitimi alma hakkı var. YÖK tarafından 7 yıl olarak biliyorsunuz sınırlanmıştır. Yani okuduğu sürece lisans programını mezun olana kadar, hı hı, bursu devam ediyor.
1: Evet, bursu devam ediyor. Peki Kıbrıs'ta daha çok Türkiye'den ne kadar öğrenci geliyor? Farklı ülkelerden öğrenci var mı? Yani kampüs ortamından biraz bize bahsetseniz. O çok kültürlü yapı nasıl?
3: Aslında tam anlamıyla çok kültürlü bir yapı. Bizim gibi butik bir üniversitede bile, 1500'e yakın öğrencisi olan bir üniversitede bile 55 farklı ülkeden öğrenci var. 18 farklı ülkeden de akademisyen var. Yani toplamda 70'e yakın ülkeden, hı hı, öğrenci ve akademisyen var. Bizim toplam öğrenci sayımızın yarıdan biraz azı Türkiye'den geliyor. Yani, hmm, aslında 1/3'e yakını
1: Türkiye'den.
3: 3'e bölebiliyoruz. Hmm. Biraz fazlası Türkiye'den ama, hmm, yerli öğrenciler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler, hmm, 55 farklı ülkeden gelen öğrenci grubu ve Türkiye'den gelen öğrenci grubu çok yakın sayılar ama en büyük grup Türkiye'den gelen.
1: Şimdi
3: grup.
1: Aileler öyle diyor, ekonomik koşullar, başka bölüm oku diyor dediniz ya, gönderirken de ya şimdi döviz üzerinden mi, eğitim ücreti Türk lirası mı, dövize mi endeksli? Eğer bunları düşünüyorlarsa yine o anlamda hem yaşam giderleri olarak hem de bu eğitim ücretleri olarak da bir bilgi verin bize.
3: Çok teşekkür ederim, önemli bir konu velilerimiz için. Kesinlikle bizim eğitim ücretlerimiz Türk lirasıdır.
1: Tamam.
3: Ve mevcut öğrencilere YÖK'ün belirlediği tefe tüfe oranlarının üzerinde bir zam da zaten yapamıyoruz. Ama öyle bir uğraşımız da çoğu zaman olmuyor. Mutlaka Türk lirasının değer kaybı ve işte dönemin tefe tüfe oranlarına göre bir düzenleme yapılıyor. Ama o kadar Türk lirasıdır. Barınma noktasında yurt ücretleri veya ev kiraları falan zaman zaman döviz olabiliyor. Ama biliyorsunuz yıllardır da döviz bastırılmış durumda. Çok fazla dövizde de bir istikrarsızlık yok. Olsa bile barınma genelde bir yıllık en fazla, 10 aylık veya 1 yıllık anlaşmalar. Dolayısıyla velilerimizin endişe edeceği bir pahalılık olduğunu düşünmüyorum. Bir risk olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. Pahalılık noktasında da eskiden öyle bir imaj vardı veya yaratılırdı.
1: Şimdi
3: işte
1: artık
3: Kıbrıs
1: biz
3: çok
1: o kadar
3: pahalı.

0: alıştık ki bu
1: ben
0: pahalılığa.
1: Türkiye'ye her geldiğimde Kıbrıs artık çok ucuz kalmış diyorum.
0: Ne yazık ki. Bizim için ne yazık ki en azından. Şimdi peki bir şundan da bahsetmek istiyorum. Bunların hepsi uygulamalı alanlar ya.
1: Evet.
0: Mezun olduktan sonra hayata atılmadan önce, önceden şeydi mezun bir ol sonra uygulamayı yaparsın. Artık böyle mezun olduğunda bir portfolyo ile mezun oluyor ya öğrenciler.
1: Sadece portfolyo da değil.
0: Sergiler.
1: Görkem Hanım, yani artık öğrenciler yarı yarıya iş sahibi, kariyer sahibi evet. olarak mezun oluyor. Bizim Arukat'ta, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi'ndeki motomuz bu. Ve gerçekten bu oluyor. Yani aslında bizim bölümlerimiz, ilkten velilerimiz baktığı zaman işte çok okuma, işte sanat tasarım ne yapacaksın gibi bakılıyor. Ama aslında şu anda en çok iş bulunabilen, en kolay iş bulunabilen bölümler Arkın Yaratıcı Sanatlar Üniversitesi'ndeki tasarım, sanat ve iletişim fakültesi bölümleri. Çünkü teknolojiyi de işin içine dahil eden bölümler. Ben şunu görüyorum, işte iş adamı arkadaşlarımız arıyor, işte bize web sitesi yapabilen, tasarım yapabilen, görsel yapabilen, kısa film çekebilecek birilerini arıyoruz. Öğrenci gönderir misin, yönlendirir misin, ücretini ödeyeceğiz diyorlar. Eskiden çok sevinirdim çocuklara bir iş olana, bir ek gelir olana. Ondan sonra bir baktım zaten çocuklar oralara girmişler. Yani bizim öğrencilerimizin neredeyse %100'ü bir yerlerde hem iş tecrübesi biriktiriyorlar hem de ek gelir elde edebiliyorlar. Çünkü yetenekleri özellikle birinci sınıftan sonra oluşan yetenekleri ve uygulama olanakları, onlara sunduğumuz uygulama olanakları buna müsaade ediyor. Ve mezun oldukları zaman sergi yapmış, ulusal bir sergi yapmış, belki uluslararası bir sergi yapmış. Bu yıl Türkiye'de mezunlarımız uluslararası bir sergiye katıldılar. Bağdat Caddesi'nde bir galeride. Dolayısıyla sergi yapmış, üretim yapmış, işte film üretmiş, web sitesi yapmış, tablo yapmış, heykel yapmış, öğrenciler mezun ediyoruz. Yani aslında işi hazır öğrenciler mezun ediyoruz. Ha eğer çocuklar akademik olarak devam etmek istiyorlarsa bizim üniversitemizde yüksek lisans doktoraya devam edebilecekleri gibi İtalya'da, Fransa'da, Macaristan'da, İngiltere'de, Amerika'da istedikleri üniversitelere altını çizerek söylüyorum çok örneği var çünkü hiç ders kaybı olmadan doğrudan yüksek lisans ve doktora programlarına kabul görüyorlar. Gerçekten programlarımız çok çağdaş, çok güncel ve dünyada kabul edilen programlar.
0: Dünya ile etkileşimi o anlamda önemli. Belki yüksek lisansa devam etmek isteyecek. Öyle işbirlikleri de var mı farklı ülkelerle?
1: Var. İtalya'da özellikle doğrudan kabul alıyor bizim mezunlarımız birkaç üniversitede. Ve özel fiyatlarla da eğitimlerine devam edebiliyorlar.
0: Rodin'in sizde eserleri var galiba değil mi? Duruyor onlar.
1: Siz biraz önce sayarken işte şu köşeden müzik, bu köşeden müzik, bir köşeden de Rodin'in 33 eseri. Tane Rodin
0: 33
1: orijinal,
0: tane.
1: Rodin orijinal heykeli var. Çıkabiliyor. 33 parça kampüsümüzde. Orijinal Rodin heykeli müthiş bir galeri Sayın Erbil Arkın'ın aslında özel koleksiyonu kurucumuz Sayın Erbil Arkın'ın. Ancak bunu kampüste öğrencilere açmış aslında tüm halka açmış ve gerçekten lise öğrencilerini getiriyorlar orada o çalışma ortamı o heykellerin arasında çocukların bir şeyler çizmesi. Üniversite öğrencilerimizi de görüyorum kütüphane gibi orada zaman geçiriyorlar o heykellerin arasında skeçlerini çiziyorlar çalışma o ilham ortamını. Orada da buluyorlar. Çok önemli bir galerimiz var.
0: Son yıllarda şu örnekleri de görüyoruz. Hani önceden bitirir gelirdi, gitti kaldılar da var mesela şimdi. Öğrencilerden adada yaşamaya devam edenler var Kıbrıs'ta değil mi?
1: Doğrudur var yani genellikle Kıbrıs'a gelen öğrencilerden, özellikle Türkiye'den gelen öğrencilerden ortamı
0: kalmayı
1: seven, hemen işini hazır bulmuş olan, yüksek lisans doktorasını yaparken adada kalmayı tercih eden, gerçekten adada güzel bir Akdeniz adası, dünyanın en güvenli yerlerinden biri. Belki zaman zaman işte Rum tarafı, şu taraf falan konuşuluyor ama 1974'ten beri bir kurşun atılmamış. Polis raporlarına bakacak olursanız dünyanın gerçekten en güvenli ülkelerinden birisi. O yüzden zaten insanlar yaşamayı arzu ediyorlar adada. Ama çok öğrencimiz de ülkelerine geri dönüp çok güzel işlerde başarıyla çalışmaya devam ediyorlar.
0: Teşekkür ederim katkınız için. Tekrar programın son dakikalarında şunu da söyleyelim. Özel yetenek sınavları tercih dönemi

0: boyunca devam ediyor. Tekrar bir sayalım mı özel yetenekle girilen son saniyeler ama?
1: Plastik sanatlar, fotoğraf, tekstil ve moda tasarımı, oyunculuk, modern dans, ses sanatları tasarımı
0: bölümünde özel yetenekle girebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.
0: Profesör Doktor Asım Vehbi, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi Rektörü bizimle birlikteydi. Bugün de programı noktalıyoruz efendim.

0: Bank'ın katkılarıyla.
1: Dünya sıcaklık ortalamasının adım adım yükselmesi buzulların erimesini hızlandırıyor. Deniz seviyelerinin yükselmesine yol açan bu erime 2025 itibariyle özellikle kıyı bölgelerde yaşayan topluluklar için ciddi tehdit oluşturuyor. Deniz seviyesinin yükselmesi tuzlu suyun tarım arazilerine sızmasına ve içme suyu kaynaklarının kirlenmesine yol açarak insan yaşamını ve emeğini olumsuz etkiliyor. Türkiye gibi çevresi denizlerle çevrili ülkelerde su seviyelerinin yükselmesi toprak kaybına varan ciddi sonuçlar doğurabilir. 1994'ten 2024'e 30 yıl içinde deniz seviyelerinin yaklaşık 10 santimetre yükseldiği kaydediliyor. Ortalama sıcaklık artışını 1,5 derecede durdurabilirsek 200 yıl içinde su seviyelerinin 2 ila 3 metre artış kaydedeceği, 2,5 derecelik sıcaklık artışındaysa bu seviyelerin 6 metreye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Edirne güneşli 32 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 41, Adana güneşli 38 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Trabzon parçalı bulutlu 26 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 30, Kayseri 31 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 31, Van güneşli 31 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor, Diyarbakır ve Şanlıurfa 43 derece.

Ve artık saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Habertürk'te HT360'tasınız. Ben Dilek Gül, editörüm Seval Koç'la beraber bir saatlik bültenin manşetleriyle başlayalım. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan belediye başkanı Sinem Dedetaş dahil 6 kişi adliyeye sevk edildi. Yapı ruhsatıyla iskan ruhsatı verilmesi sürecinde usulsüzlük yapıldığı ihbarları, mağdur beyanları ve etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin ifadeleri üzerine bu soruşturma başlatılmıştı, böyle açıklanmıştı. Bu arada dün gözaltına alınan Ankara Etimesgut Belediyesi Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve 54 kişinin emniyetteki işlemleri de devam ediyor. Şöyle etraflıca bu yürütülen soruşturmaların detaylarına bakacağız. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki savaş devam ediyor. Bir sessizlik vardı ama tekrar yükselişe geçti. Ama ABD'nin saldırılarına karşı İran'dan da bunun bedelini ödeyecekler açıklaması yapıldı. Ve Körfez'de yeniden patlama sesleri duyuldu. Bahreyn'de ABD'ye ait Şeyh İsa Hava Üssü'nün elektrik jeneratörleri ve idari ve de lojistik binaları hedef alındı İran tarafından. Yine Kuveyt'teki El Cabir Hava Üssü'nde bulunan savaş uçağı hangarı ve uydu iletişim sistemleri ve de mühimmat depoları da yine İran'a ait İHA'larla vuruldu. Tahran yönetiminden Mısır'a düzenlenen İHA saldırısına ilişkin de bir açıklama geldi. Cephe büyüyor mu? Suudi Arabistan, Mısır nasıl yanıt verecek bu saldırılara denilen bir süreçteyiz bu arada. Açıklama şu, İran'ın Mısır'a yönelik İHA saldırısıyla bir ilgisi yok. Önemli bir açıklamaydı. Bunun da etraflıca şöyle bir detaylarına bakacağız. İspanya'da bir göç krizi yaşanıyor ama gerçekten Avrupa'yı şok eden bir göç krizinden bahsediyorum. Şu fotoğrafı görüyorsunuz. Bunun videoları da var. Birazdan HT360'da aktaracağız sizlere. İçişleri Bakanlığı diyor ki 24 saatte yaklaşık 50 bin göçmen İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta bölgesine deniz ve karayoluyla geçti. Gerçekten manzara bu. Günümüz koşullarında göç devam ediyor çeşitli sebeplerle. Avrupa'nın buna dair çok fazla kriteri vardı hatırlayacaksınız engelleyebilmek adına. İspanya yönetimi harekete geçti. Bölgeye asker gönderdi. Pas güvenlik güçleri de yine göçmenleri engellemek için bazı yolları kesmiş durumda. Bu durum Avrupa Birliği içinde de bir krize neden oldu haliyle. Mesela İtalya Schengen düzenlemesini askıya almayı değerlendirdiğini duyurdu. Başka açıklamalar da var. Özellikle ABD ve İsrail tarafından daha önceden yapılan ve üstüne yaşanan bu açıklama başka başka sorular gündeme getiriyor. Soracağız, öğreneceğiz. Hadi başlayalım.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle yayılan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili de iki kişi tutuklandı. Çarşamba günü Gömeç ilçesindeki Kumgedik mahallesinde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Rüzgarla birlikte Ayvalık'a kadar sıçradı bu yangın. Ekipler hem havadan hem de karadan aralıksız müdahale etti. 9 mahallenin etkilendiği yangın 3 günün ardından büyük ölçüde neyse ki kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları hala devam ediyor bölgede ve valilikten de bir açıklama var.

0: yangının kaynak yapıldığı sırada çıkan kıvılcımlardan başladığının tespit edildiği belirtildi. Kaynak yapan iki kişi gözaltına alınıp tutuklandı ve soruşturma da hala devam ediyor. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve irtikap soruşturmasında gözaltına alınan belediye başkanı Sinem Dede Taş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük soruşturması kapsamında düzenlenen bu operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından aralarında belediye başkanı Sinem Dede Taş'ın da olduğu 6 şüpheli İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. 29 Temmuz'da 11 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda Başkan Dede Taş'la birlikte Başkan Yardımcısı, Danışman, Özel Kalem Müdürü ve Kent AŞ Genel Müdürü gözaltına alınmıştı efendim. Gülistan Doku soruşturmasıyla devam edelim. Adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Yine gözaltındaki 5 şüpheli de adliyeye sevk edildi. Tabi bu arada tutuklu sayısı da yükselmiş durumda. Detayları Veysi İpek aktaracak. Veysi.
1: Evet, geçtiğimiz salı günü Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında aralarında bir emniyet müdürü, bir emniyet amirinin de bulunduğu, onu polis, 3 emekli polis, 5 de bilgisayar personeli olmak üzere 19 kişi 15 kentte düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. 29 Temmuz'da 8 kişi adliye sevkleri gerçekleştirildi. Bunlardan 4'ü tutuklandı. 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 kişi ise savcılıktan serbest bırakılmıştı. Dün bir grup daha çıkarttı. Çıkarıldı adliye. Onlardan 6 kişi aslında sevkleri gerçekleştirildi. Erzurum Adliyesi'nde Cumhuriyet Başsavcısı'nın nezaretinde 3 Cumhuriyet Savcısı'na ifade verdiler. Yaklaşık 21 saat sürdü ifade işlemi. Onlardan da 5'i tutuklandı. Tutuksuz sayısı şu an itibariyle Gülistan 9 soruşturmasında hem Tunceli hem de Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 25'e yükseldiğini ifade edelim. 5 kişi aralarında dönemin Asayiş Şube Müdürü'nde bulunduğu 5 kişi şu an itibariyle adliyede ifade verme işlemlerinin sürdüğünü söyleyelim. Sabah saatlerinde İl Jandarma Komutanlığı'ndan Erzurum Adliyesi'ne sevkleri gerçekleştirilmişti. Şu an ifade işlemleri de devam ediyor. Biri emniyet amiri, bir emniyet müdürü olmak üzere 5 polisin ifade verme işlemleri savcılıkta, yine dediğim gibi Cumhuriyet Başsavcısının nezaretinde 3 Cumhuriyet Savcısının ifade alma işlemleri sürüyor. Bugüne kadar aslında 5 Ocak'ta kaybolmuştu. 2020 yılın 5 Ocak 2020 yılında Gülistan Doku kaybolmuştu. Daha sonra cinayet dosyası olarak açılmıştı. Polislerin ifade alma işlemleri yine arama çalışmalarında usulsüzlük ve delillere müdahale ettiği gerekçesiyle operasyon düzenlenmişti. Bu soruşturma kapsamında bu iddialar doğrultusunda da ifade verme işlemleri sürüyor. Biz de detayları paylaşmayı sürdüreceğimizi söyleyerek sözü size bırakalım.
0: Sağ olasın Veysi, çok teşekkür ederiz. Gülistan Doku soruşturmasında yenilen aşamayı Veysi İpek anlattı bizlere. İstanbul'da gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütülen soruşturmada gazeteci Cem Küçük halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlamasıyla gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan Küçük Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Küçüğün bazı iş insanlarından maddi menfaat karşılığı sosyal medya paylaşımları yaptığına dair şikayetler olduğu öğrenildi. Yine ayrıca İBB soruşturma sürecinde medyada yer alan bir kısım beyanatlarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında da gözaltına alındığı bilgisi var efendim. Ve mecliste çerçeve yasa için hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. Hafta sonu AK Parti'nin diğer partilerin hukukçu kurmaylarıyla görüşmesi bekleniyor. Bu temasların tamamlanmasının hemen sonrasında 3 Ağustos pazartesi günü artık teklifin sunulması öngörülüyor. Peki çerçeve yasada neler var, neler konuşuluyor, bakalım.
2: Terörü artık tarihin çöplüğüne atıyoruz. Türkiye bir daha asla ve asla terörle, terör belasıyla uğraşmayacak.
3: AK Parti içinde hukukçu kurmaylarla görüşülecek, temaslar tamamlanacak. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili çerçeve yasa önümüzdeki hafta meclise sunulacak. Bu hafta içinde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti

0: Genel Başkan Vekili Efkan Ala, parti sözcüsü Ömer Çelik ve Grup Başkanı Abdullah Güler'le bir araya geldi. Çerçeve yasaya ilişkin son detaylar ele alındı. Hafta sonu da AK Parti'nin diğer partilerin hukukçu kurmaylarıyla bir araya gelmesi bekleniyor. Teklif diğer partilere götürülecek ve görüş alışverişi yapılacak. Peki teklifte neler olacak? Kimleri kapsayacak? Geçici, müstakil olacak yasada münfesih örgüt, yani kendini feshetmiş, varlığını sona erdirmiş örgüt tanımlaması yapılacak. Kişiye özel ya da genel bir af olmayacak.
1: Terör örgütünün fiili olarak varlığının devam etmemesinin tespit ve tesciliyle birlikte de bu yasa yürürlüğe girecek, uygulamaya girecektir.
0: Çerçeve yasa teklifi 10-12 maddeden oluşacak. Teklifteki 3-4 maddede amaç, kapsam, tanım başlıkları yer alacak. Yasayla örgüt mensuplarında suça karışmış, karışmamış ayrımı yapılması öngörülüyor. Ancak DEM Parti bu ayrımın yapılmamasını talep ediyor. Hocam. Suça karışmayan örgüt üyelerine ve yalnızca örgüt üyeliğinden cezaevinde bulunanlara denetimli serbestlik formülü üzerinde duruluyor. Teklifin süresinin 6 ay ya da 1 yıl olması bekleniyor. Bu hafta sonu yapılacak görüşmelerde uzlaşı çıkarsa teklif 3 Ağustos Pazartesi günü meclise sunulacak. Aynı gün içinde ya da 4 Ağustos Salı günü Adalet Komisyonu'nda teklifin görüşülmesi planlanıyor. Tekliflerin komisyondan genel kurula getirilmesi için 48 saat geçmesi gerekiyor. Ancak uzlaşı olursa 48 saatten önce teklifin genel kurula getirilebileceği belirtiliyor. Böylelikle çerçeve yasa teklifi meclis tatile girmeden önce yasalaşacak.
2: ABD Başkanı Trump Gazze'de Hamas ve diğer silahlı grupların silah bırakmasına yönelik tarihi anlaşmaya varıldığını duyurmuştu. Saatler sonra Hamas'tan da İsrail'in Gazze'den çekilmesi ve de yeniden yapılanmayı da içeren kapsamlı bir paket konusunda uzlaşı sağlandığı açıklaması geldi. Hamas siyasi büro üyesi Hamad, İsrail'in Gazze'den çekilmesi, yeniden imar, uluslararası gücün konuşlanması ve ulusal komitenin görevlerini devralmasını içeren kapsamlı bir anlaşmayı kabul ettiklerini belirtti. Uygulamanın mekanizmalarını ve zaman çizelgelerini belirlemek üzere yeni bir görüşme turu daha yapılacağını aktardı. İsrail-Gazze anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirmezse biz de kendi yükümlülüklerimizi yerine getirmeyeceğiz dedi. Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi de Gazze Şeridi'nin yönetimini devralmak için kurumsal ve operasyonel hazırlıkların tamamlandığını duyurdu. İsrail'den bu konuya dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı efendim. Tarihi bir fotoğraf daha bıraktık arkaya maalesef. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta en büyük göçmen akınlarından birini yaşadı. Devam da ediyor bu arada. Şimdiye kadar 60 bin göçmen sınırı geçti. 34 kişi hayatını kaybetti. Binlerce bu göçmenlerin arasında çocuk olduğu da belirtiliyor bu arada. Madrid yönetimi bölgeye askeri birlik göndermek zorunda kaldı ve İspanya Başbakanı Sanchez de bölgeye gitti. Bakalım haberin detaylarını.
0: On binlerce göçmen Fas'tan İspanya'ya yüzdü. Madrid yönetimi bölgeye askeri birlik gönderirken İtalya Schengen'in askıya alınmasına işaret etti. İspanya İçişleri Bakanlığı on binlerce göçmenin İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya deniz ve karayoluyla geçtiğini belirtti.
3: Burada olmaktan çok mutluyum. Okyanustan buraya gelmek çok zor bir deneyimdi. Çok zordu. Polis memurları bizi durdurmaya çalıştılar ama irademiz ve kararlılığımız sayesinde buraya gelebildik.
0: Sınırları yüzerek geçmeye çalışan göçmenlerden hayatını kaybedenler olduğu açıklanırken İspanya yönetimi harekete geçti. Jandarmaya destek olmak üzere bölgeye asker gönderildi. Fas güvenlik güçleri de göçmenleri engellemek için bazı yolları kesti. Kriz üzerine İspanya Başbakanı Sanchez bölgeyi ziyaret etti. İspanya'nın toprak egemenliğinin ihlal edildiğini söyledi.
4: Göçmenlerin Ceuta'ya yasa dışı olarak geçişi toprak egemenliğinin ihlalidir. Fas'tan çabalarını arttırmasını istedik. Göçmenlerin geri dönüşünü garanti altına almak için yasa değişikliği yapılması gerekip gerekmediğini değerlendireceğiz.
0: Fas'tan İspanya'ya yaşanan göçmen akını Avrupa Birliği içinde de krize neden oldu. İtalya Başbakanı Meloni, Schengen düzenlemesini askıya almayı değerlendirdiğini açıkladı. Yasa

0: Dışı göç, Avrupa sınırlarının güvenliği açısından somut bir tehdit oluşturuyor dedi. İtalya Dışişleri Bakanı Tajani de İspanya'nın serbest dolaşım sağlayan Schengen bölgesinden çıkarılması çağrısında bulundu. Tajani'ye İspanyol mevkidaşından tepki gecikmedi. İspanya Dışişleri Bakanı Alvarez, İtalya'nın Madrid Büyükelçiliğini bakanlığa çağırdı. Açıklamaların uygunsuz olduğunu söyleyerek dayanışma beklediklerine dikkat çekti. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta, Avrupa Birliği'nin Afrika'daki sınırı olarak kabul ediliyor. Bu nedenle bölgede zaman zaman göçmen akını yaşanıyor. Yaşanan son göç dalgasının İspanya Yüksek Mahkemesi'nin bu ay aldığı bir karar nedeniyle başladığı değerlendiriliyor. Mahkeme Ceuta'nın özel durumu nedeniyle buraya denizden geçiş yapmaya çalışan göçmenlerin yargılama olmadan sınır dışı edilemeyeceğine karar vermişti.
1: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı orman yangınları ile ilgili bir açıklama yapıyor. Oraya dönüyoruz.
2: Yeşil vatan için mücadele etmiş, fedai can etmiş bütün şehitlerimize de Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Mekanları cennet olsun inşallah. Şu anda bu mücadeleyi yürüten, hali hazırda bugün şu an itibariyle alevlerin karşısında yorulmayan, dinlenmeyen, acıkmayan, susamayan bir düşmana karşı mücadele eden orman teşkilatındaki kardeşlerime de başarılar diliyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Elbette vatanımızın müdafası için her noktada mücadele eden karada, havada, denizde bütün şehitlerimize de tekrar buradan rahmet ve minnetle anıyorum. Ben hali hazırda devam eden yangınlarla ilgili bilgi vererek sözlerime devam etmek istiyorum. Rüzgarların çok şiddetli bir periyoda girdiğini, bir hafta öncesinden her türlü iletişim kanalını kullanarak kamuoyumuzla paylaşmış. Sadece bizler değil, aynı zamanda Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AFAD ve diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşları şiddetli rüzgarın getirebileceği riskleri kamuoyumuzla paylaşmıştı. 29 Temmuz'da başladı şiddetli rüzgarlar. O tarihten bu yana kadar son 3 günde ülkemiz genelinde 138'i orman dışında olmak üzere 218 yangına müdahale edildi. Tekrar ediyorum. Son 3 günde 138'i orman dışında olmak üzere müdahale edilen yangın sayısı 218. Bu yangınların 213'ü tamamen kontrol altına alındı. Mevcutta devam eden 5 yangın var. Balıkesir, Gömeç, Antalya, Alanya, Mersin, Gürler. Bu alanlarda yangınlarda büyük ölçüde kontrol sağlandı. Şu anda çok bu alanların içerisinde tehlike arz etmeyecek işin doğasında olan tütmelerin dışında bir problem görünmüyor. Aydın Çin'de dün öğleden sonra bir yangın başladı. Şiddetli bir rüzgarla birlikte maalesef. Özellikle rüzgarların orman yangınlarıyla alakalı, sadece orman yangınları da değil belki de, yapılan her işte çok ciddi bir negatif etken olduğunu hepimiz müşahede ediyoruz zaten. Dolayısıyla burada arkadaşlarımızla her ne kadar kolaylamış olsalar bile rüzgarın getirdiği zaman zaman kısmi parlamaları şu anda yaşıyoruz. O yüzden arkadaşlarımız tamamen burada kontrol gerçekleşti demeden herhangi bir sonucu iletmeyeceğiz. Arkadaşlarımız son derece hassas bir şekilde şu anda sahada bu parlamalara müdahale ediyorlar. Bugün Balıkesir Susurluk'ta başlayan yangın ise yaklaşık 50 kilometrenin üzerinde bir rüzgar hızıyla arkadaşlarımızın müdahalesiyle devam ediyor. Burada da arkadaşlarımız kısa sürede bir müdahaleye başladılar ancak rüzgar özellikle çok ciddi engel diğer yerlerde olduğu gibi. Dün ifade etmiştim açıklamamda, bugün de tekrar ifade edeyim bunu. Rüzgar riski, rüzgarın etki ettiği orman yangınları başta olmak üzere risk önümüzdeki haftaya sarkacak gibi duruyor. Dolayısıyla buradan Türkiye'deki bütün noktalarda ilgili kurumlara ve özellikle de vatandaşlarımıza mutlaka ama mutlaka ihtimam gösterilmesi, dikkat edilmesi konularını tekrar hatırlatmak istiyorum. Yine altını çizelim. Elbette konusu olmayan ya da bu konuda uzmanlığı olmayan kişilerin yangın alanlarının içerisinde kısmi tütmeleri sanki yangın yeniden başlamış gibi vermeleri söz konusu olabilir. Buradan bu bilgiyi düzeltelim. Tedbiri elden bırakmıyor arkadaşlarımız. Hiçbir gevşekliğe tabiri caizse meydan vermeden son ana kadar artık hiçbir problem kalmayıncaya kadar alandan ayrılmayacaklar. Özellikle bugün hava sıcaklığı ve rüzgar hızının yüksek değerlere ulaşması konusu da yine uyarılarımızın arasında devam edecek. Tabii bu yıl ilk kez yaptık bunu. Belki de devam ettirmemiz gerekiyor. İlgili illerde SMS'le bilgilendirmelere başladık. O illerde baz istasyonlarından sinyal alan bütün telefonlara riskli durumu bakanlık olarak ifade ettik. Buradan Ulaştırma Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Değerli kardeşlerim, orman yangınlarıyla mücadeledeki başarının aslında orman yangınının çıkmaması olduğunu, bunun için mücadele ettiğimizi ve etmeye devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum. Ancak böyle bir hadise gerçekleştiğinde asıl önemli husus en kısa sürede müdahale etmektir. Dolayısıyla başlangıç aşamasında gerçekleştirilen hızlı müdahaleler, biraz önce söylemiş olduğum gibi 200'ün üzerindeki yangının gündemimize gelmemesini sağlamış oldu birkaç büyüğü hariç. Bu nedenle yangın riski taşıyan bölgelerde özellikle stratejik bölgelere, stratejik noktalara konuşlandırılmış olan ilgili ekiplerimiz bu ilk müdahaleyi hızlıca sağlamak yolunda çok önemli bir görev icra ediyorlar ve 7/24 görevlerinin başındalar. İlk müdahale ekip binaları sadece yangınlarda değil elbette daha sonraki dönemler için mutlaka bir koordinasyon merkezi görevini görecek ve sadece yangınlarda değil, yine ifade edeyim, ağaçlandırma projeleri başta olmak üzere birçok konuda da görevini icra edecek. Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından Türkiye sathında 1600 ilk müdahale noktaları var. Burada arkadaşlarımız konuşlandırılmış vaziyette. Yine ayrıca yangın riski taşıyan bölgelerde toplam 882 adette orman ilk müdahale ekip binası bulunuyor. Tabii bu kadar yaygın bir ağ elbette bizim bütün dünya tarafından kabul edilmiş olan artık başarılarımız için önemli bir etken. Yangına müdahale etme süresini tekrar edeyim ben. O 11 dakikayı 10 dakikaya indirme konusunda da son derece etkili. Bugün burada hizmete alacağımız binanın biraz farklı bir yönü var. Belki bu manada hakikaten kendisine biçilmiş olan görevin bile üzerinde bir görev icra edebilecek özelliklere ve kabiliyetlere kavuşturulmuş bir bina. Ben Eskişehir'in önemli sanayi kuruluşu Eti Gıda'nın Orman Genel Müdürlüğümüzle bu binanın ve bu binanın sahip olduğu özelliklerin gerçekleştirilmesinde bu manada işbirlikleri için teşekkür ediyorum. Tabii sadece bina değil, içerisindeki arazöz ve ilk müdahale aracı da son derece önemli. Firuzan Bey biraz önce söyledi. Ayrıca buna bir de su tankeri ilave etmiş olacaklar. Eskişehir ile Kütahya arasında çok kritik bir nokta. ihtiyaç olmadığını

0: olması halinde Bilecik'te dahil olmak üzere 3 ile birden hizmet verebilecek konumda. Özel sektör tarafından böyle bir düşüncenin, böyle bir projenin gündeme getirilmesi son derece kıymetli.
1: Peki, İbrahim Yumaklı'nın orman yangınları ile ilgili son verileri, son açıklamalarını ekrana getirdik. İspanya'yı konuşacağız HT-360'ın bu diliminde. Ceuta ve Melilla'nın İspanya'ya karşı bir baskı aracı olarak kullanılması 2026 baharında bazı İsrail yanlısı Amerikan politika çevrelerinde açıkça savunuldu. Şu açıklamaları biraz ekrana taşıyıp öyle başlamak istedik. Middle East Forum yazarı Yoselef Alvarez 10 Mart'ta Washington'ın ticari yaptırımlar yerine İsrail-Fas güvenlik ortaklığını kullanarak Madrid'i sıkıştırmasını önerdi. 16 Mart'ta eski Pentagon yetkilisi ise Michael Rubin daha da ileri gitti. Fas'ın tıpkı 1975'te Batı Sahra için düzenlenen yeşil yürüyüşü Ceuta ve Melilla'nın da Melilla için de tekrarlamasını istedi. Bu yeşil yürüyüşü bir kısaca özetlemek ve hatırlamak gerekirse yeşil yürüyüş eylemiyle İspanya kolonisi olarak görülen Batı Sahra o dönemde, o yıllarda Fas'a bağlandı. Şimdi benzer şeyi bu iki bölge için talep ediyorlar. Barışçıl bir eylem olduğunun altını çizelim. Şimdi bir gün sonra Alvarez bu kez İsrail'in doğrudan devreye girerek Ceuta ve Melilla üzerindeki İspanyol egemenliğini tartışmaya açmasını savundu. 18 Mart'ta ise Jewish News Syndicate'e yazan Shama McTeal şunu söyledi. Aynı şehirleri Sanchez hükümetine karşı kullanılabilecek en etkili hedef olarak gösterdi. Ve dedi ki bu iki nokta üzerinden baskı kurmak çok daha hedefe yönelebilir bir hamledir. Washington'a sıfır maliyet, Sanchez'e azami siyasi zarar, Fas'a ise doğrudan ödül açıklamasını yaptı. Peş peşe bu açıklamalar geldi. Peki bu yazıların hemen ardından Nisan sonunda ABD Temsilciler Meclisi Tahsisatlar Komitesi'nin yayımladığı bir rapor var. O raporda Ceuta ve Melilla'yı İspanya tarafından yönetilen ancak Fas topraklarında bulunan şehirler diye tanımlıyor. Dikkat çekici bir tanımlamaydı. Bu coğrafi ifade ABD belgelerinde elbette yeni değildi. Asıl yenilik şehirlerin gelecekteki statüsünün Fas'la İspanya arasında müzakere edilmesinin ve Marco Rubio'nun bu yöndeki çabalarının desteklenmesiydi. Bu yeni bir hamleydi. Şimdi raporu sunan Rubio'nun yakın müttefiki olan Mario Diaz-Balart. Bu yaklaşım Trump'ın Batı Sahra'da Fas egemenliğini tanımasıyla güçlenen Fas yanlısı çizginin Ceuta ve Melilla'ya taşındığını gösteriyor. Netanyahu ailesinden de gelen açıklamalar var. Yine bu olan bitene dair. Bu da oldukça dikkat çekici. Bu iki noktaya dair özellikle İsrail Başbakanı'nın oğlu Yair Netanyahu 25 Mayıs'ta 2019'da iki şehri göstererek bir harita paylaştı. Araplara ve Müslümanlara seslendi. Dedi ki işgal altındaki Arap ve İslam topraklarını özgürleştirmek mi istiyorsunuz? İşte bu iyi bir başlangıç. Tepkilere karşı Yair Netanyahu mesajının İspanya'nın Filistin politikasına karşı bir misilleme olduğunu daha açık biçimde anlattı. Yine Madrid'e Ceuta ve Melilla konusunda yapılan çağrılarla İsrail'e Batı Şeria konusunda yapılan baskılar arasında bir karşılaştırma kurdu. 7 yıl sonra babasından da yine benzer bir açıklama geldi. İspanya'yı İsrail'e karşı diplomatik savaş yürütmekle suçladı ve ifadelerinde şunları söyledi. İspanya bize karşı diplomatik bir savaş yürütüyor. Hiçbir ülkenin derhal bedel ödemeden bunu yapmasına izin vermeyeceğim. İsrail Başbakanı Madrid'in Gazze ateşkesini izleyen koordinasyon merkezinden çıkarılmasının ardından da bu açıklamaları yaptı. Bunu da hatırlatmış olalım. Şimdi HT-360'da biraz buna bakacağız. Çünkü bu harita önemli de bir harita. Az önce görüntülerini de paylaştık HT-360'da. Ceuta daha önce 1975, affedersiniz, Fas daha önce 1975 yürüyüşüyle beraber İspanya'dan ayrılıp özelliğini ilan etmişti. Şimdi çok yakın bir noktada SETA için de benzer bir modeli öneriyorlar. Hem Melilla bölgesi için hem de Ceuta için. Ama bu yürüyüş, daha doğrusu bu göç akınının altında bu mu var? Birazdan konuklarıma bunu soracağım. Avrupa'ya en kestirme yol, umutla ölüm arasındaki çizgi pastan İspanya'ya gitmek elbette. Pek çok insan, 60 bin insandan bahsediyoruz bu birkaç gün içerisinde. Bunu denedi. İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin siyasi baskısı ölümü göze alarak yola çıkanların zorlu yolculuğuyla maalesef birleşti. En azından yapılan açıklamalar bize bunu söyletiyor ama konuklarım elbette bu işin uzmanı. Profesör Doktor Aysel'in Yıldız ve Doçent Doktor Uğur Yasin Asal konuğum olacak. Hoş geldiniz, merhabalar.
2: Merhaba, hoş bulduk.
3: Merhabalar Dilek Hanım.
1: Merhabalar, selamlar hocam. Aysel'in hocam, sizinle başlayayım çünkü bu görüntüler, bilmiyorum, göç konusunda biraz hassasım da açıkçası. Zorunlu göç, göçmek, evet. Zor işler hakikaten insanoğlu için. Evet. Yaşam hakkını savunan insanoğlu için zor işler. Öncelikle İspanya neden hedef ülke oldu göç konusunda, bunu merak ediyorum. Az önce söyledim işte, mesafenin kısa olması mı, Avrupa'ya gidebilmenin en kolay yolu olması mı bir sebep? Bir de öncesinde yapılan açıklamaları da getirdim. Ne kadar bağdaştırırsınız?
2: Şimdi aslında bu bölgelerden İspanya'ya yönelen göç yeni bir şey değil. Zaten Ceuta ve Melilla aslında çok kritik iki geçiş noktası. Avrupa'ya erişmek isteyen hem Fas'tan hem de Sahra Altı bölgeden gelen birçok göçmen için çok kullanılan rotalardan biri, düzensiz göç rotalarından biri. İki küçük toprak, bunlar İspanya'nın toprağı, hatta o kadar küçük ki biri 18 kilometre kare, diğeri 12 kilometre kare. Nüfusları da çok küçük, 83 bine 87 bin nüfusu olan yerlerden bahsediyoruz. Ama tabii son dönemde yaşanan bu olaylar ne kadar az önce bahsettiğiniz konularla ilgili derseniz, aslında daha ilgili olduğunu düşündüğümüz ve bizim de hem de uluslararası medyadan da takip ettiğimiz İspanya'nın 29 Haziran'da aldığı bir yüksek mahkemenin bir kararı var. Ve bu yüksek mahkeme kararı diyor ki, daha önce karadan geçişlerde, düzensiz geçişlerde Ceuta ve Melilla'ya ulaşanlar hızlı bir geri gönderme ile Fas'a iade ediliyordu. Ama yerel mahkeme şöyle bir karar verdi. Dedi ki, denizden gelenlerde bu uygulanamaz. Daha önceki daha istisnai bir karardı dedi. Şimdi bu 29 Haziran'da bu karar. Dolayısıyla çok kritik bir karar. Ve devletlerin denizde kurtarma sorumluluğu var. Yani aslında karadaki politikanın denizde uygulanıp uygulanamayacağına yönelik yaklaşımda İspanya uygulanamaz dedi. Tabii şimdi biz yine uluslararası basından bakıyoruz göçmen ifadelerinde. Diyor ki, işte ismini veremeyeceğim kaçakçıdan bana gelen bilgiyle sınırın açıldığı bilgisi ve sınırdan geçebileceğimiz bilgisi bize geldi deyip zaten hani göç arzusunda
1: sınırda
2: olan
1: kontrolün kalktığına dair ifadeler de kullanılmış hocam. Yine uluslararası medyada.
2: Evet. Evet, kontrolün kalktığına dair. Şimdi tabii göçmen kaçakçılığı çok hızlı hareket eder. Bir takım mevzuatsal değişimlerde hemen bu ağlarda bir tetiklenme olur. Ve bu tetiklenme çok hızlı etki gösterir sahada. Dolayısıyla böyle de bir faktörün olduğunu çok göz ardı etmememiz gerekiyor. Ki hani söylemler de biraz bu yönde. Zaten yani İspanya tarafında, Fas tarafında da bu söyleniyor. Göçmen kaçakçılığı ağlarında bir hareketlenme oldu ve bu şekilde ve sayılar, yani bir ara İspanya kendi sayfasında 50 bin gibi bir rakamlar vardı. Sonra o hemen kaldırıldı. Resmi rakamlar da şu anda çok net değil. Eğer ki bu hani 50 bin civarında bir sayıysa, düşünün ki 80 bin nüfuslu bir yerden bahsediyoruz. Dolayısıyla ciddi bir krizle karşı karşıya. Evet. Hem İspanya hem Fas. Burada durayım isterseniz, birkaç
1: bir
2: neden var.
1: Bir Uğur Bey'e de gideceğim. Çünkü Sanchez'in açıklamaları var. Onunla da devam edip sonra birkaç sorum olacak göçe dair. Şimdi bu kriz üzerine İspanya Başbakanı Sanchez de bölgeye gitti Uğur Hocam. Göçmenlerin Ceuta'ya yasa dışı olarak geçişi toprak egemenliğinin ihlalidir dedi. Önemli bir ifade. Yine Fas'tan çabalarını arttırmasını istedik ki asker gönderme durumu var zaten Fas tarafından. göçmenlerin geri dönüşünü garanti altına almak için yasa değişikliği yapılması gerekip gerekmediğini de değerlendireceğiz ifadesini kullandı. Az önce Aysel'in hocanın bahsettiği o yasadan bahsediyor Sanchez'de. Bu yeterli olur mu bir yasa değişikliği? Çünkü bu kadar insanın sıkıştığı bir bölgeden bahsediyoruz. Nasıl yorumlarsınız bu görüntüleri?

0: Evet, teşekkür ederim Dilek Hanım. Tabii göç önemli bir süreç. Dolayısıyla bunun sonucunu da tek bir önlemle ortadan kaldırmak pek mümkün değil. Bir dönüştürücü kavram, yani göçün meydana gelmesinden göçün gerçekleştiği ülkelere kadar ekonomik, siyasi, sosyal bir dönüşüm ortaya çıkıyor. Nitekim bu dönüşümü de sadece yasal düzenlemeyle tek başına engellemek mümkün değil. Bu göçün ortaya çıktığı sebepleri o ifade etmek lazım. Bu tabii ki çok daha genel bir tartışma. Ama sorunuza cevaben Sayın Başbakan'ın ifadesiyle tek başına yasal bir önlem yeterli olmaz ama önemli bir caydırıcı unsur taşır. Ve nitekim hem Avrupa Birliği'nin Haziran 2026'da güncellediği bu yeni göç ve iltica paktında bunlara referans veriliyor. Bu dört temel sütundan birisi de bu hukuki düzenleme ve işbirliği meselesi. Öte taraftan bu toprakların statüsünü de bir ifade etmek lazım
1: Lütfen,
0: izleyicilerimiz için.
1: lütfen.
0: Bunlar eksklav olarak tanımlanıyor. Yani kara sınırı olmayan ancak bir başka ülkenin toprağı sayılan ve o toprakların da doğrudan o ülkenin egemenlik haklarıyla ifade edildiği bir tanım bu. Kaliningrad, Alaska bunlara örnek. Nahçıvan, Azerbaycan'a bağlı olan özel bir cumhuriyet olarak buna örnek. Dolayısıyla bu statüden de kaynaklı olarak İspanya'nın AB toprağı olarak kabul ediliyor. Yani buradaki en önemli unsur AB bölgesine göç etme motivasyonu. Ve bu motivasyonun arkasındaki en önemli unsurlar da tabii hocam da ifade etti. Afrika'dan bu göçün dünya göç politikasına ve buradaki göçmen hareketliliğine katılımın en yoğun olduğu bölgelerden biri olduğunda dikkate aldığımız zaman, dolayısıyla bu düzensiz göçün en temel kaynaklandığı bölge olması buraya olan katılımı ve göç hareketini arttırıyor. Ve dolayısıyla Avrupa Birliği bu tartışmaları uzun bir süredir yapıyor Dilek Hanım. Yani sadece bu son olayla değil, özellikle Suriye iç savaşı sonrası 2016-17'den itibaren hızlanan bir trafik vardı ve son olarak da Ukrayna'dan gelen savaştan kaçan Ukraynalıların sığınma politikası üzerine ve göçmen politikası üzerine ciddi bir yönelim oldu. Bütün bunları da birlik içerisinde tartışıyorlar. Bir takım önlemler alındı ama yetersiz olduğunu onlar da farkında. Dolayısıyla bu göçün dönüştürücü etkisi Avrupa siyasetini de çok temel olarak etkiliyor ve onun için hem İtalya hem İspanya arasında veya bir başka ülkede buna dahil olabilir. Bu tartışmaların
1: İtalya'ya
0: kapsamı
1: zaten
0: orta ve
1: kısmen Uğur Hocam, İtalya zaten Schengen meselesini gündeme getirdi bu arada. Onu da söyleyelim. Böyle bir durum var sınırı korumak açısından.
0: Evet, tabii yani bu göçmenlerin AB bölgesine İspanya'dan dahil olduktan sonra bu Schengen bölgesindeki 28 üyeyi ve Schengen'e dahil olup olmayanların dışında söyleyelim bunu. Yani Schengen içerisinde bulunan kara hareketliliğini yapabilecek ülkeler için tabii ki doğrudan bir tehdit. Ve bu göçmenler buraya geldikten sonra özellikle düzensiz göçten bahsediyoruz. Yani giriş izni olmayan, kalma süreleri içerisinde ülkeden ayrılmayan ve bu statüleri yerine getirmeyenler için bu ifadeyi kullanıyoruz. Bu Avrupa Birliği'nin Schengen bölgesi için büyük bir korku ve endişe yaratıyor. Ve bunlarla ilgili de tartışmaların devam edeceğini çok rahat söyleyebilirim.
1: Peki bu arada Aysen Hocam, bu kadar insanın göçüne tanıklık ediyoruz. Ama bu aradaki bu rotada, özellikle şu an ekranımıza da yansıtıyoruz, aslında en riskli geçiş noktalarından biri diyebiliyorum ben. Biraz böyle bu iki bölgenin tanımını yaptı Uğur Bey, ama yeşil yürüyüş modelleri işte örnek gösteriliyor. Mesela Fas'ın benzer bir durumunun da Ceuta ve Melilla için gündeme getirilebileceğine dair açıklamalar var öncesinde. Bu göçü engellemek adına yapılan açıklamalar mı, yoksa İspanya'ya siyasi baskıları arttırmak adına yapılan açıklamalar mı? Bunları nasıl yorumlarsınız? Bir de tabii şunu da merak ediyorum. İnsanları ölüm pahasına denize açılmaya iten koşullar ortadan kaldırılmadan, yani insanların hayatı iyileştirilmeden Fas-İspanya hattındaki bu göç nasıl durdurulabilir, durdurulabilir mi? Ortada bu kadar da siyasi neden varken. Sanchez
2: Yani
1: açısından biraz durumu
2: senelerdir
1: yorumluyorum.
2: evet, tüm dünya hep böyle göçü durdurmaya yönelik, bir tek burada gördüğümüz gibi değil. Orada bayağı elektrikli çitler var. Daha öncesinde de çok acı olaylar yaşandı.

0: anda bu iki bölgede. Ama göç bu anlamda durdurmak mümkün değil. Gördüğünüz gibi orada insanlar, hani denizden gelişler mümkün dediğinizde, zaten birçok şeyi hayatında göze alarak, yani artık kaybedecek hiçbir şey olmadığını düşünen gruplar için bu çok caydırıcı olmuyor bunlar. Biliyoruz ki mesela işte hani polisin de onları engellemeye yönelik işte üzerlerine su sıkılması, hatta bazen ateş açılması, ki bunu geçtiğimiz senelerde yaşadık, gördük yine bu aynı coğrafyada. Bunlar çok caydırıcı elbette ki olmuyor, ama göçün siyasi bir baskı aracı olarak kullanılması da yine hepimizin çok aşina olduğu bir konu. Hatta burada aslında az önce bahsettiğiniz ülkeler haricinde değişik başka bir üçgen daha var. Fas, Cezayir, İspanya. Çünkü Pedro Sanchez 20 Temmuz'da Cezayir'i ziyaret etti. Ve aslında ilişkiler durmuştu Cezayir'le. Batı Sahra meselesi nedeniyle siz de bahsettiniz. Bir normalleştirme adımı attı ve orada çok farklı ciddi bir konu daha var. Doğal gaz ithalatının yaklaşık bildiğim kadarıyla %35-40'ına yakın Cezayir'den geliyor İspanya'nın, ve Sanchez bu konuları konuşmak üzere gitti. Ve sanki hemen bunun arkasından, tabii bunu çok resmi olarak da söyleyemeyiz, ama bu ziyaretin hemen arkasından da bu 2021 ve 24'te gene yaşanmıştı benzeri krizler yaşanmıştı. Fas hükümetinin böyle bir gevşetme, sınırları sonra sıkılaştırma politikası olduğunu da biraz biliyoruz. Buna bağlayan söylemler de var. Yani bu ziyaret sonrasında özellikle bu Batı Sahra ile ilgili konuya ilişkin Cezayir ile yakınlaşmanın da bir, acaba yine burada bir siyasi araç olarak göç kullanıldı mı diye de bu şekilde de tartışmalar var. Son bir tartışmada tabii bunların hepsini çok ilişkilendirmek, yani bunu biraz zaman gösterecek, ama biliyorsunuz Sanchez 2026'da bir regularizasyon dediğimiz, yani ülke içerisinde İspanya'da düzensiz bulunan yaklaşık 500 bin kişiyi düzenli hale getirme. Yani gelin kendinizi ifade edin, buradayım deyin, kayıt altına alma diyelim. Bir regularizasyon yaptı. Tabii bunu muhalefet, bunu siz göçü çok çekici bir faktör olarak şimdi ortaya koyuyorsunuz diye çok ciddi eleştirdi. Tabii biz buna insan hakları boyutundan bakıyoruz ve devletin aslında hani kendi sınırları içerisindeki kayıt altına alınmamış göçmenleri kayıtlı hale getirme yaklaşımı bizim için daha önemli. Ama bunu da mesela bir çekici faktör aslında, tabii bir algı yaratılıyor. Yani bu Ocak 2026'dan öncekiler içindi. Yani şu an için değil, şu an değil. Ama göç toplu, yani göçmenlere yönelik bu algılarda çok daha farklı şekillendirilebiliyor bu tür ne diyeyim politikalar. Bunun da bir etkisinin olduğu söyleniyor. Yani gördüğünüz gibi o kadar çok farklı faktörler var ki
1: Çarpanları var.
0: hareketliliği tetikleyen. Dolayısıyla göçün bir kere daha ne kadar aslında komplike, ne kadar hem siyasi boyut çok farklı etkenlerden, hem toplumsal boyutu, karar verme, yani bir göçmenin karar verme ve algısının nasıl şekillendiğini, ne kadar çok faktörlü olduğunu da bir kere daha görüyoruz.
1: Peki. Uğur Hocam, biraz Avrupa Birliği'nin meselesinden bahsettiğiniz için şöyle bir soru aklıma geliyor. Bu Avrupa Birliği'nin bu görüntüleri ne kadar tehlikeli bulduğuna dair açıklamalar da gördük biz birkaç saat içerisinde. Dolayısıyla bu göç politikası bu görüntüler karşısında ne öngörüyor? Sınır güvenliğiyle mesela insan hakları arasında nasıl bir denge kuruluyor yeni Avrupa Birliği düzeninde? Bunu biraz merak ediyorum çünkü çok fazla şey yaşadı dünya. Yani Rusya-Ukrayna Savaşı'nı yaşadık, Suriye'yi yaşadık, İsrail saldırılarını yaşadık. O yüzden bu insan hakları kavramı sanki biraz değişti gibi görünüyor açıkçası. Sankisi de yok. Belki öyle değerlendirmek doğrudan daha mümkün. Bu insan hakları kavramı ve sınır güvenliği arasında sıkışan Avrupa Birliği bu meseleye dair ne söyler, ne yapar, nasıl bir önlem tırnak içinde almayı hedefler?
2: Bu çok önemli bir soru. Avrupa Birliği'ndeki tartışmalar da esasen tam da sizin ifade ettiğiniz gibi güvenlik, göç ve insan hakları bağlamına sıkışmış durumda. Ve bunların Avrupa Birliği değerleriyle uyumu arasındaki korelasyon sürekli gözetiliyor ve buna ilişkin bir takım regülasyonlar düzenliyorlar. Haziran 2026'da az önce ifade ettiğim bu yeni uygulamada 4 tane temel unsur var. Ben onları paylaşmak istiyorum. Birincisi, güçlü ve güvenli dış sınırlar. Yani bunu Frontex kapsamında da ele alıyorlardı. Ancak bunun yetersiz olduğunu ve dış sınırların, yani Avrupa Birliği'ne ulaşan yolların engellenmesi ve burada güvenliğin merkeze alınması. Burada tam da ifade ettiğiniz gibi gerekli olan silahlı, kolluk ve diğer kuvvetlerin burada konuşlandırılması öne çıkartıldı. İkincisi, içeriye alınması kabul edilen göçmenlerin veya sığınmacı statüsündeki isimlerin burada hızlı ve etkili kurallarla prosedürlerin esnetilmesi kararını aldılar ve Avrupa Birliği'ne uyumun kolaylaştırılması. Bu tabii Avrupa Birliği'nin hangi göçmeni ne statüde alacağıyla ilişkili bir konu. Üçüncüsü, sorumluluk ve dayanışma için etkin işbirliği sistemi. Yani kendi içerisine aldıktan sonra buradaki sorumluluğu hangi ülke ne kadar paylaşacak? Ve bu dayanışmanın içeride Avrupa Birliği'ndeki uyumu nasıl sağlanacak? En temel başlıklardan birisi bu. Nitekim bakın daha çok yeni alındı ancak uygulamada problemlerle hızlıca karşılaşılıyor ki İtalya, İspanya, yani birbirine çok uzak olan ülkeler değiller, kültürel, sosyal bağlamda ifade ediyorum. Ancak siyasi bir başlıkta hemen ayrışma tabii ortaya çıktı bu ifadelerde. Ve son olarak özellikle göçün uluslararası ortaklıklara entegre edilmesi. Yani Avrupa Birliği dışındaki aktörlerle, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere Akdeniz Ortaklığı dedikleri ve yine üçüncü ülkeler olarak tanımladıkları birlik dışındaki ülkelerle ikili anlaşmalar ve işbirliği yapmak istiyorlar. Bu meseleyi biz Türkiye olarak yakından biliyoruz. Hı hı. Bu konuda ikili anlaşmalar da söz konusuydu. Dolayısıyla zaten Avrupa Birliği bunun öngörüsünde bulunarak bu uygulamaları hayata geçirdi. Ancak buradaki en temel faktör şu Dilek Hanım, ben Avrupa Birliği ile ilişkin göç politikasında şu eleştiriyi yapmak istiyorum. Göçün temel nedenlerine inilmeden, yani bu ülkelerdeki iç karışıklıklardan tutun, içsel istikrarsızlıklar ya da Suriye sorununda olduğu gibi seçici bir göçmen politikasıyla ve Ukrayna'dan gelenlerin tabii doğrudan kabul edilip başka coğrafyalardan gelenlerin bunun dışında tutulması gibi bu politik yaklaşım tabiatı gereği bu sonuçları ortaya çıkartıyor ve mevcut Avrupa metropollerinde bir şekilde oraya ulaşmış insanların yaşamlarını daha iyi sürdürdüğü gerçeği bu diğer göçmenlere de motivasyon sağlıyor. Dolayısıyla çok kolay bir konu değil. Bu regülasyonlar uygulamada bir takım takvime ve uygulama pratiklerine ihtiyacı var. Ama şu aşamada İspanya'daki artan baskının sadece ben buraya gelen göçmen sayısı ile ilişkili değil, haberde de verdiniz, uluslararası konjonktürde ve özellikle İsrail karşıtlığında bir ivme kazandığını söyleyebilirim.
1: Peki Aysin Hocam, bir cümle alayım lütfen. Çok vaktim kalmadı ama bu soruyu da sormak istiyorum. İspanya'ya kısa vadede ya da Avrupa'ya bu işin faturası ne olur, bu göçün, şu görüntülerin özellikle?
0: Yani bunun Avrupa'ya faturasından çok Avrupa'da yaşayan göçmenlere faturası olur. İşte gördüğünüz gibi hemen Fransa diyor ki sınırlarımı kapatacağım, kontrolleri arttıracağım. Maalesef böyle yerelde yaşanan olaylar genelde içerideki göçmenlerin, yani Avrupa içindeki göçmenlere daha sert politikalar uygulanmasına da sebebiyet veriyor veya gayet yasal yollardan hareketlilik olan yerlerde bunlar engelleniyor. Yani ne olur, gene vize politikalarından yine başkaları bu faturayı öder. Yani biraz kendi içinde, ha bir de artı tabii daha popülist partilerin, daha sağ partilerin eline bir takım kozlar geçmiş oluyor. Evet. Hemen bunlar içeride daha şiddetli göçmen karşıtı söylemlerin desteklendiği durumlara dönüşüyor, aşırılıklara dönüşüyor, radikalleşmelere dönüşüyor maalesef.
1: Çok çok teşekkür ederim değerli katkılarınız için Profesör Doktor Ayserin Yıldız ve Doçent Doktor Uğur Yasin Asal. Çok teşekkürler, verimliydi oldukça. Sağ olun efendim. Şimdi ABD ile İran arasında süren savaşa dönelim. 5 gece yaklaşık bir sessizlik hakimdi. Yeniden saldırılar başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'daki birçok noktayı vurmasının hemen sonrasında İran bu kez ABD'nin Orta Doğu'daki üslerine hedef aldı. Körfez bölgesinde bir kez daha patlama sesleri duyuldu.
3: ABD ile İran arasında sular durulmadı. ABD'nin saldırılarına karşı İran'dan bedelini ödeyecekler açıklaması yapıldı. Körfez bölgesinde bir kez daha patlama sesleri duyuldu. ABD ile İran arasında 5 gece süren sessizlik İran'ın Ürdün'deki ABD üssüne düzenlediği füze saldırısıyla bozulmuştu. ABD ve Suudi uçakları da Irak'taki İran yanlısı gruplara ait noktalara saldırı düzenlemiş, İran'ın Bender Abbas'la Abadan kentlerinin yanı sıra Ebu Musa, Kiş ve Keşm adalarından patlama sesleri

0: yükselmişti. Saldırıların ardından İran Meclis Başkanı Kalibaf, ABD'liler savaş meydanında yedikleri tokatları masumların kanını dökerek telafi etmeye alıştı. Ancak bedelini ödeyecekler dedi. Bahreyn'de ABD'ye ait Şeyh İsa Hava Üssü'nün elektrik jeneratörleri, seyri sefer sistemiyle idari ve lojistik binalarını hedef aldığı belirtildi. Saldırıda üssün hareketle lojistik kapasitesinin zarar gördüğü iddia edildi. Kuveyt'teki El Cebir hava üssünde bulunan ABD ordusuna ait savaş uçağı hangarı, uydu iletişim sistemleri ve mühimmat depoları da İran'a ait İHA'larla hedef alındı. Tahran yönetiminden Mısır'a düzenlenen insansız hava aracı saldırısına ilişkin de açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, İran'ın Mısır'ın toprak bütünlüğüne yönelik saygı politikası herkese açıktır. İran'ın Mısır'a yönelik İHA saldırısıyla bir ilgisi yok dedi. Mısır Petrol Bakanlığı, Dimyat Limanı'nda bulunan iki gazlaştırma ve depolama gemisinde yangın çıktığını duyurmuştu. Karşılıklı saldırılar devam etse de arabulucu Pakistan'ın açıklamasına göre taraflar arasındaki görüşmeler sürüyor.
1: İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Arnavutköy Belediyesi de çalışmaları hızlandırdı. İmrahor kentsel dönüşüm projesinin ikinci etabının temeli atıldı.
2: Depreme dayanıklı konutlar, yeni yaşam alanları. Arnavutköy'de kentsel dönüşüm hız kazandı.
3: İmrahor'un birçok yerinde projelerimiz çalışmaya devam ediyoruz. Yakın zamanda ruhsatlarını alacağız ve onların da temel atma törenleri olacak.
2: İmrahor kentsel dönüşüm projesinin ikinci etabının temeli düzenlenen törenle atıldı.
4: Şu anda ikinci etabını yaptığımız projede yaklaşık 100 bağımsız bölüm olacak. Güzel bir proje ürettik. Buradaki hak sahiplerimize, ilçemize ve İstanbul'umuza hayırlı olmasını temenni ediyorum.
2: 13.600 metrekarelik alanda yükselecek projede çocuk oyun alanları, yeşil alanlar, spor salonu ve kapalı otopark da bulunacak.
5: Bu bölgeyi 3 sene sonra, 5 sene sonra gezdiğinizde adeta tanınmayacak bir fotoğrafla karşı karşıya geldiğinizi bir kez daha o günlerde anlayacaksınız.
1: İstanbul'daki bir at çiftliğinin sahiplerinin başı bir süredir çiftlikten kaçan atlarla belada. Çiftlikteki İngiliz atlarından biri kaldığı bölümün kapı kilidini ağzıyla açıyor. Hatta sadece kendi kapısını değil, diğer atların kapısını da aynı yöntemle açıp çiftlikten toplu halde kaçıyorlar.
0: Kaldığı çiftliğin kapısını ağzıyla böyle açtı. Diğer atlarla birlikte çiftlikten firar etti.
6: Kendisi kaçmasıyla kalmıyor, diğer atların da kapısını açıyor.
0: Burası İstanbul Küçükçekmece Gölü yakınında bulunan bir at çiftliği. Çiftliğin gündeme gelmesinin nedeni yaşanan firarlar. Öyle ki Rusya'dan getirilen 10 yaşındaki Akyol isimli İngiliz atı bir türlü rahat durmuyor.
6: Yaylı sürgünce kilitlemesen ağzıyla açıyor. Bu normalde böyle duruyor. Bunu getiriyor. O aradan demirin arasından açıyor. Kapıyı açtıktan sonra çıkıyor.
0: Akyol çiftlikten tek başına kaçmıyor. Diğer bölümdeki atların kapılarını da benzer yöntemlerle açıp hep birlikte gidiyorlar.
7: Korkan da var ama ne yapacaksın, ta geliyor bak, bir tanesi ta geliyor.
0: Çiftlikten kaçan atlar avcılar sokaklarında böyle görüntülendi. Çöp konteynerlerinden beslenmeye çalışan atlar trafiği de tehlikeye atıyor.
6: Ona bir madalya taktık.
0: Vatandaşların ihbarıyla bulunan atlar yeniden çiftliğe getiriliyor. Çiftlik sahibi ise Akyol ve ekibinin kaçmasına karşı önlem aldı.
8: Artık kilitlisin. Ben istediğim zaman çıkartacağım seni.
0: Kapıları tek tek kilitlenen atlar artık kaçamıyor.
1: Ben direkt gün noktalıyorum ET360 ama siz burada kalın. Benden sonra manşet programıyla Zülfikar Alaaddin sizlerle olacak. Hoşça kalın, iyi akşamlar.

Yeni parti muhalefetin yeni merkezi mi oluyor? Ekim'e kadar kaç milletvekiline ulaşacak? Mansur Yavaş tercihini yaptı mı? CHP'de ikinci kopuş kapıda mı? Üçüncü yol artık yeni bir güç mü? Terörsüz Türkiye süreci uzlaşma mı getirecek? Yoksa siyaseti daha da sertleştirecek mi? Serap Belet soruyor, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor İpek Özkal Sayan.

akademisyen Doçent Doktor Mustafa Çağatay Aslan, hukukçu Doktor Selmet Erdem, gazeteciler Mehmet Müftüoğlu, Aytun Çerkin ve Taha Hüseyin Karagöz yanıtlıyor. Olaylar ve görüşler bu akşam saat 20'de Habertürk'te.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Edirne güneşli 32 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 41, Adana güneşli 38 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Trabzon parçalı bulutlu 26, İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 41, Adana güneşli 38 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Trabzon parçalı bulutlu 26 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 30, Kayseri 31 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 31, Van güneşli 31 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor, Diyarbakır ve Şanlıurfa 43 derece.

2025 yılı verilerine göre yangınların %91'i insan kaynaklıdır. Unutma, bu sonu değiştirmek senin elinde. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan.

0: Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk manşetle karşınızdayız. Türkiye günlerdir yangınlarla boğuşuyor. Bu yaz çıkan yangınlardan bir tanesinin sebebi de hiç şaşırtmadı. Balıkesir, Gömeç'i esir alan alevlerin altından yine ihmal çıktı. Kaynaktan çıkan kıvılcımın ihmal hikayesini birazdan izleyeceksiniz. Gözaltına alınan kişinin fotoğrafları da hemen burada olacak. Balıkesir, Susurluk'ta da bir orman yangını başladı çok kısa süre önce. Bir diğer konumuz toplumu çürüten bir bela. Yasa dışı bahis artık devlet katında bir ulusal güvenlik sorunu olarak tarif ediliyor. Adalet ve İçişleri Bakanlıkları, bağlı birimler, polis, jandarma teyakkuzda yasa dışı bahis çetelerine yapay zeka destekli, veri temelli operasyonun çok çarpıcı ayrıntıları var. Anlatacağız. 140 bin yasa dışı bahis sitesinin, kumar sitesinin nasıl önceden etkisiz hale getirildiğini, bunun için nasıl bir sistem geliştirildiğini İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde siber suçlarla mücadele şube müdürlüğünün yaptığı operasyonun ayrıntılarını aktaracağız. Sosyal medyayı suç pazarına çeviren dijital tetikçiler ve 3 ton uyuşturucu yüklü Çin bayraklı gemiye yapılan baskından da çok çarpıcı ayrıntılar var. Gemi nasıl İstanbul'a yanaştı? Sonra ne oldu? Detaylarını konuşacağız. Ahbaplar suç örgütü soruşturmasında da ünlüler ifade vermeye devam ediyor. 7 şüpheli tutuklandı. Cezaevine gönderilenler var. Yine çarpıcı iddialar var. Ayrıntılarına bakacağız. Habertürk manşet tüm bu detaylar için başlıyor. Evet, başlıyoruz. Habertürk manşetin en önemli, öne çıkan sıcak ayrıntılarından birisi. Orman yangınlarının %90'ı insan hatasından kaynaklanıyor demiştik. Dün bu stüdyoda da tartıştık, hemen rakamları görüyorsunuz. Balıkesir'de tam da böyle bir ihmalin yaşandığı iddia ediliyordu. Netleşti. 3 gün boyunca süren orman yangını nedeni iddiaya göre bahçede yapılan kaynak çalışması. Bu netleşti. O çalışmada sıçrayan kıvılcım orman yangınını beraberinde getirdi. Birazdan Özgür'ün anlatımıyla olay yerinden nasıl olduğuna dair detaylı görüntüleriyle bakacağız. Ama önce şu rakamları bir hatırlatalım. Ormanların %60'ı birinci ve ikinci derecede hassas alanda. %90'ı az önce söylediğim insan kaynaklı. Yine hareketli kameramızdan rica edelim. %45 ihmal ve kaza kaynaklı. %12'si de doğal sebeplerle yaşanan kazalar ve yangınlar. Şimdi bunların %35'i de faili meçhul kalıyor. Bu kez kalmadı. Bir Öznur'un yangının çıktığı bölgede çektiği bir görüntü var. Onu bir Öznur'un anlatımıyla bir dinleyelim. Öznur'u görelim ve devam edelim. Bakalım Öznur ne anlatacak yangının nasıl çıktığına dair.
1: Yangınların ilk olarak başladığı köy burası. Kumgedik köyü, daha doğrusu köyden ziyade yangının ilk kıvılcımlarının başladığı, inşaatı henüz tamamlanmamış tek katlı bir ev. Yangının çıkış nedeni de bu inşaatı henüz tamamlanmamış evin bahçesinde yapılan bir kaynak işlemiydi. Evin hemen yanındaki, sağında, solunda ve önünde bulunan yeşil alanlar çok kısa bir zaman içinde küle döndü. Yangının üçüncü günü olmasına rağmen hala devrilen ağaçların arasından dumanlar tütüyor.
2: Herkes bilir bu rüzgarlı havada kaynak olmayacağını. Bir de şimdi yazın her taraf kupkuru ot.
3: Bir kişinin yaptığı hata herkese ulaştı. Gözle görünen her tarafı yaktı. O havada yapmaması gerekiyordu.
0: Çok basit bir hata. Öznur Karslı Çetinler'in olay yerinden, yangının başladığı yerden ve köyden bir kaynak makinesi çalıştırılmasının sonuçlarını görüyoruz. Neden?

0: çalıştırılmamalıydı. Zaten o Tarım ve Orman Bakanlığı bu bölgede yaşayanlara bir mesaj da atmıştı. Onu da söyleyelim. Hemen şu sol tarafta da bu orman yangınının sonuçlarının, ağır sonuçlarının bir başka sonucunu, bunun bedelinin, işte sorumluluğun nasıl sonuçlandığını görüyorsunuz. Gözaltına alınan kişilerle ilgili yapılan işlemin sonucunda çekilen fotoğrafta bu. Evet. Yangın bölgesine gideceğiz herhalde, değil mi arkadaşlar? Türkiye'nin ciğerlerini yakan yangınlarla mücadele de sürüyor. Orman Genel Müdürlüğü'nden kritik bir uyarı var. 10 kent için de bir yangın uyarısı var. Rüzgar var. Hava sıcaklığı fazla. Rüzgar şiddetini artırıyor. Artırması da, daha fazla artırması da bekleniyor. Hemen o artırması beklenen ve sıcaklığın da çok artacağı düşünülen uyarı yapılan illeri söyleyelim. 10 kent için yangın uyarısı var. Marmara'nın güneyinde Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Manisa ki buralarda artan yaz özellikle Ağustos dönemi sıcaklığıyla biliniyor. Aydın, Muğla ve Akdeniz'e indiğimizde Antalya, Mersin, Adana tamamen risk altında olduğuna dair, yangın uyarısı olduğuna dair, yangın olabileceği konusunda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yine uyarıları var. Devam edelim. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı devam eden 5 yangın olduğunu açıkladı. Balıkesir, Gömeç, Antalya, Alanya, Mersin, Gülnar. Bu noktalarda, bu alanlardaki yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alındı dedi Sayın Bakan. Yumaklı Çin'e ve Susurluk'taki son duruma ilişkin de bilgi verdi.
1: Son 3 günde 138'i orman dışında olmak üzere müdahale edilen yangın sayısı 218. Bu yangınların 213'ü tamamen kontrol altına alındı. Mevcutta devam eden 5 yangın var. Balıkesir, Gömeç, Antalya, Alanya, Mersin, Gülnar. Bu alanlarda, yangınlarda büyük ölçüde kontrol sağlandı. Aydın, Çin'de dün öğleden sonra bir yangın başladı. Şiddetli bir rüzgarla birlikte maalesef. Rüzgarın getirdiği zaman zaman kısmi parlamaları şu anda yaşıyorum. Balıkesir, Susurluk'ta başlayan yangın ise yaklaşık 50 kilometrenin üzerinde bir rüzgar hızıyla arkadaşlarımızın müdahalesiyle devam ediyor. Rüzgarın etki ettiği orman yangınları başta olmak üzere risk önümüzdeki haftaya sarkacak gibi duruyor.
0: Evet, şimdi yangın bölgesine gideceğiz. Aydın, Çin'e, orman yangını ikinci gününde de devam ediyor. Nejat Kırbulut da hemen karşımızda. Nejat, aslında Seydi Kemer'den başladın. Dönüş yolunda söndürüldükçe Bursa'ya doğru dönerken her gittiğin durakta sanki bir yeni yangın çıktı. Nedir Çin'deki son durum?
2: Çin'de aslında sabah saatlerinde alevler söndürülmüştü ve büyük oranda soğutma çalışması yürütülüyordu. Ancak öğlenden sonra güçlü bir rüzgar başladı ve o rüzgar her geçen dakika etkisini arttırmaya devam ediyor. Ve bununla birlikte de alevler tabii oldukça yükseğe tırmanmış durumda. Ormanın sırt kısımlarına, arka kısımlarına kadar ilerledi ve şu an gökyüzünü tam anlamıyla bir duman kapladı. Hava sıcaklığı 37 dereceyi aşıyor bulunduğumuz noktada. Rüzgarın saatteki hızı da 35 kilometreye ulaştı. Tabii nem de çok önemli bu orman yangınlarında. Nem oldukça düşüktü. Şu an itibariyle %25 nem var. Rüzgarın etkisiyle alevler yayılsa da havadan 4 uçak, 9 helikopterle mücadele devam ediyor. Kara ekipleri tabii aralıksız çalışıyorlar. Gece boyunca çalıştılar. İşte ekranlara getiriyoruz. Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı tomalar, polislerimiz orada. Tomalarla müdahale ediyorlar. Alevlerin karşı yolun karşısına geçmemesi için büyük mücadele verdiler tomadaki polislerimiz. Ama şöyle bir dönelim, bakın. Tamamıyla dumanla kaplandı bu bölge. Gece boyunca yandı. Sabaha kadar kara ekipleri mücadele verdi. Günün ilk ışıklarıyla birlikte hava güçlerimiz, uçaklar ve helikopterler devreye girdi. Buna rağmen bu rüzgarın gücü nedeniyle alevler hızla yayıldı, yayılmaya devam ediyor. Hemen sağ tarafı görelim. Bakın, orman, yemyeşil orman tamamen siyaha büründü ne yazık ki. Gökyüzünü bir duman bulutu kapladı. Şöyle güneşi görelim. İnanın güneşi bile kapatacak yoğunlukta bir duman söz konusu şu an bölgede etkili. Çin'e

0: ilçe merkezinin üstünde de elektrikler kesildi. Şu an itibariyle de elektrik de verilemiyor. Çünkü hatlar zarar gördü. Gökyüzünde helikopterler, uçaklar. Karada ise orman ekipleriyle birlikte vatandaşlar, köylüler bakın traktörüyle tarımsal sulamada kullandığı o traktörle su taşıyor. İtfaiye ekiplerine, Orman Bölge Müdürlüğü'nü bağlı arazözlere oldukça geniş bir seferberlik söz konusu tam anlamıyla. Köylüler işte suları doldurup burada orman kahramanlarının yardımına yetişiyorlar. Onunla birlikte de ormanların içinde bulunan helikopterlerin su alabileceği havuzlar var. O havuzlara da su taşıyorlar. O helikopterler oradan su aldıkça takviye yapıyorlar, dolduruyorlar. İşte bir helikopter şimdi bulunduğumuz bölgeye doğru yaklaşıyor dumanların arasında. O da kovasını doldurdu ve tekrar geldi. İnanın yüzlerce kez bu sortiler yapıldı uçaklar tarafından ama yine de alevlerin önüne geçilemiyor. Bakın sağ taraf çok daha güçlendi ve ne yazık ki rüzgar da gücünü arttırıyor. Rüzgar gücünü arttırdığı sürece de alevler ilerliyor ne yazık ki. Bizim evet. de buradaki haber nöbetimiz devam ediyor. Zülfikar Ali Aydın.
1: Peki Necat Kırbulut'a teşekkür edelim. Köylü traktörüyle belki biraz el yordamıyla gibi görünebilir ama hemen görüntünün sol tarafında tomalar, helikopterler de havadaydı. Köylü de el yordamıyla elinden geldiğince su taşıyordu helikopterlerin su aldığı göletlere. Bir Öznur Karslı Çetiner'i görelim. Öznur nerede? Balıkesir'de, Gömeç'te. Bir Öznur'u dinleyelim. Orası da hareketli. Öznur.
2: Zülfikar Ali Aydın, o bahsettiğiniz bir kıvılcım bakın nelere mal oldu. Kıvılcımın yani kaynağın yapıldığı köy değil ama o köye komşu olan bir başka köy burası. Bağyüzü köyü. Biz o evin oraya gittiğimizde yangın söndürülmüştü. Rüzgarın yönü nedeniyle kaynaktan çıkan o alevler o köyü değil komşu köyleri daha çok yaktı diyebiliriz. Bakın burası dün gece sonlandırılmıştı. Biz de buradan çekilmiştik. Buradaki yangın söndürüldüğü, soğutulduğu için sabah başka köylere gitmiştik. Hatta çok daha uzaklaştık bu köyden başka adreslere gitmek için. Tekrardan geriye geldik. Çünkü bulunduğumuz yerde körfezin olduğu noktadan da yeniden alevlenen, yeniden çıkan bu dumanlar Gömeç merkezden de çok rahat görülüyordu. Yaklaşık 45-50 dakikalık bir mesafeli yol kat edip tekrardan buraya geldik. Zaman zaman konuşmakta zorlanıyorum çünkü dünkü yangına göre bugün dumanları daha fazla görüyoruz. Dün bu kadar değildi. Komşu köy burası. Kaynaktan çıkan o kıvılcım Gedikli köyünü değil ama Bağyönü köyünde ikinci kez bu yangına, bu dumanlara neden olmuş durumda. Bu arada Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'nın bahsettiği SMS'ler bizim telefonumuza da sık sık geliyor. Size de yönlendirdim o mesajı. Burada bulunduğumuz için 3 gündür çok yüksek riskli bölgedesiniz diye başlayan bir SMS bu. Az önce de bu köye giriş yaptığımızda yeniden bu SMS'i almış bulunuyoruz. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri başka köydelerdi. Dediğim gibi biz de rahatlamıştık. Burası çünkü en yoğun, yangının en yoğun olduğu köylerden bir tanesiydi. Büyük bir hektara yayılmıştı. Dolayısıyla dün sabah saatlerine karşı burası söndürülüp soğutulunca herkes bir oh çekmişti, köylüler dahil. Çünkü evlere kadar inmemişti dün Bağyüzü köyündeki yangın. Evlere inmedi ama köyün etrafındaki ormanlık alanları bayağı bir tahrip etmişti. Bugünse köyün içlerine kadar yaklaştığını söylüyor köylüler. Az önce hayvanlarını götüren köylüleri gördük. Şu anda hem alevlerin boyutu hem dumanların yoğunluğu görüyorsunuz çok daha fazla. Bu arada şunu da söylemek var. Büyük ihmal diyoruz. Bu diğer köyde kaynağı yapan kişi evinin inşaatı için orada yangın çıkınca diğer köylüler hemen bir su tankeri götürüyorlar komşularına yardımcı olmak için. Ama ev sahibi ben kendim

0: söndürdüm yangını deyip bu tankeri, tanker desteğini geri gönderiyor. Bu ifadeler köylülerin birebir ağzından anlattığı ifadeler, o şekilde aktarıyorum. Bu tankeri geri gönderince evin önünde küçük çaplı başlayan o yangın rüzgarla birlikte işte bu şekilde komşu köylere geliyor. Burası ikinci kez yanıyor. Bağ yönü, Bağ yüzü köyü ikinci kez yanıyor. Dün gece saatlerinde burada karada çok büyük bir mücadele vardı. Dik yamaçlı bir köy. Biz de o noktalardan askeri personelin desteğiyle inebildik. Birebir alevlerin sıfır noktasına kadar ekipler ulaşmaya çalıştılar. Ağaçların boyunu geçen alevler vardı. Zordu gerçekten. Bu sabah saatlerinde böyle kahvaltı yapan, dinlenen itfaiye memurlarını görmüştük hatta. Biraz dinlenmeye geçtik dediler ve birkaç saat sonra şu anda bulunduğumuz Bağ yönü köyündeki bu yangın tekrar çıkmış durumda. Uzun bir vakit alacak gibi duruyor. Evet. Şu an Erdi Demir'in görüntüleriyle ekrana geliyor son durum. Şöyle bir yandan ekipleri de engellememek adına şu tarafa doğru geçmek istiyorum. Zülfikar Ali Aydın. Buradayız. Gelişmeleri tekrar Erdi Demir'le birlikte aktarmış olacağız.
1: Evet, sıcaklık ve rüzgarla birlikte küçük bir kıvılcım ya da soğutma çalışmalarının tamamen tamamlanamamış olması bir anda yangını yayabiliyor. Öznur Karslı Çetinler'in aktardığı bilgiler de tam olarak o durumu ifade ediyordu. Gidelim nereye? Çağlayan Adliyesi'ne. Kim bizi karşılayacak orada? Arzu Kaya. Neden? Çünkü ünlüler ahbap soruşturmasında ifade veriyor. Arzu'yu bir dinleyelim. Soruşturmada gelinen son durumu aktaracak. Sonra konuğumuzla kısaca ele alacağız bu durumu. Arzu, nedir son bilgiler?
2: Zülfikar Ali Aydın, soruşturma çok yönlü bir şekilde devam ediyor. Çok yönlü dememiz sebebi şu: sadece derneğe toplanan bağışların usulsüz bir şekilde kullanımına ilişkin değil, aynı zamanda o dönemki deprem döneminde işte ünlülerin attığı sosyal medya tweetleri, sosyal medya paylaşımları ve yaptığı yayınlara ilişkinde bir soruşturma sürüyor ve bu kapsamda da bugün adliyeye 4 isim daha geldi. Eda Ece, oyuncular Kerem Bürsin, İrem Helvacıoğlu ve Berna Laç'ın bu noktaya geldi. Peki ifadelerinde ne söylediler? Temelde söyledikleri şey şu: biz ahbap adına bağış toplanması noktasında bazı çağrılarda bulunmuş olabiliriz, ancak burada toplanan miktarların nereye harcandığını bilmemiz konumumuz gereği mümkün değildir dedi. Eda Ece bir ifade verdi ve ağlayarak ifadesini savcılığa verdi. Depremzedelere biz yardım etmek istedik. Hatta Şevval Sam, Haluk Levent'in geçmişi nedeniyle ona güvenmememiz gerektiğini söyledi. Bu kadar acı varken toplanan paraların bu kadar usulsüz bir şekilde kullanılıyor olmasına ben de gerçekten çok üzüldüm dedi. Ve kendisinin de o dönemde bazı ifadeleri vardı. Çokça tepki de toplamıştı. İfadesi de şuydu: deprem bölgesinde yapılan şeyi başkaları yapıyor sanıyorlar. Sandıktan bunu anladık sözleri savcılıkça kendisine soruldu. Bu ifadesi nedeniyle de çok üzgün olduğunu ve amacını aşan bir cümle olduğunu belirterek özür diledi. Yine Kerem Bürsin, kendisinin de aslında Ahbap Derneği'ne bağış yaptığını, yaklaşık 200 bin lira bağışta bulunduğunu ve bu durumda hani usulsüz bir şekilde toplanmasının nedeniyle de kendisinde mağdur olduğunu ifade etti. Aynı zamanda iş insanları, tutuklanan iş insanları var soruşturma kapsamında. Onlar da ifade verdi. Kendileri de mağdur olduğunu ifade etti ama savcılık şu anda çok ciddi bir şekilde delilleri topluyor ve soruşturmanın da gitgide genişleyeceğini de aktarabiliriz.
1: Evet, 4 ayrı gözaltı dalgası, iş adamları var, Ahbap Derneği'nin yöneticileri, çalışanları ve çok ciddi bir mali tablo var. Üzerinde dolandırıcılığın, yasa dışı bahisin gölgesinin dolaştığı, ünlüler de deprem döneminde yaptıkları paylaşımlar ya da verdikleri ifadeler sosyal medyada ve yaptıkları paylaşımlar nedeniyle savcılığa ifade veriyorlar. Avukat Hadi Dündar konuğumuz, bu konuyu kısaca ele alacağız. Sonra hem İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün ve muhtelif şehirlerde Adalet ve İçişleri Bakanlıkları'nın yürüttüğü, onların duyurduğu operasyonlar var. Onlara bakacağız ama burada bir mali tablo var, az önce söyledim. Bir de bir para ilişkisi var. Çok Siz önemli. Baktığınızda ne görüyorsunuz?
3: Ya burada şöyle bir durum söz konusu. Bir dernek var ve bu dernek ne yazık ki insanların duygularını manipüle ederek bir para toplamış. Orada

0: depremzedeye gitmesi gereken paraların ne yazık ki birileri tarafından oraya gitmesi engellenmiş. Ve bunu yaparken de birilerinden de destek almış. Yani medya anlamında, işte görünürlük anlamında ya da insanlara ulaşma konusunda bir destek aldığını görüyoruz. O desteği verenlerin bugün Türk milletinden ciddi bir özür dilemeleri gerekir eğer bu işin içinde değillerse. Tabii savcılık burada soruşturmayı yürütüyor. İleriki aşamalarda biz bir Ahbaplar Suç Örgütü'nden bahsediyoruz. Çünkü savcılık böyle nitelendirmiş. İleriki aşamalarda bu örgütle birlikte hareket ederler. Zaten bu dosyanın kapsamında şüpheli konuma geleceklerdir. Yani burada ifade verenler tamamen bu işin içinden çıkmış değiller. Evet, İleriki aşamalardaki delillere göre bu hareket edecek. Fakat hali hazırdaki bugünü konuşuyorsak bu şahısların çıkıp gerçekten Türk milletinden bir özür dilemesi gerekirdi. Şunun için şunu demeleri lazım. Ya ben o gün Ahbap Derneği'ni parlattım. Oraya her ne kadar ben para yatırmamışsam da, orada her ne kadar ben Ahbap Derneği'ni bilmiyorsam da, Haluk Levent'i tanımıyorsam da ya da diğer taraftan bazı şahısların biz o konuda uyarıldık o günlerde Haluk Levent'e para gönderilmemesiyle ilgili. Evet. Bunları bilmemize rağmen biz bunu parlattığımız için ve bu paraların gerçekten şahsi menfaatler için kullanıldığı için de Türk milletinden özür diliyoruz demesi gerekirdi. Diğer taraftan dikkat ederseniz dosya kapsamında daha önce az önce ifadesini ekrana yansıttığınız şahsın mağdur olduğu, şikayetçi olduğu bir dosyaydı. Fakat daha sonra şüpheli konumuna düşebildi. Demek ki dosyalar devam ederken hiç kimsenin kendine güvende hissetmemesi gerekiyor, onu söyleyeyim. Çünkü soruşturma derinleştikçe, soruşturmanın içerisinde gerçekten bir suç varsa...
1: Çünkü çözülemeyen bir para ilişkisi var orada.
0: Evet, burada bir suç varsa ve bu suçla birlikte eğer irtibatlı haldeyseniz ve o suçun oluşmasıyla ilgili bir adım attıysanız, o zaman siz bu suçun paydaşı olacaksınız. Yani bu suça ortak olmuş olacaksınız. Ona göre de savcılık makamı onu da değerlendiriyor. Yani sadece bir şahsın ifadesine göre de hareket etmiyor. Bütün delilleri birlikte değerlendiriyor.
1: Evet, Hadi Dündar'ın, avukat Hadi Dündar'ın bahsettiği isim Hüseyin Başaran, bir diğer isim de verdiği çekler karşılıksız çıktı diye atfettiği kişi de Necdet Kuy. 352 ev için Haluk Levent'le sözleşme yaptık. 282 milyonunu peşin ödedi. Yalnız 56 evin ödemesini tamamladı. Haluk Levent bir yerden 70 milyon lira borç aldı diyor. Şirketin adını da söylüyor. Borç nedeniyle verdiği çekler de karşılıksız çıktı diyor. Haluk Levent'in bugüne kadar 95-97 yılından itibaren verdiği çeklerin karşılık bulduğu pek görülmüş bir şey de değil aslında. Hikayesine baktığımız zaman.
0: Onu profesyonel hale getirmiş burada. Evet. Hele ki Ahbap Derneği'nin bu kadar işte görünür olan şahıslar tarafından PR'ının yapıldığı bir ortamda bunu fırsata çevirerek daha önce küçük bir şekilde yaptığı suçları daha geniş kitlelere yayma durumunu görüyoruz burada maalesef.
1: Peki. Çok teşekkür ederim. Hadi Dündar'la devam edeceğiz. İstanbul'da gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük adliyeye sevk edildi. İstanbul'da yürütülen soruşturmada gazeteci Cem Küçük halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlamasıyla gözaltında. Jandarmada işlemleri tamamlandı. Küçük Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Bazı iş insanlarından maddi menfaat karşılığı sosyal medya paylaşımları yaptığına dair şikayetler var bazı iş adamları ile ilgili. İBB soruşturma sürecinde de medyada yer alan bir kısım beyanatları ile ilgili ya da açıklamaları ya da değerlendirmeleri ile ilgili de soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Geçelim. Evet. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında gözaltına alınan Sinem Dedetaş 6 şüpheliyle birlikte adliyeye sevk edildi. Belediyeye yönelik yolsuzluk soruşturmasında operasyon düzenlenmişti hatırlayacaksınız. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolü de yapıldıktan sonra belediye başkanı Sinem Dedetaş'ın da olduğu, aralarında olduğu 6 şüpheli Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Bu da günün önemli sıcak gelişmelerinden bir tanesiydi. Evet.

Evet, yasa dışı bahis, uyuşturucu, sosyal medyada tetikçi ilanı veren çeteler, konumuz bunlar. Arda arda yapılan operasyonlar, tam 252 şüpheli bu soruşturmalarda gözaltında, yüzlerce kişi

0: gözaltında. Hukukçu Adi Dündar ve siber güvenlik uzmanı birazdan Soner Çelik bizimle birlikte olacak. Habertürk muhabiri Gizem Türemen de yine bu operasyonun detaylarını konuşmak üzere stüdyomuzda. Avcı'dan bahsedeceğiz Gizem'le birlikte. İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kullanılan bir yapay zeka programı ama ne kadar işlevsel olduğunu, ne tür sonuçlar doğurduğunu hep birlikte ele almaya çalışacağız. Tekrar hoş geldiniz. Hemen başlayalım. Şimdi burada gördüklerimiz Gizem'le devam edeceğim. Çünkü iletişim platformlarını, uygulamalarını kullanılarak atılmış mesajlar gibi duruyor. Evet. Belki herkesin telefonunda var ama buradaki içerikler farklı. Evet. Ne var burada Gizem? Hemen hızla başlayalım.
1: Grafiğin yanına yaklaşarak anlatsak hemen çok daha anlaşılır olur. Çünkü okuduğunuz zaman çok şaşırdığınız yazışmalar var. Onu ifade etmiş olalım. Burası dediğiniz gibi bir iletişim platformundaki bir yazışma.
0: Daha çok Telegram kullanıyor. Bunu söyleyebiliriz.
1: Daha çok Telegram'da kullanıyor. Evet, doğru. Şu çok ilginç. Yani yazıyor, diyor ki burada cinayet 3 milyon lira. Yani birini öldürmek istiyorsan 3 milyon lira.
0: Yaralama 1000 dolar.
1: Yaralama 1000 dolar, mekan kurşunlama 100.000 TL. Yani bunu açık açık Telegram gruplarında paylaşıyorlar. Bu yani tetikçilik, ya tetikçi edinme ya da bu işleri yaptığının reklamını yapılan gruplardan bahsediyoruz. Bakın yukarıda bunların hepsi mermi çekirdeği örnekleri. Altta da silahlar var. Yanlarında fiyatları yazıyor. Evet. Yani hem mermi satılıyor bu gruplarda, hem silahlar satılıyor. Üzerine her işi yapacağını söylüyor. Bakın şuraya geldiğimiz zaman zaten anlaşılıyor ne olduğu. Her türlü icraat yapılır.
0: Bu yasa dışı alemin, öyle söyleyelim, jargonunda icraat saldırı amaçlı, yani eylem, saldırı, tetikçilik, işte benzer işler, yağma, haraç için kullanılan bir ifade. Evet.
1: Doğru. Mekan kurşunlanır, adam öldürülür,
0: dövülür, gözdağı verilir,
1: dövülür, gözdağı verilir, güneşe, uçan kuşa ateş edilir, ciddi iş yapacak adamlar yazsın. Yani burada bir reklam, ya ben bunları yaparım, adam öldürürüm, yaralarım, mekan basarım ama benle ciddi düşünenler yazsın. Yani kaybedecek vaktim de yok gibi. Evet. Ve ilginç bir şey daha söyleyelim. Şimdi, 1620 üyesi var bu grubun. Bunlar gibi İçişleri Bakanlığı bugün paylaştı detaylarını. Binlerce üyesi olan gruplar var hepsinde.
0: Şimdi Adi Dündar, 52 şehirde yapılmış bir operasyon. Şimdi bu Telegram, bu tip kanallar kullanılıyor. Tamamen sanal alemde olduğu için delillendirmek buradan bakınca hani bir şeye dönüşmesi lazım ya. Evet. Hani fiile, bir suçun fiilin de ortaya çıkması gerekiyor. Bu hazırlık hareketi, sonra fiile dönüşme kısmı da var. Ama İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bununla ilgili birazdan detaylarını aktaracağız. Nasıl delillendiriyor, ne yapıyor, biraz onun üzerine konuşalım.
2: Şöyle, şimdi eskiden böyle sayfalarca evraklar oluşuyordu, klasörler oluşuyordu, işte hesaplar oluşuyordu. Onlarla ilgili ne yapıyordu? Bilgi toplamak zorunda kalıyordu. Fakat yapay zekanın da gelişmesiyle günün şartlarına uymuş bir İçişleri Bakanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nü görüyoruz. Çünkü orada hızlı bir şekilde hareket ederek suçun önleyici olan kısmına biraz daha önem verdiklerini söyleyebiliyoruz. Çünkü siz önleyici bir şekilde suça eğer ortaya çıkartırsanız, o zaman suçun işlenmesinden önce bu suçu işleyecek olan, potansiyele sahip olan insanlara da ulaşmış olursunuz. Ona göre de bir hareket edilmiş olur. Tabii biz burada hukukçu olarak ben söylediğimde şunu söyleyebiliyorum. Evet, burada bir eylem olmadığı müddetçe bir ceza da çıkmıyor. Fakat burada şöyle bir durum söz konusu. Silahın alınması, silahın satılması, insanları öldüreceğini söylemesi, insanlarla suç konusunda anlaşma sağlanması, bizde bir de Türk Ceza Kanunu çerçevesinde teşebbüs aşamalarımız vardı. Evet. Suça giden adımlar vardı. Suçun ön hazırlığı dediğimiz bir durum söz konusu. Biz bir suçu ele aldığımızda üç farklı şekilde ele alırız. Birincisi, deriz ki suçtan önce ne yaptı? Evet. Nasıl hareketler içerisine girdi? Bu hareketler bir suçun işlenmesi için kastını ortaya koyabiliyor mu? Evet. İkincisi, suçu işlerken. Üçüncüsü, suç işlendikten sonra nasıl bir eylem içerisine girdi? Çünkü burada bir vazgeçme ya da işte pişmanlık durumu da söz konusu olabiliyor. Bu üçü birlikte değerlendirdiğimizde burada bir ceza durumu ortaya çıkabiliyor. Fakat kulluğun yapması gereken şey nedir? Suç olduktan sonra suçluyu bulmak değil. Suçun önüne geçmek için engelleyici, önleyici adımların atılmasıdır. Bu da bize çok
0: birazdan
2: ciddi anlamda bir adımları gösteriyor.
0: Birazdan hem bu bölümde, yani uyuşturucuyla ilgili operasyonlarda, hem bahisle ilgili operasyonlarda zaten avcı sistemi ilk

0: olarak uyuşturucu operasyonlarında ama yaygın olarak da yine bahis operasyonlarında, yasa dışı bahis operasyonlarında kullanılıyor. O bölümde aktaracağız ama bu grupların bir faaliyet tarzı var. Bu operasyonda ele geçirilen, gözaltına alınan kişilerin bir hareket tarzı var. Buraları bir propaganda malzemesi ya da reklam amacıyla da kullanıyorlar.
1: Evet, aynı zamanda bu sosyal medyadaki bu iletişim platformlarını kendi örgütlerine eleman kazanmak, yani örgüte yeni kişi kazanmak için de kullanıyorlar. Bunu yapmıyorlar. İki farklı örgüt arasındaki husumetleri de sosyal medyada paylaşıyorlar. Taşıyorlar İçişleri Bakanlığı'nın tespitleri arasında bu. Tetikçi temin etme ya da tetikçilik işi yapmaya yönelik değil sadece bu paylaşımlar. Reklam yapıyorlar, örgütsel faaliyetlerini duyuruyorlar, paylaşıyorlar. Evet. Binlerce grup dememin sebebi o. Burada 1620 üye dedim. Yana gidiyorsunuz 270 üye. Şuraya gidiyorsunuz 1596 üye. Yani çok fazla üye olan bu şekilde binlerce Telegram grubu, WhatsApp grubu var ve bunlar birbirine link atarak, bu gruplara herkes giremiyor ya, siz biz giremeyiz. Bunlar böyle kapalı hücre şeklinde var olan, sadece size davet atılırsa o linke tıklayarak girebildiğiniz gruplar.
0: Evet, sıradaki grafikle devam edelim arkadaşlar, değiştirelim. Evet, şimdi bu operasyon, birazdan yasa dışı bahis kısmına geçeceğiz. İstanbul
1: operasyon.
0: İl Jandarma Komutanlığı ve Kor General Yusuf Kenan Topçu, yine Doçent Doktor Barış Duman, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, yine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı aslında koordinasyonunda yürüyen bir operasyon. Şimdi İstanbul'da limana bir gemi, bir konteyner yanaştı. O konteynerde ne vardı? Onun hikayesini anlatacağız. Gizem, Ambarlı Limanı'nda.
1: Şöyle ifade edelim. Güney Asya'dan yola çıkan bir gemiden bahsediyoruz. Yani Güney Asya ülkelerinden biri, tam belli değil. Yani Güney Asya'dan yola çıkan bir gemi
0: aslında
1: var.
0: Aslında tespitli ama soruşturmanın gidişatını etkilememek için açıklamıyoruz.
1: Muhtemelen paylaşılmıyor. Yola çıkılıyor, Çin bayraklı bir gemi bu. Yola çıkılıyor ve İstanbul Avcılar'a kadar geliyor bu gemi. Ambarlı Limanı'na yanaşıyor. Ve bu geminin içerisindeki konteynerlerde yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğu tespit ediliyor. Çok yani Güney Asya'dan geldiği için burada çok önemli bir nokta var. 3 ton pregabalin tespit ediliyor. Nedir bu?
0: Bu uyuşturucu madde yapımında kullanılan bir kimyasal
1: madde.
0: Bir...
1: Sadece yeşil reçeteyle satılıyor. Ve piyasa değeri de çok yüksek.
0: 2 milyar 100 milyon lira
1: gibi bir piyasa değeri de var. Operasyon tabi adını yine geçirmiş olalım, İl Jandarma Komutanlığı ile İstanbul Gümrük Muhafaza ve İstihbarat Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen bir operasyondan bahsediyoruz. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor soruşturmasını, tır muhafaza altına alınıyor, 3 şüpheli gözaltına alınıyor ve elbette önemli olan bir diğer nokta, bu kadar yüklü miktarda uyuşturucunun gelmesi ama 3 gözaltı var, bu suç şebekesinin geçmişi. Kimlerle bağlantılı olduğu, buna yönelik hala devam ediyor soruşturma.
0: Hadi Bey'e de soralım. Şimdi gemi limana yanaştı. Pregabalini aldınız. Şimdi bu bir yere gidecek. Bundan sonrası da ne oluyor? Burada, alıcıyı bulmak da lazım değil mi?
2: İşte şöyle, savcılık şöyle yürütüyor soruşturmalarını. Bir teknik takip yapıyor, bir de fiziki takip yapıyor. Zaten dikkat ederseniz bu gemi oradan çıktığı andan itibaren bir takibe takılıyor. Ve gelip tam anlamıyla yükünü indirip kim bu yükü alacak konusunu da netleştirdikten sonra, o çünkü o aşamadan sonra bu sefer dağıtıma gidecek yani. O aşamadan sonra başkalarını bulmanızın bir manası kalmaz. Ancak o tırlara yüklenene kadar ne yapılıyor? Bekleniliyor, teknik takip ve fiziki takip çerçevesinde bu şahısları alıyor. Tabii burada önemli olan husus nedir? Bu gemiyi yönlendiren, bu işlemleri yapan şahısların Türkiye'de bulunmayan şahıslar olduğudur.
0: Evet.
2: Bunun altını çizmek gerekiyor. Yurt dışında bunlar koordineli bir şekilde organize ediliyor ve getirip buraya adrese teslim ediliyor. Adrese teslim edildiğinde bir iki kişiyle irtibatlı halde olursunuz. Ona göre de içeride tabiri caizse dediğimiz torbacılara dağıtırsınız yani il il.
0: Evet.
2: Artık o saatten sonra sizin daha büyüğünü yakalayabilmeniz için ne yapıyorsunuz? Buradaki teknik takip ve fiziki takibin kimlere dayandırdığını not alıyorsunuz, onunla ilgili araştırma yapıyorsunuz.
0: Sonra geçtiğimiz varsa dönemlerde, yine istihbari bir faaliyet yürütüyorsunuz. Teknik takip, izleme, dinleme yapıyorsunuz.
2: Geçtiğimiz dönemlerde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü 2 tane önemli operasyon yaptı. Yurt dışında uyuşturucu baronlarını dahi alıp ne yaptı? Türkiye'ye getirdi ve Türkiye'de bu Türk vatandaşı olan uyuşturucu baronların yurt dışındaki yerlerinde tespit etti. Gitti onların da yerinden alıp getirip şu an hali hazırda soruşturmaları devam ediyor.
0: Evet.
2: Özellikle koşturma aşamasına geçen dosyalar da var. Böyle bir günde bitebilecek olan soruşturmalar değil. Çünkü uzun süre

0: ve takip ediliyor. Uzun süre takip edildikten sonra şahıslara ulaşılıyor ve o şahıslar da ne yapılıyor? Yeri ve zamanı geldiğinde de kontrol altına alınıyor. Onun için siz emin olabilirsiniz. Eğer 3 tonluk bir uyuşturucuyu savcılık teknik takip, fiziki takip sonucunda alabiliyorsa onun ta nereden geldiği, nereye gideceğiyle ilgili bir de bütün bilgiler vardır. Ona göre de hareket bekliyorlardır yani.
1: Çok ciddi tespitler var. Yine burada Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ve İl Jandarma Komutanlığı'nın bütün bu faaliyetin merkezindeki ve yöneticileri, soruşturmayı yöneten ve kollukla birlikte savcılık makamını temsil eden isimlerin fotoğraflarını da burada görebiliyorsunuz. Devam edeceğiz.
0: Devletin bütün birimleri birlikte koordineli çalışıyor. Burada az önce değerli arkadaşımızın söylediği gümrük muhafaza birimleri ve istihbarat birimini de gerçekten haklarını teslim etmek
1: şimdi
0: gerekiyor.
1: Şimdi yasa dışı bahis, bu sokak eşkıyalığı sistemi kuran çeteler ve uyuşturucu meselesi tamamen tam koordinasyon halinde yapılıyor. Burada tabii bir önceki sokak çetelerine yönelik operasyonda Sayın İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin açıklamasıyla şu kurumların yer aldığını da hatırlatmak lazım. Tamamında öyle: Emniyet Genel Müdürlüğü, KOM Başkanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıkları Koordinesinde Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, ki tam koordinasyon ve eşgüdüm vurgusunun sebebi de bu. Şimdi uyuşturucu meselesinde bir avcı programı var uygulanan İstanbul Emniyet Müdürlüğü. Bu sadece hani ChatGPT gibi düşünmeyin. Tamamen İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde toplanan verilerden veri temelli olarak oluşturulmuş ve her soruşturmada kullanılan bu sistemi bize Gizem Türemen aktaracak. Soner Çelik de birazdan yasa dışı bahis kısmında bizimle birlikte olacak. Soner Çelik, şimdilik hoş geldiniz diyelim ama alalım şimdilik oradan. Oraya geldiğimizde Soner Çelik'i de görebiliriz. Evet, devam edelim.
2: Avcı yerli ve milli olarak üretilen bir yazılım. Açılımı evet. Açık kaynak istihbarat analiz sistemi olarak geçiyor. 2025 yılında narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğünce makine öğrenmesi temel evet. alınarak aslında geliştirilmeye başlandı ama son geliştirilmiş hali, adını da geçirmiş olalım, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından en son gelişmiş hale getirildi. Neden farkı var? Bir dedektif gibi çalışıyor. Yani sadece takip etmek amaçlı değil. Şöyle özetleyelim en anlaşılır şekilde. Evet. Milyonlarca mesajı, bu demin bahsettiğimiz Telegram gruplarındaki o mesajlar. Milyonlarca mesajı, fotoğrafı, lokasyonu saniyeler içinde tarıyor. Suç unsurunu tespit ediyor. Buna yönelik bir istihbarat raporu oluşturuyor ve bir haritalandırma, bir suç ağı, bir piramit ortaya çıkartıyor. Yani evet, işte
1: burada
2: en
1: kullanılan
2: tepeden,
1: da istihbarat teknolojisine dair temelli o temelde kullanılan veriler.
2: Evet, çünkü saha elemanlarının, yani siber suçlarla mücadelede mesela yapılan şey, saha elemanlarının bütün deneyimleri bunun içine aktarılmış. O yüzden bir dedektif gibi çalışıyor diyoruz. Normalde bir personelin belki de aylarca yapacağı işi, aylarca sürecek işi avcı sayesinde saniyeler içinde analiz ediliyor, tespit ediliyor ve bir diğer noktası da bazı kodlamalar var. Yani suç jargonları, gizli işte kodlar, onlar mesela içine yüklendiği için çok kolay tespit ediyor ve şunu da tespit ediyor: mesela asıl dolandırıcı kim, ana satıcı kim, işte tetikçi kim, yani uyuşturucuyla başladı. Siz demin ifade ettiniz, ilk avcı uyuşturucu operasyonlarında kullanıldı ama sonra yasa dışı bahiste de kullanılmaya başlandı ve Şubat
1: onu
2: ayından bu yana çok ciddi operasyonlar gördük. Evet. Son olarak da şunu da ekleyeyim. Dijital ayak izlerinin takip ettiğini biliyoruz. Yani herkesin bildiği şöyle bir şey vardır işte: herkesten mesajı sil butonu. Silince onun geri gelmesi artık çok zordur falan. Ama avcı aynı zamanda hem tespit yapıyor hem depoluyor. Kendi hafızasını evet. depoladığı için tüm o silinen, kapatılmaya çalışanları geri getiriyor ve bütün o evet. gruplara peki. fark edilmeden sızıyor.
1: Soner Çelik'i görelim, siber güvenlik uzmanı. Bu noktada hem yasa dışı bahis hem bu konuda bize destek olacak. Şimdi bir bahis operasyonu da yapıldı. Soner Çelik de biliyor. Şimdi onun detaylarını da aktaracağız ama şimdi toplu SMS gönderilerek vatandaşın bir tür bahise yönlendirilmesi, bahis sitelerinin reklamının yapılması ve bunun çok yaygın bir şekilde uygulanıyor olması, aslında avcı dediğimiz sistem bunu da engellemeye dönük bir sistem. 0850'li hatları kullanıyorlar. Doktor Soner Çelik'e soralım, nasıl kullanıyorlar, hangi yöntemler ya da hangi sistemleri kullanabiliyorlar, nasıl oluyor, bize bir anlatın.

0: Evet, öncelikle aslında bu konu daha önce de sizin yapmış olduğunuz röportajda İçişleri Bakanımızın da bahsettiği gibi yasa dışı bahsi bir asayiş sorunu olarak görmekten ziyade bir ulusal güvenlik sorunu olarak görmemiz gerekiyor. Bu kapsamda da bizler çalışmalar yapıyoruz. Çünkü yasa dışı bahis reklamı, teşviki, yönlendirmesi bildiğiniz üzere hem Türk Ceza Kanunu hem de futbol 72-58 sayılı kanun gereği de zaten ağır cezalara aslında
1: Evet.
0: çarptırılabiliyor. Burada tabii bu SMS kampanyalarındaki aslında ilk adım hedef kitleye ulaşmak için gereken telefon bilgilerinin milyonlarca kişiye ait GSM numaralarının yasa dışı yollarla temin edilmesi. Bunlar
1: Evet.
0: işte çeşitli veri sızıntılarından, forumlardan, e-ticaret sitelerinden saldırganlar temin ediyorlar. Temin ettikten sonra elde edilen bu verileri yaş, cinsiyet, harcama alışkanlıkları gibi çeşitli kriterlere göre hedefli kampanyalar yapıyorlar aslında. Burada ilk adım olarak karşımıza çıkan bu. Tabii ülkemizde gerek Bilgi Teknolojileri Kurumu gerek operatörler bu SMS metinlerini aslında engelliyorlar birçoğunu. Fakat saldırganlar ne yapıyorlar? Bu filtrelere takılmamak için yapay zeka yardımıyla sürekli olarak yeni simgeler ekleyerek, çeşitli farklı karakterler kullanarak yani
1: Evet.
0: otomatik kelime engelleme sistemlerini atlatmaya çalışıyorlar aslında.
1: Peki Soner Çelik'i alalım. Şimdi bu kısım önemli. Soner Çelik diyor ki yani evet polisimiz, emniyet güvenlik kuvvetlerimiz yapay zeka kullanıyor. Onlar da kullanıyor. Ama burada devletin kullandığı sistemin birazdan nasıl bu yapıları yani yeni internet sitelerini sisteme sokmayı nasıl engellediğini de anlatacağım. Ama Adi Dündar'dan bir değerlendirme alalım. Şimdi bir telefon sistemi kullanılıyor ve bu engelleniyor. Birçok şehirde bugün operasyon yapıldı. Bu operasyonun verdiği bir mesaj var aslında. Ne diyor bize bu operasyon?
2: Şöyle dijital iz takibi çok önemli bir husus az önce hanımefendinin bahsettiği. O dijital izi takip ederek ana kaynağa ulaşma durumunu söz konusu.
1: Evet.
2: Çünkü size örneğin Hadi Dündar'ın telefonuna bir SMS geldi. Bu SMS nereden geldi, nereden yönlendirildi, kim tarafından, hangi operatör, kim bu toplu SMS'i gönderiyor, hangi sistemden geliyor? Bunların hepsini siz takip ettiğinizde bir kaynağa ulaşabiliyorsunuz. Yine aynı zamanda bir internet sitesinin kim tarafından nasıl açıldığı ya da hangi IP adreslerinin kullanıldığı, hangi internete bağlandığı ile ilgili ne yapılıyor? Çok hızlı, çok kısa bir süre içerisinde bir iz çıkartılıyor, bir harita çıkartılıyor. Yani biz burada şunu şöyle anlatabiliriz aslında. Bir yapbozu düşünün. Bir tek parçası çok bir şey anlam ifade etmeyebiliyor. Fakat bir sürü parçayı siz bir ara getirdiğinizde çok büyük bir fotoğraf, çok büyük bir olayı aydınlatma durumunu söz konusu olabiliyor. Bu avcı sisteminin de dijital dünyada yaptığı şey aslında bu. Tek başına anlamsız olan bir veriyi birden fazla buna ortak olan veriyi toplayarak bir harita çıkartıyor. Şöyle de daha net açıklayabiliriz aslında. Siz şimdi bir haritaya baktığınızda, büyük bir harita önünüze koyduğunuzda hangi sokağın, hangi yolun nerede birleştiğini, birleşme noktalarını, nereye çıktığını çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. İşte avcı sistemin de aslında temel amacıyla
1: Evet.
2: yaptığı şey bu. Oradaki bütün dijital izleri kaydediyor ve hangi suçlu, hangi suçluyla birlikte hareket ediyor. Hangi hesap kimler tarafından yönlendiriyor ya da farklı farklı hesaplar aynı kişi tarafından mı yönlendiriliyor? Bunlar hepsi birlikte ne yapılıyor? O sistem içerisine kaydediliyor ve kaynağı çıkartılıyor.
1: Bu nokta önemli. Şöyle somutlaştıralım. Diyelim ki Malta merkezli ya da Güney Kıbrıs merkezli Türkiye'deki vatandaşları hedef alan bir yasa dışı bahis sitesi. Diyelim ki Casino 124. Tamam, farazi bir örnek olarak söylüyorum. Bu sistemi yürütenler için şöyle bir durum var. Bunu her an Türkiye'de engelleyebilirler. Casino 124 yerine biz 130'a kadar her an ayarlamamız lazım. Yeni bir site ayarlamamız lazım. Bu hazır
2: Evet.
1: kenarda bekliyor. Şöyle düşünün. Böyle yüzlerce hazırda bekleyen yazılım hazırlanmış internet siteleri olduğunu düşünün. İşte bu bahsettiğimiz polisin kullandığı avcı ve yapay zeka ileri algoritma kullanan sistemler bu tip siteleri de önceden tespit edip engelliyor. Yani resmi olarak yayına geçtikten sonra engellenenler değil, engellenecek yani engellenmesi gereken ama hazırda bekleyenleri de engelliyor. Bu çok
2: Aslında
1: önemli.
2: bu çok büyük bir başarı.
1: Evet.
2: Niye? Çünkü daha az önce dedik ya burada kolluğun en önemli amaçlarından biri önleyici bir pozisyonda olması. Bu işte suç ortaya çıkmadan, insanların parası oraya aktarılmadan engelleme durumu söz konusu oluyor ve siz bugün bir dizi ve film platformunu dahi ne yapıyorsunuz?

0: yapıyorsunuz? Bir bakıyorsunuz ki her gün ismi değiştirilerek, yani numarası değiştirilerek yeni bir site oluşturuyor ve yapay zekayla çok rahat bir şekilde hazırlanmış bir siteyi bir başka domaine aktarabiliyorsunuz yani. Ancak buradaki avcı sisteminin ortaya çıkardığı ve büyük başarı nedir? Az önce sizin bahsettiğiniz o ve ona benzer olan bütün isimlerde, yani bu ne demektir? Türkiye'de gerçekten kamu düzenini bozabilecek nitelikte bir domainse o domain kapatılıyor. Yani evet. Hadi Dündar Avukatlık Ofisi ile ilgili olan bir siteyi kapatmıyor. Az önce sizin bahsettiğiniz işte bahis sitesinin numaralandırılmış hali ya da başka bahis sitelerin numaralandırılmış hali, onlar potansiyel olarak bir tehdit olarak kabul ediliyor ve onlar daha domainleri alınmış, hazırlığı yapılmış ve bu hazırlıklar kolay bir şekilde hayata geçmesin diye önceden hepsinin erişime engellenmiş olması burada hem kulluğun hem de Adalet Bakanlığı'nın gerçekten çok ciddi bir koordine içerisinde bu işi yürüttüğünü bize gösteriyor. Evet,
1: ben şöyle aslında olayın büyüklüğünü anlatmak açısından, yani site sayısı belki çok çarpıcı gelmeyebilir ama o sitelere kaynaklık eden sunucular var. Bakın İçişleri Bakanlığı bünyesinde Adalet Bakanlığı'nın mahkeme kararlarıyla alınan tedbirlerle 12.548 sunucu devre dışı bırakılmış. Şimdi bunlara altyapı sağlayan sistemlerin de doğrudan devlet tarafından hedef alındığını ve çökertildiğini görüyoruz. Şimdi 2025'te 84.585 site kapatılmış. Bu da önemli bir rakam. Ama şöyle söyleyelim, yayına hazır halde bekleyen ama yayın engellenmesi ihtimaline karşı bu yasa dışı bahis sitelerinin kenarda hazırda beklettiği siteler de hacklenmiş devlet tarafından ve etkisiz hale getirilmiş. Bunun sayısının da 140 bin civarında olduğunu söyleyelim ki çok büyük bir rakam. Bugüne kadar bu meseleye ne kadar eğildiğini gösteren devletin önemli rakamlardan bir tanesi.
0: Ya suçla mücadele konusunda işte kulluğun, devletin gerçekten değişen dünya düzenine, işte gelişen teknolojiye ne kadar hızlı bir şekilde adapte olduğu, ayak uydurduğu, bunun önüne geçmek için de daha suçlu biri düşünürken kulluğun bir iki düşünmesi, bir iki adım öncesini düşünerek onları engellemeyi burada görüyoruz. Ve bu sistem o kadar canlı ki sadece bir kere yaptığınızda bitmiyor. Onun için kulluğun buradaki işi çok gerçekten ağır ve zorlu bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. Her gün, her gün ve her gün aynı şekilde aynı işlemleri yapmaları gerekiyor ki suçun önüne geçebilsin. Az önce sizin bahsettiğiniz 140 bin tane site ismi ne demek biliyor musunuz? Ciddi bir zarar demek ve orada bu suça meyletmiş olan insanların kolay kolay aynı şekilde aynı yola başvurmamasını engellemek demektir.
1: Evet, sanal alemde avcıdan büyük operasyon başlığıyla verdik. Bir önceki Adalet Bakanımızın olduğu da grafiği tekrar açalım, operasyon grafiğini. Oradan bir detay da aktarmak istiyorum çünkü bu
2: kısım
1: önemli.
2: Orada ne kadar büyük zarar verdiğine dair bir rakam da var. Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı size
1: bir önceki
2: özel açıklamalarda da bulundu. Hem kara para aklama, hem uyuşturucu, hem yasa dışı bahisle ilgili Türkiye'ye yıllık maliyeti 40 milyar dolar diyor. Yani çok ciddi bir maliyetten de bahsediyoruz.
1: Evet, 40 milyar dolar. Evet, yasa dışı bahis sitelerinin İçişleri Bakanlığı'nın rakamlarıyla. Şimdi 850'li hatları kullanıyorlar, mesaj atıyorlar. İnternet sitelerinin reklamlarını da o mesajların içine koyuyorlar, linklerini koyuyorlar ve kapatılma ihtimaline karşı da ayrı bir siteyi her zaman hazır ediyorlar ve hazırda bekliyor. Aslında bu sistem bunları çökertiyor. Şimdi Sayın Adalet Bakanı Akın Gürley'in bu operasyonla ilgili ifadelerini bir hatırlatalım. Ne demiş? Teknolojinin sağladığı bütün imkanları kullanarak, yani az önce anlattığımız arka planı ile birlikte değerlendirdiğinizde daha da anlam kazanıyor. Diyor ki teknolojinin sağladığı bütün imkanları kullanarak suçun izini süreceğiz. Gençlerimizi ve vatandaşlarımızı hedef alan hiçbir suç odağına müsamaha göstermeyeceğiz diyor. Veri temelli, sadece olayı tespit eden değil, bir savunma hattı kuran ve dijital dünyanın bütün nimetlerinden kendi ürettiğimiz sistemlerle faydalanan bir suçla mücadele
0: yerli ve milli sistem yani. Ve gerçekten bizim kendi vatandaşlarımız tarafından kurulmuş, kendi mühendislerimizin kurduğu, geliştirdiği bir yazılımdan bahsediyoruz. Ve bu yazılımın ne kadar başarılı olduğunu yapılan operasyonlarda görebiliyorsunuz. Bunun merkezinde İstanbul'da olmuş olması da ayrıyeten ayrı bir gurur verici aslında. Çünkü bu kadar fazla nüfusa sahip bir ildeki kolluk güçlerini

0: Bu kadar fazla suçla boğuştuğu bir ortamda dahi teknolojinin bırakmamış olması ve o yazılımları geliştirmiş olmaları çok takdire şayan olarak karşımıza çıkıyor. Onu da takdir etmek gerekiyor.
1: Şimdi aslında ahbap meselesinde de aynı şeyi konuştuk. Belki onu da bir değerlendirmek gerekir. Yasa dışı bahiste de ünlüler kullanılıyor. İçişleri Bakanımız da, yargı makamları da altını çizerek söyleyelim. Bu ünlülerin kullanıldığı, reklam yüzü olarak kullanıldığı süreçler var. Yani ahbapta aslında bakıyorsunuz, savcıya gidip ifade verenlerin çoğu diyor ki biz pişmanız, üzgünüz ama bir hata yaptık diyorlar. Burada da yasa dışı bahis sistemlerinde de çok kullanılıyor. Belki o konuda da bir uyarı yapmak tekrar gerekebilir.
0: Kesinlikle yani ve biz özellikle yurt dışından yayın yapan futbol maçlarında, çünkü bazı ülkelerde ne yazık ki serbest halde bu yasa dışı bahise izin veriliyor. Oradaki işte reklamdan dolayı ne yapılıyor? Türkiye'de bir yayınlanma durumu söz konusu oluyor. Onun önüne çok güzel bir şekilde Türkiye Futbol Federasyonu geçti. Diğer taraftan da ünlülerin de, yani daha doğrusu göz önünde bulunan her şahsın, attığı her adımın, söylediği her sözün bir değerinin olduğunu farkında olması gerekir. Çünkü biz burada, bu ekranlarda eğer fırsat verilip iki kelime edebiliyorsam, o iki kelimenin ne kadar çok insanı etkileyebileceğini de farkında olmak gerekiyor. Ona evet. göre hareket etmemiz lazım. Ünlülerimizin de, göz önünde bulunan şahısların da, influencerların da, sosyal medya fenomenlerinin de aynı şekilde, aynı hassasiyetle hareket etmesi gerekir. Çünkü gerçek dünyada nasıl suç işleniyorsa, nasıl suçlu övme de suçsa, suça yönlendirme de suçsa, sanal alemde de aynı durum söz konusu.
1: Yani evet, o sanalde, zaman bir Soner Çelik'i görelim mi?
0: Tabii ki sanalde bir suç işlediğinizde yalnıza kalacak gibi bir durum söz konusu değil. Oradaki suç da suçtur, gerçek hayattaki suç da suçtur.
1: Evet, Doktor Soner Çelik, belli ki devlet bu işe çok ciddi şekilde eğilmiş. Rakamlar, operasyonlar ve operasyonlarda kullanılan dijital savunma hattı ve onun sonuçları bunu gösteriyor. Ne tür zaaflar var internette, sanal alemde? Suç örgütleri, suç ağları bundan nasıl yararlanıyorlar? Böyle devam edelim.
2: De aslında sizin de bahsettiğiniz gibi bu toplu SMS konusu var. Burada saldırganlar aslında bu SMS sağlayıcılarını, daha önceki yayınlarda bahsettiğimiz gibi, ele geçirilmiş bireysel telefonlar üzerinden sizin yani numaranızdan başka insanlara da SMS göndererek aslında güvenli bir yerden mesaj geldiğini göstermeye çalışıyorlar. Bilgi Teknolojileri Kurumu tabii burada özellikle SMS'in kaynağında da vatandaşlara iletilmeden engellemeye çalışıyor. Tabii bununla ilgili birçok yapay zeka sistemi de var. Bu şüpheli trafik analizleri yapan, kaynak numaralarını engelleyen, aslında yasa dışı bahis sitelerine ve yönlendirmeler tabii ki engellenebiliyor. Burada tabii saldırganlar özellikle işte yeni dil modellerini kullanarak, sizin de bahsettiğiniz gibi yedek domainler kullanarak aslında o filtrelere takılmadan kullanıcılar hedefler. Hatta en aktif olduğu maç saatlerinden tutun da akşam kuşağına kadar bu SMS'ler daha çok bu saat aralıklarında daha çok geliyor tabii ki. Burada şöyle bir şey var. Aslında SMS'lere bizim vatandaşları şu şekilde uyarmamızda fayda olduğunu düşünüyorum. Uyaralım. Gelen SMS'lerdeki linkleri daha çok böyle kısa linkler şeklinde gönderiyorlar. Yani hiçbir devlet kurumu veya hiçbir mekanizma aslında vatandaşımıza SMS yoluyla herhangi bir talepte bulunmaz. Hatta bunlarla ilgili İçişleri Bakanlığımız, Jandarma Komutanlığımız, siber suçlar, vatandaşlara aslında farkındalık için mesajlar da gönderiyorlar. Burada tabii o linki tıkladığında kullanıcıyı doğrudan bahis sitesine yönlendirmiyor aslında. Evet. Bir bonus, kampanya görünümlü bir ara web sayfasını yönlendiriyor ve peki, oradan aslında o bilgilerini alarak daha sonra bahis sitesine yönlendiriyor. Yani masum görünümlü bir sayfa hazırlayıp aslında vatandaşları bu şekilde kandırmaya çalışıyorlar diyebiliriz.
1: Peki, Soner Çelik, çok teşekkür ediyoruz katkıları için. İçişleri Bakanlığı'nın, Adalet Bakanlığı'nın yürüttüğü, bünyesinde yürütülen operasyonların ayrıntılarına baktık. Sayın Mustafa Çiftçi, bunlar aslında dijital ortamda tetikçi bulma işi de toplamda baktığınız zaman Milli Güvenlik Kurulu toplantılarına konu olmuş bir konudur. Yine yasa dışı bahis meselesi de bu çerçevede devlet katında değerlendirilen bir konudur. Çok ciddi bir kayıp, çok ciddi bir toplumu çürüten bir bela olarak değerlendiriliyor. Son bir uyarıyla belki kapatabiliriz artık. Hadi Dündar.
0: Ya şöyle, şimdi devlet suçla mücadele konusunda çok kararlı. Yani hiçbir devlet suçla mücadele konusunda gevşeklik göstermez. Çünkü devletleri var eden, devletleri ayakta tutan şey kamu düzenidir. Kamu düzeninin sağlanması açısından ortaya çıkan her suçla ilgili de devletin ciddi bir şekilde

ile mücadele etmesi gerekir. Son zamanlarda biz bunu çok böyle bakanlıklar arasındaki bir koordinasyonla suçla mücadele konusunu çok başarılı bir şekilde yürütüldüğüne şahit oluyoruz. Ve bu başarılı yürütülen suçla mücadele operasyonlarında da insanların hem devlete olan güveni, hem huzur, hem de aynı zamanda kendini güvende hissetme konuları da zaten anket firmalarına yansımış durumda. Bu böyle devam edildiği müddetçe de suçla mücadele konusunun çok etkili olabileceği ve çok etkili bir suçla mücadele konusunda da suç oranını da en alt seviyeye inme

devletin yürüttüğü mücadele hattından, perspektifinden bu soruşturmaları ve sonuçlarını ele almaya devam edeceğiz. Habertürk manşette pazartesi buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Yeni parti muhalefetin yeni merkezi mi oluyor? Ekim'e kadar kaç milletvekiline ulaşacak? Mansur Yavaş tercihini yaptı mı? CHP'de ikinci kopuş kapıda mı? Üçüncü yol artık yeni bir güç mü? Terörsüz Türkiye süreci uzlaşma mı getirecek? Yoksa siyaseti daha da sertleştirecek mi? Serap Belet soruyor. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor İpek Özkal Sayan, akademisyen Doçent Doktor Mustafa Çağatay Aslan, hukukçu Doktor Selmet Erdem, gazeteciler Mehmet Müftüoğlu, Aytun Çerkin ve Taha Hüseyin Karagöz yanıtlıyor. Olaylar ve görüşler. Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Edirne güneşli 33 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 38, Muğla güneşli 36 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 38, Adana parçalı bulutlu 39 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 29, Trabzon parçalı bulutlu 27 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 31, Kayseri 32 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 34, Van güneşli 31 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor. Diyarbakır 43, Şanlıurfa 42 derece.

0: Peki şimdi hepinize iyi akşamlar. Hülya Hökenek ben. Akşam haberlerindeyiz. Terörsüz Türkiye sürecine yasal çerçeve kazandırması amaçlanan düzenlemenin de yeni haftada meclise sunulması bekleniyor. Biz böyle başlayalım istedik. Elbette bunun ayrıntılarına bakacağız. Üç gündem maddemiz var her zaman olduğu gibi. İkincisi de İspanya'nın Kuzey Afrika'daki Sato şehri adeta göçmen akını altında. Şimdi iki günde Fas'tan İspanyol şehrine geçenlerin sayısı 60 bini bulmuş. Bakın insani bir kriz yaşanıyor orada. Oradaki son durumu da elbette aktaracağız size. Ve yerli savaş uçağı Kaan'ın yeni prototipi görücüye çıktı. Bunu da konuşacağız. Konuklarım var. Çok önemli. Çünkü yeni Kaan uçuş öncesi taksi testlerine başladı. Yerli savaş uçağı projesi ve Amerika ile motor pazarlıkları oluyor biliyorsunuz. Bunu da dediğim gibi konuklarıma soracağım. Başlasın akşam haberleri. Ve yani zaman zaman yenisi de başlıyor. Ne yazık ki Aydın ve Balıkesir'de yangın sürüyor. Bu arada ya bir söndü derken orman yangınları yenisi başlıyor. Özgür'ü gördük. İki gün önce buradaydı. Özgür hemen oraya gitti. Balıkesir'de Özgür Karslı Çetiner, Nejat'la zaten sürekli görüşüyoruz. Nejat Kırbulut'la ve yani Aydın'ın Çine ilçesinde alevler rüzgarın da etkisiyle yayılıyor. Tabii ilk durağımız Balıkesir olsun. Gömeş'te başladı. Ayvalık'a sıçradı yangın. Şiddetlendi. Dediğim gibi önce Özgür diyelim. Özgür, ben yani gözüne takılan detayları alacağım. Bak rüzgar var. Sen bir diğer taraftan da rüzgarın etkisi tabii hissediliyor. Durum nedir?
1: Hülya, şöyle ki dün Gömeç'te Bağyüzü köyünde çok ciddi seviyeli, ciddi boyutlu bir yangın vardı. Seviyesi gerçekten ya da enerjisi de diyebiliriz yüksekti. Gece boyunca sabah saatlerine kadar ekipler, köylüler birlikte oradaki yangını kontrol altına almaya çalıştılar ve sabah saatlerinde bu güzel haber geldi. Hatta biz bu köye geldik, çekimler yaptık, yangın sonrası görüntüleri aktardık. Ciddi bir tahribat vardı dedik, çekimlerimizi yaptık. Burada herhangi bir riskli bir görüntü gözümüze takılmadığı için buradan ayrıldık. Ekipler de dinlenmeye geçtiler. Birkaç saat sonra başka köylere gittiğimizde o bulunduğumuz yerlerden, Gömeç merkezden, hatta körfezin her noktasından aynı köyde yeniden yükselen dumanları, alevleri görmeye başladık. Tekrardan 45-50 dakikalık bu yolu geriye geldik. Şimdi son durum böyle. Gün boyu Balıkesir yangınının çıkış nedeni olarak gösterilen köydeki o eve de gittik. İnşaat halinde müstakil bir evdi. Ev sahibi bir işçiyle birlikte evin demir kapısının kaynağını yapıyor bu rüzgarlı havada ve akabinde bu sıcak havada. Tabii o kaynaktan biliyoruz ne tür kıvılcımlar çıkabileceğini. O kıvılcımlar önce o evin önündeki ağaçlık alanı yakıyorlar. Sonrasında köyün içine ilerlemiyor yangın. Bu köye geliyor. Bu da neden oluyor? Rüzgarın yönü çünkü bu köyü gösteriyor. Yani yangına neden olan kaynaktan sebep çıkan o kıvılcımlar o köydeki evlere değil, bu komşu köydeki köyün içlerine kadar büyük bir yangına sebep oluyor. Sabah saatlerinde dediğim gibi artık yani Bağyüzü köyü ciddi anlamda rahatlamıştı derken şimdi tekrardan diğer köylerdeki ekipler teyakkuz halinde buraya geldiler. Biz de buraya geldik. Bakın simsiyah, küle dönmüş yeşilin en yeşil hali Bursa'nın, Balıkesir'in pardon, özellikle Gömeç beldesi, mahallesi.

0: tepesi. Yani yemyeşil, yeşilin her noktası tonunu görebiliyorsunuz ama en parlak hali de buradadır derler. Ve zeytinyağının ana vatanı burası. Kaz Dağları keza öyle. Bu yangınlarda birçok köylünün zeytin bahçeleri telef oldu, ziyan oldu. Bir iki ay sonra da bu zeytinleri hasat edip burada perakendecilere, isteyenlere, başka müşterilere satacaklardı. İşin böyle bir boyutu da var. Bağyönü köyünde bakın ekipler artık bu kısmı iyice bir söndürdüler ama dağın arka tarafını Erdi Demir bir son olarak gösterirsen o görüntüyle de bitirmiş olalım. Bakalım bugün ne kadar sürecek? Dün 10 saatten fazla sürdü buradaki yangını söndürebilmek. Hava desteği, kara desteği. Bakalım çıkan bu ikinci yangın ne kadar uğraştıracak buradaki ekipleri? Tabii aktarmaya, takip etmeye devam ediyor olacağız.
1: Şimdi ben çok teşekkür ediyorum. Bu arada Öznur gözüne takılan tüm detayları bize aktardı. Öznur, Aydın ve Balıkesir'de yangın sürüyor başlığı da veriyoruz. Tabii şimdi Cine'ye döneceğiz. Çünkü Nejat da orada alevlerle bir şekilde mücadele ediliyor. Hala mücadele sürüyor. Nejat, tabii kameraman arkadaşımız Mehmet Sait Atasoy'la birlikte son durum alacağız senden de. Yani arkada göz gözü görmüyor bu arada. Duman kaplamış belli ki yangının etkisi Nejat.
2: Evet, rüzgar etkisini her geçen dakika daha da arttırıyor. Rüzgar hızlandıkça alevlerin de önü alınamıyor ne yazık ki. Hemen arka tarafımda bakın Dutluoğlu köyünün yanı başında alevler yükselmeye devam ediyor. O alevlerin hemen ardında da TOKİ inşaatı var. TOKİ'nin olduğu bölgeye kadar alevler ilerlemiş durumda. İşte Çin'e şehir merkezinin üstü tamamıyla dumanla kaplanmış durumda. Dün öğlenden sonra başladı yangın ve helikopter de hemen üstünde orada sorti yapıyor. Bu güçlü rüzgara rağmen helikopterler ve yangın söndürme uçakları yüzlerce kez burada alevlerin üzerine su taşıdılar ancak rüzgar her defasında alevleri daha ileriye taşıdı ne yazık ki. Dün gece boyunca karadan ekipler ciddi bir mücadele verdi. Sabaha karşı rüzgar durdu. Hatta öğlene kadar rüzgarda herhangi bir hareketlilik yaşanmadı ancak öğlenden sonra çok ciddi rüzgarlar başladı. Hemen sol tarafa dönelim. Bakın sol tarafta da dağın arka tarafında rüzgar güllerinin olduğu bölgede yoğun dumanlar yükseliyor. Çok geniş alana yayıldı. Orada da ciddi bir alev yoğunluğu söz konusu. Karadan ekipler, havadan helikopterler ve uçaklarla mücadele sürüyor. Bakın orada da bir helikopter var. Rüzgar, bu rüzgarda havada durmak da gerçekten çok zor. Bütün gün Çin'e şehir merkezinin üzeri siyah dumanlarla kaplıydı. Öyle ki güneşi bile görmekte zorlandık. Çok sayıda ev ve bölgedeki köyler boşaltıldı. Yaylaya gidenler geri döndü. Hayvanlarını buradan tahliye ettiler. Ve şu anda bu bölge yeniden alevlere teslim olmuş durumda. Özellikle söndürülen bölgeler Hülya Ökenek bir kez daha yanmaya başladı yeniden. Bak şöyle gelelim. Bakın sönen bölgede Mehmet şöyle gel lütfen. İleride ağacın için için yandığını göreceksiniz. Sönen bölge. Burası saatler önce söndürülmüştü. Ama rüzgar işte orayı yeniden ateşle buluşturdu. Ve o alevler dakikalar içinde her yere yayılıyor. Bakın orman içten içe yanmaya devam ediyor. Her ne kadar siz soğutma çalışması yürütseniz de, alevleri söndürseniz de rüzgar tüm gücüyle bu bölgede etkili oluyor ve alevleri taşıyor. Öyle görünüyor ki gece boyunca da bu mücadele devam edecek.
1: Peki Nejat, çok teşekkür ediyorum. Şimdi Nejat'tan da aldık yani gerçekten hem bilgileri hem Nejat etrafında bütün olup bitenleri de aktardı. Yangından sonra özellikle son durum nedir diye. Şöyle yapalım, Arzu Kaya ile bir konuşalım. Çünkü halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlamasıyla gözaltına alındı. Cem Küçük'ten bahsediyorum, gazeteci Cem Küçük. Ve tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Son gelişmeler de adliyede bulunan arkadaşım Arzu Kaya'dan öğreneceğiz. Cem Küçük'e tutuklama talebi başlığıyla veriyoruz. Arzu.
3: Hülya Ökenek dakikalar

0: Önce savcılık sevk yazısını hazırladı ve gazeteci Cem Küçük'ün halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Aslında dün akşam saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yapmıştı. Gazeteci Cem Küçük hakkında bir gözaltı kararı verildiğini ifade etmişti. Akşam saatlerinde jandarma ekipleri tarafından Cem Küçük gözaltına alındı. Tabii Cem Küçük gözaltına alındı dedik. Hangi suçlardan? Az evvel siz de ifade ettiniz. İki suçtan gözaltına alındı. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj. Ama savcılık tek suçtan tutuklanması noktasında bir talep oluşturdu. Peki hangi soruşturma kapsamında yöneltilen suçlamalar nedir? Savcılığın iddialarını aktaralım isterseniz. Cem Küçük hakkında yapılan bazı şikayetler ve İBB soruşturma sürecindeki beyanları. Hakkında hangi şikayetler yapıldı diyecek olursanız da bazı iş insanlarından maddi menfaat karşılığı sosyal medya paylaşımları yaptığına ilişkin şikayetler bulunuyor dosya kapsamında ve aynı zamanda İBB soruşturma sürecinde yer alan beyanatları nedeniyle bu soruşturma başladı. Soruşturma kapsamında dün akşam saatlerinde gözaltına alınan şüpheli Küçük sabah saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ifade işlemlerinin tamamlanmasının hemen akabinde iki suçtan gözaltına alınmıştı ama tek suçtan yani halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan dakikalar önce sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Biz de süreci takip ediyor ve aktarıyor olacağız Hülya Könül.
1: Çok teşekkür ediyorum Arzu Kaya. Arzu Kaya'dan aldık gelişmeleri. Bu arada Ahbap Derneği soruşturmasında aralarında iş insanı Hüseyin Başaran'ın da olduğu 7 şüpheli daha tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 35'e yükseldi. Bazı şüphelilerin savcılıkta verdikleri ifadeler de ortaya çıktı. Bakalım mı?
2: Haluk Levent'in güven sağladığını söyledi. 21 daire ve bir fabrikanın satışını nasıl yaptığını anlattı. Ahbap Derneği soruşturmasında iş insanı Hüseyin Başaran dahil 7 şüpheli daha tutuklandı. Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran savcılıktaki ifadesinde Haluk Levent'in uluslararası yardım fonlarıyla toplu konut alacağını söyleyerek kendisinden taşınmaz satın almak istediğini öne sürdü. Yeliz Kaya'nın yurt dışı fonlarının temsilcisi olarak tanıtıldığını, İlk etapta yapılan ödemeler nedeniyle güven duyduğunu söyledi. Bu süreçte 21 daire ve bir fabrikayı şahsi senetler karşılığında devrettiğini, ancak taşınmazların bedelini alamadığını iddia etti.
3: Biz 4-5 gün içerisinde veya bir hafta içerisinde 3 veya 4 taşınmaz devrettik. Karşılığında herhangi bir para almadık. Vadeli senetler aldık. Hatta bir miktar parayı vadesi gelmeden ödeyince güven sağladı. Bu şekilde peyderpey 21 daire, bir fabrika devrettik. Bunlara dair sözleşmeleri sunduk. Bunlar karşılığında hep şahsi senetlerini verdi. Bize verdiği senetlerden Ahbap Derneği'nin kefil olduğu senet yoktur.
2: Tutuklanan iş insanı Necdet Kuy da savcılıktaki ifadesinde deprem döneminde dernekler için 3400 konteyner, 56 çelik ev, 4 okul ve bir gençlik merkezi yaptığını, tüm işlemlerin faturalı ve denetime açık olduğunu savundu. Çelik ev projesi sırasında Haluk Levent'in borç istediğini, bu nedenle 55 milyon lirayı bir şirkete havale ettiğini, 15 milyon lirayı ise nakit verdiğini öne sürdü. Dernekten aldığı yaklaşık 752 milyon liranın yaptığı konteyner, konut, okul ve diğer projelerin karşılığında olduğunu savundu. Hak etmediğim bir kuruş bile almadım dedi. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hüseyin Başaran dahil 7 şüpheli tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 35'e yükseldi.
1: Şimdi VSİP'ye gidelim. Diyarbakır'da VSİPEK Gülistan soruşturmasında 25 tutuklu başlığıyla veriyoruz aslında. Yani yeni gözaltılar olduğunu biliyoruz. İfadelerle soruşturmada hangi aşamaya gelindiği aslında en çok merak edilen. Çünkü Gülistan Doku'nun ölümüne ilişkin soruşturmalarda tutuklananların sayısı yükseliyor ve çeper genişliyor. Ve gözaltındaki 5 şüpheli daha adliyeye sevk edildi. Eğer yanlışım varsa beni Habertürk Diyarbakır temsilcisi Veysi İpek arkadaşım düzeltir diye düşünüyorum Veysi.
4: Evet, aralarında bir emniyet müdürünün de bulunduğu 5 kişi bugün Erzurum Adliyesi'ne sevkleri gerçekleştirdi. Peki ne olmuştu?

0: Pazartesi günü aslında operasyon yapılmıştı. 15 kentte 19 şüpheli gözaltına almıştı. Bunlardan biri emniyet müdürü, biri emniyet müdürü olmak üzere 10 polis, 3 eski polis, 1 bilgisayar bilişimcisi, 5 bilgisayar bilişimcisi olmak üzere toplam 19 kişi 15 kentte düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına almıştı. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'nda sorguları tamamlandı. Aslında 28'inde ilk grup adliye sevkleri gerçekleşmişti. 28'inde sevk edilenlerden biri savcılıktan serbest bırakıldı. 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. 4 kişi de tutuklandı. Diğer taraftan dün yapılan sevklerde de 5 kişi toplam tutuklandı. 21 saatlik ifadenin ardından bugün ise emniyet müdürünün de aralarında bulunduğu ki dönemin asayiş şube müdürü olduğunu ifade edelim. Soruşturma yürüten makamındaydı. Ancak Engin Yücel eski polis memuru Gülistan Doku'nun eski erkek arkadaşının üvey babasıydı. O da ifadelerinde asayiş şube müdürü Engin Ertuğrul Aslan bizimle beraber Antalya'da 5 yıldız otelde kaldı. Girişlerimiz yapılmadı. Zeynal Abakorov'un Rusya'dan getirilmesinin ardından da burada kaldığını söyledi. 5 Ocak'ta 2020 yılında aslında Gülistan kaybolmuştu ve baş şüpheli olarak o dönem Zeynal Abakorov gösteriyordu. Şüpheliyle birlikte 3 ay boyunca Antalya'da kalmıştı. İşte kritik sorular kendisine yöneltiliyor. Yani bir kayıp veya cinayet soruşturması olsa dahi soruşturmanın başındaki isim o dönem Ertuğrul Aslan'dı. Şu an itibariyle de ifade verme işlemlerini sürdüğünü adliyede söyleyebiliriz. Toplam tutuklu sayısı şu an itibariyle 25, 5 kişi ise Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla adliyede ifade işlemleri sürülüyor ki ikisinin tutuklamaya sevk edildiği yönde bilgi aldık şu an itibariyle. O bilgiler doğrultusunda tabii 3 kişinin de ifadelerinin ardından sevkleri gerçekleştirilecek. Toplam bugün itibariyle sayı 25'e ulaştı. 5 kişi ise adliyede ifadeleri, sorguları devam ediyor. Neydi peki suçlamalar? Özellikle Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı yazılı açıklamada bürokratik güçlerini, o zırhlarını kullanarak dönemin valisi ki tutuklu Tuncay Soner'in koordinesinde delillere müdahale ettikleri ve yine usulsüzlük yaptıkları yönde iddialar vardı ki arama çalışmalarında dahi ki en çok dikkat çeken noktalardan biri Munzur Gölü de arama yapılırken o çayda çayın baraj göletinde arama yapılırken 14 metre derinlikte Gülistan Doku'ya ait olduğu öne sürülen reçete bulunmuştu. Tahrip olmaması Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dikkatini çekmişti. Yine bir makas, başka malzemeler bulunmuştu. Aynı noktada gösterilen noktada kalmasının bu noktada dikkat çektiğini, aynı noktada kalamayacağı, akıntının devam ettiğini ve yine suyun debisine göre tahrip olması gerektiği şüphesi vardı. Bu noktada da sualtı dalgıçlarıyla ilgili de soruşturma başlatılmış. Şu gözaltında alınanlardan bazıları polis sualtı dalgıçlarının olduğunda ifade edelim ki zaten o reçetenin üzerinde de şöyle bir ibare rastlanmıştı. Çok büyük baskı altındayız ifadesi. Bunu da o dönemin dalgıçlarının yazdığı, bu notu yazdığı ve oraya bir şekilde yapıştığı ifade edilmişti. Bu kapsamda da sorular yöneltiliyor. Dediğim gibi şu an itibariyle bir kent emniyet müdür yardımcısı olan o dönem Tunceli Emniyeti Asayiş Şube Müdürü olan Ertuğrul Aslan'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi şu an itibariyle delil karartma ve delillere müdahale etme suçlamasıyla savcı karşısında olduğunu ifade edelim. Biz de gelişmeler oldukça paylaşacağımızı ifade ederek sözü size bırakalım.
1: Çok teşekkür ediyorum Veysi, sağ olasın. Habertürk Diyarbakır temsilcisi Veysi İpek aktardı. Gülistan Doku'nun katledilmesinden sonra açılan işte o kadar zaman geçti biliyorsunuz. Sonra işte bu yeni soruşturmalar ışığında böyle bakıldığında gerçekten ciddi bir hareketlilik var. 25 kişi diyoruz ama bakalım ne olacak, nereye, nasıl genişleyecek. O soruşturmanın detayları Veysi İpek'ten aldık, Habertürk Diyarbakır temsilcisi, gözaltıları, ifadeleri. Şimdi çerçeve yasaya geçelim. Çünkü hazırlıklar sürüyor. Hem de hız kesmeden sürüyor mecliste ve hafta sonu AK Parti'nin diğer partilerin hukukçu kurmaylarıyla görüşmesi de bekleniyor. Temasların tamamlanmasının ardından 3 Ağustos pazartesi günü teklifin sunulması öngörülüyor. Çerçeve yasada neler var? Ayrıntılar haberimizde.
2: Terörü artık tarihin çöplüğüne atıyoruz. Türkiye bir daha asla ve asla

0: Terörle, terör belasıyla uğraşmayacak.
1: AK Parti içinde hukukçu kurmaylarla görüşülecek, temaslar tamamlanacak. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili çerçeve yasa önümüzdeki hafta meclise sunulacak. Bu hafta içinde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Grup Başkanı Abdullah Güler'le bir araya geldi. Çerçeve yasaya ilişkin son detaylar ele alındı. Hafta sonu da AK Parti'nin diğer partilerin hukukçu kurmaylarıyla bir araya gelmesi bekleniyor. Teklif diğer partilere götürülecek ve görüş alışverişi yapılacak. Peki teklifte neler olacak, kimleri kapsayacak? Geçici, müstakil olacak yasada münfesih örgüt, yani kendini feshetmiş, varlığını sona erdirmiş örgüt tanımlaması yapılacak. Kişiye özel ya da genel bir af olmayacak.
0: Terör örgütünün fiili olarak varlığının devam etmemesinin tespit ve tesciliyle birlikte de bu yasa yürürlüğe girecek, uygulamaya girecektir.
1: Çerçeve yasa teklifi 10-12 maddeden oluşacak. Teklifteki 3-4 maddede amaç, kapsam, tanım başlıkları yer alacak. Yasayla örgüt mensuplarında suça karışmış, karışmamış ayrımı yapılması öngörülüyor. Ancak DEM Parti bu ayrımın yapılmamasını talep ediyor. Hocam. Suça karışmayan örgüt üyelerine ve yalnızca örgüt üyeliğinden cezaevinde bulunanlara denetimli serbestlik formülü üzerinde duruluyor. Teklifin süresinin 6 ay ya da 1 yıl olması bekleniyor. Bu hafta sonu yapılacak görüşmelerde uzlaşı çıkarsa teklif 3 Ağustos Pazartesi günü meclise sunulacak. Aynı gün içinde ya da 4 Ağustos Salı günü Adalet Komisyonu'nda teklifin görüşülmesi planlanıyor. Tekliflerin komisyondan genel kurula getirilmesi için 48 saat geçmesi gerekiyor. Ancak uzlaşı olursa 48 saatten önce teklifin genel kurula getirilebileceği belirtiliyor. Böylelikle çerçeve yasa teklifi meclis tatile girmeden önce yasalaşacak.
2: Arzu ile bir konuşalım. Arzu Kaya'yla Sinem Dedetaş için tutuklama talebi son dakika gelişmesi önemli. Üsküdar Belediye Başkanı Dedetaş hakimliğe sevk edildi. Arzu, ben sana bırakıyorum sözü.
3: Hülya Künek, çok sıcak bir gelişme. Az evvel Sulh Ceza Hakimliği'ne sevki noktasında tutuklama talebiyle savcılığın talebi söz konusu oldu. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yanı sıra toplamda 4 şüpheli hakkında tutuklama talep edildi. Peki diğer isimler kimdi? Özel kalem Alihan Koçoğlu, mimar Burçin Çevik ve müteahhit Bülent Orhan Tozkoparan hakkında savcılık tutuklama talep etti. Aynı zamanda 2 şüpheli hakkında, yani belediye başkan yardımcısı Ceyhun Ünlü ile iş takipçisi olduğu belirtilen Adem Altıntaş hakkında adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevki noktasında bir karar verildi. Sabah saatlerinde şüpheliler Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilmişti ve ifade işlemleri başlamıştı. Az evvel de ifadenin sonlanmasının ardından soruşturmayı yürüten savcılık 4 şüphelinin aralarında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da bulunduğu 4 şüphelinin tutuklanmasını talep etti. Tabii geçtiğimiz çarşamba günü Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan ruhsatı verilmesinde usulsüzlükler yapıldığı gerekçesiyle bir operasyon düzenlenmişti. Bu operasyon kapsamında 6 isim gözaltına alınmıştı. Gözaltı işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiler ve az evvel de savcılık sorguları tamamlandı. Aralarında belediye başkanı Sinem Dedetaş'ın da olduğu 4 şüpheli için tutuklama talep edildi Hülya Kenek.
2: Arzu, ben çok teşekkür ediyorum. Arzu'dan aldık. Sinem Dedetaş için tutuklama talebi, Üsküdar Belediye Başkanı Dedetaş hakimliğe de sevk edildi. Son dakika, çok sıcak bir gelişme bu. 2 şüpheli hakkında adli kontrol talebi var. Arzu zira detaylandırdı. Böyle. Şimdi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk ve Türkiye yüzyılının modern devlet yapısıyla varoluşun ikinci yüzyıldaki beyanı olduğunu belirtti. Durduğumuz yeri çok iyi bilmeliyiz dedi. Bahçeli devlet ve adalet vurgusu da yaptı bu arada. Halk kendisine devletin adil davrandığına inanmazsa sisteme bağlılık sağlanmaz mesajı da verdi.
1: Adalet vurgusu yaptı. Bağlılık sağlanmazsa dejenerasyon ortaya çıkar uyarısında bulundu.
4: Halk kendisine devletin adil davrandığına inanmazsa o zaman koruma görevini yerine getirmek amacıyla kurulmuş olan bir sisteme itaat sağlanır. Ama bağlılık sağlanmaz. Bu bir gerçekliktir. Bağlılığın sağlanamadığı bir toplumsal ve siyasal ortam ise en küçük bir istikrarsızlıkta ciddi düzeyde kırılganlaşır. Ardından devlet yapısı dejenere olur.

0: olur. Sistemde aksaklıklar yaşanmaya başlanır. İşte bu nedenle böyle bir sarsılmaya meydan vermemek için devletin adaleti gerçek anlamda tesis etmesi gerekir.
1: Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, Türk Gün gazetesine açıklamalarda bulundu. Türkiye yüzyılı tasavvuruna işaret etti.
0: Türk ve Türkiye yüzyılı tasavvuru öncelikle kadim hikayemizin bundan sonraki halkası, Cumhuriyet ile başlayan modern devlet yapımızla varoluşumuzun ikinci yüzyıldaki beyanıdır. Cumhuriyetimizi gelecek yüzyıllara, daha ilerisinde bin yıllara taşıyacak düşüncenin temellendirilmesi ve altyapısının oluşturulmasıdır. Değişen dünya, bölge ve ülke gerçekleri ve yeniden şekillenen düzen anlayışları bizim de çağın ruhuna uygun bir konumlandırma yapmamızı gerekli kılmıştır. Bu, Türk ve Türkiye yüzyılı tasavvurudur. Durduğumuz yeri çok iyi bilmeliyiz.
1: Bahçeli, Türk Devletleri Teşkilatı şemsiyesinde devam eden ortak alfabe çalışmalarına da değindi. Türkçe dünya kurma ideali yüksek idealimizdir dedi.
2: Gerçekten son yılların en büyük göçmen akınlarından biri. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta. Son yılların en büyük hareketliliği orada yaşanıyor. Göçmen noktasında tabii. 60 bin göçmenden bahsediyorum. Şimdi sınırı geçiyorlar. Bu arada 34 kişi tam geçerken, yani bu yolda hayatını kaybediyor. Artık ne şekilde, nasıl, o içler acısı biliyorsunuz göçmen hikayeleri. Suriye Savaşı sırasında da çok böyle neler yaşanmıştı. Bu Madrid yönetimi tabii bölgeye askeri birlik gönderiyor. Askeri birlik gönderirken de İspanya Başbakanı Sanchez de bölgede yaptığı açıklamada bu İspanya'nın toprak egemenliğinin ihlalidir diyor. Bir bakalım.
1: On binlerce göçmen Fas'tan İspanya'ya yüzdü. Madrid yönetimi bölgeye askeri birlik gönderirken İtalya Schengen'in askıya alınmasına işaret etti. İspanya İçişleri Bakanlığı, on binlerce göçmenin İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya deniz ve karayoluyla geçtiğini belirtti.
3: Burada olmaktan çok mutluyum. Okyanustan buraya gelmek çok zor bir deneyimdi. Çok zordu. Polis memurları bizi durdurmaya çalıştılar ama irademiz ve kararlılığımız sayesinde buraya gelebildik.
1: Sınırları yüzerek geçmeye çalışan göçmenlerden hayatını kaybedenler olduğu açıklanırken İspanya yönetimi harekete geçti. Jandarmaya destek olmak üzere bölgeye asker gönderildi. Fas güvenlik güçleri de göçmenleri engellemek için bazı yolları kesti. Göçmenlerle Fas güvenlik güçleri arasında arbede yaşanırken on binlerce göçmenin geri döndüğü belirtildi. Kriz üzerine İspanya Başbakanı Sanchez bölgeyi ziyaret etti. İspanya'nın toprak egemenliğinin ihlal edildiğini söyledi.
4: Göçmenlerin Ceuta'ya yasa dışı olarak geçişi toprak egemenliğinin ihlalidir. Fas'tan çabalarını arttırmasını istedik. Göçmenlerin geri dönüşünü garanti altına almak için yasa değişikliği yapılması gerekip gerekmediğini değerlendireceğiz.
1: Fas'tan İspanya'ya yaşanan göçmen akını Avrupa Birliği içinde de krize neden oldu. İtalya Başbakanı Meloni, Schengen düzenlemesini askıya almayı değerlendirdiğini açıkladı. Yasa dışı göç, Avrupa sınırlarının güvenliği açısından somut bir tehdit oluşturuyor dedi. İtalya Dışişleri Bakanı Tajani de, İspanya'nın serbest dolaşım sağlayan Schengen bölgesinden çıkarılması çağrısında bulundu. Tajani'ye İspanyol mevkidaşından tepki gecikmedi. İspanya Dışişleri Bakanı Alvarez, İtalya'nın Madrid Büyükelçiliğini bakanlığa çağırdı. Açıklamaların uygunsuz olduğunu söyleyerek dayanışma beklediklerine dikkat çekti. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta, Avrupa Birliği'nin Afrika'daki sınırı olarak kabul ediliyor. Bu nedenle bölgede zaman zaman göçmen akını yaşanıyor. Yaşanan son göç dalgasının İspanya Yüksek Mahkemesi'nin bu ay aldığı bir karar nedeniyle başladığı değerlendiriliyor. Mahkeme Ceuta'nın özel durumu nedeniyle buraya denizden geçiş yapmaya çalışan göçmenlerin yargılama olmadan sınır dışı edilemeyeceğine karar vermişti.
2: İnanılmaz bir dram, yani üzerinde çok konuşulur daha, yapılan açıklamalara da bakılınca öyle. Şimdi Kaan'ın yeni prototipinden bahsedeceğim size. Yerli savaş uçağı biliyorsunuz Kaan'ımız aslında taksi testinde başarıyla tamamladı. O görüntüleri Türk Havacılık ve Uzay Sanayi paylaşmış. İzleyelim birlikte, ardından konuklarımla konuşacağım.
1: Yenilendi, gelişti. Kaan'ın yeni prototipi piste çıkıyor.

0: Çıktı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ, proje aşamasındaki Milli Muharip Uçak Kağan'ın taksi testi yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Kağan'ın havadan ve yerden çekilen görüntüleri Yelkenler Biçilecek isimli mehter maaşı eşliğinde yansıtıldı. Görüntüde teknik personel de yer aldı. Daha önce iki uçuş yapan Kağan 0'ın ardından üretilen yeni prototip Kağan 1 yer testlerini sürdürüyor. Taksi testleri kapsamında Kağan 1'in motor, fren, yönlendirme, iniş takımı ve uçuş kontrol sistemlerinin birlikte çalışması kontrol ediliyor. Daha yüksek süratli pist denemelerinin ardından sonraki aşamada uçuş testlerinin yapılması planlanıyor. Kağan 0 modeli ilk uçuşunu 21 Şubat 2024'te başarıyla gerçekleştirdi. 13 dakika havada kalınan bu uçuşta 8000 fit irtifaya çıkan Kağan 230 knot hıza ulaştı. 5. nesil çok yönlü savaş uçağı olacak Kağan, hem hava hava hem de hava yer muharebelerinin gereksinimleri için üst kabiliyetler sağlayacak. Tasarım ve imalatıyla milli olan Kağan'ın kanat açıklığı 14, yüksekliği 6, uzunluğu ise 21 metre. Kokpiti ise tek kişilik. Çift motoru, yüksek manevra kabiliyeti, radar düşük görünürlüğü, gövde içi silah taşıyabilmesi ve elektronik harp kabiliyeti de Kağan'ın dikkat çeken özellikleri arasında yer alıyor. Kağan'ın prototip geliştirme çalışmaları sürerken 2028 yılına kadar test uçuşlarının tamamlanması planlanıyor. Milli Muharip Uçak Kağan, 2028 yılının sonunda ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek. 2030'lu yıllarda da yerli motorla kullanılıyor olacak.
1: 2030'da özellikle yani yerli motorda kullanılacak ama yeni prototip görücüye çıkmış emekli Hava Tuğgeneral Doktor Hüseyin Fazla, Esinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Osman Canver uzaktan bağlantıyla konuğum Teams'le. İkiniz de hoş geldiniz akşam haberlerine.
2: Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar.
1: Nasıl? Görücüye çıktı. Ya şimdi böyle bakıyorum, tabii uzun zamandır hep böyle konuklar alırız, üzerine konuşuruz. İşte bu işin her türlü boyutu var değil mi? Yani teknik boyutu var, uluslararası arenada işte siyasi boyutu var. Diplomatik, bütün ki proaktif diplomasi yapıyoruz biliyorsunuz. Yani Türkiye olarak son zamanlarda o diplomasi masalarında insanın elini güçlendiren en önemli özelliklerden bir tanesi. Ama bakıyorum bu Kağan için tek seçenek Amerika motoru mu demiş editörüm Kemal. Gerçekten motor meselesi o kadar kritik ki yani bir motoru geliştirmek inanılmaz kritik tabii. Bir motor yerlileştiği zaman o uçağın performansının daha farklı olduğunu düşünüyorum. O ülkenin bağımsızlığının daha farklı olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum. Ne dersiniz öncelikle? Madem görücüye çıktı böyle başlayalım. Osman Hocam sizinle başlayalım. Buyurun.
3: Evet. Bundan 15 sene evvel hayal olarak görünen ciddi bir atılım gerçekleştirdik.
1: Yani Osman Hocam şöyle bir şey yapalım. Karşı. Yönetmenim diyor ki siz tekrar bir bağlantı gerçekleştirecekler sizinle. Sanırım teknik bir aksaklık var. Doktor Hüseyin Fazla ile ben devam edeyim. Emekli Hava Tuğgeneral. Ne dersiniz efendim? Öncelikli olarak genel bir değerlendirme alayım.
2: Yani evet. Şimdi bizim gibi gelişmekte olan ülkeler için bu tür bir beşinci nesil, dünyada beşinci nesil biliyorsunuz uçağı yapabilen ABD evet. var, Rusya var, bir de Çin var. Onun haricinde tabii deneme yapanlar ama başarılı olamayanlar var. Başarılı olanlar kategorisinde biz dördüncü sıradayız. Öncelikle bu büyük bir cesaretti. Buna biz ne zaman karar verdik? 15 Aralık. 2010 tarihinde Savunma Sanayi İcra Kurulu'nda alınan kararla, yani sizin en başta ifade ettiğiniz o siyasi karara ihtiyaç var. Tabii. Yine sizin tabii ki savunmada, askerlikte, güvenlikte bir sürü projeniz var. Bunlar arasında bu kadar devasa bir projenin maliyeti de çok yüksek olacağı için parasal kaynaklarınızla ayırabileceğiniz bir ekonomik büyüklüğe ihtiyacımız var. Türkiye bu cesareti gösterdi. Bundan sonraki olacak olan ne? Bizim Türkiye olarak hava teknolojilerinde, savunma sanayindeki hazır bulunuşluk seviyemizin bu uçağı yapabilecek noktaya gelmesi. Tabii ki biz

0: Daha önce biliyoruz ki hır kuşu yaptık. Sonra işte hır jeti yaptık. Şimdi de sıra milli muharip uçak Kaan'a geldi. Yani bunların hepsi basamak basamak ama birbiriyle de bir ölçüde paralel giden projeler. Hmm. 2010'da başlayan bu projede 2015 yılında aslında biz kendi yerli ve milli diye artık herkes bu şekilde söylediği için ben de onu söyleyeyim.
1: Tabii.
0: Kendi 5. nesil motorumuzu yapmaya karar verdik. O zaman da şu biliniyordu. Bir, bu tür bir motoru yapmak en az Türkiye gibi bir ülke için 15 yıla hatta 20 yıla mal olabilir. Bu yani elinizdeki imkan ve kabiliyetler, mühendislik birikim, daha önce hiçbir deneyiminiz yok. Bunlar gerçekten zor işler.
1: Ama ve motorun yerlileşmesi demek, ama Sayın Fazıl, motorun yerlileşmesi demek, evet, bağımsızlığın da artması demek değil mi? Yani masada da elinizin, kesinlikle, çok güçlü olması demek değil mi? Bu bir. İkincisi hemen beraberinde, yani Kaan yerli motoru ne aşamada? Güzel, tam denk geldi. Editörüm, evet, Kemal'in yazdığı. Biraz ondan da bahseder misiniz?
0: Şimdi şöyle örnek vereyim. Motor şu demek, bizim biliyorsunuz Atak helikopterlerinin, T-129 Atak helikopterlerinin TUSAŞ da üretiyoruz. Ve bunların motoru eleştirek ABD'den geliyor. Biz Pakistan'a Atak helikopterlerini satmak istediğimiz zaman 30 adet satılacaktık. Ama ABD ile Pakistan arasındaki ilişkilerin bu kapsamda engelleyici olması nedeniyle biz Pakistan'a bu atakları satamadık, 30 helikopteri. Ama motoru kendimiz üretiyor olsaydık ABD'ye sormadan satabilecektik. En, tabii, basit, yani örnek olarak bunu verebilirim. Dolayısıyla biz kendi uçağımızın her şeyini kendimiz yapıyor isek, motorunu da kendimiz yaptığımız zaman dünyaya, herkese satabiliriz. Bu çok önemli bir sıçrama olduğu gibi aynı zamanda bizim dışa bağımlılığımızı ortadan kaldırıyor.
1: Yani ya drone meselesinde motor... görmüyor musunuz değil mi? Evet. Yani drone şeyde... meselesinde değil mi? Ne kadar etkiliyiz yani, kesinlikle, orada. Tabii. Öyle.
0: Yani anahtar teslim, uçağın her şeyiyle, silahıyla, sensörüyle, motoruyla, her şeyle siz başka bir ülkeye satabildiğiniz gibi kendiniz de bu teknolojilere sahip olduğunuz için bu uçağın üzerine 5 yıl sonra başka bir teknoloji ekleyebiliyorsunuz. Daha iyi bir motoru yapabiliyorsunuz. Yani motorun da kendi içerisinde modifikasyonları var. Daha üst versiyonlarına çıkarabiliyorsunuz. O yüzden bu temel teknolojilere sahip olmamız gerekiyordu. Devletimiz çok doğru ve yerinde, zamanlama olarak da aslında Türk savunma sanayinin geldiği noktayı da iyi tayin ettiği için sıçrama yaptık. Bence şu anda doğru yolda ilerliyoruz.
1: Peki. Yani biraz o motor meselesine daha aynı zaman var. Evet. Onu anladım ama çok kritik bir eşik. O da çok belli.
0: Kesinlikle.
1: Şimdi şöyle, yani Kaan'ın 5. nesil, diğer konuğum da hazırsa yönetmenim söyle. Evet, hazır. Profesör Doktor Osman Can Ünver. Doktor Hüseyin Fazla ile konuşuyorduk. Bir taraftan da siz herhalde o teknik aksaklık giderilirken Sayın Fazla'nın ne dediğini belki duymuşsunuzdur.
2: Duydum.
1: Harika. Şimdi şöyle, yani çok kritik bir eşik tabii bu. Yani F-35 meselesine geleceğim ama onun öncesinde de sizin madem görücüye çıktı, genel olarak bir değerlendirmenizi istiyorum. Bir de yani 5. nesil savaş uçağı olarak Kaan'ın, ya bak işte Hülya, bak öyle bir uçak ki rakiplerinden öne çıkan şöyle bir özelliği var falan, bize biraz anlatın. Buyurun.
2: Tabii bu işin teknik tarafını komutanım kadar bilmem mümkün değil yani. Hmm. Ben nihayet sosyal bilimciyim. Mühendis olsam çok iyi olurdu aslında
1: sosyal
2: bu konularda.
1: Sosyal bilimci olduğunuzu biliyorum. Evet, doğru. O zaman ilk hani görücüye çıktı biraz işin o kısmı. Evet. Yani şöyle, şimdi bakıyorum yapılan açıklamalara da, işte Kaan'la ilgili daha yeni, işte bugün bu haberde var. Biz de onun üzerinde. Şöyle sorayım, dedim ki aslında ya motoru yapmak bağımsızlığa çok ciddi bir katkıdır, hatta merkezde oturur. Yani siyasette, diplomaside, savunma sanayinde, tabii, her türlü şeyde elinizi çok ciddi anlamda güçlendirir. Yani. Kaan uluslararası konumda bize nasıl bir katkı sağlar? Belki böyle sormam gerekir.
2: Efendim, şimdi bir devletin sert gücü çok önemli. Yani aynı zamanda o sert güç aynı zamanda yumuşak gücüdür de. Şimdi Türkiye son yıllarda özellikle savunma sanayinde yaptığı büyük atılımla bir kere müthiş itibar kazandı. Yani en azından onu görmemiz lazım. Fakat bir geçmişi de var bu işin. Yani ben tabii çok daha eskilere gitmek istemiyorum ama Eskişehir'de 1970'lerde jet revizyon atölyesinde ilk böyle işte bizim

0: Tabii bir takım ambargolarla boğuştuğumuz yıllar hep yani önemli atılımlar yapılmıştır. Komutanım onları hatırlar belki. Yani Eskişehir'de o 1. Hava Üssü'nde bir teknik ekip devamlı çalışıyordu. Şimdi daha sonra işte bu vakıflar kuruldu biliyorsunuz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Güçlendirme Vakfı, Türk Hava Kuvvetleri'nin, arkasından Aselsanlar, Havelsanlar falan filan. Türkiye böyle bir sürecin sonunda geldi, olgunlaştı ve ondan sonra ilk başta söylediğim gibi cüret etti. Niye cüret etti diyorum. Çünkü yani bu bir cesaret ve cüret meselesi. Yani dünyada pek çok ülkenin, yani pek çok ülke derken yani 197 ülkenin kaç tanesi böyle bir şeye cesaret edebilir? Bizim seviyemizdeki ülkeleri de geride bırakarak yani gelişmişlik seviyesi olarak 5. nesil uçak yapmaya başladık. Yaptık yani. Neticede uçurduk da. Şimdi bunun motoru da geliyor arkasından. İşte TEİ'de biliyorsunuz Eskişehir'de.
1: Tabii.
0: O motor da gelişiyor yani. Bir yandan gelişiyor. Ve ne olacak? Şimdi yani bir takım tabii basından duyduğumuz, medyadan duyduğumuz haberler var. Mesela Endonezya bizim uçaklarımıza talip. Ondan sonra daha yine yani yakın böyle dost olduğumuz ülkeler mutlaka ve mutlaka bundan sonra yani Türkiye'nin silah sanayine daha çok itibar edecek. Çünkü
1: Tabii.
0: gerçekten başarılı. Yani 3500 tane firmadan söz ediliyor. Binlerce mühendis yetişti Türkiye'de. Binlerce mühendis ve yani büyük işler yapıyorlar.
1: Evet,
0: Yani görünce
1: evet, evet.
0: belgeseller falan da yayınlıyorlar. Görünce insan şaşırıyor. Biz hep tabii kendimizi kötüleyip kendimizi küçük gördüğümüz için bu büyük başarıları birazcık böyle göz ardı ettik şimdiye kadar ama artık görmemiz lazım.
1: Tabii.
0: Türkiye farklı bir Türkiye yani.
1: Ya çok başka
0: Bu
1: işte onu
0: alanda da
1: diyorum.
0: çok
1: Tabii
0: farklı
1: bu
0: bir ülke.
1: alanda öyle yani gerçekten. Şimdi ben Sayın Fazlı'ya sormak isterim. Ya bu F-35'ler meselesi çok önemli. İşte Trump geldi gitti. NATO'da yani inanılmaz bir organizasyon oldu biliyorsunuz. Burada açıklamaları oldu. Sonra gitti. İşte bu kongre meselesi önemli. Hani o nasıl aşılır? Bir taraftan işte Kaan 5. nesil diyoruz mesela. Ne neye ne kadar alternatiftir? Belki biraz da bunları konuşmak gerek. Çünkü yani mesela F-35'e bakıyorum. İşte yıllardır yani işte operasyonel olarak kullanılıyor değil mi? Yani mesela Kaan test süreci test sürecinde mesela ne kadar alternatif ne kadar o seviyede biraz isterseniz bunu konuşalım Kaan'ın geliştirilmesi noktasında buyurun.
2: Hülya Hanım, bu işin kendine ait bir sistematiği, dinamiği var. Yani tabii bu uçağın ilk parçası 4 Kasım 2021'de üretilmeye başlandı. 2022'de uçağın Kasım ayına geldiğimizde montajı tamamlanmıştı. 2023 yılında taksiler, 2024 yılında 2 kere uçuş yaptı. Sonra dendi ki bununla ilgili biraz modifikasyona ihtiyaç var. Yani bakın daha 2 kere uçtunuz, modifikasyon yapıyorsunuz. Şimdi 2026'nın sonlarına artık geliyor bu son çeyreklere yaklaşırken biz bu 2 adet prototipi havada uçuyor olarak göreceğiz. Aslında bizim Kaan'daki gerçek manasında uçuş testleri yeni başlıyor. Bu uçuş testleri dediğimiz süreçte sadece F-35'e bakarsak en az 15 yıl sürüyor. Ama bu 15 yılda hepsini tam manasıyla bir uçağı üretmekten daha ziyade belirli bir olgunluğa gelince siz uçağın seri üretimine karar veriyorsunuz. Sonra kullanıcıyla da beraber ki Türk Hava Kuvvetleri beraber uçuş testlerini yapmaya devam ediyorsunuz. Sanıyorum bizim Kaan'da da buna benzer bir şey olacak. Her ne kadar hedef tarihi 2028 olsa da bu çok olası değil. Ben bunları 2030'ları öngörüyorum. Çünkü yapılacak çok testler olduğu için söylüyorum. Bir de tasarlarsınız, sonra onu test edersiniz, sonra onu fixlediğimiz tekrar bir düzeltmeye ihtiyacınız var. O da mühendislik olarak zaman alır. Tekrar onu üreteceksiniz, tekrar test edeceksiniz gibi kendi içerisindeki o mekanizma devam eder iken uçağın seri üretimine hemen karar veremezsiniz. Ama büyük kritik aşamalar zaten aşılmış durumda. Şimdi bizim
1: Biz
2: buradaki
1: mesela bir şey söyleyeceğim. Hani
2: imzamız,
1: mesela
2: evet.
1: yani ya şimdi F-35'i buraya koyuyorsun, Kaan'ı buraya koyuyorsun. Yani şimdi ikisini karşılaştırmayalım mı demek daha doğru? Yoksa şöyle mi dersiniz? Hayır, karşılaştıracağız. Yani biri birinin alternatifi belki şu an için değil ama olma yolunda. Yani bu yolda

0: ilerleniyor mu dersiniz? Evet. Ya da şunu mu dersiniz? Hayır, ikisi çok farklı uçuş ve uçak konseptine bağlı.
1: Evet, ikisi de 5. nesil uçak. İkisi ama biraz birbirinden farklı. Çünkü F-35 tek motorlu, Kaan 2 motorlu, Kaan bütün görevleri yapacak şekilde dizayn edilmiş. F-35 ağırlıklı olarak elektronik harp sensör üstünlüğüyle kullanmak suretiyle düşmanın derinliklerine dalıp havadan yere taarruzları düşmana görünmeden yapabilecek şekilde yapılmış. Bizim uçağımız biraz F-22 yine ABD'ye ait, bir de F-35'in arasında bir uçak ama çok rollü, çok maksatlı, çok fonksiyonlu bir uçak olacağı için Türkiye'nin hava kuvvetlerine ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda bize cevap veriyor. Zaten isterleri belirleyen de hava kuvvetleri. Bu bizim için ihtiyacımız değilse onu karşılayan bir uçak. Ama bu F-35 olsa Türkiye'nin zararı mı? Hayır. Türkiye F-35 ile kullanıp NATO ülkeleriyle beraber hareket yaptığı zaman her ne kadar bizim milli muharip uçak Kaan'ımız da NATO standartlarında üretiyor olsa da şu anda elimizde hazır bir F-35 filosu olsa bir veya iki adet bizim için hem Kaan'ın geliştirilme sürecinde fayda sağlar hem de bu iş sadece uçağı üretmek değil, uçağın nasıl kullanılacağına dair harekat konsepti, bunun checklisti var, pilotların eğitimleri var, bir sistematiği var. O sistematiği de F-35'ten kopyalayıp kendimize aktarabiliriz. Yani bu birbirini tamamlayan bir süreç olarak görülmesi lazım ama F-35 olmadığı zaman Türkiye açısından dünyanın sonu değil, onlara ikame edebilecek, onların yerine kullanılabilecek insan savaş araçlarından veya işte Kaan gibi alternatiflerimiz de var. Bu da ayrı bir konu ama o harekat planlayıcıların işi.
0: Evet. Ya şimdi o da ayrı bir konu. Evet doğru. Yani işin teknik boyutu ama bir de mesela işin politik boyutu var gerçekten. Yani kongrede değil mi? Orada başka bir duruş var. Yani Osman Hocam ne olacak gerçekten bu F-35 meselesi? NATO'da geldi, Trump konuştu ama hani şimdi Trump böyle ama Amerika'ya gittikten sonra hani hala yani düşünce dünyasında bir şeyler değişmiş değil. Türkiye'ye dair zaten çok olumluydu. Sayın Cumhurbaşkanımıza dair de keza aynı şekilde ama kongre diye bir önde bir set var yani. İşte orada ne olacak? O bir. İkincisi tabii bakıyorum yani çünkü savunma sanayinde bu tür projeler işte F-35 de olsa yani genel olarak bakıldığında işte diplomatik ilişkilerde hep böyle caydırıcılık unsuru yani değil mi? Siz ne kadar savunma sanayide güçlü olursanız. Ne olur yani nasıl bir denge olur sizce F-35 meselesinde?
2: Kongredeki engelleri aşma konusunda bir takım girişimleri var Donald Trump'ın. Bunu da itici gücü biliyorsunuz Türkiye'ye hatta yani öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza olan sempatisi.
0: Tabii.
2: Bu geçen uçakta yaptığı açıklama yani İsrail'e herhalde çok sarstı. Biliyorsunuz işte kime ne satacağıma başkası karar veremez şeklinde falan. Yani evet. Dolayısıyla zannediyorum o engelleri aşma. Bakın bu arada mesela o tabii kongrede Türkiye aleyhtarı önemli isimlerden bir tanesi geçenlerde vefat etti biliyorsunuz. Evet. Lindsey Graham. Ondan sonra, ama onlar hep olur yani bundan sonra da olacaktır. Çünkü o lobi teşkilatları Yunanlıların işte Yahudilerin Ermenilerin her neyse yani Türkiye aleyhtar faaliyetlerine bu arada FETÖ'de bu şey katılmıştır zaten. Onlar faal olmaya devam ediyorlar. Yani aslında bir takım engeller var tabii. Ben şeyi biliyorum yani daha evvel yaptığım bir çalışmada mesela Yunanlıların AHEPA diye bir örgütleri var. Tek tek markajı almışlar kongre üyelerini ve takip ediyorlar. Yani Türkiye ile ilgili konularda nasıl oy kullandıklarını ona göre onların üzerinde baskı uyguluyorlar falan. Yani bizim tabii işimiz kolay değil Amerika Birleşik Devletleri'nde ama yine dönüp bakıyoruz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücü, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eriştiği şimdiki gücü. Yani harp okulunda ders verdim 2019-2020. Bizim o zaman övünerek söylediğimiz %62'lik millileşme oranı 85'i mi buldu komutanım bilmiyorum yani gittikçe hızlı bir şekilde yükseliyor. Evet yani bunlar çok önemli gelişmeler. Bu Türkiye'nin tabii kazançhanesinde. Dolayısıyla komutanıma katılıyorum. Tabii olsa iyi olur ama olmayınca da Türkiye çok büyük zarar tabii görmüş değil. Neticede tabii bir sürece girmişiz.
0: Tabii. O yola girmişiz. Ama o da hakkımız o yani hani böyle eninde sonunda o olacak diye.

0: düşünüyorum yani bir taraftan da. Evet,
1: bence kesinlikle. De yani tabii, tabii o S-400 meselesiyle ilgili bir takım gelişmeler var. O da çok haklı mıydı bilemiyoruz tabii. İlle onu bahane olarak göstermeleri falan. Peki. Yani Hindistan'da var mesela S-400, onun listesini oraya peki vermişler falan, yani bize peki gelince yok diyor. Peki. Neticede şey pardon, F-35'i vermeye hazır oraya falan yani. Neyse, bunlar tabii siyasi bir takım ayak oyunları şeyler, fakat Türk diplomasisi bunları çok kolay şimdi bunlarla başa çıkıyor. Yani dikkat ederseniz, yani son bir açıklaması daha var Donald Trump'ın, uzatmak istemiyorum. Yani Türkiye'nin bir medyatör devlet olduğunu, bir arabulucu devlet olduğunu, şu Gazze meselesinde mesela nasıl kabul ediyorlar? Yani bunu biz evvelce böyle kendi kabuğumuza sığınmış, içimize kapanmış, bir iç meselelerimizden başka hiçbir şeyle uğraşmayan bir devlettik. Şimdi öyle değil. Vaziyet ediyoruz bazı yerlere, değil mi yani?
0: Peki, her çok teşekkür ediyorum. Bize. Çok teşekkür evet ediyorum. Ama evet şöyle, yani çok teşekkür ediyorum Osman Hocam. Sağ olun. Doktor Hüseyin Fazlay'la devam etmek isterim. Şöyle bir iki dakika varsa eğer, bir buçuk dakika, bir dakika. Ben de bir 30 saniye oradan alabilirsek yönetmenimden rica edeyim. Şimdi toparlar mısınız? Yani böyle bizdeki asıl temel hedef ideal hava gücünü yaratmaya çalışıyoruz, değil mi? Yani olması gereken o. Biz o yolda komutanım ilerliyoruz. Hocam, değil
2: evet
0: mi?
2: Yani şöyle ilerliyoruz. Bizim nihai hedefimiz şuydu aslında 2000'li yılların başından itibaren. 400 adet savaş uçağımız olsun. 400 adet de muharip drone'umuz, insan savarımız olsun. O zaman da 100 civarında F-35'imiz olacaktı. Ve 300 civarında da Kaan'ımız olacaktı. Yani doğru yolda gidiyoruz aslında. Şu anda 100 F-35'i konuşuyoruz. Onun yerine o zaman 300 yerine 400 tane Kaan'ımız olacak aslında. Şeye baktığımız zaman Kızıl Elma'ya, Ankara 3'e veya benzer türevleri çıkacak. Dolayısıyla Türk Hava Kuvvetleri gerçekten doğru yolda gidiyor. Aslında savunma sanayi doğru yolda gidiyor. Ama ABD üzerine baktığımızda o savunma yetkilendirme yasasının 245. madde var 2020 yılındaki. Onu kaldırmadıkları takdirde o hukuki bir bariyer Türk-Amerikan ilişkilerinin bu manada düzelmesi imkansız. Bu kongrenin işi veya bir çare bulunacak. Yani Türkiye'deki S-400'ler kullanılacak, kullanılmayacak diye. Ama Türk-Amerikan ilişkilerinde hem peki Trump hem Erdoğan doğru bir iskamette ilerlememizi istiyorlar. Bu yaptırımlar olmaz. Bu yaptırımlar kalkmadığı takdirde de Türk-Amerikan ilişkilerinin geleceği olmaz. O yüzden F-35 konusunu özelinde çözmemiz gerekiyor.
0: Çok teşekkür ediyorum Doktor Hüseyin Fazla. Emekli Hava Tuğ General Profesör Doktor Osman Can Ünver'de İstinye Üniversitesi öğretim üyesi. Sağ olun çok katkılarınızdan dolayı akşam haberlerine. Ve biz de kısa bir reklam arası.

Peki herkese şimdiden çok böyle güzel bir hafta sonu diliyorum. Bu arada ben her zaman olduğu gibi yayını Faruk Aksoy'a devrediyorum. Yani ana haber bültenini efendim Habertürk'te kalın. Görüşmek üzere, iyi akşamlar.

0: Yeni parti muhalefetin yeni merkezi mi oluyor? Ekim'e kadar kaç milletvekiline ulaşacak? Mansur Yavaş tercihini yaptı mı? CHP'de ikinci kopuş kapıda mı? Üçüncü yol artık yeni bir güç mü? Terörsüz Türkiye süreci uzlaşma mı getirecek? Yoksa siyaseti daha da sertleştirecek mi? Serap Belet soruyor, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor İpek Özkal Sayan, akademisyen Doçent Doktor Mustafa Çağatay Aslan, hukukçu Doktor Selmet Erdem, gazeteciler Mehmet Müftüoğlu, Aytun Çerkin ve Taha Hüseyin Karagöz yanıtlıyor. Olaylar ve görüşler bu akşam saat 20'de Habertürk'te.
1: Seymen güvenli gıda rehberini sunar.
2: Seymen.
3: Çiğ besinlerdeki mikroorganizmaların pişmiş veya doğrudan tüketilen gıdalara temasının engellenmesi gıdalarda çapraz bulaşma riskini önler. Gıda ile temas eden herkesin el yıkama kuralları pişmiş veya doğrudan tüketilen gıdalara temasının engellenmesi gıdalarda çapraz bulaşma riskini önler. Gıda ile temas eden herkesin el yıkama kurallarına uyması, çalışma alanlarının ve ekipmanların sürekli sterilizasyonu esastır. Et, tavuk ve yumurta gibi riskli gıdaların zararlı bakterilerden arınması için iç sıcaklığının güvenli seviyelere ulaşması gerekir.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.

0: Burası Habertürk. Ana habere hoş geldiniz. Ben Faruk Aksoy. 31 Temmuz Cuma, haftanın ve ayın son günü. Şunun şurasında yaz mevsiminin bile 2 ayı geçti, 1 ay kaldı. Gerçekten günler, mevsimler, hayat su gibi akıp geçiyor. Tabi bu akış içerisinde siyasi hadiseler, politik hadiseler, toplumsal hadiseler, bir sürü önemli başlık gelişiyor. Sayın seyirciler, Türkiye uzun süredir terörsüz Türkiye başlığını nihayete erdirmeye çalışıyor. Türkiye bu konuyu çözmek istiyor. Mecliste çerçeve yasa için hazırlıklar hız kesmeden sürüyor. Hafta sonu AK Parti'nin diğer partilerin hukukçu kurmaylarıyla görüşmesi bekleniyor. Temasların tamamlanmasının ardından 3 Ağustos Pazartesi günü teklifin sunulması öngörülüyor. Peki bu kadar konuşulan, üzerinde tartışılan, çalışılan, komisyonların kurulduğu, bir sürü istişarenin yapıldığı çerçeve yasada neler var? Gelin o yasaya, çerçeve yasaya bakalım.
1: Terörü artık tarihin çöplüğüne atıyoruz. Türkiye bir daha asla ve asla terörle, terör belasıyla uğraşmayacak.
2: AK Parti içinde hukukçu kurmaylarla görüşülecek, temaslar tamamlanacak. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili çerçeve yasa önümüzdeki hafta meclise sunulacak. Bu hafta içinde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Grup Başkanı Abdullah Güler'le bir araya geldi. Çerçeve yasaya ilişkin son detaylar ele alındı. Hafta sonu da AK Parti'nin diğer partilerin hukukçu kurmaylarıyla bir araya gelmesi bekleniyor. Teklif diğer partilere götürülecek ve görüş alışverişi yapılacak. Peki teklifte neler olacak? Kimleri kapsayacak? Geçici, müstakil olacak yasada münfesih örgüt, yani kendini feshetmiş, varlığını sona erdirmiş örgüt tanımlaması yapılacak. Kişiye özel ya da genel bir af olmayacak.
1: Terör örgütünün fiili olarak varlığının devam etmemesinin tespit ve tesciliyle birlikte de bu yasa yürürlüğe girecek, uygulamaya girecektir.
2: Çerçeve yasa teklifi 10-12 maddeden oluşacak. Teklifteki 3-4 maddede amaç, kapsam, tanım başlıkları yer alacak. Yasayla örgüt mensuplarında suça karışmış, karışmamış ayrımı yapılması öngörülüyor. Ancak DEM Parti bu ayrımın yapılmamasını talep ediyor. Hocam. Suça karışmayan örgüt üyelerine ve yalnızca örgüt üyeliğinden cezaevinde bulunanlara denetimli serbestlik formülü üzerinde duruluyor. Teklifin süresinin 6 ay ya da 1 yıl olması bekleniyor. Bu hafta sonu yapılacak görüşmelerde uzlaşı çıkarsa teklif 3 Ağustos Pazartesi günü meclise sunulacak. Aynı gün içinde ya da 4 Ağustos Salı günü Adalet Komisyonu'nda teklifin görüşülmesi planlanıyor. Tekliflerin komisyondan genel kurula getirilmesi için 48 saat geçmesi gerekiyor. Ancak uzlaşı olursa 48 saatten önce teklifin genel kurula getirilebileceği belirtiliyor. Böylelikle çerçeve yasa teklifi meclis tatile girmeden önce yasalaşacak.
0: Şimdi bu arada Türkiye'de iç siyasette yeni parti diye bir parti kuruldu. Cumhuriyet Halk Partisi bölündü. İç siyasette farklı dinamikler devreye girdi. Birçok şey tartışılıyor, konuşuluyor ama özellikle terörsüz Türkiye süreci, yani 1984 yılından beri fiilen devam eden bir büyük mesele, bir büyük sorun ortadan kalkacakken aslında siyasi partilerin ve Türkiye'nin bu konuya yeteri kadar ilgi göstermediği de dikkatlerden kaçmıyor. Çok önemli bir mesele, çok önemli bir sorun ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı süreç Türkiye için gerçekten çok ama çok olumlu bir yere ulaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümet terörsüz Türkiye sürecini bir bütün olarak kavradı ve Türkiye aslında bir kez terörsüz Türkiye sürecini çözüm süreci olarak denedi, orada başaramadı. Ama bu kez mesele kesin ve kararlı bir şekilde çözülecek ve bütün ülke tarafından da desteklenmesi gereken bir hikaye, aslında kötü bir hatıra olarak geçmişte kalacak. DEM Parti'den de açıklamalar var. Gerçekten önemli bir heyecan yaşıyor Türkiye. Bu konu bitecek, bu defter kapanacak ve Türkiye bir daha özellikle PKK terör örgütü

0: başlığı altında herhangi bir meseleyle karşılaşmayacak. DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, çerçeve yasa hazırlıklarına ilişkin parti genel merkezinde açıklama yaptı. İstişareler sürdürülüyor, belirsizliklerin giderilmesi gerekiyor dedi. Anlaşılan DEM heyetinin birkaç takıldığı nokta var. O konuların da giderilmesi, çözülmesi gerekiyor dedi. Çalışmaların en geniş uzlaşıyla tamamlanması gerektiğini de ekledi.
1: Taslak üzerinde taslağa dair belirtilen çok sayıda görüş var. Yasaya dair istişareler sürüyor. Ancak bu görüşmeler henüz tamamlanmadı. Yasaya dair elbette farklı yaklaşımlar söz konusu. Tabii ki farklı öneriler var. Bu farklılıklarda bir ortak yaklaşımın neticede bir konsensüsün ortaya çıkması için de çalışmalar sürüyor. Bu konudaki belirsizliklerin artık giderilmesi gerekiyor. Yasaya dair çalışmalar kapsamlı mutabakat ve en geniş uzlaşı ile tamamlanmalı. Takvimle ilgili tabii ki bu çalışmaların tamamlanmasını bekliyoruz. Henüz bu çalışmalar tamamlanmadı. Meclis Başkanlığı'nın gerekli açıklamayı yapmasını bekliyoruz. Meclis çalışmaları 6 Ağustos'a kadar uzatıldı. Dolayısıyla önümüzdeki günler, saatler, kritik günler ve saatler taslakla ilgili paylaşımlar yapılmalı. Kamuoyu da bilgilendirilmeli. Partimiz de bu konuda elbette bilgilendirilmeli.
0: Başlığı değiştirelim. Sayın seyirciler, Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında belediye başkanı Sinem Dedetaş'ın dahil 4 kişi için toplam tutuklama talebi istendi. Çarşamba günü rüşvet ve irtikap iddialarıyla gözaltına alınan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş da başkan yardımcısı, danışman, özel kalem müdürü ve kent AŞ genel müdürünün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık, Sinem Dedetaş'ın da aralarında olduğu 4 şüphelinin tutuklanmasını talep etti. 2 şüpheliye de adli kontrol istendi. 6 kişi hakimliğe sevk edildi. Bugünlerde ana haberde, gün içindeki bütün bültenlerde arkadaşların, hepimizin, bütün ülkenin hep birlikte İçimizi acıtan başlığı orman yangınları. Ciddi anlamda kontrol altına alındı ama iki noktada orman yangını iki bölgede devam ediyor. Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor sayın seyirciler. Aydın ve Balıkesir'de yangınlar devam ediyor. Öznur Karslı Çetiner Balıkesir'de, Nejat Kırbulut Aydın'da, Çin'de. Nejat Çin'e dedim ama galiba doğru. Çok iyi bildiğim bir memleket Aydın. Gerçekten içim acıyor ama durum nedir? Bize güzel bir şey söyle, de ki ormanlardaki yangınlar Aydın'da kontrol altına alındı de. Biraz sonra da Öznur Karslı Çetiner'e gideceğim.
2: Faruk Aksoy, güzel haberi vermek için henüz çok erken, çünkü rüzgar her geçen dakika hızını arttırıyor. Rüzgar hızını arttırdıkça alevler de şiddetini arttırıyor. Hemen kameranın önünden çekileyim, daha net gösterelim size. Bakın, buradaki daha dün gece, dün öğleden sonra yangın başladı. Gece boyunca bu bölgede alevlerle mücadele edildi. Gün boyu hem havadan hem karadan 11 hava aracı, 500 civarında kara aracıyla müdahale ediliyor, ancak henüz bir sonuç alınamadı. Söndü sanıldı, öyle düşündük ama ne yazık ki rüzgar yeniden çıkınca alevler de yükselmeye başladı. Oldukça geniş alana yayıldı. Mutaflar köyü boşaltıldı, Dutluoğlu köyü boşaltıldı. Toplamda 3 köy boşaltıldı ve hayvanlar da gün boyunca tahliye edildi. Tabii Aydın Valisi Osman Varol da bir açıklama yaptı. 11 hava aracı, 805 personelle mücadele devam ediyor dedi. Yaklaşık 550 vatandaşı tahliye ettik diye konuştu. Tabii 3 yerleşim yeri de boşaltıldığını söyledi. Bununla birlikte 41 kişinin ise çeşitli nedenlerle hastanelere başvurduğunu belirtti. Tabii dün Muğla'nın Fethiye ilçesindeydik. Orada da büyük yangın vardı. Yangın söndürüldü. Biz de bu bölgeye geldik, Aydın, Çin'e'ye. Ama ne yazık ki biz buradaki haber takibimizi yaparken Muğla'nın Fethiye ilçesinde yeniden aynı bölgede yangın çıktığı haberi geldi. Yani aslında Faruk Aksoy, söndürülen alanlar yeniden yanmaya başlıyor. Yani aynı yerin 4-5 defa söndürülmüş olmasına

0: rağmen yeniden yandığını gördük. Helikopterler, bakın hava kararmak üzere, helikopterleri görelim. Orada hala bir mücadele içindeler. Su taşıyarak alevlerin üzerine doğru uçuyorlar. Birazdan hava kararacak. Havadan müdahale artık imkansız hale gelecek ama orada dağların içinde, ormanın derinliklerinde ekiplerin çalışması, orman kahramanlarının savaşı devam ediyor. Geniş bir alanda. Hemen şöyle gösterelim Mehmet.
1: Necat.
0: Bakın bu
1: Necat,
0: dağ
1: görüyorum,
0: ön tarafı
1: görüyorum,
0: tamamen
1: görüyorum.
0: Yandı. Dağın
1: görüyorum.
0: Ön tarafı yandı.
1: Yukarıdaki alevleri görüyorum. Gerçekten seninle iki yıldır ciddi ciddi orman yangınları haberleri yapıyoruz. Canlı yayında bağlanıyorsun. Bu Aydın'daki bir yer söndürülüyor, ikinci bir kez tekrar söndürülüyor. Çünkü alevler tekrar canlanıyor diyorsun. Rüzgar var. Çok haklısın. Özellikle yangının çıkış sebeplerini çok merak ediyorum. Nereye bağlanırsam. Aydın'daki konuyu ben mi kaçırdım yoksa tespit edilebildi mi?
0: Yani tespit etmek için ekiplerin çalışması sürüyor ama köylülerin ifadesi, bize aktardıkları bilgiye göre,
1: evet,
0: yaylada başladı yangın. Yayladaki bir evden, tarımsal arazide başladı ve bütün ormana hızlıca yayıldı.
1: Yani gerçekten insan çok çok üzülüyor. Hani ekmeğini yediğimiz, suyunu içtiğimiz güzel Aydın, Çin'e, oradan aşağıya Muğla. O kadar güzel bir coğrafya ki yukarıda görüyorsun arka tarafta, orası olduğu gibi zeytinlik oralar. Yukarıda incir bahçeleri var. Yukarıda inşaatlar devam ediyor ama yani bir şekilde bu yangın Aydın'da, özellikle Türkiye'nin en verimli coğrafyasında boy gösterince biraz daha insanın üzüntüsü derin oluyor. Aktaracaklarını toparla, teşekkür edeyim sana. Bir de Balıkesir'e bakacağım Necat.
0: Evet, son olarak şunu söyleyelim. Hani yangın nedeni ne demiştiniz? Aslında Türkiye'deki yangınların %85'i 90'ı insan kaynaklı. Yani tarımsal alandaki ateş yakmalar, izmarit atmalar, şişe atmalar gibi insan kaynaklı. Biraz daha dikkat etmek zorundayız.
1: Necat, çok çok teşekkürler. Kolay gelsin. Güzel haber almak istiyoruz senden. Yangın söndürüldü de seni bekliyoruz. Çok teşekkürler. Öznur Karslı Çetiner, Balıkesir'de. Memleketin bir başka güzel coğrafyası, bir başka cenneti. Şu çam ağaçları Balıkesir'in kenarından geçen herkes görür. Öznur Karslı Çetiner, orman yangınındaki son durumu bize söyle lütfen. Nedir? Kontrol altına alınabildi mi? Genişliyor mu? Kaç kişi çalışıyor? Bir de yangının çıkış sebebi tespit edilebildi mi? Buyur.
2: Büyük oranda kontrol altına alındı. Bugün zaten Bakan Yumaklı da açıkladı. Biz de sahadaki gözlemlerimiz doğrultusunda dedik ki bu sabah okey, güzel, herkes rahat bir nefes aldı diye düşünürken farklı farklı noktalara gittik son bir bakalım diye. Birkaç saat geçmeden dün gece ekipleri sabaha kadar uğraştıran bu köyde, Bağyüzü köyündeki yangın bugün tekrar başladı. İkinci kez başladı Faruk Aksoy. Bu arada Balıkesir'de, Susurluk'ta da devam eden bir yangın var. Önlem amaçlı insanların tahliye edilmesi ihtimaline karşı araçlar, ekipler gönderildi bu birkaç mahalle ve köye. Onu da aktaralım. Tekrar buraya dönersek, Bağyüzü köyü dediğim gibi yaklaşık 600-700 haneli bir köy. Bakın simsiyah etraf. Şu sorunun yanıtı da burada net, Aydın'da net olmayabilir. Çünkü Balıkesir Valiliği bugün açıklama yaptı. Burada 3 gündür devam eden yangınların sorumlusu olarak 2 kişi önce gözaltına alınıp tutuklandılar. Neydi buradaki yangın nedeni? Hep bahsettiğimiz, üzerinde durduğumuz insan kaynaklı nedenler. Şimdi Faruk Aksoy şöyle anlatayım. Balıkesir'deki yangın ilk olarak Kum Gedik köyünde çıktı. Bu köye komşu bir köy. Orada nerede çıktı? İnşaat halinde müstakil bir evde çıktı. Balıkesir dışından yerleşen iki kişilik bir aile olduğunu öğrendik. Bu kişiler 29 Temmuz günü yeni evlerine demir bir kapı yapmak istiyorlar. Bir işçi çağırıyorlar. O kapının kaynağını yaptıkları sırada hava 30 derece, rüzgar 40-50 kilometre esiyor. Haliyle ne oluyor? Kaynaktan yayılan küçük de olsa kıvılcımlar, bir kıvılcım bile yetiyor. Evin önündeki önce ağaçlık alana sirayet ediyor. Sonrasında köyün neyse ki içine kadar diye.

0: evlerin olduğu yere kadar gitmiyor. Bu bahsettiğim kaynak yapılan ev köyün tepesinde, yüksek noktasında. Diğer evler aşağıda. Kaynakla başlayan yangın aşağıdaki evlere gitmiyor. Rüzgarın yönü nedeniyle nereye geliyor? Şu an bulunduğum köye geliyor. Bağyüzü köyüne geliyor. Yani yangının başladığı yerden ziyade yangının sıçradığı yerlerde tahribat daha büyük. Burada dediğim gibi bugün ikinci kez başladı yangın ve birkaç saattir tekrar buraya gelmek zorunda kaldık. Başka köyler ve mahallelerdeydik aslında. Son bir şöyle bir bakalım dedik. Bu arada Balıkesir, Ayvalık, Gömet semalarında 3 gündür tabii sık sık helikopterler köylerdeki yangın havuzlarından su takviyesi alıp yanan yerlere, alevlerin, dumanların olduğu yere ya söndürme ya soğutma yapıyorlardı. Bugün de böyle oldu. Sabah saatlerinde biz bu köye geldik. Dün çünkü giriş yasaktı. Büyük bir yangın vardı. Jandarma girişleri yasakladı. Buraya bir bakamamıştık. Sabah bakalım dedik, bitti diye geldik. İtfaiye ekipleri, ormancılar artık yolun üzerinde kahvaltı yapıyorlardı. Dinlenmeye geçmişlerdi doğal olarak. Çünkü dün akşam çok zorlandılar. Biz de onlarla o anlara şahitlik ettik, tanıklık ettik. Rahat bir nefes alalım dediler. Hiçbir olumsuzluk yoktu. Birkaç saat sonra tekrar aynı yerde, yangını sirayet ettiği yerde ikinci kez bu yangın başladı. Bakın helikopter yine üzerimizden geçiyor. Yangın havuzundan, barajlardan aldıkları 130 tonluk suları devam eden, yangının devam eden bölgelerine, noktalarına takviye olarak yapıyorlar. 3000'in üzerinde, Türkiye'de 100'ün üzerinde birkaç gündür devam eden yangınlarda 3000'in üzerinde insan, profesyonel ekip müdahale etti. 28 uçak, 50'nin üzerinde helikopter, en azından bizim bulduğumuz bölgede ve tabii ki diğer bölgelerde de ve şehirlerde olmak üzere insan faktörüyle birlikte hem uçaklar hem helikopterlerin desteğiyle Balıkesir'de büyük oranda kontrol altına alındı. Burayı saymazsak sanıyorum burası da gece saatlerine kadar devam edecek çalışmalar.
1: Peki Öznur Karslı Çetiner, çok çok iyi haberler verdin. En azından oranın artık ilerleyen dakikalarda kontrol altına alınacağını söyledin. İyi çalışmalar, kolay gelsin. Gerçekten Balıkesir'de de durum kontrol altına alındı. Belki günün en güzel, en iyi haberi bu. Aydın'da biraz daha devam ediyor. Dönelim gündemin diğer başlıklarına. Önemli gelişmeler var. Tabii Ahbap Derneği, Ahbap'la birlikte Türkiye'de bir vurgun hikayesi, her zaman olduğu gibi bir yolsuzluk hikayesi, bir sahtekarlık hikayesi, halkın güveninin nasıl istismar edildiği hikayesi yine gözler önüne serildi. Memlekette insanlar alın teriyle çalışıp, alın teriyle geçinip, alın teriyle ortaya emek koyup hayatlarını idame ettirirken bazı insanlar bu ve bunun gibi işleri alışkanlık haline getirmişler. Hatta yaşam düsturu, yaşam şekli haline getirmişler. Sayın seyirciler, Ahbap Derneği soruşturmasında aralarında iş insanı Hüseyin Başaran'ın da olduğu 7 şüpheli daha tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 35'e yükseldi. Bazı şüphelilerin savcılıkta verdikleri ifadeler ortaya çıktı.
2: Haluk Levent'in güven sağladığını söyledi. 21 daire ve bir fabrikanın satışını nasıl yaptığını anlattı. Ahbap Derneği soruşturmasında iş insanı Hüseyin Başaran dahil 7 şüpheli daha tutuklandı. Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran savcılıktaki ifadesinde Haluk Levent'in uluslararası yardım fonlarıyla toplu konut alacağını söyleyerek kendisinden taşınmaz satın almak istediğini öne sürdü. Yeliz Kaya'nın yurt dışı fonlarının temsilcisi olarak tanıtıldığını, İlk etapta yapılan ödemeler nedeniyle güven duyduğunu söyledi. Bu süreçte 21 daire ve bir fabrikayı şahsi senetler karşılığında devrettiğini, ancak taşınmazların bedelini alamadığını iddia etti.
3: Biz 4-5 gün içerisinde veya bir hafta içerisinde 3 veya 4 taşınmaz devrettik. Karşılığında herhangi bir para almadık. Vadeli senetler aldık. Hatta bir miktar parayı vadesi gelmeden ödeyince güven sağladı. Bu şekilde peyderpey 21 daire, bir fabrika devrettik. Bunlara dair sözleşmeleri sunduk. Bunlar karşılığında hep şahsi senetlerini verdi. Bize verdiği senetlerden Ahbap Derneği'nin kefil olduğu senet yoktur.
2: Tutuklanan iş insanı Necdet Kuyu da savcılıktaki ifadesinde Deprem döneminde dernekler için

0: için 3400 konteyner, 56 çelik ev, 4 okul ve bir gençlik merkezi yaptığını, tüm işlemlerin faturalı ve denetime açık olduğunu savundu. Çelik ev projesi sırasında Haluk Levent'in borç istediğini, bu nedenle 55 milyon lirayı bir şirkete havale ettiğini, 15 milyon lirayı ise nakit verdiğini öne sürdü. Dernekten aldığı yaklaşık 752 milyon liranın yaptığı konteyner, konut, okul ve diğer projelerin karşılığında olduğunu savundu. Hak etmediğim bir kuruş bile almadım dedi. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hüseyin Başaran dahil 7 şüpheli tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 35'e yükseldi. Soruşturma kapsamında savcılığa çağrılan oyuncular da ifade verdi. İrem Helvacıoğlu ifadesinde Ahbap Derneği'nde depremzedelere destek için görev aldığını belirtti. Herhangi bir maddi kazancım asla olmadı dedi. Kerem Bürsin de derneğe 200 bin lira bağışta bulunduğunu söyledi. Yaptığım yardım farklı şekilde kullanılmışsa ben de mağdurum ifadesini kullandı. Eda Ece ve Berna Loç'un da ifade veren isimler arasındaydı. Tamam, peki.
1: Gerçekten insan hayret ediyor. Yani depremde binlerce, on binlerce insan, çoluk çocuk binaların altında kalmış. Perişan bir hal. İnsanlar gözyaşlarını kan gibi akıtıyorlar. Feryat göklere yükseliyor ve bütün memleket oraya bir bardak su, bir kurtarma ekibi, bir şey göndermek için çabalıyor. Bazı insanlar işi gücü bırakmışlar. O cehennemin içinde neyi nasıl yaparız hesaplarının içine girmişler. Sahiden insanın başına ne gelirse bu açgözlülüğünden, doymazlığından geliyor. O kadar kötü bir ortamda bile bir soygun planı yapmak, bir vurgun planı yapmak gerçekten inanılır gibi değil. İşin sonu hani bir arınma sözcüğü. Gerçi Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Bey söylüyor bu aralar, arınmadan bahsediyor. Sadece arınmayı alarak ifade etmeye çalışıyorum. Gerçekten bütün kötülüklerden, bütün yolsuzluklardan, usulsüzlüklerden, yanlışlardan ülkenin arınması gerekiyor. Kim olursa olsun. Deprem mağduru, insanlar hayata tutunmak için mücadele ederken onlar adına toplanan para bambaşka yerlerde harcanıyor. Bambaşka kişilerin zevk-ü sefası için kullanılıyor. Bütün bunlar burada oldu. Elbette yargı mekanizması çalışacak. Herkese bunu soracak. Neden böyle oldu? Nereye gitti bu paralar? Niçin oldu? Kim aracılık etti? Neden oldu? Bütün bunların hepsi tek tek tartışılmalı ve konuşulmalı. Şimdi dönelim Cem Küçük meselesine. Sayın seyirciler, İstanbul'da gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük adliyeye sevk edildi. Savcılık Küçük'ün tutuklanmasını istedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturmada gazeteci Cem Küçük halkı yanıltıcı bilgiye alenen yayma ve şantaj suçlamasıyla gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan Küçük, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi. Cem Küçük'ün bazı iş insanlarından maddi menfaat karşılığı sosyal medya paylaşımları yaptığına dair şikayetler olduğu öğrenildi. Ayrıca İBB soruşturması sürecinde medyada yer alan bir kısım beyanatlarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı da belirtildi. Gülistan 9 soruşturması kapsamında gözaltındaki 11 şüpheliden 5'i daha tutuklandı. 5 şüphelinin adliyede işlemleri sürüyor sayın seyirciler. Gülistan Doku kaybolduktan sonra yürütülen soruşturmada şüpheli işlemler yaptığı değerlendirilen kolluk görevlilerine yönelik pazartesi günü operasyon düzenlenmişti. Aralarında emniyet müdürü ve emniyet amiri ile bilgisayar işletmeni ve 10 polis memurunun bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alınmıştı. Daha önce adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 4'ü tutuklanmıştı. Gözaltındaki 11 şüpheli de adliyeye sevk edildi. 5 şüpheli tutuklandı. 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 5 şüphelinin adliyedeki işlemleri sürüyor. Soruşturmada toplam tutuklandı.

0: vakıflı sayısı 25'e yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Gazze'de Hamas ve diğer silahlı grupların silah bırakmasına yönelik tarihi bir anlaşmaya varıldığını duyurdu. Hamas siyasi büro üyesi Gazi Hamad'da anlaşmayı kabul ettiklerini açıkladı. İsrail ise planın beklentilerini karşılamadığını savunuyor.
1: ABD Başkanı Trump, Hamas ve Gazze'deki diğer silahlı grupların silah bırakmasına yönelik tarihi bir anlaşmaya varıldığını açıkladı. Hamas önce reddetse de daha sonra anlaşmayı kabul ettiğini duyurdu. Truth Social'dan açıklama yapan Trump, anlaşmanın aşamalı olarak uygulanacağını, silahsızlanma süreci ilerledikçe İsrail güçlerinin de Gazze'den çekileceğini söyledi. Trump, uluslararası istikrar gücüyle yeni kurulacak Filistin Polis Teşkilatı'nın Gazze'nin güvenliğini sağlayacağını belirtti. Anlaşma, Gazze'nin sonunda Filistinlilerden oluşan yeni bir hükümet tarafından yönetilmesine yönelik kritik bir adım diyen Trump, arabuluculuk çalışmaları nedeniyle Türkiye, Katar ve Mısır'a teşekkür etti. Tarihi bir ilerleme kaydettik. Ancak hala yapılacak çok iş var dedi. Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Mladenov da aylar süren görüşmelerin ardından silahların devre dışı bırakılması ve yönetimin sivillere devredilmesi konusunda uzlaşı sağlandığını duyurdu. Hamas'tan yapılan ilk açıklamada metnin henüz bir taslak niteliği taşıdığı ve silahların teslim edilmesinin İsrail'in anlaşmayı onaylamasına bağlı olduğu belirtildi. Daha sonra yapılan açıklamada ise anlaşmanın kabul edildiği kaydedildi. Hamas siyasi büro üyesi Gazi Hamad, İsrail'in Gazze'den çekilmesini, yeniden imar sürecinin başlamasını, uluslararası bir gücün bölgeye konuşlandırılmasını ve yönetimin ulusal komiteye devredilmesini öngören kapsamlı anlaşmayı kabul ettiklerini açıkladı. Hamad, İsrail yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde Hamas'ın da anlaşmayı uygulayacağını söyledi. Gazze yönetimi, Ulusal Komitesi de Gazze şeridindeki sorumlulukları üstlenmeye hazır olduklarını açıkladı. İsrail'den ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak yetkililer, önerinin kendi taleplerini karşılamadığını savunuyor.
0: Her şey gün gibi ortada. Şimdi en başa saralım, 2 dakikayla kısaca durumu bir daha hatırlayalım. Hamas, tekrar altını çizerek söylüyorum. Gücü olsa, becerebilse tamam. Ama beceremeyeceği bir işe kalkıştı. Şu ya da bu sebeple. Orası karanlık. Tarihin gelecek dönemlerinde aydınlanacak bir şey. İsrail topraklarına yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Ve ardından İsrail bütün Gazze'yi işgal etti. Şimdi buraya kadar durumu herkes takip etti. On binlerce insan, İsrail tarafından sivil insanlar, çoluk çocuk çadırlarda vuruldu, öldürüldü. İsrail geldi Gazze'yi işgal etti. Şimdi Hamas şu ya da bu şekilde silah bırakmayı kabul etti. Ben artık silahlı bir örgüt değilim. Tamamen siyasi bir örgütüm ya da partiyim ya da yapayım dedi. Ama normal şartlarda Gazze'de bir yapılaşma süreci insanların yaşayabileceği ve Filistinlilere ait, altını çiziyorum, Filistinlilere ait bir Gazze için ben üstüme düşeni yapacağım dedi. İsrail ayağa kalktı. Hayır. Bizim taleplerimiz karşılanmadı, biz kabul etmiyoruz dedi. Peki neden? Şimdi anlaşılıyor mu? Hamas'ın sadece bir bahane olduğu. Peki silah bıraktı. Silah bıraktı, silahlı örgüt kapsamından çıktı artık. Başka bir şeye dönüştü. Peki bu şartlar altında İsrail neden kabul etmiyor? Çünkü İsrail en başından beri Gazze başta olmak üzere Batı Şeria, kısaca Filistin'in bütün topraklarını almak istiyor. Oradaki işlerin hepsi hikaye, kurt kuzu gibi. Aşağıda su içen kuzuya suyu bulandırıyorsun diyor. Yoksa hikaye çok açık. Hamas'ın silah bırakması bile İsrail'i tatmin etmiyor. Çünkü o Gazze planını yaptı. Orayı İsrail'e dahil edecek ve o da yetmeyecek. Batı Şeria'yı da boşaltacak ve oradaki denklemi tamamlayacak. Hikaye bu kadar basit, bu kadar açık. Sayın seyirciler, ABD ile İran arasında 5 gece süren sessizlik yerini yeniden karşılıklı saldırılara bıraktı. ABD'nin İran'daki birçok noktayı vurmasının ardından İran, ABD'nin Orta Doğu'daki üstlerini hedef aldı. Körfez bölgesinde bir kez daha patlama sesleri duyuldu.
1: ABD ile İran arasında sular durulmadı. ABD'nin saldırılarına karşı İran'dan bedelini ödeyecekler açıklaması yapıldı. Körfez bölgesinde bir kez daha patlama sesleri duyuldu.

0: ABD ile İran arasında 5 gece süren sessizlik, İran'ın Ürdün'deki ABD üssüne düzenlediği füze saldırısıyla bozulmuştu. ABD ve Suudi uçakları da Irak'taki İran yanlısı gruplara ait noktalara saldırı düzenlemiş, İran'ın Bender Abbas'la Abadan kentlerinin yanı sıra Ebu Musa, Kiş ve Keşm adalarından patlama sesleri yükselmişti. Saldırıların ardından İran Meclis Başkanı Kalibaf, ABD'liler savaş meydanında yedikleri tokatları masumların kanını dökerek telafi etmeye alıştı. Ancak bedelini ödeyecekler dedi. Bahreyn'de ABD'ye ait Şeyh İsa Hava Üssü'nün elektrik jeneratörleri, seyri sefer sistemiyle idari ve lojistik binalarını hedef aldığı belirtildi. Saldırıda üssün hareketle lojistik kapasitesinin zarar gördüğü iddia edildi. Kuveyt'teki El Cebir Hava Üssü'nde bulunan ABD ordusuna ait savaş uçağı hangarı, uydu iletişim sistemleri ve mühimmat depoları da İran'a ait İHA'larla hedef alındı. Tahran yönetiminden Mısır'a düzenlenen insansız hava aracı saldırısına ilişkin de açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, İran'ın Mısır'ın toprak bütünlüğüne yönelik saygı politikası herkese açıktır. İran'ın Mısır'a yönelik İHA saldırısıyla bir ilgisi yok dedi. Mısır Petrol Bakanlığı, Dimyat Limanı'nda bulunan iki gazlaştırma ve depolama gemisinde yangın çıktığını duyurmuştu. Karşılıklı saldırılar devam etse de arabulucu Pakistan'ın açıklamasına göre taraflar arasındaki görüşmeler sürüyor.
1: Habertürk'te ana haberde kısa bir reklam arası.

0: Ama enteresan bir görüşme var. Gerçekten ilginç bir görüşme. Görüntülere bakarak üzerine biraz konuşacağız. Önce görüntüler. Önce görüntüler. İzliyoruz. Bunlar yapay zeka ile falan yapılmış şeyler değil. Gerçek görüntüler. İki insan oturuyor. İki insan karşılıklı görüşüyor. İki insandan biri İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, diğeri de Amerika Birleşik Devletleri'nde Demokrat Senatör John Fetterman. Görüşüyorlar. Bu John Fetterman oturmuş, şortlu, ayak ayak üstüne atmış ve normal bir bacak bacak üstüne atma da değil bu, başka bir şey. Şortlu oturmuş, elinde bir cep telefonu var. Cep telefonuna bakıyor. Netanyahu da kendisine bir şeyler anlatıyor. Anlatıyor ama bu gerçekten hiçbir diplomatik tahammüle, hiçbir diplomatik ilişkiye uygun bir fotoğraf değil. Daha doğrusu uygun bir görüşme değil. Peki neden böyle oluyor? Doğrusunu isterseniz bunu sevgili İlkay bana izletti. Önce çok bir şey anlamadım. Yani acaba burada John Fetterman Netanyahu Beyaz Saray'da Trump'ın karşısında aynen kendisi gibi oturmuştu. Bir fotoğraf vardı. Burada ana haberde bunu detaylı bir şekilde işledik. Acaba ona bir karşılık mı veriyor? Yani öyle değil, böyle mi oturulur diyor. Ama ne olduğu tam olarak anlaşılamadı. Yani şöyle anlaşılamadı. İsrail Başbakanı bir şeyi anlatırken karşısındaki kişi tarihte görülmemiş bir saygısızlıkla onu dinliyor. Elinde cep telefonu, yüzüne bile bakmıyor. Ve bu arada Fetterman'ın özellikle demokratlar içerisinde çok ciddi bir İsrail propagandisti, İsrail yanlısı olduğu söyleniyor. Yani telefona bakıyor, İsrail Başbakanı'nın yüzüne bakmıyor. Senatör, Pensilvanya senatörü, bu arada Netanyahu da hani gariban bir şekilde durumu anlatıyor, sonra da elini uzatıyor. En sonunda Netanyahu durumu anlıyor. O da güya ayak ayak üstüne atıyor ama olan oldu bir kere. Yani İsrail Başbakanını ciddiye almayan bir senatör ona karşı ahkam keser gibi. Sanki bir mafya örgütünün lideri ve karşısında ona hesap vermeye gelen biri görüntüsü. Gerçekten akıllarda kalacak bir şey. Ama tam olarak yine de şuraya yorumlamak mümkün. Bu adam Amerika'da Senato'da İsrail'i en çok savunan demokrat senatörlerden biri. Karşısındaki de İsrail Başbakanı. Fakat galiba Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na yaptığı şeyler, oturma şekli, tavrı, tutumu onu o kadar sinirlendirmiş olmalı ki böyle bir tutum takınıyor. Telefona bakıyor, ciddiye almıyor. Sonra da böyle işte hani mesele halloldu, şimdi bir elini uzatıyor böyle. Kerhem bir tokalaşma ve bu görüşmede tarihe bir not olarak, işte görüyorsunuz, bir not olarak düşürüyor. Şimdi dönelim diğer başlıklara. Enteresan, gerçekten ilginç. Ama yine de galiba Netanyahu'nun Trump'a yaptıklarına bir cevap vermeye çalışıyor. Demokrat olsa bile. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı, Seuta son yılların en büyük göçmen akınlarından birini yaşıyor sayın seyirciler. 60 bin göçmen sınırı geçerken 34 kişi de bu yolda hayatını kaybetti. Madrid yönetimi bölgeye askeri birlikler gönderdi. Çareyi burada buldu. İspanya Başbakanı Sanchez de bölgeyle ilgili yaptığı açıklamada bu İspanya'nın toprak egemenliğinin ihlalidir dedi.
1: On binlerce göçmen Fas'tan İspanya'ya yüzdü. Madrid yönetimi bölgeye askeri birlik gönderirken İtalya Schengen'in askıya alınmasına işaret etti. İspanya İçişleri Bakanlığı on binlerce göçmenin İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya deniz ve karayoluyla geçtiğini belirtti.
2: Burada olmaktan çok mutluyum. Okyanustan buraya gelmek çok zor bir deneyimdi. Çok zordu. Polis memurları bizi durdurmaya çalıştılar ama irademiz ve kararlılığımız sayesinde buraya gelebildik.
1: Sınırları yüzerek geçmeye çalışan göçmenlerden hayatını kaybedenler olduğu açıklanırken İspanya yönetimi harekete geçti. Jandarmaya destek olmak üzere bölgeye asker gönderildi. Fas güvenlik güçleri de göçmenleri engellemek için bazı yolları kesti. Göçmenlerle Fas güvenlik güçleri arasında arbede yaşanırken on binlerce göçmenin geri döndüğü belirtildi.

0: Kriz üzerine İspanya Başbakanı Sanchez bölgeyi ziyaret etti. İspanya'nın toprak egemenliğinin ihlal edildiğini söyledi.
1: Göçmenlerin Seuta'ya yasa dışı olarak geçişi toprak egemenliğinin ihlalidir. FAS'tan çabalarını arttırmasını istedik. Göçmenlerin geri dönüşünü garanti altına almak için yasa değişikliği yapılması gerekip gerekmediğini değerlendireceğiz.
0: FAS'tan İspanya'ya yaşanan göçmen akını Avrupa Birliği içinde de krize neden oldu. İtalya Başbakanı Meloni, Schengen düzenlemesini askıya almayı değerlendirdiğini açıkladı. Yasa dışı göç, Avrupa sınırlarının güvenliği açısından somut bir tehdit oluşturuyor dedi. İtalya Dışişleri Bakanı Tajani de İspanya'nın serbest dolaşım sağlayan Schengen bölgesinden çıkarılması çağrısında bulundu. Tajani'ye İspanyol mevkidaşından tepki gecikmedi. İspanya Dışişleri Bakanı Alvarez, İtalya'nın Madrid Büyükelçiliğini bakanlığa çağırdı. Açıklamaların uygunsuz olduğunu söyleyerek dayanışma beklediklerine dikkat çekti. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta, Avrupa Birliği'nin Afrika'daki sınırı olarak kabul ediliyor. Bu nedenle bölgede zaman zaman göçmen akını yaşanıyor. Yaşanan son göç dalgasının İspanya Yüksek Mahkemesi'nin bu ay aldığı bir karar nedeniyle başladığı değerlendiriliyor. Mahkeme Ceuta'nın özel durumu nedeniyle buraya denizden geçiş yapmaya çalışan göçmenlerin yargılama olmadan sınır dışı edilemeyeceğine karar vermişti.
2: Sayın seyirciler, en düşük emekli aylığını 23.552 liraya çıkaran düzenleme yürürlüğe girdi. 3.552 liralık fark Ağustos ayında ödenecek.
0: En düşük emekli aylığında %17,76 oranında artış yapıldı. Yaklaşık 5 milyon emekliye fark ödemesi yapılacak. En düşük emekli aylığının artırılmasını içeren kanun resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. En düşük emekli aylığı 20 bin liradan 23.552 liraya yükseldi. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi Temmuz ayına yetişmediğinden en düşük emekli aylığı alanlar Temmuz ayı maaşlarını zamsız aldı. Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte Temmuz ayından kaynaklanan fark ödemeleri Ağustos ayında emeklilerin hesaplarına yatırılacak. Yaklaşık 5 milyon emekliye 3.552 lira fark ödemesi yapılacak. Temmuz ayı farklarının yatırılacağı tarih Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacak. En düşük emekli aylığı alanlara fark ödemesi dışında Ağustos maaşları da zamlı olacak şekilde hesaplarına yatırılacak.
2: Yerli savaş uçağı Kaan'ın yeni prototipi taksi testini başarıyla tamamladı. O görüntüleri Türk Havacılık ve Uzay Sanayi paylaştı.
0: Yenilendi, gelişti. Kaan'ın yeni prototipi piste çıktı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ, proje aşamasındaki Milli Muharip Uçak Kaan'ın taksi testi yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Kaan'ın havadan ve yerden çekilen görüntüleri Yelkenler Biçilecek isimli mehter marşı eşliğinde yansıtıldı. Görüntüde teknik personel de yer aldı. Daha önce iki uçuş yapan Kaan 0'ın ardından üretilen yeni prototip Kaan 1 yer testlerini sürdürüyor. Taksi testleri kapsamında Kaan 1'in motor, fren, yönlendirme, iniş takımı ve uçuş kontrol sistemlerinin birlikte çalışması kontrol ediliyor. Daha yüksek süratli pist denemelerinin ardından sonraki aşamada uçuş testlerinin yapılması planlanıyor. Kaan 0 modeli ilk uçuşunu 21 Şubat 2024'te başarıyla gerçekleştirdi. 13 dakika havada kalınan bu uçuşta 8000 fit irtifaya çıkan Kaan 230 knot hıza ulaştı. 5. nesil çok yönlü savaş uçağı olacak Kaan, hem hava hava hem de hava yer muharebelerinin gereksinimleri için üst kabiliyetler sağlayacak. Tasarım ve imalatıyla milli olan Kaan'ın kanat açıklığı 14, yüksekliği 6, uzunluğu ise 21 metre. Kokpiti ise tek kişilik. Çift motoru, yüksek manevra kabiliyeti, radar düşük görünürlüğü, gövde içi silah taşıyabilmesi ve elektronik harp kabiliyeti de Kaan'ın dikkat çeken özellikleri arasında yer alıyor. Kaan'ın prototip geliştirme çalışmaları sürerken 2028 yılına kadar test uçuşlarının tamamlanması planlanıyor. Milli Muharip Uçak Kaan, 2028 yılının sonunda ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek. 2030'lu yıllarda da yerli motorla kullanılıyor olacak.
2: Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve taşış listesini güncelledi sayın seyirciler.

0: 9 üründe tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi maalesef. Bazı süt ürünlerinde de mevzuata aykırı içerikler var.
1: Yoğurtta jelatin, dana sucukta kanatlı eti, 9 üründe tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı gıda denetimleri kapsamında taklit tahşiş tespit edilen ürünlere ilişkin yeni ifşa listesi yayımladı. Listeye 12'si sağlığı tehlikeye düşürecek toplam 34 ürün eklendi. Denetimler kapsamında 9 üründe tek tırnaklı eti tespit edildi. Bu ürünlerin 5'i Mersin'de, 4'ü ise Adana'da faaliyet gösteren işletmelere ait oldu. Bir firmanın yoğurt ibaresiyle satışa sunduğu üründe jelatin bulundu. Ayrıca Adana'nın Güreğir ilçesinde faaliyet gösteren bir firmanın ısıl işlem görmüş dana sucuk olarak sattığı üründe, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir firmanınsa piliç köfte ürününde kanatlı eti tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı gıda güvenliğini sağlamak amacıyla ülke genelindeki denetimlerine aralıksız devam edeceğini belirtti. Şüpheli ürünlerle karşılaşılması halinde Alo 174 gıda hattı üzerinden ihbarda bulunulabileceği hatırlatıldı.
0: Tabii saat önemli bir mefhum. Yani şu anda benim kolumda yok ama saat gerçekten çok güzel bir aksesuar. Fakat cep telefonlarının özellikle bu dijital çağda bambaşka yerlere evrilmesiyle birlikte saat kullanım alışkanlığı da epey rafa kalktı. Gerçi son yıllarda lüks saat bir gösteri, bir hava atma aracına da dönüştü. Böyle yüz binlerce dolarlık saatler var. Onları takıyorlar. Hatta milyon dolarlık saatler var. Onları takıyorlar ve o bir statü meselesi. Tabii parası olan yapıyor. Fakat saat deyince herkes normal zamanı öğrenmek için saate, kolundaki saate değil de cep telefonuna bakıyor. Yani cep telefonundaki saat zaten bize günü gösteriyor. Fakat Feriköy'de bir usta, Metin Usta, bütün saatleri, asırlık saatleri, kısaca o zamanı kendi içinde işleyen muazzam aletleri yeniden hayata katıyor, yeniden canlandırıyor, onları yeniden işlevsel hale getiriyor. Metin Usta'nın saatlerle, asırlık saatlerle hikayesini İrem Şimşek haberleştirdi. Bakın, tarihin en gizemli işlerinden biri olan saatçilikte nerede, ne zaman, ne şekilde, kimler ilgi duyuyor?
2: Bozuk olanları çalışma sesinden bile anlayabiliyorum. İstanbul'da benim gibi çalışan iki kişiyiz.
3: Küçük bir dükkan, hiç dinmeyen tik tak sesleri.
2: Burada hep çalacaktır her saat başında. Her 15 dakikada bir saat sesleri duyacaksınız. Ben bu sesleri duymazsam olmaz. Yani hangi saatin çaldığını, ne olduğunu takip ederim.
3: 57 yıllık saat ustası ve koleksiyoncu Metin Coşkun, dükkanında birbirinden farklı yüzlerce saati tamir ediyor. Asırlık parçaları onarıp tekrar çalıştırıyor.
2: Küçücük bir sihirli kutu içinde enerji saklı. Ben onun tadına vardım herhalde ki saatçiliği çok sevdim. O gün bugündür çalışıyorum. Yaklaşık 56-57 yıldan beri bir saatçiyim.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜGVA Yaz Okulları finali programında konuşuyor.
4: Sizlerin aracılığıyla cennet vatanımızın 81 ilindeki tüm gençlerimize, tüm çocuklarımıza buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Renklensin yaz okulumuz temasıyla düzenlenen Türkiye Gençlik Vakfı yaz okulları finalinde bir kez daha hep beraberiz. Ses iyi değil, çok kötü. Çok kötü. Yedi tepenin kardeş kardeş gülümsediği, boğazında mavi rüzgarların estiği, fetih ruhunun kalplerine

işlediği güzel İstanbul'umuzda rengarenk bir çiçek bahçesini andıran bu güzel atmosferde bir aradayız. Umudun, sevginin, aydınlığın, geleceğin timsali olan siz gençlerimizle birlikte olmanın bahtiyarlığı içindeyim. Gençlerimizin, yavrularımızın gözleri maşallah yine ışıl ışıl parlıyor. Türkiye yüzyılının mimarları maşallah yine coşkusuyla, heyecanıyla, tutkusuyla göz dolduruyor. Büyük ve güçlü Türkiye'nin yol başçıları, Teknofest kuşağı maşallah yine yeri göğü inletiyor. Sizleri böyle neşeli, böyle coşkulu görmek bizi çok mutlu ediyor. Bu muhteşem tablo için, bu muazzam manzara için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ali Sami Yen Stadyumu'nun bugün bu coşkusu, tıklım tıklım bu stadyumu doldurmanız, böylesine güzel bir programda gençlerimizle bir araya gelmemize vesile olan Türkiye Gençlik Vakfımıza yürekten şükranlarımı iletiyorum. Ve bugün bu manzarayı hazırlamamıza vesile olan Galatasaray Kulübü'nün değerli yöneticilerine TÜGVA olarak hazırladıkları bu programda ben de şahsım olarak, Cumhurbaşkanı olarak çok teşekkür ediyorum. Bu stadyumu sizlerle, yani her biri ayrı renkte 70 bin çiçekle süsleyen bu renkli organizasyonda emeği geçen tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum. Buradan gönül coğrafyamızda ve dünyanın farklı bölgelerinde şu anda bizleri takip eden, bizlere dua eden, uzakta olsalar bile kalpleri bizimle çarpan tüm gençlere selamlarımı yolluyorum. Gazze'de, Batı Şeria'da, Lübnan'da, İsrail'in vahşi saldırıları altında hayata tutunma mücadelesi veren tüm yavrularımızı, sizin Filistinli, Lübnanlı kardeşlerinizi yürekten selamlıyorum. Rabbim onların yar ve yardımcıları olsun diyor. Türkiye'deki kardeşlerinin yüreklerinin onlarla birlikte attığını buradan ifade ediyorum. Sevgili evlatlarım, öncelikle burada bir gerçeği tüm kalbimle ifade etmek istiyorum. Sizin şu coşkunuzu, şu enerjinizi tarif etmeye, inanın kelimeler yetmez. Sizin şu güzelliğinizi, şu berraklığınızı değme şair söze, mısraya dökemez. Sizin şu samimiyetinizi, imanla atan şu kalplerinizi, toplu vuran şu yüreklerinizi en usta ressam resmedemez. Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim bu aydınlık yüzleri, bu rengarenk gül bahçesini istiklal, istikbal bunun teminatını bizlere tekrar tekrar inşallah.

Göstersin. Sevgili gençler, kıymetli misafirler, TÜGVA'mız yöneticileriyle, mensuplarıyla, profesyonel ve gönüllü eğitmenleriyle göğsümüzü kabartan işlere imza atmayı sürdürüyor. Unutmayın, imandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede yüktür.

geleneksel sporlardan takım oyunlarına, bilim ve eğitim programlarından kültür ve sanat etkinliklerine, doğa kamplarından sivil toplum faaliyetlerine, gençlerimize her alanda değer katan, yeni ufuklar kazandıran, onları güçlü bir geleceğe hazırlayan çok önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Şunu büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim. TÜGVA bu seneki yaz okullarında 700 binden fazla katılımcı sayısına ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Türkiye Gençlik Vakfımız sadece bu yıl 1,5 milyonun üzerinde gencimizin hayatına dokunarak ülkemizin en büyük gençlik hareketi haline geldi. 6 hafta süren TÜGVA yaz okullarında yaklaşık 460 bin öğrencimiz Kur'an-ı Kerim eğitimini tamamladı. 232 bin öğrencimiz tecvid eğitimi aldı. 387 binin üzerinde gencimiz Osmanlıca derslerine katıldı. Yüz binlerce yavrumuz birbirinden zengin içeriklere sahip eğitim, spor, kültür ve sanat etkinliklerinde kendilerini geliştirme fırsatı yakaladı. Yaz okullarında düzenlenen etkinliklerde yeni dostluklar kuruldu. Çocuklarımız farklı alanlarda bilgi, görgü ve tecrübe sahibi oldu. Evlatlarımız kimi zaman birbirleriyle yarıştı. Kimi zaman uyum içinde çalıştı. En önemlisi geçmişten devraldıkları zengin mirasın idrakine vardı. Görüyorum ki gerçekten dolu dolu bir program geçirmişsiniz. Her açıdan verimli, başarılı, faydalı bir yaz okulu olmuş. Maşallah, barekallah diyorum. Cenab-ı Allah sizleri nazarlardan saklasın diyorum. Türkiye'nin geleceğine yön verecek gençlerimizi fedakarca eğiten, her biriyle yakından ilgilenen tüm hocalarımızı tebrik ediyorum. 81 vilayetimizde, 625 ilçemizde, 400 bini aşkın gönüllüsüyle faaliyetlerini sürdüren TÜGVA ailemizi canı gönülden tebrik ediyorum. Sevgili genç arkadaşlarım, bakın şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Gençlik bu milletin atar damarıdır. Atar damar nasıl kalbin pompaladığı kanı bütün vücuda ulaştırıyorsa, gençlik de toplumun enerjisini, idealini ve hedeflerini geçmişten alıp geleceğe taşır. Bu damar ne kadar güçlü, ne kadar sağlıklı olursa milli bünyemiz de o derece sıhhatli olur. Bu damar sayesinde geçmiş, bugün ve gelecek aynı çizgide buluşur. Gençlerimiz için canını dişine takarak çalışan TÜGVA'mız işte bu denli hayati bir görevi layıkıyla yerine getirmektedir. Türkiye'nin hayrına olacak her işe kul takma telaşında olanlar tam da bu yüzden TÜGVA'nın önünü kapatmak istiyor. Milletimizi asırlık hayallerine ulaştıracak her işe engel olmaya çalışanlar tam da bu yüzden TÜGVA'yı hedef alıyor. Gençlerimiz kıtaları ipek bir kumaş gibi kesip biçen

ecdadı anlamasın, tarih ve medeniyet kodlarıyla buluşmasın diye çabalayanlar. Tam da bu yüzden TÜGVA'yı hazmedemiyor. TÜGVA gibi göz bebeğimiz olan kuruluşların sayısı az ama sesi çok çıkan bir güruhun hedefi olmasının sebepleri işte bunlardır. Sizlere baktıkça gururlanmak yerine öfke nöbetleri geçirmelerinin nedeni karşımızdaki şu muazzam manzaradır. Sizlerin dik duruşudur, özgüvenidir, sizlerin değerlerinize sahip çıkmanızdır. Sizlerin işte burada olduğu gibi birbirinize kardeşçe sarılmanızdır. Varsın rahatsız olsunlar. Allah'ın izniyle nehri tersine akıtamazlar. Ne yaparsa yapsınlar, karşımdaki şu gençliğin önüne set çekemezler. Bu ülkenin gençlerini ruh köklerinden, inanç değerlerinden koparamazlar. Geçmişte defalarca yaptıkları gibi bu milletin tertemiz evlatlarını kirli oyun

hayata istikamet çizmiş. Çağlar kapamış, çağlar açmış bir milletin evlatlarısınız. Sizler cihana hükmetmiş, 3 kıta 7 iklimde at koşturmuş kahraman bir ecdadın torunlarısınız. Sizler bugün de vicdanıyla, merhametiyle, mazlumlara sahip çıkmasıyla tüm insanlığa örnek olan bir ülkenin çocuklarısınız. Hepiniz Türk milleti gibi büyük, Türkiye Cumhuriyeti gibi itibarlı bir devletin gençlerisiniz. 21. yüzyıla Türkiye'nin damgasını vuracak vizyoner bir nesilsiniz. Yarınlarımızın sağlam emanetçileri, en büyük güç kaynağımızsınız. O yüzden sizler güçlü, dirayetli, özgüvenli olacaksınız. Başkalarına karşı boynunuzu bükmeyeceksiniz. Şartlar ne olursa olsun kendinize inanmaktan vazgeçmeyeceksiniz. Bunun için bilgili olacaksınız, vizyonlu olacaksınız, cesur olacaksınız. Adaleti, vicdanı, merhameti, hikmeti elden bırakmayacaksınız. Hepinizden büyük düşünmenizi, büyük hayaller kurmanızı istiyorum. Sizlerden yıldızları hedeflemenizi, belirlediğiniz hedeflere doğru yılmadan, yıkılmadan ilerlemenizi bekliyorum. Bu toprakların yegane ümidinin sizde olduğunu unutmayın. Şu an Filistin için dualar edildiğini unutmayın. Asyalı, Afrikalı çocukların kalbinin sizlerle çarptığını unutmayın. Türk-İslam dünyasında aynı ufka baktığınız, aynı ideallere inandığınız milyonlarca kardeşiniz olduğunu unutmayın. Hani merhum Abdurrahim Karakoç diyor ya, kirli karanlıkları yırtacak nur olun siz. Susayan yüreklere yağan yağmur olan siz. Çamur sıçratanlara bakıp çamurlaşmayın. Hak mayası taşıyan helal hamur olun siz. Ben her birinizin gelecekte Türkiye'nin yüzünü artacağınıza, Türkiye yüzyılının sancaktarı olacağınıza yürekten inanıyorum. Bir de şunu unutmayın sevgili gençler. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak sizlere baktıkça ülkemizin geleceği adına heyecanlanıyorum. Her birinizle gurur duyuyor. Sizlere çok ama çok güveniyorum. Rabbim sizleri korusun. Yolunuzu da, bahtınızı da, ufkunuzu da açık eylesin. Sevgili evlatlarım, çok değerli genç kardeşlerim, insan zekası ve bilgisiyle değil, ancak iradesiyle insandır diyen rahmetli Profesör Doktor Ali Fuat Başgil, başarıya giden yolun irade ve çalışkanlıktan geçtiğini bakın hangi sözlerle ifade ediyor. Az bilgili, hatta bilgisiz insanlardan muvaffak olanlar çok görülür. Fakat zayıf iradeli insanlardan başarılı olmuş ve çok yükselmiş tek bir misal gösterilemez. İrade terbiyesi ve nefis mücadelesinin en ahlaki ve insani ifadesi ise çalışmaktır. Tembellik her türlü ahlaksızlığın anası, çalışkanlıkta temiz bir başarının

0: yüksek ahlakın, ruh ve beden sağlığının en temel şartı, en feyizli kaynağıdır. Evet, burada olan TÜGVA gençliği işte tam da böyle bir gençliktir. Çalışkanlığıyla, iradesiyle, devamlılığıyla Türkiye'yi her alanda çok daha iyi yerlere getirecek bir gençliktir. Bu gençlik Türkiye'nin bilim ve teknolojide başlattığı atılımı çok daha ileriye taşıyacak donanımlı bir gençliktir. Bizler de ülkemizin yarınlarına yön tayin edecek siz gençlerimizin, siz evlatlarımızın en iyi şekilde yetişmeniz için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Eğitimden teknolojiye, spordan kültür ve sanata, her alanda hayallerinizi gerçekleştirebilmeniz için ne gerekiyorsa yapıyoruz. İnşallah daha nice yıllar boyunca sizin için çalışmaya devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle 2026 TÜGVA yaz okulları finalinin bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyorum. Öğrenci ve öğretmenlerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Yaz tatilinizin kalanını sevdiklerinizle birlikte huzurla, mutlulukla, neşe içinde geçirmenizi temenni ediyorum. Ailelerinize, kardeşlerinize, arkadaşlarınıza benden kucak dolusu selam götürün. Yaz okulu boyunca birbirinizle kurduğunuz dostlukları, arkadaşlıkları devam ettirin. Tebessüm, neşe ve sevinç yüzünüzden hiç eksik olmasın diyorum. Tekrar buluşmak dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz.
2: Görüntüler TÜGVA yaz okulları final programından. Rams Park Stadyumu'nda şu anda program yapılıyor, yaz okulları finali. Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüdeydi ve tabii gençlere, oraya dolduran kalabalığa seslendi. Onlarla birlikte olmaktan mutluluğunu dile getirdi. Yaz okulları töreni bittiği için de, süreci bittiği için de güzel bir yaz tatili diledi ve programını tamamladı. Final programı orada devam ediyor.
1: Gerçekleştirilen Filistin'e destek eylemi için hazırlanıyor.

0: Evet, merhabalar sevgili seyirciler. Olaylar ve görüşlerle bu akşam da karşınızdayız. Ben Serap Belet, hoş geldiniz programımıza. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TÜGVA programında konuşması ekrana geldi. O yüzden biraz daha gecikmeyle bu akşamki programımıza başladık. Reklam aramızı da hemen öncesinde vermiş olduk. Böylece şimdi hemen olaylar ve görüşlere başlayacağız. Bu akşam elbette iç siyasetin sıcak gündemini konuşacağız. Yeni partiyle ilgili gelişmeler var. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türk'ün gazetesine verdiği röportaj dikkat çekici, önemli ki Türk'ün gazetesi genel yayın yönetmeni Mehmet Müftüoğlu da bu akşam konuklarım arasında. Elbette onun da tüm konuklarımın da yorumlarını alacağız bu akşam. Diğer yandan bambaşka bir haber de çok dikkat çekiyor bugün. İspanya'nın özerk bölgesi Ceuta, umarım doğru telaffuz ediyorum. 83 bin nüfuslu Fas kıyısında bir özerk bölge akına uğradı. Göçmen akına 60 bin göçmen akın etti. Orada ilginç gelişmeler var. İtalya, İspanya arasında da bir gerilim var Schengen konusunda. Bu akşam ona da olaylar ve görüşlerde bir pencere açmaya çalışacağız. Hemen konuklarımı sizlere tanıtmak istiyorum. Mehmet Müftüoğlu'nu zaten tanıttım. Türk'ün gazetesi genel yayın yönetmeni. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Merhaba.
1: Hoş bulduk. Yayınlar diliyorum.
0: Taha Hüseyin Karagöz gazeteci stüdyomuzda. Hoş geldiniz Taha Bey. Merhaba.
2: Merhabalar efendim.
0: Hukukçu Sermet Erdem yine konuklarım arasında. Hoş geldiniz Sermet Bey.
3: Hoş bulduk.
0: Merhaba.
3: İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Nefes gazetesi yazarı Aytunç Erkin stüdyomuzda. Merhaba Aytunç, hoş geldin. Ve akademisyen, siyaset bilimci, doçent doktor Mustafa Çağatay Aslan da yine stüdyomuzda konuklarım arasında. Hoş geldiniz
4: hoş
0: Çağatay
4: bulduk.
0: Bey. Merhaba.
4: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Ankara'da da İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor İpek Özkal Sayan bizi bekliyor. Geçen hafta stüdyomuzdaydı. Bu kez Ankara'dan bizimle. İpek Hanım, siz de hoş geldiniz. Merhabalar.
5: Hoş buldum. Çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. İstanbul Stüdyo'ya selamlar, sevgiler.
0: Çok teşekkürler. Bizden de öyle. Şimdi öncelikle tabii konuşacak çok şey var. Bugün yine MYK toplandı Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Az önce bahsettiğim yeni açıklamalar ve röportajlar var. MHP'den hem Sayın Fethi Yıldız'ın hem Sayın Bahçeli'nin açıklamaları, röportajları. Bunlar üzerine konuşacağız. Ancak bugün dikkat çeken bir açıklama üzerine bu yeni partinin finansmanı işte bağış programı ile ilgili veri açıklandı. O yüzden dikkat çekici onunla bir başlayalım istiyorum. Hatta o veriyi de hemen rica edeyim yönetmenimizden bir numaralı LED'i ekrana getirelim. Oradan da rakamları paylaşalım. İlk gün yardımları dikkat çekti yeni partinin, biliyorsunuz tam takır kasamız demişti Genel Başkan Özgür Özel. Ve çarşamba akşamı yine burada yayındaydık, bağış kampanyası başlatıldığını duyurmuş. İlk günde 24 saatte daha doğrusu 31.934 kişi bağış yapmış yeni partiye ve tutar 113.8 milyon lira bir günde yeni partiye yapılan bağış oranı. Bu tabi sürecek, bu bağışlarla ve üye olduktan sonra üye aidatlarıyla bundan sonra partinin finansman ihtiyacının karşılanmasını hedefliyor yeni parti. Birazdan da konuşuruz partilerin, hatta şimdi sizlerle paylaşayım son günlerde bu hazine yardımı konusu konuşulunca bizler de biraz daha hakim olduk bu bütçelere. İzleyicilerimiz de görmüştür mutlaka ama siyasi partilerin 2026 yılı hazine yardımlarına baktığımızda belki bir günlük bu bağış oranını onun içinde daha iyi algılamak, değerlendirmek mümkün. AK Parti 2 milyar 550 milyon liraymış AK Parti'nin hazine yardımı. Tabii ki tüm partilerin seçim sonuçları, oy oranlarına göre, vekil dağılımına göre bu oranlar belirleniyor. CHP 1 milyar 815 milyon, MHP 721 milyon, küsuratları okumuyorum. İYİ Parti'nin 693 milyon, DEM Parti'nin de 631 milyonmuş 2026 yılı hazine yardımları. Konuklarıma hemen sormak istiyorum. Hatta Mehmet Bey size sorayım. 113 milyon lira ilk gün için, neredeyse 114 milyon lira.
3: Çok özür dilerim. Son dakika bilgisi olarak 85.975 kişi.
0: Üye mi olmuş?
3: Yok. Bağış 85.795 kişi. 182 milyon 68 bin lira.
6: Güncellendi.
0: Çıkmış.
3: Evet. 182 milyon 68 bin lira.
0: Yükselmiş epey, 31 binden 82 bine.
3: Tabii. Son 48 saatte yani oluyor toplam.
2: Ortalama
3: 48
2: düşmüş
3: saat.
2: Ama
6: evet.
2: Ortalama düşmüş. Düşmüş.
0: Yani kişi, evet, kişi başı dediğiniz
2: kişi
0: gibi.
2: Kişi başına düşen bağış rakamı aşağı yukarı 3.300-3.500 lirayken şimdi 2.000-2.500 seviyelerine kadar gerilemiş.
0: İlk gün hep daha hızlıdır ama, değil mi böyle şeyler?
6: Daha yani yüksek montanlı bağışlar da yapılır.
0: Efendim?
6: Daha yüksek montanlı, yüksek rakamlar da yani siyasetten beklentisi olanlar.
0: Tabii iş insanı vesaire değil mi? Daha büyük ilk evet, günün daha başlangıç
6: tabii,
0: için.
6: Tabii,
0: bu arada vekiller
3: 2141
0: de...
3: 2141 lira kişi başına düşen rakam. Evet. Bir gün önce 3.265 lira falandı.
1: Şimdi evet. Aslında önemli bir rakam, önemli bir bağış yapanlar için de önemli bir sayı. Hele de bu son dönemlerde bağışlarla ilgili çokça tartışılan konular varken, özellikle yeni partiyle ilgili bir takım işte iddialar ya da işte söylentiler iyice gündeme taşınırken, özellikle yeni partinin kurulmasıyla birlikte ona gönül veren insanların bu şekilde yardımda bulunması bence önemli bir rakam. Tabii ki daha fazla beklenebilir miydi? Beklenebilirdi nihayetinde ama bugünkü şartlarda böyle bir ortamda Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan bir parti olarak da düşündüğümüz zaman bana göre rakam ve rakamla birlikte insanların teveccüh göstermesi aynı zamanda yeni partinin kendine dönük bir anket şeklinde de düşünülebilir.
0: Öyle mi? Bir kamuoyu ölçümü gibi görebilir miyiz?
1: Kesinlikle evet.
3: Yani
0: o zaman ne der? Bunu öyle alırsa.
3: İlk gün 32 bin kişi, şimdi 85 bin kişi artarak bağışçı
1: evet, artarak da
3: sayısı artıyor.
1: Katlanıyor yani.
3: Yani rakam düşebilir ama bağışçı sayısı artıyor. Yani şimdi bu aslında
0: bu ikiye şey katlanmanın geçiyor. Üzerine çıkmış doğru.
1: Bu açıdan önemli buluyorum. Yani Türkiye'nin geneline dönük eğer toplumsal refleksleri de göz önünde bulundurarak, hani toplumsal sorunları dikkate alarak bir siyaset ortaya koyarlarsa da bu daha da artabilir diye düşünüyorum. Geçmiş dönemlerde tabii ki sürekli işte Sayın Ekrem İmamoğlu özelinde bir siyaset geliştirme modeli vardı ama görüyoruz ki bundan biraz yani uzaklaşılmasa da kamuoyunda artık sessizliğe ve başka bir alana dönük hareketlerin olduğunu görüyoruz.
0: Yani şu ilk günler öyle bir izlenim yaratıyor
1: evet,
0: sizde.
1: Kesinlikle öyle. Bu da

0: halkta karşılık görmesine sebebiyet veriyor.
1: Ben bununla ilgili ilk yorumlarını sizinle Çağatay Bey alayım. İlk yorumlarınızı. 48 saatte 182 milyon lira nasıl bir rakam?
2: Tabii yani 82 bin kişi orada, rakamdan ziyade bir de katkı sağlayan kişi sayısına dikkate almak gerekiyor. 82 bin kişi bence de önemli bir rakam. Bulunduğumuz konjonktürde düşündüğümüz zaman yani siyasi partilere en fazla bir kişinin yapabileceği rakam bağış miktarı, aynı ya da nakdi yardım tutarı 634 bin TL şu anda 2026 yılı için. 2026
1: yılı için
2: ama tabii insanların ekonomik güçlerini, ülkemizin şu andaki ekonomik koşullarını da dikkate aldığımız zaman tabii yüksek meblağı bağış yapanlar vardır. Daha düşük meblağlarda
1: 100 lira bile
2: yapanlar
1: bağış yapan
2: da vardır.
1: Vardır.
2: 100 lira yapan vardır, 50 lira yapabilen de vardır. Herkes bütçesine göre. Tabii. Burada önemli olan bir seferberlik durumunun ortaya çıkması. Bu önemli bir rakam. Daha henüz üyelik sistemi başlamadan ve daha bir haftasını doldurmadan siyasi bir partiye yönelik böyle bir teveccühün olması o siyasi parti açısından önemli, güzel bir başlangıç olarak dikkate alınabilir. Yani bundan, bu da aslında şunu da gösteriyor. Siyasi partilerin performansları, seçim başarıları, işte ileride ne kadar ayakta durabilirler, duramazlar. Bunlar tabii seçmende karşılık bulmalarıyla mümkün olan
1: oluşur,
2: bir durum.
1: Tabii ki.
2: Daha detaylı konuşuruz ama mesela yakın dönemde biliyorsunuz kapanan siyasi partiler oldu. Kapatma kararı alan siyasi partiler oldu. Bu 82 bin rakamı bu kapanan siyasi partilerin örneğin üye sayılarından çok daha fazla bir rakam.
3: 85 bin.
1: 85 bin
3: bağış
1: yapan. 85 bin bağışçı arasında bu arada.
3: 85
1: parantez açmak için. Siz parantez açarken şu anekdotu da anekdot değil de şu durumu da paylaşayım. Melih Gökçek de bağış yapmış. Bir ufak bir atışma oldu. İzleyicilerimiz görmüştür. Belki biz paylaşalım. Ben de yardım ettim diyor Özgür Özel'e. Niyetim 3 kuruşluk yardımdı ama banka 1 liradan aşağı kabul etmediği için 1 lira 3 kuruşluk bağışta bulunmuş. Benim yardımımı dikkatli kullan diyor Özgür Özel'e ismiyle hitap ederek dekontuda paylaşmış. Yalnız buna hemen yanıt geldi bu arada. Grup Başkan Vekili Yeni Parti'nin Gökhan Günaydın da aynı şekilde tweetle ona yine dekontla bir yanıt verdi. Dedi ki milletimizin helal bağışlarına haram karıştırmayız. İyi Melih Gökçek'in 1 lira 3 kuruşluk gönderisini mercine aynen iade ettik diyor. Ne diyorsunuz daha be? Ya bunlar tabii sadece bir siyasi atışmalar. Üzerine bir şey söylemek ister misiniz?
4: Şöyle az önce deneyimli bir siyasetçi büyüğüm. Şimdi ismini şu anda belki veremem ama çok ilginç bir soru sordu. Dedi ki bu bağışların ne kadarı banka üzerinden ne kadarı nakdi olarak verilmiş dedi. Şimdi bu... bu zaman
1: nakdi nasıl verilebilir
3: yani,
1: bu bağış?
3: Gidip, makbuz karşılığı
4: makbuz gidip
3: karşılığı
4: makbuz karşılığında bu parayı yatırabilirsiniz. Bunu sormasının sebebi de anladığım kadarıyla hatırlıyorsanız Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanlığı'nın alımı ile ilgili bir nakit kulesi gündeme gelmişti o dönemde. Demişlerdi ki biz bir kısmını bu binanın elden teslim ettik. Bir kısmını
1: bu bağış kampanyası yok. Banka hesabı üzerinden. Banka bir şey değil mi?
2: Yani,
4: ama yok hayır nakdiyi de şu anda vermek mümkün. Yok.
5: Ya Türk parasını makbuzuyla koruma kanunu uyarınca nakdi verilebilecek meblaların bir üst limiti var. Evet. Taha Bey doğru söylüyor. Yani elden bağış makbuzu karşılığı bir para alabilirler de. Bu yanlış hatırlamıyorsam 12-13 bin liralık bir rakam.
4: Öyle mi?
5: Tabii tabii. Yani,
4: ama zaten ortalama...
1: Elden bağış miktarı mı?
5: Evet. Tabii tabii.
4: Ortalama yani, zaten bu rakamın çok altında ya.
5: Ya şöyle işte orada 80 bin kişiyi bütün katılımcılar çok yüksek bir rakam ve olumlu şey olarak yorumladı ama mevcut partinin işte belediyeler üzerindeki etkisi, o belediye personelinin de bağışçı olup olmadığı vesaire gibi meseleler böyle bir irdelenmeye muhtaç bence. Yani rakamın düşüklüğü...
1: Yani belediye personeline bize bağış yapın dediler mi demek istiyorsunuz?
5: Hayır böyle bir şey demiyorum ama rakamın yani 80-100 bin kişiden çıkan paranın ortalama 2000'e tekabül etmesi sanki böyle bazı kurumların personel dayanışma sandıkları falan olur. İşte maaşınızı aldığınız gün vakıflar olur, dayanışma sandıkları olur. Belli bir maktu kesinti gibi ödersiniz oraya 50 lira 100 lira. Sendika aidatı gibi falan düşünün bunu. Yani dolayısıyla hani böyle iddialı bir siyasi hareket evet çok yüksek bir katılım ama o katılıma rağmen ortalama çok düşük.
1: Yani siz düşük mü buldunuz? Yani düşünsenize birçok yani partinin 600-700 milyon. Ben açıkçası önce 113 milyon neye tekabül eder çok fikrim yok açıkçası. Çünkü
5: 90
1: bu hazineleri
5: milletvekili birer aylık maaşını bağışladılar zaten.
1: Evet.
5: 300 küsür bin liradan 30 milyona yakını o ediyor. Yani onu bir çıkın yekünün içinden.
1: 180'in içinde mi onlar?
5: E tabii.
1: 30 kişi.
5: Bağışlıyorlarsa öyledir. Yani şimdi bir saniye, başka türlü. Hayır, bakın milletvekilleri de bağışlıyor. Hayır.
2: Bunlar ayrı ayrı kalemler.
3: Evet.
2: Bunlar
5: bakın
2: ayrı.
5: Toplam bağış ama.
2: Bağış başkadır mı?
5: Hayır. Milletvekili.
2: Ama siyasi partiler.
5: Bağışladıklarını söylediler milletvekilleri.
2: Değerli meslektaşım, siyasi partiler kanunumuzun ilgili partilerin gelirleri kısmında devlet yardımı, milletvekili aidatı, üyelik aidatı ve bağışlar dört ayrı kalemdir.
5: Milletvekili bunlar. Aidatı tam maaş olmaz usta.
2: Milletvekili aidatı şu anda o, sizin bahsettiğiniz o birer maaş dediğiniz o milletvekili aidatı yıllık bir milletvekilinin maaşının net tutarına tekabül etmek zorundadır. Üst sınırı budur. Hmm. Milletvekillerinin isterse bir milletvekili 600 bin TL'yi de bağışlayabilir. O ayrıdır. Ama bunlarla ilgili olarak yani IBAN numarası üzerinden bunlarla ilgili olarak da zaten şimdi şunu da dikkat edelim. Şimdi elden alıp alma verme işi biraz şöyle pratik olarak zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü yeni parti şu an için bizim siyaset bilim literatüründe baktığımız zaman parlamento içinde oluşmuş olan siyasi partilere örnek bir partidir. Şu anda bu partinin il başkanlıkları, ilçe başkanlıkları, teşkilatlanma süreçleri başlamadı.
1: Ha, nereye gidip
2: dolayısıyla genel merkezi bile şu anda yeni yapılıyor. Dolayısıyla IBAN numarası paylaşıldı. Muhtemelen çok büyük bir oranda, tabii bu rakamları yetkili kişiler açıklarsa daha iyi olur. Ben de böyle bir öngörüde bulunuyorum. Pratik sebeplere dayanarak olarak söylüyorum. Hmm. Bu rakamlar kayıt altında da tutulması açısından Anayasa Mahkemesi tarafından biliyorsunuz bu rakamlar değerlendiriliyor. Bu paralar nereden geldi, nerelere harcandı? Anayasa Mahkemesi gibi çok güzide bir kuruluşumuz bunları denetlemekle ve bir usulsüzlük bulduğu zaman da ilgililere ihtar vermekle yükümlü. Dolayısıyla siyasi partiler kanun çerçevesinde baktığımız zaman bu rakamların çok büyük bölümünü kayıt altında tutulduğunu
1: Aytun Çerkin arada bir şey söyledi. Ona size söz vereceğim, evet. Yarıda kaldı, farkındayım. Evet. Hani milletvekillerinin maaş bağışı içine dahil mi değil miye ilişkin oradan bir şey söylediniz
3: yok
1: önce.
3: Yok da milletvekillerinin ayrı bir ayrı. Hocamın dediği gibi yani ayrı bir kategoride değerlendiriliyor.
1: 182 milyon içinde değil
3: bu
1: mi o?
3: Bu halkın bağışı. Yani 500 lirada yatıran var, 1000 lirada yatıran var, 2000 lirada yatıran var. Yani evet. Halkın bağışı ve şu andaki 2 günlük toplanan para.
1: Para.
3: Ve o rakam da karşımıza çıkıyor. Bu rakam çıkıyor.
1: Evet.
3: Yani buradan hemen daha para kuleleri, şunlar bunlar ya çok erken şeyler bunlar ama bu biraz da tabii şöyle iktidarın bu süreçten biraz herhalde ürkmeye başladığını. Yani çünkü baktığım zaman 85 bin kişi şu anda daha var olmayan, teşkilatı olmayan, örgütü olmayan partileri daha kurulmamış aslında. Daha inşa halinde bir partiden bahsediyoruz. Böyle bir ilgi var. Yani ya şu anda
0: iktidar bir şey demedi ki ama ya.
4: Ona çok
3: hayır ben sen bir şey demiyorum. Ben genel bir yorum yapıyorum. Sana demedim ki ben buradaki adrana bir şey demedim. Ben genel bir değerlendirme yapıyorum. Yani
0: bence CHP korkmuş.
5: Gibi benim personeli kadar
1: korkmuş. Bence CHP korkmuştur.
0: CHP korkmuş.
1: Para kuleleri korkmuştur da. Bence CHP korkmuştur diyor.
0: Evet bence CHP korkmuştur. İktidar niye korkuyor?
5: CHP korkmuş değil bak. Çalışan sayısı kadar şu an.
3: Ya sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi'nin...
4: Farklı bir perspektif getirmek istiyorum eğer müsaade buyurursanız. Evet.
3: Hayır şunu söyleyeyim ben.
4: 85 bin kişi az bir rakam değildir. Ama bugün 85 bin kişi evet az bir rakam değil. Ama 91 milletvekiliyle beraber bugün ana muhalefet partisi koltuğunu işgal eden bir parti için... Bakın bu akşam az önce yayından döndüğünüz program Sayın Cumhurbaşkanı'nın hitap ettiği TÜGVA'nın yaz okulları kapanış programıydı.
1: Evet.
4: Bence de müthiş bir organizasyon yani. Katılamadım ama bugün farklı bir programım vardı. Sayın Cumhurbaşkanı bu akşam 53 bin kişiye hitap ediyor. Yani koltuk kapasitesi 53 bin kişi, dışarıdakileri bilmiyoruz. Yani dolayısıyla hani Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu akşam hitap ettiği bir gençlik şölenindeki rakam 53 bin. O yüzden bir ana muhalefet partisi için 85 bin baktığınız zaman büyük bir rakam. Ama Türkiye'de Cumhurbaşkanı adayı göstermek için bile yetersiz bir rakam yani.
1: Ben sadece şöyle baktım, demin onu söylemek istiyordum. Buradan da İpek Hanım'a sözü vereyim. Yani 600-700 milyon liralarda örneğin Milliyetçi Hareket Partisi'nin 750 milyon, iki günde 182 milyon düşündüğünüzde yani bir yıllık hazine yardımı 708 milyon, işte İyi Parti'nin 680-690 milyondu galiba. Öyle baktığınızda orada büyük bir oran olduğunu görüyorsunuz. 182 milyon liranın. Bu, üzerine mutlak, işte vekillerin 30 küsür milyon lira eklenecek.
4: Mutlak mutlana 200. Konu olan 38. Kurultay'ın o dönem haberleşilen ki Cumhuriyet Halk Partisi kaynakları bunları yazdı. Kurultay'ın masrafı 50 milyondu. 2023'ten bahsediyoruz. Dolayısıyla bunlar siyasetin kendi içerisindeki dinamikleri için yani çok sürdürülebilir rakamlar olarak yansımıyor.
1: Yansımıyor. Ama başlangıç için çarpıcı bir oran. Öyle mi sizce de İpek Hanım? Sizin değerlendirmeniz nedir? Bu da bir, burada az önce söylendi ya, bir kamuoyu ölçümü gibi de başlangıç için değerlendirilebilir mi gerçekten bir yeni kurulan parti için?
6: Teşekkür ederim Serap Hanım. Aslında şöyle.

0: Yani böyle bir ekonomik dönemde enflasyonun bu kadar yüksek olduğu ve insanların tenceresini zor kaynattığı bir dönemde yapılan her bağışın ben de değerli ve önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii bunu bir demokrasiye bir katkı olarak da değerlendirmek lazım. Şimdi kişi başı yardım miktarı bir kişinin yapabileceği bir siyasi partiye yardım miktarı yıllık 634.210 lira. Bayağı da yüksek bir meblağına bakarsınız. 634.210 lira. Şimdi bu kişi başı ve yıllık olarak yapılabilecek olan bir yardım. Ama bunun dışında tabii bu kadar yüksek yardımı yapabilecek olan kaç kişi var Türkiye'de? Bunu da sormak lazım. İnsanlar daha küçük, büyük bir ihtimalle bağış yaptılar. İşte karınca kararınca, karıncanın fıkrasındaki gibi aslında yönümüz belli olsun, tarafımız belli olsun deyip bir miktar bağış yapmaya çalışan insanlar da mutlaka olmuştur. Tabii ama şu var, siyaset özellikle de son dönemde, bunu ne yazık ki diye söylüyorum ve yeni kurulan bir parti için söylüyorum. Parasız olmuyor elbette. Çünkü teşkilatlar var, teşkilatların illerde yapılanması var, ilçelerde yapılanması var, binaları var. Bu binalarda çalışan insanlar var, onların işte giderlerinin ödenmesi gerekiyor. Öyle baktığınız zaman gerçekten yeni kurulan bir partinin finansman noktasında elbette ki güçlü de olması gerekiyor tırnak içerisinde. Neden? Seçimlere az bir zaman kaldı işte. Nereden baksanız şurada 1,5 yıl kaldı diyelim. Bu anlamda Cumhuriyet Halk Partisi'nin elbette ki bütçesi çok daha güçlü ve bununla birlikte milletvekili genel seçimlerinde hazine yardımı 3 kat, yerel seçimlerde de 2 kat artacak. Yani bu gördüğünüz rakamlar 2 katına ve 3 katına da çıkacak yıllık olarak baktığınız zaman. Yani özellikle o yılki genel bütçe toplamının 5000'de ikisi oranında düzenleniyor siyasi partiler kanununa göre. Tabii %3'ü geçmeniz gerekiyor ve buna göre bir sıralama yapılıyor ama seçim dönemlerinde bu yardımların daha da arttığını söylememiz mümkün. Tabii Cumhurbaşkanlığı adaylarının belli olduğu zaman bu yardımların artabilmesi, bu bağışların artabilmesi de mümkün. Çünkü orada bambaşka bir dönem başlayacak. Seçim dönemlerinin bu bağışların önünü açabildiğini de söylemek mümkün. Hani daha evvelki yaşadığımız deneyimlerden yola çıkarak. Aslında 2005 yılına kadar mecliste grubu bulunan veya en az 3 milletvekili bulunan partiye yardım yapılıyordu. Ama 2005 yılında bu kaldırıldı bildiğim kadarıyla. Şimdi seçimlere girmek ve seçimlerde %3 barajını geçmek genel kural oldu ama ben hani Türkiye'deki büyük partilerin özellikle de önemli bir oy tabanını konsolide eden partilerin çok fazla hani maddi sıkıntı duyacağını da düşünmüyorum. Elbette ki partilerin severleri çünkü 90'da milletvekili var. Ellerinden gelen yardımı yapacaklardır büyük bir ihtimalle kendi partilerine. Siyasette böyle bir şey zaten. Yani ne yazık ki özellikle seçim dönemleri geldiğinde göreceğiz. O
1: Evet.
0: afişleri vermek, o
1: Doğru.
0: billboardlara reklamlar yapıştırmak gerçekten çok maliyetli. Ama umarım böyle kağıt israfının, vatandaşın bu kadar sorunları da varken böyle kağıt
1: Evet, bizim ülkemizde bu
0: israflarının
1: biraz
0: yaşanmayacağı bir seçim
1: abartılıyor.
0: dönemi
1: Yani
0: geçirilir.
1: son yıllarda
0: Evet.
1: müzikli gezen şeyler, o seçim araçları daha azaldı.
2: Azaldı.
1: İnsanlar da artık
2: Son
1: ne gerek var siyasette
2: yıllarda
1: buna demeye başladılar.
2: bayrak
1: Ama yine de
2: atama,
1: belki
2: afişler
1: efendim.
2: azaldı. Bayrakların, parti bayraklarının asılması kısmen azaltıldı.
1: Ya bunlar çevre
2: Hatta
1: için de
2: yasak
1: aslında
2: getirildi.
1: zarar. Hani ekolojik
3: Çevre
1: de değil. Hani şeyi
3: politikaları
1: siyasetten
3: bağlamında
1: öte
2: yasak
1: baktığımızda.
2: getirildi. Bence çok
3: Doğru.
2: yararlı bir adım atıldı o konuda.
3: Çünkü çevre kirliliği
2: İnanılmaz
3: iklim.
1: Tabii
2: derecede.
1: tabii
3: Zaten
1: çok.
3: olabilir o.
1: Çevre gürültü kirliliği,
2: Tabii.
1: ekonomik açıdan zarar bir sürü boyutu var
2: Kesinlikle
1: aslında.
2: tabii
1: İnsanlar
2: ki.
1: da artık görüyorlar. Diyorlar ki buna gerek yok. Bunlar eski usul yöntemler. Yavaş yavaş bundan
4: Ben
1: bağımsız.
4: sağlıklı bir mukayese için yeteri kadar data analiz etmediğimizi düşünüyorum. Burayı biraz açayım. Şimdi
1: Tabii.
4: iki kere halkın oylarıyla hatta üç kere Sayın Ekmelettin İhsanoğlu'yla Tayyip Erdoğan'ın Sayın Tayyip Erdoğan'ın aday olduğu seçimde dahil olmak üzere üç kere bağış kampanyasına dayalı Cumhurbaşkanlığı seçimi yürüttük. Mesela oradaki adaylara yapılan bağış performansını bir analiz etmek lazım.
1: Varsa o
4: Bir
1: veri
4: kere.
1: çok iyi olur. Söyleyin
4: İki,
1: lütfen.
4: benim elimde olduğu için değil ama reci gönderebilirse. İki, şimdi 29 Temmuz günü başladı bu bağış kampanyası ve bugün 3. gününü geride bıraktık. 100 bin imza koşulu var ya 6 günlük bir
1: Ekmelettin
4: süre.
1: İhsanoğlu döneminde bağış kampanyası mı yapılmıştı? Hani bunu dedim.
4: Vardı tabii. Halkın
3: Tabii
4: seçimi...
3: Cumhurbaşkanlığı

0: Seçim kanununda yazan bir ifade o. İpek Hanım'ın da ifade ettiği
1: yani
0: ama...
1: Yani Kemal Bey'e de toplandı.
2: Her seçim döneminde Muharrem yapılır ama genel şeyi mi kastediyorsunuz? Yoksa bunun gibi bu dönem bize bağış yapın çağrısıyla bir kampanyadan mı? Ben o anlamda söylüyorum.
1: Yani şöyle, mesela son 2023 seçiminde yapılan bağış kampanyalarının hem Tayyip Bey'in hem Sayın Muharrem İnce'nin hem de Kemal Bey'in...
2: Çıkarıp bir tabii, dövmek
1: rakam
2: lazım.
1: Rakam ve şeylerini bir... Erişilebilirse eğer analiz etmek lazım. Bir de şunu söylemek istiyorum. Şimdi 80 küsür bin kişi 3. günün sonunda bence iktidar iddiası taşıyan bir parti için çok düşük.
2: Böyle, böyle gelir misiniz ya Servet Bey? Diğer konuklarımızı da çağırırım bu arada. Bu, kimse de bu arada hiçbir yorum yapmadı Melih Gökçe'nin. Karşıma geçin, karşıma lütfen. Bir söyleyecek yani...
1: Yok şöyle, ben şunu şunu söylemek
2: bu atışmaya söyleyeceğiniz bir şey var mı? Tam
3: Serap Hanım, ben bir cümle söyleyeyim mi?
2: Söyleyeyim.
3: Sayın Melih Gökçe'nin yaptığıyla ilgili olarak. Aslında Sayın Melih Bey reklam kampanyası yapmış yeni partinin bağışı için. Bağış kampanyasının reklamını yapmış. Ben biraz öyle okudum.
2: Öyle bir etki mi yapmıştır yeni partiyi destekleyenler üzerinde diyorsunuz?
3: Bence yapmıştır.
2: Yapmış
3: haberi olmayanlar da haberi olmuş oldu böylece.
1: Ben şunu söylemek istiyorum. Bakın 80 bin kişi 3 günün sonunda ulaşılan rakam. Siz diyelim Cumhurbaşkanınızı yüksek bir temsil oranıyla adayınızı adaylaştırmak istiyorsunuz. Ve grubunuz önermeyecek de imza kampanyası yapacaksınız. Fatih Erbakan Bey yanlış hatırlamıyorsam adaylıktan çekilmeden önce 3. günün sonunda 170 bin imzaya falan ulaşmıştı. Taha Bey belki takip etmiştir veya takip eden katılımcı varsa. Şimdi diyeceksiniz belki birisi ekonomik külfet teşkil ediyor, diğeri gidiyorsun imza atıyorsun ama imza vermek de bir mesai ve hatta yol parası, ulaşım şeyi dahil bir ekonomik külfete katlanmayı gerektiriyor.
2: Az mı diyorsunuz özellikle?
1: Çok az. Hele
2: öyle
1: bakın,
2: mi?
1: Tabii. Hele bakın böyle iddiası iktidar olmak, iktidarı korkutmak olan bir siyasi hareket için.
2: Üste, ya yani 80 kaç bin kişi, olmalıydı böyle bakın, daha da ben işte gümbür gümbür geliyor demek.
1: Tabii istifa eden üyesi sayısı kadar bağış yok. 80 bin sayısı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin personel sayısı kadar.
2: Şimdi editörüm söyledi. Ekmelettin İhsanoğlu'na o dönemi kuru üzerinden bugün için yani bugünün kuruyla çevirdiğimizde 190 milyon lira toplanmış. Kampanyasına. Ama kaç günde tabii. Bütün bakın, şey dönemi mi bilmiyorum.
1: Sayın İhsanoğlu tırnak içinde söylüyorum. Hep eleştiriliyor değil mi? Hala Sayın
2: öyle ama MHP'nin CHP'nin adı Cumhurbaşkanı adayıydı yani, tabii ki seçim sürecinde.
1: Rakam ortada. Bugünkünden yüksek yani. Yeni partinin ulaştığı rakamdan yüksek. Ve İhsanoğlu...
2: Ama üç günle kıyaslayabilir miyiz? Yani, konukların ben de yorumcu gibi oldum. Siz söyleyin lütfen. Ben sanki alternatif argüman üretiyor gibi.
4: Lira, o dönemin parasıyla Ekmelettin Bey'e 8,5 milyon.
1: Kur farkına şey yapıyorlar ama sanırım.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 55 milyon lira bağış yapılmış. O dönemin
5: ya
4: parası.
5: Bence kıyas çok yanlış bir yerde
1: gidiyor. Sonra Muharrem Bey'in kampanyasına bir bakalım.
5: Seçim kampanyasında Cumhurbaşkanı da ortak Cumhurbaşkanı adayına bir bağış kampanyasıyla... Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan bir partinin bağış kampanyasını nasıl kıyaslıyoruz? Yani,
2: farkı bakın, nedir? Farkını sizin perspektifinizden koyalım. Nedir farkı?
5: Ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu neydi? Parti bölündü. Hadi 91 milletvekili yeni partiye geçti diyelim. Sadece bir partiden bahsediyoruz. Hı hı. Ama Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde orada kaç tane ittifakın... Hı hı. Bileşenleri var. Onların desteğini yok mu sayacağız?
1: Ben şunu söylemek istiyorum.
2: Başka birden fazla parti desteği.
5: Sadece Cumhuriyet Halk Partisi adayı değildi ki o dönem itibariyle.
0: Serap Hanım mevzuatı konuşalım. Yani bu çok yanlış bir kıyaslama. Burada ben Mehmet Bey %100 katılıyorum. Bu böyle bir kıyaslama olmaz. Şimdi Cumhurbaşkanı adayı resmi olarak adayları belirlendikten sonra Yüksek Seçim Kurulu tarafından bu kişi Cumhurbaşkanı adayıdır dendikten sonra Cumhurbaşkanlarına herhangi bir devlet yardımı olmuyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Anglo-Sakson kültüründe olduğu gibi.
2: Bu çok önemli.
5: Devlet
2: bir
5: yardımı olmadığı için
2: söylemeniz önemli. Doğru.
0: Cumhurbaşkanı olarak adayı yaptık Serap Belet'i. Serap Belet kendi kampanyasını finanse edecek. Nasıl edecek? Milletin bağışlarıyla bunu yapacak. Ve üst sınırı mesela söyleyeyim. 2023
2: haklısınız. Bu Cumhurbaşkanı adaylığında Sayın Cumhurbaşkanı için de mitinglerde falan hep bir muhalefetin de dile getirdiği zaman bir konu ve diğer adaylar için de.
0: O dönemde IBAN numaraları paylaşılır. Ve hatta hatırlarsanız Ekmelettin İhsanoğlu ilk orada bu pratik yapıldı. 2014'te halk tarafından seçilen iki diğer adaylara böyle bir centilmenlik olarak ya rakamı yanlış hatırlamıyorsam ikişer bin, beşer bin bir yardım yapmışlardı birbirlerine. Erdoğan'ına göndermişti.
5: İkişer bin lira.
0: İkişer bin lira. Evet, böyle bir şey. Yani bununla siyasi partiye olan yardım, şu anda iki günlük
5: karşılıklı
0: bir parti.
5: Bunlar, siyasi jest olarak yapılmıştı.
0: Tabii o şekilde yapılmıştı. Evet.
1: Ben bir şey izah edebilir miyim?
0: Bunlar çok çok farklı örnekler. Şimdi

0: Şimdi yeni partinin de üstada karşı tezimi söylüyorum. Tezi Cumhurbaşkanı seçtirmek, iktidar olmak ve benzerlikleri söylüyorum. Bakın tezine %50+1 oyu alacak bir aday çıkarmak. Türkiye'nin %50+1'ini alacak bir aday çıkarmak. İktidar olmak ve tıpkı evet. Cumhurbaşkanı adayları gibi yeni partinin de devlet destekli bir finansal kaynağı yok. Dolayısıyla ne dedi Sayın Özgür Özel? Tek umudumuz halkımızın bağışıdır. Her şey aynı. İddialar aynı, vasat aynı, yasal müktesebet aynı.
1: Yani olgusal... bu sizi tatmin etmemiş, o çok belli zaten. Bu arada ben... siz öyle deyince dediniz ki bu çok az. Bugün bir açıklama vardı. Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin'den demiş ki sel gibi bir akış var Anadolu'da da işte insanlar bize 80'de. Üye olmak istiyorlar. Çok ne diyorsunuz?
2: Sel buyurun? Demeyelim de akmasa da damlıyor diyebiliriz yani.
1: Yeni çok partiye sel, üyelik sel, ve ilgi.
2: Sel değil yani hani bir ahbabın topladığı parayı düşünün.
1: Yok yok parayı dememiş o. İşte insanların teveccühü, ilgisi, bazı yürüyüşleri oldu onu, destek için onu kastederek söylemiş.
2: Yani itibar edilir anket şirketlerinden göreceğiz. Sonuçta da sandıkta göreceğiz ama bu bir gösterge ise eğer şimdi şu yeni partinin belki de bu işi buraya getirmesinin müsebbibi kendisi yani. Bu işi bu kadar yukarıya çıkarmasalardı. Haydi hep beraber toplanıyoruz. Hadi işte bir tane teyze vardı bize otobüs hediye edecekti. Sen arabanı satacaktın, sen bağını satacaktın. Bakın biz ne kadar büyük bir bağış toplayacağız beklentisini oluşturmasalardı. Şimdi bir sürü parti kuruldu Türkiye'de. Yani yeni partileri şöyle bir düşünün. En son işte Gelecek Partisi adaya vefat etti. Adaya veda etti. Fakat bu partiler kuruldu.
1: Çok ironik oldu tabii.
2: Yani siyaseten vefat etti yani. Yani siyaseten tarihin tozlu raflarına karıştı. Şu... onlar da sonuçta bir bağış topladılar değil mi yani? Üye aidatları topladılar. Ne bileyim işte kendilerini anlattılar. Partileri için para topladılar falan. Ama hiçbirisi böyle hani çıtayı buraya koyup da...
3: Gelecek Partisi'nin üye sayısı kaçtı?
1: Kaçtı?
2: Bildiğim kadarıyla 20-25 bin falandı galiba.
3: Evet, Türkiye'deki sandık sayısından daha az. Evet.
1: Şu an yeni partinin üye sayısını biliyor muyuz?
3: Daha başlamadılar. Yani,
1: evet,
3: daha başlamadı çünkü şey üyelik süreci başlamadı.
1: Evet. Pardon şeye gitti aklım.
2: Gelecek Parti.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nden...
4: Yargıtay'dan onay bekleniyor.
1: Üyelik için Yargıtay'dan.
3: Yargıtay'da
1: 59 binmiş Gelecek Partisi üye sayısı.
3: Yargıtay'da 6 ayda bir onu günceller. En son 1 Temmuz 2026 tarihinde güncellediği için biz Yargıtay üzerinden Ocak 2027'de görebileceğiz o rakamları. Hatta 1 Şubat 2027'de görebileceğiz.
1: Şu anda bakın, peki Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğini bitirenlerin sayısı...
0: 500 bin dedi Müslüm Bey bugün.
1: 500 bin.
0: Yeniden Refah Partisi'nin 750 bin üyesi var. Demokrat Parti'nin 560 bin civarında üyesi var. Yani üyelik, bu 300, rakamlar, 300 siyasi iddianın teyit açısından çok az şey. Hatta bence hiçbir şey söylemiyor. Gerçekçi olmak lazım. Yani günün sonunda toplanan rakam Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan bu partinin kiralamayı düşündüğü şeyin hemen hemen 2 yıllık kirasına vesaire tekabül ediyor.
1: Şu anda istifa eden üye sayısı Cumhuriyet Halk Partisi'nden 500 bin, istifa eden belediye sayısı da 120. Gökhan Günaydın 200 belediye başkanının istifa edeceğini söylemişti. Şu ana kadar yani CHP'den Müslüm Sarı'nın sözcü Sarı'nın paylaştığına göre 120 bin, 500 bin. 500 bin üyenin istifa etmesine peki değerlendirmeniz ne CHP'den?
0: Bu yüksek bir rakam yani şimdi doğru... söylemek lazım. 2 milyon civarı üyesi vardı Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Evet. 1/4'ü ayrılmış. Dolayısıyla bir kitlesel sayılabilecek kopuş var. 1,5 milyona yaklaşık düştü. Çünkü katılanlar da var. Yani şöyle bir dilematik durum da var. Cumhuriyet Halk Partisi hem üye kaybediyor hem üye kazanıyor.
1: Ne kadar kazanıyordur?
0: Yani 60 bin civarı butman kararından... Evet evet 60 bine yakın bir üye yeni kaydı, yeni üye kaydı. Özellikle ihraç edilen... Özgür Özel yönetimine tepkiden dolayı ayrılıp tekrar dönenlerle birlikte yanlış hatırlamıyorsam 60 bin civarı bir yeniden üye kaydı açıldığı.
2: Şu söyleniyordu o doğru mu? Sayın Özgür Özel'in genel başkanlığı döneminde 600 bin yeni üyenin yapıldığı partiye ifade ediliyordu.
0: Şöyle söylüyorlar onu Cumhuriyet Halk Partisi kaynakları. Sayın İmamoğlu adaylık sürecini adaylaşma girişimini başlattığında işte... Olabildiğince hatırlayacaksınızdır ilk başta ön seçim, tüm üyelerin katılımıyla ön seçilim demişlerdi. Olabildiğince desteği yüksek gösterebilmek açısından Cumhuriyet Halk Partisi'nin o günkü yönetimi kamuya açık alanlara standlar kurarak, partileri görevlendirerek Beynelmiler üye kaydı yaptı. Normalde Cumhuriyet Halk Partisi'nin teamülleri şu şekildeymiş. Ben bunu parti kaynaklarından bir iki kişiye sorduğumda bir üyenin iki kişi tarafından en az refere edilmesi ve yönetim tarafından da yapılacak bir değerlendirme ile uygun bulunduktan sonra üyeliğe kabul süreci tamamlanıyormuş. Ama bu süreçte yani 2025 yılının ilk 3 aylık sürecinde o Ahlatlı Bel'de Mansur Bey, Özgür Bey ve Ekrem Bey'in yaptığı toplantıdan sonra Ekrem Bey ön seçimle, üye bazlı ön seçimle adaylık tezini ortaya atıp bu yola girdikten sonra 500 bin civarı bir beynel milel ve parti teamülüne aykırı üyeleştirme süreci yaşanmış.
1: Farklı bir yöntemle aldılar.
0: Belki gidenlerin bir kısmı, bu 500 bin sayısının bir kısmı o dönem çok yüksek bir kısmı üye yapılanlar olabilir diyorlar zaten.
2: Çünkü Kemal Bey'e yakın isimler bunu söylüyor. Yani zaten kendileri 600 bin yeni üye yapmışlardı. 500 bini gitti. Hatta
1: yani sonradan sonra gelenler gidiyor diyorlar. Evet. Onu demek istiyorsunuz.
2: Yani böyle bir savunma getiriyorlar.
1: Siz Kemal Bey demişken bugün yine MYK vardı. Bu MYK'da da...
3: Serap Hanım yalnız şimdi bazı yanlış bilgilendirmeler yapıyor. Ben araya girmiyorum da şimdi o iki tane referans vesaire bu Türkiye İşçi Partisi'nin tüzüğünde var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde üyelik için iki tane
1: buraya
3: referans
1: gelmek
3: falan.
1: İster misiniz?
3: Gerek yok.
0: Teamülden
3: gerek yok. Teamül değil, tüzük. Hukukçusunuz, tüzük var. Ve üyelik başvuruları nasıl yapılacak, online üyelik sistemi var, intranet sistemi var Cumhuriyet Halk Partisi'nin kullandığı, online olarak da üye olabilirsiniz, başvurunuzu yapabilirsiniz, sonrasında bunu ilçe yönetimi ve ilçe yönetiminin kararıyla, sonrası en sonunda genel merkezin kararıyla, eğer online yaparsanız genel merkezin kararıyla, genel sekreterin oluruyla bu kabul ediliyor. Böyle iki tane referans vesaire teamüllerden çıkıldı. Sokaktan vatandaşa gel gel seni üye kaydediyorum. Böyle bir şey yapmayalım lütfen.
0: Hatta bir şey söyleyebilir miyim
3: gerek
0: o dönemde?
3: Yok böyle şeyleri.
1: Ama böyle olmadı.
0: Türkiye'de çok organize bir dini grubu.
3: Bu uygulama bakın, mesela Türkiye İşçi Partisi için değerli meslektaşım. Türkiye İşçi Partisi'nde yanlış hatırlamıyorsam değiştirmedilerse iki kişinin referansıyla.
0: Türkiye'de çok organize bir iki dini grubun kitleler halinde o dönem Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olduğu iddia edildi. Parti kaynakları tarafından, partiçi o dönemki muhalefet tarafından.
1: Evet, yani o yani konuya vakıf
4: bu
1: değilim
4: dini
1: bilmiyorum.
4: Grup
1: yani
4: bu iddialarla başlıyor.
3: İlgili konuşmuyor
0: yani, Almanya'da daha çok örgütlenmiş bir yapının diyelim, dini yapının.
5: Süleymancılar diyorsun işte.
0: Ya ben bir grubun adını vermiyorum ama Cumhuriyet Halk Partisi
5: bunlar,
0: kaynakları.
5: Bunlar çok speküle konular yani, bilmiyoruz
3: evet,
5: bunları.
3: Evet yani, yani veri yok, veri yok.
5: Şey, bunlar diyorum spekülasyon yani, bilmiyoruz.
4: Yok o dönem ama hayır, kendi açıklamaları vardı ya Antep'teki yani.
1: Ama yine de birilerinin iddiasıysa ben o konuya vakıf değilim, yanlış bir şeye de.
3: Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi şu anda intranete, intranet biliyorsunuz sadece üyelerin erişebileceği iç internet sistemi biliyorsunuz.
4: Seçim geceleri çöker.
3: Evet. O başka bir konu. Şimdi konumuz o değil. Şimdi hani şey yapalım, bu konuya dönelim. Esprisini yapmayalım.
5: 18 yaşını doldurmuş her vatandaş CHP'ye üye olabilir.
3: Diğer siyasi partiler olabileceği gibi. Adalet ve Kalkınma Partisi için de gerek yoktur mesela. Yok böyle bir şey. İki kişi gidecek. Yani bu bir ne bileyim bir futbol kulübü üyeliğine falandan bahsetmiyoruz. Siyasi partilerden bahsediyoruz. Ama şunu söyleyeyim. İntranet üzerinden şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterliği, genel sekreterlik bu işlerden sorumludur. Genel Sekreterlik bize şeffaflık adına şu kadar üye kaydedilmiştir şu tarihlerde. Şu tarihlerde varsa böyle iddialar çıkarlar, derler ki şu şu şu kişiler, şu gruplar, şu tarihlerde, şu kanallar vasıtasıyla üye olsun, üye olmuştur.
1: Doğru, bu arada Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anki yönetimi de bunu
3: yapabilir. Diyelim ki böyle bir şey oldu.
0: Bir analiz çalışması yürütülüyormuş zaten.
3: Diyelim ki böyle bir şey oldu. Bir grup karar verdi, şucu bucu, dini olmasına gerek yok. Bir dernek, ya hadi gelin şu partiye üye olun dedi, grup olarak oldu. Suç mu? Siyasi partiler kanununa göre bu suç
4: olduğunu...
3: mu?
0: Hayır bakın yani, buradaki
4: bu iddiayı ortaya ben atmadım.
0: Hayır, bakın burada ifade etmek istediğimiz şey şu.
1: Siyaseten o kadar çıktık ki ben başka bir konuya gelmek istiyorum.
0: Cumhuriyet Halk Partisi şuna odaklanıyor.
1: Bu bilgilendirici bir nottu, ben bugüne gelelim istiyorum. Şimdi şöyle iddialar vardı, yeni parti kurulduğunda 91 vekille... Bazı Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalan bazı vekillerin aslında Özgür Özel'e yakın olduğu, bunun stratejik bir yöntem olduğu iddiası vardı. Bu da iddia, yanlış bir şey yani bildiğimiz bir şey değil ama böyle değerlendiriliyor. Hatta bugünkü MYK'da bazı vekillerin de ihraç edilebileceği konuşuldu. Hatta Sayın Böke'nin, Selin Sayık Böke'nin adı da yine ismi geçenlerden böyle bir
5: Selin,
1: şey. Aytun sana
5: Selin
1: sorayım.
5: Var mı?
1: Efendim?
5: Selin Hanım milletvekili değil.
1: Evet doğru ama
5: milletvekillerinin ihraç konuşulmadı CHP MYK'da. Bugün daha çok İstanbul İl Başkanlığı ile ilgili Gürsel Tekin, Sayın Gürsel Tekin ile ilgili bir değerlendirme.
1: Başkanlıktan alınmış mı?
5: Şimdi şöyle, MYK'da Kemal Bey'e böyle bir talepte bulunuldu. Sayın Mehmet Ali Yüksel'in il başkanlığına getirilmesi talebi oluyor. Kemal Bey'in de

0: bunu değerlendireceğini söylüyor Kemal Bey de. Tamam. Önümüzdeki günlerde Sayın Gürsel
1: bir
0: Tekin'le görüşecek.
1: Bir öneri var.
0: Mehmet Ali Yüksel'in ismi, eski Kağıthane ilçe başkanı. Ve önümüzdeki günlerde bu netleşecek. 16 Ekim'e kadar zaten yasal anlamda, mahkeme anlamında baktığımızda 16 Ekim'de karar verilecek Sayın Gürsel Tekin'le ilgili mahkemenin kararı.
1: Evet.
0: O zamana kadar çağrı heyetinin başkanı, İstanbul İl Başkanı olarak Sayın Gürsel Tekin gözüküyor. Yarın da bir rozet takma töreni yapacaklarmış. Orada da açıklama yapacak. CHP İstanbul'da yeni üyelerin kabulüyle ilgili. Sayın Gürsel Tekin orada açıklama yapacak ama sonuçta şöyle bir durum var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde o figüran kast ajansı olayından sonra bir tartışma var. Yani yaşanıyor. Sayın Gürsel Tekin'e tepki duyan bazı MYK üyeleri veya genel merkezde tepkilerin olduğu konuşuluyor. İki gün önce Sayın Gürsel Tekin Sayın Kılıçdaroğlu'yla Ankara'da görüştü. Bu konuda vardı gündemlerinde. Ve bugün de MYK'da böyle bir konuşma yapılmış, görüşme yapılmış, talep alınmış, talep verilmiş.
1: Evet,
0: Mehmet Ali Yüksel'le ilgili, Sayın Mehmet Ali Yüksel'le ilgili. Ama son sözü Sayın Kılıçdaroğlu'nu söyleyeceğini öğrendim ben. Kararı o verecek. Sayın Kılıçdaroğlu
1: o zaman
0: verecek.
1: Burada senin kulis bilginle netleştirmiş olduk. Kesinleşmiş değil.
2: Ben Farklı bir ekleme yapabilir miyim?
1: Ekleyin tabii Farklı.
2: Şöyle bir kere bir şeyi yerli yerine koymak lazım. Gürsel Bey İstanbul İl Başkanı değil. Bahsettiği gibi Ayet Tunç Bey'in mahkeme kararıyla tedbiren görev yapan geçici heyet üyesi
1: çağrı
2: ve başkanı.
1: Evet.
2: Çağrı heyetinin yöneticisi. Bu tür bir tartışma olduğunu ben de duydum. Zaten basına da yansıdı. Müslüm Bey de yaptığı toplantıda bir daha ilerleyen süreçte değerlendirileceğini ifade etti. Fakat Gürsel Bey'in MYK veya genel başkan kararıyla görevden alınması gibi bir olasılık yok şu an. Olamaz, hukuken mümkün değil bu. Çünkü mahkeme kararıyla görev yapıyor. Peki ne olur? Şu olabilir, siyaseten Gürsel Bey'in yorulduğu, yıprandığı, biraz üzerine çok gidildiği düşünülürse, Gürsel Bey'i de korumak için Kemal Bey ile Gürsel Bey süreci birlikte yöneterek belki bir ismi fiilen, hukuken değil, fiilen İstanbul İl Başkanı olarak siyasi süreçleri yönetmesi için delege edebilir. Ama 16 Ekim'e kadar mahkeme o tarihte de kaldırıp kaldırmayacağı belli değil bu tedbir kararını.
1: Yani il başkanı olarak kalması Gürsel Tekin'i yıpratıyor mu?
2: Yani şunu söylüyorum, Aytunç Bey'in bahsettiği gibi bir gerginlik
1: 20 saniye reklama gideceğim.
2: Olduğu söyleniyor. Canan Kaftancıoğlu formülüne benzer bir formül üzerinde belki uzlaşabilir.
0: Yani Mehmet Ali Yüksel'in fiilen il başkanı aslında olduğu, kağıt üzerinde çağrı heyeti başkanı olarak Sayın Gürsel Tekin'in yürüteceği ama esas olarak da örgütün Mehmet Ali Yüksel tarafından yönetileceği
1: söyleniyor.
3: Sadece öngörü olarak söylüyorum, Gürsel Bey de bunu kabul etmez.
1: Etmez
0: Gürsel
1: mi? Reklamdan sonra buradan devam edelim
0: Gürsel Bey'e de genel koordinatörlük görevi önerileceği konuşuluyor.

0: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
1: Evet, olaylar ve görüşler devam ediyor. Burada en son İstanbul CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı ile ilgili bazı iddialar vardı. Gürsel Tekin'in görevden alındığı bir görev değişikliği oldu. O konuşuldu. Hukuki olarak bu mümkün değil ama fiili olarak yönetimde Mehmet Ali Yüksel olabilir. Aytun Çerkin az önce bizde bu kulis bilgisini paylaştı. Sermet Bey de değil mi doğruladı diyebilirim. Öyle yani, görünüyor.
2: MYK'da bunu böyle zaten bir şey Müslüm Bey açıkladı, konuştu.
1: Evet, Müslüm Bey de söyledi. Belki
3: CHP'de
1: ona bir
3: böyle tartışma var şu anda. Evet. Yani İstanbul'la Ankara arasında Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir sıkıntı olduğu. Sayın Gürsel Tekin'in bu son figüran işte o KAS Ajansı'ndaki süreçteki yönetim şeklinden rahatsızlık duyulduğu ve bunun üzerine MYK'da da değişmesi gerektiğini yöneldiğini, yani değişmesi gerektiği konusunda bir talep geldiği ve Kılıçdaroğlu'nun da karar vereceği bu konuda.
1: Peki sadece bu konuşulmuyor bu arada. Ben İpek Hanım'a dönmeden, Ankara'da onu da çok uzakta bırakmayalım, ben sana şey sormak istiyorum. MYK üzerinden az önce bahsettiğim bazı vekillerin de ihraç edilebileceği üzerinden böyle bir dedikodu var. Hayır, ne
3: şimdi
1: oluyor
3: şöyle,
1: şu anda?
3: Orada şöyle bir şey var. Şimdi kemik
1: ya da bir
3: 18
1: ve parti içi muhalefetin
3: kemik 18-19 kişi Sayın Kılıçdaroğlu tarafında zaten.
4: Dün 25 kişi katılmış değil mi şeyine?
3: Evet. 25 kişi ise Baba. 25 kişi.
1: Burada atama yapılan il başkanları bu arada. Yeni atama yapılan il başkanları var. Hangi illere isimler burada? Bu arada
3: 18-19 kişi.
4: Rize'ye de atama yapılmış CHP.
3: Çay soğuyacak da.
1: Çayını o kadar çayı içirecek kadar süre veririm sana.
3: Evet. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin 18-19

0: Sayın Kılıçdaroğlu'na yakın veya Sayın Kılıçdaroğlu'nun destekçisi milletvekili var.
1: Tamam.
0: Fakat geri kalan 25 milletvekilinin Cumhuriyet Halk Partisi'nden vazgeçmeyen ama Sayın Kılıçdaroğlu'nu da desteklemeyen isimler. Yani Özgür Özel'e yakınlığından dolayı değil. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne olan, kuruma olan, kurumsallığa olan ve altı oka olan bağlılık üzerine kalan kaldı. Milletvekillerinden bahsediyoruz. Ve o kalan milletvekilleri de başta Gürsel Erol, Engin Altay, Ali Öztunç, Sayın Oğuzkan Salıcı gibi isimlerin zaten Eylül ayında kurultay sürecinin başlatma çağrısı yaptıklarını da biliyoruz.
1: Bir an önce kurultay ilan edilsin gibi bir cümle. İlan
0: Oğuzkan Salıcı
1: dendiğinde bir tarih istiyoruz
0: tarih,
1: demek
0: tabii bu. Şimdi şöyle Sayın Oğuzkan Salıcı mesela dün sosyal medya paylaşımında yaptı bu konuda ve dedi ki en kısa zamanda kurultay tarihi netleşsin
1: ben
0: dedi.
1: Ben bunu görünce şöyle düşündüm ama arada bir fark mı var, yanlış mı düşünüyorum? Zaten parti bir kurultay tarihi konmadığı için bölündü. Şimdi tekrar kurultay, şimdi bugün kurultay tarihi ilan edilse denmez mi? Dün niye ilan
0: etmediniz? Şimdi sen kurultay sürecini
1: dedi.
0: Başlatırsın. Kurultay evet. Sürecin başlar ve bu arada Yargıtay'ın da kararı zaten bekleniyor. Şimdi Yargıtay'da da kesinleşir veya bozulur. Ama ikisinden birine karar verecek sonuçta yeni dönem başladığında, adli tatil bittikten sonra. O süreçte de sen o kurultay delege seçimlerine başlarsın. Mahalle, ilçe, il bunlar başlanır ve ondan sonra Yargıtay'ın kararından sonra da kurultay takviminde netleştirirsin ve dersin ki Mayıs ayında kurultayımız yapılacaktır. Mart ayında yapılacaktır. Ama sen bir başlangıcı yaparsın. Ve o başlangıç yapıldıktan sonra zaten muhalifler, CHP içindeki muhalifler...
1: Başlangıç Eylül'de yapılacaktı ama o yeterince tatmin edici değil mi? O ilan edilmişti sonbaharda
0: daha
1: başlayacağız diye.
0: Daha kurultay takvimini açıklayacağız demişlerdi.
1: Muallak
0: daha,
1: yani
0: daha muallak. Yani orada bir şey yok. Netlik yok. Zaten CHP içinde kalan muhalifler de diyor ki... Yani Sayın Kılıçdaroğlu'na muhalifler... Biz Eylül ayında bu netleşsin, takvim netleşsin, süreç başlasın. O sırada da Yargıtay karar verir ve Yargıtay karar verdikten sonra da zaten normal kurultay süreci olur. Kurultay yapılır. Evet. Ve orada da Sayın Kılıçdaroğlu aday olacak mı, aday olmayacak mı? Bu tartışılıyor. Ve 2-3 evet. aday çıkacak orada. Onu da tahmin ediyoruz, öyle görüyoruz. Sayın Muharrem İnce'nin de olabileceği zaten biliniyor.
1: Bir kurultay olursa Sayın Kılıçdaroğlu hala CHP Genel Başkanı olarak devam edebilecek mi sence?
0: Kılıçdaroğlu hiçbir zaman her zaman şunu söylüyor ya ben hiçbir zaman aday olmam.
1: Aday gösterilirim,
0: aday olarak önerilirim. Herhalde onu bekleyeceğiz. Yani aday olarak gösterilirim.
1: Aday olarak
0: imza
1: gösterilirse
0: olarak.
1: Sence kurultayda genel başkan olur mu rakiplerinin karşısında?
0: Söz olma ihtimali var.
1: Var diyorsun.
0: Var. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun yani sonuçta baktığımız zaman bu kadar 3 yıllık pratikte vazgeçmedi de göre burada da bu süreçten de vazgeçmeyecek bir isim olarak karşımıza çıkıyor.
1: Peki başka yani şu
0: Sayın
1: anki CHP'deki 44 vekil içinde ihraç edilmesi
0: muhtemel isimler... İhraç dediğimiz şey şöyle, Sayın Kılıçdaroğlu'na hakarettir, parti yönetimine karşı işte o hani duvarlardaki yazıların yazılmasıdır, şudur budur.
1: Neden
0: oradan
1: böyle
0: çıkar...
1: Truva atı bırakıldı içeride filan, ne üzerine söyleniyor bu? Özelci,
2: yeni partili vekiller... 10 milletvekilinin yine Sayın Özgür Özel'le... birlikte hareket edeceği yönünde bir iddia var.
1: Evet işte nereden yani... geliyor bu iddia? Deniyor ki Yargıtay kararı da Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine gelirse bu vekiller de CHP ile yeni partinin birleşmesi ya da CHP geri artık bilemiyorum yazılanlar bunlar. Orada bir kilit rol üstlenecek deniyor.
0: Bence Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri dönüşü hukuki... Özgür Özel'ler dönmezler artık.
3: Ben bir hukuki yorum
0: yani
3: yapabilir
0: o sonraki mi? Süreç çok sonraki süreçler. Yani bu seçim dönemine yeni partiyle girerler. Çünkü biraz sonra konuşuruz.
2: Tabii,
0: hani
2: tabii.
0: Sayın Özgür Özel ve ekibinin durduğu yer olarak Altı Ok, Sosyal Demokrasi, Atatürkçülük diyor ama çıtayı çok yükselttiler. O Türkiye İttifakı üzerinden bir kapsayıcılık yapmak
1: evet.
0: istiyorlar.
1: Evet.
0: Yani bunu da şu anda kendi yakın çevreleri veya işte çalışma akademisyenler veya ARGE dediğimiz o araştırma geliştirme ve anketörler işte olsun. Onların kafasındaki... %50+1'e ulaşmak bu
1: böyle
0: Cumhuriyet Halk Partisi ile veya bu şekilde zor olduğu değerlendirmeleri yapanlar var.
1: O yüzden kapsayıcı bir
0: kapsayıcılık yapmayı
1: Mehmet Bey'in de söylediği bu 10 vekil iddiası nereden geliyor? Yani bununla ilgili
0: onu
1: başka
0: Sinan
1: bir...
0: Burhan söylemişti.
2: Evet Sinan Burhan.
0: Sinan Burhan'ın iddiası.
3: Şimdi kararın bir şey daha Kemal Bey aleyhine bozulma ihtimali diye bir şey artık pratik ve teorik olarak kalmadı. Özgür Bey partiden kendi iradesiyle ayrılıp yeni bir parti kurduğu için Özgür Bey'in tekrar genel başkanlığa iade

0: mümkün olmaz karar bozulsa bile.
1: Ama zaten Özgür Bey lehine demedim o nedenle.
2: Zaten
1: Serap Hanım, Kılıçdaroğlu tedbiren genel başkanı tedbir kararının kaldırılmasına hükmedilirse nihai sonuç gelene kadar
0: genel başkan kim olacak?
2: İşte partinin içinden yine bir şey var. Ama
3: genel başkan.
0: Ama şu var, Serap Hanım. Önceki genel başkana, bir öncekine döner, yine Kemal Bey'e döner. Yani
1: öyle mi? Her halükarda
0: her halükarda artık Kemal Bey genel başkan.
3: Yani bu şimdi bu burada bir görüş farklılığımız var. Özgür Özel'in şahsi davası değil bu. Yani Özgür Özel istifa ettiği için işte şöyle bir görüş var. Böyle bir görüş var. Artık temiz sürecin bir anlamı kalmadı. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin temsil eden avukatlar temiz sürecin sonlandırıp kararı kesinleştirebilirler artık gibi bir görüş var. Fakat burada şöyle bir problem var. İki tane problem var hatta. Birincisi Özgür Özel'in şahsi davası değil bu. Davalı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı. Ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'nın da temsil ettiği yapı Cumhuriyet Halk Partisi tüzel kişiliği. Dolayısıyla şöyle düşünelim. Yani Allah gecinden versin, herkes uzun ömür versin de diyelim istifa etmedi. Vefat etmiş olsaydı dava bitecek miydi? Özgür Özel artık yok diye.
4: Tabii.
3: Yani böyle bir şey yoktu. Cumhuriyet Halk vekaleti olacaktı.
4: Bakın şöyle.
3: Vekil olurdu ve orada parti meclisi
4: şöyle,
3: var.
4: Hukuk,
3: merkez yürütme kurulu var.
4: Hukuk bir teknik alandı.
3: Eğer ki Yargıtay bu kararı hukukta bozarsa, yani Yargıtay mutlak mutlak kararını...
0: Ehliyet denilen bir kavram vardır
1: bir
0: Serap Hanım.
1: Bir saniye, bir tamamlasın Çağatay Bey size de...
3: Ben yani, de görüşümü söyleyeyim.
1: Tam anlayalım onun
3: Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Mahkemesi'nin dairesinin vermiş olduğu kararı bozarsa...
1: Evet.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski parti meclisi üyeleri... Selin Sayıkböke'ler zaten o yüzden orada bekliyorlar. Merkez Yürütme Kurulu üyeleri, onlar göreve girecek. Genel Başkan Özgür Özel yok... Vekil seçerler. Ve muhtemelen de Selin Sayıkböke o yüzden orada duruyor zaten.
1: Öyle mi? İşte şimdi oldu.
2: Öyle değil.
1: Yani
2: sonra da yeni partiden istifa edip Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçerler.
3: Sonrasında da
2: kurultaya gidecek.
3: Kurultaya gidecek ve kurultayda delegeye soracak.
2: Doğru.
3: Yeni partiyle birleşelim mi? Böyle bir şey yapalım. Yani bu ihtimali var.
0: Ben bir şey söyleyebilir miyim?
3: Mevzuatta boşluklar var, o ayrı konu. Ama mesela 2017'de Yargıtay'ın bir kararı var. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzel kişiliğini temsil eden avukatlar... Temiz dilekçesinden, temizden feragat edebilir mi? Yargıtay bununla ilgili şöyle bir kararı var 2017'de. Düşünün ki biz ikimiz karşı karşıya gelmişiz ve siz benim yerime, ben sizin yerinize mahkeme kararıyla atanmışım.
1: Evet.
3: Sizin yerinize atanmış kişi olarak siz de itiraz etmişsiniz temize.
1: Tamam. Ay, Serap Belet olarak. Evet.
3: Ben sizin itirazınızı, sizin temsil ettiğiniz tüzel kişinin itirazınızı yerine atanan kişi olarak çekebilir miyim? Yargıtay bununla ilgili 2017'de bir çıkar çatışması problemi var burada diyor. Ve bununla ilgili içtihat var, emsal karar var. Böyle bir durumda diyor, onu çekip çekememe konusunda bir temsil kayyımı atanması gerekir diyor. Onun bunu takip etmesi gerekir diyor. Ve böyle bir durumda, yani diyelim ki CHP böyle bir şey yaptı. Biz feragat ediyoruz temizden, CHP tüzel kişiliği olarak böyle bir başvuru yaptı. Bu süreci çok çok uzatabilir. Çünkü Yargıtay şunu diyebilir, Özgür Özel'le ilgili bir dava bu. O genel başkandı, onun o yönetimdi. Siz benim atadığım yönetimsiniz. Benim atadığım yönetim bu feragattan vazgeçemez. Çünkü o zaman eski yönetimin itiraz hakkına, adil yargılanma hakkının da ihlali olabilir. Bu itiraz hakkı ortadan kalkıyor. Bunu temsil heyeti
0: bakın,
3: kayyım
0: Serap
3: yapabilir.
0: Hanım,
1: peki.
3: Ben bunu
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin
3: bölge adliye
0: eski yönetimi davayı böyle kaybetti.
1: Şimdi Sermet Bey'i duyalım.
0: Bu hukuk tabii teknik bir alandır. Ve ben cerrahi bir operasyon yapamayacağım gibi hukukçu olmayan biri de hukukun bu kadar girift, teknik bir alanında beynelmilel yorum yapamaz. Şunu söylemek istiyorum, üstadın birikimine saygı duyuyorum. Ama hukukta ehliyet diye bir şey vardır. Ehliyet bir davayı hakkı ihlal olduğundan bahisle takip edebilme yeteneğidir. Özgür Bey bu hakkından istifa ederek feragat etti. Özgür Bey ayrılmadan zaten Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi... Özgür Beylerin fiilen hakkı olmadıkları halde yaptıkları temizi geri çekmedi.
1: Ama Çağatay Bey diyor ki bakın, parti meclisi toplanacak
0: bakın ve bir şöyle, yapacak. Hayır şöyle bir başvuru bir yapar. Mevcut Cumhuriyet Halk Partisi genel yönetimi der ki bu temiz her ne kadar yetkisiz olarak, yetki kötüye kullanılarak azledilen avukatlar tarafından tedbiren görevlendirilen genel başkanın muvaffakati, onayı, talimatı alınmadan yapılmışsa da tarafımızca bahsettiği çelişki yaşanmasın diye çekilmemiş olup bilahare daha sonra Sayın Özgür Özel'in ki birinci derecede hükümde adı geçen tek görevden uzaklaştırılan o

0: kendi iradesiyle gayri kabili rücu istifa etmesi nedeniyle davada taraf ehliyeti kalmadığından hayır,
1: görevden tek uzaklaştırılan Özgür Özel değil. Parti meclisi,
0: bakın hükümde kararı açıp okursanız sadece Özgür Bey'in adı yazıyor.
2: Yapmayın bakın.
0: Bakın Yargıtay'ın açık kararı okuyor. Özgür Özel ve yönetim PM'nin diyor.
1: Parti meclisi geldi ya o zaman.
0: Bakın PM'nin diyor kararı.
2: Bu tartışma oldu. Merkez yürütmek
0: bakın PM'nin
1: meclisi geldi. Olur mu öyle
0: şey? Bakın adı zikredilmiyor. Yargıtay'ın açık hüküm. Açık iştihatları vardır.
2: Yapmayın.
0: Bir,
2: yapmayın.
0: Tüzel kişilikte ilgili feri müdahale hakkı böyle ancak hükümde ismi geçenlere tanınır.
2: Feri müdahale ile bunun ne alakası var?
0: Kim takip edecek? Kim takip edecek?
2: Onların hakkı yok.
0: Üstad
2: onlar
0: kim
2: şey
0: takip
2: yapamaz.
0: Edecek davayı? Bana bir söyler misiniz? Özgür Bey nasıl takip edecek?
2: Lütfü Savaş'ın da bir temiz başvurusu var. Lütfü Savaş'ın da bir temiz başvurusu var. Yani Lütfü Savaş'ın başvurusu da mutlak butlan kararıyla doğrudan ilgili olmasa da Lütfü Savaş'ın da mutlak bu
0: bakın karar güzel bir şey yakaladınız işte. Lütfü Bey'in davası İkincisi, ihraç edilmiş olduğu için reddedildi.
2: Böyle objektif bir konuda yani hiç yapmam. Ama mahkeme kararında sadece Sayın Özgür Özel genel başkanlıkta uzaklaştırıldı. Bakın, ismen falan.
0: İsmen
3: her şey yani o kurultayla alınan kararlar hepsi. Hepsi.
0: Hayır yargıçacı yani. Müsaadenizle bir açıklayabilirsem
2: yapmayın,
0: sevineceğim.
2: Yapmayın.
0: Bir saygı
2: yapmayın.
0: Duyarsanız ve açıklayabilirsem.
3: Yok herkes ismen, saygı duyuyor şu anda bu soru yok.
0: Bastırmaya çalışıyorum bir şey. Bakın ismen
3: sizin de cevabınızı
0: karar fıkrasında karar kısmında ismen zikredilmeyen kişilerin ferri müdahil olarak davayı temiz etme hakkı yoktur. Bu kararda da sadece Sayın Özgür Özel'in adı ismen zikredildi. Diğerleri parti meclisi tedbiren görevden uzaklaştırılmıştır
3: denildi. Ama mutlak kararı ortadan kaldırdı ve o kurultay öncesi
0: dolayısıyla bakın
3: partideki bütün
0: dava,
3: yönetimi genel başkanıyla tekrar o güne döndürdü.
0: İzah edebilir miyim? Bakın bir, davacı Lütfü Savaş ve 6 diğer partili delege. Davalı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi.
3: Çok çok teknik ayrıntılar uzatmadan ne olur?
0: Teknik ayrıntıya girmeden şunu söyleyebiliriz. Özgür Bey partiden ayrıldıktan sonra davadan bekleyebileceği hiçbir menfaat yok. Diğerlerinin hakkı da Özgür Bey'e bağlı olduğu için PM üyelerinin kalanların Özgür Bey'e bağlı olduğu için Özgür Bey'le birlikte onların hakkı da düştü. Cumhuriyet Halk Partisi'nin önceki yönetimi de...
3: Ama onlar Özgür Bey'e bağlı değil. Selin
0: önceki yönetimi de...
3: Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığında parti meclisindeydi.
0: Onların PM üyeliği Özgür Bey'e bağlı.
2: Dolayısıyla, olur mu böyle bir şey? Ayrı seçim yapılıyor.
3: Hayır, şöyle bir durum var. Sen
0: bakın şöyle.
2: Böyle şey olur mu?
3: Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğu dönemde...
0: Yok. Özgür Bey... Bakın.
3: Parti, bakın. Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğu dönemde yani butlan kararı alındıktan sonra bir öncekine gittiğimizde CHP yönetimine Sayın Kılıçdaroğlu genel başkanken parti meclisi üyelerinden yanılmıyorsam 20'den fazlası daha senin sonra Özgür Özel'in parti meclisi.
0: O önemli yani. Değil bakın.
3: Hayır senin Sayık Böke de onlardan biri bir örnek. Evet. Zaten Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki parti meclisi üyesiydi. Yani bir önceki kurultayın kabul ettiği üyeler arasında
0: yorum
3: olduğu için.
2: Bakın değerli kardeşim alanımıza saygı olmakla
0: siyasi
2: beraber.
0: Siyasi ve fiili yorum
3: hayır,
0: yapıyorsunuz.
3: Yok, siyasi bir yorum değil ki benim
2: için. Serap Hanım.
3: Bu arada bir siyasetçi olarak hemen İpek Hanım'a da söz verelim. O da bunu yorumlasın.
2: Bir cümlede katkı sağlayayım burada.
3: Tamam tabii ki.
2: Bakın maddenin kararın ilgili maddesini okuyorum. Çok kusura bakmayın bunu okumak zorundayım.
3: Tabii çok i̇lgili uzun kısmı. Değil umarım.
2: Yok yok çok
3: sade
2: uzun değil.
3: Sade bir aktarım olsun.
2: Tespiti evet şu kısımdan itibaren okuyorum. 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. olağan seçimli kurultayının mutlak butlan nedeniyle iptaline karar verildiğinden... Bu tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultayların ve bu kurultaylarda alınan tüm kararların iptaline 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. olağan seçimli kurultaydan önceki duruma dönülmesine nedir o durum? İşte eski parti meclisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı
3: olduğunu kabul etmek
2: ve onu bu ifade hatta burada alttaki maddelerde kimler geri dönebilirdi? Merkez Yürütme Kurulu'nun adı zikredilmediği için Kemal Bey bir saniye ya. Kemal Bey genel başkan olduktan sonra parti meclisi, eski parti meclisi içerisinden yeni bir merkez yürütme kurulu oluşturdu hatırlarsınız. Yani karar metni kamuoyunda bizi izleyenlere söylüyorum şu anda. Google'a yazdığınız zaman çıkıyor. En altlarda 6. 7. ve 10. maddelere kadar olan vatandaşlarımız ilgileniyorsa burada anlatamam şimdi
3: peki,
2: detayı. Diğer konuklarımız da var.
3: Lütfen okusunlar. Gerek yok.
2: Özgür Bey'in şahsen adı geçiyor mu? Bir tek o mu uzaklaştırılmış? Parti peki, meclisleri ona bağlı
3: zaten
2: olduğu için mi gitmiş?
3: Zaten butlanda da böyle hukuki farklı görüşler oldu. Uygulanan kararda da.
2: İpek Hanım'a geçmeden ona katkı olsun diye söylüyorum. Bir önceki bölümde çok güzel bir hatırlatma, bir bağışlarla ilgili güzel bir şey söyledi. Demokrasiye katkıdan bahsetti. Bu konuda en çok yorum yapan eski siyasetçilerimizden rahmetli oldu Adnan Kahveci'yi ben anmak istiyorum. Çünkü bu konuyu en çok savunan oydu. Şu argümanla

0: savunurdu. Vatandaş para verirse hesap sorar derdi. O yüzden partiye vatandaş bağış yaparsa o parti ne yapıyor, ne ediyor izler derdi. Böyle bir argümanı vardı. Hani o demokrasiye katkı bağlamından o aklıma geldi. Evet. Geçerken bunu da söylemiş olayım.
1: Rahmet eylesin. Bu İpek Hanım, siz ne diyorsunuz? Yani tabii ki bir hukuki şey değil ama belki bizim hatırladığım, yani bir siyasetçi olarak bu parti meclisi üyesi ben, çünkü programlarda konuklarımın dikkat çektiği bir nokta diye hatırlayarak bu. Bir önceki parti meclisi geçerli. Oradaki isimler çünkü çok konuşuldu. Aynı isimler de vardı burada diye. Sizin yorumunuz ne buradaki tartışmaya?
2: Evet Serap Hanım, yani aslında burada hukuksal yorum yapmak da ne kadar rasyonel, bunu düşünmek lazım. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına gelenler, yargı kararlarıyla başına gelenler daha başka herhangi bir siyasi partinin başına gelmedi, değil mi? Yani burada Türk siyasal hayatında ilk defa bir partinin başına bir mutlak butlanla, işte mutlak butlan kararıyla bir genel başkan atandığını görüyoruz. O yüzden bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Yani Yargıtay'ın belki de şimdiye kadar çoktan böyle önemli bir olayda, yani Türkiye'nin gündemini sarsan, Türkiye'nin siyaset gündemini belirleyen bu kadar önemli bir olayda belki de çoktan, yani yargı tatiline gidilmeden karar vermesi aslında bugünkü bu tartışmaların, bu siyaseti çok derinden sarsan. Neden? Çünkü biz vatandaşın gerçek sorunlarını konuşamıyoruz. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden çıkan yeni parti, işte Yargıtay karar verirse hangi işte yönetim Cumhuriyet Halk Partisi'ni idare etmeye devam edecek? Bunu konuşmak durumunda kalıyoruz ki bu gerçekten hukuki bilgi, teknik bilgi gerektiren bir mesele. Vatandaşlarımızın da bu bilgiye hakim olabildiğini de düşünmüyorum. Ama görünen tablo ne yazık ki şu, muhalefet bölündü. Yani muhalefetin bölündüğü, özellikle de seçimlere doğru ilerlerken, seçimlere yaklaşık 1,5 sene kalmışken, aslında hiçbir muhalif partinin, muhalefet içerisinde yer alan partinin istemeyeceği durumlardan bir tanesi.
1: Çok teşekkür.
2: Tabii muhalefetin bölünmesi demek, yani yeni bir partinin çıkması demek, aslında şöyle değerlendirilecek bir şey. Cumhur İttifakı'ndan ne kadar oy alabilecek, çünkü seçimlere doğru gidiyoruz, ve kararsız seçmenin oyunu ne kadar değiştirebilecek. Şimdi bu olayı böyle okuduğumuz zaman aslında son dönemdeki tartışmalar takip ettiğimiz zaman bu yapının, yani şu görünen siyasette de hani tartışmalara, özellikle de akşam televizyon kanallarında hep siyasi bir takım tartışmalara, çekişmelere konu olan konunun, çünkü kast olayından da bahsediyorum. Evet. Bu biliyorsunuz parti üyeliği işte töreninde o da bayağı konuşuldu televizyon kanallarında. İktidar tarafından nasıl oy alacak, kararsız seçmenin oyunu nasıl muhalefet tarafına çekecek? Beni endişelendiren nokta aslında bu. Ve tabii diğer bir noktada böyle bölünmüş bir muhalefetin sandıkları nasıl koruyacağı meselesi. Yani bunlar benim özellikle bir siyaset bilimci olarak ve işte bir süredir siyasetin içerisinde yer alan bir akademisyen olarak diyeyim aynı zamanda, endişe duyduğum noktalar. Ve aynı zamanda bu yeni partiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunduğu bu çelişkili durum bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor. Yani her iki tarafta kendi partililerine işte şey yapmayın, birbirinizle kavga etmeyin, biz önümüze bakalım dese de, ister istemez iktidar tarafından gelen bir takım açıklamalar doğrultusunda da biz aslında bu bölünmenin kendileri lehine tahkim edildiğini ne yazık ki görüyoruz ve okuyoruz. Endişe verici noktalardan bir tanesi bu diye düşünüyorum. Çünkü özellikle 2024 seçimlerinden sonra işte muhalefetin dilinin yumuşamasının da getirdiği bir takım zararlarla iktidarın muhalefet üzerindeki gücü ve yargı kararlarıyla siyasetin şekillenmesine yönelik eğilimlerin ben arttığını düşünüyorum. O yüzden Yargıtay'dan gelecek olan kararın, şimdi adli tatile girildi yanılmıyorsam, sonbahar aylarında gelmesi bekleniyor ama gelmeye de bilir. Bu tartışma bu şekilde çok daha uzun da sürebilir. Muhalefete ben zarar verdiğini düşünüyorum. Özellikle de çerçeve yasanın konuşulacağı bu kadar önemli bir dönemden geçerken, çünkü önümüzdeki günlerde çerçeve yasada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısı altına girecek. Evet. İki siyasi partinin birbirinden farkını ortaya koyup koymayacağı da benim kafamda başka bir partinin genel başkan yardımcısı olarak soruyor.

0: Soru işareti. Çünkü burada önemli olan şey bence Cumhuriyet Halk Partisi ile yeni partinin ideolojik olarak hangi noktalarda ki bizim için şu anda çizgi, kırmızı çizgi, çerçeve yasadır, farklılaşacağını ben merak ediyorum. Eğer her iki parti de bu çerçeve yasa noktasında destekleme mesajları
1: Ya
0: verecekse,
1: ilk
0: Türkiye Büyük Millet
1: bu
0: Meclisi'nin çatısı
1: hafta
0: altında
1: meclise
0: destekleyecekse,
1: gelecek sanki
0: bu
1: çerçeve
0: tartışmaları
1: yasa
0: boşuna
1: konusundaki
0: yapıyoruz demek
1: açıklamalara
0: istiyorum.
1: baktığımızda pek bir bölünme yok gibi ama daha ilerleyen zamanlarda meclis tekrar açıldıktan sonraki daha sonraki aşamalarda tabii fikir ayrılıkları olur mu? Ya da burada daha önce de konuştuk. Türkiye bir yeni anayasa sürecine girerse partilerin tutumları nasıl olur? Kilit roller olabilir. O yüzden elbette bu sorular önemli. Böldüm sizi ama
0: Yani
1: tamamladınız
0: Serap
1: İpek
0: Hanım
1: Hanım.
0: bir cümleyle
1: Tabii
0: söyleyeyim.
1: tabii
0: Bir
1: buyurun.
0: cümleyle tabii tamamlıyorum. İdeolojik olarak bir farklılığı olmayacaksa yani son noktada evet Özgür Özel, Sayın Özgür Özel yapabildiği çabayı verdi, gösterebildiği çabayı gösterdi ve ayrıldı. Artık iki tane farklı parti var birbirinden. Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti. Bu noktadan sonra artık birbirlerinden ne kadar ayrıştıklarını, ideolojik olarak, söylemsel olarak ne kadar ayrıştıklarını ve nerede durduklarını tartışmak gerekiyor. Diğerleri daha bence teknik tartışma olarak kalıyor ve vatandaşın gerçek gündemini konuşturmayı da engelliyor diye düşünüyorum.
1: Evet, az önce Aytun Çerkin'in dediği bu bir Türkiye İttifakı çerçevesinde bir kimlik oluşturma konusuna vurgu yaptı. Yani daha kapsayıcı olabilmek için sizin söylediğiniz bu kararsız oyları ya da diğer muhalefet partileriyle belki siyasi ittifaklar, seçim ittifakları böyle bir çatı adayı arkasında değil mi? Biraz onu da kastediyoruz. Böyle bir hedef, ortaklaşabilmek. Buna uygun bir kimlik oluşturma hedefinden bahsetti. Mümkün görüyor musunuz? Çok kısacık. Çünkü geçmişte tabii İyi Parti, CHP, Millet İttifakı olduğu için hani insan bunu sormadan edemiyor.
0: Evet, bana soruyorsunuz değil mi
1: Evet,
0: Serap Hanım?
1: size sordum.
0: Ha, tamam, tabii biz aslında buna bütünleşik muhalefet diyoruz. Sayın Genel Başkanımız bütünleşik muhalefet diyor. Aynı siyasi parti çatısı altında birlikte hareket etmek değil ama özellikle 24 yıllık ülkeyi yöneten iktidarın değiştirilmesi noktasında siyasi partilerin birlikte hareket etmesi anlamına geliyor. Ama daha Cumhurbaşkanlığı adayları da belli olmadığı için erken bir ittifak tartışması olur diye düşünüyorum. Burada önemli olan aslında ülke gündemini kaçırmamak, Türkiye'nin gerçek meselelerini kaçırmamak ve İyi Parti çerçeve yasa noktasında yani terörsüz Türkiye süreci olarak adlandırılan süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonuna üye vermemesiyle diğer muhalefet partilerinden ayrılarak çok farklı bir yerde duruyor ve sürece eleştiri getiren sürecin bu şekilde yönetilmemesi gerektiğini söyleyen şu anda tek parti. O yüzden belli ittifakların içerisinde erimek şu anda kendi ideolojinizi ve söyleminizi sönümlendirmek anlamına gelir. O yüzden biz bu noktada çok daha farklı bir yerde durduğumuzu söylüyoruz ki
1: Peki.
0: şimdi tam da farklı bir noktada durulması gereken bir dönem diye düşünüyorum. İttifaklar biraz daha seçime yakın dönemlerde
1: Doğru.
0: gündeme gelebilir. Cumhurbaşkanı adayları belli olduktan sonra gündeme gelebilir ama şu anda ittifak sepeti içerisinde diyeyim erimek aslında hiçbir muhalefet partisinin de tercih edileceği bir şey olmaz diye düşünüyorum. Bazı ülke gündemlerini çerçeve yasa gibi örneğin önemli ülke gündemlerini ıskalamak anlamına gelir.
1: Peki, teşekkür ederim. Şimdi aslında size söz vereceğim. Burada beklediğinizin farkındayım. Ama tam da konu buraya gelmişken Sayın Bahçeli'nin bugünkü açıklaması da Türk Gün Gazetesi'nde. Önce Mehmet Bey'e bir sorayım, ardından da sizin yorumunuzu alayım. Ekrana getirebilirsek Sayın Bahçeli'nin açıklamalarını, yani Türk ve Türkiye yüzyılının devlet yapısına ilişkin ifadeleri var. Durduğumuz yeri çok iyi bilmeliyiz diye. Ama bir de Sayın Devlet Bahçeli'nin Türk Gün röportajı olan LED'ini hemen verelim. Orada özellikle adaletle ilgili uyarısı dikkat çekti. Hatta Mehmet Bey siz böyle gelin madem üzerine konuşacağız gelirsiniz.
2: Ya ben kalkmıyorum.
1: Lütfen
2: ya,
1: lütfen
2: Mehmet
1: gelin
2: Bey,
1: lütfen
2: hepimiz
1: kırmayın
2: kalkıyoruz, siz de
1: beni.
2: kalkın. Buyurun efendim lütfen.
1: Birlikte çünkü bunu konuşalım. Sonra Tağ Bey de yanımıza gelir. Tağ Bey zaten kırmaz. Halk kendisine devletin adil davrandığına inanmazsa o zaman koruma görevini yerine getirmek amacıyla kurulmuş olan bir sisteme itaat sağlanır ama bağlılık sağlanmaz. Bağlılığın sağlanamadığı bir toplumsal ve siyasal ortamsa en küçük bir istikrarsızlıkta ciddi düzeyde kırılganlaşır. Ardından devlet yapısı dejenere olur. Sistemde aksaklıklar yaşanmaya başlanır. İşte bu nedenle de böyle bir sarsılmaya meydan

0: vermemek için devletin adaleti gerçek anlamda tesis etmesi gerekir demiş Sayın Bahçeli. Neden böyle bir adalet vurgusu yapma ihtiyacı duydu diye size sorayım. Çünkü bu cümleler şimdi, özellikle itaat eder ama bağlılık göstermez halk ifadesine.
1: Şimdi MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli bugün, ilki bugün yayınlandı Türk'ün gazetesinde. 4 gün sürecek olan bir röportaj verdi. Röportajın ana temasında 9 başlık taşıyor.
0: Yani 3 gün daha sürecek bu röportajda.
1: 3 gün daha sürecek. Yarın da devam ediyor. MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli öncelikle durduğumuz yeri iyi bilmeliyiz şeklinde bir mesajı var ve aynı zamanda Türkçe dünyadan bahsediyor. Türkçe dünyayı kurmalıyız. Şimdi bunu ifade ederken sadece iç siyasetle alakalı mesaj vermiyor. Dünya konjonktürünü de dikkate alarak Türkiye'nin coğrafi yapısını ve Türk cumhuriyetlerini, Türkçe konuşan her milletin, yani her milletlerin bir bütün olarak hareket etmesinin önemine işaret ediyor, vurgu yapıyor. Bu vurguyu yaparken de öncelikle hatırlayacağımız üzere 2 yıl önce iç cepheyi güçlendirmek için terörsüz Türkiye vurgusu yaparak iç cepheyi güçlendirmeliyiz diye bir çağrısı olmuştu. Ve bu çağrıyla birlikte Türkiye güvenli liman şeklinde herkesin güvendiği, güvenli liman olarak gördüğü ve kendini güvende hissettiği bir ülke hayaliyle ortaya çıktı ve aynı zamanda...
0: İç cephe vurgusu üzerine mi bu? Yine aynı mealde bir sadece, adalet vurgusu mu
1: sadece
0: yani?
1: Sadece iç cephe vurgusu değil. Eğer bir ülkede adalet yoksa o ülkede mutlaka ve mutlaka ciddi anlamda sorunlar yaşanır ve yok olmayla, dağılmayla karşı karşıya kalır. Bu vurgu yapılıyor ama bugün adaletin tesis edilmesi için Türkiye'de ciddi bir gayret var. Hakkaniyetli bir yapının oluşması için bir takım yasal düzenlemeler, yasal değişiklikler, anayasal bir takım talepler var. Bu talepler üzerinde bir takım çalışmalar yapılıyor. Hatta ve hatta meclis çatısı altında yapılan çalışmalar noktasında da bütün partilere de çağrıda bulunuyor. Gelin anayasayı yeniden inşa edelim diye.
0: Sayın Bahçeli'nin böyle bu tür açıklamaları, zamanlaması itibarıyla hep böyle kime mesaj verdi diye okunur. Mesela öyle mi? Yani bir mesaj mı var burada? Şimdi, bu mesaj varsa şöyle, kime?
2: Bu konuda çok pardon, yakından biliyor. Zaten evet. En yakından tanıdı. Sayın Fethi Yıldız'ın açıklamaları, yani zaman zaman yapılan açıklamalar, Sayın Bahçeli'nin açıklamaları, yani İBB operasyonlarından sonra iddianamenin mesela hızlıca hazırlanması vurgusu yapmıştı.
0: Evet.
2: Tutuksuz yargılama vurguları zaman zaman yapıldı MHP yönetimi tarafından, Bahçeli olsun, Fethi Yıldız olsun. Şimdi burada da Sayın Bahçeli'nin devletin adaleti gerçek anlamda tesis etmesi gerekir vurgusu önemli. Yani bir sorun olduğunu, sanki bir sorun var ve bu sorun çözülmeli.
0: Öyle gibi, o yüzden
2: öyle
0: soruyor.
2: Öyle bir izlenim uyandırıyor.
0: Size de öyle yani mi Taha Bey? Taha Bey'e de söz vermedim diye onu da katmak istiyorum. Çünkü onu da siz de öyle mi algılıyorsunuz? Bir sorun görüp ona vurgu yapma ihtiyacı mı var Sayın Bahçeli'nin sizce de bu ifadelerinde?
3: Ya şöyle, Sayın Bahçeli öyle lafını eğip büken bir şeyde değil, pozisyonda değil. Sayın Bahçeli bugüne kadar ortaya koyduğu siyasi çizgisine bir şey söylemek istiyorsa hiç böyle etrafından dolanarak falan söylemez. Benim gördüğüm kadarıyla burada bir ilkeden bahsediyor. Bir genel bir kompozisyon oluşturuyor.
1: Evet.
3: Ve bu kompozisyonun içerisinde adaleti nereye oturttuğunu, adaletten anlamamız gerekenin ne olduğunu, insanların vicdani dünyasında adaletin nasıl bir muhtevaya haiz olduğunu ve bununla beraber o az önce Mehmet abinin de ifade ettiği iç kaledeki tahkimin ana taşıyıcı kolonlarından bir tanesi olduğuna vurgu yapıyor. Yoksa Devlet Bey bir konu hakkında bir uyarıda bulunacaksa, bir şart düşecekse bunu gayet de alenen
1: Serap Hanım
3: da söyler yani.
0: Şunun zaten olarak, zaten öyle söylüyor bence. Hayır,
1: şunu net olarak ortaya koymak lazım.
0: Bunu zaten öyle
4: spesifik
0: burada
4: bir olaya açık özgü değil demek istiyor. Şunu,
0: yani spesifik bugünkü, bir olaya özgü değil ama ülkeye özgü gibi
1: Serap
0: görünüyor.
1: Şöyle söyleyeyim, yani bugünkü hani operasyonlarla, yargılamalarla yani doğrudan
0: evet, ilişkilendiren de var.
1: Doğrudan ilişkilendirilecek sınırlı bir açıklama değil. Bunu genel çerçeve içine alarak yani sadece Türkiye'nin

0: içinde bulunduğu durum değil. Dünyayı da okuyacak şekilde bir adaletten bahsediliyor. Çünkü etrafımızda da adaletsizlik var.
1: Fakat yani, sevgili Müftüoğlu, Sayın Bahçeli sonuçta siyaseti, yaşamı çok yakından takip eden bir isim.
0: Mutlaka, kesinlikle.
1: Yani her sabah kalktığında o gazetelerin nasıl okuduğunu...
0: Hepsini tarıyor, doğru.
1: Araştırmaların, yapılan kamuoyu araştırmalarının hepsini yakından takip eden, evet, biri. Ve şu anda halkın adalete olan inancı konusunda sıkıntılar olduğunu da görüyor yapılan anketlerde. Şimdi bu vurgu tabii ki spesifik bir olay dememiş orada, şu veya bu dememiş. Ama genel itibariyle halk kendisine devletin adil davrandığına inanmazsa burada bir bağlılık sağlanmaz vurgusu
2: sadece
1: yapıyor. Bu önemli.
2: Yani belediye soruşturmalarını koymak, bir de buna sadece belediye soruşturmalarını
0: minimize ederek buraya atıfta bulunuyor John anlamında.
3: Söylemeye çalışıyorum. John Locke'un teorisidir aslında. Yani John Locke'dan beri ulus devletlerde adaletle meşruiyet iç içedir. Sayın Bahçeli de bunu açıyor. Ve muhtemelen terörsüz Türkiye sürecinin ileriki aşamasına yönelik de olacak şekilde bir vizyon ortaya koyuyor.
0: Yani
2: bu da içinde, söyleyeyim. Anladım. Bu da içinde diyorsunuz.
0: Sayın Bahçeli'nin adalet vurgusu, yani adliyelere sıkıştırılacak kadar sığ değil. Daha geniş bir yelpaze ve çerçeve içerisinde değerlendirdiğini söyleyebiliyorum.
2: Peki terörsüz Türkiye'ye de bir şey var mı? Perspektif çiziyor mu bu
0: yani
2: açıklama?
0: Her şeyi kapsıyor. Şimdi önümüzdeki süreçle ilgili zaten bu röportaj verilirken sadece bir konu ele alınmıyor. 9 başlıkta ifade ettiğim gibi 9 başlıkta toplandı. Türk ve Türkiye yüzyılının dayanakları, yani Türk ve Türkiye yüzyılı neden kondu? Bunu neye dayandırıyor? Bütün bunları içinde barındırıyor.
2: Yarının manşetini verir misiniz bize?
0: Bu da
2: 3 gün daha. Şimdi bugün bunu konuşuyoruz.
0: Programın sonuna doğru vereyim. Henüz gazete basılmadı.
3: Baskıya girsin. Laf çağrısı var mı bu 9 maddelik şeyin?
0: Efendim?
3: Bu manifestonun sonunda bir af çağrısı toplumsal inşa açısından.
0: Yok. Öyle bir şey...
4: Bu arada henüz... çok özür dilerim. Yani Sayın Bahçeli'nin böyle uzun açıklamalarından ve genel kompozisyonlarından genel olarak böyle muhalefet cenahının böyle bir heyecanlanma alışkanlığı var.
2: Hatırlarsınız. Az önceki mesela tutuksuz yargılamada öyle algılandı.
4: Bir destek mi geliyor? Ekrem İmamoğlu ilk işte gözaltına alındığı dönemde Sayın Bahçeli çok rahatsız falan. Hayır, Sayın Bahçeli'nin yolsuzluklar hakkındaki hassasiyetini bilmeyen yoktur. Ama mesela şimdi buradan efendim acaba adalete gönderme mi yapıyor bu yerel yönetimler operasyonlar konusuna falan. Fethi Bey daha dün mü önceki gün mü açıklama yaptı ya, yolsuzluk nedeniyle
2: o da
4: parti kapatılmasında gündeme alalım dedi. Şimdi Fethi Bey'in bunu olmadı. Devlet Bey'in bilgisi veya işte onun çizgi dışarısında böyle bir açıklama yaptığını düşünebilir miyiz? Dolayısıyla
2: tabii,
4: muhalefetin genel olarak böyle Devlet Bey'den uzunca bir mektubundan bir paragraf almak suretiyle bir ümide sarılma furyası var. Dolayısıyla böyle anlamlar çıkartılmaya çalışılıyor.
2: Çağatay Bey, muhalefet bir ümide mi sarılıyor Sayın Bahçeli böyle mesajlar verince?
5: Olabilir de bunu böyle, bu çok önemli bir konu. Çok çok önemli bir konu. Sistem olarak buna yak, sistemsel bir eleştiriye ve sistemsel bir uyarı olarak bence bunun ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü adalet çok önemli. Değerli meslektaşım işte Two Treaties of Government'a, John Locke'un eserine atıf yaparak John Locke'a atıf yaptı. Ondan 70 sene önce bizde de Kınalı Alizade Efendi'nin yazmış olduğu Ahlak-ı Alai diye bir kitap vardır. Orada da Osmanlı siyasal düşüncesinin şöyle bir argümanı vardır. O da şunu söyler. Halk olmadan devlet, adalet olmadan halk olmaz. Sayın Devlet Bahçeli'nin aslında söylediği düşünce bu. Ya da adalet mülkün temelidir. Mülk nedir? Mesela... Devletin temelidir. Burada da baktığınız zaman yani eğer ki halkımızda Aytun Bey'in de belirttiği gibi son dönemlerde, ama bu tarihsel olarak Türkiye'de yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile ilgili objektif baktığınız zaman her zaman bir problem vardı. Burada yürütme organının ya da yargı kurumlarının müteşekkilinde etkili olan organların etkisi altında olduklarına dair bir genel bir kanı vardı. Bu yani tarihsel bir problem. O yüzden diyorum sistem açısından bakmak lazım. Yargıya güvensizlik olduğu zaman bakın bütün demokratik ülkelerde kazanan ve kaybedenler oluyor. İngiltere'de de mesela muhafazakarlar kazanıyor, İşçi Partisi kazanıyor. Fransa'da

0: İşte parti sistemi orada biraz dağıldı ama yarı başkanlık sisteminde Macron vardı, önceden Hollande vardı, önceden Sarkozy vardı, Chirac vardı vesaire, böyle gidiyor sistem. Ama önemli olan şu, kim kazanırsa kazansın genel itibariyle yargıya güven konusunda sağlıklı bir demokrasi için minimum nitelikte çoğunluğun, yani %70-75 oranlarında, minimum diyorum, daha yüksek olursa başımızın üzerinde tabii ki de o olması gerekir, yargıya güven olması gerekir. Neden? Çünkü yargıya güvenin olduğu yerde insanlar şunu söyler. Bu toplumda hukuk önünde hepimiz eşitiz. Bu toplumda ayrıcalıklı, ekonomik durumundan dolayı, etnik kökeninden dolayı, dilinden, dininden, memleketinden vesairesinden, sınıfsal olarak adaletsiz bir durum yok. Herkes ne yapıyorsa o yaptığının karşılığını alır bu ülkede. O yüzden benim adalete güvenim tamdır dediğiniz yerde aynen böyle altına imzalar atarım bu açıklamanın. İşte orada bir bağlılığınız,
1: bu yüzdelerle ilgili zaman zaman paylaşımlar yapılıyor. Resmi kurumlarda, evet. Türkiye'de adalete güven oranlarını paylaşın. Evet. Tam aklımda yok ama sizce ne kadar insan gözüm kapalı?
0: Benim son gördüğüm, yani en iyimser duyduğum rakam, hatta ismini verebilir miyim bilmiyorum. Burada da İhsan Bey'in geçen hafta, iki hafta önce
1: İhsan Ertaş Genel'in araştırması.
0: O %50 civarlarında demişti. Benim en olumsuz duyduğum rakam %30 seviyelerinde. Onu da işte Betimar Araştırma Merkezi'nde Gürkan Bey'in araştırması bir buçuk yıl önce. O da %20-30'lar civarında bir rakam
1: söylemişti.
0: Doğru
1: hatırlıyorum.
0: Söylemişti.
1: Bizde de paylaşmıştı. Siz deyince hatırladım. Evet, o rakamı, yani, hatta ne kadar düşük diye konuşmuştuk.
0: En iyimser 50 diyelim. Evet. En kötümser 30 diyelim. İkisi de düşük oranlar.
1: %70, en az %70 yani, olmalı.
0: Adalet açısından öyle olması lazım. Siz partiniz kazanır kazanmaz o ayrı konu. Ama yani hep kazanamazsınız yani. Hani öyle bir, evet, demokrasilerde ama... Devlet, adalete güveniniz varsa şu olur. Yani diyelim bunun mantığı budur zaten. Kazananlar, hani bu yapılıyor anlamında söylemiyorum, mantığını söylüyorum. Kazananlar bir adaletsizlik yaptığı zaman yargı benim hakkımı korur. Yani en temel insan haklarını korur, anayasal haklarımı korur. Güveninin var olması ve toplumda kimse imtiyazı değil, hepimiz aynıyız. İşte böyle olduğu zaman da devlete olan sadakat, hükümeti desteklemeyebilirsiniz ama devlete olan sadakatiniz hep üst derecede olur. O yüzden, peki, bu bağlılık sağlanmaz ifadesi çok, itaat sağlanır ama bağlılık sağlanmaz. Yani korktuğu için itaat eder ama gönülden bir bağlılık olmayabilir. Çok güzel bir söz.
2: Şimdi şöyle mesela bir şey daha var. Yarınki şeyde
1: röportajı,
2: hani bu röportajı atıfta egemen devletten bahsediliyor. Sayın Bahçeli egemen devletten bahsediyor. Neden egemen bir devletin olması şart olduğunu, egemen devlet olmak için neler yapmak gerektiğini. Şimdi bütün bunları baktığımız zaman tabii ki en başta birlikte olmak, yani dayanışmayı ortaya koymak. Dayanışmayı ortaya koymak için hukukun üstünlüğüne inanmak. Hukukun üstünlüğüyle birlikte toplumsal barışın tesisinde ona ayak olmak için atılan adımlar. Şimdi bütün bunlar tabii ki...
1: Bir reklama gideceğim. Son sözlerinizi
2: röportajın içerisinde yer alıyor. Dört gün için tabii ki uzun bir röportaj olduğu için...
3: Ya yarın 9 maddeyi söylesen. Esas oraya geldi.
4: 9 ışık doktrininden.
2: Hepsini söylemek mümkün değil ama 9 ana başlıkta 9 ışık verecek önemli
1: mesajlar var. Yarını bekleyebiliyorsunuz. Neyse, program sonunda belki en azından bize ipucu verirsiniz.
2: Teşekkür ederim.
1: Bir reklam arası diyelim o zaman. Birazdan devam edeceğiz olaylar ve görüşlere. Bizden ayrılmayın lütfen.
5: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.

0: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
1: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Olaylar ve görüşleri. Biz konuşurken, başlarken de Cumhuriyet Halk Partisi'ni, oradaki MYK'yı, son durumu, kurultay taleplerini konuştuk. İşte yeni partiye bağışlar, onlarla girdik. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi de X hesabından bir video paylaşmış. Diyor ki, tarih emaneti yaşatanları hatırlar. Bir kulak verelim hatta nasıl bir video. Bu akşam kısa süre önce paylaşılmış bir video bu.
2: Bu topraklar nice ayrılıklar gördü. Kimi ömürlük sandı kendi yolunu, kimi tarihin yükünü omuzlamanın ne demek olduğunu zamanla anladı. İsimler değişir, dönemler değişir, rüzgarın yönü değişir. Ama bazı değerler vardır. Zaman değişse de yolunu kaybetmez. Kökleri sağlam olanlar her fırtınadan sonra yeniden doğrulur. Bir asırlık çınarlar günübirlik heyecanlarla değil, yüzyıllık mücadeleyle ayakta kalır. Tarih, emaneti yaşatanları hatırlar. Çünkü asıl kalıcı olan o emanete sahip çıkanlardır.
1: Evet, asıl kalıcı olan emanete sahip çıkanlardır diyor Cumhuriyet Halk Partisi. Ne diyorsun Aytunç bu?
3: Ya şimdi şöyle, Cumhuriyet Halk Partisi, Sayın Kılıçdaroğlu 2023 öncesi Kılıçdaroğlu değil. 2026'da Sayın Kılıçdaroğlu'nun daha Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1923'teki o kuruluş süreciyle birlikteki altı okuna daha çok vurgu yapacağı bir dönemi yaşayacağız önümüzdeki dönemde. Şimdi ben geçen hafta CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun en yakındaki 45 yıllık arkadaşı Bülent Kuşoğlu'yla geniş bir röportaj yapmıştım. Nefes Gazetesi'nde yayınlandı. O röportajda mesela Sayın Kuşoğlu dedi ki yeni parti bence liberal bir partidir dedi. Çizgi anlamında.

0: Biz de dedi, bu dönemde dedi, baktığımız zaman dedi, dünyanın da şartlarına göre değerlendirdiğimizde o altı okul devletçilik ilkesini daha öne çıkaracağız dedi. Kamuculuk anlayışını daha öne çıkaracağız dedi.
1: Ve Atatürk'ü daha mı çok vurgulayacak bir de yani, bu filmden
0: tabii,
1: de?
0: Tabii, oraya doğru. Yani o altı ok üzerinde daha çok bir söylem geliştireceğini görüyoruz Kılıçdaroğlu'nun ve ekibinin. Şimdi sonuçta arınma bir siyaset değil. Yani arınma baktığın zaman kendi içinde yapacağın ama baktığın zaman arınma üzerinden kuramazsın her şeyi. Sonuçta bu halka bir şeyler söylemek zorundasın. Cumhuriyet Halk Partisi'de Sayın Kılıçdaroğlu da çizgi anlamında bu çizgiye doğru oturuyor. Ve diyorlar ki biz bu emanete sahip çıkan kadrolarız. O yüzden o taraf değil.
1: Yani geçici bunlar... heyecanlara mı kapılmış sayıyordu giden yeni partiye giden vekilleri? Onu anladım. Öyle bir ifade vardı değil mi? Geçici heyecanlara kapılmak mı?
0: Evet. Ya tarihi o emanete sahip çıkanlara bakacaktır diyor. Yani şimdi Halk Fırkası kuruldu manşetiyle başlıyor. İşte Ecevit, İnönü, Atatürk, Ecevit, İnönü, Ecevit, Baykal ve arkasından Sayın Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşüyle de biten bir video izliyoruz biz burada.
1: Nasıl, sizce peki bu insanlarda nasıl karşılık bulur Sermet Bey?
2: Ya, duygusal bir mesaj içeriyor ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin aslında ben Aytunç Bey'e şu anlamda katılmıyorum. Kemal Bey hep devletçi bir siyaset izledi. Hep kamucu bir siyaset izledi. Hep milli bir siyaset izledi. Dolayısıyla burada 2,5 yıllık geçiş dönemi ya da ara dönem olarak, ara dönem diyelim biz buna, olarak adlandıracağımız dönemde bu altı oktan sapan siyaset tarzına da bir referansta bulunuyor. Ve diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi kurucu referanstır. Mustafa Kemal Atatürk'le başlıyor video. Ve iktidar olmayı ne pahasına olursa olsun iktidar olmayı önceleyen değil. Bir referans kaynağı olmayı önceleyen bir siyaset çizgisi.
1: Özgür Özel giderken dedi ki biz mirası alıyoruz, binaları gerimizde bırakıyoruz.
2: Peki şöyle sormak lazım. İktidar olacaklarını da söylüyordu Özgür Bey. Yeni partinin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, onların dönemindeki Cumhuriyet Halk Partisi'nin de devamı olmayacağını söylüyor. Yani işte biraz önce İpek Hanım da, Aytunç Bey de bahsetti. İşte yeni Türkiye İttifakı, daha geniş perspektif. İktidar oluyorsanız niye değişiklik ihtiyacı duyuyorsunuz? Ya da miras aldıysanız nasıl değişeceksiniz? Bakın bir sürü tezat var.
0: Burada şöyle bir durum var. Özgür Beyler miras ve bagaj üzerinden bakıyorlar olaya. Bagaj...
2: İşte bakın bu Cumhuriyet Halk Partililiği olamamakla ilgili.
0: Hayır, bunu Sayın Kılıçdaroğlu da bagaj dedi ama. Türkiye'de bagaj var diyordu Sayın Kılıçdaroğlu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bagajları var diyordu.
1: Yani bunu reddetmeyelim şimdi. Ne demek istediğini ben anlıyorum ama ikincisi, Sayın Kılıçdaroğlu, bagaj ne demek, miras
0: hayır, şimdi
1: ne demek?
0: Şöyle bir şey var. Bir algı oluşturuluyor. Oluşturuldu. Yıllarca işte Cumhuriyet Halk Partisi. Ya bu aslında ya
2: 28
0: baktığı zaman ideolojik bir tartışma.
2: 28 Şubat'ın müstahil olmayan CHP'ye mal ettiler. CHP de maalesef bunu layıkıyla savunamadı. Bagaj olan... Ya 28 Şubat'ta CHP iktidarda değil... İktidarın ortağı da değil, yapılanların müsebbibi
0: tamam,
2: de değil.
0: Kılıçdaroğlu helalleşiyorum dedi ama onda.
3: 28 Şubat'ın yani ne şimdi, kadar aktörü
2: bakın,
3: varsa...
2: Kılıçdaroğlu orada devlet adına helalleşti. CHP adına değil. CHP adına değil, devlet adına helalleşmeyi yaptı.
3: Sermet Bey, bu biraz insanların aklıyla alay etmek olur. 28 Şubat...
4: Yani
2: 28 Şubat'ta... Cumhuriyet Halk Partisi'nin dahli nedir 28 Şubat'ta?
3: 28 Şubat'ta Cumhuriyet Halk Partisi belki iktidarda değildi ama Cumhuriyet Halk Partisi fikren ve ruhen oradaydı. Ve daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm aktörleri, pardon 28 Şubat'ın tüm aktörleri Cumhuriyet Halk Partisi'nde üst düzey pozisyonlarda yer aldılar canım. Böyle bir şey olabilir mi yani? Aynı
2: kim
3: zamanda
2: mesela?
3: 28 Şubat'ın devamı
2: Kemal
3: olan,
2: Alemdaroğlu,
3: aynı
2: Çevik
3: zamanda,
2: mi?
3: Aynı zamanda, aynı zamanda Cumhuriyet 28 Şubat'ın devamı olan pek çok kararla ilgili mecliste Kemal Kılıçdaroğlu'nun da o dönemde grup başkan vekili sıfatıyla altında imzasının olduğu, aralarında Necmettin Erbakan'ın, rahmetli Necmettin Erbakan hocanın ev hapsinin kaldırılması kararına karşı şeyler ortada canım. Cumhuriyet Halk Partisi 28 Şubat'ın tam olarak odağındadır. Kimsenin aklıyla oynamayın yani burada. Şu, biz değiştik bakın dersiniz, biz helalleşeceğiz dersiniz. Demek ki böyle bir şey yoksa eğer, 28 Şubat yoktuysa, başörtüsü zulmü yoktuysa, değil, bakın, Kemal Bey niye helalleşti
2: 28
3: mesela
2: Şubat,
3: yani, değil mi?
2: Sayın Demirel, merkez sağın en önemli figürlerinden biridir. 28 Şubat'taki en önde gelen aktörlerden biridir.
3: Demirel, yani

0: Bakın, rahmetli Demirel sağın.
1: Ben çok sever, hürmet ederim ama 28 Şubat'ta.
2: O zaman neden helalleşti diyor Taha Bey?
1: Evet, yani Kemal Bey'in şey helalleşmesi devlet tarafından
0: Cumhuriyet Halk Partisi devlet değildir Sermet Bey.
1: Eleştirilebilir kabul ettiği kendi zaviyesinden, ben
0: Cumhuriyet Halk Partisi devlet değildir.
1: Fiillere muhatap olanlarla bir kucaklaşma ve hemhal olmaydı. İşte. Bakın Kemal Bey, Cumhuriyet Halk Partisi bir taraftan diyoruz 70 yıldır iktidar değil, 80 yıldır iktidar değil. Öte taraftan helalleşme tabir edilen fiillerin müsebbib olarak gösteriyoruz. Kemal Bey orada dikkat ederseniz helalleşme söylemini inşa ederken
0: Sermet Bey,
1: o faaliyeti icra ederken
0: Sermet Bey, ben sizin,
1: devlet adamı düsturuyla hareket etti.
0: Ben sizin aklı seleminize sesleniyorum.
1: Sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne
0: bu ülkede Cumhuriyet mitingleri yapılıp başörtüler otobüslerin üzerinde yırtılırken.
2: Ha, bu arada Sinem Dedetaş tutuklandı. Affedersin, sıcak gelişme. Üsküdar Belediye Başkanı için tutuklama kararı verildi. Öğleden sonra akşama doğru tutuklama istemiyle gözaltına alan 6 kişiden 4'ü, içlerinde Sinem Dedetaş da vardı, mahkemeye sevk edilmişti. 2 kişi içinde biri de belediye başkan yardımcısı adli kontrol talep edilmişti. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tutuklandı. Çarşamba günü gözaltına alınmıştı. Lafınız yarım kaldı ama sıcak bir gelişme. Ben, aslında yorumunuz nedir buna?
0: Ya ben dosyanın tamamına bakmadım.
1: Taha Bey'e bir şey söylediği yorum yapmak istiyorum. Şimdi şöyle, Cumhuriyet Halk Partisi 28 Şubat'ın kötü mirasını reddetmede kötü bir politika izledi. Reddetmeliydi. Bu konuda katılıyorum.
2: Peki, Sinem Dedetaş'ın
1: kamuya yansıyan, kamu kaynaklarına yansıyan iddialar somutlaşmış görünüyor. Yani WhatsApp yazışmaları, finansal hareketler, görüntü kayıtları, ses kayıtları gibi somut denilebilecek bulgular olduğu söyleniyor. Ve bir örgüt iddiası çerçevesinde soruşturmanın yürütüldüğü söyleniyor. Eğer böyleyse ben bir önceki yayında, Gündüz Kuşağı'nda katıldığım bir yayında dedim ki her belediye suçunu ya da belediyelerin çatısı altında işlenen her suçu örgüt suçu deme konusunda son derece ihtiyatlı yaklaşmak lazım. Adli makamların bu konuda hassas olması lazım. Ama bu birçok soruşturmada olduğu gibi Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma da bir örgütlü suç olarak ele alınıyor adli makamlarca. Ve örgütlü bir suç olduğu için de 36'ya yakın belediye başkanı herhalde bu tür muamele adli tahkikata tabi tutuldu. Birçoğu hala tutuklu. Sinem Dedetaş'ın da tutuklanması, tutuksuz yargılaması olmakla birlikte fiiliyatı bahsediyorum. Burada doğrudur diye demiyorum.
2: Ben sizin hukuksal şaşırtıcı olarak olmadı. Soruyorum.
1: Yani şaşırtıcı olmadı. Ama tabii ki Türk ceza hukukunda, ceza muhakemesi hukukunda tutuksuz yargılanmasıdır. Hele ki kaçma şüphesi, delil karartma şüphesi olmayan üst düzey kamu görevlileriyle ilgili.
2: Geçmiş.
1: Mesela yani Çankaya Belediye Başkanı bizzat gözaltı kararını öğrendiğinde yurt dışından yanlış hatırlamıyorsam döndü, teslim oldu. O da tutuklandı. Dolayısıyla yani burada tutuklama örgütlü suç faaliyeti olarak değerlendirildiği için adli makamlarca otomatik uygulanan bir tedbire dönüştü.
2: Çağatay Bey, sizce sizin yorumunuz nedir?
3: Az önceki konuyla ilgili kompozisyonumu müsaade ederseniz
2: 28 Şubat'ta
3: iki cümleyle.
2: Tamam, tabii.
0: Şimdi bu yani çabuk unutuyoruz. Yani 28 Şubat'ın en travmatik olaylarından birisi, biliyorsunuz, genç kızların üniversite sınavında başarı sağlamış genç kızların üniversite önlerinde kurulmuş ikna odalarında psikolojik baskı altına alınıp ağır işkenceye maruz kalması olayıdır. Bu işin mucidi Nur Serter'i Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili yapmıştır. Bunun gibi pek çok aktör Cumhuriyet Halk Partisi tarafından taltif edilmiş, korunmuş, desteklenmiş. Cumhuriyet mitingleriyle beraber bu halkın bir kısmı öcü olarak gösterilmiştir. Ben burada daha fazla tafsilata girmek istemiyorum ama kimsenin aklıyla oynamak,
1: Cumhuriyet mitinglerini organize eden bir gerekiyor. Akademisyen de şu an
0: Nur Serter'i de insanlar değişirler efendim. Ama geçmişi reddedemezsiniz. Geçmişi reddedemezsiniz.
1: Bakın, ben Cumhuriyet Halk Partili değilim.
0: Sayın Kılıçdaroğlu, bir müsaade buyurursanız ben sizi bölmemeye çalıştım. Sayın Kılıçdaroğlu o dönem kendisine göre bir manevra yapıp bir helalleşme politikasına gitti. Şimdi hiçbir şey olmamış gibi, efendim bununla ne alakası var canım Cumhuriyet Halk Partisi'yle demek, biraz halkın hafızasıyla alay etmek anlamına gelir ki buna bence girmeyelim.
2: Peki.
1: Bir cevap hakkımı kullanmak istiyorum.
2: Ama evet,
1: İktidarda olmadığı bir dönem Sayın Kılıçdaroğlu o dönemde 70 yıl önce neydi o, bir Anter Anter miydi? Musa Anter mi? Onun oğluyla da görüştü. 28 Şubat

0: Şubat'la ve CHP pratiğiyle hiçbir alakası yoktu. Yani orada helalleşmeyi 28 Şubat'a özgülemek doğru değil.
1: Peki. Sinem Dedetaş'ın tutuklanması.
2: Yani tutukluluk tabii çok istisnai bir uygulama olması gerekirken artık olağan bir uygulama gibi oldu. Ama değerli meslektaşım da söylediği gibi katalog suç

0: Bu bağlamda bir tutuklama talebi oluyor ama tabii bunun yani artık tutuklamanın istisnai olması gerekiyor. İşte az önce Sayın Bahçeli'nin yapmış olduğu, az önce konuştuğumuz açıklama çok önemli. Tabii hukuk devletindeyiz, yargı kararlarına uyulacak. Ama işte bu yargı kararları ne kadar çok olumlu yönde karşılanıyor, karşılanmıyor, bunu zaman gösterecek tabii. Detaylara da hakim değiliz. Hani hakim olmadığımız için bu çok yanlış bir karardır ya da bu çok doğru bir karardır demek o subjektif bir yorum olur. Detaylara hakim değilim ama tabii yani çünkü bir insanın bir günü bile kim olursa olsun haksız yere içeride olması o çok önemli bir durum açıkçası, o özgürlükten kısıtlanmak. O yüzden hani yorum yapamıyorum. Ama tabii tutukluluğun istisnai olması gerekir. Yani asıl olay bu. Ama son dönemlerde biraz bu tersi oldu biraz.
1: İpek Hanım, sizin yorumunuz nedir? Sinem Dedetaş'ın tutuklanma kararına ve bu 41 belediye, Cumhuriyet Halk Partisi belediyesine soruşturma üzerine böyle operasyon ve gözaltılar oldu. 27 belediye başkanı hatırladığım kadarıyla geçen çarşamba konuşmuştuk, tutuklu şu anda. Sanıyorum Sinem Dedetaş'la 28'e çıkmış oldu Cumhuriyet Halk Partisi'nin tutuklu belediye başkanı sayısı.
2: Evet, şimdi tabii benim için de öncelikli olan masumiyet karinesi. Herkes suçu ispat olunana kadar masumdur. Çünkü bu süreçte görevlerine iade edilen belediye başkanları da oldu. Evet. O yüzden hiç kimsenin onurunun, gururunun zedelenmemesi gerektiği düşüncesindeyim ki burada konuştuğumuz bir kadın siyasetçi. Kadın siyasetçiler benim için ayrıca önem teşkil ediyor. Çünkü böyle bir dönemde hani siyasetin bu kadar tırnak içerisinde kirlendiği bir dönemde diyeyim. Kadınların siyaset yapabilme cesaretini göstermesi gerçekten alkışlanması gereken bir şey diye düşünüyorum. O yüzden burada biraz hani cinsiyet ayrımcılığı da yapmadan geçemeyeceğim. O yüzden onurunun, gururunun zedelenmemesi noktasında gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Aslında biraz evvel adalet konusu üzerinde konuştuk. Adalet talebini en çok dile getirenler bildiğiniz gibi muhalefet partileri. Yani bu ülkede yargı siyaset ilişkisini eleştiren, yargının siyasette ve siyasetin de yargının etkilenmesinden bağımsız olarak işlemesi gerektiğini söyleyenler aslında en fazla muhalefet partileri. O yüzden adalet bir ülkeye elbette ki lazımdır ama bunun asıl işleyiş mekanizmasındaki sorunlarının da Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden kaynaklandığını görmemek konuyu belki de yanlış bir yerden tartışmak anlamına geliyor. Çünkü son dönemde biliyorsunuz fazla güçlü olmayan, yani muhalefet açısından tartışıldığı zaman güçlü olmayan bir yasama var. Muhalefet partilerinin önerdiği yasa önergeleri hiçbir şekilde kabul edilmiyor. Muhalefet partileri iktidar partilerinin yasa önergelerinin noktasına ve virgülüne bile dokunamıyor. İkinci olarak çok güçlü bir yürütme var. Özellikle 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bürokrasideki önemli atamaların Cumhurbaşkanı tarafından yapıldığını biliyoruz. Ve üçüncü konu da yargı siyaset ilişkisi. Yargı siyaset ilişkisini tartışırken Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yapısına değinmeden konuyu es geçersek eksik kalır diye düşünüyorum. Hakimler ve Savcılar Kurulu yargının başındaki en önemli kuruldur. 13 kişiden oluşur. Adalet Bakanı, Adalet Bakanı Yardımcısı, 4 kişi Sayın Cumhurbaşkanı tarafından, geri kalan 7 kişi de siyasi partiler tarafından seçilir ki bu dönemki Hakimler Savcılar Kurulu'nun seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi takip ettiğimiz kadarıyla seçim mevzuatına uyulmadığı gerekçesiyle salonu terk etmiş bulunmaktadır. Şimdi böyle bir yapı içerisinde adalet talebinin iktidar tarafından konuşuluyor olması elbette ki dikkat çekici. Çünkü bütün yasa yapma gücü özellikle son dönemde tamamen Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin elindedir ama adalet talebinin daha çok dillendirildiği partiler aslına bakarsanız muhalefet partileridir. Bununla birlikte biz uzun dönemdir sokaklardayız, vatandaşla da konuşma fırsatını buluyoruz. Vatandaş şunu söylüyor ve benim de düşüncem bu tabii. Boğazından haram lokma geçen herkes cezalandırılsın. Yetimin hakkına el uzatan kim varsa, hiçbir kariyerine bakılmaksızın elbette ki cezalandırılsın ama bunun sadece muhalefet tarafından olması ve iktidar tarafından hiçbir belediyeye ilişkin böyle bir sürecin başlatılmaması, bu tip incelemelerin gündeme gelmemesi, vatandaş tarafında da bir soruyla

0: karşılık buluyor. Diyorlar ki hep mi muhalefet belediyeleri suçlu? Diğer taraftaki belediyeler pürü pak mı? Neden bütün işte operasyonlar muhalefet tarafındaki belediyelere yapılıyor diye vatandaşın da kafasında bir soru işareti oluşmuş durumda. O yüzden adalet tartışmalarını yaparken işlerin bu boyutlarına da mutlak surette değinmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Adalet herkesin talebidir. Ama nasıl işletildiğine, yasayla nasıl vuku bulduğuna ve uygulamalar üzerinde de hangi tarafa operasyonları gerçekleştirildiğine bakarak aslında tecelli eder. O yüzden sorunların bu boyutlarıyla da tartışılması gerektiğini düşünüyorum.
1: Bu yoruma Aytunç sen ne dersin?
2: Şimdi Sinan şöyle,
1: Demirtaş'ın elbette tutuklanması haberine.
2: Geçen günlerde Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi AKP'li bir belediye başkanına rüşvetten 5 yıl 2 ay 12 gün hapis cezası verdi.
1: Evet.
2: Bir müteahhitle olan rüşvet ilişkisinden dolayı. Fakat bu belediye başkanı bir gün gözaltına alınmadı. Evine sabah baskını yapılmadı.
1: Biraz da sesini yüksek duyabilir miyim?
2: Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde
1: Kırıkkale
2: 1. Ağır Ceza Mahkemesi geçen günlerde AKP'li bir belediye başkanına rüşvetten 5 yıl 2 ay 12 gün ceza verdi. Ve bir müteahhitle olan ilişkisinden dolayı. Fakat o belediye başkanı bir gün bile gözaltına alınmadı. Ve demek ki tutuksuz sürebiliyormuş hayat. Öyle değil mi? Şimdi baktığın zaman biraz önce Bahçeli'nin vurgusu...
3: Cezaevinde ama bildiğim
2: kim?
3: Kadarıyla.
2: Hayır. O belediye keskin başkanı. Belediye başkanı. Değil. Değil ya. Neyse...
1: Zaten burada en büyük eleştiri Mehmet Bey, yargılamaya değil de en başta
2: baktığımızda,
1: bu soruşturma tamamlanmadan
2: mesele şu zaten. Yani biraz önce Samet Bey'in de dediği gibi, yani yurt dışından gelip teslim olan, işte delilleri toplanmış, artık operasyon yapıyorlarsa artık deliller toplanmış.
4: Yani yargılama gelmiş, belli bir aşama kaydetmiş.
2: Gelmiş tapelerden bile bahsediliyor artık. Medyaya o düşen
1: yani
2: tapeleri görüyoruz.
1: Tabii.
2: Şimdi burada tutuksuz yargılama çok net bir şekilde olmak zorunda. Zaten biraz önce Sayın Bahçeli'nin vurgusu dediğimiz şey, adalet vurgusu dediğimiz şey bu değil mi zaten?
1: Evet.
2: Yani o yüzden İpek Hanım'ın dediği de, yani esas olarak neden hep sabahın 5'inde CHP'li belediyeler, neden hep tutuklama CHP'li belediyelere, neden hep bir gün bile gözaltı olmaması, neden iktidara? Şimdi bu olmaz. Bu olduğu zaman da hele bir de Üsküdar halkı tarafından sevilen, yani baktığımız zaman şimdi Sinem Hanım'a...
1: Evet, yani Sinem Hanım biraz
2: AKP'li
1: daha
2: da de, MHP'lisi de...
1: Klasik siyasetçi profilinden sayılan...
2: Tabii ki çok farklı bir profilden bahsediyor.
1: Bu dün de çok da destekliyordu Üsküdar'da.
2: Ben geçen gün bu siyaseti çok yakından...
4: Belediye başkanı herhalde.
1: Efendim?
4: İstanbul'un en bilinen ilçe belediye başkanı.
2: Tabii. Şimdi...
1: Her siyasetçinin bir imajı var elbette.
2: Evet. Bunda ama Sinem Hanım'ın ayrı bir durumu da var baktığımız zaman. Bir şey de o. Altını çizelim. Bir arkadaşım dedi ki, yani bu çok yakından takip eden bu süreçleri. O da dedi ki, ya dedi, tamam şu öyle oldu, bu böyle oldu ama son iki operasyon dedi. Biri Behzat Ç'ye amirim, biri Sinem Dedetaş. Yani ikisi de kamuoyu tarafından yani çok sevilen ve saygı duyulan isimlerden bahsediyoruz. Yani bunları bu şekilde gözaltına alıp tutuklayarak kamuoyunu ikna edemezsin. Anlatabiliyor muyum? Yani tutuksuz yargıla, zaten tutuksuz yargılamada sürer bu iş, karşısına çıkar. Yani o tape dediğimiz bir tape düştü zaten. O da dedi ki buradan konuşmayalım, Zoom'dan konuşalım diyor. Yani Migros şekleri galiba öyle bir şey olması lazım.
4: Yani
2: onlar üzerinden
4: bayağı yiyen... delil şeyi var artık.
2: Evet. Yani bilmiyoruz yani.
1: Sizce
2: bu dosyada...
1: delil mi bundan konuşmayalım? Yani onu kastettiğiniz o muydu? O
4: ya
1: tape
4: ona
1: miydi?
4: Ona benzer bir tablodan bahsediliyor. İşte bazılarından böyle bir talep mesajları falan bazı iş insanlarıyla veya ruhsat talep eden müteahhitlerle falan.
1: Şimdi Sinem Dedetaş siyaseten yeni partinin desteğini mi alacak?
2: Sinem Dedetaş yeni partiye geçme hazırlığındaydı zaten.
1: Evet.
2: Ama
4: şöyle yani açıklayamayız bunu. Erdal Beşikçioğlu da...
1: CHP Sinem Dedetaş'ı kendi belediye başkanı bugüne kadar tweet'te attı, Müslüm Sarı destek olacağız diye. Artık ne de olsa yeni partiye geçecekti diye. Hukuki olarak bir şey görse dahi...
4: Şöyle Cumhuriyet Halk Partisi veya herhangi bir siyasi
1: bir
4: parti...
1: destek vermeyecek mi?
4: Bakın hiçbir siyasi parti bir adli, siyasi adli davaya Yani siyasi kavramını geniş anlamda kullanıyorum. Bu davalar siyasidir anlamında.

0: değil. Bir siyasetçinin yargılanmasına kayıtsız kalamaz kalmamalıdır. Yani bu İyi Partili de, Refah Partili de, Saadet Partili de bir belediye başkanı olabilirdi. Pek tabii yeni partili bir belediye başkanı için de Cumhuriyet Halk Partisi'nin de, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de süreci hassasiyetle, titizlikle ve hukuka uygun yürüdüğünü teyit edecek şekilde takip etmesi gerekir. Yani ben AK Parti'deki birçok sayın siyasetçinin de bu süreçleri hassas ve ciddi takip ettiğini düşünüyorum. Hakeza Sayın Devlet Bahçeli'nin de. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi yeni partiye gidenler Allah'ından bulsun, bizde kalanlar yaşasın diye bir tutum benimseyemez herhalde. Bu siyaseten sürdürülebilir ve savunulabilir de olmaz.
1: Erdal Beşikçioğlu ayrıca mesela Cumhuriyet Halk Partisi'ne kalacak isimlerden biri.
0: Açıkça beyan etti.
2: Ama orada da şey deniyor işte, yeni partide orada da bir eskisi gibi yani Özgür Özel daha doğrusu destek verecek mi? Aynı soru o şekilde de soruyor. Bu bölünme, belediye başkanlarının geçişi burada siyaseten hangi tarafta sorusunu da ortaya koyuyor. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerinden İstanbul'da 3 ilçenin de AK Parti'ye önümüzdeki günlerde geçeceği, 14 Ağustos'ta geçeceği yönünde iddialar var. Biraz da olgunlaşmış gibi görünüyor.
1: Tuzla Belediyesi geçecek.
2: Tuzla, Çekmeköy ve Şile. Şile Belediye Başkan Vekili istifa etmişti. Orada zaten belediye başkanı tutuklu. Öyle mi?
1: Evet. Tuzla geçecek.
2: Tuzla kesin mi?
1: Şile ve Çekmeköy'ünde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kararı bekleniyor.
3: Yok. O da gördüğüm kadarıyla yeşil ışık yandığı yönünde ciddi bir emareye ben ulaştım yaptığım görüşmelerde.
2: AK Parti'den yeşil ışık yandığı.
0: Evet. Peki başkanlar yalnız mı geçiyor belediye meclis üyelerinden de?
3: Bir kısım belediye meclis üyelerini de beraberlerinde
1: Tuzla
3: götürüyorlar.
1: Tuzla belediye başkanı 5 belediye meclis üyesiyle beraber geçeceğiz.
0: Yani bu büyükşehir diyor. Belediye meclis aritmetiğini değiştirir mi?
1: Değiştirecek.
3: Evet,
1: değişecek zaten. Oralar zaten sonunda da İstanbul Büyükşehir'de bir dengelerle ilgili bir sıkıntı yaşanacak önümüzdeki
3: süreçte. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin veya işte bir yeni partinin başka bir sorunu var. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bir çoğunluğu var. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki orana göre bölünmesi halinde dahi kendi adaylarını seçebilecek çoğunluğa ulaşamıyorlar. Dolayısıyla orada öyle bir sorun var Cumhuriyet
2: Halk
3: Partisi
2: tarafından. Orada durum şu, AMAK davası Yargıtay tarafından onanırsa ve Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak resmi olarak gelirse tekrar bir belediye meclisinde seçim yapılması gerektiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde.
3: Ama bunun için oradaki bir seçimde yeni ilçe belediyelerin AK Parti'ye geçmesi
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 184
1: belediye meclis üyesi var.
2: Orada
1: Cumhuriyet Halk Partili.
2: Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ayrımı olursa parti meclis üyelerinde yani yeni parti CHP belediye meclisi belediye başkanı parti değiştirir. Parti değişikliği bebe de olabilir. Böyle bir olasılık var deniyor. Hatta çarşamba
1: ben
2: günü bunu
1: zaten
2: konuştuk.
1: Ben söyledim zaten onu.
2: Aytun teşekkür ederim.
1: 184 belediye meclis üyesi var. 40 ve 44 arasında Sayın Kılıçdaroğlu'na yakın isim var. Bu isimleri çıkarttığın zaman 140 kişiye yakın kalıyor yeni parti diyelim veya işte Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacak isim. Bu arada 16 DEM üyesi var.
3: 140'ın içi.
1: O 184.
2: Çarşamba günü Ali Haydar Fırat'a dedim ki böyle bir olasılık yani zaman geçti ve böyle bir durum oluştu. Yani siz yeni partili ve CHP'li meclis üyeleri olarak, İBB meclis üyeleri olarak AK Parti'nin ya da bir diğer parti adayının kazanması ihtimaline karşı birbirinizin adayına yani ortaklaşamayacak mısınız aynı tarafta? Yani buna net bir cevap vermedi ama o kadar bir şey vardı ki yani...
1: Ortaklaşma ihtimalleri biraz var veya yok. Ya yani, o zaman içinde gözükecek. Yani
2: beni şaşırtacak
1: oylama
2: kadar...
1: Gizli.
2: Yani
1: şimdi oylama yapılırken gizli olacak diye biliyorum.
0: Siyasi yasak olmadıkça bir seçim ihtiyacı olmaz zaten.
2: Zaten o yüzden söyledim. Siyasi yasak
0: yani
2: gelirse.
0: CHP azın ya da yeni parti azınlıkta kalır. Eğer başkan şu an CHP'de gerçi başkan vekili.
2: Yani CHP mesela yeni parti bir aday çıkardı böyle bir durumda tekrar İBB başkanlığı için.
3: Muhtemelen Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakacaktır tabii. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir aday çıkartacaktır.
2: Evet.
3: Yani mesela şimdi şöyle bir korelasyon çıkacak. Efendim Cumhuriyet Halk Partisi yeni partinin adayına destek versin. Cumhuriyet Halk Partisi diyecek ki siz de bizim adaya destek verin diyecek yani. Anlatabiliyor muyum?
2: Ortak bir aday çıkaramayacak.

0: Geçen hafta İBB
1: İşte tam
0: Genel
1: da muhalefetin
0: Sayın
1: bölünmesi
0: Volkan
1: dediğimiz şey.
0: Demirle,
2: evet doğru söylüyorsunuz. Muhalefetin bölünmesinin sonucu burada görülebilir söylediğiniz gibi.
0: Demirle bir yazışmada bulun. Ben de sordum. Siz belediye olarak yeni partiye geçecek misiniz? Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacak mısınız diye. Volkan Demir şunu söyledi. Biz hizmet için buradayız. Herhangi bir particilik yapmıyoruz. Sadece İstanbul özelinde çok hizmet bekleyen insan var. İstanbullulara hizmet için gayret gösteriyoruz. Bu tartışmalardan da uzak duruyoruz diye bir açıklaması oldu bana. Onu da ifade etmiş olayım.
2: Peki, teşekkür ediyorum. Şunu merak ediyorum ben. CHP belediye başkanlarının AK Parti'ye geçişi.
3: Bu arada İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçme ihtimali çok yüksek. Cemil
2: evet.
3: Tugay'ın.
2: Hala böyle net bir cevap vermiyor. Sen olacak mı diyorsun 14 Ağustos'ta?
3: Yani gelen bütün mühareler o yönde. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki yetkililerle yaptığımız sohbetlerde de Cemil Tugay bizden daha istekli
2: diyorlar.
3: Yani böyle bir gerçekliği var bu işin.
2: Cemil zaten Tugay
3: bir ay önce başka bir kanalda söylediğimde AKP'li bir yetkili şaşırmayız demişti Cemil Tugay'ın AKP'ye geçmesine.
2: Peki o zaman AK Parti tarafında mı bir değerlendirme var yani?
4: Evet.
3: Evet.
2: Geçip geçmemesi.
4: Ben geçen hafta mı söylemiştim?
3: Ondan önceki hafta.
4: İki hafta önce söylemiştim galiba. Cemil Bey Sayın Cumhurbaşkanı'na ulaşmak için pek çok farklı kaynaktan kanalları zorluyordu. Ama hatta o programda da şerh düşmüştüm. Yani bunu şimdi şeye yormayalım direkt. Hani geçiş için. Hani şu görüş de var. Efendim belki İzmir'in sorunlarıyla ilgili, İzmir'deki yatırımlarla ilgili, İzmir'in vizyonuyla ilgili de bir gündem olabilir. Küçük de bir ihtimalle olsa
0: geçen
4: diye.
0: Geçen hafta Çevre Şehircilik Bakanı'yla onu beraber mi görüşürüz?
3: Murat Bey'le belirtirler.
2: Evet, yani. Bir ziyarette bulundu.
4: Orada da
2: Çevre Bakanı kuruma.
4: Şu bilgiyi de düşmüştüm. Aytun Çağabey hatırlarsa. Zaten İzmir'in herhangi bir meselesiyle ilgili tüm bakanlıkların kapıları açık ki yani.
0: Tabii.
4: Yani Sayın Murat Kurum Cumhuriyet Halk Partiliymiş, AK Partiliymiş, İyi Partiliymiş, şuymuş. Bakmıyor yani özellikle çevre ve şehircilik.
2: Toplum bir kesimi de tabi ya da herkese sor. Toplum bir kesimi diyor ki eğer geçmezse ya da bir operasyon olmasın diye geçecek. Tutuklanmamak için geçecek. Yani bu çok dillendiriliyor. Zaten CHP yani Özgür Özel'in genel başkanı, Özgür Özel bizzat bu ifadeleri bunu siyasi operasyon olarak değerlendirdi. Bir yandan da deniyor
4: ama bu
2: ki
4: çok ayakları yere basan bir yorum değil Serap Hanım. Neden?
2: Çünkü Özlem Çerçioğlu için çok söylendi. Süre gelen bir soruşturma vardı
4: ya
2: ardından beraat ettiler.
4: Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne kalan Akçapakça Cumhuriyet Halk Partisi'ni terk eden kriminal vaka pozisyonuna dönüştürülüyor. Mesela Özkan Yalın bugün otel odasında 21 yaşındaki belediye personeliyle basılmamış olsaydı o da muhtemelen yeni partide Akçapakçalar arasında yerini alacaktı.
2: Alırdı.
4: Dolayısıyla buradaki siyasi etik ve ahlaktan bahsederken biraz daha titiz davranmakta fayda var. Fakat şöyle bir durum var. Cemil Bey herhangi bir kendisi hakkında soruşturma dedikodusu çıktığında CHP'den istifa etmeli ki. Cemil Bey mutlak buttan kararı çıktıktan sonra İzmir'e yeni bir il başkanı atandı. İl başkanıyla kendilerinin geçmişten bugüne gelen bir şeyleri var, sorunları var, bir kavgaları var. Ve res çekerek yeni kurulacak partide yerimi almak üzere ben ayrılıyorum dedi. Bunun neresinde yargılanma var? Ama sonra yeni partinin teşkil edilen düzeni eski kadrolardan olduğunu belki de görünce, yani partinin adı yeni de, en eski isim 7 dönemdir milletvekili. Daha sonrakiler 6 dönem, daha sonra 5 dönem. 2 dönemden az milletvekilliği yapan yok. Dolayısıyla orada da aradığını bulamayınca şu anda partisiz olarak İzmir'i yönetmeye çalışıyor. Bu anlamda da anladığımız kadarıyla bir arayış içerisine girmiş durumda. 2 hafta önce bu stüdyolarda da belirttiğim şekilde kendisinin
0: ilk ışığı çakmak demiş değil Cemil Tugay.
2: Ben evet, demiştim. Evet.
0: İlk ateşi ben yakıyorum bir istifa açıklamasından.
2: Yeni parti içinmiş gibi
0: aldılar. Evet evet yeni parti
2: yani,
0: için ilk şeyi ben
2: kapı,
0: adımı...
2: Evet onu başlatayım.
4: Hayır direkt söyledi yani yeni parti kurulacak ben de orada yerimi
2: tabii,
4: alacağım dedi yani.
2: Tabii tabii onu yani ona
5: ben
2: bir ön ayak
5: oldu. Yeni parti içerisinde tek dönem en az iki dönemlik milletvekilleri var argümanı tam anlamadım. Yeni partinin
4: yani
5: milletvekilleri...
4: Yani yeni bir şey ortaya konulmadığından bahsediyorum.
2: Yeni değiller ki diyor Taha Bey.
5: Hani, hepsi parti... en az iki dönem milletvekili mi? En az. Öyle mi dedi? Ben mi yanlış
4: anladım? Evet.
5: Mesela Şeref Arpacı. İki dönemdir milletvekili mi?

0: Aykut Kaya. İki dönemdir milletvekili mi?
1: Veli Ağbaba kaç dönemdir milletvekili?
0: Veli Ağbaba var da Faik Öztürk var. Yani bunun şeysi var. Yani
1: bir de orayı, bir sen, oraya gelme. Yani demiyorum ki.
0: 3 kişi 5 kişi çekersiniz, zaten genelleme yaparsınız. Ben diyorum ki bu da var, bu da var. Teşmil etmez, bir tane örneği seçip de. Bir saniye, bir tane örneği çekip de teşmil edilmez.
1: Hayır, bir tane örnek değil canım.
0: Olmaz.
2: Daha fazla örnek veriyorum. Da haklı, ben de katılıyorum.
0: Hayır. Yani hayır.
3: Yeni mevcut vekillerle gidecekler.
2: Bakın ortaya çıkan hareketin...
0: Bir saniye. Bakın,
2: ideolojik olarak Cemil Bey'e hitap etmediğini söylüyor ki...
0: Burada biz kamuya karşı konuşuyoruz. Yeni parti içerisindeki milletvekillerinin hepsi en az 2 dönemdir milletvekilidir derseniz...
1: Şöyle yapalım.
0: Onun içerisinde şöyle bir yapalım. Dönemdir milletvekili olanlar var.
1: Ben çok hazır cevap bir adam değilimdir ama dersim yani iyi çalışırım.
0: Bir bakın hani şimdi buraya girmeyelim.
1: Ben dersimi iyi çalışırım.
0: 90 kişi analiz etmedim de analiz yapalım.
1: Öğrenciyimdir.
3: Kulis bilgilerimi de aldım. Bu çok önemli bir konu.
0: Gereksiz
3: sorunları bir saate geçiyor.
1: Hayır.
0: Ben şunu söylüyorum.
1: Siz bir şey ortaya atıyorsunuz.
0: 4 dönem 5 dönemdir yapan da var.
1: Taha Bey siz uyduruyorsunuz.
0: Taha Bey bir dönemdir milletvekilliği yapanların olduğu bir yerde herkes... Ya bir saniye.
1: Yaşar dönem, Bey, Yaşar saniye, Tüzün, kaç bir, dönemdir milletvekili?
0: Ya bir dönemdir milletvekilliği yapan insanların olduğu bir topluluğa buradaki herkes en az 2 dönemdir vekil diyemezsiniz. Bir dönemlik de var dersiniz, 5 dönemlik de var, varsa 20 dönemlik de var dersiniz.
1: Partinin vitrinini kastederek
0: objektif olun.
1: Hayır, partinin...
0: Partinin vitrinini bir
1: bakın
0: saniye...
1: Bakın ben size sayayım partinin şimdi, vitrinini. Buyurun.
0: Bir saniye, milletvekili...
1: Yaşar Tüzün 6 dönemdir. Bülent Tezcan 5 dönemdir. Mahmut Tanal 5 dönemdir. Sezgin Tanrıkulu 5 yani dönemdir. Yani bakın. Tekin Bingöl 5 dönemdir.
4: Ya bunlar CHP'den ayrılmadı zaten. Yani bunlar ya,
1: ben demiyorum ki CHP yeni bir parti.
4: Ama şimdi
1: o
4: şöyle.
1: O iddialı değilim yani ama. Şöyle, karşımda da yeni kadrolar resmi.
3: CHP
4: yeni partiyi biz Ekim'de göreceğiz.
3: Şunlardan aşağı yani, yanımıza almıyoruz mu diyecek?
1: Hayır ondan bahsetmiyorum.
0: Ama bir analiz yapalım artık.
1: Milletvekillerinden müteşekkil bir genel merkez kurmak zorunda değilsiniz ki.
3: Yeni başka isimler olabilir.
0: Ya de, bir saniye yapmayın siyasi partiler kanunu var. Bu
1: yani
0: parti şu anda parlamento içinden milletvekillerinin kurucu olarak belirlendiği bir parti. Dolayısıyla kurucular kurulu içerisinden sizin parti meclisinizi ve merkez yürütme kurulunu oluşturmak zorundasınız.
4: Ekim ayında değişecek.
0: 6 ay sonra asıl biz yeni partinin kadrolarını göreceğiz.
2: Ama bu bir seçime tercihtir
0: bir saniye,
2: bakın. Bu bir tercihtir.
0: Ya bir saniye çünkü bu bir siyasi
2: durum. Zorunda değil de hepsini milletvekili yapmak.
0: Burada Özgür Özel ve...
3: Yani kurultay olduğunda ondan sonra kadroları göreceğiz.
0: İl başkanı yok, ilçe başkanları yok. Minimum 40 ilçede, ilde seçim bölgesinde.
3: Öyle süreci de başlatmışlar 9 Ağustos itibariyle başlıyor.
0: Ağustos-Eylül ayı içerisinde başlayacak deniyor. Hı-hı. Çünkü Yargıtay kararı var. Hala o iş bitmedi. O karar da bir netleşmesi gerekiyor. Kurumsal bir boşanmanın tamamen gerçekleşmesi için. Ve ondan sonra teşkilatlar yapıldıktan sonra mahalli delege seçimleri hepsi yapılacak ve 6 ay içerisinde büyük kongre ya da kurultay toplanması gerekecek. Zaten bunu yapmazsa seçime katılma yeterliliği olmaz partinin.
1: Bu tamam, siyasi Musa partiler kanunu yani şunu anlıyoruz. Saniye, Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti'ye hiçbir sorun ya. Yok. Bu insanlar ya canları sıkıldığı için yani partiye geçiyor. Olur mu böyle bir şey?
3: Biraz tartışma programlarında tamam, olabiliyor Çağatay Bey. Ona ben dikkat ediyorum.
0: Mevzuat anlatırken mevzuat böyle değil demek olmaz. 6 ay o zaman biz kadroyu konuşacağız.
4: Çağatay Bey dediği doğru. Yani böyle... şu anda kurucular kurulu vekillerden oluştu. 5 dönemde, 1 dönemde, 3 dönemde
2: ama
4: vesaire
2: ilk
4: tamam.
2: İlk çıkış önemli değil mi? Yani böyle yeni ya yüzler ya sadece ya vekillerden kurma bakın, zorunluluğu yok ki.
4: Ya şimdi
2: dışarıdan
4: burada,
2: birilerini de dahil edebilirlerdi.
3: Edebilirler miydi dışarıdan?
4: Rahat kurulması için yani ya, bir sıkıntı yaşamaması için.
2: 80 süreçte, vekil değil de 30 bakın, vekil alıp 50 tane de
0: biz, yeni bir saniye anormal bir durum yaşıyoruz. Türkiye hatta Türkiye demeyeyim dünya demokrasi tarihinde olmayan bir olayı yaşıyoruz biz. Ayrışma partisi değil yeni parti. Ayrışma partisi nedir? Mesela mevcut genel başkan vardır. Ona itiraz eden bir grup vardır. Türkiye'de çok görülür. O genel başkanı deviremediği için bizde liderlik merkez yapıları olduğu için ayrılır giderler. Çok örneği var bunun. Bu parti dünya demokrasi tarihinde ilk kez var olan genel başkanı yargı kararıyla yönetimden ayrılıyor ve gidip bir başka parti kuruyor. Yani büyük pasta buradan kopuyor. Zaten bu anketlere de yansıyor, milletvekillerine de yansıyor. Ve bir de şu var, Yargıtay süreci devam ediyor. O yüzden mesela biz ne diyoruz, yeni partiye başka geçişler olacak mı? Olacak tabii ki de. Milletvekili seviyesinde olur mu olmaz mı? Onu Kemal Bey'in tavrı, Özgür Bey'in tavrı ve Yargıtay süreci
3: peki,
0: gösterecek.
3: Peki belediye başkanlarının geçişine, yani tüm bu durum içinde CHP'de bunlar oluyor, yeni bir parti doğuyor, evet, bu mahkeme kararları, soruşturmalar, tutuklamalar ve CHP'li belediye başkanları AK Parti'ye geçiyor. Burada bazı eleştiriler getiriyor. Hı. Geçen yerel seçimde parti aidiyeti olmayan isimler seçildi vesaire vesaire. Hı hı. Sizce bu transferlerin altında bu, yatan
0: şimdi sebep? Şöyle söyleyeyim, parti değiştirme konusunda ben açıkçası yani karşıyım. Onu söyleyeyim. Hangi partinin hangi partiye geçerse geçsin. Öncelikle bunu söyleyeyim. Çünkü o seçmen iradesi açısından bir sıkıntılı bir durum. İkincisi burada şöyle.

0: Böyle bir algı var. Özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçenlerle ilgili olarak söylenen işte soruşturma ve işte olası kovuşturmalardan kurtulmak için böyle bir geçiş yapıyor gibi söylenen.
1: Özlem Vural Gürsel'i mi yeriye koyacaksınız Beykoz'u? Yeni başlamıştı göreve.
0: Kişisel örnekler
1: ya,
0: olabilir
1: ama
0: de bir saniye anlatayım.
1: Siz
0: ben
1: Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçen tüm belediye başkanlarını bir soruşturmadan kaçıyor diye lanse ederseniz,
0: şey dedim mi?
1: Sayın Devlet Bahçeli hepimiz referansta
0: ben
1: bulunduk.
0: Böyle bir şey dedim
1: adil
0: mi?
1: Davranmış olmazsınız.
0: Ben böyle bir şey dedim mi? Siz
1: bakın adil böyle bir algı
0: ya
1: var diyorsunuz.
0: Bey,
1: bütün geçenleri bir çuvala atıyorsunuz.
0: Biz, böyle bir şey yaptım mı ben? Şimdi az önce
2: böyle bir algı olduğunu
1: yani bu
0: bir saniye ya.
1: Lütfen.
0: Şimdi Ankaralısınız. Ankaralı bir milletvekili ve Ankaralı'nın bir ilçesi isim vermeyeceğim. Bir belediye başkanı ile ilgili ne iddialar yaptı? Parlamentoda çıktı konuşmalar yaptı. O Ankara'nın o ilçe başkanı geçti. Bugün o Ankara'nın milletvekili suspus. Ne oldu?
3: Neden bahsettiğiniz tam olarak anlayamadım.
0: Şimdi, ben de onu şimdi düşündüm. Ben şimdi kişisel olmaz o hoş olmaz çünkü. Şimdi şunu demek
3: şeyden
0: istiyorum.
3: Şeyden mi bahsediyorsunuz?
0: Vatan
3: mesela,
0: bir saniye ya,
3: Sayın
0: bir saniye.
3: Kılıçdaroğlu
0: benim,
3: da,
0: bir saniye.
3: Sayın Kılıçdaroğlu da Ali Bey'i devletin kasasını boşaltmakla suçluyordu. İttifak ortağı falan yaptı. Siyasi eleştiri başka bir şeydir. Sizin bahsettiğiniz insanlar soruşturmadan...
0: Siyasi eleştiri olarak şey yapabiliyoruz yani.
3: Yargıdan
0: mesela,
3: kaçmak için gitti diyorsanız
0: yani.
3: Bunun altını
0: ben
3: doldurmakla yükümlüsünüz. Böyle
0: biz,
3: ortaya bir şey
0: bir
3: atıp
0: siyasetçinin
3: boşuna bırakamazsınız
0: başka bir siyasetçiyle
3: yani.
0: Fikir çatışması yerine onu yolsuzluk yapmakla siyasi mücadele olarak görüyorsanız, siz yolsuzluk bu yolsuzluk yapmıştır diye iddiada bulunmayı siyasi mücadelenin bir parçası olarak görüyorsanız, siyasi mücadele kavramlarımız çok farklı. Yani ben burada
3: ya,
0: isim vermememin
3: burada
0: sebebi
3: isim
0: burada, burada isim
3: ben
0: vermememin sebebi
3: yani.
0: Kimseyi zan altında bırakmamak ve masumiyet karinesi sebebiyle. Bunu herkes biliyor
3: az
0: zaten.
3: Önce AK Parti'ye geçen tüm CHP'li belediye başkanlarını zan altında
0: bir şey
3: bıraktınız.
0: Söylemedim. Lütfen çarpıtmayın ve bozmayın. Ben size hiç müdahale etmiyorum. Hiç müdahale etmedim. Şimdi bakın. Diğer başka konular vardı. Burada notunu aldım da. İpek Hanım'ın o yargıya güvenle ilgili. Bakın bu siyasi mülahazalardan çıkmamız ve sistemi konuşmamız lazım. Ve ben de bu yüzden buradayım. İpek Hanım'ın söylediği, Sayın Devlet Bahçeli'nin söylediği ilgiyle takip edeceğim röportajı çok önemli bir konu. Sayın İpek Hanım'a şöyle bir yerde hem katkı hem karşı durum yani bir katkı ve tamamlayıcı bir şey
2: evet.
0: Yapmak istiyorum. Bizim yargı sistemimizin kuvvetler ayrılığı ilkesi bakımından yürütmeye olan bağımlılığı sadece Cumhurbaşkanlığı hükümet modeliyle ilgili değil. Daha da pekişmiştir o ayrı konu. Biz 1980 anayasasıyla sonrasında 2010 yılında yapılan referandumda da 2017 yılında yapılan referandumda da ne yazık ki 1961 anayasasının çok çok gerisindeyiz. Burada bizim sistemi konuşmamız lazım. O bu partiye geçti bu bundan dolayı bu kulis bilgileri önemlidir, veriler önemlidir.
2: Evet.
0: Ama biz sistemi konuşalım lütfen yapmayalım. Yani burada o işte sen böyle dedin, bütün hepsini söyledin, şunu yaptın, bunu yaptın. Bunun amacı siyasidir ve ben bir siyasetçi değilim. Ben her şeyden önce bir siyaset bilimci olarak, akademisyen olarak bu sorumluluğum gereğince herhangi bir siyasi partinin de üyesi olmayan birisi olarak naçizane teşekkür ederim. Bilabeder olarak buraya çıkıyoruz, görüşlerimizi söylüyoruz bu
2: evet.
0: Kadar. Kendimizce yanlış tabii ki de düşünebiliriz. Bizim görüşümüzü destekleyen, doğru söylüyor hoca diyen, yanlış
2: elbette.
0: Söylüyor hoca diyen, kısmen katılıyorum, kısmen katılmıyorum
2: yani
0: diyen olabilir.
2: Olacaktır elbette.
0: Ama gerek yok. Ben bir siyasetçi değilim. Buradan böyle işte sen o bütün hepsine böyle dedin, şunu yaptın. Bunlara gerçekten gerek yok. Her şeyden önce bir mesleğimiz var. Bunun altını çizmek istiyorum. Söyleyeceklerim şimdilik bu kadar.
1: Müsaadenizle Serap Hanım. Ya ben AK Partili biri olmayarak, AK Parti'ye de hiç oy vermemiş, Sayın Tayyip Erdoğan'a da hiç oy vermemiş biri olarak şunu söylüyorum. İşte Sayın Erdoğan'ın tüm siyasetini tırnak içinde böyle bir ya işte aklan ya içeri gir ya bize gel böyle bir şey olamaz. Adalet ve Kalkınma Partisi 23 yıldır bu ülkeyi yöneten belli değerleri olan böyle gelmek isteyen herkese de ne olursan ol gel diyen bir parti değil. Yani muhtemelen
3: eğer öyle olsaydı
1: bir sürü inceleme değerlendirme yaparak bir kabul süreci yürütüyordur. Dolayısıyla efendim oraya geçenlerin hepsi böyle olabilir. Böyle bir iddia. Bunlar çok gündelik siyasetin meşruiyet üretme söylemleri. Bence daha hassas olmalıyım. Benim söylemek istediğim şey bu.
4: Çağatay Bey'in dediği aslında ismini vermeden ama mesela Mesut Özarslan üzerinden, Sayın Keçiören Bey'in üzerinden, Adalet ve Kalkınma Partili milletvekillerinin, eski belediye başkanının, Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmuş ismin yaptığı ciddi eleştiriler vardı. Bu eleştiriler nereye gitti? sorusunu soruyor. Haklı olarak ayrıca. Evet,
3: yani belki yargı mekanizması isteyecek. Mesut Bey'le ilgili bir işlem yapacak.

0: şey var. Biz aylardır da şunu duyuyoruz.
1: Ya ne biliyoruz belki?
0: Aylardır da şunu duyuyoruz Üsküdar'da. Sinem Hanım'ın Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçmesi konusunda telkinler var.
1: Tabii belki yarın öbür gün Adalet ve Kalkınma yani Partisi'nden
0: Sinem
1: Hanım'la ilgili, de
0: Sinem Hanım bunu kabul etmedi mesela diyorlar.
1: Geçenlerden beri orada olanlardan
0: iddia ediliyor.
2: Tam tersi.
0: Hayır yok iddia yani ediliyor. Bunu Sinem Hanım, bak sen öyle diyorsun.
2: Sinem Hanım çok ciddi angajmana girmeye çalıştı ve çok ilginç taleplerde bulundu yani.
3: Büyükşehir Belediye Başkanlığı
2: adaylığı yönünde. Tabii ki de ben burada hani bir tüzel kişilik hakkında konuşamam ama gazeteci olarak kaynaklarımdan edindiğim bilgi Sinem Hanım. Ben bu artık kavgadan, gürültüden sıkıldım. Ben Deniz neydi? Önceki onun görevi şey bu vapur hattı. Şehir hatları döneminde daha rahattım. Burada bana iş yaptırmıyorlar. Ben kabul ederlerse AK Parti'de görev almak isterim. Benim için önemi yoktur işte altı okmuş, şuymuş, buymuş. Ama
3: demiş
2: aynı zamanda
3: midir,
2: işte büyük şehir tarafında da eğer bir adaylık söz konusu olursa gibi böyle acayip acayip şeyler öne sürerek bir pazarlık masasına oturmaya çalıştı ama AK Parti böyle pazarlık yapılabilecek size hani orada o işler öyle yürümüyor. Yani herkes şöyle okuyor mesela ittifaklar sürecinde de efendim Gelecek Partisi kaç kontenjan almış CHP'den? İşte 9 almış, DEVA ne kadar almış? 10 almış, Saadet 3 almış, işte Demokrat 2 almış neyse artık. Herkese şöyle diyordu. Acaba MHP AK Parti'ne... Ya öyle bir şey yok yani. Sayın Cumhurbaşkanı'nın lügatında... O yüzden anlayamadılar Cumhur İttifakı'nı mesela. Acaba ne pazarlık yaptılar falan. Bu şeye de, geçişlere de aynı mantalitede bakıyorlar. Acaba AK Parti'ye neden geçmiş olabilir? Nasıl bir menfaati var? Koruma kalkanı mı giydi acaba? Veya oradan bir garanti mi? Yani iş böyle yürümüyor orada. Eğer yürüyor olsaydı... Bakın yani bu Sağır Sultan duydu yani Ankara'sından, Antalya'sından, Bursa'sına kadar, büyükşehir belediyelerine kadar ya bir sürü eski bakanları falan devreye sokup Sayın Cumhurbaşkanı'na ulaşmaya çalıştılar yani bu insanlar.
4: Bu konuda şey var yani
3: İpek Hanım'a da bir söz vereceğim az önce seslendi bana.
4: Doğru olabilir bilmiyorum yanlış olabilir doğru da olabilir. Kendisi de zaten kulis bilgisi olarak söylüyor. Duyduğum kadarıyla söylüyor Taha Bey. Şimdi burada olmayan insanlarla ilgili hatta az önce tutuklanmış bir insanla ilgili böyle böyle demiş aralara şunları sokmuş ifadeleri cevap hakları da yok bu insanların şu anda.
2: Yani yok ben iddiaya istinaden söyledim. Doğru.
3: Ben ilkesel olarak doğru bir şey söylüyorsun. Bu doğru bir uyarı.
4: Benimle ilgili söyleyeyim bir iddia varsa yok. Ben buradayım cevap vereceğim.
2: Gerçekten o hassasiyete ben de katılıyorum.
4: Yapmayalım onu.
2: Doğru söylüyorsunuz ama buradaki iddia üzerine konuştuğumuz için.
3: Çünkü bu sürece ilişkin çok net de açıklamaları var.
2: Sizi anladım
4: ama
2: şimdi iddiaya
4: cevap verebilme şansı yok. Şu anda az önce tutuklanma haberi geldi. Bu insanın.
5: Ama bu adli
4: dolayısıyla
5: bir iddia değil,
4: benim için önemli yani. Değildir falan filan gibi. Mesela çok,
3: çok
4: ağır ifadeler
3: bir
4: bunlar.
3: Bir
4: o yüzden diyorum
3: İpek
4: yani
3: Hanım,
4: o insanların cevap verme hakkı da yok şu anda.
3: Öyle teşekkürler
4: bir,
3: vurgunuz için.
4: Önemli bir durum
3: İpek
4: yani.
3: Hanım buyurun seslendiniz. Buyurun lütfen.
6: Evet. Teşekkür ederim. Şimdi tabii Serap Hanım eğer Sayın Cemil Tugay ile ilgili olan iddialar doğru ise eğer Adalet ve Kalkınma Partisi tarafına geçerse bu geçiştirilecek bir mevzu değil elbette ki. Çünkü biz İzmir'den bahsediyoruz. Yani İzmir bugün baktığınız zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi olarak kabul edilen şehirlerden bir tanesiydi. O yüzden böyle bir geçişin özellikle muhalefetin, muhalif seçmenin oylarıyla seçilip iktidar tarafına geçmesinin gerekçesi ne olabilir? İdeoloji değişimi mi olacak? Yani eğer böyle bir ideolojik değişim olacaksa bu kadar hızlı bir şekilde neden kendisi Cumhuriyet Halk Partisi tarafından o dönemde aday gösterildi? Onu sormak lazım. Diğer taraftan muhalefetin oylarıyla iktidar tarafına yani eğer güçlü olan tarafa tırnak içerisine geçiliyorsa bunun gerekçesi iş yaptırılmaması ise bu sistemsel olarak tartışılacak çok daha büyük bir meseledir zaten. Bununla beraber yine İzmir'den bahsediyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın il başkanıyla anlaşamamasından dolayı Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçecek olması bende rasyonel bir alt taban yaratmaz. Çünkü dediğim gibi İzmir'den bahsediyoruz. Herhangi bir il belediyesinden, ilçe belediyesinden, belde belediyesinden bahsetmiyoruz. İzmir'den bahsediyoruz. O yüzden aslında bu tip geçişlerin yani sadece muhalefetin oylarıyla seçilip iktidarın tarafına geçenleri söylemiyorum ama başka bir muhalif partinin seçmen tabanının oylarıyla seçilip başka bir muhalefet partisine gidenlerin de aynı şekilde eleştirilmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Çünkü bu noktada Sayın Dervişoğlu muhalefet partilerine de gerekli uyarıyı yaptı.

0: yapmıştı. Eğer demişti biz birbirimizden vekil alıp verirsek, belediye başkanı alıp verirsek sonra iktidar tarafına geçişleri de meşrulaştırmış oluruz. Çünkü bugün bize gelene alkış kıyamet, bizden gelene feryat figan, sizin aslında sisteme olan etik bağlılığınızı zayıflatan bir şeydir. Herhangi bir muhalefet partisinden seçilip başka bir muhalefet partisine giden vekil de bugün aynı şeyle yargılanmalı ve değerlendirilmeli. İktidar tarafına geçmek tabii daha büyük bir bence muhalif seçmene hesap verebilme sorumluluğudur. Çünkü ideolojik olarak hani uzun dönemler Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde oradan çok fazla geçiş olduğu için söylüyorum Adalet ve Kalkınma Partisi'ne.
1: Evet.
0: Elbette ki diğer muhalefet partilerinden de geçiş oldu. Ama bu ideolojiye sahip olan vekillerin ya da belediye başkanların herhangi bir meşru gerekçe açıklamadan iktidar tarafına geçmesi bugün halk nezdinde de siyasete olan ve siyasetçiye olan güveni çok büyük ölçüde sarsmaktadır. Bunun hesabını sadece kişisel olarak vermek de mümkün değildir. Çünkü bu aynı zamanda Türkiye'deki siyasete sokulan bir çomaktır.
1: Evet.
0: Siyasal sistemin döngüsüne sokulan bir çomaktır. Çünkü siz buradaki etik değerleri yerle bir etmiş oluyorsunuz ve bunun altında yok il başkanıyla işte anlaşılamamazlık gibi bir gerekçeyi İzmir için düşündüğünüz zaman benim aklım almaz. O yüzden bunun cevabını en iyi olarak verecek olan da İzmir'deki seçmendir diye düşünüyorum.
2: Ben
1: Evet,
2: şey
1: yani
2: hani
1: bunlar
3: parti değişimi parti
1: siyasette büyük etkiler yaratacak
3: evet.
1: Değişimler ya da geçişler çok haklısınız.
3: Parti değiştirme konusunda ilkesel tabii İpek Hanım'ın söylediği gibi durmak lazım. Muhalefetten iktidar, iktidardan muhalefette, muhalefetten muhalefetler arasında hangi geçiş olursa olsun burada ciddi bir sıkıntı var ve ama bu konuda hiçbir siyasi partinin de Türkiye'de şu anda parlamentoda bulunan hiçbir siyasi partinin ne yazık ki bir ilkesel olarak
0: Bizim
3: bize
0: var
3: geçiş
0: Mustafa
3: var.
0: Bey. Bizim
3: Fakat
0: var.
3: mesela
0: Bakın.
3: yok hayır ben çok
0: Bizim var.
3: Mesela Burak Bey geçti
4: İpek
3: hani İyi
4: Hanım, siz
3: Parti'de son
4: de bir
3: dönemde.
4: siyasi
3: Hani o
4: partiden
3: yüzden
4: koptunuz.
3: o yüzden mesela o konuda keşke
4: Pek çok
3: siyasi partilerimiz
4: insanı
3: çok net bir şekilde biz yani bağımsız kal ama seçimde gel bizden aday olabilirsin deseler ama bu
1: Evet.
3: konuda ne yazık ki siyasi
1: Ben
3: partiler kendilerine gelince hoş
1: başka bir
3: geldiniz
1: konuya
3: başkasına
1: da
3: gidince
1: burada
3: tıkak
1: bir
3: oluyor.
1: parantez
4: Ben bir
1: açmak
4: şey
1: istiyorum.
4: söyleyeceğim
1: O yüzden
4: olmuyor.
1: kısaca lütfen size
4: İpek Hanım'ın
1: Taha Bey'in bir sorusu
4: Evet,
1: oldu.
4: İpek Hanım'ın açıklamaları, ben İpek Hanım'ı eski tanırım, kendisine de saygı duyuyorum ama fazla iddialı. Yani İyi Parti dediğiniz parti, hani pek çok partiden kişi devşirilerek kurulmuş bir partidir yani. Ben bir şey eklemek
3: Dolayısıyla
4: istiyorum.
0: O başka bir şey Taha Bey,
4: o başka bir şey değil işte İpek
0: kurulmakla
4: Hanım.
0: ayrı bir
5: Yani
0: şey
5: şimdi partiler
0: Hayır, bu
5: programını
0: başka bir
5: değiştiriyor,
0: şey. Vekil
5: görüşünü
0: transferi
5: değiştiriyor.
0: noktasında konuşuyoruz.
5: Niçin siyasetçiler
0: Seçilerek
5: değiştirmiş?
0: gelenlerden bahsediyoruz.
5: Dolayısıyla geçiş
0: Yok. O
5: gerekçelendirildiğinde,
0: başka bir şey.
5: meşruiyet
0: Yok.
5: zemini iyi izah edildiğinde pek tabii kabul edilebilir bir siyasi
4: yani.
5: davranıştır.
4: Aynen öyle.
5: Bu bir. İkinci söylemek
4: Gönül
5: istediğim
4: ister
5: şey
4: ki,
5: de
4: çok özür dilerim.
5: Gönül
4: Bey'i
0: herkes yapabilir.
4: herkes
0: O ayrı bir şey. Ben
4: seçildiği
0: oy hırsızlığı yapanlardan.
5: Ama partiler görüş değiştiriyor.
4: Evet,
5: yani
1: duyamadım İpek
4: bir de...
1: Hanım'ı yalnız. Son cümlenizi duyamadım. Ne dediniz? İpek Hanım.
0: Benim değil mi Serap Hanım?
1: Evet, evet.
0: Ben ondan bahsetmiyorum. Siyaset herkese yapılır, her tabana yapılabilir. Eğer sizin meşru bir ideolojiniz varsa, sizinle siyaset yapmak isteyen herkese yaparsınız. Her siyasi partiden de insan gelebilir. Benim dediğim şey, milletin oylarıyla seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giren ya da belediye başkanı olanlarla ilgilidir. Çünkü orada siz muhalif seçmenin oyunu talep etmişsinizdir ve parti logonuza o oy verilmiştir.
1: Peki.
3: Bu konuyla
0: Daha sonra
3: ilgili
0: artık
3: küçük bir
0: siz
3: ekleme,
0: o partinin
3: çok küçük,
0: bir
3: iki cümleyle.
0: Vekili ya da belediye başkanı
1: Ben artık
0: olacaksınız.
1: Buradan yavaş yavaş noktalamak istiyorum.
3: O
0: başkan
3: cümle,
0: tabii ki herkes
3: şöyle bir haksızlık
0: şey.
3: Yapılmasın. Kronolojik olarak bu tarihsel bir olgu. İyi Parti'nin kuruluş süreciyle ilgili devşirme bir parti dendi başka milletvekilinin katılımıyla. İyi Parti öyle değil. İyi Parti milletvekilleri 2018'de geldi. O kuruluşta var olan 5 milletvekili siz daha iyi bilirsiniz. Milliyetçi Hareket Partisi'nden ihraç edildikten sonra gelen partilerde sadece Bursa milletvekili şu an ismini hatırlayamıyorum. O geçiş yaptı. Onun dışında İyi Parti Milliyetçi Hareket Partisi'nden ihraç edilen milletvekilleri tarafından.
5: Ben bir şey
3: yani
5: eklemek
3: onu düzeltelim.
1: Çok kısa ne
3: olur. 2018
5: Özgür
3: seçiminde
5: Özel
3: geldi.
5: Bey'in, Sayın Özgür Özel'in bu belediye başkanı adayı belirleme süreciyle ciddi bir öz eleştiri vermesi lazım. Meseleyi sadece siyaseten, hukuken işte zorda kalan...
1: Az önce onu sordum o eleştiriler
5: tabii,
1: vardı.
5: Yani Cemil Bey'e Kemal Bey ciddi bir şekilde itiraz etmişti. Hatırlayacaksınızdır. Özgür Bey kapı gibi arkasındayım deyip aday yaptı.
4: Aynı şekilde Beşiktaş Belediye
5: tabii,
4: Başkanı.
5: Tabii. Yani dolayısıyla Zarkolan. Şimdi 400 belediye kazandık. Tarihte ilk defa birinci parti yaptık diyor. Öte taraftan kazandığı belediyelerin %10'unu 15'ini kaybetti. Seçim

0: Siz kaybetti.
1: Peki. Şimdi bugün çok konuşulan bir görüntüsü var. Ona da bir bakalım istiyorum. Görüntüleri hatta LED'e de verebiliriz. Bambaşka bir konuya geçeceğim şimdi. Ama mutlaka görmüşsünüzdür. Biraz dış siyasette şu son gelişmeler, ABD-İspanya gerilimi, Gazze üzerinden oluşan tablo, Trump'ın Sanchez'e yönelik sözleri bunun üzerinden değerlendiriliyor. Bugün küçücük bir özerk bölge İspanya'ya bağlı Ceuta bölgesi. Bakın görüntüleri, inanılmaz görüntüler var. Burası aslında Afrika kıtasında İspanya'nın tam karşı kıyısında İspanya'ya bağlı bir özerk bölge. Orada bir yasal değişiklik oluyor. Geçenlerde bir yasa geçiyor. Diyorlar ki mülteciler ya da işte göçmenler mahkeme kararı olmadan sınır dışı edilemez diye. Bunun üzerine Fas'tan yüzerek binlerce insan, 83 bin nüfuslu bu bölgeye geliyorlar. Fas'a sınırı var, yüzerek geliyorlar. Bir günde kaç kişi geldi dersiniz? 60 bin kişi gelmiş, 83 bin nüfuslu bu özerk bölgeye.
2: Ve 57 kişi de hayatını kaybetti.
1: 27 kişi hayatını
3: kaybetti.
1: 57'ye mi çıktı?
2: 57'ye yükseldi.
1: 57 kişi hayatını kaybetti yüzerek gelirken. Bazı işte araçların yakıldığı, kundaklandığı, esnafın kepenk indirdiği, yağma olaylarının olduğu ya da olabileceği söyleniyor. Ordu gelsin demiş buranın yerel yönetimi. Sanchez açıklama yaptı. Bu arada ne oldu dersiniz? İtalya Dışişleri Bakanı demiş ki İspanya Schengen bölgesinden çıkarılsın. Bu özerk bölge Schengen bölgesine dahil değil ama buradan İspanya'ya yönelik bu çıkış da şöyle yorumlandı. Birçok işte gazeteci, siyasi analist, bu siyaset bilimci ve benzeri yorumlar dediler ki bu aslında Trump'ın ve bazı Avrupa Birliği siyasetçilerinin Sanchez'i ve İspanya'yı sıkıştırması. Öyle midir Mehmet Bey? Siz bu arada hiç konuşmadınız. Evet. Öyle mi? Bu birazcık böyle bir...
2: Şimdi Dışişleri Bakanı, ben ABD Dışişleri Bakanı'nın açıklamasını da baktım. Tamamen İspanya'yı Avrupa Birliği'ne karşı yalnızlaştırma, Avrupa Birliği'nden koparma gibi bir hamle de söz konusu olabilir. Çünkü suçlama şöyle, İspanya'nın göçmenleri Avrupa Birliği'ne yumuşak geçiş olarak, Avrupa Birliği'nin ne geçişlerini sağlamak için böyle bir yol izlediği yönünde bir suçlamayla karşı karşıya.
1: 60 bin kişi hemen hep, yani çoğu da genç erkekler. Ve bir gün içinde bakın görüntülere yüzerek çoğu geliyor. Sınırdan gelmeye çalışanlar da var. Orada
2: sanki
1: da
2: bilinçli olarak yani destek...
1: Tam bir akın var yani, istila gibi
2: sanki
1: bir...
2: Sanki desteklenmiş ve bilinçli olarak İspanya üzerinden bir operasyon çekiliyor algısı var. Ben de öyle düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin İspanya'nın özellikle Gazze üzerindeki tavrı dolayısıyla çok rahatsızlık duyuyordu.
1: Evet.
2: Bunun hesabını sorar gibi bir durumdan karşı karşıya.
1: Öyle mi sizce de?
4: İçerideki yolsuzluk soruşturması da aslında
3: Netanyahu
4: zaman...
3: intikam mı alıyor? Netanyahu intikam mı alıyor?
4: Ya intikam alma, yani işte Trump, yani baktığın zaman bölgede...
2: Netanyahu ile ilgili de tutuklama kararı...
4: Yani o Sanchez'in duruşu aslında baktığımız zaman birçok Müslüman ülkenin duruşundan daha ileride bir duruş sergiliyor. O yüzden Sanchez'i bu şekilde kuşatma yapmak, bu da bir oyunun parçası olarak değerlendirmek mümkün diye düşünüyorum ben.
5: Ama Avrupa Birliği'nin iç kendi sıkışmışlık hali de mevcut. Biliyorsunuz ki Avrupa Birliği'nin bir ortak denetim mekanizması var Akdeniz'de. Bu yasa dışı ticaret, efendim söyleyeyim, göçmenler, insan ticareti, işte yeni nesil korsanlığa karşı seyri sefer güvenliğini sağlamak üzere Europol müydü onların? Eurosafe miydi? Öyle bir birlikleri var. Orada İspanya biraz gönülsüz katılıyor. Donanmadan yeterli sayıda katkı sağlamıyor. Bu anlamda da çok sık zaten eleştiri konusu olan bir ülkeydi İspanya. Diğer taraftan baktığınızda Gazze hassasiyeti, evet.
1: Yani Sanchez Cezayir'i ziyaret etmiş. Fas bundan çok rahatsız olmuş. Şimdi Sanchez'in Cezayir ziyaretinden. O yüzden de Fas tarafından da bunun körüklendiği yorumlarını gördüm ben.
5: Tazik durumu da söz konusu. Diğer taraftan İspanya'yı Schengen bölgesinden çıkartalım diyen İtalya'nın da Gazze konusundaki hassasiyeti. Yani Meloni'nin açıklamalarını hepimiz hatırlıyoruz.
1: Doğru.
5: Netanyahu'ya karşı sözlerini. Dolayısıyla bu biraz böyle Avrupa Birliği içerisindeki bir hesaplaşma ve de Sahel bölgesi olarak adlandırılan Kuzey Afrika'daki İspanya'yla olan ilişkilerin geriliminin bir sonucu olarak ellerindeki insan kartını kullanması sonucunda. Bu arada bu Avrupa kıtası

0: değil biliyorsunuz. İspanya'nın
1: tabii,
0: deniz
1: tabii,
0: aşırı.
1: Tabii tabii, az önce söyledim. Evet. Karşı kıyısında, Afrika'da.
0: Evet, evet, evet. Toprağı. Dolayısıyla
2: özel bir bölge aynı zamanda.
0: Direkt toprağı da değil, değil mi? Sadece özel denetim bölge olarak, idari
1: İspanya
0: olarak İspanya orada.
1: İspanya bağlı bir özel bölge.
2: Özel bölge, evet.
0: Dolayısıyla bu biraz böyle Avrupa
3: 1580'den beri.
0: Evet, Avrupa Birliği'nin kendi İç hesaplaşmasının bir yansımasını izliyoruz.
1: Sizce de bu abi Avrupa Birliği'nin iç hesaplaşması mı? Arkasında bugün yorumlandığı gibi, çünkü Trump çok hedef alınca hemen bir Trump oyunu akla geldi, böyle yorumlandı. Bunun haklılık payı olabilir mi İpek Hanım?
3: Evet, şimdi Serap Hanım, teşekkür ederim. Aslında bu hem Trump açısından tartışılıyor, bir de İsrail açısından da tartışılıyor. Yani İsrail'in bu işte parmağı var mı diye. Ama tabii kanıtlanmış bir şey değil. Ama bunun açtığı diğer bir konuda, yani hem göçmen meselesi ama aynı zamanda sömürgecilik tartışmalarını da açıyor. Yani şunu söylüyorlar. İspanya'nın Kuzey Afrika'da ne işi var? Çünkü Kuzey Afrika'da iki tane şehir, Ceuta ve Melilla, İspanya'ya ait. Ve buralar aslında 1580'den beri İspanya'nın kontrolünde. Özellikle Portekiz'den sonra bunu devralıyor. Bu şehirler aynı zamanda İber Yarımadası'nın Müslüman hakimiyetinin geri alınmasının devamı ve Aragon krallıklarında Kuzey Afrika'da yayılmasının bir parçası olarak görülüyor. Amaç burada hem Cebeli Tarık Boğazı'nı kontrol etmek ama aynı zamanda da dini ve siyasi nedenlerle de bölge hakimiyetinin sağlanması İspanya tarafından. Tabii Fas bunu kabul etmiyor. Özellikle Ceuta ve Melilla bölgelerinde egemenlik iddialarında bulunuyor ve İspanya da bunu reddediyor. Diyor ki biz özellikle Fas devleti kurulmadan çok önce burayı İspanyol toprağı haline getirdik ve sömürgecilikte bir ilgimiz yok diyerek kendini de savunmaya çalışıyor. Siz de biraz evvel çok önemli bir noktaya parmak bastınız. Aslında bugün bu noktaya gelinmesinin en önemli nedenlerinden bir tanesi İspanya Yüksek Mahkemesi'nin bu ay bir karar alması ve denizde durdurulan göçmenlerin doğrudan Fas'a gönderilmeyeceğine ilişkin bir karar vermesi. Aslında bu kararında, yani İspanya Yüksek Mahkemesi'nin verdiği bu kararında bugün bu görüntülerin yaşanılmasında tetikleyici olduğu söyleniyor. Tabii bundan sonraki süreç de önemli. İspanya'nın özellikle son dönemdeki dünya konjonktürüne ilişkin yaşananlardaki dik çıkışlarının bunda etkisi olduğunu da biliyoruz. Ama aynı zamanda Kuzey Afrika'nın sömürgeciliği, yani Kuzey Afrika'daki o emperyal devletlerin diyeyim bulunma ve oradaki kendi hakimiyetlerini sağlama noktasında da İspanya'da olsa, yani İspanya'nın son dönemdeki açıklamaları ne kadar daha ilerici bir yerde durursa dursun, Trump karşıtı ya da İsrail karşıtı olursa da olsun, Kuzey Afrika'daki bu iki şehrin özellikle Cebeli Tarık Boğazı'nı kontrol anlamında ve dini ve siyasi nedenlerle bölge hakimiyeti sağlama noktasındaki iddiası sömürgecilik tartışmalarında üstünü kapatmıyor bence.
1: Doğru, haklısınız. Yani Fransa yakın tarihte böyle bir şey olduğunda, Fransa ile ilgili oradaki ele alış başka oldu ama İspanya'nın şu an siyaseten bu Gazze üzerinden ABD ile ya da İsrail ile karşı karşıya gelmiş olması buna bakışımıza bunu da ekledi. Sizce
4: evet,
1: nasıl? Sizce hangisi?
4: Şöyle, evet, kesinlikle. Şimdi siz de hem siz hem İpek Hanım da İspanya Yüksek Mahkemesi'nin kararını belirtti. Bir de buna ek olarak Sanchez'in şöyle bir politikası var İspanya'da. İllegal olan düzensiz göçmenlerin durumlarının incelenerek bunların düzenli göçmen haline getirilmesiyle ilgili bir politikası var. Bununla ilgili de bir dedikodunun yayılması. Yani bu sayede biz bir şekilde İspanya topraklarına ulaşabilirsek kaçak olarak, biz belki kaçak göçmen statüsünden normal, legal, yasal göçmen yani statüsünü kazanabiliriz ile ilgili böyle bir yanlış bilgi var. Çünkü Sanchez'in aslında o politikası mevcut durumda. Şu anda İspanya'da bulunan illegal kaçak göçmenlerle ilgili bir durum. Fakat bu Fas'ta düzensiz göçmenlerin, yeni gelecek olan düzensiz göçmenlerin de durumlarının düzenli hale getirilebileceği, yasal hale getirilebileceği ile ilgili bir dedikodunun yayılması durumu var. Ve biliyorsunuz bu kitlelerde çok çok önemlidir. Bizim tarihimizde de 6-7 Eylül olayları vardır. Mesela bir dedikodu, bir yanlış bilgiyle nasıl bir sonuçlar çıkartabilirsiniz.
1: Olabilir,
4: evet. Burada Avrupa Birliği açısından düşünce kurursak, yani hem iç politik hem dış politik etkisi olabilir. Evet, Sanchez'in bu dönemde Gazze konusuyla ilgili politikası özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail tarafından tabii ki de desteklenmiyor. Sanchez, Aytunç Bey'in söylediği gibi birçok Müslüman ülkeden daha ileriye giderek İsrail karşıtı durum karşıtı bir pozisyon aldı ve Netanyahu'nun yakalanması kararını da verdi. Sayın Müftüoğlu'nun da belirttiği gibi. Bir de Ağustos ayında 2027'de seçimler var İspanya'da. Onları etkilemek, orada biraz Sanchez'in popülaritesini özellikle

0: Özellikle bu kaçak göçmenlerin legal göçmenlere dönüştürülmesiyle ilgili politikası bağlamında onun popülaritesini biraz zayıflatma politikası olabilir. Taha Bey'in bahsettiği Avrupa Birliği açısından bakacak olursak Europol değil Frontex var. Bir de Frontex'e
1: Doğru söylüyorum.
0: karıştırdınız. Frontex buradan ziyade Avrupa Birliği'nin burada çok fazla yapabileceği bir şey yok. Ancak şunu yapabilir. Schengen'den dışarı atmak gibi herhangi bir ülke mümkün değildir. Bu 29 tane ülkesi vardır Schengen'in. Avrupa 25 artı 4 tane AB üyesi olmayan Norveç, Liechtenstein, İzlanda, İsviçre
2: niye
0: ülkeleri.
2: Niye İtalya Dışişleri Bakanı bunu
0: atamaz,
2: diyor?
0: Yanlış bilgi. Yani siyasete oynamış olabilir. Ancak şunu yapabilir. Yani şöyle bir yapı yok. İşte biz 29 tane Schengen ülkesi bir araya geldik, nitelikli çoğunlukla 20 tanemiz buna evet diyerek şu ülkeyi dışarıda bırakıyoruz diyemezsiniz. Ancak şunu yapabilirsiniz. Mesela Fransa, İspanya Fransa sınırına geçici olarak sınır kontrollerini tekrar koyabilirsiniz. Ya da İspanya kökenli, İspanya'dan çıkan, İspanya orijinli uçak seferlerinden İspanya'dan gelen yolcu uçaklarının pasaport kontrollerini geçici olarak tekrar yapabilirsiniz. Ama İspanya'yı biz şeyden çıkartıyoruz, atıyoruz. Avrupa Birliği'nden atıyoruz, Schengen'den atıyoruz. Bunlar hukuki argümanlar
2: son
0: değil. Böyle bir yetki yok çünkü
2: siz
0: zaten.
2: Ne diyorsunuz Servet Bey?
1: Ya ben görüntülerin organik bir hareketin kendiliğinden ortaya çıkan bir devinimin sonucu olduğunu düşünmüyorum. Yani bu kadar insan bir anda evraka deyip suya atlayıp bir ülkenin kıyısından sebep ne olursa olsun informe edilmeleri bile, kendi içinde örgütlenmeleri bile ciddi bir iş yükünü gerektirir. Böyle bir bırakın harekete geçmeyi. Dolayısıyla burada herhalde arka planda çok iyi işleyen bir işçilik var. Ve bu kadar insan bir şekilde kanalize edilmiş, görüyorsunuz görüntülerde, yüzerek de olsa bir yerden bir yere hareket ettirilmiş. Ve bu hareketin yani şeyi geliyor benim aklıma bu görüntüleri izlediğimizde. Amerika'nın Afganistan'ı terk edişinde o uçağa atlayan...
2: Şey bir benzetme yaptınız.
3: Burada, evet.
2: Aslında yani evet insanı biraz hayrete düşürüyor. Çok göçmen geçişleri gördük bugüne kadar. Hatırlayın bir de Afganistan'dan akın akın gelenler vardı.
0: Fas'taki,
2: onlar da dağlar tepeler aşıyorlardı.
0: Fas'taki Fenidek bölgesinden bu septeye geliyorlar. Orada Fenidek'te aslında sınır kontrolü var. Dolayısıyla oradaki sınır kontrolünde yani mesela şu anda ben... Edirne'den dışarıya gidebilir miyim herhangi bir kontrol olmaksızın? Hadi ben gidiyorum deyip yani bir bakarlar. Muhtemelen Fas tarafı da buyurun geçin dedi
1: tabii,
0: bu insanlara.
1: Tabii.
0: Yani bu da önemli bir konu. O yüzden bu işin Fas tarafı da var. Muhtemelen
1: Avrupa'da orta çağın başlangıcı Germen kavimlerinin bu şekilde kitleler halinde Avrupa işlerine girmesiyle olmuştur. Yani bir güvenlik algısı ki bunu Trump'ın bir açıklaması var şimdi yaptı, biraz önce yaptı. Onu da bağlantılandırmak istiyorum. Aynen şöyle diyor Donald Trump. Kendi ülkesindeki, daha doğrusu kendi halkına, çok özür diliyorum. Çetao'daki durum korkunç. O görüntüyü hatırlayın. Eğer yanlış taraf iktidara gelirse 3 yıl içinde bizim de durumumuz böyle olacak. Demokratlar iktidara gelirse çok iyi bir hayat yaşamayacaksınız diyor.
2: Ha, siz de böyle yani demokratları seçerseniz Sanchez gibi birini...
1: Tabii yani sadece Amerikan
2: de
1: kamuoyuna değil muhtemelen Avrupa iç kamuoyuna da bir mesaj olarak
0: aldı. O da Kasım midterm seçimlerini düşünmüş olabilir Trump da.
1: Tabii yani diyor ki ama ölümü gösterip sıtmaya razı etmek derler ya.
0: Keaton'un da o şey Türkçe adı septe diye geçiyor. Hani onun
1: ölümü gösterip sıtmaya razı etmek derler ya kendi kamuoyuna da Avrupa kamuoyuna da parmak sallıyor. Germen kavimleri hani literatürde başka bir şey söylenir ama biz onu terk edelim artık.
2: Artık son cümlenizi alayım.
1: Germen kavimleri kapıda diyor tırnak
2: diyor,
1: içinde.
2: Diyor tamam. Peki. Ve böylece programımızın da sonuna geldik. Bu görüntüleri de değerlendirmiş olduk sizlerle. Çok teşekkür ediyorum bu akşam katkınız için olaylar ve görüşlere. Hem stüdyodaki konuklarıma hem Ankara'da İpek Hanım'a bir reklam arası diyelim.
4: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.

0: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
1: Ve böylece olaylar ve görüşleri de noktalıyoruz bu gece. Bizden hemen sonra saat başında Evren Aydın gece raporunda tüm gelişmelerle karşınızda olacak. Hoşçakalın.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Edirne güneşli 33 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 38, Muğla güneşli 36 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 38, Adana parçalı bulutlu 39 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 29, Trabzon parçalı bulutlu 27 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 31, Kayseri 32 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 34, Van güneşli 31 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor, Diyarbakır 43, Şanlıurfa 42 derece.

Merhaba, iyi geceler. Habertürk burası. Orta Doğu'yu cehenneme çeviren ABD-İran savaşı tüm şiddetiyle devam ederken gözler Trump'ın açıklamalarıyla bir anda Gazze'ye çevrildi. Tarihi bir barış planından bahsediliyor. Buna göre İsrail Gazze'den çekilecek, Hamas da aşamalı olarak silah bırakacak. Peki bu yol haritası İsrail gerçekten uyacak mı? Yıllarca süren o soykırım ve Gazze'yi harap eden o acımasız savaş artık sona mı erecek? Orta Doğu'nun geleceğini konuşacağımız ve günün tüm başlıklarına bakacağımız Gece Raporu'na hoş geldiniz. Önce özetlerimizi diyelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜGVA yaz okulları finali programında verdi mesajlarını. Gündeminde İsrail'in kardeş coğrafyalara yönelik saldırıları vardı. Erdoğan, kalbimiz Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki kardeşlerle atıyor dedi. Gençlere de önemli mesajları vardı. Birazdan detaylarıyla aktaracağız. Ve İstanbul'da gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük adliyeye sevk edildi. Ve savcılık kendisinin tutuklanmasını istedi. Önemli gelişmeler var. Birazdan ayrıntılar ekranlarınızda olacak. Ve az evvel de söylediğim gibi Trump Gazze'de Hamas ve diğer silahlı grupların silah bırakması yönelik tarihi bir anlaşmaya varıldığını duyurdu. Konuklarımız olacak. Tüm bunları konuşacağız. Hadi gelin başlayalım. Önce şu sıcak gelişmeyle bir adım atalım Gece Raporu'na. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş dahil 4 şüpheli tutuklandı. Çarşamba günü rüşvet ve irtikap iddialarıyla gözaltına alınan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'la Başkan Yardımcısı, Danışman, Özel Kalem Müdürü ve Kent AŞ Genel Müdürü'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık, Sinem Dedetaş'ın da aralarında olduğu 4 şüphelinin tutuklanmasını talep etti. 2 şüpheliye de adli kontrol istendi. Bu arada 6 kişi hakimliğe sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden Dedetaş dahil 4 kişi tutuklanırken 2 kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Hemen geçelim alevlerle savaşta. Ne durumdayız? Tüm hızıyla devam ediyor yangınla mücadele. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da yangınlara dair son durumu paylaştı. Bakalım. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya, Alanya, Muğla, Fethiye, Yeşil Üzümlü Mahallesi ve İzmir, Foça yangınlarının kontrol altına alındığını açıkladı. Balıkesir, Gömeç ve Mersin, Günler, Aydıncık yangınlarının da büyük ölçüde kontrol altına alındığı aktarıldı. Aydın, Çin'e yangınının ise enerjisinin düşürüldüğünü açıkladı Bakan Yumaklı. Balıkesir, Susurluk'ta meydana gelen orman yangınına ise ekiplerin aralıksız müdahalesi devam ediyor. Evet, Balıkesir'in Gömeç ilçesinde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan orman yangını da büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili 2 kişi de tutuklandı.

0: Kıvılcımlar otları tutuşturdu. O yangın büyüdü, ormanları yaktı. Gömeç'te başlayan yangın Ayvalık'a kadar yayıldı. Balıkesir'de çarşamba günü Gömeç ilçesindeki Kumgedik mahallesine başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın rüzgarla birlikte Ayvalık'a kadar sıçradı.
1: Ayvalık'ta yangına müdahale eden ekipleri en çok uğraştıran noktalardan biri de yaklaşık 1000 nüfusun yaşadığı Bağyüzü köyü oldu. Köyün etrafını çevreleyen ormanlık alanda yangın başladı ve saatler sürdü. İtfaiye ekipleri, ormancılar ve köylüler alevlerin aşağıdaki bu köy meydanına kadar ulaşmasını engellemek için adeta seferber oldular.
0: Ekipler hem karadan hem de havadan aralıksız müdahale etti. 9 mahallenin etkilendiği yangınla ilgili valilikten de açıklama geldi. Yangının kaynak yapıldığı sırada çıkan kıvılcımlardan başladığı tespit edildi.
1: İnşaat halindeki evin bahçesinde yapılan kaynak işlemiyle çıkan kıvılcımlar kısa sürede işte Kumgedik köyünün bu alanını bu hale getirdi. Evin hemen yanındaki sağında, solunda ve önünde bulunan yeşil alanlar çok kısa bir zaman içinde küle döndü. Yangının üçüncü günü olmasına rağmen hala devrilen ağaçların arasından dumanlar tütüyor.
2: Yani itfaiye haber vermişler, sonra yoldan döndürmüşler, demişler ki yani biz söndürdük gelmeyin.
3: Her şeyimiz yandı yani, zeytinlerimiz, bizim zaten bir geçim kaynağımız zeytindi, o da yandı artık. Mağduruz yani.
4: Orada 3 kişi kaynak yapıyordu. Hadi şey ışığını görüyoruz çünkü.
0: Kaynak yaptığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alınıp tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.
5: Yangının sıcaklığını, kabusunu yaşayan noktalardan biri de Aydın'ın Çine ilçesiydi. Ekipler alevlerle mücadele aralıksız devam etti. Köylülerse hem canlarını hem de hayvanlarını kurtarmanın telaşındaydı. Nejat Kırbulut'un haberine bakacağız.
0: Küçük bir alevle başladı. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Orman yangını Aydın'ın Çine ilçesine dehşeti yaşattı.
6: Kül olduk çocuğum. Şey yerim kalmadı. Köpeğim yok. Nerede öldüğü belirsiz.
0: Yangın Çine'nin karşıt mevkisinde perşembe günü başladı. Seferber olan ekipler yangına hem karadan hem havadan müdahale etti. Alev savaşçılarının mücadelesi gece boyu sürdü.
7: Vur vur vur!
0: Köylerdeki evler tahliye edildi. Yayladaki bazı evler alevlere teslim oldu.
8: Canımız yandı, her şeyimiz yandı. Yetiştirdiğimiz avuçta yandı. 2 zeytinliğimiz vardı yanmış köyde. Köyümüzde okutmuşlar dün.
9: Yayıldı bizim dümürler var, akrabalar var, o evleri yanmış. Bir şey kalmamış. Evi, düzeni, damı, hayvana hiçbir şeysi kalmamış.
0: Araçlar da kullanılamaz hale geldi.
10: Aydın'ın Çine ilçesinde köylüler cehennemi yaşadılar. İşte cehennem gecesinden geriye kalan manzara tüyleri diken diken eden cinsten.
0: Köylüler hayvanlarını kurtarmak için seferber oldu. Yetkililerin de desteğiyle büyükbaş hayvanlar halı saha ve hayvan pazarına götürüldü.
10: Günün ilk ışıklarıyla birlikte köylüler tekrar köylerine geri döndüler. Çünkü bazılarının hayvanı orada kalmıştı. İşte o hayvanların tahliyesi için köylüler şimdi büyük bir uğraş veriyor.
5: Efendim, İstanbul'da gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük adliyeye sevk edildi. Savcılık Küçük'ün tutuklanmasını istedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturmada gazeteci Cem Küçük halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlamasıyla gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan Küçük Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Küçük'ün bazı iş insanlarından maddi menfaat karşılığı sosyal medya paylaşımları yaptığına dair şikayetler olduğu öğrenildi. Ayrıca İBB soruşturması sürecinde medyada yer alan bir kısım beyanatlarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜGVA yaz okulları finali programında konuştu. Gündeminde İsrail'in kardeş coğrafyalara yönelik saldırıları vardı. Erdoğan, kalbimiz Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki kardeşlerimizle birlikte atıyor dedi. Erdoğan'ın gençlere yönelik de önemli mesajları vardı.
11: Meydan okuyan adam Recep Tayyip Erdoğan. Dolasın
12: bala. Buradan gönül coğrafyamızda ve dünyanın farklı bölgelerinde

0: Şu anda bizleri takip eden, bizlere dua eden, uzakta olsalar bile kalpleri bizimle çarpan tüm gençlere selamlarımı yolluyorum.
1: İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki saldırılarına değindi. Kalbimiz onlarla atıyor dedi.
0: Gazze'de, Batı Şeria'da, Lübnan'da İsrail'in vahşi saldırıları altında hayata tutunma mücadelesi veren tüm yavrularımızı, sizin Filistinli, Lübnanlı kardeşlerinizi yürekten selamlıyorum. Rabbim onların yar ve yardımcıları olsun diyor. Türkiye'deki kardeşlerinin yüreklerinin onlarla birlikte attığını buradan ifade ediyorum.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜGVA Yaz Okulları finali programında konuştu. Gençlere önemli mesajları vardı.
0: Gençlik bu milletin atar damarıdır. Atar damar nasıl kalbin pompaladığı kanı bütün vücuda ulaştırıyorsa, gençlik de toplumun enerjisini, idealini ve hedeflerini geçmişten alıp geleceğe taşır.
1: Erdoğan gençlere seslendi. Türkiye yüzyılının sancaktarı olacağınıza yürekten inanıyorum dedi.
0: Sizlere baktıkça gururlanmak yerine öfke nöbetleri geçirmelerinin nedeni karşımızdaki şu muazzam manzaradır. Ne yaparsa yapsınlar, karşımdaki şu gençliğin önüne set çekemezler. Bu ülkenin gençlerini ruh köklerinden, inanç değerlerinden koparamazlar. O günler artık geride kaldı. O karanlık günler bir daha gelmemek üzere artık eski Türkiye'de kaldı. Biz gençlerimizi, sevgili yavrularımızı asla yalnız bırakmayız. Türkiye'nin aydınlık yarınlarını 3-5 kendini bilmeze yem ettirmeyiz.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk ve Türkiye yüzyılının modern devlet yapısıyla varoluşun ikinci yüzyıldaki beyanı olduğunu belirtti. Durduğumuz yeri çok iyi bilmeliyiz mesajı verdi. Bahçeli ayrıca devlet ve adalet vurgusu da yaptı. Halk kendisine devletin adil davrandığına inanmazsa sisteme bağlılık sağlanmaz dedi.
3: Adalet vurgusu yaptı. Bağlılık sağlanmazsa dejenerasyon ortaya çıkar uyarısında bulundu.
4: Halk kendisine devletin adil davrandığına inanmazsa o zaman koruma görevini yerine getirmek amacıyla kurulmuş olan bir sisteme itaat sağlanır. Ama bağlılık sağlanmaz. Bu bir gerçekliktir. Bağlılığın sağlanamadığı bir toplumsal ve siyasal ortam ise en küçük bir istikrarsızlıkta ciddi düzeyde kırılganlaşır. Ardından devlet yapısı dejenere olur. Sistemde aksaklıklar yaşanmaya başlanır. İşte bu nedenle böyle bir sarsılmaya meydan vermemek için devletin adaleti gerçek anlamda tesis etmesi gerekir.
3: Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, Türk Gün gazetesine açıklamalarda bulundu. Türkiye yüzyılı tasavvuruna işaret etti.
4: Türk ve Türkiye yüzyılı tasavvuru öncelikle kadim hikayemizin bundan sonraki halkası, Cumhuriyet ile başlayan modern devlet yapımızla varoluşumuzun ikinci yüzyıldaki beyanıdır. Cumhuriyetimizi gelecek yüzyıllara, daha ilerisinde bin yıllara taşıyacak düşüncenin temellendirilmesi ve altyapısının oluşturulmasıdır. Değişen dünya, bölge ve ülke gerçekleri ve yeniden şekillenen düzen anlayışları bizim de çağın ruhuna uygun bir konumlandırma yapmamızı gerekli kılmıştır. Bu, Türk ve Türkiye yüzyılı tasavvurudur. Durduğumuz yeri çok iyi bilmeliyiz.
3: Bahçeli, Türk Devletleri Teşkilatı şemsiyesinde devam eden ortak alfabe çalışmalarına da değindi. Türkçe dünya kurma ideali yüksek idealimizdir dedi.
2: CHP sözcüsü Müslüm Sarı, MK toplantısının ardından gündemi değerlendirdi. Görevden alınan iller arasındaki 12 ile yeni il başkanları atamasının yapıldığı bilgisini paylaşan Sarı, İstanbul İl Başkanı'nın ataması konusuna da değindi. Bu konuda önümüzdeki günlerde bir açıklamanın yapılacağını söyledi.
5: 12 ile atama yaptı.

0: Önümüzdeki günlerde boş bulunan diğer illere de değerlendirmelerimiz devam edecek.
1: 12 il başkanının atamasını duyurdu. İstanbul konusunda kararı önümüzdeki günlerde verilecekleri.
0: Bu konuyla ilgili bir tartışma, bir gündem MYK'da oldu. Ancak bununla ilgili önümüzdeki günlerde açıklama yapacağız.
1: CHP sözcüsü Müslim Sarı, Merkez Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararları duyurdu. 12 ilde CHP il başkanlarına yeni isimlerin atandığını söyledi. Sarı'nın gündeminde CHP'den istifa etmeyen ancak yeni partiyle ilişkili görünen partililer de vardı.
0: Bir siyasal partinin üyesi iseniz o siyasal partinin üyelik sorumluluğuna uygun hareket etmeniz gerekir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olup onun üyesi olarak varlığını devam ettiren ancak başka bir siyasal parti için çalışan arkadaşlarımıza ilişkin bir disiplin süreci işleteceğiz.
1: Sarı, CHP'den istifa eden Önder Sav'ın 700 bin parti üyesi istifa ettiği iddialarını da yalanladı.
0: Önder Sav tabii bu rakamı nereden almış bilmiyorum ama bu rakamlar doğru değil. Son 2 yılda üye olan 500 bin civarında üye vardı. Bu üyelerin ağırlıklı bir biçimde Cumhuriyet Halk Partisi'ne yollarını ayırdığını görüyoruz.
1: CHP sözcüsü bugüne kadar CHP'den kaç belediye başkanı istifa etti sorusunu da yanıtladı.
0: Yaklaşık 120 civarında belediye başkanımız Cumhuriyet Halk Partisi'ne yollarını ayırmış görünüyor. Yani bize ait 12 tane büyükşehirin 10 tanesi Cumhuriyet Halk Partisi içinde siyaset yapmaya devam ediyor.
2: Sıcak bir gelişmeye gidelim. Amerika Birleşik Devletleri'nden olay hava üssü. Yakınlarında bir F-35 savaş uçağı düştü. Uçaktan hemen dumanlar yükseldi. İşte ilk bilgiler. ABD ordusuna ait F-35 uçağı Kaliforniya eyaletindeki bir hava üssü yakınlarında düştü. Alev alan uçaktan dumanlar yükseldi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bu arada pilotun fırlatma koltuğunu kullanarak kurtulduğu belirtiliyor. Uçağın neden düştüğü bilinmezken olay hakkında acil soruşturma başlatıldı. Efendim, Amerikan Başkanı Donald Trump'la İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Beyaz Saray'daki o görüşmesi halen dünyanın gündeminde. İki liderin ne konuştuğu merak edilirken gündemde İran'a kara ablukası uygulanması yönelik bir plan olduğu da öne sürüldü.
1: Trump ve Netanyahu İran'a kara ablukası uygulamayı görüştü. İddia İngiliz medyasından. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Beyaz Saray'da yaptığı görüşme gündemden düşmüyor. İki liderin de ne konuştuğu merak edilirken İngiliz Telegraph gazetesi dikkat çeken bir iddia paylaştı. Trump ve Netanyahu'nun İran'a kara ablukası uygulamayı görüştükleri öne sürülen haberde planın Irak ve Pakistan gibi komşu ülkelere sınır geçişlerini kapatmaları için baskı yapılması gerektireceği belirtildi. Gazete, ülkenin büyüklüğü ve komşu ülkelerin sayısı göz önüne alındığında ablukanın uygulanmasının büyük ölçüde imkansız olacağını da ifade etti. Amerikan Axios'ta iki liderin gündeminde İran konusunun olduğunu ve Trump'ın bu konuda 3 senaryoyu değerlendirdiğini öne sürmüştü. Görüşmeyi Amerikan basınına değerlendiren Netanyahu ise kararları Trump veriyor. Ben küçük ortağım sözleriyle gündeme oturmuştu. Netanyahu ile Trump 28 Şubat'ta başlayan savaşın ardından Salı günü ilk kez yüz yüze görüşmüştü.
2: Birazdan Gazze'nin dününü, bugününü ve yarınını konuşacağız ama şu haberi verelim. Amerikan Başkanı Trump'ın Gazze'deki o tarihi barış anlaşmasını duyurmasının ardından gözler Hamas'a çevrilmişti. Silah bırakmayı kabul etti Hamas. Trump, İsrail'in de bu durumdan memnun olduğunu söyledi ve Gazze için barış kuruluysa 15 maddelik o yol haritasını da paylaştı. Haberde o 15 maddelik planın detayı da var, izleyelim.
1: Hamas Barış Kurulu'nun 15 maddelik anlaşmasını kabul etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'da büyük bir adım atıldığını söyledi. Barış Kurulu Gazze'de barış için 15 maddelik yol haritasını paylaştı. Planın ilk aşamasına göre barış sağlama süreci İsrail'in tamamen çekilmesini, Gazze'nin yeniden inşasını ve Filistin Devleti'ne uzanan siyasi yolu hedefleyecek. İkinci aşamaya göre İsrail, Hamas ve diğer silahlı gruplar askeri faaliyetlerini durduracak. Gazze yönetimi ulusal komitesi göreve başlayacak. Üçüncü aşamada önceki aşamaya ait yükümlülüklerin yerine getirildiği teyit edilecek. Bunun teyidini Uluslararası Doğrulama Komitesi yapacak. Komite ihlal

0: Eylemleri de takip edilecek. Dördüncü aşamada Hamas ve diğer gruplar yönetimi ulusal komiteye devredecek. Beşinci aşamada komite kamu hizmetlerini devralacak. Planın 6 ile 11. aşamaları güvenlik başlığı altında toplandı. Gazze'nin tek otorite, tek hukuk, tek silah ilkesiyle yönetileceği belirtildi. Gazze'deki silahların nasıl bırakılacağı detaylandırıldı. 12, 13 ve 14. aşamalar uluslararası istikrar gücünün görevleri ve İsrail güçlerinin bölgeden çekilmesine ayrıldı. İstikrar gücünün ateşkesi denetleyeceği ve Filistin polisini eğiteceği aktarıldı. İsrail güçlerinin silahsızlandırma sürecine bağlı olarak Gazze'de aşamalı olarak ve tamamen çekileceği belirtildi. 15. aşamada ise yeniden inşa sürecinin başlayacağı vurgulandı. Planı duyuran Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, gazetecilerin sorularını yanıtladı. İsrail'in bu durumdan memnun olduğunu söyledi. Hamas'ın silah bırakmayı kabul etmesini ülkesinin İran'daki saldırılarıyla bağdaştırdı. Bu, İran'da ne kadar başarılı olduğumuzu gösteriyor, dedi.
1: Because if you go 4 months ago, 5 months ago, a deal like that would have been impossible. So it's a big step for the Middle East.
0: Trump sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada Hamas'ın silah bırakmasına yönelik tarihi bir anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.
2: İşte birlikte izledik Trump'ın bayağı bir güvendiği planın perde arkası detayları böyle ama masum Gazze halkı İsrail ve Hamas'ın o Ekim ayında imzaladığı kırılgan anlaşmadan bu yana neredeyse her gün bombalanıyor. Bu süreçte en az 1100 can kaybı var. Netanyahu yönetimi kadın çocuk demeden savunmasız insanları katletmeye devam ederken Amerikan Başkanı Gazze'ye barış getirmek için duyurduğu anlaşmanın büyük bir atılım olduğunu iddia etti. Peki öyle mi gerçekten? Konuşalım. Konuklarımız var. Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Merve Sun Özcan. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş buldum Evren Bey. Teşekkür ediyorum. İyi
2: akşamlar
3: efendim.
2: Diliyorum. Hamas Üniversitesi...
3: Hocama da selamlar.
2: Sağ olun efendim. Ve Hamas Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Yusuf Bahadır Keskin de bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk Evren Bey. İyi yayınlar size de Merve Hocama da.
2: Sayın Keskin size başlayalım hemen. ABD destekli Barış Kurulu revize edilmiş 15 maddelik bir yol haritasını verdi önümüze ama uluslararası toplumda temkinli bir iyimserlik var. Siz nasıl okudunuz efendim planı? Yani Orta Doğu'nun artık daha fazla savaşı kaldıramayacağı bir ortamda sizce başarılı olma şansı var mı?
4: Hiç olmayan bir anlaşmadan iyi bir süreç. Bu anlamda olumlu yaklaşmak istiyoruz. Ama işin muhatapları İsrail, Amerika Birleşik Devletleri, hele ki Trump yönetimindeki Amerika Birleşik Devletleri olduğuna ister istemez sürece dair endişelerimiz de beraberinde geliyor. Tabii ki tek muhatap İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri değil. Bu noktada diğer bölgesindeki arabulucu aktörler de var. Türkiye de bunlardan bir tanesi. İşte Trump da zaten açıklamasında değindi, teşekkür etti katkıları dolayısıyla Katar, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi aktörlere. İster istemez bu sürecin ilerlemesinde katkıları yadsınamayacak aktörler ki zaten ateşkes sağlanması sürecinde de İsrail soykırımını durdurmak için ciddi baskı kuran, uluslararası kamuoyunda baskı üreten aktörler olarak bunları saymak mümkün. Sürecin aslında teknik detayları Evren Bey ciddi sorun teşkil ediyordu. Yani İsrail'in bu teknik detaylara uyması yönünde bir baskı altına girmesi gerekiyor ki bu baskıyı kuracak uluslararası toplumun yanı sıra en önemli aktör Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Bir şekilde günün sonunda Trump masaya oturttu İsrail'i ama bu anlaşmanın sahadaki uygulanabilirliği noktasında ya da uygulanması noktasında İsrail'in çok iyi niyetli olmadığını gördük. Habere girerken siz de söylediniz 1100'ün üzerinde sivil öldürüldü yine İsrail tarafından ve aslında buna yeterli tepki verilmedi. Kaldı ki o soykırım döneminde de 70 bin üzerinde insan öldürülmüştü ki hala enkazdan çıkarılamayan insanların varlığından bahsediliyor. Ateşkes süresince anlaşmaya sadık kalıp gereken yardımların girişim noktasında kolaylık gösterilmedi. Bu noktada da anlaşmaya uyulmadı. Geri çekilme takvimine tam anlamıyla uyulmadı. Tabii bunu göz önünde tuttuğumuz zaman bundan sonraki sürecin bundan sonraki parçasında İsrail'in ne kadar anlaşmaya uyacağına dair ciddi soru işaretleri var. Fakat bir şekilde bu İsrail'in inisiyatifine bırakılacak bir konu olmadığı için bununla alakalı da Uluslararası Doğrulama Komitesi olarak ifade edilen biriminde kimin bu süreci ihlal edeceğini, bu tartışmayı işte taraflar arasında artık sözlü çekişmeden çıkarıp üçüncü taraf hakemliğini taşıyacak bir içeriği var. İster istemez bundan önceki dönemlerde İsrail karşı tarafı suçluyordu. Hamas İsrail'i suçluyordu. Günün sonunda olanlar hem ateşkesi hem de oradaki siviller oluyordu. Bunun önüne geçmek amacıyla da bir doğrulama mekanizması kurumsallaştırma arayışı var. Bunu olumlu olarak değerlendiriyoruz. Tabii sürecin en önemli sorunu teknik detaylarda gizli. Bu süreçte aslında birbirine senkronize şekilde ilerlemeler yani İsrail ve Hamas'ın İsrail'in geri çekilmesi aynı zamanda işte

0: Hamas'ın silahları bırakması, önce ağır silahları sonra hafif silahları, bu sürecin birbirine senkron şekilde yürütülmesi gerekiyor ki sağlıklı bir zemine oturtulabilsin. Bu olduğu senaryoda takvime de uyulabilir. Ama bugüne kadar tarihi boyunca hiçbir yaptığı anlaşmaya sadık kalmayan İsrail gibi bir aktör var. İnsanlar ister istemez bu konuya temkinli yaklaşıyor.
1: Çok sağ olun hocam. Şimdi birazdan o az evvel altını çizdiğiniz teknik detaylara gireriz. Çünkü orada bir, sizin de ifade ettiğiniz gibi senkron sağlanacak mı? En çok merak ettiğimiz konu bu ama Merve hocam sürece ilişkin bazı endişelerini ortaya koydu Yusuf hocamız. Siz neler söylersiniz? Yani anlamak istediğim aslında şu hocam. Yani burada temel olarak hedeflenen İsrail'in güvenliği mi yoksa yani yıllardır hayatta kalmaya çabalayan bir Gazze halkı var. Onların acılarının sona erdirilmesi de gerçekten Amerika'nın hedefleri arasında mı? Çok merak ediyorum.
2: Teşekkür ediyorum. Şimdi o zaman şöyle başlamak gerekiyor. Kıymetli hocam da belirtti zaten. Biz burada Gazze ve Filistin özelinde baktığımızda özneden mi bahsediyoruz, nesneden mi bahsediyoruz? Çünkü bence bu sorunun yanıtı aslında Barış Kurulu'nun ve Trump'ın buradaki yaklaşımını ortaya koyuyor. Şimdi şunu görmek gerekiyor. Netanyahu ve Likud yönetimi sağ, milliyetçi ne yapıyorlar artık? Seçim sürecine giderken hem dini anlamda hem işte o teolojik boyutlarıyla düşündüğümüz bağlamda bölge içerisinde kaostan besleniyorlar. Ve bu kaostan beslenirken özellikle son dönemde kamuoyu araştırmalarında Netanyahu'nun destek kaybettiği, oy kaybettiği görülüyor. Bu nedenle de Gazze özlemi, nesnemi diyorum ya, burada araçsallaştırılan bir başlık maalesef ki yine karşımıza çıkacak. Çünkü milliyetçi ya da işte o dini bağlamda hangisini okursak okuyalım, bu seçmenlerin her biri Gazze'den çekinmeyi bırakın, Lübnan'dan, Suriye'den bahsediyorlar. Dolayısıyla bizim burada karşımızda bir ateşkes süreci zaten sözde bir ateşkes olarak vardı. Tabii. Ve aşırı sağ seçmen burada sürekli olarak daha fazlasını istiyor. Ultra ortodoks partiler daha fazlasını istiyor. Şimdi anlaşma kapsamında işte Ben Giver'in başta olmak üzere ya da Smotrich'in açıklamalarına bakacak olursak zaten burada Gazze'ye yaklaşım ortada. Siz de belirttiniz. Binin üzerinde sivil, kadın, çocuk hayatını kaybetti ve kaybetmeye devam ediyor. Büyük ihtimalle de buradaki süreç aynı noktada devam edecek. Çünkü biz şunu görmüştük. Geçtiğimiz yıl 2025 Eylül'de Birleşmiş Milletler'deyken aslında burada bir barış kurulundan bahsedildi. Kasım ayı içerisinde o barış kurulunun önemli adımları atıldı ve sonrası ateşkes süreci karşımıza çıktı. Fakat bu ateşkese uymayan bir İsrail var. Bizim karşımıza renk renk hatlar çıkardılar. Sarı hat, yeşil hat, kırmızı hat gibisinden. Şimdi bu anlaşma sonrasında sarı hatta çekilecekleri söyleniyor ama ne kadar? Ben bu kadar acı varken, bu kadar zorluk çıkarılırken maalesef ki çok umutlu yaklaşamıyorum. Az önce yine ihtiyatlı bir iyimserlikten bahsettik. Ya buradaki temel konu Filistin'in devlet olarak tanınması. Filistin devlet olarak tanınmadığı an itibariyle zaten karşımızda çok sorunlu bir süreç olduğunu söylemek gerekiyor. Bir yandan da teknokratlardan bahsediyorlar. Kim bu teknokratlar? Kushner olacak deniyor. Tony Blair olacak deniyordu. Şimdi neden Filistin halkının kendi yönetim iradesi üzerine böyle bir teknokratik yaklaşımı oluyor? Bence bu da son derece düşündürücü. Evet, hepimiz cani gönülden bir barış istiyoruz ama adil, eşit, hakkaniyetli ve uluslararası hukuk ekseninde bir barış istiyoruz. İki devletli çözüm üzerinden gidilmesini istiyoruz. Filistin'in işgal altındaki işte Ramallah'ta, Batı Şeria'daki topraklarının verilmesini istiyoruz. Gazze'deki sürecin sona ermesini istiyoruz. Çünkü Gazze'de yaklaşık %80 oranında topraklar hala İsrail tarafından işgal altında. Hani burada geri çekilme, hani İsrail'in kendini sınırlaması. Belki şimdi yeniden bir seçim süreci içerisinde hem Trump kendi iç kamuoyunda hem de İsrail'deki belki kamuoyu üzerinde bir etki oluşturulacak. Çünkü şunu da söylemek gerekiyor. Netanyahu'ya sorulan işte Amerika mı büyük güç, siz mi büyük güçsünüz minvalinde bir soru vardı. Bunu daha öncesinde de pek çok kez aslında ekranlarda da herkes tartıştı. İşte Amerika mı yönlendiriyor İsrail'i? İsrail, Siyonist lobi mi Amerika'yı yönlendiriyordu? Netanyahu'nun açıklaması son derece düşündürücüydü. İşte Amerika büyük güç ama biz de az değiliz mi minvalinde bir açıklamaydı. Bence son derece kaotik bir süreci bize yeniden Gazze üzerinden ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Fakat hemen şunu söyleyeyim. Ben esasında evet umutsuz olduğumuz kısım, belki bardağın boş kısmını gördüğümüzde böyle bakıyoruz. Ama bir yandan da bardağın dolu kısmı var. Çünkü o barış komisyonunun içerisinde Türkiye başta olmak üzere Gazze özelinden hareketli.

0: Filistin geneli içerisinde son derece ihtiyatlı hareket eden, son derece vicdani hareket eden aktörler var. Dolayısıyla burada sivil yönetimin ortaya çıkması ya da o işte teknokratik yapının değişmesi konusunda, tarafların yükümlülüklerini yerine getirmesi konusunda, silah bırakmanın usulleri, esasları konusunda son derece dikkatli hareket edecek aktörlerin olması biraz daha bu süreci vicdani boyuta getiriyor diye düşünüyorum Evren Bey.
1: Tabii.
0: Evet, silahlarla alakalı bu sürecin teknik detayları belki daha sonrasında farklı şekilde de ilerleyebilir ama özellikle şunu söylemek gerekiyor. İsrail'in Gazze'den tam anlamıyla çekilmesi sağlanmadıktan sonra biz maalesef ki bu topraklarda tam anlamıyla bir barıştan bahsedemeyeceğiz gibi duruyor.
1: Anlıyorum. Peki, Yusuf Hocam şimdi Merve Hocam beklediğim gibi biraz ihtiyatlı bir iyimserlik ortaya koydu. Bardağı da masaya koydu. Hem dolu tarafına hem de boş tarafına bakmamızı sağladı. Size de şöyle devam etmek istiyorum. Şimdi aslında biraz teknik detaylara girelim. Yani daha önceki anlaşma girişimlerine baktık. Karşılıklı şüphe vardı. Her iki tarafta diğerinin önce adım atması gerektiğini söylüyordu. Ve bu ısrar nedeniyle çoğu kez başarısızlıkla sonuçlandı. Şimdi bundan sonra sizce süreç nasıl işleyecek? Özellikle o silah bırakma konusu nasıl olacak? Yani bir ilk adımı kim atacak? Yani burada İsrail'in bir yine bozguncu taraf olmasını mı bekliyorsunuz? Ve o silahsızlanma aşaması eğer olacaksa ne kadar sürecek hocam?
2: Tam Merve Hocam'ın temas ettiği yerden İsrail kamuoyundaki dinamikler üzerinden ilerlemek belki bize yol gösterebilir. Yani yaklaşan bir seçim var.
1: Evet.
2: Bu seçim süresince de İsrail'in bölgeye yaydığı şiddet maalesef
1: yani
2: kendi
1: siz de hocam
2: kamuoyunda
1: Ekim
2: karşılık
1: ayına biraz
2: buldu.
1: Ekim ayına göre planlanmış bir Amerikan planı olduğunu mu düşünüyorsunuz? Öyle mi?
2: Trump'ın bu konuya yaklaşımı da bence aslında Netanyahu'yla birbirlerini çok kırmadan, birbirlerine çok ağır zararlar vermeden ama siyasi diplomatik olarak birbirlerini belki de alan daraltmasının bir parçası olarak okunabilir. Bugüne kadar baktığımızda aslında Trump İsrail'e çok büyük hizmetler etti, tırnak içerisinde söylüyorum. Ama sürecin bizi getirdiği nokta aslında iki liderin arasının çok da iyi olmadığı. Yapılacak seçimlerden sonra İsrail'de yeni bir başbakanın Trump'ın tercih edeceğini aslında görüyoruz. Bu bağlamda da okunabilir. Hatta İran meselesi bağlamında da okunabilir. Baktığımızda aslında bu anlaşmayı Hamas'ın kabul etmesi bir nevi Hamas'ın üzerinde o varlığı iddia edilen İran etkisinin de kırıldığını, Hamas'ın kendisinin ve Gazze toplumunun çıkarları için stratejik bir adım attığını fakat bunu yaparken de bir sorumluluk, bir risk aldığını söylemek çok da yanlış olmayacak. Tabii işin teknik boyutlarını da doğrudan etkileyecek bir aşama bu. Yani İsrail tarafı Netanyahu yönetimi seçimleri göz önünde bulundurarak şiddetin dalgası seviyesini çok da azaltmayacaktır. Ara ara saldırılarına muhtemelen devam edecek. Sivillere hedef almaya devam edecek. Anlaşma süresince ayak direyen taraf olmaya devam edecektir ki bunu daha önceki süreçlerde de görmüştük. Seçimin bu kadar yaklaştığı noktada işler çok da iyi gitmezken İsrail'deki o koalisyon için birazcık daha bu saldırganlık sahaya yansıyabilir. Bunu görmek mümkün. Tabii sürece dair hocam da ben de çok iyimser olamıyoruz muhataplardan biri İsrail olduğu için. Keza bu komitenin başındaki Mladenov da çok emin olamıyor. Hatta başaracağımıza, başaramayacağımıza inandığım birkaç an oldu. Bundan sonra ne olacağı artık daha önemli diyerek aslında diplomatik bir dilde bu kırılganlığı itiraf ediyor. Kırılganlık neden? Taraflar birbirine güvenmiyor haklı olarak. Yani Hamas'a baktığımızda 70 bin sivil öldüren bir muhatap var karşısında. Soykırıma karışmış bir muhatap var. İster istemez bu güvensizlik ortamının ortaya çıkması çok normal. Bu tam sizin sorduğunuz soru üzerinden gidersek önce kim adım atacak? Yani silahsızlanma deniyor. Silahsızlanmadan sonra İsrail'in çekilmesi deniyor. Tarafların birbirinin niyetinden şüphe ettiği bir durumda ister istemez eş zamanlılığın ne kadar gerekli olduğunu görüyoruz. Bu süreçte Amerika
1: Yusuf
2: Birleşik Devletleri
1: hocam, yani tarihinde ilk kez silah bırakmaya bu kadar istekli ve yakın olduğunu görüyorum Hamas'ın. Katılır mısınız?
2: Kesinlikle öyle. Bu noktada tabii arabuluculara, Türkiye'nin de içerisinde olduğu arabuluculara da gittiği sorumluluk düşüyor. Bu formül bir orta yol ama uygulamada tabii bu senkronizasyonun sağlanması, sürecin doğrulanması, veri akışının doğrulanması bu sorular açık. Bu noktada diplomatik aktörlere ciddi görev sorumluluk düşüyor. Çünkü şöyle bir gerçeklik var Evren Bey. Herhangi bir tarafın ihlal algısı ya da ihlal söylemi bu süreci anında durdurabilir. Yani İsrail bir yerde bir bomba patlatıp bir askerini yaralayıp Gazze içerisinde biliyoruz ki İsrail'le birlikte çalışan çok fazla gruplar var. Bunları da arasında bir eylem yaptırıp sonrasında işte Hamas tarafı anlaşmaya uymuyor diyerek süreci sabote edebilir. Belki de masadan kalkmaya amaçlayabilir ki bu seçimlere yönelik ciddi Netanyahu yönetimine tırnak içerisinde söylüyorum fayda çıkar sağlayabilecek bir konu. Bundan önceki örnekleri de var. Trump tabii bunu

0: noktada yaklaşırken konuya tarihi anlaşma diye bir söylem ortaya attı. O da kendince tabii bir siyasi sermaye devşirmeye çalışıyor. Ama tabii işin fiili müzakerenin o mimarisine baktığımız zaman işte Türkiye, Katar, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Birleşmiş Milletler o işte 2803 sayılı karar üzerine kurulu bir mekanizma var. Sağdaki işleyişi de bu belirleyecek. Süreci bu aktörler taşıyacak bundan sonra. Aslında belki ne kadar etki eder tartışmaya açık ama Birleşmiş Milletler'de genel sekreter kim olacak, nasıl bir yol haritası çizilecek bu konuda, belki bu da küçük de olsa bir nüans yaratabilir, etki edebilir. Bu sürecin kim ne derse desin siyasi ve pratik olarak desteğe ihtiyacı var. Bir de tabii şunu söylemek lazım. Burada aslında metine baktığımızda biraz ben yayından önce zamanda incelemeye çalıştım. Bu silah bırakma konusuyla ilgili teknik bir detay vereyim. Decommissioning diyor, devre dışı bırakmaya silahlarla ilgili. Aslında bu Hamas'a dair tam bir silahsızlanmadan farklı şekilde yorumlanabilir kavramsal olarak. Yani silahlar toplanıp imha mı edilecek, yoksa işte belirli bir otorite ya da belirli bir mekanizma adı altında nasıl diyeyim aktif olmayan bir statüye mi alınacak, ya da işte Hamas fiilen ne kadar tasfiye edilecek? Aslında bu soruların cevapları bize bu konuda yol gösterecek Hamas'ın geleceğine dair. Ama tabii şöyle bir durum var. Bu tür anlaşma metinlerinde her iki tarafın da süreci kendi kamuoyuna anlatabilme, onları ikna edebilme sahası bırakmak isterler. Yani buna kasıtlı belirsizlik diyebilirsiniz ya da işte yaratıcı muğlaklık diyebilirsiniz. Bunlar diplomatik taktiklerdir. Ama uygulama sahasında bunlar ciddi anlaşmazlık kaynağı haline gelir. Bu boyuttan bakıldığında bu duyuru belki henüz bir zafer ilanı değil. Konuştuğumuz gibi kırılgan. Ama şu da var, siyasi olarak bir fırsat penceresi. Yani uygulanması nasıl olsa kırılgan deyip sırt dönülmemesi gereken bir süreç. Takip edilmesi, aktörlerin gerektiğinde baskı kurularak teknik süreci uygulamaya yönlendirilmesi gereken bir süreç. Hamas üzerine düşen sorumluluğu burada yapmayı kabul etti. Risk almayı kabul etti ki silahları bırakıp İsrail'den anlaşma şartlarına uymasını beklemek çok ciddi bir risk. İsrail'in karşısındaki bütün muhataplar aslında bunu bilir. Ama tabii teknik adımlar uluslararası kamuoyu, işte o barış komitesi tarafından sağlam atılırsa süreç ilerler. İsrail'e fırsat verilirse bu süreç seçimlerin de bu kadar yakın olduğu bir dönemde tıkanır. Yani anlaşmada şunu diyor, silahsızlanma tamamlandıkça buna paralel olarak, senkron olarak İsrail güçleri geri çekilecek. Uluslararası istikrar gücü, işte yeni bir Filistin polis gücüyle birlikte çalışacak deniyor. Hatta burada kritik noktalardan bir tanesi belki rehabilite edilmiş Hamas elemanlarının tekrar topluma kazandırılması bağlamında görevlendirilmesine dair bazı şeyler geçiyor. Tabii çok teknik boyutu var işin. Birazcık takip edilmesi ve sahadaki ilerleyişinin izlenmesi gerekiyor. Son cümleyle şunu söyleyeyim. Ben yine bu süreçte İsrail'in birazcık daha baskı altına alınarak kör topal bu sürecin bir şekilde ilerletilebileceği konusunda iyimserim şu aşamada.
1: Anladığım kadarıyla burada altını ördünüz. İsrail'e o baskının sağlanması yönünde Yusuf Hocam. Merve Hocam, şimdi Salı günü de Washington'da önemli bir görüşmesi vardı. Benjamin Netanyahu ile görüştü Trump ve İsrail bu anlaşmadan çok memnun dedi ama yani şimdi pek de baktığımda böyle değil gibi duruyor. Şimdi Ekim'de yapılacak seçimler var. Siz de birkaç kez altını çizdiniz. Orada da muhtemelen o sağ kesimdeki ortakların desteğine güveneceği bir seçimlerle karşı karşıya Netanyahu. Şu ana kadar da kendisinden resmi bir açıklama gelmedi. Sizce yani Netanyahu'nun aklında hangi tilkiler geziniyor olabilir bugünlerde? Buyurun hocam.
2: Evet, Netanyahu hakkında gezinen tek tilki Evren Bey sanırım içerideki davalarla alakalı kendini korumak, uluslararası hukuk ekseninde de dış politikada Gazze'de yaptığı o soykırım suçları, Lübnan'da devam eden süreçlerle alakalı kendini korumak vardır diye düşünüyorum. Yani bu açıdan biraz daha böyle endişe verici bir başlıkla okumak gerekiyor. Çünkü aşırı sağ gün geçtikçe daha da sert politikalarla ilerliyor. Bir yandan da bence şunu okumak gerekiyor. Ben ilk günden bu yana özellikle şunu düşünüyorum. Her bir çatışma alanı yayılım doğal. Aslındadır. Biz İran-Amerika-İsrail Savaşı'nda bunu gördük. Bu bir anda mı ortaya çıktı? Hayır. Gazze ile başlayan, Lübnan'a evrilen, oradan ellerinden gelse Suriye'ye girip Türkiye'nin oluşturmaya çalıştığı terörsüz Türkiye, terörsüz bölge yaklaşımını istikrarsızlaştırarak oradan da farklı şekilde ilerlemek isteyen bir İsrail var karşımızda. Ki bence bunun en belki yakın örneklerinden bir tanesinde Rusya-Ukrayna Savaşı'yla İran'da devam eden savaşı birleştirmek konusunda Hazar denkleminde gördük. Şimdi ne olursa olsun çatışmadan beslenen bir zihniyetten bahsediyoruz. Ne olursa olsun bölge içerisinde istikrar

0: kararsızlaştırma ve vaat edilmiş kaynaklar yaklaşımından hareket eden bir zihin dünyasından bahsediyoruz. Bu nedenle de belki şunu söylemek gerekiyor. 1948'den bu yana hangi başbakan, hangi cumhurbaşkanı gelmiş olursa olsun İsrail'in dış politikası sanki sınırları yokmuşçasına bölge ülkeleri üzerinde topraklarını genişletme üzerine kurulmuştur. Bugün de aynı şey karşımızda. Bu nedenle Netanyahu zaten dış politika ya da iç politika değil, kendini kurtarma bağlamında hareket ediyor. Yani bugün Netanyahu yerine başka bir isim gelse farklı bir politika mı göreceğiz? Umarım ki öyle olur. Ben umarız. Hatalı çıkarım.
1: Temennimiz
0: ama
1: o.
0: Büyük ihtimalle aynen yani ama büyük ihtimalle Evren Bey değişmeyecek. 48'den bu yana değişmeyen bir şeyi nasıl değiştireceksiniz? İşte burada az önce hocam da belirtti. Baskılama son derece önemli. Şimdi Barış Komisyonu ya da Barış Kurulu içerisindeki aktörler nasıl hareket edecekler? Bu da bize sunulan planın temel mantığı nedir? İsrail hangi bağlamda operasyonlarını durduracak? Şimdi Hamas'la ilgili kısmı biliyoruz. Çünkü Hamas hem güvenlik noktasında hem de siyasi anlamda bir istikrarlı İstikrar açısından aslında bu adımları atmaya başlayan bir aktör. Bence son derece önemli. Altını çizmek gerekiyor. Ama bunun haricinde en temel konu İsrail konusu. Çünkü tarafların yükümlülüklerini yerine getirme konusunda Uluslararası Doğrulama Komisyonu'ndan bahsediyor, komitesinden ya da bu denetleme esnasında İsrail nasıl denetlenecek? İsrail bugüne kadar pek çok kez ateşkes ilan etti. Şu anda da bir sözde ateşkes devam ediyor. Lübnan'da da bir ateşkes var. Ne kadar uyuyor, ne kadar bir müeydeyle karşı karşıya olacak? Yani bu aşamadaki yükümlülüklerin tamamlanması sonrasında nasıl bir aşamaya geçilecek? Ve Filistin'in yeni yönetimindeki teknokratların yapacağı ya da atacağı adımlar ne olacak? Şimdi burada sivillerin korunumu nasıl gerçekleşecek? Bunların her biri İsrail'in takip ettiği politikalarla olması gereken noktalar. Çünkü genelde yabancı basına baktığınızda her biri Hamas'ın silahsızlanmasına odaklanıyor. Kimse İsrail'in bölgeyi silahsızlandırmasından bahsetmiyor. Karşılıklı adımlar
1: evet, bu
0: deniyor.
1: Bu nedenle tüm konular İsrail'in güvenliği adımlar üzerinden tartışılmaya da ne yazık ki devam ediyor değil mi hocam?
0: Kesinlikle. Yani biz neden İsrail'in güvenliğine odaklanıyoruz? Zaten güvensizliği ve istikrarsızlığı yaratan kendisi. Sanki karşılıklı adımlar varmış gibi o planlar bizim önümüze çıkarılıyor. Daha öncesinde 20 başlıktı. Şimdi 15 başlığa düşürülmüş oldu. Evet. Silahların evet teslimi konusunda bence son derece önemli bir başlık var. Çünkü silahlar İsrail'e teslim edilmeyecek deniyor. Ama burada da işte komitenin aslında uluslararası istikrar gücünün yol haritasını tam anlamıyla uygulaması son derece önemli hale geliyor. Onun haricinde Filistin'de sanki bir otorite yokmuş gibisinden hareket edilmesi son derece sorunlu.
1: Peki. Çok sağ olun hocam. Kritik bir konuydu ki önümüzdeki günlerde de konuşmaya devam edeceğiz. Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Merve Sunay Özcan ve Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Yusuf Bahadır Keskin bizlerleydi. Çok teşekkür ediyorum konuklarıma.
0: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
2: Teşekkür. İyi akşamlar.
1: Orta Doğu'yu masaya yatırdık. Devam ediyoruz Gece Raporu'na. Ahbap Derneği soruşturmasıyla aralarında iş insanı Hüseyin Başaran'ın da olduğu 7 şüpheli daha tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı böylece 35'e yükseldi. Bu arada bazı şüphelilerin savcılıkta verdiği ifadeler de ortaya çıktı.
3: Haluk Levent'in güven sağladığını söyledi. 21 daire ve bir fabrikanın satışını nasıl yaptığını anlattı. Ahbap Derneği soruşturmasında iş insanı Hüseyin Başaran dahil 7 şüpheli daha tutuklandı. Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran savcılıktaki ifadesinde Haluk Levent'in uluslararası yardım fonlarıyla toplu konut alacağını söyleyerek kendisinden taşınmaz satın almak istediğini öne sürdü. Yeliz Kaya'nın yurt dışı fonlarının temsilcisi olarak tanıtıldığını, ilk etapta yapılan ödemeler nedeniyle güven duyduğunu söyledi. Bu süreçte 21 daire ve bir fabrikayı şahsi senetler karşılığında devrettiğini, ancak taşınmazların bedelini alamadığını iddia etti.
4: Biz 4-5 gün içerisinde veya bir hafta içerisinde 3 veya 4 taşınmaz devrettik. Karşılığında herhangi bir para almadık. Vadeli senetler aldık. Hatta bir miktar parayı vadesi gelmeden ödeyince güven sağladı. Bu şekilde peyderpey 21 daire, bir fabrika devrettik. Bunlara dair sözleşmeleri sunduk. Bunlar karşılığında hep şahsi senetlerini verdi. Bize verdiği senetlerden Ahbap Derneği'nin kefil olduğu senet yoktur.
3: Tutuklanan iş insanı Necdet Kuy da savcılıktaki ifadesinde deprem döneminde dernekler için 3400 konteyner, 56 çelik ev, 4 okul ve bir gençlik merkezi yaptığını, tüm işlemlerin faturalı ve denetime açık olduğunu savundu. Çelik ev projesi sırasında Haluk Levent'in borç istediğini, bu nedenle 55 milyon lirayı bir şirkete havale ettiğini, 15 milyon lirayı ise nakit verdiğini öne sürdü. Dernekten aldığı yaklaşık 752 milyon liranın yaptığı konteyner, konut, okul ve diğer projelerin karşılığında olduğunu savundu. Hak etmediğim bir kuruş bile almadım dedi. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hüseyin Başaran dahil 7 şüpheli tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 35'e yükseldi. Soruşturma kapsamında savcılığa çağrılan oyuncular da ifade verdi. İrem Helvacıoğlu ifadesinde Ahbap Derneği'nde depremzedelere destek için görev aldığını belirtti. Herhangi bir maddi kazancım asla olmadı dedi. Kerem Bürsin de derneğe 200 bin lira bağışta bulunduğunu söyledi. Yaptığım yardım farklı şekilde kullanılmışsa ben de mağdurum ifadesini kullandı. Eda Ece ve Berna Laçin de ifade veren isimler arasındaydı.
2: Tamam peki. Pardon.
1: Efendim Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltındaki 11 şüpheliden 5'i daha tutuklandı. 5 şüphelinin adliyede işlemleri devam ediyor. Gülistan Doku kaybolduktan sonra yürütülen soruşturmada şüpheli işlemler yaptığı değerlendirilen kolluk görevlilerine yönelik pazartesi günü operasyon düzenlenmişti. Aralarında emniyet müdürü ve emniyet amiriyle bilgisayar işletmeni ve 10 polis memurunun bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alınmıştı. Daha önce adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 4'ü ise tutuklanmıştı. Gözaltındaki 11 şüpheli de adliyeye sevk edildi. 5 şüpheli tutuklanırken bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 5 şüphelinin adliyedeki işlemleri devam ediyor. Böylece soruşturmada toplam tutuklu sayısı da 25 oldu. Mersin'de gözü dönmüş bir saldırgan market içinde bir çocuğu feci şekilde darp etti. Saldırgan haliyle gözaltına alındı.
5: O adam deli deli.
1: Merkeze bağlı Akdeniz ilçesinde meydana gelen olayda MEY'nin henüz bilinmeyen bir nedenle kovaladığı iddia edilen 4 çocuk markete sığındı. Markete giren MEY yakaladığı çocuklardan MAD'yi feci şekilde darp etti. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla çalışma başlatan Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de şüpheli MEY'yi gözaltına aldı. Darp edilen çocuğun tedavisi ise hastanede devam ediyor. Motosikletli saldırganlar bu kez bir otogaleriyi hedef aldı. İstanbul Eyüp Sultan'daki saldırıda can kaybı var. Bir kişi öldü, biri ağır, 3 kişi ise yaralandı.
3: Motosiklete geldiler. İş yerine kurşun yağdırdılar. O saldırı bir kişiyi hayattan kopardı. İstanbul Eyüp Sultan'da akşam saatleriydi. Motosikletli iki şüpheli bir otogalerinin önünde durdu. Silahlarını çeken şüpheliler iş yerine doğru peş peşe ateş etti. Saldırıda kurşunların hedefi olan 4 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 46 yaşındaki Ensar Sever, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Biri ağır 3 yaralının tedavisi devam ediyor. Olayın ardından polis ekipleri hemen harekete geçti. 15 yaşındaki saldırgan plakasız motosiklette kaçarken yakalandı. Kaçış güzergahında yapılan aramada olayda kullanılan ruhsatsız silah ile geçirildi. Teknik ve fiziki takibi sürdüren polis 3 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.
1: Efendim en düşük emekli aylığını 23.552 liraya yükselmesini içeren o düzenleme yürürlüğe girdi. 3.552 liralık o farkı merak ediyorsunuz. Hemen aydınlatayım, Ağustos ayında ödenecek.
3: En düşük emekli aylığında %17,76 oranında artış yapıldı. Yaklaşık 5 milyon emekliye fark ödemesi yapılacak. En düşük emekli aylığının artırılmasını içeren kanun resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. En düşük emekli aylığı 20 bin liradan 23.552 liraya yükseldi. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi Temmuz ayına yetişmediğinden en düşük emekli aylığı alanlar Temmuz ayı maaşlarını zamsız aldı. Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte Temmuz ayından kaynaklanan fark ödemeleri Ağustos ayında emeklilerin hesaplarına yatırılacak. Yaklaşık 5 milyon emekliye 3.552 lira fark ödemesi yapılacak. Temmuz ayı farklarının yatırılacağı tarih Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacak. En düşük emekli aile alanlara fark ödemesi de

0: dışında Ağustos maaşları da zamlı olacak şekilde hesaplarına yatırılacak.
1: Ücretli doğum izni hatırlayacaksınız 24 haftaya çıkarılmıştı. İşte bunun ardından 67 binden fazla anne de raporunu uzattı. Yeni düzenleme sonrası ortaya çıkan verileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan açıkladı.
0: Düzenlemeden yararlanabilecek annelerin %43'ü raporunu uzatma kararı aldı. Ücretli doğum izninin 24 haftaya çıkarılmasının ardından 67.709 anne raporunu uzattı.
2: Başvuruda bulunan sigortalıların tamamı için rapor oluşturma işlemleri sonuçlandırıldı. Böylece istek dahilinde analık raporunu uzatabilecek annelerin %43'ü raporlarını uzatma kararı aldı. Hem otomatik uzatılan izinler hem de başvuru sonucu uzatılan izinlerle birlikte toplamda 67.709 anne analık raporlarını uzatarak izin süresini 24 haftaya kadar kullanmış oldu.
0: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından doğum izni düzenlemesinin ardından uzatılan raporlara ilişkin açıklama yaptı. Işıkhan, 47.360 raporun otomatik olarak uzatıldığını belirtti.
2: Bu kapsamda 4A statüsündeki sigortalılar için 32.214, 4B kapsamındakiler için 1.711, 4C kapsamındakiler için ise 13.435 analık raporu otomatik olarak uzatıldı. Böylece 3 sigortalılık statüsünde toplam 47.360 analık raporu herhangi bir ek işleme gerek kalmaksızın sistem tarafından otomatik olarak uzatma işlemine tabi tutuldu.
1: Turizm verilerine bakacağız. Yılın ilk 6 ayına ait veriler ortaya çıktı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından duyuruldu. Beklendiği gibi Orta Doğu'daki savaş ortamı nedeniyle ziyaretçi sayısında daralma var.
3: 2025 yılında 26 milyon 389 bin ziyaretçi vardı. 2026 yılının ilk 6 aylık döneminde 25 milyon 759 bin ziyaretçi giriş olmuş oldu. Bu da eksi %2.4'lük bir daralma karşılık gelmekte.
0: ABD, İsrail ve İran arasındaki gerginlik ziyaretçi sayısını az da olsa düşürdü. Turizm gelirleri ise etkilenmedi.
3: Turizm gelirleri açısından baktığımızda 2025 yılında 25 milyar 778 milyon, 2026 yılında da yine eşdeğer bir rakamla 25 milyar 746 milyon dolar gelirle kapattığımızı görüyoruz.
0: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2026 yılı ikinci çeyrek turizm verilerini açıkladı. Kişi başı gecelik harcama tutarında yaşanan artışa dikkat çekti.
3: Tüm ziyaretçiler bazında da geçen sene ilk 6 ayda 106 dolar olan kişi başı gecelik harcamanın 109 dolara çıktığını, %2.5'lik pozitif büyümeyle ilk 6 ayı kapattığımızı görüyoruz. Türkiye'nin ateş çemberi içindeki bölgede istikrar adası olduğunu bir kez daha tescillemiş olduk.
0: Peki Türkiye'ye en çok ziyaretçi hangi ülkelerden geldi?
3: Rusya Federasyonu 2 milyon 650 bin ziyaretçiyle ilk sırada. Almanya 2 milyon 440 bin ziyaretçiyle ilk 6 ayda ikinci sırada. Birleşik Krallık 1 milyon 580 bin ziyaretçiyle üçüncü sırada yer almış durumda.
1: Efendim, yapay zeka artık hayatımızın birçok noktasında bize değiyor, dokunuyor. Yani itiraf edeyim, ben de hem hayranlık hem de endişe uyandırıyor, ancak bazı avantajları ve riskleri de var. Milli İstihbarat Akademisi işte bu konuda bir rapora imza attı. Raporda yapay zekanın küresel rekabeti şekillendirdiğine dikkat çekildi. Raporda Türkiye konusunda da önemli öneriler var.
0: İleri düzey çipler, kritik mineraller, enerji kaynakları, veri altyapıları ve robotik sistemler. Uluslararası rekabet, yapay zeka teknolojileri etrafında şekilleniyor. Bu tespitler Milli İstihbarat Akademisi'nin Dünya Siyasetinde Teknopolitik Düzen Tartışmaları ve Türkiye başlıklı raporundan.
4: Güç dengeleri dönüşüyor.
0: Raporun ön sözünü Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Profesör Doktor Talha Köse kaleme aldı. Küresel siyasetin, ekonominin ve toplumsal yapının yeni gramerini teknopolitik tartışmaların belirleyeceğini vurguladı. Rapora göre günümüzde teknopolitik düzen tartışmaları 3 temel yaklaşım etrafında şekilleniyor. Yapay zekayı devletlerin jeopolitik rekabetteki stratejik üstünlüğünü belirleyen temel unsur olarak gördüğü, teknolojik kapasiteyi ulusal güvenliğin ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirdiği aktarıldı. Raporda Türkiye açısından önerilere de yer verildi. Türkiye'nin kendine

0: özgür teknopolitik yaklaşımını geliştirmesi, ulusal yapay zeka altyapısını geliştirmesi ve veri yönetimini kurumsal bir çerçeveye kavuşturması önerildi. Yapay zeka çağında teknopolitik dönüşümün yalnızca teknolojik gelişmelerle sınırlı olmadığı kaydedildi. Devletlerin stratejik kapasitesini, ekonomik rekabet gücünü ve uluslararası konumunu doğrudan etkileyen çok boyutlu bir süreç olduğu vurgulandı. Türkiye'nin bu dönüşümün takipçisi olmasının ötesine geçerek kendi stratejik yaklaşımını geliştirmesinin kritik olduğuna dikkat çekildi.
1: Efendim, İstanbul'da gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük, hatırlayacaksınız, adliyeye sevk edilmişti ve savcılık tarafından da tutuklanması istenmişti. Yeni gelişmeler var. Hemen Arzu'ya gidelim. Arzu Kaya.
2: Evren Aydın, az evvel sulh ceza hakimliğinden karar çıktı. Gazeteci Cem Küçük, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan tutuklandı. Tam da bu suçtan tutuklanması talep edilmişti. Sabah saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirilmişti Küçük ve yaklaşık 2,5 saat süren savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Tabii sulh ceza hakimliğindeki ifadesi hayli uzun sürdü ve ifadesinin ardından da hakimlikçe halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan tutuklandı gazeteci Cem Küçük. Gözaltına alınması aslında dün olmuştu. Dün akşam saatlerinde gözaltına alınmıştı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında iki suçlama yöneltiliyordu. Hem şantaj hem de halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan soruşturma başlatılmıştı. Şu anda tek suçtan tutuklandı. Çok kısa da savcılık ifadesinden bahsetmek istiyorum. Savcı birçok soru sordu Cem Küçük'e. Fatih Teleş'in evindeki parkelerin altında 2 milyon dolar bulunduğunu canlı yayında söylediniz. Bunun dayanağı nedir dedi. Haberi başka bir gazetede gördüğünü, iddianamede böyle bir tespit olmadığını görünce hatamı düzelttim ve kamuoyundan özür diledim şeklinde bir ifadesi var. Yine kendisinin Adanoklar grubuyla bağlantılı olduğu iddia edildi ve bu savcılık tarafından soruldu. Küçük bunun için de sadece yurt dışından gelen kitapların çevirisini ücret karşılığında yaptım. Bir kez de A9 yayında gündemi yorumladım şeklinde ifade verdi. Ama dikkat çeken bir ayrıntı da var Evren Aydın. Cem Küçük telefonun şifresini vermeyi reddetti. Savcılık telefonun şifresini istedi ama bunu vermeyi reddetti. Tabii soruşturma geniş çaplı bir şekilde devam edecek. Az evvel son dakikayı da verdik. Hakimlik Cem Küçük'ün halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan tutuklanmasına hükmetti.
1: Peki Arzu, teşekkürler. Arzu Kaya aktardı, Habertürk muhabiri. Gazeteci Cem Küçük halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla tutuklanmış durumda. Dün gözaltına alınmıştı bildiğiniz gibi İstanbul'da. Bu sıcak gelişmeyle gece raporunu ek dilimi noktalayalım. Çok kısa bir aramız var. Aranın ardından olan biteni anlatmaya devam edeceğiz.

baskı olmayan kalmasın diye kolları sıvadık ve zorunlu deprem sigortasının tarife ve teminatlarında yeni dönemi başlattık. Poliçe teminatlarını iki katına çıkardık. Teminatlara enflasyon koruması getirdik. Enflasyon koruması sayesinde poliçe teminatları

0: üzerinden hesaplanacak. Siz de teminatınızı artırmak, enflasyon farkı ödemeden enflasyon korumasına sahip olmak için vakit kaybetmeden DASK'ınızı yaptırın. Depreme karşı güvencesiz kalmayın. DASK, Doğal Afet Sigortaları Kurumu.
1: Gece raporuna tüm hızıyla devam ediyoruz. İkinci bölüme başladık ve ilk sırada özetlerimiz yer alacak. Efendim, mecliste çerçeve yasa için hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. Hafta sonu AK Parti'nin diğer partilerin hukukçu kurmaylarıyla görüşmesi bekleniyor. Temasların tamamlanmasının ardından da 3 Ağustos Pazartesi günü teklifin meclise sunulması öngörülüyor. Ve yangınlar diyelim. Balıkesir'in Gömeç ilçesinde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle yayılan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili de 2 kişi tutuklandı. Bu arada öğrenci affı getiren düzenlemeyi içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanunla ilişiği kesilenler ve kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptırmayanlar da üniversiteye geri dönüş yapabilecek. Bu arada Rusya Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'u terörist listesine aldı. Hakkındaki suçlamaları reddeden Durov, Rusya'nın sansür taleplerini reddettiği gerekçesiyle terörist ilan edildiğini öne sürüyor. Bu arada OpenAI'ın ardından bir yapay zeka daha başka firmaların sistemlerine sızdı. ABD merkezli Anthropic Claude adını verdiği yapay zeka modellerinin siber güvenlik testleri sırasında diğer 3 firmanın sistemlerine sızdığını bildirdi. Bu arada Rusya'nın geliştirdiği kişiselleştirilmiş mRNA kanser aşısı ilk hasta üzerinde denendi ve olumlu sonuç verdi. Aşı hastalığı doğrudan tedavi etmek yerine bağışıklık sistemine kanseri yok etmeyi öğretiyor. Ve uzayda da bir geri sayım var aslında. SpaceX'e ait olan 5 tonluk bir dev roket parçası saatte yaklaşık 9000 kilometre hızla Ay'a çarpmaya hazırlanıyor. Bu çarpışma bilim insanları için de tarihi bir test değeri taşıyor. Efendim, hemen başlayalım. Gazeteci Cem Küçük halkı yanıltıcı bilgi alenen yayma suçundan kısa bir süre önce tutuklandı. Detaylarına bakalım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturmada gazeteci Cem Küçük halkı yanıltıcı bilgi alenen yayma ve şantaj suçlamasıyla gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan Küçük, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından hakimliğe sevk edilen Küçük, halkı yanıltıcı bilgi alenen yayma suçundan tutuklandı. Cem Küçük'ün bazı iş insanlarından maddi menfaat karşılığı sosyal medya paylaşımları yaptığına dair şikayetler olduğu öğrenildi. Ayrıca İBB soruşturması sürecinde medyada yer alan bir kısım beyanatlarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi. Çerçeve yasayla devam edelim yolumuza. Meclise bu konuda hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. Şimdi hafta sonu AK Parti'nin diğer partilerin hukukçu kurmaylarıyla da bir araya gelmesi ve görüşme yapması bekleniyor. Temaslar tamamlanacak, ardından 3 Ağustos Pazartesi günü teklif sunulacak. Peki çerçeve yasanın detaylarında, perde arkasında neler var? Hadi izleyelim.
2: Terörü artık tarihin çöplüğüne atıyoruz. Türkiye bir daha asla ve asla terörle, terör belasıyla uğraşmayacak.
3: AK Parti içinde hukukçu kurmaylarla görüşülecek, temaslar tamamlanacak. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili çerçeve yasa önümüzdeki hafta meclise sunulacak. Bu hafta içinde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Grup Başkanı Abdullah Güler'le bir araya geldi. Çerçeve yasaya ilişkin son detaylar ele alındı. Hafta sonu da AK Parti'nin diğer partilerin hukukçu kurmaylarıyla bir araya gelmesi bekleniyor. Teklif diğer partilere götürülecek ve görüş alışverişi yapılacak. Peki teklifte neler olacak? Kimleri kapsayacak? Geçici, müstakil olacak yasada münfesih örgüt, yani kendini feshetmiş, varlığını sona erdirmiş örgüt tanımlaması yapılacak. Kişiye özel ya da genel bir af olmayacak.
2: Terör örgütünün fiili olarak varlığının devam etmemesinin tespit ve tesciliyle birlikte de bu yasa yürürlüğe girecek, uygulamaya girecektir.
3: Çerçeve yasa teklifi 10-12 maddeden oluşacak. Teklifteki 3-4 maddede amaç, kapsam, tanım başlıkları yer alacak. Yasayla örgüt mensuplarında suça karışmış, karışmamış ayrımı yapılması öngörülüyor. Ancak DEM Parti bu ayrımın yapılmamasını talep ediyor. Hocam. Suça karışmayan örgüt üyelerine ve yalnızca örgüt üyeliğinden cezaevinde bulunanlara denetimli serbestlik formülü üzerinde duruluyor. Teklifin süresinin 6 ay ya da 1 yıl olması bekleniyor.

0: Bu hafta sonu yapılacak görüşmelerde uzlaşı çıkarsa teklif 3 Ağustos Pazartesi günü meclise sunulacak. Aynı gün içinde ya da 4 Ağustos Salı günü Adalet Komisyonu'nda teklifin görüşülmesi planlanıyor. Tekliflerin komisyondan genel kurula getirilmesi için 48 saat geçmesi gerekiyor. Ancak uzlaşı olursa 48 saatten önce teklifin genel kurula getirilebileceği belirtiliyor. Böylelikle çerçeve yasa teklifi meclis tatile girmeden önce yasalaşacak.
1: Bu arada DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan da çerçeve yasa hazırlıklarına dair parti genel merkezinde bazı açıklamalarda bulundu. İstişareler devam ettiriliyor ve belirsizliklerin giderilmesi lazım dedi. Çalışmaların en geniş uzlaşıyla tamamlanması gerektiğini de ifade etti.
2: Taslak üzerinde taslağa dair belirtilen çok sayıda görüş var. Yasaya dair istişareler sürüyor. Ancak bu görüşmeler henüz tamamlanmadı. Yasaya dair elbette farklı yaklaşımlar söz konusu. Tabii ki farklı öneriler var. Bu farklılıklarda bir ortak yaklaşımın neticede bir konsensüsün ortaya çıkması için de çalışmalar sürüyor. Bu konudaki belirsizliklerin artık giderilmesi gerekiyor. Yasaya dair çalışmalar kapsamlı mutabakat ve en geniş uzlaşı ile tamamlanmalı. Takvimle ilgili tabii ki bu çalışmaların tamamlanmasını bekliyoruz. Henüz bu çalışmalar tamamlanmadı. Meclis Başkanlığı'nın gerekli açıklamayı yapmasını bekliyoruz. Meclis çalışmaları 6 Ağustos'a kadar uzatıldı. Dolayısıyla önümüzdeki günler, saatler, kritik günler ve saatler taslakla ilgili paylaşımlar yapılmalı. Kamuoyu da bilgilendirilmeli. Partimiz de bu konuda elbette bilgilendirilmeli.
1: Ahbap Derneği soruşturmasında aralarında iş insanı Hüseyin Başaran'ın da olduğu 7 şüpheli daha tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 35'e yükseldi. Bu arada bazı şüphelerin savcılıkta verdiği ifadeler de ortaya çıktı.
0: Haluk Levent'in güven sağladığını söyledi. 21 daire ve bir fabrikanın satışını nasıl yaptığını anlattı. Ahbap Derneği soruşturmasında iş insanı Hüseyin Başaran dahil 7 şüpheli daha tutuklandı. Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran savcılıktaki ifadesinde Haluk Levent'in uluslararası yardım fonlarıyla toplu konut alacağını söyleyerek kendisinden taşınmaz satın almak istediğini öne sürdü. Yeliz Kaya'nın yurt dışı fonlarının temsilcisi olarak tanıtıldığını, ilk etapta yapılan ödemeler nedeniyle güven duyduğunu söyledi. Bu süreçte 21 daire ve bir fabrikayı şahsi senetler karşılığında devrettiğini, ancak taşınmazların bedelini alamadığını iddia etti.
3: Biz 4-5 gün içerisinde veya bir hafta içerisinde 3 veya 4 taşınmaz devrettik. Karşılığında herhangi bir para almadık. Vadeli senetler aldık. Hatta bir miktar parayı vadesi gelmeden ödeyince güven sağladı. Bu şekilde peyderpey 21 daire, bir fabrika devrettik. Bunlara dair sözleşmeleri sunduk. Bunlar karşılığında hep şahsi senetlerini verdi. Bize verdiği senetlerden Ahbap Derneği'nin kefil olduğu senet yoktur.
0: Tutuklanan iş insanı Necdet Kuyu da savcılıktaki ifadesinde deprem döneminde dernekler için 3400 konteyner, 56 çelik ev, 4 okul ve bir gençlik merkezi yaptığını, tüm işlemlerin faturalı ve denetime açık olduğunu savundu. Çelik ev projesi sırasında Haluk Levent'in borç istediğini, bu nedenle 55 milyon lirayı bir şirkete havale ettiğini, 15 milyon lirayı ise nakit verdiğini öne sürdü. Dernekten aldığı yaklaşık 752 milyon liranın yaptığı konteyner, konut, okul ve diğer projelerin karşılığında olduğunu savundu. Hak etmediğim bir kuruş bile almadım dedi. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hüseyin Başaran dahil 7 şüpheli tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 35'e yükseldi. Soruşturma kapsamında savcılığa çağrılan oyuncular da ifade verdi. İrem Helvacıoğlu ifadesinde Ahbap Derneği'nde depremzedelere destek için görev aldığını belirtti. Herhangi bir maddi kazancı asla olmadı dedi. Kerem Bürsin de derneğe 200 bin lira bağışta bulunduğunu söyledi. Yaptığım yardım farklı şekilde kullanılmışsa ben de mağdurum ifadesini kullandı. Eda Ece ve Berna Loçin de ifade veren isimler arasındaydı.
4: Tamam peki. Pardon.
1: Gülistan 9 soruşturmasında gözaltındaki 11 şüpheliden 5'i daha tutuklandı. 5 şüphelinin adliyedeki işlemleri ise devam ediyor. Gülistan Doku kaybolduktan sonra yürütülen soruşturmada şüpheli işlemler yaptığı değerlendirilen kolluk görevlilerine yönelik pazartesi günü operasyon düzenlendi. Aralarında emniyet müdürü ve emniyet amiri ile bilgisayar işletmeni ve

0: 10 polis memurunun bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alınmıştı. Daha önce adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 4'ü ise tutuklanmıştı. Bu arada gözaltındaki 11 şüpheli de adliyeye sevk edildi. 5 şüpheli tutuklanırken bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 5 şüphelinin adliyedeki işlemleri ise sürüyor. Soruşturmada toplam tutuklu sayısı ise 25'e yükseldi. Ankara Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturmada ise gözaltına alınan Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 55 kişinin işlemleri devam ediyor. Soruşturma bazı ihalelerde usulsüzlük, sahte belge düzenleme, imar ve ruhsat işlemlerinde menfaat sağlama iddiaları üzerine başlatılmıştı. Sayıştay raporları, etkin pişmanlık ifadeleri, müşteki beyanları, CİMER başvuruları, ses ve video kayıtları, MASAK ve HTS analizleri de soruşturma dosyasına dahil edildi. Şüpheliler ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olmakla suçlanıyor. Beşikçioğlu ve diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Alevlerle mücadelede ne haldeyiz? Hemen bakalım. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yangınlara dair son durumu anlattı. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Antalya, Alanya, Muğla, Fethiye, Yeşil Üzümlü Mahallesi ve İzmir Foça yangınlarının kontrol altına alındığını açıkladı. Balıkesir, Gömeç ve Mersin, Gülnar, Aydıncık yangınlarının da büyük ölçüde kontrol altına alındığını aktardı. Aydın Çin'e yangınının ise enerjisinin düşürüldüğünü duyuran Bakan Yumaklı, Balıkesir Susurluk'ta meydana gelen orman yangınına da ekiplerin müdahalesinin aralıksız devam ettiğini ifade etti. Bu arada Ankara Valiliği de artan hava sıcaklıkları ve yüksek yangın riski nedeniyle orman yangınlarını önlemeye yönelik yeni tedbirler aktardı. Daha önce 30 Eylül tarihine kadar uygulanacağı duyurulan ormanlık alanlara giriş yasağı ve diğer önlemler 15 Ekim tarihine kadar uzatıldı. Buna göre orman bitişindeki alanlarda ateş yakılmayacak, kurallara uymayanlar hakkında ise adli ve idari işlem gerçekleştirilecek. Avrupa ve Asya aşırı sıcaklığın etkisiyle büyüyen kuraklık ve orman yangınlarıyla mücadele içinde Fransa, İspanya ve Yunanistan'da yangınlar halen kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bu arada Endonezya ve Almanya'da yine aşırı sıcakla mücadele eden ülkeler arasında.
1: Dünyanın büyük bölümü orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Avrupa'da sene başından bu yana yangınlarla kaybedilen alan geçen yılın aynı dönemine göre %25 arttı. 434.976 hektarlık alan yandı. Yunanistan'ın Girit adasındaki Preveli köyü yakınlarında çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Fransa'nın Bordeaux kenti çevresinde ise itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ediyor. Yeniden alevlenen noktalara da müdahale ediyor. İspanya'da da Avila ve Madrid yakınlarında etkili olan orman yangınlarının ardından iyileştirme çalışmaları başladı. Bilim insanları Fransa ve İspanya'da yaşanan büyük yangınların insan kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle daha da şiddetlendiğini belirtiyor. Araştırmalara göre iklim değişikliği Fransa'da yangın riskini 2 kat, İspanya'da ise 20 kat arttırdı. Uzmanlar, devasa yangınların artık kendi hava sistemlerini oluşturduğunu ve yangın fırtınalarına dönüştüğüne dikkat çekiyor. Fransa'da en az 2 kez görülen bu olayların saatte 160 kilometreyi aşan rüzgarlara ve yeni yıldırımlara yol açtığı belirtiliyor. Almanya'da da sıcaklıklar Haziran sonunda 41 dereceye ulaştı. Ülkede bu yıl aşırı sıcak nedeniyle neredeyse 10 bin kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Endonezya'da kuraklıktan endişeli. Bogor kentinden geçen Ciliwung nehrinde su seviyesi önemli ölçüde düştü. Kuraklıktan 100 binden fazla kişinin olumsuz etkilendiği belirtilirken bölge halkına içme suyu dağıtılıyor.
0: Gece raporu devam ediyor. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta son yılların en büyük göçmen akınlarından birini tecrübe ediyor. Bugün itibariyle 60 binden fazla göçmen sınırı geçti ve 34 kişi bu yolda hayatını kaybetti. Madrid yönetimi ise Bölgeye askeri birlik gönderdi. İspanya Başbakanı Sanchez'e sert bir açıklama yaptı. Bu yaşananlar İspanya'nın toprak egemenliğinin ihlalidir dedi.
1: On binlerce göçmen Fas'tan İspanya'ya yüzdü. Madrid yönetimi bölgeye askeri birlik gönderirken İtalya Schengen'in askıya alınmasına işaret etti. İspanya İçişleri Bakanlığı on binlerce göçmenin İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya deniz ve karayoluyla geçtiğini belirtti.
2: Burada olmaktan çok mutluyum. Okyanustan buraya gelmek çok zor bir deneyimdi. Çok zordu. Polis memurları bizi durdurmaya çalıştılar ama irademiz ve kararlılığımız sayesinde buraya gelebildik.
1: Sınırları yüzerek geçmeye çalışan göçmenlerden hayatını kaybedenler olduğu açıklanırken İspanya yönetimi harekete geçti. Jandarmaya destek olmak üzere bölgeye asker gönderildi. Fas güvenlik güçleri de göçmenleri engellemek için bazı yolları kesti. Göçmenlerle Fas güvenlik güçleri arasında arbede yaşanırken on binlerce göçmenin geri döndüğü belirtildi. Kriz üzerine İspanya Başbakanı Sanchez bölgeyi ziyaret etti. İspanya'nın toprak egemenliğinin ihlal edildiğini söyledi.
3: Göçmenlerin Ceuta'ya yasa dışı olarak geçişi toprak egemenliğinin ihlalidir. Fas'tan çabalarını arttırmasını istedik. Göçmenlerin geri dönüşünü garanti altına almak için yasa değişikliği yapılması gerekip gerekmediğini değerlendireceğiz.
1: Fas'tan İspanya'ya yaşanan göçmen akını Avrupa Birliği içinde de krize neden oldu. İtalya Başbakanı Meloni, Schengen düzenlemesini askıya almayı değerlendirdiğini açıkladı. Yasa dışı göç, Avrupa sınırlarının güvenliği açısından somut bir tehdit oluşturuyor dedi. İtalya Dışişleri Bakanı Tajani de, İspanya'nın serbest dolaşım sağlayan Schengen bölgesinden çıkarılması çağrısında bulundu. Tajani'ye İspanyol mevkidaşından tepki gecikmedi. İspanya Dışişleri Bakanı Alvarez, İtalya'nın Madrid Büyükelçiliğini bakanlığa çağırdı. Açıklamaların uygunsuz olduğunu söyleyerek dayanışma beklediklerine dikkat çekti. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta, Avrupa Birliği'nin Afrika'daki sınırı olarak kabul ediliyor. Bu nedenle bölgede zaman zaman göçmen akını yaşanıyor. Yaşanan son göç dalgasının İspanya Yüksek Mahkemesi'nin bu ay aldığı bir karar nedeniyle başladığı değerlendiriliyor. Mahkeme Ceuta'nın özel durumu nedeniyle buraya denizden geçiş yapmaya çalışan göçmenlerin yargılama olmadan sınır dışı edilemeyeceğine karar vermişti.
0: Evet, Fas'tan İspanya'ya on binlerce göçmenin akın etmesi Avrupa Birliği'ni de alarma geçirdi. Tepkiler de var. İtalya, İspanya ile serbest dolaşımı askıya aldı.
4: On binlerce göçmen Fas'tan İspanya'ya yüzdü. Düzensiz göçten şikayet eden İtalya, İspanya ile serbest dolaşımı askıya aldı. Fas'taki göçmenler İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya deniz ve karayoluyla geçmişti. Geçiş sırasında onlarca kişi hayatını kaybetmişti. Geçenlerin yarıdan fazlasının ise Fas'a geri gönderildiği açıklandı. Düzensiz göçmenlerin İspanya topraklarına akın etmesi Avrupa Birliği'nde de kriz yarattı. İtalyan Ansa Ajansı'nın haberine göre İtalya İçişleri Bakanlığı İspanya ile Schengen Anlaşması'nın askıya alınmasını kararlaştırdı. İtalya'nın İspanya ile kara sınırı bulunmuyor. Ancak alınan kararla İspanya'dan İtalya'ya seyahat edenlerin pasaport göstermesi gerekecek. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den yanıt gecikmedi. Sanchez, Schengen bölgesinin İspanya'ya kapatılması yönündeki çağrılara Avrupa Birliği'nin düzensiz göç karnesiyle yanıt verdi. Karneye göre İtalya'dan 478 binin üzerinde göçmen Avrupa Birliği'ne giriş yaparken bu sayı İspanya'da yaklaşık 235 binde sınırlı kaldı. Avrupa Birliği'ndense Schengen bölgesinin İspanya'ya kapatılmasına ilişkin süreç mevcut durumda başlatılamaz açıklaması yapıldı. Bir açıklamada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan geldi. Trump kabine toplantısında konuştu.
5: You know, I saw Spain yesterday and I watched the catastrophe that took place. It looks like an invasion of a country.
4: Trump, İspanya'nın kötü bir yönetim olduğunu savundu. Amerika Birleşik Devletleri de Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin en önemli argümanlarından birinin sınır güvenliği olacağını vurguladı. Fas'la İspanya arasındaki sınır güvenliğinin sağlanması için iki ülkenin de askerleri bölgede devriye geziyor.
0: Güney Asya ülkesi Nepal'in Sunsari bölgesinde Hindu ve Müslüman gruplar arasında çıkan tartışma çatışmaya evrildi. En az 3 kişinin öldüğü olayların ardından birçok kasabada süresiz sokağa çıkan

0: Ma yasağı ilan edildi.
1: Hoparlör, bayrak tartışması çatışmaya dönüştü. Dini grupların kavgasında can kayıpları yaşandı. Nepal'de Hindu ve Müslüman gruplar arasında çatışma büyüyor. İki dini grup arasındaki şiddet olayları Sunsari bölgesinde başladı. Ayrı ayrı etkinlik düzenleyen iki grup arasında hoparlör kullanımı ve dini bayrakların sergilenmesi üzerinden çıkan tartışma çatışmalara dönüştü. Sokaklar karıştı, evler, iş yerleri ateşe verildi. Bölgeye yüzlerce polis ve asker sevk edildi. Yetkililer yeni çatışmaları önlemek için güvenlik önlemlerini artırdı. Bazı bölgeler için süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Başbakan Narendra Shah taraflara sükunet çağrısında bulundu. Şeffaf ve tarafsız bir soruşturma başlatılacağını belirtti. İçişleri Bakanı Sudan Gurung da hayatını kaybedenlerin aileleriyle görüşerek tazminat verileceğini açıkladı. 2008 yılında laikliğin ilan edildiği Nepal'de dini gruplar arasında uzun süredir şiddetli çatışmalar yaşanmıyordu. Ancak son olaylar ülkede yeni bir mezhep gerilimi endişesini gündeme taşıdı.
0: İngiltere'de Filistin yanlısı bir gösteri vardı ve o gösteriye polisin müdahalesi damgasını vurdu. Palestine Action grubuna destek gösterisinde yüzden fazla protestocu gözaltına alındı. İşte o görüntüler.
2: Filistin'e destek çağrısı yaptılar, yaka paça gözaltına alındılar. Görüntüler İngiltere'nin başkenti Londra'dan. Filistin destekçisi Palestine Action grubu geçen yıl İngiltere'de terör örgütü ilan edilmişti. Gruba üye olmaya veya desteklemeye 14 yıla kadar hapis cezası getirildi. Yüksek mahkemede bu cezanın kaldırılması için duruşma görüldü. Grubun destekçileri ise mahkeme dışında toplandı. Eylemciler Filistin'e özgürlük yazan rozetler taktı, Filistin bayrakları taşıdı.
3: İnsanlar sadece bir şiir okudukları veya sadece destekliyorum dedikleri için tutuklanıyor.
2: İngiliz polisi eylemcilere müdahale etti. Eylemcilerin yasaklı örgüte destek verdikleri gerekçe gösterildi. En az 117 kişi gözaltına alındı. Bu İngiltere'nin yeni başbakanı Andy Burnham'ın koltuğu devralmasından bu yana gruba destek amacıyla yapılan ilk eylemdi. Burnham, iktidardaki İşçi Partisi'nin Filistin politikası hakkında özür dilemişti. Ancak bir eylemci, değişen hükümetin Gazze için bir şey yapmayacağından yana endişeli.
4: Bence İngiliz halkı soykırıma karşı. Şu an değişen hükümetin Gazze soykırımını durdurmak için hiçbir şey yapmayacağını görünce derinden şok oldum.
0: Rusya, Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'u terörist listesine aldı. Hakkındaki suçlamaları reddeden Durov, Rusya'nın sansür taleplerini reddettiği gerekçesiyle terörist ilan edildiğini savundu.
5: Rusya, Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'u terörist listesine aldı. Karara tepki gösteren Durov, Rusya'nın sansür taleplerini reddettiği için kendisini terörist ilan ettiğini iddia etti. Rusya Federal Güvenlik Servisi bu hafta yaptığı açıklamada 41 yaşındaki Durov hakkında uluslararası arama kararı çıkarıldığını duyurmuştu. Rusya Federasyonu Mali İzleme Servisi de Durov'u terörist ve aşırılıkçılar listesine ekledi. Durov hakkındaki suçlamalar, Telegram'ın Ukrayna istihbaratı tarafından sabotaj ve saldırı organizasyonlarında kullanıldığı iddialarına dayandırılıyor. Telegram'ın kurucusuysa hakkındaki suçlamaları reddediyor. Durov, Rus yetkililerin Telegram üzerinde kitlesel gözetim ve sansür talep ettiğini, bunları kabul etmediği için hedef haline geldiğini savunuyor. Rusya daha önce de Telegram'a erişim engeli getirmiş, şirkete toplamı 100 milyon rubleyi aşan para cezaları verilmişti. Dubai ve Fransa'da yaşayan Durov, 2024'te yasa dışı içeriklerin yayılmasıyla ilgili suçlamalar nedeniyle Fransız polisi tarafından gözaltına alınmış, daha sonra kefaletle serbest bırakılmıştı.
0: Efendim, kamuoyunda çokça tartışılan İBAN düzenlemesinde yer aldığı 12. yargı paketi yürürlüğe girdi. Kanunla İBAN ve banka hesabını kullandıranların cezası yarı yarıya düşecek ve yaklaşık 400 bin dosyada etkilenecek. Peki başka hangi düzenlemeler hayata geçirildi? İzleyelim.
5: İBAN'ını kiralayarak ceza alanlar için yeni süreç başladı. Bu kişilerin cezaları yarı oranda indirilecek. Yaklaşık 400 bin dosya etkilenecek. İBAN mağdurlarının merakla beklediği düzenlemenin yer aldığı 12. yargı paketi resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Nitelikli dolandırıcılık suçuyla ilgili yasa maddesindeki değişiklikte İBAN'ını vererek menfaat elde eden kişilerin cezasında yarı yarıya indirim yapılacak. Ayrıca mahkemenin ihtarından sonraki 6 ay içinde mağdurun uğradığı zararı geri veren ya da tamamen giderenlere verilen cezalar da yarıya indirilecek. Düzenleme, kanun yürürlüğe girmeden önce mahkumiyet kararı verilmiş, ancak dosyaları henüz kesinleşmeyip istinaf aşamasında bulunanları da kapsayacak. Bu kişilerin dosyaları indirimden yararlanabilmeleri için kararı veren ilk derece mahkemelerine geri gönderilecek. 12. yargı paketiyle duruşmalar arasındaki sürede 3 aydan daha uzun olmayacak. Mirasçılar arasındaki ortaklığın giderilmesi için yapılacak ilk açık artırma yalnızca mirasçılar arasında gerçekleştirilecek. Düzenlemeyle birlikte kanuni faiz oranı %24 yerine %31 olarak belirlendi. Kanuni faiz, alacaklı ve borçlu arasındaki sözleşmelerde faiz oranı belirlenmişse uygulanıyor. Ayrıca 486 bin liraya kadar olan çok sayıda idari dava artık tek hakim tarafından kararla bağlanabilecek.
0: Ve bu arada öğrenci affı getiren düzenleme içeren kanun teklifi de Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanunla ilişki kesilenler ve kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptırmayanlar da üniversiteye geri dönebilecek. Peki öğrenci affından kimler yararlanabilecek, kimleri kapsıyor? Haberimiz bunu anlatıyor.
5: İlişiği kesilenler ve kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptırmayanlar üniversiteye geri dönebilecek. Başkasına tez yazdıranlar akademisyenlikten men edilecek.
6: Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.
5: Öğrenci affını da içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Kanunla üniversiteyle ilişiği kesilenler ve kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptırmayanlar geri dönebilecek. Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri bu kapsamda olacak. 2022 öğrenci affından yararlanmasına rağmen eğitimini tamamlayamayan öğrenciler de aftan yararlanabilecek. Kendi isteğiyle kaydını sildirenler ve bir bölümü kazanmasına rağmen kayıt yaptırmayanlara başvurusu yapabilecek. Uygulamalı eğitim ya da stajyer hekimlik aşamasını bitirmediği için mezun olamayan öğrenciler de eksik eğitimlerini tamamlayabilecek. Peki aftan kimler yararlanamayacak? Terör suçlarından hüküm giyenler ve belirli ağır suçlardan mahkum olanlar af kapsamında bulunmuyor. Ayrıca sahte belgeyle kayıt yaptırdığı tespit edilenler, terör örgütleriyle iltisak veya irtibat nedeniyle üniversiteyle ilişiği kesilenler aftan yararlanamayacak. Öğrenci affından yararlanmak isteyenler, kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 4 ay içinde başvuru yapacak. Askerlik görevini yapanlarsa terhis tarihinden itibaren 2 ay içerisinde başvurabilecek. Başvurusu kabul edilenler, 2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversitelerine dönebilecek. Kanunla, akademik kariyerinde yükselirken ücret karşılığında tez hazırlatanlar meslekten çıkarılacak. 48 üniversiteye profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, araştırma görevlisi kadroları verilecek. İhtiyaç duyulan alanlarda öğretim üyelerinin 75 yaşına kadar sözleşmeli olarak çalışmasının önü de açılıyor. Genel kurul görüşmelerinde AK Parti'nin önerisiyle yüksek öğretim kurumlarında çalışacak öğretim elemanı atamalarında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması şartı getiren madde ise tekliften çıkarıldı.
0: E-ticaret ve reklamlarda tüketiciyi koruyacak yeni kurallar 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek. İndirimli satışlardan sosyal medya reklamlarına, yapay zeka içeriklerinden yasa dışı bahis reklamlarına kadar birçok alanda yeni yükümlülükler getirilecek.
5: Tüketiciler aldatıcı reklamlara karşı korunacak. Yasa dışı bahis ve kumar oyunlarına yönelik reklam yasağı genişletilecek. İnternet alışverişlerinde yeni kurallar hayata geçiyor. Ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar yönetmeliği değiştirildi.
7: Hedefli reklamcılıktan yapay zeka ile oluşturulan reklamlara, influencer olarak bilinen sosyal medya etkileyicileri aracılığıyla yapılan tanıtımlardan, indirimli satış reklamlarına kadar birçok alanda tüketicilerin korunmasına yönelik yeni kurallar getirildi. reklam verenler, hedefli reklamın hangi kriterler kullanılarak tüketiciye gösterildiğine ve bu kriterlerin nasıl değiştirilebileceğine ilişkin doğrudan ve kolay erişilebilir bilgileri tüketiciye sunmaları şartıyla bu tür reklam uygulamalarını gerçekleştirebilecek.
5: Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde yapılan değişiklik 1 Ağustos'tan itibaren uygulanacak. Ticaret Bakanlığı,

0: Başkanı Ömer Bolat, indirimli satış reklamları ile ilgili detayları da hatırlattı.
1: İndirimli satış reklamlarında, indirimin başlangıç tarihinden önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat, indirime esas fiyat olarak kabul edilecektir. Diğer bir anlatımla, kullanılacak olan üzeri çizili fiyatın son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat olması gerekecek. Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen mallar ile hizmetlere ilişkin reklamlarda ise indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınacak.
0: Falcı, medyum, astrolog ve benzeri tarafından verilen hizmet reklamlarıyla yasa dışı bahis ve kumar oyunlarına yönelik reklam yasağı da genişletildi. Söz konusu düzenlemelerle tüketici daha etkin korunacak. Ve yapay zeka ile oluşturulan tanıtımlar. Yapay zeka teknolojileri kullanılarak insandan ayırt edilemeyecek dijital karakterlere yer verilmesi halinde bu durum açık, anlaşılır ve ayırt edilebilir şekilde belirtilecek.
2: Araç muayene istasyonları ile ilgili yeni bir adım bu. 15 Ağustos 2027'den itibaren araç muayene hizmetlerini Turka yürütecek. Toplam 352 araç muayene istasyonuna hizmet verilecek. Bu arada araç muayene istasyonlarında otomasyon sistemi de devrede olacak.
3: 1 milyar 720 milyon Amerikan doları değerindeki çekimiz.
0: Araç muayene hizmetlerinde yeni dönem başlıyor. 15 Ağustos 2027'den itibaren araç muayene hizmetlerini Turka yürütecek. Toplam 352 araç muayene istasyonuyla hizmet verilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve MOİ Ortak Girişim Grubu tarafından kurulan Turka arasında 2027-2047 dönemini kapsayan araç muayene hizmetleri imtiyaz hakkı sözleşmesi imzalandı.
4: Bu ihaleye hazırlanan hem Türk, hem İspanyol, hem de Arjantin firmalarının ciddi bir finansman ve ihale hazırlık süreçleri var. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Yine firmalarımızı tebrik ediyorum. Gerçekten çok rekabetçi bir fiyat verdiler.
0: Araç muayene istasyonlarında otomasyon sistemi devrede olacak.
4: Mümkün olduğu kadar insan faktörünü minimize edeceğiz. Araç İlk istasyona girerken plaka tanıma sistemiyle başlayıp sonrasında da oradaki sürücünün ve teknisyenin mümkün olduğu kadar sürecin içerisinde olmadığı bir sistemi biz kurmuş olacağız. Ve bu sayede olabilecek olan tartışmaları, olabilecek soru işaretlerini de tamamen ortadan kaldırmış olacağız.
0: Yeni sistemle kredi kartı komisyonu problemi de ortadan kalkacak.
4: Kredi kartlarından alınmış olan komisyonlar doğrudan buradaki araç sahibi veya şirket sahibilerine yükleniyordu. Biz bu yeni ihalemizde bunu ihaleye şart koyarak bunun yüklenici tarafından üstlenilmesini sağlamış olduk.
2: Vergi teminatı uygulamasında riskli mükellefler için 5 kat teminat şartı getirildi. Hazine Bakanlığı'nın tebliği yürürlüğe girdi. Resmi gazetede yayımlanan düzenlemeye göre hakkında sahte, yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma yönünden vergi inceleme raporu düzenlenen mükellefler daha fazla teminat verecek. Mükelleflere tebliğ edilecek bir yazıyla teminatlarını 30 gün içinde tamamlamaları istenecek. Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tahşiş listesini güncelledi. 9 üründe tek tırnaklı hayvan eti varmış. Bazı süt ürünlerinde de mevzuata aykırı içerikler belirlendi.
0: Yoğurtta jelatin, dana sucukta kanatlı eti, 9 üründe tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı gıda denetimleri kapsamında taklit tahşiş tespit edilen ürünlere ilişkin yeni ifşa listesi yayımladı. Listeye 12'si sağlığı tehlikeye düşürecek, toplam 34 ürün eklendi. Denetimler kapsamında 9 üründe tek tırnaklı eti tespit edildi. Bu ürünlerin 5'i Mersin'de, 4'ü ise Adana'da faaliyet gösteren işletmelere ait oldu. Bir firmanın yoğurt ibaresiyle satışa sunduğu üründe jelatin bulundu. Ayrıca Adana'nın Güreğir ilçesinde faaliyet gösteren bir firmanın ısıl işlem görmüş dana sucuk olarak sattığı üründe, Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde bir firmanınsa piliç köfte ürününde kanatlı eti tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı gıda güvenliğini sağlamak amacıyla ülke genelindeki denetimlerine aralıksız devam edeceğini belirtti. Şüpheli ürünlerle karşılaşılması halinde Alo 174 gıda hattı üzerinden ihbarda bulunulabileceği hatırlatıldı.
2: Forex yöntemiyle yüksek kazanç sağlama

0: vaadiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 25 şüpheliye İstanbul merkezli operasyon düzenlendi. 17 kişi gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı örgütlü şekilde nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik soruşturma başlattı. Şüphelilerin yüksek kar vaadiyle mağdurları kıymetli maden ve dövizli alış satış yaptıklarını ikna ederek 850 milyon lira dolandırdığı belirlendi. Forex yöntemiyle yüksek kazanç vaadiyle 12 kişinin mağdur edildiği tespit edildi. Jandarma ekipleri İstanbul merkezi 4 ilde operasyon yaparken 17 şüpheliyi gözaltına aldı. 8 kişi ise aranıyor. Şüphelilerin mal varlıklarına ve 6 iş yerine mahkeme kararıyla da el konuldu. Vatandaşın cep telefonuna toplu kısa mesaj göndererek yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yaptığı belirlenen şüphelilere de operasyon vardı. Orada da 26 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında vatandaşlara toplu SMS göndererek yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yaptığı ve bahis oynamaya teşvik ettiği belirlenen şüpheliler tespit edildi. Şüphelilerin telekomünikasyon şirketlerinden temin ettikleri başta 0850 ile başlayan numaralar olmak üzere farklı telefon hatlarını kullandıkları şirketler tarafından kullanım yetkisi verilen toplu mesaj gönderim panelleri üzerinden çok sayıda vatandaşa SMS gönderdikleri belirlendi. İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda toplamda 26 şüpheli yakalandı. Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında taşlı sopalı kavga çıktı. 8 kişinin yaralandığı kavgada jandarma tarafların arasında kaldı.
1: Arazi yüzünden aralarında anlaşmazlık çıktı. Kadın erkek demeden ellerine ne geçtiyse birbirlerine saldırdılar.
2: Bakın arabalar kırdılar. Bakın. Herkesi görüyorsunuz.
1: Görüntüler Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinden. Köçer ve Kiraz aileleri arasında arazi anlaşmazlığı vardı. Ekim için sabah erken saatlerde tarlaya gittiler. Bu sırada karşı karşıya gelen taraflar taş ve sopalarla birbirine saldırdı.
2: Herkesi görüyorsunuz.
1: Kadınlar ve çocuklar da kavgaya dahil oldu. İhbarla bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi geldi. Arada kalan jandarma ekipleri tarafları sakinleştirmeye çalışsa da kavga dakikalarca sürdü.
2: Görüyorsunuz mu? Bak, görüyorsunuz mu?
1: Zaman zaman silah sesinin duyulduğu kavga jandarmanın müdahalesiyle sonlandı. Yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Jandarma mahallede güvenlik önlemleri aldı. 6 şüpheli gözaltında. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: İstanbul'da Çin bayraklı bir gemideki konteynerde yeşil reçeteli ilaç üretiminde kullanılan 3 ton uyuşturucu madde ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltında. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Jandarma ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ambarlı Limanı'na yanaşan Çin bayraklı gemide bulunan konteynerde hassas burunlu köpeklerle işte böyle arama yapıldı. Güney Asya'daki bir ülkeden getirilen konteynerde yeşil reçeteli ilaçların üretiminde kullanılan ve kötüye kullanılması durumunda ciddi bir tehdit oluşturan 3 ton pregablin maddesi ele geçirildi. Yaklaşık 2 milyar 100 milyon lira değerindeki uyuşturucu maddeyle ilgili 3 şüpheli gözaltında. Sıradaki haber, sıradaki görüntüler Mersin'den. Bir sitenin yönetim kurulu başkanı silahlı saldırıya uğradı. Tüm olan biten güvenlik kamerasından kaçamadı.
1: Kaskıyla geldi, kapıyı açtı, açtığı gibi tetiğe bastı. Site başkanını bacaklarından vurup kaçtı. Saldırı Mersin'in Erdemli ilçesindeki bir tatil sitesinde yaşandı. Yönetim kurulu başkanı Murat Özbolat yanındakilerle birlikte yönetim odasında oturuyordu. O sırada kasklı bir kişi kapıyı açtı. Silahını çeken şüpheli Özbolat'ı hedef aldı.
3: Kim olduğuna dair herhangi bir fikrimiz yok. Güvenlik güçlerimiz bu konuda gerekli araştırmaları yapıyor, muhakkak bulacaktır.
1: Bacaklarından yaralanan başkan hemen hastaneye kaldırıldı. Murat Özbolat yaklaşık bir ay önce de yumruklu saldırıya uğramıştı. Polis ekipleri şimdi silahlı saldırganın peşinde.

0: İstanbul'da ne bakıyorsun tartışmasıyla başlayan o kavga can aldı. Üstelik hayatını kaybeden kişi kavgayı ayırmak isteyen bir esnaftı. İyi niyeti onu canından etti.
1: Ne bakıyorsun tartışmasında silah çekildi. Kavgayı ayırmak isteyen esnaf hayatını kaybetti. Görüntüler İstanbul Bayrampaşa'dan. Çiğdem C. kızıyla fırının önünden geçiyordu. İddiaya göre fırında bulunan Raşit Ö ile Çiğdem C. arasında ne bakıyorsun tartışması çıktı.
2: Birisi herhalde birisine bakmış, bir bayana bakmış. Gidiyor işte kocasına söylüyor. O da buraya geliyor işte.
1: İkili arasındaki tartışma bitti. Eve giden kadın durumu eşine anlattı. Bir süre sonra da eşiyle birlikte fırına geldi. Kadının eşi Emre C. ile Raşit Ö. arasında tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
3: Girip hani ayırma babında müdahale eder etme bir silah sesi.
1: Fırın sahibi Mehmet Pehlivan kavgayı ayırmak istedi. Bu sırada 56 yaşındaki esnaf kurşunların hedefi oldu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.
4: Hastaneye getiriyorlar. Hastanede vefat etmiş.
1: Kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alındı. Taraflardan Raşit Ö'nün 9, zanlı Emre C'nin 13, eşi Çiğdem C'nin ise poliste 3 suç kaydı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Lezzetli kebaplarıyla ünlü Adana'da iki kişi motosikletle geldikleri kebapçıya tabancayla ateş açtı. Saldırıda yemek yiyen 4 kişi yaralandı. Şüpheliler ise olay yerinden kaçmayı başardı.
5: Kebapçıya gelip peş peşe tetiğe bastı. Yemek yiyen 4 kişi kanlar içinde kaldı. Olay Adana'da akşam saatlerinde yaşandı. Müşteriler cadde kenarındaki kebapçıda yemek yiyordu. Bu sırada motosikletli iki kişi kebapçının önüne geldi. Yüzlerini gizleyen saldırganlardan biri silahını çekip ateş açtı. Kebapçıda yemek yiyen 4 kişi açılan ateşle yaralandı. Şüpheliler geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı. Restoran çalışanlarının ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralılar ilk müdahale sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri kebapçıda saldırganlara yönelik delil aradı. Polis kaçan şüphelilerin peşinde. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
0: İstanbul Kağıthane'de yine planlı bir yıkım vardı. Yine kontrolden çıktı. Biz bu işi beceremiyoruz galiba. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan binanın yanında bulunan dairenin balkonu bakın nasıl çöktü.
6: 9 civarı evimizde uyurken balkondan ses geldi. Biz öncelikle deprem oluyor zannettik.
5: Kontrollü yıkım yan binayı etkiledi. Bitişik'teki dairede meydana gelen hasar deprem etkisi yarattı. İstanbul Kağıthane'deki binaya iş makineleri kentsel dönüşüm için geldi. Kontrollü yıkım başladı ancak yıkım kontrolden çıktı. Yıkım sırasında Bitişik'teki apartmanın giriş ve kileri zarar gördü. Bir dairenin balkonu çöktü.
6: Yapılan inşaattaki dozer kepçesi bizim balkona girdi ve balkonu tamamen aşağıya indirdi.
5: Balkon eşyalarla birlikte çöktü. Deprem olduğunu düşünen evdekiler korkuyla dışarı fırladı. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri geldi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak binada inceleme yaptı.
6: Balkonumdan ya da odamdan baktığım zaman sadece uçurum görüyorum. Herhangi bir teras, balkon vesaire hiçbir şey görünmüyor.
5: Yıkım çalışması geçici süreliğine durduruldu. Hasarın boyutunun belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Yıkımı yapan firma yetkilileri zararın karşılanacağı sözünü verdi.
0: Efendim, sosyal medyada tetikçi ve suç örgütlerini öven kişilere yönelik de operasyon vardı. 52 ilde toplam 216 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonu İçişleri Bakanlığı MİT birlikte yürüttü. Şüphelilerin iletişim platformlarında oluşturulan gruplar vasıtasıyla tetikçi temin etme ya da tetikçilik yapmaya yönelik paylaşımlar yaptığı belirlendi. Sosyal medya hesapları üzerinden suçluyu övücü, tehdit, hakaret ve örgüt propagandası içerikli paylaşımlar yaptıkları, sosyal medya paylaşımlarıyla örgütsel faaliyetlerini duyurmayı amaçladıkları tespit edildi. İstanbul'daki bir at çiftliği sahiplerinin başı bir süredir çiftlikten kaçan atlarla belada. Çiftlikteki İngiliz atlarından biri kaldığı bölümün kapı kilidini ağzıyla açıyor. Hatta sadece kendi kapısını değil, diğer atların kapısını da aynı yöntemle açarak çiftlikten toplu halde kaçıyorlar.
5: Kaldığı çiftliğin

0: Kapısını ağzıyla böyle açtı. Diğer atlarla birlikte çiftlikten firar etti.
1: Kendisi kaçmasıyla kalmıyor, diğer atların da kapısını açıyor.
0: Burası İstanbul Küçükçekmece Gölü yakınında bulunan bir at çiftliği. Çiftliğin gündeme gelmesinin nedeni yaşanan firarlar. Öyle ki Rusya'dan getirilen 10 yaşındaki Akyol isimli İngiliz atı bir türlü rahat durmuyor.
2: Yaylı sürgüyü önce kilitlemesen ağzıyla açıyor. Bu normalde böyle duruyor. Bunu getiriyor. Bu aradan demirin arasından açıyor. Kapıyı açtıktan sonra çıkıyor.
0: Akyol çiftlikten tek başına kaçmıyor. Diğer bölümdeki atların kapılarını da benzer yöntemlerle açıp hep birlikte gidiyorlar.
3: Korkan da var. Ama ne yapacaksın? Ta geliyor bak. Bir tanesi daha geliyor.
0: Çiftlikten kaçan atlar avcılar sokaklarında böyle görüntülendi. Çöp konteynerlerinden beslenmeye çalışan atlar trafiği de tehlikeye atıyor.
2: Ona bir madalyon taktık.
0: Vatandaşların ihbarıyla bulunan atlar yeniden çiftliğe getiriliyor. Çiftlik sahibi ise Akyol ve ekibinin kaçmasına karşı önlem aldı.
4: Artık kilitlisin. Ben istediğim zaman çıkartacağım seni.
0: Kapıları tek tek kilitlenen atlar artık kaçamıyor.
5: Özgürlüğüne düşkün bir canlı, yapacak bir şey yok. OpenAI'ın ardından bir yapay zeka daha başka firmaların sistemlerine sızdı. ABD merkezli Anthropic, Claude adını verdiği yapay zeka modellerinin siber güvenlik testleri sırasında başka 3 firmanın sistemlerine sızdığını açıkladı.
6: Anthropic şirketine ait en güçlü yapay zeka modeli testler sırasında kontrolden çıkarak 3 farklı kurumun sistemine sızdı. Olay OpenAI'ın kısa süre önce yapay zeka modelinin kontrolden çıkarak internete ve başka sistemlere eriştiğini duyurmasının ardından geldi. Test çalışmalarını inceleyen Anthropic, Claude modelinin dış sistemlerine izinsiz eriştiğini tespit etti. Modelin zayıf parolaları ve güvenlik açıklarını kullanarak sistemlere sızdığı belirtildi. Geçtiğimiz haftada OpenAI'ın en gelişmiş modeli kontrolden çıkarak internete erişmiş ve yazılım platformu Hugging Face'e sızmıştı. OpenAI CEO'su Sam Altman, olayın ardından testleri askıya aldıklarını ve güvenlik önlemlerini artırdıklarını açıkladı. This is called deep research. And we announced it early. Son dönemde yapay zeka sistemlerinin karıştığı siber olaylar, güvenlik önlemleri ve denetimlere ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşımış durumda. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın son açıklamasına göre yapay zeka araçlarına yönelik kısıtlayıcı adımlar değerlendiriliyor.
5: Kanser hastalarını heyecanlandıran bir haber, bir gelişme. Rusya'nın geliştirdiği kişiselleştirilmiş mRNA kanser aşısı ilk hasta üzerinde denendi, olumlu sonuç verdi. Aşı hastalığı doğrudan tedavi etmek yerine bağışıklık sistemine kanseri yok etmeyi öğretiyor.
0: Rusya'nın geliştirdiği kanser aşısı ilk klinik testlerde olumlu sonuç verdi. Kişiselleştirilmiş melanoma aşısı uygulanan ilk hastada gerekli bağışıklık yanıtının geliştiği ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Aşı en tehlikeli cilt kanserlerinden biri olarak değerlendirilen melanom kanseri üzerinde denendi. Gamaleya Enstitüsü Bilimsel Direktörü Alexander Ginsburg, Nisan ayında ilk dozu alan 60 yaşındaki melanom hastasının vücudunda tümörle mücadele eden aktif bileşiklerin üretildiğini açıkladı. Aşı doğrudan tedavi etmek yerine bağışıklık sistemine kanserli hücreleri yok etmeyi öğretiyor. Hastanın tümör ve sağlıklı dokusundan alınan genetik verilerle sadece o kişiye özel mRNA aşısı üretiliyor. Bu teknolojinin kanser tedavisine farklı bir yaklaşım sunduğu belirtiliyor. Yetkililer önümüzdeki süreçte aşının 10 hasta için daha hazırlanacağını duyurdu. Gamaleya Enstitüsü pankreas, böbrek ve akciğer kanserlerine yönelik tedavi çalışmalarını da sürdürüyor.
5: Gün boyu çokça sorduğumuz sorulardan biri, saat kaç? Tabii artık bu sorunun cevabını saatlerden değil, genelde telefona bakıp öyle öğreniyoruz. Ancak saati sadece bir sayıdan ibaret görmeyip ona ayrı değer biçenler var. Onlardan biri İstanbul Feriköy'de bir dükkanda asırlık saatleri yeniden ayağa kaldıran saatçi Metin Usta. Metin Usta hikayesini İrem Şimşek anlattı, bize de dinlemek kaldı.
7: Bozuk olanları çalışma sesinden bile anlayabiliyorum. İstanbul'da benim gibi çalışan 2 kişiyiz.
8: Küçük bir dükkan, hiç dinmeyen tik tak sesleri.

0: burada hep çalacaktır her saat başında. Her 15 dakikada bir saat sesleri duyacaksınız. Ben bu sesleri duymazsam olmaz. Yani hangi saatin çaldığını, ne olduğunu takip ederim.
1: 57 yıllık saat ustası ve koleksiyoncu Metin Coşkun, dükkanında birbirinden farklı yüzlerce saati tamir ediyor. Asırlık parçaları onarıp tekrar çalıştırıyor.
0: Küçücük bir sihirli kutu içinde enerji saklı. Ben onun tadına vardım herhalde ki saatçiliği çok sevdim. O gün bugündür çalışıyorum. Yaklaşık 56-57 yıldan beri bildiğin saatçiyim. Çıraklığımda 6 sene hiç elime iş vermediler benim. Sırf sadece ustamı seyrettim. Seyrede seyrede bütün işleri ezberledim. Sonunda ustam dedi ki sen galiba oldun, şu saati bir sök de yapalım. İşte o gün benim düğünümdü.
1: Mahalleli onu saatçi Metin Usta olarak biliyor. Padişahlara hediye gelen saatlerden binaların içine yerleştirilenlere kadar yüzlerce çalışmada emeği var.
0: Yaptığım en küçük saat bu küçük tırnağım kadar. Yaptığım en büyük saat 9 katlı bir binanın içine entegre edilmiş kule saati. Burada güzellik tanrısını modellemişler. Gördüğünüz gibi elinde çiçeklerle şeyler, kuşlar cıvıl cıvıl.
2: Tam 40 yıldır aynı dükkanda hem müşterilerinin saatlerini tamir ediyor hem de yüzlerce yıllık antika saatleri restore ediyor.
0: 1808'de yapmışlar. Şu aynısının porselen ekranlısı 1809'da yapılmış. Bu dükkanın en yaşlı saati şu. Bu 1640 yapımı. Ben bunu bir yabancı bir sitede kurda vaziyette buldum. Yapabileceğimi aklım kesti ve aldım. 2 sene uğraştım. 2 senenin sonunda bunu yaptım.
1: Dijital çağın hızlanmasıyla birçok eski zanaat gibi saat tamirciliğinde de tehlike çanları çalıyor.
0: Mesleğin geleceği karanlık görünüyor. Sanat da var, zanaat da var bizim işimiz. Onun için bizim işimizin geleceği asla ölmeyecektir. Ama çok korkunç bir şey var. Çırak yetiştiremiyoruz. Yeni eleman bulamıyoruz.

0: Zaman hızla akıyor. Uzayda geri sayım devam ediyor. SpaceX'e ait 5 tonluk dev roket parçası saate yaklaşık 8700 kilometre hızla Ay'a çarpmaya hazırlanıyor. Ve bu çarpışma bilim insanları için de tarihi bir test değerinde.
1: SpaceX'in fırlattığı roketin parçası Ay'a çarpacak. Dev çarpışmaya artık sayılı gün kaldı. Açıklama astronomik nesneleri takip eden Project Pluto yazılımının geliştiricisi Bill Gray'den geldi. SpaceX'e ait Falcon 9 roketinin yaklaşık 5 tonluk üst kademesinin Ay'a çarpmak üzere olduğu bildirildi. Hesaplamalara göre dev çarpışma 5 Ağustos'ta gerçekleşecek. Roket parçası saatte yaklaşık 8700 kilometre hızla Ay'ın batısındaki Einstein krateri yakınlarına düşecek. Çarpışma Ay'ın gündüz tarafında gerçekleşeceği için dünyadan çıplak gözle görülemeyecek. Uzmanlar çarpışma anında roketin buharlaşacağını, büyük bir ışık parlaması ile birlikte dev bir toz ve krater bulutu oluşacağını belirtiyor. Bilim insanları bu olayı bilimsel fırsat olarak görüyor. Kütlesi ve hızı kesin olarak bilinen bu çarpışma, doğal göktaşı çarpışmalarını inceleyen teknikler için bir kalibrasyon testi olacak. Oluşacak toz bulutu sayesinde Ay'ın o bölgesinin jeolojik yapısına dair önemli veriler elde edilecek. Ayrıca bu veriler, gelecekte kurulacak kalıcı ay üsleri ve astronot güvenliği açısından da kritik önem taşıyor. Söz konusu roket parçası 15 Ocak 2005'te Blue Ghost 1 ve Resilience adlı ay araçlarını taşıyan fırlatmaların ardından yörüngede bırakılmıştı.
0: Uzayda beklenti Akdeniz sahillerinde ise tatlı bir telaş var. Mayıs ayında bırakılmıştı yumurtalar. Şimdi yavaş yavaş çatırdamaya başladı. O yumurtadan çıkan kaplumbağalar da denize doğru akın etti.
1: Yumurtalar çatladı. Kaplumbağalar denize doğru ilk adımlarını attı. Mersin'in Mezitli ilçesindeki sahillerde yeni hayatlar başlıyor. Kumların altında aylarca bekleyen yumurtalar çatlamaya başladı. Yumurta kabuğunu ardında bırakan yavrular hayatlarının ilk adımlarını denize doğru attı. Mersin Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi görevlileri ve gönüllüler de yavruların bu yolculuğunu gözlemledi.
2: Geçtiğimiz yıllara göre bu yıl yuva sayılarında bir düşüş gözlenmekte.
1: Görevliler deniz kaplumbağalarının korunması için uyarılarını yineledi.
2: Deniz kaplumbağaları için en büyük engeller kumsala bırakılan katı atıklar, kumsaldaki araç izleri, kontrolsüz insan faaliyetleri ve iklim değişikliği.
1: Akdeniz kumsallarındaki bu tatlı telaş Ekim ayına kadar devam edecek.
0: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yılın ilk 6 ayının turizm verilerini açıkladı. Bakan Ersoy, Orta Doğu'daki savaş ve çatışmalar nedeniyle ziyaretçi sayısında az da olsa bir daralma olduğunu söyledi.
3: 2025 yılında 26 milyon 389 bin ziyaretçi vardı. 2026 yılının ilk 6 aylık döneminde 25 milyon 759 bin ziyaretçi giriş olmuş oldu. Bu da eksi %2.4'lük bir daralma karşılık gelmekte.
1: ABD, İsrail ve İran arasındaki gerginlik ziyaretçi sayısını az da olsa düşürdü. Turizm gelirleri ise etkilenmedi.
3: Turizm gelirleri açısından baktığımızda 2025 yılında 25 milyar 778 milyon, 2026 yılında da yine eşdeğer bir rakamla 25 milyar 746 milyon dolar gelirle kapattığımızı görüyoruz.
1: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2026 yılı ikinci çeyrek turizm verilerini açıkladı. Kişi başı gecelik harcama tutarında yaşanan artışa dikkat çekti.
3: Tüm ziyaretçiler bazında da geçen sene ilk 6 ayda 106 dolar olan kişi başı gecelik harcamanın 109 dolara çıktığını, %2.5'lik pozitif büyümeyle ilk 6 ayı kapattığımızı görüyoruz. Türkiye'nin ateş çemberi içindeki bölgede İstikrar adası olduğunu bir kez daha tescillemiş olduk.
1: Peki Türkiye'ye en çok ziyaretçi hangi ülkelerden geldi?
3: Rusya Federasyonu 2 milyon 650 bin ziyaretçiyle ilk sırada. Almanya 2 milyon 440 bin ziyaretçiyle ilk 6 ayda ikinci sırada. Birleşik Krallık 1 milyon 580 bin ziyaretçiyle üçüncü sırada yer almış durumda.
0: Efendim noktalama zamanı. Bu haftada gece raporunun sonuna geldik ama önümüzdeki hafta aynı saatte. Saatler 23'ü gösterdiğinde bu stüdyoda olacağız. O zamana kadar o güzel yüzünüzden tebessüm eksik olmasın efendim. İyi geceler.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Edirne güneşli 33 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 38, Muğla güneşli 36 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 38, Adana parçalı bulutlu 39 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 29, Trabzon parçalı bulutlu 27 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 31, Kayseri 32 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 34, Van güneşli 31 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor, Diyarbakır 43, Şanlıurfa 42 derece.

0: İyi geceler, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Ahmet Arı. Geceye yansıyan gelişmelerle haber bültenine başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜGVA Yaz Okulları finali programında konuştu. Erdoğan'ın gündeminde İsrail'in kardeş coğrafyalara yönelik saldırıları vardı. Erdoğan, kalbimiz Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki kardeşlerimizle atıyor dedi. Erdoğan'ın gençlere de önemli mesajları vardı.
1: Meydan okuyan adam Recep Tayyip Erdoğan.
2: Buradan gönül coğrafyamızda ve dünyanın farklı bölgelerinde şu anda bizleri takip eden, bizlere dua eden, uzakta olsalar bile kalpleri bizimle çarpan tüm gençlere selamlarımı yolluyorum.
3: İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki saldırılarına değindi. Kalbimiz onlarla atıyor dedi.
2: Gazze'de, Batı Şeria'da, Lübnan'da İsrail'in vahşi saldırıları altında hayata tutunma mücadelesi veren tüm yavrularımızı, sizin Filistinli, Lübnanlı kardeşlerinizi yürekten selamlıyorum. Rabbim onların yar ve yardımcıları olsun diyor. Türkiye'deki kardeşlerinin yüreklerinin onlarla birlikte attığını buradan ifade ediyorum.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜGVA Yaz Okulları finali programında konuştu. Gençlere önemli mesajları vardı.
2: Gençlik bu milletin atar damarıdır. Atar damar nasıl kalbin pompaladığı kanı bütün vücuda ulaştırıyorsa, gençlik de toplumun enerjisini, idealini ve hedeflerini geçmişten alıp geleceğe taşır.
3: Erdoğan gençlere seslendi. Türkiye yüzyılının sancaktarı olacağınıza yürekten inanıyorum dedi.
2: Sizlere baktıkça gururlanmak yerine öfke nöbetleri geçirmelerinin nedeni karşımızdaki şu muazzam manzaradır. Ne yaparsa yapsınlar, karşımdaki şu gençliğin önüne set çekemezler. Bu ülkenin gençlerini ruh köklerinden, inanç değerlerinden koparamazlar. O günler artık geride kaldı. O karanlık günler bir daha gelmemek üzere artık eski Türkiye'de kaldı. Biz gençlerimizi, sevgili yavrularımızı asla yalnız bırakmayız. Türkiye'nin aydınlık yarınlarını 3-5 kendini bilmeze yem ettirmeyiz.
0: Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında belediye başkanı Sinem Dedetaş dahil 4 şüpheli tutuklandı. Çarşamba günü rüşvet ve irtikap iddialarıyla gözaltına alınan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş da başkan yardımcısı, danışman, özel kalem müdürü ve kent AŞ genel müdürünün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık Sinem Dedetaş'ın da aralarında olduğu 4 şüphelinin tutuklanmasını talep etti. 2 şüpheliye de adli kontrol istendi, 6 kişi hakimliğe sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden Dedetaş dahil 4 kişi tutuklandı. 2 kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. CHP sözcüsü Müslim Sarı, MYK toplantısının ardından gündemdeki konu başlıklarını değerlendirdi. Görevden alınan iller arasında 12 ile yeni il başkanları ataması yaptıkları bilgisini paylaşan Sarı, İstanbul İl Başkanı'nın ataması konusunda önümüzdeki günlerde açıklama yapacaklarını belirtti.

0: 12 ile atama yaptık. Önümüzdeki günlerde boş bulunan diğer illere de değerlendirmelerimiz devam edecek.
1: 12 il başkanının atamasını duyurdu. İstanbul konusunda kararı önümüzdeki günlerde verilecekleri.
0: Bu konuyla ilgili bir tartışma, bir gündem MYK'da oldu. Ancak bununla ilgili önümüzdeki günlerde açıklama yapacağız.
1: CHP sözcüsü Müslim Sarı, Merkez Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararları duyurdu. 12 ilde CHP il başkanlarına yeni isimlerin atandığını söyledi. Sarı'nın gündeminde CHP'den istifa etmeyen ancak yeni partiyle ilişkili görünen partililer de vardı.
0: Bir siyasal partinin üyesi iseniz o siyasal partinin üyelik sorumluluğuna uygun hareket etmeniz gerekir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olup onun üyesi olarak varlığını devam ettiren ancak başka bir siyasal parti için çalışan arkadaşlarımıza ilişkin bir disiplin süreci işleteceğiz.
1: Sarı, CHP'den istifa eden Önder Sav'ın 700 bin parti üyesi istifa ettiği iddialarını da yalanladı.
0: Önder Sav tabii bu rakamı nereden almış bilmiyorum ama bu rakamlar doğru değil. Son 2 yılda üye olan 500 bin civarında üye vardı. Bu üyelerin ağırlıklı bir biçimde Cumhuriyet Halk Partisi'ne yollarını ayırdığını görüyoruz.
1: CHP sözcüsü bugüne kadar CHP'den kaç belediye başkanı istifa etti sorusunu da yanıtladı.
0: Yaklaşık 120 civarında belediye başkanımız Cumhuriyet Halk Partisi'ne yollarını ayırmış görünüyor. Yani bize ait 12 tane büyükşehirin 10 tanesi Cumhuriyet Halk Partisi içinde siyaset yapmaya devam ediyor.
2: Mecliste çerçeve yasa için hazırlıklar hız kesmeden sürüyor. Hafta sonu AK Parti'nin diğer partilerin hukukçu kurmaylarıyla görüşmesi bekleniyor. Temasların tamamlanmasının ardından 3 Ağustos pazartesi günü teklifin sunulması öngörülüyor. Peki çerçeve yasada neler var? Ayrıntılarına bakalım.
3: Terörü artık tarihin çöplüğüne atıyoruz. Türkiye bir daha asla ve asla terörle, terör belasıyla uğraşmayacak.
4: AK Parti içinde hukukçu kurmaylarla görüşülecek, temaslar tamamlanacak. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili çerçeve yasa önümüzdeki hafta meclise sunulacak. Bu hafta içinde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Grup Başkanı Abdullah Güler'le bir araya geldi. Çerçeve yasaya ilişkin son detaylar ele alındı. Hafta sonu da AK Parti'nin diğer partilerin hukukçu kurmaylarıyla bir araya gelmesi bekleniyor. Teklif diğer partilere götürülecek ve görüş alışverişi yapılacak. Peki teklifte neler olacak, kimleri kapsayacak? Geçici, müstakil olacak yasada münfesih örgüt, yani kendini feshetmiş, varlığını sona erdirmiş örgüt tanımlaması yapılacak. Kişiye özel ya da genel bir af olmayacak.
3: Terör örgütünün fiili olarak varlığının devam etmemesinin tespit ve tesciliyle birlikte de bu yasa yürürlüğe girecek, uygulamaya girecektir.
4: Çerçeve yasa teklifi 10-12 maddeden oluşacak. Teklifteki 3-4 maddede amaç, kapsam, tanım başlıkları yer alacak. Yasayla örgüt mensuplarında suça karışmış, karışmamış ayrımı yapılması öngörülüyor. Ancak DEM Parti bu ayrımın yapılmamasını talep ediyor. Hocam. Suça karışmayan örgüt üyelerine ve yalnızca örgüt üyeliğinden cezaevinde bulunanlara denetimli serbestlik formülü üzerinde duruluyor. Teklifin süresinin 6 ay ya da 1 yıl olması bekleniyor. Bu hafta sonu yapılacak görüşmelerde uzlaşı çıkarsa teklif 3 Ağustos pazartesi günü meclise sunulacak. Aynı gün içinde ya da 4 Ağustos Salı günü Adalet Komisyonu'nda teklifin görüşülmesi planlanıyor. Tekliflerin komisyondan genel kurula getirilmesi için 48 saat geçmesi gerekiyor. Ancak uzlaşı olursa 48 saatten önce teklifin genel kurula getirilebileceği belirtiliyor. Böylelikle çerçeve yasa teklifi meclis tatile girmeden önce yasalaşacak.
2: DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, çerçeve yasa hazırlıklarına ilişkin parti genel merkezinde açıklama yaptı. İstişareler sürdürülüyor, belirsizliklerin giderilmesi gerekiyor dedi. Çalışmaların en geniş uzlaşıyla tamamlanması gerektiğini söyledi.
5: Taslak üzerinde taslağa dair belirtilen çok sayıda görüş var. Yasaya dair istişareler sürüyor ancak bu görüşmeler henüz tamamlanmadı. Yasaya dair elbette farklı yaklaşımlar söz konusu. Tabii ki farklı öneriler var. Bu farklılıklarda bir ortak yaklaşımın neticede bir konsensüsün ortaya çıkması için de çalışmalar sürüyor. Bu konudaki belirsizliklerin artık giderilmesi gerekiyor. Yasaya dair çalışmalar kapsamlı mutabakat ve en geniş uzlaşı ile tamamlanmadı. Takvimle ilgili tabii ki bu

0: çalışmaların tamamlanmasını bekliyoruz. Henüz bu çalışmalar tamamlanmadı. Meclis Başkanlığı'nın gerekli açıklamayı yapmasını bekliyoruz. Meclis çalışmaları 6 Ağustos'a kadar uzatıldı. Dolayısıyla önümüzdeki günler, saatler, kritik günler ve saatler taslakla ilgili paylaşımlar yapılmalı. Kamuoyu da bilgilendirilmeli. Partimiz de bu konuda elbette bilgilendirilmeli.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk ve Türkiye yüzyılının modern devlet yapısıyla varoluşunun ikinci yüzyıldaki beyanı olduğunu belirtti. Durduğumuz yeri çok iyi bilmeliyiz dedi. Bahçeli, devlet ve adalet vurgusu da yaptı. Halk kendisine devletin adil davrandığına inanmazsa sisteme bağlılık sağlanmaz mesajı verdi.
2: Adalet vurgusu yaptı. Bağlılık sağlanmazsa dejenerasyon ortaya çıkar uyarısında bulundu.
3: Halk kendisine devletin adil davrandığına inanmazsa o zaman koruma görevini yerine getirmek amacıyla kurulmuş olan bir sisteme itaat sağlanır. Ama bağlılık sağlanmaz. Bu bir gerçekliktir. Bağlılığın sağlanamadığı bir toplumsal ve siyasal ortam ise en küçük bir istikrarsızlıkta ciddi düzeyde kırılganlaşır. Ardından devlet yapısı dejenere olur. Sistemde aksaklıklar yaşanmaya başlanır. İşte bu nedenle böyle bir sarsılmaya meydan vermemek için devletin adaleti gerçek anlamda tesis etmesi gerekir.
2: Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, Türk Gün gazetesine açıklamalarda bulundu. Türkiye yüzyılı tasavvuruna işaret etti.
3: Türk ve Türkiye yüzyılı tasavvuru öncelikle kadim hikayemizin bundan sonraki halkası, Cumhuriyet ile başlayan modern devlet yapımızla varoluşumuzun ikinci yüzyıldaki beyanıdır. Cumhuriyetimizi gelecek yüzyıllara, daha ilerisinde bin yıllara taşıyacak düşüncenin temellendirilmesi ve altyapısının oluşturulmasıdır. Değişen dünya, bölge ve ülke gerçekleri ve yeniden şekillenen düzen anlayışları bizim de çağın ruhuna uygun bir konumlandırma yapmamızı gerekli kılmıştır. Bu, Türk ve Türkiye yüzyılı tasavvurudur. Durduğumuz yeri çok iyi bilmeliyiz.
2: Bahçeli, Türk Devletleri Teşkilatı şemsiyesinde devam eden ortak alfabe çalışmalarına da değindi. Türkçe dünya kurma ideali yüksek idealimizdir dedi.
1: Türkiye'nin yangınlarla mücadelesi tüm hızıyla sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yangınlara ilişkin son durumu paylaştı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya Alanya, Muğla Fethiye Yeşil Üzümlü Mahallesi ve İzmir Foça yangınlarının kontrol altına alındığını açıkladı. Balıkesir, Gömeç ve Mersin, Gülnar, Aydıncık yangınlarının da büyük ölçüde kontrol altına alındığını aktardı. Aydın Çine yangınının ise enerjisinin düşürüldüğünü açıklayan Bakan Yumaklı, Balıkesir, Susurluk'ta meydana gelen orman yangınına ekiplerin müdahalesinin aralıksız devam ettiğini söyledi. Balıkesir'in Gömeç ilçesinde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle yayılan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili de iki kişi tutuklandı.
4: Kıvılcımlar otları tutuşturdu. O yangın büyüdü, ormanları yaktı. Gömeç'te başlayan yangın Ayvalık'a kadar yayıldı. Balıkesir'de çarşamba günü Gömeç ilçesindeki Kumgedik mahallesine başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın rüzgarla birlikte Ayvalık'a kadar sıçradı.
5: Ayvalık'ta yangına müdahale eden ekipleri en çok uğraştıran noktalardan biri de yaklaşık 1000 nüfusun yaşadığı Bağyüzü köyü oldu. Köyün etrafını çevreleyen ormanlık alanda yangın başladı ve saatler sürdü. İtfaiye ekipleri, ormancılar ve köylüler alevlerin aşağıdaki bu köy meydanına kadar ulaşmasını engellemek için adeta seferber oldular.
4: Ekipler hem karadan hem de havadan aralıksız müdahale etti. 9 mahallenin etkilendiği yangınla ilgili valilikten de açıklama geldi. Yangının kaynak yapıldığı sırada çıkan kıvılcımlardan başladığı tespit edildi.
5: İnşaat halindeki evin bahçesinde yapılan kaynak işlemiyle çıkan kıvılcımlar kısa sürede işte Kumgedik köyünün bu alanını bu hale getirdi. Evin hemen yanındaki sağında, solunda ve önünde bulunan yeşil alanlar çok kısa bir zaman içinde küle döndü. Yangının üçüncü günü olmasına rağmen hala devrilen ağaçların arasından dumanlar tütüyor.
6: Yani itfaiye haber vermişler, sonra yoldan döndürmüşler. Demişler ki yani biz söndürdük, gelmeyin.
7: Her şeyimiz yandı yani, zeytinlerimiz. Bizim zaten bir geçim kaynağımız zeytindi, o da yandı. Artık

0: mağduruz yani.
1: Orada 3 kişi kaynak yapıyordu. Hadi şehir ışığını görüyoruz çünkü.
2: Kaynak yaptığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alınıp tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.
3: Orman yangını kabusunu yaşayan yerlerden biri de Aydın'ın Çine ilçesiydi. Ekipler alevlerle mücadeleye aralıksız devam etti. Köylülerse hem canlarını hem hayvanlarını kurtarma telaşına düştü. Nejat Kırbulut'un haberini izleyelim.
2: Küçük bir alevle başladı. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Orman yangını Aydın'ın Çine ilçesine dehşeti yaşattı.
4: Kül olduk çocuğum. Şey yerim kalmadı. Köpeğim yok. Nerede öldüğü belirsiz.
2: Yangın Çin'in karşıt mevkisinde Perşembe günü başladı. Seferber olan ekipler yangına hem karadan hem havadan müdahale etti. Alev savaşçılarının mücadelesi gece boyu sürdü.
5: Vur!
2: Köylerdeki evler tahliye edildi. Yayladaki bazı evler alevlere teslim oldu.
6: Canımız yandı, her şeyimiz yandı. Yetiştirdiğimiz avuçta yandı. İki tane zeytinliğimiz vardı yanmış köyde. Köyümüzde okutamışlar dün.
7: Yayıldı bizim dömürler var, akrabalar var, evleri yanmış. Bir şey kalmamış. Evi, düzeni, damı, hayvana hiçbir şeysi kalmamış.
2: Araçlar da kullanılamaz hale geldi.
8: Aydın'ın Çine ilçesinde köylüler cehennemi yaşadılar. İşte cehennem gecesinden geriye kalan manzara tüyleri diken diken eden cinsten.
2: Köylüler hayvanlarını kurtarmak için seferber oldu. Yetkililerin de desteğiyle büyükbaş hayvanlar halı saha ve hayvan pazarına götürüldü.
8: Günün ilk ışıklarıyla birlikte köylüler tekrar köylerine geri döndüler. Çünkü bazılarının hayvanı orada kalmıştı. İşte o hayvanların tahliyesi için köylüler şimdi büyük bir uğraş veriyor.
3: Avrupa ve Asya aşırı sıcakların etkisiyle büyüyen kuraklık ve orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Fransa, İspanya ve Yunanistan'da yangınlar kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Endonezya ve Almanya ise aşırı sıcakla mücadele ediyor.
9: Dünyanın büyük bölümü orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Avrupa'da sene başından bu yana yangınlarla kaybedilen alan geçen yılın aynı dönemine göre %25 arttı. 434.976 hektarlık alan yandı. Yunanistan'ın Girit adasındaki Preveli köyü yakınlarında çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Fransa'nın Bordeaux kenti çevresinde ise itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ediyor. Yeniden alevlenen noktalara da müdahale ediyor. İspanya'da da Avila ve Madrid yakınlarında etkili olan orman yangınlarının ardından iyileştirme çalışmaları başladı. Bilim insanları Fransa ve İspanya'da yaşanan büyük yangınların insan kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle daha da şiddetlendiğini belirtiyor. Araştırmalara göre iklim değişikliği Fransa'da yangın riskini 2 kat, İspanya'da ise 20 kat arttırdı. Uzmanlar devasa yangınların artık kendi hava sistemlerini oluşturduğunu ve yangın fırtınalarına dönüştüğüne dikkat çekiyor. Fransa'da en az 2 kez görülen bu olayların saatte 160 kilometreyi aşan rüzgarlara ve yeni yıldırımlara yol açtığı belirtiliyor. Almanya'da da sıcaklıklar Haziran sonunda 41 dereceye ulaştı. Ülkede bu yıl aşırı sıcak nedeniyle neredeyse 10 bin kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Endonezya'da kuraklıktan endişeli. Bogor kentinden geçen Ciliwung nehrinde su seviyesi önemli ölçüde düştü. Kuraklıktan 100 binden fazla kişinin olumsuz etkilendiği belirtilirken bölge halkına içme suyu dağıtılıyor.
3: Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında taşlı sopalı kavga çıktı. 8 kişinin yaralandığı kavgada jandarma tarafların arasına daldı.
9: Arazi yüzünden aralarında anlaşmazlık çıktı. Kadın erkek demeden ellerine ne geçtiyse birbirlerine saldırdılar.
10: Bakın arabaları kırdılar. Bakın herkesi görüyorsunuz.
9: Görüntüler Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinden. Köçer ve Kiraz aileleri arasında arazi anlaşmazlığı vardı. Ekim için sabah erken saatlerde tarlaya gittiler. Bu sırada karşı karşıya gelen taraflar taş ve sopalarla birbirine saldırdı.
10: Herkesi görüyorsunuz.
9: Kadınlar ve çocuklar da kavgaya da.

0: Dahil oldu. İhbarla bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi geldi. Arada kalan jandarma ekipleri tarafları sakinleştirmeye çalışsa da kavga dakikalarca sürdü.
1: Görüyorsunuz mu? Bak, görüyorsunuz mu?
0: Zaman zaman silah sesinin duyulduğu kavga jandarmanın müdahalesiyle sonlandı. Yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Jandarma mahallede güvenlik önlemleri aldı. 6 şüpheli gözaltında. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
2: ABD Başkanı Trump'ın Gazze'de barış anlaşmasını duyurmasının ardından Hamas silah bırakmayı kabul etti. Trump, İsrail'in bu durumdan memnun olduğunu söyledi. Gazze için barış kurulu ise 15 maddelik yol haritasını paylaştı.
3: Hamas Barış Kurulu'nun 15 maddelik anlaşmasını kabul etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'da büyük bir adım atıldığını söyledi. Barış Kurulu Gazze'de barış için 15 maddelik yol haritasını paylaştı. Planın ilk aşamasına göre barış sağlama süreci İsrail'in tamamen çekilmesini, Gazze'nin yeniden inşasını ve Filistin devletine uzanan siyasi yolu hedefleyecek. İkinci aşamaya göre İsrail, Hamas ve diğer silahlı gruplar askeri faaliyetlerini durduracak. Gazze yönetimi ulusal komitesi göreve başlayacak. Üçüncü aşamada önceki aşamaya ait yükümlülüklerin yerine getirildiği teyit edilecek. Bunun teyidini Uluslararası Doğrulama Komitesi yapacak. Komite ihlalleri de takip edilecek. Dördüncü aşamada Hamas ve diğer gruplar yönetimi ulusal komiteye devredecek. Beşinci aşamada komite kamu hizmetlerini devralacak. Planın 6 ile 11. aşamaları güvenlik başlığı altında toplandı. Gazze'nin tek otorite, tek hukuk, tek silah ilkesiyle yönetileceği belirtildi. Gazze'deki silahların nasıl bırakılacağı detaylandırıldı. 12, 13 ve 14. aşamalar Uluslararası İstikrar Gücü'nün görevleri ve İsrail güçlerinin bölgeden çekilmesine ayrıldı. İstikrar Gücü'nün ateşkesi denetleyeceği ve Filistin polisini eğiteceği aktarıldı. İsrail güçlerinin silahsızlandırma sürecine bağlı olarak Gazze'de aşamalı olarak ve tamamen çekileceği belirtildi. 15. aşamada ise yeniden inşa sürecinin başlayacağı vurgulandı. Planı duyuran Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, gazetecilerin sorularını yanıtladı. İsrail'in bu durumdan memnun olduğunu söyledi. Hamas'ın silah bırakmayı kabul etmesini ülkesinin İran'daki saldırılarıyla bağdaştırdı. Bu, İran'da ne kadar başarılı olduğumuzu gösteriyor, dedi.
4: Because if you go 4 months ago, 5 months ago, a deal like that would have been impossible. So it's a big step for the Middle East.
3: Trump, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada Hamas'ın silah bırakmasına yönelik tarihi bir anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.
2: ABD Başkanı Trump da İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Beyaz Saray'da yaptığı görüşme gündemden düşmüyor. İki liderin ne konuştuğu merak edilirken gündemde İran'a kara ablukası uygulanmasına yönelik bir plan olduğu öne sürüldü.
3: Trump ve Netanyahu İran'a kara ablukası uygulamayı görüştü. İddia İngiliz medyasından. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Beyaz Saray'da yaptığı görüşme gündemden düşmüyor. İki liderin de ne konuştuğu merak edilirken İngiliz Telegraph gazetesi dikkat çeken bir iddia paylaştı. Trump ve Netanyahu'nun İran'a kara ablukası uygulamayı görüştükleri öne sürülen haberde planın Irak ve Pakistan gibi komşu ülkelere sınır geçişlerini kapatmaları için baskı yapılması gerektireceği belirtildi. Gazete, ülkenin büyüklüğü ve komşu ülkelerin sayısı göz önüne alındığında ablukanın uygulanmasının büyük ölçüde imkansız olacağını da ifade etti. Amerikan Axios'ta iki liderin gündeminde İran konusunun olduğunu ve Trump'ın bu konuda 3 senaryoyu değerlendirdiğini öne sürmüştü. Görüşmeyi Amerikan basınına değerlendiren Netanyahu ise kararları Trump veriyor. Ben küçük ortağım sözleriyle gündeme oturmuştu. Netanyahu ile Trump 28 Şubat'ta başlayan savaşın ardından Salı günü ilk kez yüz yüze görüşmüştü.
2: Fas'tan İspanya'ya yaklaşık 50 bin göçmenin akın etmesi Avrupa Birliği'nde tepkilere neden oldu. İtalya, İspanya ile serbest dolaşımı askıya aldığını açıkladı. İspanya Başbakanı Sanchez verilerle yanıt verdi.
3: 10 binlerce göçmen Fas'tan İspanya'ya yüzdü. Düzensiz göçten şikayet eden İtalya, İspanya ile serbest dolaşımı askıya aldı.

0: Fas'taki göçmenler İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya deniz ve karayoluyla geçmişti. Geçiş sırasında onlarca kişi hayatını kaybetmişti. Geçenlerin yarıdan fazlasının ise Fas'a geri gönderildiği açıklandı. Düzensiz göçmenlerin İspanya topraklarına akın etmesi Avrupa Birliği'nde de kriz yarattı. İtalyan Ansa Ajansı'nın haberine göre İtalya İçişleri Bakanlığı İspanya ile Schengen Anlaşması'nın askıya alınmasını kararlaştırdı. İtalya'nın İspanya ile kara sınırı bulunmuyor. Ancak alınan kararla İspanya'dan İtalya'ya seyahat edenlerin pasaport göstermesi gerekecek. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den yanıt gecikmedi. Sanchez, Schengen bölgesinin İspanya'ya kapatılması yönündeki çağrılara Avrupa Birliği'nin düzensiz göç karnesiyle yanıt verdi. Karneye göre İtalya'dan 478 binin üzerinde göçmen Avrupa Birliği'ne giriş yaparken bu sayı İspanya'da yaklaşık 235 binde sınırlı kaldı. Avrupa Birliği'ndense Schengen bölgesinin İspanya'ya kapatılmasına ilişkin süreç mevcut durumda başlatılamaz açıklaması yapıldı. Bir açıklamada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan geldi. Trump kabine toplantısında konuştu.
1: You know, I saw Spain yesterday and I watched the catastrophe that took place. It looks like an invasion of a country.
0: Trump İspanya'nın kötü bir yönetim olduğunu savundu. Amerika Birleşik Devletleri de Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin en önemli argümanlarından birinin sınır güvenliği olacağını vurguladı. Fas'la İspanya arasındaki sınır güvenliğinin sağlanması için iki ülkenin de askerleri bölgede devriye geziyor.
2: Yerli savaş uçağı Kaan'ın yeni prototipi taksi testini başarıyla tamamladı. O görüntüleri Türk Havacılık ve Uzay Sanayi paylaştı.
3: Yenilendi, gelişti. Kaan'ın yeni prototipi piste çıktı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ, proje aşamasındaki Milli Muharip Uçak Kaan'ın taksi testi yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Kaan'ın havadan ve yerden çekilen görüntüleri Yelkenler Biçilecek isimli mehter marşı eşliğinde yansıtıldı. Görüntüde teknik personel de yer aldı. Daha önce iki uçuş yapan Kaan 0'ın ardından üretilen yeni prototip Kaan 1 yer testlerini sürdürüyor. Taksi testleri kapsamında Kaan 1'in motor, fren, yönlendirme, iniş takımı ve uçuş kontrol sistemlerinin birlikte çalışması kontrol ediliyor. Daha yüksek süratli pist denemelerinin ardından sonraki aşamada uçuş testlerinin yapılması planlanıyor. Kaan 0 modeli ilk uçuşunu 21 Şubat 2024'te başarıyla gerçekleştirdi. 13 dakika havada kalınan bu uçuşta 8000 feet irtifaya çıkan Kaan 230 knot hıza ulaştı. 5. nesil çok yönlü savaş uçağı olacak Kaan, hem hava hava hem de hava yer muharebelerinin gereksinimleri için üst kabiliyetler sağlayacak. Tasarım ve imalatıyla milli olan Kaan'ın kanat açıklığı 14, yüksekliği 6, uzunluğu ise 21 metre. Kokpiti ise tek kişilik. Çift motoru, yüksek manevra kabiliyeti, radar düşük görünürlüğü, gövde içi silah taşıyabilmesi ve elektronik harp kabiliyeti de Kaan'ın dikkat çeken özellikleri arasında yer alıyor. Kaan'ın prototip geliştirme çalışmaları sürerken 2028 yılına kadar test uçuşlarının tamamlanması planlanıyor. Milli Muharip Uçak Kaan, 2028 yılının sonunda ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek. 2030'lu yıllarda da yerli motorla kullanılıyor olacak.
2: En düşük emekli aylığını 23.552 liraya yükselmesini içeren düzenleme yürürlüğe girdi. 3.552 liralık fark Ağustos ayında ödenecek.
3: En düşük emekli aylığında %17,76 oranında artış yapıldı. Yaklaşık 5 milyon emekliye fark ödemesi yapılacak. En düşük emekli aylığının artırılmasını içeren kanun resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. En düşük emekli aylığı 20.000 liradan 23.552 liraya yükseldi. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi Temmuz ayına yetişmediğinden en düşük emekli aylığı alanlar Temmuz ayı maaşlarını zamsız aldı. Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte Temmuz ayından kaynaklanan fark ödemeleri Ağustos ayında emeklilerin hesaplarına yatırılacak. Yaklaşık 5 milyon emekliye 3.552 lira fark ödemesi yapılacak. Temmuz ayı farklarının yatırılacağı tarih Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacak. En düşük emekli

0: İlgili alanlara fark ödemesi dışında Ağustos maaşları da zamlı olacak şekilde hesaplarına yatırılacak.
1: Gazeteci Cem Küçük halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütülen soruşturmada gazeteci Cem Küçük halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlamasıyla gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan Küçük Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından hakimliğe sevk edilen Küçük, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan tutuklandı. Küçük'ün bazı iş insanlarından maddi menfaat karşılığı sosyal medya paylaşımları yaptığına dair şikayetler olduğu öğrenildi. Ayrıca İBB soruşturması süresince medyada yer alan bir kısım beyanatlarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi. Gülistan 9 soruşturması kapsamında gözaltındaki 11 şüpheliden 5'i daha tutuklandı. 5 şüphelinin adliyede işlemleri sürüyor. Gülistan 9 kaybolduktan sonra yürütülen soruşturmada şüpheli işlemler yaptığı değerlendirilen kolluk görevlilerine yönelik pazartesi günü operasyon düzenlenmişti. Aralarında emniyet müdürü ve emniyet amiriyle bilgisayar işletmeni ve 10 polis memurunun bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alınmıştı. Daha önce adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 4'ü tutuklanmıştı. Gözaltındaki 11 şüpheli de adliyeye sevk edildi. 5 şüpheli tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 5 şüphelinin adliyedeki işlemleri sürüyor. Soruşturmada toplam tutuklu sayısı 25'e yükseldi. Ahbap Derneği soruşturmasında aralarında iş insanı Hüseyin Başaran'ın da olduğu 7 şüpheli daha tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 35'e yükseldi. Bazı şüphelilerin savcılıkta verdikleri ifadeler ortaya çıktı.
0: Haluk Levent'in güven sağladığını söyledi. 21 daire ve bir fabrikanın satışını nasıl yaptığını anlattı. Ahbap Derneği soruşturmasında iş insanı Hüseyin Başaran dahil 7 şüpheli daha tutuklandı. Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran savcılıktaki ifadesinde Haluk Levent'in uluslararası yardım fonlarıyla toplu konut alacağını söyleyerek kendisinden taşınmaz satın almak istediğini öne sürdü. Yeliz Kaya'nın yurt dışı fonlarının temsilcisi olarak tanıtıldığını, ilk etapta yapılan ödemeler nedeniyle güven duyduğunu söyledi. Bu süreçte 21 daire ve bir fabrikayı şahsi senetler karşılığında devrettiğini, ancak taşınmazların bedelini alamadığını iddia etti.
2: Biz 4-5 gün içerisinde veya bir hafta içerisinde 3 veya 4 taşınmaz devrettik. Karşılığında herhangi bir para almadık. Vadeli senetler aldık. Hatta bir miktar parayı vadesi gelmeden ödeyince güven sağladı. Bu şekilde peyderpey 21 daire, bir fabrika devrettik. Bunlara dair sözleşmeleri sunduk. Bunlar karşılığında hep şahsi senetlerini verdi. Bize verdiği senetlerden Ahbap Derneği'nin kefil olduğu senet yoktur.
0: Tutuklanan iş insanı Necdet Kuyu'da savcılıktaki ifadesinde deprem döneminde dernekler için 3400 konteyner, 56 çelik ev, 4 okul ve bir gençlik merkezi yaptığını, tüm işlemlerin faturalı ve denetime açık olduğunu savundu. Çelik ev projesi sırasında Haluk Levent'in borç istediğini, bu nedenle 55 milyon lirayı bir şirkete havale ettiğini, 15 milyon lirayı ise nakit verdiğini öne sürdü. Dernekten aldığı yaklaşık 752 milyon liranın yaptığı konteyner, konut, okul ve diğer projelerin karşılığında olduğunu savundu. Hak etmediğim bir kuruş bile almadım dedi. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hüseyin Başaran dahil 7 şüpheli tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 35'e yükseldi. Soruşturma kapsamında savcılığa çağrılan oyuncular da ifade verdi. İrem Helvacıoğlu ifadesinde Ahbap Derneği'nde depremzedelere destek için görev aldığını belirtti. Herhangi bir maddi kazancı asla olmadı dedi. Kerem Bürsin de derneğe 200 bin lira bağışta bulunduğunu söyledi. Yaptığım yardım farklı şekilde kullanılmışsa ben de mağdurum ifadesini kullandı. Eda Ece ve Berna Loç'un da ifade veren isimler arasındaydı.
3: Tamam peki. Hadi.
1: Mersin'de gözü dönmüş bir saldırgan market içinde bir çocuğu feci şekilde darp etti. Saldırgan gözaltına alındı. Merkez Akdeniz ilçesinde meydana gelen olayda ME'nin henüz bilinmeyen nedenle kovaladığı iddia edilen 4 çocuk markete sığındı. Markete giren ME yakaladığı çocuklardan MAD'yi feci şekilde darp etti. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla çalışma başlatan Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli ME'yi gözaltına aldı. Darp edilen çocuğun tedavisi hastalığı.

0: Hastanede devam ediyor.
1: Kızlar kasa.
0: İstanbul'da ne bakıyorsun tartışmasıyla başlayan kavga maalesef can aldı. Üstelik hayatını kaybeden kişi kavgayı ayırmak isteyen bir esnaftı. İyi niyeti esnafı canından etti.
2: Ne bakıyorsun tartışmasında silah çekildi. Kavgayı ayırmak isteyen esnaf hayatını kaybetti. Görüntüler İstanbul Bayrampaşa'dan. Çiğdem C. kızıyla fırının önünden geçiyordu. İddiaya göre fırında bulunan Raşit Ö ile Çiğdem C. arasında ne bakıyorsun tartışması çıktı.
3: Birisi herhalde birisine bakmış, bir bayana bakmış. Gidiyor işte kocasına söylüyor. O da buraya geliyor işte.
2: İkili arasındaki tartışma bitti. Eve giden kadın durumu eşine anlattı. Bir süre sonra da eşiyle birlikte fırına geldi. Kadının eşi Emre C. ile Raşit Ö. arasında tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
4: Girip hani ayırma babında müdahale eder etme bir silah sesi.
2: Fırın sahibi Mehmet Pehlivan kavgayı ayırmak istedi. Bu sırada 56 yaşındaki esnaf kurşunların hedefi oldu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.
3: Hastaneye getiriyorlar. Hastanede vefat etmiş.
2: Kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alındı. Taraflardan Raşit Ö'nün 9, zanlı Emre C'nin 13, eşi Çiğdem C'nin ise poliste 3 suç kaydı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: İstanbul Kağıthane'de planlı yıkım kontrolden çıktı. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan bir binanın yanında bulunan dairenin balkonu çöktü.
5: 9 civarı evimizde uyurken balkondan ses geldi. Biz öncelikle deprem oluyor zannettik.
6: Kontrollü yıkım yan binayı etkiledi. Bitişikteki dairede meydana gelen hasar deprem etkisi yarattı. İstanbul Kağıthane'deki binaya iş makineleri kentsel dönüşüm için geldi. Kontrollü yıkım başladı ancak yıkım kontrolden çıktı. Yıkım sırasında bitişikteki apartmanın giriş ve kileri zarar gördü. Bir dairenin balkonu çöktü.
5: Yapılan inşaattaki dozer kepçesi bizim balkona girdi ve balkonu tamamen aşağıya indirdi.
6: Balkon eşyalarla birlikte çöktü. Deprem olduğunu düşünen evdekiler korkuyla dışarı fırladı. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri geldi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak binada inceleme yaptı.
5: Balkonumdan ya da odamdan baktığım zaman sadece uçurum görüyorum. Herhangi bir teras, balkon vesaire hiçbir şey görünmüyor.
6: Yıkım çalışması geçici süreliğine durduruldu. Hasarın boyutunun belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Yıkımı yapan firma yetkilileri zararın karşılanacağı sözünü verdi.
0: Motosikletli saldırganlar bu defa bir oto galeriye hedef aldı. İstanbul Eyüp Sultan'daki saldırıda bir kişi öldü, biri ağır, 3 kişi ise yaralandı.
6: Motosiklete geldiler, iş yerine kurşun yağdırdılar. O saldırı bir kişiyi hayattan kopardı. İstanbul Eyüp Sultan'da akşam saatleriydi. Motosikletli iki şüpheli bir oto galerinin önünde durdu. Silahlarını çeken şüpheliler iş yerine doğru peş peşe ateş etti. Saldırıda kurşunların hedefi olan 4 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 46 yaşındaki Ensar Sever, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Biri ağır, 3 yaralının tedavisi devam ediyor. Olayın ardından polis ekipleri hemen harekete geçti. 15 yaşındaki saldırgan plakasız motosikletle kaçarken yakalandı. Kaçış güzergahında yapılan aramada olayda kullanılan ruhsatsız silah ile geçirildi. Teknik ve fiziki takibi sürdüren polis 3 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.
0: Adana'da 2 kişi motosikletle geldikleri kebapçıya tabanca ile ateş açtı. Saldırıda yemek yiyen 4 kişi yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçtı.
6: Kebapçıya gelip peş peşe tetiğe bastı. Yemek yiyen 4 kişi kanlar içinde kaldı. Olay Adana'da akşam saatlerinde yaşandı. Müşteriler cadde kenarındaki kebapçıda yemek yiyordu. Bu sırada motosikletli iki kişi kebapçının önüne geldi. Yüzlerini gizleyen saldırganlardan biri silahını çekip ateş açtı. Kebapçıda yemek yiyen 4 kişi açılan ateşle yaralandı. Şüpheliler geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı. Restoran çalışanlarının ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralılar ilk müdahale sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri

0: kebapçıda saldırganlara yönelik delil aradı. Polis kaçan şüphelilerin peşinde. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
1: Araç muayene istasyonları ile ilgili yeni bir adım atıldı. 15 Ağustos 2027'den itibaren araç muayene hizmetlerini Turka yürütecek. Toplam 352 araç muayene istasyonuyla hizmet verilecek. Araç muayene istasyonlarında otomasyon sistemi devrede olacak.
2: 1 milyar 720 milyon Amerikan doları değerindeki çekimiz.
0: Araç muayene hizmetlerinde yeni dönem başlıyor. 15 Ağustos 2027'den itibaren araç muayene hizmetlerini Turka yürütecek. Toplam 352 araç muayene istasyonuyla hizmet verilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve MOI Ortak Girişim Grubu tarafından kurulan Turka arasında 2027-2047 dönemini kapsayan araç muayene hizmetleri imtiyaz hakkı sözleşmesi imzalandı.
3: Bu ihaleye hazırlanan hem Türk hem İspanyol hem de Arjantin firmalarının ciddi bir finansman ve ihale hazırlık süreçleri var. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Yine firmalarımızı tebrik ediyorum. Gerçekten çok rekabetçi bir fiyat verdiler.
0: Araç muayene istasyonlarında otomasyon sistemi devrede olacak.
3: Mümkün olduğu kadar insan faktörünü minimize edeceğiz. Araç ilk istasyona girerken plaka tanıma sistemiyle başlayıp sonrasında da oradaki sürücünün ve teknisyenin mümkün olduğu kadar sürecin içerisinde olmadığı bir sistemi biz kurmuş olacağız. Ve bu sayede olabilecek olan tartışmaları, olabilecek soru işaretlerini de tamamen ortadan kaldırmış olacağız.
0: Yeni sistemle kredi kartı komisyonu problemi de ortadan kalkacak.
3: Kredi kartlarından alınmış olan komisyonlar doğrudan buradaki araç sahibi veya şirket sahiplerine yükleniyordu. Biz bu yeni ihalemizde bunu ihaleye şart koyarak bunun yüklenici tarafından üstlenilmesini sağlamış olduk.
1: Gün boyu sürekli sorduğumuz bir soru: saat kaç? Tabii ki artık bu sorunun cevabını telefon ekranlarından öğreniyoruz. Ancak saati sadece bir sayıdan ibaret görmeyip ona ayrı bir değer biçenler de var. Onlardan biri İstanbul Feriköy'de bir dükkanda asırlık saatleri yeniden ayağa kaldıran saatçi Metin Usta. Hikayesini ise İrem Şimşek'e anlat. Dinleyelim.
4: Bozuk olanları çalışma sesinden bile anlayabiliyorum. İstanbul'da benim gibi çalışan iki kişiyiz.
5: Küçük bir dükkan, hiç dinmeyen tik tak sesleri.
4: Burada hep çalacaktır her saat başında. Her 15 dakikada bir saat sesleri duyacaksınız. Ben bu sesleri duymazsam olmaz. Yani hangi saatin çaldığını, ne olduğunu takip ederim.
5: 57 yıllık saat ustası ve koleksiyoncu Metin Coşkun, dükkanında birbirinden farklı yüzlerce saati tamir ediyor. Asırlık parçaları onarıp tekrar çalıştırıyor.
4: Küçücük bir sihirli kutu içinde enerji saklı. Ben onun tadına vardım herhalde ki saatçiliği çok sevdim. O gün bugündür çalışıyorum. Yaklaşık 56-57 yıldan beri bilgili saatçiyim. Çıraklığımda 6 sene hiç elime iş vermediler benim. Sırf sadece ustamı seyrettim. Seyrede seyrede bütün işleri ezberledim. Sonunda ustam dedi ki sen galiba oldun, şu saati bir sök de yapalım. İşte o gün benim düğünümdü.
5: Mahalleli onu saatçi Metin Usta olarak biliyor. Padişahlara hediye gelen saatlerden binaların içine yerleştirilenlere kadar yüzlerce çalışmada emeği var.
4: Yaptığım en küçük saat bu küçük tırnağım kadar. Yaptığım en büyük saat 9 katlı bir binanın içine entegre edilmiş kule saati. Burada güzellik tanrısını modellemişler. Gördüğünüz gibi elinde çiçeklerle şeyler, kuşlar cıvıl cıvıl.
6: Tam 40 yıldır aynı dükkanda hem müşterilerinin saatlerini tamir ediyor hem de yüzlerce yıllık antika saatleri restore ediyor.
4: 1808'de yapmışlar. Şu aynısının porselen ekranlısı 1809'da yapılmış. Bu dükkanın en yaşlı saati şu. Bu 1640 yapımı. Ben bunu bir yabancı bir sitede kurda vaziyette buldum. Yapabileceğim

0: aklım kesti ve aldım. 2 sene uğraştım. 2 senenin sonunda bunu yaptım.
1: Dijital çağın hızlanmasıyla birçok eski zanaat gibi saat tamirciliğinde de tehlike çanları çalıyor.
0: Mesleğin geleceği karanlık görünüyor. Sanat da var, zanaat da var bizim işimizde. Onun için bizim işimizin geleceği asla ölmeyecektir. Ama çok korkunç bir şey var. Çırak yetiştiremiyoruz. Yeni eleman bulamıyoruz.

0: İstanbul'daki bir at çiftliği sahiplerinin başı bir süredir çiftlikten kaçan atlarla belada. Çiftlikteki İngiliz atlarından biri kaldığı bölümün kapı kilidini ağzıyla açıyor. Hatta sadece kendi kapısını değil, diğer atların kapısını da aynı yöntemle açıp çiftlikten toplu halde kaçıyorlar.
1: Kaldığı çiftliğin kapısını ağzıyla böyle açtı. Diğer atlarla birlikte çiftlikten firar etti.
2: Kendisi kaçmasıyla kalmıyor, diğer atların da kapısını açıyor.
1: Burası İstanbul Küçükçekmece Gölü yakınında bulunan bir at çiftliği. Çiftliğin gündeme gelmesinin nedeni yaşanan firarlar. Öyle ki Rusya'dan getirilen 10 yaşındaki Akyol isimli İngiliz atı bir türlü rahat durmuyor.
3: Yaylı sürgü önce kilitlemese ağzıyla açıyor. Normalde böyle duruyor. Bunu getiriyor. Bu aradan, demirin arasından açıyor. Kapıyı açtıktan sonra çıkıyor.
1: Akyol çiftlikten tek başına kaçmıyor. Diğer bölümdeki atların kapılarını da benzer yöntemlerle açıp hep birlikte gidiyorlar.
4: Korkan da var. Ama ne yapacaksın? Ta geliyor bak. Bir tanesi daha geliyor.
1: Çiftlikten kaçan atlar avcılar sokaklarında böyle görüntülendi. Çöp konteynerlerinden beslenmeye çalışan atlar trafiği de tehlikeye atıyor.
3: Ona bir madalya taktık.
1: Vatandaşların ihbarıyla bulunan atlar yeniden çiftliğe getiriliyor. Çiftlik sahibi ise Akyol ve ekibinin kaçmasına karşı önlem aldı.
3: Artık kilitlisin. Ben istediğim zaman çıkartacağım seni.
1: Kapıları tek tek kilitlenen atlar artık kaçamıyor.
0: Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tahşiş listesini güncelledi. 9 üründe tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi. Bazı süt ürünlerinde de mevzuata aykırı içerikler belirlendi.
1: Yoğurtta jelatin, dana sucukta kanatlı eti, 9 üründe tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı gıda denetimleri kapsamında taklit tahşiş tespit edilen ürünlere ilişkin yeni ifşa listesi yayımladı. Listeye 12'si sağlığı tehlikeye düşürecek toplam 34 ürün eklendi. Denetimler kapsamında 9 üründe tek tırnaklı eti tespit edildi. Bu ürünlerin 5'i Mersin'de, 4'ü ise Adana'da faaliyet gösteren işletmelere ait oldu. Bir firmanın yoğurt ibaresiyle satışa sunduğu üründe jelatin bulundu. Ayrıca Adana'nın Güreğir ilçesinde faaliyet gösteren bir firmanın ısır işlem görmüş dana sucuk olarak sattığı üründe, Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde bir firmanınsa piliç köfte ürününde kanatlı eti tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı gıda güvenliğini sağlamak amacıyla ülke genelindeki denetimlerine aralıksız devam edeceğini belirtti. Şüpheli ürünlerle karşılaşılması halinde Alo 174 gıda hattı üzerinden ihbarda bulunulabileceği hatırlatıldı.
0: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yılın ilk 6 ayının turizm verilerini açıkladı. Bakan Ersoy, Orta Doğu'daki savaş nedeniyle ziyaretçi sayısında az da olsa bir daralma olduğunu söyledi.
5: 2025 yılında 26 milyon 389 bin ziyaretçi vardı. 2026 yılının ilk 6 aylık döneminde 25 milyon 759 bin ziyaretçi giriş olmuş oldu. Bu da eksi %2.4'lük bir daralma karşılık gelmekte.
1: ABD, İsrail ve İran arasındaki gerginlik ziyaretçi sayısını az da olsa düşürdü. Turizm gelirleri ise etkilenmedi.
5: Turizm gelirleri açısından baktığımızda 2025 yılında 25 milyar 778 milyon, 2026 yılında da yine eşdeğer bir rakamla 25 milyar 746 milyon dolar gelirle kapattığımızı görüyoruz.
1: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 2026 yılı ikinci çeyrek turizm verilerini açıkladı. Kişi başı gecelik harcama tutarında yaşanan artışa dikkat çekti.
5: Tüm ziyaretçiler bazında da geçen sene İlk 6 ayda 106 dolar olan kişi başı gecelik harcamanın 109 dolara çıktığını, %2.5'lik

0: pozitif büyümeyle ilk 6 ayı kapattığımızı görüyoruz. Türkiye'nin ateş çemberi içindeki bölgede istikrar adası olduğunu bir kez daha tescillemiş olduk.
1: Peki Türkiye'ye en çok ziyaretçi hangi ülkelerden geldi?
0: Rusya Federasyonu 2.650.000 ziyaretçiyle ilk sırada. Almanya 2.440.000 ziyaretçiyle ilk 6 ayda ikinci sırada. Birleşik Krallık 1.580.000 ziyaretçiyle üçüncü sırada yer almış durumda.
2: Yapay zeka hayatımızın artık birçok noktasında var. Ancak bu bazı avantajları ve riskleri de beraberinde getiriyor. Milli İstihbarat Akademisi bir rapor hazırladı. Raporda yapay zekanın küresel rekabeti şekillendirdiğine dikkat çekildi. Raporda Türkiye için öneriler de sıralandı.
1: İleri düzey çipler, kritik mineraller, enerji kaynakları, veri altyapıları ve robotik sistemler. Uluslararası rekabet, yapay zeka teknolojileri etrafında şekilleniyor. Bu tespitler Milli İstihbarat Akademisi'nin Dünya Siyasetinde Teknopolitik Düzen Tartışmaları ve Türkiye başlıklı raporundan.
3: Güç dengeleri dönüşüyor.
1: Raporun ön sözünü Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Profesör Doktor Talha Köse kaleme aldı. Küresel siyasetin, ekonominin ve toplumsal yapının yeni gramerini teknopolitik tartışmaların belirleyeceğini vurguladı. Rapora göre günümüzde teknopolitik düzen tartışmaları 3 temel yaklaşım etrafında şekilleniyor. Yapay zekayı devletlerin jeopolitik rekabetteki stratejik üstünlüğünü belirleyen temel unsur olarak gördüğü, teknolojik kapasiteyi ulusal güvenliğin ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirdiği aktarıldı. Raporda Türkiye açısından önerilere de yer verildi. Türkiye'nin kendine özgü teknopolitik yaklaşımını geliştirmesi, ulusal yapay zeka altyapısını geliştirmesi ve veri yönetimini kurumsal bir çerçeveye kavuşturması önerildi. Yapay zeka çağında teknopolitik dönüşümün yalnızca teknolojik gelişmelerle sınırlı olmadığı kaydedildi. Devletlerin stratejik kapasitesini, ekonomik rekabet gücünü ve uluslararası konumunu doğrudan etkileyen çok boyutlu bir süreç olduğu vurgulandı. Türkiye'nin bu dönüşümün takipçisi olmasının ötesine geçerek kendi stratejik yaklaşımını geliştirmesinin kritik olduğuna dikkat çekildi.
2: OpenAI'ın ardından bir yapay zeka daha başka firmaların sistemlerine sızdı. ABD merkezli Anthropic, Claude adını verdiği yapay zeka modellerinin siber güvenlik testleri sırasında başka 3 firmanın sistemlerine sızdığını açıkladı.
4: Anthropic şirketine ait en güçlü yapay zeka modeli testler sırasında kontrolden çıkarak 3 farklı kurumun sistemine sızdı. Olay OpenAI'ın kısa süre önce yapay zeka modelinin kontrolden çıkarak internete ve başka sistemlere eriştiğini duyurmasının ardından geldi. Test çalışmalarını inceleyen Anthropic, Claude modelinin dış sistemlerine izinsiz eriştiğini tespit etti. Modelin zayıf parolaları ve güvenlik açıklarını kullanarak sistemlere sızdığı belirtildi. Geçtiğimiz haftada OpenAI'ın en gelişmiş modeli kontrolden çıkarak internete erişmiş ve yazılım platformu Hugging Face'e sızmıştı. OpenAI CEO'su Sam Altman, olayın ardından testleri askıya aldıklarını ve güvenlik önlemlerini artırdıklarını açıkladı. This is called deep research. Son dönemde yapay zeka sistemlerinin karıştığı siber olaylar, güvenlik önlemleri ve denetimlere ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşımış durumda. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın son açıklamasına göre yapay zeka araçlarına yönelik kısıtlayıcı adımlar değerlendiriliyor.
2: Uzayda geri sayım başladı. SpaceX'e ait 5 tonluk dev roket parçası saatte yaklaşık 8700 kilometre hızla Ay'a çarpmaya hazırlanıyor. Bu çarpışma bilim insanları için tarihi bir test anlamı taşıyor.
1: SpaceX'in fırlattığı roketin parçası Ay'a çarpacak. Dev çarpışmaya artık sayılı gün kaldı. Açıklama astronomik nesneleri takip eden Project Pluto yazılımının geliştiricisi Bill Gray'den geldi. SpaceX'e ait Falcon 9 roketinin yaklaşık 5 tonluk üst kademesinin Ay'a çarpmak üzere olduğu bildirildi. Hesaplamalara göre dev çarpışma 5 Ağustos'ta gerçekleşecek. Roket parçası saatte yaklaşık 8700 kilometre hızla Ay'ın batısındaki Einstein krateri yakınlarına düşecek. Çarpışma Ay'ın gündüz tarafında gerçekleşeceği için dünyadan çıplak gözle görülemeyecek. Uzmanlar çarpışma anında roketin buharlaşacağını, büyük bir ışık parlaması ile birlikte dev bir toz ve krater bulutu oluşacağını belirtiyor.

0: Bilim insanları bu olayı bilimsel fırsat olarak görüyor. Kütlesi ve hızı kesin olarak bilinen bu çarpışma, doğal göktaşı çarpışmalarını inceleyen teknikler için bir kalibrasyon testi olacak. Oluşacak toz bulutu sayesinde Ay'ın o bölgesinin jeolojik yapısına dair önemli veriler elde edilecek. Ayrıca bu veriler, gelecekte kurulacak kalıcı Ay üsleri ve astronot güvenliği açısından da kritik önem taşıyor. Söz konusu roket parçası 15 Ocak 2005'te Blue Ghost 1 ve Resilience adlı Ay araçlarını taşıyan fırlatmaların ardından yörüngede bırakılmıştı.
1: Nesli tükenme tehlikesi altındaki Lear papağanlarını üretme çabaları sonuç verdi. Belçika'daki hayvanat bahçesinde iki papağan yumurtadan çıktı.
2: Nadir türdeki papağan çiftin ilk yavruları oldu. Bir aylık olan yavrular Belçika'daki hayvanat bahçesinde gözetim altında. Mavi renkteki çivit makava olarak bilinen Lear papağanlarını üretme çabaları bir süredir devam ediyor. Geçen yılki çabalar sonuç vermemişti. Ancak Temmuz ayının başında hayvanat bahçesinden müjde geldi. Dişi Lear papağanının iki yavrusu yumurtadan çıktı. Yavrular sıkı gözetim altında tutuluyor. Elle besleniyor. Uygun sıcaklıkta bakılıyor. Henüz tüyleri bile çıkmamış yavruların büyüdüğünde görkemli papağanlara dönüşmesi bekleniyor. Lear papağanlarının nesli tükenme tehlikesi altında. Yalnızca Brezilya'nın kuzeydoğusundaki vahşi doğada bulunuyor. Renkleriyle görenleri büyülüyor.
1: Akdeniz sahillerinde tatlı telaş sürüyor. Mayıs ayında bırakılan yumurtalar çatlamaya başladı. Yumurtadan çıkan kaplumbağalar denize doğru koştu.
0: Yumurtalar çatladı. Kaplumbağalar denize doğru ilk adımlarını attı. Mersin'in Mezitli ilçesindeki sahillerde yeni hayatlar başlıyor. Kumların altında aylarca bekleyen yumurtalar çatlamaya başladı. Yumurta kabuğunu ardında bırakan yavrular hayatlarının ilk adımlarını denize doğru attı. Mersin Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi görevlileri ve gönüllüler de yavruların bu yolculuğunu gözlemledi.
3: Geçtiğimiz yıllara göre bu yıl yuva sayılarında bir düşüş gözlenmekte.
0: Görevliler deniz kaplumbağalarının korunması için uyarılarını yineledi.
3: Deniz kaplumbağaları için en büyük engeller kumsala bırakılan katı atıklar, kumsaldaki araç izleri, kontrolsüz insan faaliyetleri ve iklim değişikliği.
0: Akdeniz kumsallarındaki bu tatlı telaş Ekim ayına kadar devam edecek.
1: İlk saati tamamladık. Birazdan gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Edirne güneşli 33 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 38, Muğla güneşli 36 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 38, Adana parçalı bulutlu 39 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 29, Trabzon parçalı bulutlu 27 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 31, Kayseri 32 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 34, Van güneşli 31 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor, Diyarbakır 43, Şanlıurfa 42 derece.

0: Savcılığının koordinesinde yürütülen soruşturmada gazeteci Cem Küçük halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlamasıyla gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan Küçük Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından hakimliğe sevk edilen Küçük, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan tutuklandı. Küçük'ün bazı iş insanlarından maddi menfaat karşılığı sosyal medya paylaşımları yaptığına dair şikayetler olduğu öğrenildi. Ayrıca İBB soruşturması sürecinde medyada yer alan bir kısım beyanatlarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi. Ahbap Derneği soruşturmasında aralarında iş insanı Hüseyin Başaran'ın da olduğu 7 şüpheli daha tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 35'e yükseldi. Bazı şüphelilerin savcılıkta verdikleri ifadeler ortaya çıktı.
1: Haluk Levent'in güven sağladığını söyledi. 21 daire ve bir fabrikanın satışını nasıl yaptığını anlattı. Ahbap Derneği soruşturmasında iş insanı Hüseyin Başaran dahil 7 şüpheli daha tutuklandı. Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran savcılıktaki ifadesinde Haluk Levent'in uluslararası yardım fonlarıyla toplu konut alacağını söyleyerek kendisinden taşınmaz satın almak istediğini öne sürdü. Yeliz Kaya'nın yurt dışı fonlarının temsilcisi olarak tanıtıldığını, ilk etapta yapılan ödemeler nedeniyle güven duyduğunu söyledi. Bu süreçte 21 daire ve bir fabrikayı şahsi senetler karşılığında devrettiğini, ancak taşınmazların bedelini alamadığını iddia etti.
2: Biz 4-5 gün içerisinde veya bir hafta içerisinde 3 veya 4 taşınmaz devrettik. Karşılığında herhangi bir para almadık. Vadeli senetler aldık. Hatta bir miktar parayı vadesi gelmeden ödeyince güven sağladı. Bu şekilde peyderpey 21 daire bir fabrika devrettik. Bunlara dair sözleşmeleri sunduk. Bunlar karşılığında hep şahsi senetlerini verdi. Bize verdiği senetlerden Ahbap Derneği'nin kefil olduğu senet yoktur.
1: Tutuklanan iş insanı Necdet Kuy da savcılıktaki ifadesinde deprem döneminde dernekler için 3400 konteyner, 56 çelik ev, 4 okul ve bir gençlik merkezi yaptığını, tüm işlemlerin faturalı ve denetime açık olduğunu savundu. Çelik ev projesi sırasında Haluk Levent'in borç istediğini, bu nedenle 55 milyon lirayı bir şirkete havale ettiğini, 15 milyon lirayı ise nakit verdiğini öne sürdü. Dernekten aldığı yaklaşık 752 milyon liranın yaptığı konteyner, konut, okul ve diğer projelerin karşılığında olduğunu savundu. Hak etmediğim bir kuruş bile almadım dedi. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hüseyin Başaran dahil 7 şüpheli tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 35'e yükseldi. Soruşturma kapsamında savcılığa çağrılan oyuncular da ifade verdi. İrem Helvacıoğlu ifadesinde Ahbap Derneği'nde depremzedelere destek için görev aldığını belirtti. Herhangi bir maddi kazancım asla olmadı dedi. Kerem Bürsin de derneğe 200 bin lira bağışta bulunduğunu söyledi. Yaptığım yardım farklı şekilde kullanılmışsa ben de mağdurum ifadesini kullandı. Eda Ece ve Berna Loç'un da ifade veren isimler arasındaydı.
3: Tamam peki.
0: Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında belediye başkanı Sinem Dedetaş dahil 4 şüpheli tutuklandı. Çarşamba günü rüşvet ve irtikap iddialarıyla gözaltına alınan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş da başkan yardımcısı, danışman, özel kalem müdürü ve kent AŞ genel müdürünün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık Sinem Dedetaş'ın da aralarında olduğu 4 şüphelinin tutuklanmasını talep etti. 2 şüpheliye de adli kontrol istendi. 6 kişi hakimliğe sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden Dedetaş dahil 4 kişi tutuklandı. 2 kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Türkiye'nin yangınlarla mücadelesi tüm hızıyla sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yangınlara ilişkin son durumu paylaştı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Antalya, Alanya, Muğla Fethiye, Yeşil Üzümlü Mahallesi ve İzmir Foça yangınlarının kontrol altına alındığını açıkladı. Balıkesir, Gömeç ve Mersin, Gülnar, Aydıncık yangınlarının da büyük ölçüde kontrol altına alındığını aktardı. Aydın Çine yangınının ise enerjisinin düşürüldüğünü açıklayan Bakan Yumaklı, Balıkesir Susurluk'ta meydana gelen orman yangınına ekiplerin müdahalesinin aralıksız devam ettiğini söyledi. Balıkesir'in Gömeç ilçesinde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle yayılan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangının

0: Çıkış sebebiyle ilgili de iki kişi tutuklandı.
1: Kıvılcımlar otları tutuşturdu. O yangın büyüdü, ormanları yaktı. Gömeç'te başlayan yangın Ayvalık'a kadar yayıldı. Balıkesir'de çarşamba günü Gömeç ilçesindeki Kumgedik mahallesine başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın rüzgarla birlikte Ayvalık'a kadar sıçradı.
2: Ayvalık'ta yangına müdahale eden ekipleri en çok uğraştıran noktalardan biri de yaklaşık 1000 nüfusun yaşadığı Bağyüzü köyü oldu. Köyün etrafını çevreleyen ormanlık alanda yangın başladı ve saatler sürdü. İtfaiye ekipleri, ormancılar ve köylüler alevlerin aşağıdaki bu köy meydanına kadar ulaşmasını engellemek için adeta seferber oldular.
1: Ekipler hem karadan hem de havadan aralıksız müdahale etti. 9 mahallenin etkilendiği yangınla ilgili valilikten de açıklama geldi. Yangının kaynak yapıldığı sırada çıkan kıvılcımlardan başladığı tespit edildi.
2: İnşaat halindeki evin bahçesinde yapılan kaynak işlemiyle çıkan kıvılcımlar kısa sürede işte Kumgedik köyünün bu alanını bu hale getirdi. Evin hemen yanındaki sağında, solunda ve önünde bulunan yeşil alanlar çok kısa bir zaman içinde küle döndü. Yangının üçüncü günü olmasına rağmen hala devrilen ağaçların arasından dumanlar tütüyor.
3: Yani itfaiye haber vermişler, sonra yoldan döndürmüşler, demişler ki yani biz söndürdük, gelmeyin.
4: Her şeyimiz yandı yani, zeytinlerimiz, bizim zaten bir geçim kaynağımız zeytindi, o da yandı artık. Mağduruz yani.
5: Orada 3 kişi kaynak yapıyordu. Hadi şey ışığını görüyoruz çünkü.
1: Kaynak yaptığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alınıp tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.
0: Orman yangını kabusunu yaşayan yerlerden biri de Aydın'ın Çine ilçesiydi. Ekipler alevlerle mücadeleye aralıksız devam etti. Köylülerse hem canlarını hem hayvanlarını kurtarma telaşına düştü. Necat Kırbulut'un haberini izleyelim.
1: Küçük bir alevle başladı. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Orman yangını Aydın'ın Çine ilçesine dehşeti yaşattı.
6: Kül olduk çocuğum. Şeye yararım kalmadı. Köpeğim yok. Nerede öldüğü belirsiz.
1: Yangın Çine'nin karşıt mevkisinde Perşembe günü başladı. Seferber olan ekipler yangına hem karadan hem havadan müdahale etti. Alev savaşçılarının mücadelesi gece boyu sürdü.
7: Vur vur vur!
1: Köylerdeki evler tahliye edildi. Yayladaki bazı evler alevlere teslim oldu.
8: Canımız yandı, her şeyimiz yandı. Yetiştirdiğimiz avuçta yandı. 2 zeytinliğimiz vardı yanmış köyde. Köyümüz zor kurtarmışlar dün.
9: Yayıldı bizim dümürler var, akrabalar var, evleri yanmış. Bir şey kalmamış. Evi, düzeni, damı, hayvana hiçbir şeysi kalmamış.
1: Araçlar da kullanılamaz hale geldi.
10: Aydın'ın Çine ilçesinde köylüler cehennemi yaşadılar. İşte cehennem gecesinden geriye kalan manzara tüyleri diken diken eden cinsten.
1: Köylüler hayvanlarını kurtarmak için seferber oldu. Yetkililerin de desteğiyle büyükbaş hayvanlar halı saha ve hayvan pazarına götürüldü.
10: Günün ilk ışıklarıyla birlikte köylüler tekrar köylerine geri döndüler. Çünkü bazılarının hayvanı orada kalmıştı. İşte o hayvanların tahliyesi için köylüler şimdi büyük bir uğraş veriyor.
0: ABD Başkanı Trump kabine toplantısında İran gündemini değerlendirdi. Müzakere sürecinde yanlış bilgi verdikleri için Tahran'a olan inancını kaybettiğini belirtti. İran'ı yine vuracaklarını söyledi.
1: İran görüşmelerine olan inancını kaybettiğini söyledi. Çok sert vurmakla tehdit etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Camp David'deki kabine toplantısında İran'la ilgili son durumu değerlendirdi.
11: Iran is doing very poorly. Just in case you read incorrect stories, they're doing very very poorly. They're having a hard time.
1: Trump, İran savaşının kendileri açısından çok iyi seyrettiğini savundu. Biz sadece kazanmak istiyoruz. Şu ana kadar iyi gidiyoruz dedi. İran'a çok sert vuracağız ve bir noktada artık dayanamıyoruz diyecekler ifadelerini kullandı.
11: It's been very much amazing.
1: Amerikan Başkanı, Tahran'ın müzakere sürecinde kendilerine dürüst şekilde davranmadığını savundu. Müzakereler sırasında özel temsilcisi Steve Witkoff'tan telefon beklediğini kaydetti. Ancak Witkoff yerine Savunma Bakanı Pete Hegseth'tan telefon aldığını söyledi. Hegseth, Ürdün'deki üslerimizden birine 5 füze attıklarını söyledi dedi.

0: losing faith in them because they do lie and do, they do misrepresent.
1: İran, Ürdün'deki Amerikan üssünü 5 füzeyle hedef almış, Ürdün füzelerinin düşürüldüğünü belirtmişti.
2: ABD Başkanı Trump'ın Gazze'de barış anlaşmasını duyurmasının ardından Hamas silah bırakmayı kabul etti. Trump, İsrail'in bu durumdan memnun olduğunu söyledi. Gazze için barış kurulu ise 15 maddelik yol haritasını paylaştı.
1: Hamas barış kurulunun 15 maddelik anlaşmasını kabul etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'da büyük bir adım atıldığını söyledi. Barış Kurulu Gazze'de barış için 15 maddelik yol haritasını paylaştı. Planın ilk aşamasına göre barış sağlama süreci İsrail'in tamamen çekilmesini, Gazze'nin yeniden inşasını ve Filistin devletine uzanan siyasi yolu hedefleyecek. İkinci aşamaya göre İsrail, Hamas ve diğer silahlı gruplar askeri faaliyetlerini durduracak. Gazze yönetimi ulusal komitesi göreve başlayacak. Üçüncü aşamada önceki aşamaya ait yükümlülüklerin yerine getirildiği teyit edilecek. Bunun teyidini Uluslararası Doğrulama Komitesi yapacak. Komite ihlalleri de takip edilecek. Dördüncü aşamada Hamas ve diğer gruplar yönetimi ulusal komiteye devredecek. Beşinci aşamada komite kamu hizmetlerini devralacak. Planın 6 ile 11. aşamaları güvenlik başlığı altında toplandı. Gazze'nin tek otorite, tek hukuk, tek silah ilkesiyle yönetileceği belirtildi. Gazze'deki silahların nasıl bırakılacağı detaylandırıldı. 12, 13 ve 14. aşamalar uluslararası istikrar gücünün görevleri ve İsrail güçlerinin bölgeden çekilmesine ayrıldı. İstikrar gücünün ateşkesi denetleyeceği ve Filistin polisini eğiteceği aktarıldı. İsrail güçlerinin silahsızlandırma sürecine bağlı olarak Gazze'de aşamalı olarak ve tamamen çekileceği belirtildi. 15. aşamada ise yeniden inşa sürecinin başlayacağı vurgulandı. Planı duyuran Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, gazetecilerin sorularını yanıtladı. İsrail'in bu durumdan memnun olduğunu söyledi. Hamas'ın silah bırakmayı kabul etmesini ülkesinin İran'daki saldırılarıyla bağdaştırdı. Bu, İran'da ne kadar başarılı olduğumuzu gösteriyor, dedi.
0: Because if you go 4 months ago, 5 months ago, a deal like that would have been impossible. So it's a big step for the Middle East.
1: Trump, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada Hamas'ın silah bırakmasına yönelik tarihi bir anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.
2: Rusya ile Ukrayna arasında son dönemde yükselen tansiyon düşmedi. Rusya'nın Volgograd şehrinde tesislere düzenlenen İHA saldırısının ardından yangın çıktı. Volgograd valisi Boçorov, kentteki Wildberries lojistik tesisine saldırı düzenlendiğini açıkladı. Enerji tesisiyle bazı depolarda yangın çıktı. Görüntüler yangının boyutunu gözler önüne sererken kenti siyah duman bulutu kapladı. Saldırılarda bölge genelinde 5 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Şirket tesisteki yangına itfaiye ekiplerinin müdahale ettiğini, ilk belirlemelere göre tesiste yaralanan bulunmadığını açıkladı. Ukrayna Rus e-ticaret platformu Wildberries'e ait tesislere son dönemde yoğun saldırılar düzenliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan'la telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Fidan'ın Bin Ferhan'la yaptığı telefon görüşmesinde bölgedeki son durum değerlendirildi. İki isim devam eden çatışmaları sona erdirmek üzere yürütülen çabaları ele aldı. İBAN düzenlemesinin yer aldığı 12. yargı paketi yürürlüğe girdi. Kanunla İBAN ve banka hesabını kullandıranların cezası yarı yarıya düşecek. Yaklaşık 400 bin dosya etkilenecek. Peki başka hangi düzenlemeler hayata geçti? Detaylarına bakalım.
3: İBAN'ını kiralayarak ceza alanlar için yeni süreç başladı. Bu kişilerin cezaları yarı oranda indirilecek. Yaklaşık 400 bin dosya etkilenecek. İBAN mağdurlarının merakla beklediği düzenlemenin yer aldığı 12. yargı paketi resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Nitelikli dolandırıcılık suçuyla ilgili yasa maddesindeki değişiklikte İBAN'ını vererek menfaat elde eden kişilerin cezasında yarı yarıya indirim yapılacak. Ayrıca mahkemenin ihtarından sonraki 6 ay içinde mağdurun uğradığı zararı geri veren ya da tamamen giderenlere verilen cezalar da yarıya indirilecek. Düzenleme kanun yürürlüğe girmeden önce mahkumiyet kararı verilmiş ancak dosyaları henüz kesinleşmeyip istinaf aşamasında bulunanları da kapsayacak. Bu kişilerin dosyaları indirimden yararlanabilmeleri için kararı veren ilk derece mahkemelerine geri gönderilecek. 12. yargı paketiyle duruşmalar arasındaki sürede 3 aydan daha uzun olmayacak. Mirasçılar arasındaki ortaklığın giderilmesi için yapılacak ilk açık artırma yalnızca mirasçılar arasında gerçekleştirilecek. Düzenlemeyle birlikte kanuni faiz oranı %24 yerine %31 olarak belirlendi. Kanuni faiz, alacaklı ve borçlu arasındaki sözleşmelerde faiz oranı belirlenmişse uygulanıyor. Ayrıca 486 bin liraya kadar olan çok sayıda idari dava artık tek hakim tarafından kararla bağlanabilecek.
2: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yılın ikinci çeyrek turizm verilerini değerlendirdi. İkinci çeyrekte yıllıklandırılmış turizm geliri 65,2 milyar dolarla 2025 yılı seviyesini korudu dedi. Şimşek sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İkinci çeyrekte ziyaretçi sayısı gerilerken kişi başı ortalama harcamanın geçen yıla göre artış gösterdiğini belirtti. Savaş'ın hizmet ihracatı kanalıyla cari denge üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandığını kaydetti. Mehmet Şimşek programımızla sağladığımız yapısal iyileşme sayesinde cari dengenin sürdürülebilir seviyelerde kalmasını öngörüyoruz ifadelerini kullandı. E-ticaret ve reklamlarda tüketiciyi koruyacak yeni kurallar 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek. İndirimli satışlardan sosyal medya reklamlarına, yapay zeka içeriklerinden yasa dışı bahis reklamlarına kadar birçok alanda yeni yükümlülükler getirilecek. Peki hangi yeni kurallar var? Yanıtına bakalım.
3: Tüketiciler aldatıcı reklamlara karşı korunacak. Yasa dışı bahis ve kumar oyunlarına yönelik reklam yasağı genişletilecek. İnternet alışverişlerinde yeni kurallar hayata geçiyor. Ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar yönetmeliği değiştirildi.
4: Hedefli reklamcılıktan yapay zeka ile oluşturulan reklamlara, influencer olarak bilinen sosyal medya etkileyicileri aracılığıyla yapılan tanıtımlardan, indirimli satış reklamlarına kadar birçok alanda tüketicilerin korunmasına yönelik yeni kurallar getirildi. Reklam verenler, hedefli reklamın hangi kriterler kullanılarak tüketiciye gösterildiğine ve bu kriterlerin nasıl değiştirilebileceğine ilişkin doğrudan ve kolay erişilebilir bilgileri tüketiciye sunmaları şartıyla bu tür reklam uygulamalarını gerçekleştirebilecek.
3: Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde yapılan değişiklik 1 Ağustos'tan itibaren uygulanacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, indirimli satış reklamları ile ilgili detayları da hatırlattı.
4: İndirimli satış reklamlarında, indirimin başlangıç tarihinden önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat, indirime esas fiyat olarak kabul edilecektir. Diğer bir anlatımla, kullanılacak olan üzeri çizili fiyatın son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat olması gerekecek. Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen mallar ile hizmetlere ilişkin reklamlarda ise indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınacak.
3: Falcı, medyum, astrolog ve benzeri tarafından verilen hizmet reklamlarıyla yasa dışı bahis ve kumar oyunlarına yönelik reklam yasağı da genişletildi. Söz konusu düzenlemelerle tüketici daha etkin korunacak. Ve yapay zeka ile oluşturulan tanıtımlar. Yapay zeka teknolojileri kullanılarak insandan ayırt edilemeyecek dijital karakterlere yer verilmesi halinde bu durum açık, anlaşılır ve ayırt edilebilir şekilde belirtilecek.
2: İstanbul'da ne bakıyorsun tartışmasıyla başlayan kavga maalesef can aldı. Üstelik hayatını kaybeden kişi kavgayı ayırmak isteyen bir esnaftı. İyi niyeti esnafı canından etti.
1: Ne bakıyorsun tartışmasında silah çekildi. Kavgayı ayırmak isteyen esnaf hayatını kaybetti. Görüntüler İstanbul Bayrampaşa'dan. Çiğdem C. kızıyla fırının önünden geçiyordu. İddiaya göre fırında bulunan Raşit Ö ile Çiğdem C. arasında ne bakıyorsun tartışması çıktı.
5: Birisi herhalde birisine bakmış, bir bayana bakmış. Gidiyor işte kocasına söylüyor. O da buraya geliyor işte.
1: İkili arasındaki tartışma bitti. Eve giden kadın durumu eşine anlattı. Bir süre sonra da eşiyle birlikte fırına geldi. Kadının eşi Emre C. ile Raşit Ö. arasında tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
6: Girip hani ayırma babında müdahale eder etme bir silah sesi.
1: Fırın sahibi Mehmet Pehlivan kavgayı ayırmak istedi. Bu sırada 56 yaşındaki esnaf kurşunların hedefi oldu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.
7: Hastaneye getiriyorlar. Hastaneden vefat etmiş.
1: Kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alındı. Taraflardan Raşit Ön'ün 9, zanlı Emre C'nin 10.

0: 13, eşi Çiğdem C'nin ise poliste 3 suç kaydı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Sosyal medyada tetikçi ve suç örgütlerini öven kişilere operasyon düzenlendi. 52 ilde toplam 216 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonu İçişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı birlikte yürüttü. Şüphelilerin iletişim platformlarında oluşturulan gruplar vasıtasıyla tetikçi temin etme ya da tetikçilik yapmaya yönelik paylaşımlar yaptıkları belirlendi. Sosyal medya hesapları üzerinden suçluyu övücü, tehdit, hakaret, örgüt propagandası içerikli paylaşımlar yaptıkları, sosyal medya paylaşımlarıyla örgütsel faaliyetlerini duyurmayı amaçladıkları tespit edildi. Akdeniz sahillerinde tatlı telaş sürüyor. Mayıs ayında bırakılan yumurtalar çatlamaya başladı. Yumurtadan çıkan kaplumbağalar denize doğru koştu.
2: Yumurtalar çatladı. Kaplumbağalar denize doğru ilk adımlarını attı. Mersin'in Mezitli ilçesindeki sahillerde yeni hayatlar başlıyor. Kumların altında aylarca bekleyen yumurtalar çatlamaya başladı. Yumurta kabuğunu ardında bırakan yavrular hayatlarının ilk adımlarını denize doğru attı. Mersin Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi görevlileri ve gönüllüler de yavruların bu yolculuğunu gözlemledi.
3: Geçtiğimiz yıllara göre bu yıl yuva sayılarında bir düşüş gözlenmekte.
2: Görevliler deniz kaplumbağalarının korunması için uyarılarını yineledi.
3: Deniz kaplumbağaları için en büyük engeller kumsala bırakılan katı atıklar, kumsaldaki araç izleri, kontrolsüz insan faaliyetleri ve iklim değişikliği.
2: Akdeniz kumsallarındaki bu tatlı telaş Ekim ayına kadar devam edecek.
1: Gün boyu sürekli sorduğumuz bir soru, saat kaç? Tabii ki artık bu sorunun cevabını telefon ekranlarından öğreniyoruz. Ancak saati sadece bir sayıdan ibaret görmeyip ona ayrı bir değer biçenler de var. Onlardan biri İstanbul Feriköy'de bir dükkanda asırlık saatleri yeniden ayağa kaldıran saatçi Metin Usta, hikayesini İrem Şimşek'e anlattı.
4: Bozuk olanları çalışma sesinden bile anlayabiliyorum. İstanbul'da benim gibi çalışan iki kişiyiz.
5: Küçük bir dükkan, hiç dinmeyen tik tak sesleri.
4: Burada hep çalacaktır her saat başında. Her 15 dakikada bir saat sesleri duyacaksınız. Ben bu sesleri duymazsam olmaz. Yani hangi saatin çaldığını, ne olduğunu takip ederim.
5: 57 yıllık saat ustası ve koleksiyoncu Metin Coşkun, dükkanında birbirinden farklı yüzlerce saati tamir ediyor. Asırlık parçaları onarıp tekrar çalıştırıyor.
4: Küçücük bir sihirli kutu içinde enerji saklı. Ben onun tadına vardım herhalde ki saatçiliği çok sevdim. O gün bugündür çalışıyorum. Yaklaşık 56-57 yıldan beri bir saatçiyim. Çıraklığımda 6 sene hiç elime iş vermediler benim. Sırf sadece ustamı seyrettim. Seyrede seyrede bütün işleri ezberledim. Sonunda ustam dedi ki sen galiba oldun, şu saati bir sök de yapalım. İşte o gün benim düğünümdü.
5: Mahalleli onu saatçi Metin Usta olarak biliyor. Padişahlara hediye gelen saatlerden binaların içine yerleştirilenlere kadar yüzlerce çalışmada emeği var.
4: Yaptığım en küçük saat bu küçük tırnağım kadar. Yaptığım en büyük saat 9 katlı bir binanın içine entegre edilmiş kule saati. Burada güzellik tanrısını modellemişler. Gördüğünüz gibi elinde çiçeklerle şeyler, kuşlar cıvıl cıvıl.
6: Tam 40 yıldır aynı dükkanda hem müşterilerinin saatlerini tamir ediyor hem de yüzlerce yıllık antika saatleri restore ediyor.
4: 1808'de yapmışlar. Şu aynısının porselen ekranlısı 1809'da yapılmış. Bu dükkanın en yaşlı saati şu. Bu 1640 yapımı. Ben bunu bir yabancı bir sitede kurda vaziyette buldum. Yapabileceğimi aklım kesti ve aldım. 2 sene uğraştım. 2 senenin sonunda bunu yaptım.
5: Dijital çağın hızlanmasıyla birçok eski zanaat gibi saat tamirciliğinde de tehlike çanları çalıyor.
4: Mesleğin geleceği karanlık görünüyor. Sanat da var, zanaat da var bizim işimiz. Onun için bizim işimizin geleceği asla ölmeyecektir. Ama çok korkunç bir şey var. Çırak yetiştiremiyoruz. Yeni eleman bulamıyoruz.

0: Evet, merhabalar sevgili seyirciler. Olaylar ve görüşlerle bu akşam da karşınızdayız. Ben Serap Belet, hoş geldiniz programımıza. Bu akşam elbette iç siyasetin sıcak gündemini konuşacağız. Yeni Parti ile ilgili gelişmeler var. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türk'ün gazetesine verdiği röportaj dikkat çekici, önemli ki Türk'ün gazetesi genel yayın yönetmeni Mehmet Müftüoğlu da bu akşam konuklarım arasında. Elbette onun da tüm konuklarımın da yorumlarını alacağız bu akşam. Diğer yandan bambaşka bir haber de çok dikkat çekiyor bugün. İspanya'nın özerk bölgesi Ceuta, umarım doğru telaffuz ediyorum. 83 bin nüfuslu Fas kıyısında bir özerk bölge akına uğradı. Göçmen akınına 60 bin göçmen akın etti. Orada ilginç gelişmeler var. İtalya, İspanya arasında da bir gerilim var Schengen konusunda. Bu akşam ona da olaylar ve görüşlerde bir pencere açmaya çalışacağız. Hemen konuklarımı sizlere tanıtmak istiyorum. Mehmet Müftüoğlu'nu zaten tanıttım. Türk'ün gazetesi genel yayın yönetmeni. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Merhaba. Taha Hüseyin Karagöz gazeteci stüdyomuzda. Hoş geldiniz Taha Bey. Merhaba.
1: Merhabalar efendim.
0: Hukukçu Sermet Erdem yine konuklarım arasında. Hoş geldiniz Sermet Bey.
2: Hoş bulduk,
0: merhaba.
2: İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Nefes gazetesi yazarı Aytunç Erkin stüdyomuzda. Merhaba Aytunç, hoş geldin. Ve akademisyen, siyaset bilimci, doçent doktor Mustafa Çağatay Aslan da yine stüdyomuzda konuklarım arasında. Hoş geldiniz Çağatay Bey.
3: Merhaba. Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Ankara'da da İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor İpek Özkal Sayan bizi bekliyor. Geçen hafta stüdyomuzdaydı. Bu kez Ankara'dan bizimle. İpek Hanım, siz de hoş geldiniz. Merhabalar.
4: Hoş buldum. Çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. İstanbul Stüdyo'ya selamlar, sevgiler.
0: Çok teşekkürler. Bizden de öyle. Şimdi öncelikle tabii konuşacak çok şey var. Bugün yine MYK toplandı Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Az önce bahsettiğim yeni açıklamalar ve röportajlar var. MHP'den hem Sayın Fethi Yıldız'ın hem Sayın Bahçeli'nin açıklamaları, röportajları. Bunlar üzerine konuşacağız. Ancak bugün dikkat çeken bir açıklama üzerine bu yeni partinin finansmanı işte bağış programı ile ilgili veri açıklandı. O yüzden dikkat çekici, onunla bir başlayalım istiyorum. Hatta o veriyi de hemen rica edeyim yönetmenimizden, bir numaralı LED'i ekrana getirelim. Oradan da rakamları paylaşalım. İlk gün yardımları dikkat çekti yeni partinin. Biliyorsunuz tam takır kasamız demişti Genel Başkan Özgür Özel. Ve çarşamba akşamı yine burada yayındaydık, bağış kampanyası başlatıldığını duyurmuş. İlk günde 24 saatte daha doğrusu 31.934 kişi bağış yapmış yeni partiye ve tutar 113.8 milyon lira bir günde yeni partiye yapılan bağış oranı. Bu tabii sürecek, bu bağışlarla ve üye olduktan sonra üye aidatlarıyla bundan sonra partinin finansman ihtiyacının karşılanmasını hedefliyor yeni parti. Birazdan da konuşuruz partilerin, hatta şimdi sizlerle paylaşayım son günlerde bu hazine yardımı konusu konuşulunca bizler de biraz daha hakim olduk bu bütçelere. İzleyicilerimiz de görmüştür mutlaka ama siyasi partilerin 2026 yılı hazine yardımlarına baktığımızda belki bir günlük bu bağış oranını onun içinde daha iyi algılamak, değerlendirmek mümkün. AK Parti 2 milyar 550 milyon liraymış AK Parti'nin hazine yardımı. Tabii ki tüm partilerin seçim sonuçları, oy oranlarına göre, vekil dağılımına göre bu oranlar belirleniyor. CHP 1 milyar 815 milyon, MHP 721 milyon, küsuratları okumuyorum. İYİ Parti'nin 693 milyon, DEM Parti'nin de 631 milyon

0: 60 2026 yılı hazine yardımları. Konuklarıma hemen sormak istiyorum. Hatta Mehmet Bey size sorayım. 113 milyon lira ilk gün için neredeyse 114 milyon lira.
1: Çok özür dilerim. Son dakika bilgisi olarak 85.975 kişi.
0: Üye mi olmuş?
1: Yok. Bağış 85.795 kişi. 182 milyon 68 bin lira.
2: Güncellendi.
0: Çıkmış.
1: Evet. 182 milyon 68 bin lira.
0: Yükselmiş epey. 31 binden 82
1: Tabii.
0: bine.
1: Çok... Son 48 saatte. Yani oluyor. Toplam
3: ortalama
1: 48
3: düşmüş
1: saat.
3: Ama.
2: Ama evet.
3: Ortalama miktar düşmüş.
0: Yani kişi başı dediğiniz
3: kişi
0: gibi.
3: Kişi başına düşen bağış rakamı aşağı yukarı 3300-3500 lirayken şimdi 2000-2500 seviyelerine kadar gerilemiş.
0: İlk gün hep daha hızlıdır ama değil mi böyle şeyler?
2: Daha yani yüksek montanlı bağışlar da yapılır.
0: Efendim?
2: Daha yüksek montanlı yüksek rakamlar da yani siyasetten beklentisi olanlar.
0: Tabii iş insanı vesaire değil mi? Daha büyük ilk evet, günün daha başlangıç tabii, için. Tabii,
2: kurucular.
0: Bu arada vekiller
1: 2141
0: de...
1: 2141 lira kişi başına düşen rakam. Evet. Bir gün önce 3265 lira falandı.
4: Şimdi evet. Aslında önemli bir rakam. Önemli bir bağış yapanlar için de önemli bir sayı. Hele de bu son dönemlerde bağışlarla ilgili çokça tartışılan konular varken özellikle yeni parti ile ilgili bir takım işte iddialar ya da işte söylentiler iyice gündeme taşınırken özellikle yeni partinin kurulmasıyla birlikte ona gönül veren insanların bu şekilde yardımda bulunması bence önemli bir rakam. Tabii ki daha fazla beklenebilir miydi? Beklenebilirdi nihayetinde ama bugünkü şartlarda böyle bir ortamda Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan bir parti olarak da düşündüğümüz zaman bana göre rakam ve rakamla birlikte insanların teveccüh göstermesi aynı zamanda yeni partinin kendine dönük bir anket şeklinde de düşünülebilir.
0: Öyle mi? Tabii. Bir kamuoyu ölçümü gibi görebilir miyiz?
4: Kesinlikle evet.
1: Yani
0: o zaman ne der?
1: Bunu öyle alırsa. İlk gün 32 bin kişi, şimdi 85 bin kişi artarak bağışçı
4: evet, artarak da
1: sayısı
4: evet,
1: artıyor.
4: Katlanıyor yani.
1: Yani rakam düşebilir ama bağışçı sayısı artıyor. Yani bu aslında
0: ikiye katlanmanın üzerine çıkmış doğru.
4: Bu açıdan önemli buluyorum. Yani Türkiye'nin geneline dönük eğer toplumsal refleksleri de göz önünde bulundurarak hani toplumsal sorunları dikkate alarak bir siyaset ortaya koyarlarsa da bu daha da artabilir diye düşünüyorum. Geçmiş dönemlerde tabii ki sürekli işte Sayın Ekrem İmamoğlu özelinde bir siyaset geliştirme modeli vardı ama görüyoruz ki bundan biraz yani uzaklaşılmasa da kamuoyunda artık sessizliğe ve başka bir alana dönük hareketlerin olduğunu görüyoruz.
0: Yani şu ilk günler öyle bir izlenim yaratıyor
4: evet,
0: sizde.
4: Kesinlikle öyle. Bu da halkta karşılık görmesine sebebiyet veriyor.
0: Ben bununla ilgili ilk yorumlarını sizinle Çağatay Bey alayım. İlk yorumlarınızı 48 saatte 182 milyon lira nasıl bir rakam?
5: Tabii yani 82 bin kişi orada rakamdan ziyade bir de katkı sağlayan kişi sayısına dikkate almak gerekiyor. 82 bin kişi bence de önemli bir rakam bulunduğumuz konjonktürde düşündüğümüz zaman. Yani siyasi partilere en fazla bir kişinin yapabileceği rakam bağış miktarı aynı ya da nakdi yardım tutarı 634 bin TL. Şu anda 2026 yılı için, 2026
0: evet,
5: yılı için
0: kişi,
5: ama
0: kişi
5: tabii insanların ekonomik güçlerini, ülkemizin şu andaki ekonomik koşullarını da dikkate aldığımız zaman tabii yüksek meblağ bağış yapanlar vardır. Daha düşük meblağlarda yapanlar da vardır.
0: 100 lira bile bağış
5: yapan
0: vardır sonuçta gücü yettiğinde 50 lira.
5: 50 lira
0: da
5: vardır herkes
0: tabii,
5: bütçesine göre.
0: Tabii.
5: Burada önemli olan bir seferberlik durumunun ortaya çıkması. Bu önemli bir rakam. Daha henüz üyelik sistemi başlamadan ve daha bir haftasını doldurmadan siyasi bir partiye yönelik böyle bir teveccühün olması o siyasi parti açısından önemli, güzel bir başlangıç olarak dikkate alınabilir. Yani bundan, bu da aslında şunu da gösteriyor. Siyasi partilerin performansları, seçim başarıları, işte ileride ne kadar ayakta durabilirler, duramazlar. Bunlar tabii seçmende karşılık bulmalarıyla mümkün olan
0: oluşur,
5: bir durum.
0: Tabii ki.
5: Daha detaylı konuşuruz ama mesela yakın dönemde biliyorsunuz kapanan siyasi partiler oldu. Kapatma kararı alan siyasi partiler oldu. Bu 82 bin rakamı bu kapanan siyasi partilerin örneğin üye sayılarından çok daha fazla bir rakam.
1: 85 bin.
5: 85 bin bağış yapan.
0: Siz parantez açarken şu anekdotta paylaşayım. Evet. Anekdot değil de şu durumu da paylaşayım mı? Melih Gökçek de bağış yapmış. Bir ufak bir atışma oldu. İzleyicilerimiz görmüştür belki, biz paylaşalım. Ben de yardım ettim diyor Özgür Özel'e. Niyetim 3 kuruşluk yardımdı ama banka 1 liradan aşağı kabul etmediği için 1 lira 3 kuruşluk bağışta bulunmuş. Benim yardımımı dikkatli kullan diyor Özgür Özel'e ismiyle hitap ederek dekontu da paylaşmış. Yalnız buna hemen yanıt geldi bu arada. Grup Başkan Vekili Yeni Parti'nin Gökhan Günaydın da aynı şekilde tweetle ona yine dekontla bir yanıt verdi. Dedi ki milletimizin helal bağışlarına haram karıştırmayız. İyi Melih Gökçek'in 1 lira 3 kuruşluk gönderisini merciğine aynen iade ettik diyor. Ne diyorsunuz daha be? Ya bunlar tabii... Sadece bir siyasi atışmalar üzerine bir şey söylemek ister misiniz?
3: Şöyle, az önce deneyimli bir siyasetçi büyüğüm. Şimdi ismini şu anda belki veremem ama çok ilginç bir soru sordu. Dedi ki bu bağışların ne kadarı banka üzerinden, ne kadarı nakdi olarak verilmiş dedi. Şimdi bu... bu zaman
0: nakdi nasıl verilebilir
4: yani,
0: bu bağış?
4: Banka üzerinde
2: makbuz
4: mi?
2: Karşılığı verilir.
3: Gidip makbuz karşılığında... bu parayı yatırabilirsiniz. Bunu sormasının sebebi de anladığım kadarıyla hatırlıyorsanız Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanlığı'nın alımı ile ilgili bir nakit kulesi gündeme gelmişti o dönemde. Demişlerdi ki biz bir kısmını bu binanın elden teslim ettik, bir kısmını
0: da... Bu bağış kampanyası yok. Banka hesabı üzerinden. Bambaşka bir şey değil mi?
5: Yani,
3: ama yok hayır, nakdi de şu anda vermek mümkün. Yok.
2: Ya Türk Parası'nın koruma kanunu uyarınca nakdi verilebilecek meblaların bir üst limiti var. Evet. Taha Bey doğru söylüyor. Yani elden bağış makbuzu karşılığı bir para alabilirler de. Bu yanlış hatırlamıyorsam 12-13 bin liralık bir rakam.
3: Öyle mi?
2: Tabii tabii. Yani,
3: ama zaten ortalama...
0: Elden bağış miktarı mı?
2: Tabii tabii.
3: Ortalama yani, zaten bu rakamın çok altında ya.
2: Ya şöyle işte orada 80 bin kişiyi bütün katılımcılar çok yüksek bir rakam ve olumlu şey olarak yorumladı ama... mevcut partinin işte belediyeler üzerindeki etkisi, o belediye personelinin de bağışçı olup olmadığı vesaire gibi... meseleler böyle bir irdelenmeye muhtaç bence. Yani rakamın düşüklüğü...
0: Yani belediye personeline bize bağış yapın dediler mi demek istiyorsunuz?
2: Hayır böyle bir şey demiyorum ama rakamın yani 80-100 bin kişiden çıkan paranın ortalama 2000'e tekabül etmesi sanki böyle bazı kurumların personel dayanışma sandıkları falan olur. İşte maaşınızı aldığınız gün vakıflar olur, dayanışma sandıkları olur. Belli bir maktu kesinti gibi ödersiniz oraya 50 lira 100 lira. Sendika aidatı gibi falan düşünün bunu. Yani dolayısıyla hani böyle iddialı bir siyasi hareket evet çok yüksek bir katılım. Ama o katılıma rağmen ortalama çok düşük.
0: Yani siz düşük mü buldunuz? Yani düşünsenize birçok yani partinin 600-700 milyon. Ben açıkçası önce 113 milyon neye tekabül eder çok fikrim yok açıkçası. Çünkü
2: 90
0: bu milletvekili
2: birer aylık maaşını bağışladılar zaten.
0: Evet.
2: 300 küsür bin liradan 30 milyona yakını o ediyor. Yani onu bir çıkın yekünün içinden.
0: 180'in içinde mi onlar?
2: E tabii.
0: 30 küsür.
2: Bağışlıyorlarsa öyledir yani. Saniye, başka türlü hayır, bakın milletvekilleri de bağışlıyor. Hayır.
5: Bunlar ayrı ayrı kalemler.
1: Evet.
5: Bunlar ayrı.
2: Bakın toplam bağış ama.
5: Bağış başkadır mı?
2: Hayır, milletvekili
5: ama siyasi partiler
2: bağışladıklarını söylediler milletvekilleri.
5: Değerli meslektaşım, siyasi partiler kanunumuzun ilgili partilerin gelirleri kısmında devlet yardımı, milletvekili aidatı, üyelik aidatı ve bağışlar 4 ayrı kalemdir.
2: Milletvekili aidatı tam maaş olmaz.
5: Milletvekili aidatı şu anda o sizin bahsettiğiniz o birer maaş dediğiniz o milletvekili aidatı yıllık bir milletvekilinin maaşının net tutarına tekabül etmek zorundadır. Üst sınırı budur. Milletvekillerinin isterse bir milletvekili 600 bin TL de bağışlayabilir. O ayrıdır.
2: Bağışladık
5: ama bunlarla ilgili olarak yani IBAN numarası üzerinden bunlarla ilgili olarak da zaten şimdi şuna da dikkat edelim. Şimdi elden alıp alma verme işi biraz şöyle pratik olarak zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü yeni parti şu an için bizim siyaset bilim literatüründe baktığımız zaman parlamento içinde oluşmuş olan siyasi partilere örnek bir partidir. Şu anda bu partinin il başkanlıkları, ilçe başkanlıkları, teşkilatlanma süreçleri başlamadı.
0: Ha, nereye gidip
5: dolayısıyla genel merkezi bile şu anda yeni yeni yapılıyor. Dolayısıyla IBAN numarası paylaşıldı. Muhtemelen çok büyük bir oranda, tabii bu rakamları yetkili kişiler açıklarsa daha iyi olur. Ben de böyle bir öngörüde bulunuyorum. Pratik sebeplere dayanarak olarak söylüyorum. Hmm. Bu rakamlar kayıt altında da tutulması açısından Anayasa Mahkemesi tarafından biliyorsunuz bu rakamlar değerlendiriliyor. Bu paralar nereden geldi, nerelere harcandı? Anayasa Mahkemesi gibi çok güzide bir kuruluşumuz bunları denetlemekle ve bir usulsüzlük bulduğu zaman da ilgililere ihtar vermekle yükümlü. Dolayısıyla siyasi partiler kanun çerçevesinde baktığımız zaman bu rakamların çok büyük bölümünü kayıt altında tutulduğunu
0: Aytun Çerkin arada bir şey söyledi. Ona size söz vereceğim, evet. Yarıda kaldı, farkındayım. Evet. Hani milletvekillerinin maaş bağışı içine dahil mi değil miye ilişkin oradan bir şey söylediniz
1: yok
0: önce.
1: Yok, milletvekillerinin ayrı bir ayrı. Hocamın dediği gibi yani ayrı bir kategoride değerlendiriliyor.
0: 182 milyon içinde değil
1: bu,
0: mi o 30 kişi?
1: Halkın bağışı. Yani 500 lirada yatıran var, 1000 lirada yatıran var, 2000 lirada yatıran var. Yani evet. Halkın bağışı ve şu andaki 2 günlük toplanan para.
0: Para.
1: Ve o rakam da karşımıza
0: çıkıyor. Bu rakam çıkıyor, evet.
1: Yani buradan hemen daha para kuleleri, şunlar bunlar, ya çok erken şeyler bunlar. Ama bu biraz da tabii şöyle, iktidarın bu süreçten biraz herhalde ürkmeye başladığını. Yani çünkü baktığın zaman 85 bin kişi şu anda daha var olmayan, teşkilatı olmayan, örgütü olmayan, partileri daha kurulmamış aslında, daha inşa halinde bir partiden bahsediyoruz. Böyle bir ilgi var. Yani ya şu anda
4: iktidar bir şey demedi ki ama ya.
3: Ona çok katılmıyor.
1: Hayır, ben sana bir şey demiyorum. Ben genel bir yorum yapıyorum. Sana demedim ki ben. Buradaki Adrian'a bir şey demedim. Ben genel bir değerlendirme yapıyorum. Yani.
4: Bence CHP korkmuştur.
3: İBB'nin personeli kadar
0: korkmuştur. Bence CHP korkmuştur diyor.
4: CHP korkmuştur.
0: Ay, duydum Mehmet Bey'i. Bence CHP korkmuştur diyor.
4: Evet, bence CHP korkmuştur. İktidar niye korkmuştur?
3: CHP korkmuştur değil. Çalışan sayısı kadar şu an.
1: Ya sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi'nin...
3: Farklı bir perspektif getirmek istiyorum eğer müsaade buyurursanız.
1: Evet. Hayır, şunu
3: 85 bin kişi çok az bir rakam değildir. Ama bugün 85 bin kişi evet az bir rakam değil. Ama 91 milletvekiliyle beraber bugün ana muhalefet partisi koltuğunu işgal eden bir parti için... Bakın bu akşam az önce yayından döndüğünüz program Sayın Cumhurbaşkanı'nın hitap ettiği TÜGVA'nın yaz okulları kapanış programıydı.
0: Evet.
3: Bence de müthiş bir organizasyon yani. Katılamadım ama bugün farklı bir programım vardı. Sayın Cumhurbaşkanı bu akşam 53 bin kişiye hitap ediyor. Yani koltuk kapasitesi 53 bin kişi, dışarıdakileri bilmiyoruz. Yani. Dolayısıyla hani Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu akşam hitap ettiği bir gençlik şölenindeki rakam 53 bin. O yüzden bir ana muhalefet partisi için 85 bin baktığınız zaman büyük bir rakam. Ama Türkiye'de Cumhurbaşkanı adayı göstermek için bile yetersiz bir rakam yani.
0: Ben sadece şöyle baktım, demin onu söylemek istiyordum. Buradan da İpek Hanım'a sözü vereyim. Yani 600-700 milyon liralarda örneğin Milliyetçi Hareket Partisi'nin 750 milyon, iki günde 182 milyon düşündüğünüzde, yani bir yıllık hazine yardımı 708 milyon, işte İyi Parti'nin 680-690 milyondu galiba. Öyle baktığınızda orada büyük bir oran olduğunu görüyorsunuz. 182 milyon liranın. Bu, üzerine mutlak, işte vekillerin 30 küsür evet, milyon lira eklenecek.
3: Mutlak mutlana 200. konu olan 38. kurultayın o dönem haberleştiren ki Cumhuriyet Halk Partisi kaynakları bunları yazdı. Kurultayın masrafı 50 milyondu. 2023'ten bahsediyoruz. Dolayısıyla bunlar siyasetin kendi içerisindeki dinamikleri için yani çok sürdürülebilir rakamlar olarak yansımıyor.
0: Yansımıyor. Ama başlangıç için çarpıcı bir oran. Öyle mi sizce de İpek Hanım? Sizin değerlendirmeniz nedir? Bu da bir burada az önce söylendi ya, bir kamuoyu ölçümü gibi de başlangıç için değerlendirilebilir mi gerçekten bir yeni kurulan parti için?
6: Teşekkür ederim Serap Hanım. Aslında şöyle, yani böyle bir ekonomik dönemde enflasyonun bu kadar yüksek olduğu ve insanların tenceresini zor kaynattığı bir dönemde yapılan her bağışın ben de değerli ve önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii bunu bir demokrasiye bir katkı olarak da değerlendirmek lazım. Şimdi kişi başı yardım miktarı, bir kişinin yapabileceği bir siyasi partiye yardım miktarı yıllık 634.210 lira. Bayağı da yüksek bir meblağına bakarsınız. 634.210 lira. Şimdi bu kişi başı ve yıllık olarak yapılabilecek olan bir yardım. Ama bunun dışında tabii bu kadar yüksek yardımı yapabilecek olan kaç kişi var Türkiye'de? Bunu da sormak lazım. İnsanlar daha küçük büyük bir ihtimalle bağış yaptılar. İşte karınca kararınca, karıncanın fıkrasındaki gibi aslında yönümüz belli olsun, tarafımız belli olsun deyip bir miktar bağış yapmaya çalışan insanlar da mutlaka olmuştur. Tabii ama şu var, siyaset özellikle de son dönemde bunu ne yazık ki de diye söylüyorum. Ve yeni kurulan bir parti için söylüyorum. Parasız olmuyor elbette. Çünkü teşkilatlar var, teşkilatların illerde yapılanması var, ilçelerde yapılanması var, binaları var. Bu binalarda çalışan insanlar var, onların işte giderlerinin ödenmesi gerekiyor. Öyle baktığınız zaman gerçekten yeni kurulan bir partinin finansman noktasında elbette ki güçlü de olması gerekiyor tırnak içerisinde. Neden?

0: seçimlere az bir zaman kaldı. İşte nereden baksanız şurada 1,5 yıl kaldı diyelim. Bu anlamda Cumhuriyet Halk Partisi'nin elbette ki bütçesi çok daha güçlü ve bununla birlikte milletvekili genel seçimlerinde hazine yardımı 3 kat, yerel seçimlerde de 2 kat artacak. Yani bu gördüğünüz rakamlar 2 katına ve 3 katına da çıkacak yıllık olarak baktığınız zaman. Yani özellikle o yılki genel bütçe toplamının 5000'de 2'si aralığında düzenleniyor siyasi partiler kanununa göre. Tabii %3'ü geçmeniz gerekiyor ve buna göre bir sıralama yapılıyor ama seçim dönemlerinde bu yardımların daha da arttığını söylememiz mümkün. Tabii Cumhurbaşkanlığı adaylarının belli olduğu zaman bu yardımların artabilmesi, bu bağışların artabilmesi de mümkün. Çünkü orada bambaşka bir dönem başlayacak. Seçim dönemlerinin bu bağışların önünü açabildiğini de söylemek mümkün. Hani daha evvelki yaşadığımız deneyimlerden yola çıkarak. Aslında 2005 yılına kadar mecliste grubu bulunan veya en az 3 milletvekili bulunan partiye yardım yapılıyordu. Ama 2005 yılında bu kaldırıldı bildiğim kadarıyla. Şimdi seçimlere girmek ve seçimlerde %3 barajını geçmek genel kural oldu ama ben hani Türkiye'deki büyük partilerin özellikle de önemli bir oy tabanını konsolide eden partilerin çok fazla hani maddi sıkıntı duyacağını da düşünmüyorum. Elbette ki partilerin severleri çünkü 90'da milletvekili var. Ellerinden gelen yardımı yapacaklardır büyük bir ihtimalle kendi partilerine. Siyasette böyle bir şey zaten. Yani ne yazık ki özellikle seçim dönemleri geldiğinde göreceğiz. O evet. Afişleri vermek, o billboardlara reklamlar yapıştırmak gerçekten çok maliyetli. Ama umarım böyle kağıt israfının, vatandaşın bu kadar sorunları da varken böyle kağıt israflarının yaşanmayacağı
1: bir
0: seçim dönemi geçirilir.
1: Yani son yıllarda müzikli gezen şeyler, o seçim araçları daha azaldı. İnsanlar da artık ne gerek var siyasette buna demeye başladılar. Ama yine de belki
2: afişler azaldı. Bayrakların, parti bayraklarının asılması kısmen azaltıldı.
1: Ya bunlar hatta, çevre için de aslında zarar. Hani ekolojik de değil. Şeyi siyasetten öte baktığımızda.
3: Bence çok yararlı bir adım atıldı o konuda.
4: Çünkü çevre kirliliği iklim.
3: İnanılmaz derecede.
1: Tabii çok. Çevre gürültü kirliliği, ekonomik açıdan zarar bir sürü boyutu var aslında. İnsanlar da artık görüyorlar. Diyorlar ki buna gerek yok. Bunlar eski usul yöntemler. Yavaş yavaş bundan bağımsız.
5: Ben sağlıklı bir mukayese için yeteri kadar data analiz etmediğimizi düşünüyorum. Burayı biraz açayım.
1: Tabii.
5: Şimdi iki kere halkın oylarıyla hatta üç kere Sayın Ekmelettin İhsanoğlu'yla Tayyip Erdoğan'ın, Sayın Tayyip Erdoğan'ın aday olduğu seçimde dahil olmak üzere üç kere bağış kampanyasına dayalı Cumhurbaşkanlığı seçimi yürüttük. Mesela oradaki adayların adaylara yapılan bağış performansını bir analiz etmek lazım.
1: Varsa o verir, çok iyi olur. Söyleyin lütfen.
5: Benim elimde olduğu için değil ama reji gönderebilirse. İki, şimdi 29 Temmuz günü başladı bu bağış kampanyası ve bugün 3. gününü geride bıraktık. 100 bin imza koşulu var ya, 6 günlük
1: bir süre. Ekmelettin İhsanoğlu döneminde bağış kampanyası mı yapılmıştı? Hani bunu dedim.
5: Vardı tabii. Halkın seçimi...
4: Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu'nda yazan bir ifade o. İpek Hanım'ın da ifade ettiği
5: yani
4: ama...
5: Yani Kemal Bey'e de
1: toplandı. Her seçim döneminde Muharrem yapılır ama genel şeyi mi kastediyorsunuz? Yoksa bunun gibi bu dönem bize bağış yapın çağrısıyla bir kampanyadan mı? Ben o anlamda söyledim.
5: Yani şöyle, mesela son 2023 seçiminde yapılan bağış kampanyalarının hem Tayyip Bey'in hem Sayın Muharrem İnce'nin hem de Kemal Bey'in...
1: Çıkarıp bir dövmek
5: lazım. Rakam ve şeylerini bir... Erişilebilirse eğer analiz etmek lazım. Bir de şunu söylemek istiyorum. Şimdi 80 küsür bin kişi 3. günün sonunda bence iktidar iddiası taşıyan bir parti için çok düşük.
1: Böyle böyle gelir misiniz ya Servet Bey? Diğer konuklarımızı da çağırırım bu arada. Bu kimse de bu arada hiçbir yorum yapmadı Melih Gökçe'nin. Karşıma geçin, karşıma lütfen. Bir söyleyecek yani...
5: Yok şöyle, ben şunu
1: bu
5: söylemek.
1: Atışmaya söyleyeceğiniz bir şey var mı? Tam
0: Sevap Hanım, ben bir cümle söyleyeyim mi?
1: Söyleyin.
0: Melih Gökçe'nin yaptığıyla ilgili olarak. Aslında Sayın Melih Bey reklam kampanyası yapmış yeni partinin bağışı için. Bağış kampanyasının reklamını yapmış. Ben biraz öyle okudum.
1: Öyle bir etki mi yapmıştır yeni partiyi destekleyenler üzerinde diyorsunuz?
0: Bence yapmıştır.
1: Yapmış
0: mıdır? Haberi olmayanlar da haberi olmuş oldu böylece.
5: Ben şunu söylemek istiyorum. Bakın 80 bin kişi 3 günün sonunda ulaşılan rakam. Siz diyelim Cumhurbaşkanınızı yüksek bir temsil oranıyla adayınızı adaylaştırmak istiyorsunuz. Ve grubunuz önermeyecek de imza kampanyası yapacaksınız. Fatih Erbakan Bey yanlış hatırlamıyorsam adaylıktan çekilmeden

0: önce. Üçüncü günün sonunda 170 bin imzaya falan ulaşmıştı. Taha Bey belki takip etmişti veya takip eden katılımcı varsa. Şimdi diyeceksiniz belki birisi ekonomik külfet teşkil ediyor, diğeri gidiyorsun imza atıyorsun ama imza vermek de bir mesai ve hatta yol parası, ulaşım şeyi dahil bir ekonomik külfete katlanmayı
1: Az
0: gerektiriyor.
1: mı diyorsunuz özetle?
0: Çok az. Hele
1: Öyle
0: bakın,
1: mi?
0: tabii. Hele bakın böyle iddiası iktidar olmak, iktidarı korkutmak olan bir siyasi hareket için. Ya
1: Yani
0: 80
1: kaç
0: bin kişi,
1: olmalıydı böyle
0: bakın
1: daha da
0: ben 1
1: işte
0: milyon
1: gümbür
0: beklerdim.
1: gümbür geliyor demek.
0: Tabii istifa eden üye sayısı kadar bağış yok. 80 bin sayısı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin personel sayısı kadar.
1: Şimdi editörüm söyledi. Ekmelettin İhsanoğlu'na o dönemi kuru üzerinden bugün için yani bugünün kuruyla çevirdiğimizde 190 milyon lira toplanmış kampanyasına. Ama kaç günde tabii. Bütün
0: Bakın
1: şey dönemimi
0: Sayın
1: bilmiyorum.
0: İhsanoğlu tırnak içinde söylüyorum. Hep eleştiriyor değil mi? Hala Sayın
1: Öyle ama
0: İhsan...
1: MHP'nin CHP'nin adı başkanı
0: Ama
1: adayıydı
0: yani
1: tabii ki
0: rakam
1: bir seçim
0: ortada.
1: sürecinde.
0: Rakam ortada. Bugünkünden yüksek yani. Yeni partinin ulaştığı rakamdan yüksek. Ve
1: Ama
0: İhsanoğlu...
1: 3 günle kıyaslayabilir miyiz?
0: Yani...
1: Konukları ben de yorumcu gibi oldum. Siz söyleyin lütfen. Ben sanki alternatif argüman üretiyor gibi.
2: O dönemin parasıyla Ekmelettin
0: Kur
2: Bey'e 8,5
0: farkına şey
2: milyon.
0: yapıyorlar ama sanırım.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 55 milyon lira bağış yapılmış. O dönemin
3: ya
2: parası.
3: Bence
4: ya
3: bence kıyas
4: neyle
3: çok
4: karşı,
3: yanlış
4: çok,
3: bir yerde
4: çok yanlış.
0: Sonra
4: bir
0: Muharrem Bey'in kampanyasına bir bakalım.
1: Bir duyalım.
3: Biz seçim
4: böyle
3: kampanyasında
4: olmaz.
3: Cumhurbaşkanı adayına, ortak Cumhurbaşkanı adayına bir bağış kampanyasıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan bir çok... partinin bağış kampanyasını nasıl kıyaslıyoruz? Yani,
1: farkı
0: bakın,
1: nedir?
0: Bu partinin
1: söyle, farkını sizin perspektifinizden
3: ya,
1: koyalım. Nedir farkı?
3: Ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu neydi? Parti bölündü. Hadi 91 milletvekili yeni partiye geçti diyelim. Sadece bir partiden bahsediyoruz. Hı hı. Ama Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde orada kaç tane ittifakın hı hı. Bileşenleri var. Onların desteğini yok mu sayacağız?
0: Ben şunu söylemek
1: tabii başka
0: istiyorum.
1: Başka birden fazla parti desteği
3: sadece Cumhuriyet Halk Partisi adayı değildi ki o dönem itibariyle.
4: Serap Hanım mevzuatı konuşalım. Yani bu çok yanlış bir kıyaslama. Burada ben Mehmet Bey %100 katılıyorum. Bu böyle bir kıyaslama olmaz. Şimdi Cumhurbaşkanı adayı resmi olarak adayları belirlendikten sonra Yüksek Seçim Kurulu tarafından bu kişi Cumhurbaşkanı adayıdır dendikten sonra Cumhurbaşkanlarına herhangi bir devlet yardımı olmuyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Anglo-Sakson kültüründe
3: evet,
4: olduğu gibi.
1: Bu çok önemli
3: devlet
1: bir şey.
3: Yardım olmadığı için
1: o söylemeniz önemli. Doğru.
4: Cumhurbaşkanı olarak adayı yaptık Serap Belet'i. Serap
1: evet.
4: Belet kendi kampanyasını finanse edecek. Nasıl edecek? Milletin bağışlarıyla bunu yapacak. Ve üst sınırı mesela söyleyeyim. 2023
1: Haklısınız.
4: Yılında
1: bu Cumhurbaşkanı
4: bu
1: adaylığında Sayın Cumhurbaşkanı için de mitinglerde
4: tabii
1: falan hep bir muhalefetin de dile getirdiği zaman bir
4: o
1: konu
4: dönemde,
1: ve diğer adaylar için
4: o dönemde
1: doğru.
4: İBAN numaraları paylaşılır. Ve hatta hatırlarsanız Ekmelettin İhsanoğlu ilk orada bu pratik yapıldı 2014'te halk tarafından seçilen iki diğer adaylara böyle bir centilmenlik olarak ya rakamı yanlış hatırlamıyorsam ikişer bin beşer bin bir yardım yapmışlardı birbirlerine. Erdoğan'ına göndermişti.
3: İkişer bin lira.
4: İkişer bin lira değil
3: evet,
4: böyle bir şey. Yani
3: lira.
4: Bu bununla siyasi partiye olan yardım şu anda iki günlük
3: karşılıklı
4: bir parti.
3: Karşılıklı siyasi jest olarak yapmıştı.
4: Tabii o şekilde yapılmıştı.
0: Evet. Ben bir şey izah edebilir miyim?
4: Bunlar çok çok farklı örnekler.
0: Şimdi yeni partinin de üstadı karşı tezimi söylüyorum. Tezi Cumhurbaşkanı seçtirmek, iktidar olmak ve benzerlikleri söylüyorum. Bakın tezine %50+1 oyu alacak bir aday çıkarmak. Türkiye'nin %50+1'ini alacak bir aday çıkarmak. İktidar olmak. Ve tıpkı
1: evet.
0: Cumhurbaşkanı adayları gibi yeni partinin de devlet destekli bir finansal kaynağı yok. Dolayısıyla ne dedi Sayın Özgür Özel? Tek umudumuz halkımızın bağışıdır. Her şey aynı. İddialar aynı, vasat aynı, yasal müktesebet aynı.
1: Yani bu sizi tatmin etmemiş, o çok belli zaten. Bu arada siz öyle deyince dediniz ki bu çok az. Bugün bir açıklama vardı. Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin'den demiş ki sel gibi bir akış var Anadolu'da da işte insanlar bize üye olmak istiyorlar.
5: Çok
1: ne diyorsunuz?
5: Sel demeyelim de AK Masa'da damlıyor diyebiliriz yani.
1: Yeni çok partiye sel, üyelik sel, ve ilgi.
5: Sel değil yani hani bir ahbabın topladığı parayı düşünün.
1: Yok parayı dememiş o. İşte insanların teveccühü, ilgisi, bazı yürüyüşler oldu
5: onu,
1: destek için onu kastederek
5: artık yani,
1: söylemiş.
5: Yani itibar edilir anket şirketlerinden göreceğiz. Sonuçta da sandıkta göreceğiz ama bu bir göstergeyse eğer şimdi şu yeni partinin belki de bu işi buraya getirmesinin müsebbibi kendisi yani. Bu işi bu kadar yukarıya çıkarmasalardı. Haydi hep beraber toplanıyoruz. Hadi işte bir tane teyze vardı bize otobüs hediye edecekti. Sen arabanı satacaktın, sen bağını satacaktın. Bakın biz ne kadar büyük bir bağış toplayacağız beklentimiz.

0: partisini oluşturmasalardı, şimdi bir sürü parti kuruldu Türkiye'de. Yani yeni partileri şöyle bir düşünün. En son işte Gelecek Partisi adaya vefat etti. Adaya veda etti. Fakat bu partiler
1: vefat
0: kuruldu.
1: Çok ironik oldu tabii.
0: Yani siyaseten vefat etti yani. Yani siyaseten tarihin tozlu raflarına karıştı. Şu, onlar da sonuçta bir bağış topladılar değil mi yani? Üye aidatları topladılar. Ne bileyim işte kendilerini anlattılar, partileri için para topladılar falan. Ama hiçbirisi böyle hani çıtayı buraya koyup da...
2: Gelecek Partisi'nin üye sayısı kaçtı?
1: Kaçtı?
0: Bildiğim kadarıyla 20-25 bin falandı galiba.
2: Evet, Türkiye'deki sandık sayısından daha az. Evet.
1: Şu an yeni partinin üye sayısını biliyor muyuz?
2: Daha başlamadılar.
1: Yani, 100 bin.
2: Daha başlamadı çünkü. Şey üyelik başlamadı. Süreci başlamadı.
1: Gelecek Partisi'nden...
3: Yargıtay'dan onay bekleniyor.
1: Üyelik için Yargıtay'da.
2: Yargıtay'da
1: 59 binmiş Gelecek Partisi üye sayısı.
2: Yargıtay'da 6 ayda bir onu güncelliyorlar. En son 1 Temmuz 2026 tarihinde güncellediği için biz Yargıtay üzerinden Ocak 2027'de görebileceğiz o rakamları. Hatta 1 Şubat 2027'de görebileceğiz.
1: Şu anda peki Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğini bitirenlerin sayısı...
4: 500 bin dedi Müslüm Bey bugün.
1: 500 bin.
4: Yeniden Refah Partisi'nin 750 bin üyesi var. Demokrat Parti'nin 560 bin civarında üyesi var. Yani üyelik, bu rakamlar, siyasi iddianın teyidi açısından çok az şey. Hatta bence hiçbir şey söylemiyor. Gerçekçi olmak lazım. Yani günün sonunda toplanan rakam Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan bu partinin kiralamayı düşündüğü şeyin hemen hemen 2 yıllık kirasına vesaire tekabül ediyor.
1: Şu anda istifa eden üye sayısı Cumhuriyet Halk Partisi'nden 500 bin, istifa eden belediye sayısı da 120. Gökhan Günaydın 200 belediye başkanının istifa edeceğini söylemişti. Şu ana kadar yani CHP'den Müslüm Sarı'nın sözcü Sarı'nın paylaştığına göre 120 bin, 500 bin. 500 bin üyenin istifa etmesine peki değerlendirmeniz ne CHP'den?
4: Bu yüksek bir rakam yani şimdi doğru... söylemek lazım. 2 milyon civarı üyesi vardı Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Evet. 1/4 ayrılmış. Dolayısıyla bir kitlesel sayılabilecek kopuş var. 1,5 milyona yaklaşık düştü. Çünkü katılanlar da var. Yani şöyle bir dilematik durum da var. Cumhuriyet Halk Partisi hem üye kaybediyor hem üye kazanıyor.
1: Ne kadar kazanıyordur?
4: Yani 60 bin civarı butman kararından... Evet evet 60 bine yakın bir üye yeni kaydı, yeni üye kaydı. Özellikle ihraç edilen... Özgür Özel yönetimine tepkiden dolayı ayrılıp tekrar dönenlerle birlikte yanlış hatırlamıyorsam 60 bin civarı bir yeniden üye kaydı açıldığı.
0: Şu söyleniyordu o doğru mu? Sayın Özgür Özel'in genel başkanlığı döneminde 600 bin yeni üyenin yapıldığı partiye ifade ediliyordu.
4: Şöyle söylüyorlar onu Cumhuriyet Halk Partisi kaynakları. Sayın İmamoğlu adaylık sürecini adaylaşma girişimini başlattığında işte... Olabildiğince hatırlayacaksınızdır ilk başta ön seçim, tüm üyelerin katılımıyla ön seçilim demişlerdi. Olabildiğince desteği yüksek gösterebilmek açısından Cumhuriyet Halk Partisi'nin o günkü yönetimi kamuya açık alanlara standlar kurarak, partileri görevlendirerek beynelmiler üye kaydı yaptı. Normalde Cumhuriyet Halk Partisi'nin teamülleri şu şekildeymiş. Ben bunu parti kaynaklarından bir iki kişiye sorduğumda bir üyenin iki kişi tarafından en az refere edilmesi... Ve yönetim tarafından da yapılacak bir değerlendirmeyle uygun bulunduktan sonra üyeliğe kabul süreci tamamlanıyormuş. Ama bu süreçte yani 2025 yılının ilk 3 aylık sürecinde o Ahlatlı Bel'de Mansur Bey, Özgür Bey ve Ekrem Bey'in yaptığı toplantıdan sonra Ekrem Bey ön seçimle, üye bazlı ön seçimle adaylık tezini ortaya atıp bu yola girdikten sonra 500 bin civarı bir beynel milel ve parti teamülüne aykırı üyeleştirme süreci yaşanmış.
1: Farklı bir yöntemle aldılar.
4: Belki gidenlerin bir kısmı, bu 500 bin sayısının bir kısmı o dönem çok yüksek bir kısmı üye yapılanlar olabilir diyorlar zaten.
0: Çünkü Kemal Bey'e yakın isimler bunu söylüyor. Yani zaten kendileri 600 bin yeni üye yapmışlardı. 500 bine gitti. Hatta
1: yani sonradan gelenler gidiyor diyorlar. Evet. Onu demek istiyorsunuz.
0: Yani böyle bir savunma getiriyorlar.
1: Siz Kemal Bey demişken bugün yine MYK vardı. Bu MYK'da da...
2: Serap Hanım yani şimdi bazı yanlış bilgilendirmeler yapıyor. Ben araya girmiyorum da şimdi
1: o iki tane referans
2: vesaire. Buyurun. Bu Türkiye İşçi Partisi'nin tüzüğünde var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde üyelik için iki tane
1: buraya
2: referansı
1: gelmek ister misiniz
2: falan. Gerek yok.
4: Teamülden
2: gerek yok. Teamül değil, tüzük. Hukukçusunuz, tüzük var. Ve üyelik başvuruları nasıl yapılacak? Online üyelik sistemi var, intranet sistemi var Cumhuriyet Halk Partisi'nin kullandığı. Online olarak da üye olabilirsiniz, başvurunuzu yapabilirsiniz. Sonrasında bunu ilçe yönetimi ve ilçe yönetiminin kararıyla sonrası en sonunda genel merkezin kararıyla, eğer online yaparsanız genel merkezin kararıyla, genel sekreterliğin oluruyla bu kabul ediliyor. Böyle iki tane referans vesaire teamüllerden çıkıldı. Sokaktan vatandaşa gel gel seni üye kaydediyorum. Böyle bir şey yapmayalım lütfen.
4: Hatta bir şey söyleyebilir miyim
2: gerek
4: o dönemde?
2: Yok böyle şeyleri.
1: Ama böyle olmadı.
4: Türkiye'de yani çok organize bir şey, dini grubu.
2: Bu uygulama bakın, mesela Türkiye İşçi Partisi için değerli meslektaşım, Türkiye İşçi Partisi'nde yanlış hatırlamıyorsam değiştirmedilerse iki kişinin referansıyla.
4: Türkiye'de çok organize bir iki dini grubun kitleler

0: ilgili konuşmuyor
1: yani Almanya'da daha çok örgütlenmiş bir yapının diyelim, dini yapının.
2: Süleymancılar diyorsun işte.
1: Ya ben bir grubun adını vermiyorum ama Cumhuriyet Halk Partisi bunlar, kaynakları.
2: Bunlar çok speküle konular yani, ya bilmiyoruz
0: evet,
2: bunları.
0: Yani veri yok, veri yok. Şey,
2: bunlar diyorum spekülasyon yani, bilmiyoruz.
3: Yok o dönem ama hayır, kendi açıklamaları diyor, vardı ya Antep'teki yani.
4: Ama yine de birilerinin iddiasıysa ben yani. O konuya vakıf değilim, yanlış bir şeye de.
0: Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi şu anda intranet biliyorsunuz sadece üyelerin erişebileceği iç internet sistemi biliyorsunuz.
3: Seçim geceleri çöker.
0: Evet. O başka bir konu. Şimdi konumuz o değil. Şimdi hani şey yapalım. Bu konuya dönelim.
2: 18 yaşını doldurmuş her vatandaş CHP'ye üye olabilir.
0: Diğer siyasi partiler olabileceği gibi. Adalet ve Kalkınma Partisi için de gerek yoktur mesela. Yok böyle bir şey. İki kişi gidecek. Yani bu bir ne bileyim bir futbol kulübü üyeliğine falandan bahsetmiyoruz. Siyasi partilerden bahsediyoruz.
1: Ama şunu söyleyeyim.
0: İntranet üzerinden şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterliği, genel sekreterlik bu işlerden sorumludur. Genel Sekreterlik bize şeffaflık adına şu kadar üye kaydedilmiştir, şu tarihlerde varsa böyle iddialar çıkarlar, derler ki şu kişiler, şu gruplar, şu tarihlerde, şu kanallar vasıtasıyla üye olsun, üye olmuştur.
4: Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anki yönetiminde bunu yapabilir.
0: Diyelim ki böyle bir şey oldu.
1: Bir analiz çalışması yürütülüyormuş zaten.
0: Diyelim ki böyle bir şey oldu. Bir grup karar verdi. Şucu bucu dini olmasına gerek yok. Bir dernek ya hadi gelin şu partiye üye olun dedi. Grup olarak oldu. Suç mu? Siyasi partiler kanununa göre bu suç
3: olduğunu...
0: mu?
3: Hayır değil. Bakın buradaki
0: iddialar
3: ortaya ben atmadım yani, ama
1: burada ifade etmek istediğimiz şey şu.
4: Siyaseten o kadar çıktık ki ben başka bir konuya gelmek istiyorum. Bu bilgilendirici bir nottu, ben bugüne gelelim istiyorum. Şimdi şöyle iddialar vardı. Yeni parti kurulduğunda 91 vekille bazı Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalan bazı vekillerin aslında Özgür Özel'e yakın olduğu, bunun stratejik bir yöntem olduğu iddiası vardı. Bu da iddia. Yanlış bir şey yani bildiğimiz bir şey değil ama böyle değerlendiriliyor. Hatta bugünkü MYK'da bazı vekillerin de ihraç edilebileceği konuşuldu. Hatta Sayın Böke'nin, Selin Sayık Böke'nin adı da yine ismi geçenlerden böyle bir şey. Aytun sana
2: Selin
4: sorayım.
2: Selin Hanım milletvekili değil. Efendim? Selin Hanım milletvekili değil.
4: Evet doğru ama
2: milletvekillerinin ihraç konuşulmadı. CHP MYK'da bugün daha çok İstanbul İl Başkanlığı ile ilgili Gürsel Tekin, Sayın Gürsel Tekin ile ilgili bir değerlendirme.
4: Başkanlıktan alınmış mı?
2: Şimdi şöyle, MYK'da Kemal Bey'e böyle bir talepte bulunuldu. Sayın Mehmet Ali Yüksel'in il başkanlığına getirilmesi talebi oluyor. Kemal Bey'in de bunu değerlendireceğini söylüyor Kemal Bey de. Önümüzdeki günlerde Sayın Gürsel Tekin'le görüşecek.
4: Bir öneri var.
2: Mehmet Ali Yüksel'in ismi eski Kağıthane İlçe Başkanı. Ve önümüzdeki günlerde bu netleşecek. 16 Ekim'e kadar zaten yasal anlamda, mahkeme anlamında baktığımızda 16 Ekim'de karar verilecek. Sayın Gürsel Tekin'le ilgili mahkemenin kararı.
4: Evet.
2: O zamana kadar çağrı heyetinin başkanı, İstanbul İl Başkanı olarak Sayın Gürsel Tekin gözüküyor. Yarın da bir rozet takma töreni yapacaklarmış. Orada da açıklama yapacak. CHP İstanbul'da yeni üyelerin kabulüyle ilgili. Sayın Gürsel Tekin orada açıklama yapacak ama sonuçta şöyle bir durum var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde o figüran kast ajansı olayından sonra bir tartışma var. Yani yaşanıyor. Sayın Gürsel Tekin'e tepki duyan bazı MYK üyeleri veya genel merkezde tepkilerin olduğu konuşuluyor. İki gün önce Sayın Gürsel Tekin, Sayın Kılıçdaroğlu'yla Ankara'da görüştü. Bu konuda vardı gündemlerinde. Ve bugün de MYK'da böyle bir konuşma yapılmış, görüşme yapılmış, talep alınmış, talep verilmiş.
4: Evet,
2: Mehmet Ali Yüksel'le ilgili, Sayın Mehmet Ali Yüksel'le ilgili. Ama son sözü Sayın Kılıçdaroğlu'nun söyleyeceğini öğrendim ben. Kararı o verecek. Sayın Kılıçdaroğlu
4: o zaman
2: verecek.
4: Burada senin kulis bilginle netleştirmiş olduk.
1: Ben
4: kesinleşmiş
1: Aytun Bey'e bir ekleme yapabilir miyim?
4: Ekleyin tabii farklı.
1: Şimdi şöyle bir kere bir şeyi yerli yerine koymak lazım. Gürsel Bey İstanbul İl Başkanı değil. Bahsettiği gibi Aytun Bey'in mahkeme kararıyla tedbiren görev yapan geçici heyet üyesi
4: çağrı
1: ve
4: heyeti,
1: başkanı. Evet. Çağrı heyetinin yöneticisi. Bu tür bir tartışma olduğunu ben de duydum. Zaten basına da yansıdı. Müslüm Bey de yaptığı toplantıda bir daha ilerleyen süreçte değerlendirileceğini ifade etti. Fakat Gürsel Bey'in MYK veya genel başkan kararıyla görevden alınması gibi bir olasılık yok şu an. Olamaz. Hukuken mümkün değil bu. Çünkü mahkeme kararıyla görev yapıyor. Peki ne olur? Şu olabilir. Siyaseten Gürsel Bey'in yorulduğu, yıprandığı, biraz üzerine çok gidildiği düşünülürse